0: Giden Diyarbakır bile özlüyor.
1: Evet, o videoyu bugün izledim de.
0: Hatırlıyor musun? Giden evet. Öyle bir şey paylaşmış. Pişmanım diyor. Niye Diyarbakır'a gelin gitmediğime diye.
1: Ben karşı değilim o yüzden. Gençler gidebiliyorlarsa, fırsatı olan gitsin görsün derler ya. Gidin görün Hanyayı, Konya'yı anlayın. Memleketini insan
2: kesinlikle
1: sevmeye başlıyor.
2: Kesinlikle.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün Kurban Bayramı'nda namazı Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Çıkışta da gazetecilerle konuştu. Bir o görüntüleri izleyelim mi?
3: Her şeyden önce bayramlar sevgi, saygı, birlik, beraberlik, dayanışma günleridir. Ve Kurban Bayramı da bunlardan bir tanesi. Tabii Kurban Bayramı'nın bir ayrıcalığı var. Kurban Bayramı aynı zamanda bir teslimiyet bayramıdır. Bu teslimiyette baba evladın birbiriyle olan teslimiyetini görüyoruz. Ve bu teslimiyetle beraber kurbanı görüyoruz. Kurban bir yakınlaşmadır. Kurban bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür. Ve Arafat'ta bütün Müslümanlar bir araya geldiler. Orada bu yakınlaşmayı gördük. Orada bu teslimiyeti gördük. Orada bu birlikteliği, beraberliği gördük. Evet, çikolataları dağıttınız mı?
4: Bizim simidinin yeri başka, sizin oranın simidinin yeri başka.
3: Yok be. İstanbul simidi ayrı, Ankara simidi ayrı, Rize simidi de apayrı.
1: Teşekkürler. Evet, çok iyiydi ya. Yok ya diyor. Hiç numara yok yani.
0: Ama pozitif ayrımcılık yapmış. Apayrı diyor Rize için.
1: Apayrı diyor ama İstanbul'un
0: ben
1: da güzel.
0: Ben hiç tatmadım. Tadan var mı bilmiyorum.
1: Ben de yemedim Rize simidi.
5: Ben de hiç yemedim. Ya, görünüşünü falan biliyoruz da.
1: Eskişehir'in çok güzeldir simidi mesela, ama Cumhurbaşkanı dediği gibi Türkiye'nin simidi meşhur yani. Ankara'nın da simidi harikadır bence.
5: Evet. Hele çıtır simidi sıcak.
1: Alıp getirenler vardı Nurmiceli'nin, yani Ankara'dan gelenlerden simit siparişi verenler var. Bence Türkiye'nin yemekleri arasında bir numara arasında sayılır. Dünyanın neresinde böyle simit sohbeti var?
6: Yani hiç ben rastlamadım. Mesela Ankara simidi ben yedim. İstanbul'da da yedim. Ama bizim Bursa'nın simidi kadar güzel simit.
1: Öyle mi?
6: Bursa'da da çok güzel simit yaparlar. Yani dünyada böyle simit şeyi gibi, yani gıdası gibi bir şey bulmak çok zor. Var, benzerleri var ama.
1: Ama tek başına asla, yediğin değil mi böyle?
6: Evet, tek yediğin.
0: Susamlı pekmezi
5: her öğün yiyebileceğin.
6: Tabii. Herkesin yediği bir de, yani zengini fakir fark etme. Herkesin bir simit şeyi vardır illaki. Yanında bir kaç zeytin, bir işte şey, peynir falan.
1: Hatta hocam onun bayatı bile güzel olur laf aramıza. Bayat, biraz böyle hani bayat demeyeyim de biraz beklemişi de
0: evet,
1: güzel olur.
0: Evet, bayatını öğrenciyken çok yedik.
6: Gevrek yani. Çay simit.
1: Bunları hatırlayacağız. Gençler şimdi diyorlardır, oturmuşlar eski bayramlar tadında sohbet yapıyorlar diye, ama bir süre sonra insan bayramların işlevinin ne olduğunu daha iyi anlamaya başlıyor. Yani tabii. O pratiklerin devam ettirilmesi, aktarılması bir süre sonra insan hem toplum içinde güven veriyor, güven, aidiyet duygusunu pekiştiriyor. Bazı şeyler Kemal Hocam geç anlaşılıyor. Öğrenciler nasıl üniversitede, bu bayram nasıl bakılıyor?
6: Ya çok böyle denk gelmedik tabii bayram günü, ama bayramın bir önceki dersinde bütün öğrenciler muhakkak hocaların bayramlarını kutluyorlar. Hocalar unutabiliyor bazen yoğunluktan. Onlar hemen bir hafta sonra bayram mesela, pazartesi ders var. Bir hafta sonra bayram, hemen söylüyorlar hocam bayramınız şimdiden kutlu olsun falan diye. Gençler bu konularda çok şey değiller ya. Bizim o maalesef bir algı var ya, hocam ifade etti. Ya o dışarıdan bize enjekte edilen algı, ne bileyim işte bayram, işte başkaca bir takım ritüellerimiz, geleneklerimiz, göreneklerimiz, inançlardan gelen bize kodlarımız hep böyle batının hep altında, o kodların altında kalmış. Ama bir bayram olunca gençler büyüklerine gidiyorlar, ellerini öpüyorlar. Çok az da olsa yanlarında bir 5-10 dakika duruyorlar. Genç büyükler de bu ziyaretten dolayı kendi tecrübelerini aktarabiliyorlar. Yani bunun bir sosyal yönü de var aslında.
1: Çok enseyi karartmamak lazım yani, anladığım kadarıyla.
5: Ben tam onu diyecektim.
6: Tabii yani mesela çok basit, çok özür dilerim. Yani mesela bir Yunan adaları şeyi çıktı. Medyaya da biraz iğneye sokmak lazım. Yani bir Yunan adaları bilmem şöyle böyle bir furya, hatırlıyor
1: evet,
6: musunuz?
1: Tabii, herkes tabii,

0: Yunan adasının önünde kapıya kuyruğa girmiş, yiyeceği bir balık, ne bileyim bir ekmek parçası, bir salata. Orada 3 kuruş diye Yunan adalarının önünde Yunanlı gümrük memurunun yalvar yakar bekliyorlar. En kızdığım sahnede bu.
1: Hocam bence...
0: Hakkari'ye git ya. Git Hakkari'ye bak, oradaki merkezdeki...
2: Sason Vadisi'ne git bileyim, ama git. Yani mevsimi tabii. ise.
3: Oraya şeyden geliyor, Avrupa'dan geliyorlar. Dağcılar
2: Avrupa'dan
3: falan.
2: Çok güzel.
0: Şimdi bana galiba git, Doğu siz... Beyaz'da git. Ya ne bileyim, o kadar güzel berrak yerlerimiz var ki, tertemiz bizim doğuda, İç Anadolu'da, Karadeniz. Muazzam yerler var. Ege değil mi?
3: Tabii ki.
0: Adanın önünde bizi böyle beklet bir sürü gençler oraya gittiler ya. İşte hep onu kırıyor şu anda.
3: Yok yok, komşuya gel.
4: Siz galiba aç olduğunuz için Cumhurbaşkanı'nın simit şeyi dikkatinizi çekti ama benim daha çok dikkatimi çeken oradaki fikri derinlikti. Teslimiyet.
3: Tabii ki.
4: Hazreti
3: sondan
4: İbrahim.
3: Sondan başladık hocam. Başa doğru geliyoruz.
4: Hazreti İbrahim'in oğluyla imtihanı gerçekten Cumhurbaşkanımız da çok güzel ifade etti. Yani Hazreti İbrahim deyince tek kelimeyle ifade etmek gerekirse teslimiyettir. Çok merhametlidir. Çok merhametli olduğunu Kur'an-ı Kerim söyler. Ve en zayıf olduğu yer merhamet noktası ve oradan imtihan olunuyor. Kendi çocuğuyla. Dolayısıyla teslimiyetin zirvesidir denilebilir. Kurban Bayramı'nın öyle bir şeyi var.
2: Hocam orada konuşmada teslimiyetin yanında vakfeye durmaya da işaret ediyor. Yani Filistin için İslam dünyası vakfede diyen bir dik durma da
4: o
2: var.
4: O yönüyle hem de yani de bence var, hani şey yapıyorlar de. Ama dünya lideri olduğunu o yalnızca hani Türkiye milleti diyelim ki vatandaşlarımız, onun dışında dünyayla da ilgili verdiği mesajlar dünya lideri olduğunu da gösteriyor.
5: Bu yani. Özgüven de önemli evet. yani. Ben evet. az önce dediğinizle ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Tabii biz de ta gençlik kollarından beri siyasetin içindeyiz. Tabii hep hem bir taraftan kendimiz yetişirken hem işte topluma bakarken tabii belli klişeler var. Bu bazen günlük trendlerle oluyor. Biraz da hayatın da açıkçası kendi döngüsü içerisinde oluyor. Yani ben de mesela şimdi gençken bize gelen eleştirileri hatırlıyorum. Şimdi biraz daha yaş aldık, 40'lara dayandık. Bu sefer ben de genç 30'lara daha gelmemiş kişilere yönelik benzer eleştirileri getiriyorum. O enseyi karartmamak lazım dedin ya abi. Orada bence çok net bir şey var. Türkiye bence genciyle, yaşlısıyla geleneklerini muhafaza eden bir ülke. Hem de bu kadar farklı kültürlerden beslendiği ve geçiş ülkesi olduğu halde ve bu kadar açıkçası sosyal ve siyasal operasyona uğramış olduğu halde. Ben mesela bizim gençlik şöleni vesilesiyle oldu bazı eleştiriler. Yani işin bir iman boyutu, bir kimlik boyutu vardır. Bir de yaşam pratiklerinde gelgitler, geçici uçarılıklar vardır. Ama günün sonunda millet olarak hangi istikamete akarsınız, buna bakılır. Bence Türkiye'nin her kuşağı bu anlamda, hani gençken belki o geçici gelgitleri hepimiz gibi yaşıyor. Ama günün sonunda kendi değerlerine, kendi hayat akışına dönmekten de imtina etmiyor, taviz vermiyor. Belki çok görünen, çok sesi çıkanın çizmeye çalıştığı farklı bir portre var ama bunu siyasal bir kategorizasyon üzerinden söylemeyeceğim ama en azından Türkiye'nin istikametini bir değerler temsili açısından baktığımızda mesela AK Parti kurulduğunda ilk 2002'de 10 milyon oy almış. Şimdi 2023'te 28 milyon oy almış. Aradan her kuşak geçti değil mi? X, Y, Z. Bunlar her yaştan geçtiler. Ve hep Tayyip Erdoğan %50'ye yakın oy almış. İşte bir eğer değerler sistematiği üzerinden bir kategorizasyon en net şekilde ölçülebilir alan sandıksa. Hani ben o anlamda Türkiye gençliğinin de gerçekten çok sağlam olduğunu ve kimlikli konusunda da net olduğunu
3: Maya sağlam. Yani Maya da sağlam olduğunu buluyor. Sallanıyor gibi görünse de.
5: Evet.
2: Yani gelenek görünür olmaya başladı. Kamusal hayatta çünkü gelenek de yoktu, din de yoktu, sosyoloji de yoktu, Müslüman da yoktu. AK Parti ile yavaş yavaş görünür olmaya başladı. Tabii zikzaklar oluyor. Bir ara Hilmi Yavuz mesela eleştirirdi. Yani İslam medeniyeti işte gelip naylon çadırlara mı dayandı şeklinde ilk dönemlerde mesela. Yani Refah Partisi veya AK Parti ilk dönemindeki belediyelerde mesela iftar çadırlara bile eleştirilirdi. Şimdi yavaş yavaş gelenek böyle o bütün ihtişamıyla geri dönüyor. Yani Osmanlı'daki gibi. Osmanlı'da mesela Kanuni Sultan Süleyman varsa onun muadili bir mimar var. Onun muadili bir işte diyelim müzisyen var. Onun muadili bir işte hafız var. Yani her alanda birbirine eşit böyle şeyler var. Kanuni Sultan Süleymanlar var.

0: Fatihler var. Şimdi Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'de bu yavaş yavaş gerçekleşiyor bana göre. Yani geleneğin ortaya çıkması, kamusal hayatta görünür hale gelmesi bir kesimi tabii rahatsız ediyor ama yalpalayan kısımları da yok değil. O da yavaş yavaş düzeliyor.
1: Yok, karamsarlık havasının gençlere evet. geçmiyor olması önemli. Bugün 14 yaşında Demir diye bir çocukla tanıştım. Komşumuzun yeğeni. İnanamadım. Bir defa 14 yaşında olduğuna inanamadım. O kadar böyle derin bir sohbet yapıyor ki ya, daha küçük şimdi... bekliyorsunuz çocuktan. Yani ve yurt dışı meselelerini konuştuk Yasin Hocam. Hemen geleceğim. Ben diyor ki yani başka bir yerde yaşayamam diyor. 14 yaşında birinden bunu duymak, ben onları daha küçük çocuklar diye düşünüyorum. Bizim tahayyül edemediğimiz kadar derinlerle
0: bir ilişkiler. O da şu. Şimdi bizim çok birbirine ayrı dünyalar da yok değil. Yani biz kendi, yani benim mesela çevremden, yani öyle bir diyelim işte Zekereköy'de oturanlar da var, Uskumruköy'de var, işte Isparta Kule'de var, Fatih'te var. Yani işte eğitim alan çocuklara falan bakıyorsun. Kimisi tam böyle bir batılı dünyada yaşıyor. Sanki Türkiye'de de, Türkiye sosyolojisinden biraz uzak.
2: Uç onlar hocam. Evet, bu şey uç, değil. Onlar uç. Çok örnek.
0: Bazısı mesela evet. Yani o, ama şimdi o AK Parti onun mesela şey yapıyor. Standartlaştırıyor. Bir değerler mesela eğitim var. Bakıyorsun bütün okullarda var. Hepsinin dinden, diyanetten, geçmişimizden, Osmanlı'dan haberi olmaya başladı. Yani daha önceden bu yoktu mesela. Herkes ayrı bir dünyada yaşıyordu. İsmet Özel.
1: Ama farklı bir gelenekçilik de var. Yani batılı işte var, yabancı evet. müzik dinliyor olabiliyor ama bu vatan kavramının, diğer kavramların derdinde. Biz bu kadar böyle değildik diye kendime bakarak konuşuyorum.
3: Şimdi şöyle, madem beni çok mutlu eden gençlerle ilgili bir şey anlatayım. Bir hoca, lise öğretmeni aradı beni. Dedi ki ya başkanım, 4 tane gencimiz dedi, çok iyi bir lise. Hukukçu olmak istiyorlar, sizinle görüşmek istiyorlar dedi. Hı hı. Ben de buyursun gelsinler dedim. Hocalarıyla beraber geldiler. Lise 1. 2. sınıf öğrencisi, 4 tane kız. 3 tanesi avukat olmak istiyor, bir tanesi savcı olmak istiyor. Çok zeki çocuklar. Neyse görüştük işte, sordum niye mesela avukat olmak istiyorsunuz? Gerekçelerini söylediler. Sen niye savcı olmak istiyorsun? O gerekçelerini söyledi. Dedim çocuklar, siz yani işte hocanızın dediğine göre derslerinize bakınca çok rahatlıkla siz avukat olursunuz. Sen de savcı olursun ama hedefinizi böyle koymayın. Nasıl koyalım dediler başkanım. Dedim ki hedefinizi şöyle koyun. Dünyanın hukuk sistemini değiştirecek hukukçular olarak koyun. Şimdi çocuk daha yani ne dedi bana biliyor musunuz? Başkanım dedi, bu sizin söylediğiniz hedefe ulaşmak için hangi kitaplar okumaya başlayalım?
1: Harika bir şey. Sormaya başladım.
3: Bu harika bir şey. Yani çocuğun orada nereden başlayacağını biliyor. Yani ben daha bir şey söylemeden bu işi okuyarak kendini yetiştirerek olacağını biliyor ve hemen kitap tavsiyesi istiyor. Yani dolayısıyla şey, çok iyi bir gençlik geliyor yani.
2: İlginç yani, o dünyadaki hukuk sistemi değil mi hocam?
3: Evet.
2: Ya Türkiye'deki değil. Bakın bakış açısı bile değişiyor, görüyor musunuz? Yani küresel arenadayız.
0: Bir ara Melibiyası'nda yani, değinmişti. Uluslararası hukuk İngilizlerin tek elinde, hatırlıyor musun? Evet. Amerika İngiltere arasındaki şeyde. Yani o, yani küresel şeyin değişmesi biraz İngilizlerin tabii o çıkar çarkını zedeliyor. Bir ara Mavi Marmara olmuştu. Zor böyle bir iki uluslararası hukukçu buldular bizimkilerde. Yani hem AK Parti'ye yakın olacak hem uluslararası hukuku çok iyi bilecek. O dediğiniz çok önemli bir şey.
1: O yüzden evet. Umutlu olmak lazım. İnsana da umutlu olmak yakışır. Çok da o propagandaya gelmemek lazım. Evet, gelelim tartışmamıza. Herkesin konuştuğu konuya, CHP konusu. Kemal Kılıçdaroğlu bugün basın mensuplarıyla bir araya geldi. İlter de bizimle, CHP Genel Merkezi'nin önünde. İlter günlerdir orada zaten. Bu saatlere kadar da kalıyor. İlter, iyi bayramlar, merhabalar.
4: Merhabalar Melih Altınok, iyi bayramlar herkese.
1: İlter, bir şey dikkatimi çekti bugün. Sana bizim hemşerim, Eskişehir milletvekili, CHP milletvekili bir tweet atmıştı seninle ilgili. Bugün baktım sana, ne kadar her kesimden İlter'e destek var. İlter'in gazeteciliği anlatılıyor.
4: Evet.
1: Nasıl bir beyefendi olduğu anlatılıyor. CHP'liler de
0: evet, İlter.
1: Ben Ankara gazeteciliği yaptım, bakıyorum. Bütün o arkadaşları İlter'e müthiş destek verdiler. Gurur duyduk İlter.
0: İlk programda da bana bir şey sormuştu. İsmi hiç bilmiyorum. Tanımıyorum CHP'li. Yorum yapamayınca İlter araya girip kurtarmıştı bizi.
1: Yani çok
4: sosyal
1: da destek var.
4: Sosyal medyada da çok öne çıktı.
1: Evet.
4: Ama o kriz anında bile sağduyusu, olgun tavrı, haberi öne çıkartan tavrı ve hani bir saldırı olduğu anda bile.
1: Şimdi yine de baksana CHP üstünde durmuyor. Kendisi haber olmamak için geçiştiriyor İlter. O kişiliğinden öyle. Dolayı işte bunu söylüyor.
4: Onu çok güzel dengede götürdü bütün süreç boyunca. Evet. İnsanların da tabii dikkatini çekiyor. Vallahi tekrardan tebrik ederiz.
1: İlter'i fazla rahatsız oluyor biliyorum.
4: Çok
1: kendisi övüldüğü zaman rahatsız oluyor. İlter, neler oldu bugün? İstersen bu Kılıçdaroğlu'nun şeyiyle başlayalım diyeceğim, açıklamasıyla, ama bir dikkat çekici gelişme

0: De genel merkezin önünde bugün iki tane minibüs vardı.
1: Evet, haram.
2: O minibüsler halen daha tartışılıyor Melih Altınok. Öğleden sonra saat 15 sularıydı yanılmıyorsam Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine iki VIP araç getirildi, sergilendi. Hemen arkamızda tam da bu noktaya bahçeye park edildi. Ve bu araçlardan biri Aziz İhsan Aktaş tarafından Cumhuriyet Halk Partisi'ne verildiği iddia ediliyordu. En azından Aziz İhsan Aktaş'ın iddiası bu yöndeydi. Diğer bir makam aracının içi ise, iç dizaynı ise Özkan Yalım tarafından, tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım tarafından dizayn edilmişti. Ve masrafları da belediye tarafından karşılanmıştı ve Özkan Yalım da bunu itiraf etmişti. Daha sonra Özgür Özel'den bu konuya ilişkin bir açıklama gelmiş. Özkan Yalım iç dizaynını kendisinin yaptırdığını partililere söyledi. Bizim bundan bir haberimiz yoktu. Haberimiz olduktan sonra da, yani belediye kasasından paranın çıktığını öğrendikten sonra da gerekli işlemleri yaptık. Eğer bir kamu zararı varsa da öderiz şeklinde bir açıklaması olmuştu. Şimdi bu iki araçla ilgili bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili grubunda, WhatsApp grubunda bir tartışma oldu. Bu tartışmanın sebebi tabii ki burada sergilenen iki araç. Bu araçların genel merkezde sergilenmesine Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal tepki gösterdi WhatsApp grubunda. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri de Mahmut Tanal'a tepki gösterdiler. Orada bir polemik, orada bir tartışma oldu. Genel başkanı hariç 137 milletvekilinin bulunduğu WhatsApp grubundan bahsediyorum. Ve bu tartışmalar daha da büyümesin diye WhatsApp grubunda, aynı zamanda yönetici tüm grup başkan vekilleri WhatsApp grubunda, Murat Emir WhatsApp grubunu yoruma kapattı. Bu özel bir kulis bilgisi olarak paylaşalım. Murat Emir daha fazla tartışma olmasın, büyümesin diye WhatsApp grubunu yoruma kapattı. Normalde yoruma açıktı WhatsApp grubu. Grup başkan vekilleri belli başlı duyuruları o WhatsApp grubundan yapar. Milletvekilleri de farklı konularla ilgili bazı yorumlar yaparlardı. Tabii ki WhatsApp grubunda haliyle herkese açıktı yani. Bu tartışma nedeniyle Murat Emir o WhatsApp grubunu yoruma kapattı. Bir diğer WhatsApp grubu da var. O WhatsApp grubunu da geçtiğimiz yayında yine aktarmıştık. Özgür Özel'i destekleyen milletvekilleri tarafından kurulan Direniş adı verilen bir WhatsApp grubu. O WhatsApp grubu da yine faal şu anda. Milletvekilleri, Özgür Özel'i destekleyen milletvekilleri o WhatsApp grubundan haberleşiyor. Orada organizasyonlar yapılıyor, planlamalar o WhatsApp grubu üzerinden yürütülüyor. Bir diğer WhatsApp grubu, dediğimiz gibi 137 milletvekilinin yer aldığı ana WhatsApp grubu, 28. dönemde kurulan Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm milletvekillerinin yer aldığı WhatsApp grubu da şu anda yoruma kapatılmış durumda. Ancak faal, yani sadece grup başkan vekilleri duyuru yapabiliyor. Milletvekilleri herhangi bir yorumda bulunamıyorlar.
0: Bu tartışmadan i̇şte dolayı bu da yani.
2: O araçlar,
0: bu araçlar yüzünden. Evet. Üzerlerinde de şey yazıyor. Havlucu belediye başkanından satılık haram araç yazıyor. Yalım plakalı aracın üstünde, diğerinde de müteahhit Aziz'den satılık haram araç. Bu haram kelimesini Kemal Kılıçdaroğlu kullanmıştı. Evet. Bir gün önce, mutlak butlan kararı çıkmadan bir gün önce haram demişti o ifade üzerine.
3: Bu
0: de.
3: Bu pankartlar da ne zaman hazırlandı acaba?
2: Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde araçlar buraya getirildi Melih Altınok.
0: Çok önemli bu.
1: Bu şey, Kemal Kılıçdaroğlu baya bir
2: ve
1: şey yapacak.
2: Şöyle yine bir temizlik bilgi yapacak. De var. Şimdi bu araçlar satışa çıkarılacak. Ve bu araçların parası nereye aktarılacak, o merak ediliyordu. Buna ilişkin bir açıklama geldi. Bu Uşak Belediye Başkanı'nın dizayn ettiği araç satılıp para Uşak Belediyesi'ne verilecek. Ve sosyal işlerde kullanılması sağlanacak. Diğer araçsa yine satılıp araçtan elde edilen gelir Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne verilecek ve tabi dediğimiz gibi bunlar tamamen Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde yapılan uygulamalar Melih Altınok.
0: Evet, yani çok radikal bir hamle gördüm ben bunu bugün. Evet. Açıklamalara bakıldığında Kemal Bey'in de, Özgür Özel'in açıklamalarında da hani buradaki tabloyu, bu sertliği yansıtan bir sertlik yok. Sanki daha böyle ortadan konuşuluyor gibi, ama bu hamle bana çok ileri hamle geldi.
4: Şimdi bence şöyle bir durum var. Bir taraftan herkes karşıdakinin tavrını bekliyor. Ama diğer taraf,
5: vesveseler de var, varsayımlar da var.

0: Ondan sonra tabii kendi ekibiyle de konuşuyor. Zaten öfkeliler. Bu sefer normalde konuştuklarından çok daha çiğ ve radikal bir tavır. İşte biri diğerine diyor ki ben grup kürsüsünü zaten ona vermem diyor. İşte yaşına atıfla makam düşkünü olduğunu söylüyor ki zaten fotoğraflarını yerde çiğnediler. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bu onun yanında biraz daha açıkçası
1: daha, masum,
0: daha hafif bir durum. Yani dolayısıyla bu biraz sürecek gibi duruyor. Çünkü artık birbirini besleyen malzemeler deryasına döndü.
2: Bu sembolik aslında bu arınma. Yani araçla başlatması çok anlamlı, önemli. Çok kamuoyunda tartışıldı bu. 170 bin euroluk bir iç dizayn. 10 milyon Türk lirası yapıyor. Araç kaç para bilmiyorum. 100 milyonluk araç falan galiba değil mi?
0: Bunu yapan bir tane şirket var. Çok popüler bir şirket. Mercedes'le de anlaşmalı. Şimdi isim verdik ama. Tabii aracın belki fiyatını geçiyor bazen. Tabii Özgür Özel bunu yalanlamadı. Hafızaları da tazeleyelim. Dedi ki başkanım ben bu işlerden anlarım dedi. Buna verdik diyor. Zaten ben parasını bir ara verecektim diyor. Ciddiyete bakar mısınız? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi Genel Başkanı'nın makam aracı. Adam da zaten hovarda bir tip. Seviyor bu işleri. Yaptırmış içini, içeriden ödemiş.
2: İçini görebiliyor muyuz ya? Var mı içi?
0: İçini iç.
3: Böyle bir şey görebilmiştim
1: Özkan
3: ben.
1: Yalın dedi.
0: Ama faturası var.
1: Evet, Özkan Yalın.
0: Zaten inkar etmedi Özgür Özel.
1: Demiş ki Özkan Yalın, Özel'e 1.2 milyon lira verdim. Arabasına 170 bin euro harcattım. Özkan tabii. Yalın'ın ifadeleri.
2: Bu tabii devam edecek. Yani bu sembolik arınma, bu mali arabanın arınmaya dönüştü şu anda.
3: Arabanın 10 katı mı?
1: Neredeyse ona mı geliyor hocam? Yo.
3: Yo, 1 milyon 2 milyon yardım.
1: 1.2 milyon lira verdim diyor. Araba için
3: 170 bin euro vermiş.
1: Arabanın içi için 170 bin euro. 170-200 bin euro da gene 1 milyon olan civarı para yapıyor.
0: Hayır 200 milyon. Hayır. 10 milyona yakın para.
3: 10 milyona yakın.
1: O kadar şeyden uzağım ki yani.
3: 5 milyon.
1: Yıllardan falan doğru
3: yani
1: söylüyorsun.
3: Yani eğer
1: falan.
3: Öyleyse 10 milyon.
0: Sadece içi
1: doğru. 100 bin euro dediğiniz gibi 500 bin lira.
3: Yani aracın içi 10 milyon. Aracın kendisi 1 milyon.
1: Yani işte CHP için önemli bir tartışma. Bugün Kemal Bey'in açıklamasını nasıl buldun İlter? Gazetecilerle bir araya geldi. Pek çok konuda açıklama yaptı. Üzerinde duracağız. Bölüm bölüm ama sence en çarpıcı bölüm...
4: Kemal Kılıçdaroğlu daha konuşmadı aslında Melih Altınok.
1: Evet, dördüncü günü bayramın konuşacağım dedi.
4: Hani dördüncü günü yani daha sözünü söylemedi. O anlamda daha konuşmadı demek istedin. Şöyle daha üst perdeden bu süreçte neler yaşandığına dair önemli mesajlar vereceği ifade ediliyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Şu anda Kılıçdaroğlu ihanetle suçlanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihanetle suçlanıyor. Tabii bu suçlama karşısında bir açıklama yapması gerekiyor. Kendisi de öyle düşünüyor anladığımız kadarıyla. Ve bu süreçte neler yaşandı, neler oldu, kim kime ne dedi, perde arkasında hangi adımlar atıldı ve kimler tarafından bu adımlar atıldı, buna ilişkin bir kapsamlı değerlendirme yapacağı ifade ediliyor burada genel merkezde cumartesi günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Tabii bir de bu araçlarla ilgili Melih Altınok, geride bıraktığımız dakikalarda Özgür Karabat'tan bir açıklama geldi. Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmaylarını hedef alan, onlara tepki içeren bir açıklamaydı. Genel merkezimizin bahçesinde seviyesizce sergilenen iki araç da partimizin kendi parasıyla alınmıştır. Tüm faturaları mevcuttur diyor Özgür Karabat. Araçlardan biri 2022 yılında Sayın Kılıçdaroğlu döneminde alınmış ve bizzat Sayın Kılıçdaroğlu tarafından makam aracı olarak kullanılmıştır. O araçları genel merkezimizin bahçesine koyanlar bunu bilemeyecek kadar cehalet sahibidir diyor Özgür Karabat. Diğer araçta partimizin kendi parasıyla henüz bu yıl satın alınmıştır diye bir açıklaması oldu. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun o araçlardan birini kullandığını iddia ediyor Özgür Karabat. Şöyle dedi yine, o araçlardan birinin, hiçbirinin özür dilerim, o araçlardan hiçbirinin Özkan Yalım ya da Aziz İhsan Aktaş'la ilgisi yoktur dedi Özgür Karabat. Bunu iftirayı attıkları için şimdi ilk kez açıklamak zorundayım. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Çubuk'ta saldırıya uğradıktan sonra Sayın Erdoğan Toprak İstanbul'dan Aziz İhsan Aktaş'tan bir zırhlı araç almış ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullanımına sunmuştur. Sayın Kılıçdaroğlu Aziz İhsan Aktaş'ın zırhlı aracını 1,5 yıl boyunca kullanmıştır. Kasım 2023'teki kurultay

0: Bir gün sonra ise Sayın Erdoğan toprak o zırhlı aracı alıp yeniden İstanbul'a götürmüştür. Bunların hepsinin kayıtları mevcuttur diyor. İki buradaki taraftan da farklı açıklamalar var. Özgür Karabatın.
1: Buradaki tartışma araçların içinin yapılmasıyla alakalı bildiğim kadarıyla, değil mi? Öncelikle o konuşuluyor.
2: Araçların evet. İçinin yapılmasıyla alakalı.
1: Araçların alınması değil, içinin yapılması ve bunun da Özkan Yalım tarafından ödeniyor olması.
2: Evet. Ödeniyor olması. Özgür Özel zaten bunu kabul etti. Ben parayı bir ara vereceğim dedi. Verecektim zaten dedi. Yani bu işin biraz da enteresan kısmı o. Araçlar da bu arada, şimdi işi bilen bir arkadaşım mesaj attı. Bu araçlar zaten içi boş olanı 15 milyondan başlıyormuş. Tabii içinin yapılışına göre herhalde.
3: O zaman nasıl 1 milyon 200?
2: Hayır, o 1 milyon 200
4: o ayrı, o para başka bir yerde.
1: Önce verdim demiyor, özele verdim diyor. Hmm. 1.2 milyon lira. Üstüne de 170 bin euroya, işte siz söylediniz 10 milyonu geçen rakamlarla işleri yapıldı diye. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bayramın 4. günü konuşacağım dedi.
4: Orada İlter bir şey söyledi aslında, dedi bugünkü açıklamaları hiçbir şey, yani asıl açıklamayı şimdi şöyle demiş Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü açıklamada, yani bugün siyasi açıklamada bulunmayacağım demiş. Ama İlter gibi Ankara tabii gazetecileri konuşturmuşlar. Yani değinmediği mesele de kalmadı.
1: Hepsine bakalım şimdi, evet. Bercan. Bölüm bölüm gidelim. 4. günü önemli açıklamalar yapacağım dedi. Yani bugüne kadar konuşmuyordum ama bu olayların arka perdesini sizlere anlatacağım dedi. Aynı günde Özgür Özel Ankara'da bir etkinlik yapacak. Yani şimdi bu akşam onu anlamaya çalışacağız. Bir yandan Özgür Özel parti içi muhalefeti sürdüreceğim açıklamaları yapıyor. İzmir'de böyle bir açıklama yaptı. İl başkanları partiden arıyorlar, istifa edelim mi diyorlar. Onlara hayır diyorum. İçeride kalalım, mücadele edelim diye. Bu ne kadar mümkündür, buna bakacağız. Yani genel başkana ve örgüte rağmen parti içi mücadele etmek kolay mıdır? Emre Cemil mesela siyaset deneyimi olan bir isim. Ona bunu soracağız ama bir de bölüm bölüm Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadarki tartışmalara ne cevap verdiğine bakalım. Önemli sorular soruldu. Bu arada İlter, sen ne düşünüyorsun? Bence oradaki gazetecilere de haksızlık yapılıyor. Şey dediler, sosyal medyada bakıyorum. İşte çanak sorular soruldu falan diye, ama bence Kemal Bey'i bayağı sıkıştırdı arkadaşlar. Yani ya, oradaki arkadaşlara da niye haksızlık yapılıyor anlamıyorum.
0: Sordu Melih Altınok.
1: Haklı yani.
0: Çok net sorular soruldu. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu da kendi penceresinden o soruları yanıtladı.
1: Herhalde şey bekliyorlar. Yani bazen görüyorum sosyal medyada gazeteci kılıklı tipler var. Sanki şahsi meseleleriymiş gibi Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ediyorlar. Herhalde muhabir arkadaşlarımızdan da Kemal Bey'e hakaret etmelerini bekliyor. Videolara geçeceğiz ama şunu yeri gelmişken söylemeden geçemeyeceğim. Bu nasıl bir nefret ürünüdür? Bunun gazetecilikle alakası var mıdır? Seyircilerin takdirine bırakacağım. İsmini vermeyelim. Birisi Tunceli'nin Ermeni bir Kürt köyünden çıkıyor diyor. Kemal Bey'i tarif ediyor. Bunu söyleyen de böyle solcu, kendisini öyle diyen işte medyada yer alan isimler. 7 çocuktan biri diyor. Anne Yemuş, ortaokuldan sonra Elazığ Ticaret Lisesi'ne yükselmenin tek yolu bu. Sonra Ankara İktisadi Ticari İlimler Yüksekokulu, Bahçeli'de oradan hesap uzmanlığı, devlet memurluğu, şive hep ezik diyor hanımefendi. Dilek isimli bir kadın. Hep kompleksli. Yani orta sınıf şehirli ve cumhuriyetin taşıyıcısı bir aileden gelmiyor. Kırık bir biyografi, kullanılmayınca hınca, negatif duyguları açık. Şimdi burada terminolojiyi böyle yeni kelimelerden seçince modern, iyi bir şey söylediği sanılıyor ama bunu söyleyen kadın yurt dışında herhangi bir vatandaş hakkında bu ifadeleri kullansa nefret suçundan sabah polis sapısına dayanır.
2: Yani var, sınıfçılık var, hepsi var burada.
1: Emre, inanılmaz bir şey ya. Diyor ki Tuncelili. Yani Tuncelili olmak suç. Ya bir de kendilerini solcu tarif ediyor bu tür. Ermeni bir Kürt köyünden. Annesinin adı Yemur.
2: Irkçılık da girdi devreye. Sonra ben, şehirlilik üzerinden sınıf da girdi.
4: Orta sınıf cumhuriyetçi aile neymiş o da belli.
3: Yani, ya Kürt köyüdür ya Ermeni köyüdür. Ermeni Kürt köyü ne?
2: İşte orada eşitleme var. Burada şu da aslında ortaya çıkıyor.
1: Kürtlerin yaşadığı
2: özellikle
1: eski bir Ermeni
2: köyü. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendini belli noktada üste tanımlayan o dinamik hakim kitlesi var ya, gerek Alevileri, gerek Kürtleri veya işte Saadet Partisi gibi eklemlenen mütedeyyin kesime hitap eden partileri ancak işe yarar bir malzeme ise bir dönem muteber olarak tanımlıyor. Biraz arayı açan bir durum söz konusu olduğu zaman şahsen mukabele etmiyor. Evet. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu şahsi olarak, siyasal olarak hedef almıyor. Onu mezhebinden tutun etnisitesine kadar, bütün sosyal sınıfına kadar her yerinden hedef alıyor. bu da aslında o kodlarının ne kadar

0: keskin olduğunu da gösteriyor kitlenin.
1: Evet. Yani bu korkunç. Şimdi biraz sonra konuşacağız. Siyaset birileri bir şey söyler, bir şey iddia eder ama bu kadar özcü yaklaşımlarla insanlara şivesi üzerinden, bilmem ne üzerinden saldırmak faşizmin yani
2: sokak faşizminin
1: bu.
2: En bariz örneği.
1: Zaten
2: şovenizm,
1: genel merkez
2: sokak
1: önünde
2: faşizmi.
1: Toplanan o Mamak'ın, Tuzluçayır'ın, Dikmen'in çocuklarına da bunlar kriminal tipler demelerinin sebebi bu. Esmer, bıyıklı, sakallı çocuklar görüyorlar dışarıda.
2: Ya yani yeri gelince herkes için kullan. Müslümanlar
0: ve bir anda
2: için
0: geldiği yer yapıyorlar. Üzerinden tarif ediyor. Mesela Tuzluçayır diyor. Şimdi Tuzluçayır'da kimin yaşadığını
1: tabii.
0: Bütün Ankaralılar bilir. Yani orada hangi mezhebi kastettiğini de bütün Ankaralılar bilir.
1: Yani korkunç bir tartışma başka bir boyutta. Biz elbette burada kalmayacağız ama Kemal Bey'in bugün açıklamasında da biraz bunların izleri vardı. Bazı isimlerden de bahsetti. O bölümü bir dinleyelim Berkan.
3: Cumhuriyet tarihinde CHP'nin kurulduğu tarihten bu yana hiçbir milletvekili genel merkeze gittiği zaman kapılar kapatılmamıştır. Niye böyle düşünmüyorsunuz? Bir CHP milletvekili, bir CHP grubu, 5 kişi, 6 kişi, 10 kişi, 15 kişi milletvekili CHP genel merkezine gittiği zaman CHP genel merkezinin kapısı o milletvekillerine nasıl kapatılır? Tarihinde CHP Genel Merkezi'nin kapıları kapanmamıştır. Kilitlenmemiştir. CHP Genel Merkezi'nden dışarıya taş atılmamıştır. Bolu Belediye Başkanı gelip Genel Merkezi'nin önünde beni protesto ettiğinde arkadaş eğer arzu ederse Genel Merkez'e gelsin çay ısmarlayın dedi. Böyle bir yapıdan siz çıkıp da ben kapıları kapatacağım olmaz, kapılar kapanmaz. Bir partinin kapıları halka kapanamaz. Milletvekillerine kapanamaz. Böyle bir şey yoktur. Bizim tarihimizde yoktur. Hangi gerekçeyle kapanıyor? Kimse bu soruyu sormuyor. Ya bu partinin kapıları niye kapandı? Hangi gerekçeyle kapandı? Ve hangi gerekçeyle CHP milletvekilleri CHP genel merkezine giremiyor? Bir akıl tutulması var. Açarsınız kapıyı. Çağırırsınız, çay kahve ikram edersiniz, buyurun arkadaşlar dersiniz. Ya insani davranışlar varken birbirimizi kırmanın ne mantığı var Allah aşkına ya?
1: Kemal Bey ben başlatmadım diyor bence pazar günkü olayları. Bercan ne diyorsun? Çünkü bir milletvekilleri geldi diyor. Yani CHP'nin üyeleri, delegeleri. Onları içeri sokmadınız diyor. Karşı tarafta diyor ki 12'de buluşacaktık. Niye 3 saat erken geliyor bu milletvekilleri diyor. Kemal Bey de diyor ki yani saati mi var bu işin? Sen nasıl görüyorsun bu olayları?
2: Yani Kemal Bey haklı. Yani prosedüre göre gidiyor. Çok beyefendi hareket ediyor. Nazik hareket ediyor. Siyasi teamüllere uygun hareket ediyor. Yani dışlayıcı, ötekici bir dil kullanmıyor. Yani gerekirse şu anda bence Özgür Özeller veya o diğerlerini de kuşatmaya, kapsamaya hazır. Yani öyle bir kuşatıcı bir dil kullanıyor. Yani bu parti bizim partimiz. Yani partiyi bu hengameden, bu sorundan kurtarmaya çalışıyor. Ama diğerlerinin bu niyeti olmadığını gördü.
1: Sence hangisi acemice? Yani orada Özgür Özel ekibi buyurun tabii gelin deseydi onlara
2: tabii ki diğerleri,
1: nasıl olurdu?
2: Diğerleri çok mahalle kabadayısı gibi davran. Yani dışarıdan uzmanı değildi CHP'nin ama gördüğümüz kadarıyla yani bir siyasi lider olgunluğuyla hareket eden Kılıçdaroğlu. Hı hı. Ama şey de var yani öbürlerinin suçlarını da yazıyor bir yerlere. Belli yani bugünkü konuşmasından. Onlara kan kusturacağı belli. Yani o kendi diyelim ilkelerinden, prensiplerinden taviz vermeyeceği. Yani partiyi disipline etmekte çok kararlı görünüyor. Çünkü parti şu anda başıboş. İşte ahlaki sorunları var, insani sorunları var, siyasi sorunları var. Kılıçdaroğlu'nun çizdiği portrede biz bunu anlıyoruz.
1: Emre peki dediğimi yapsaydı Özgür Özel ekibi, gelin deseydi siyaseten daha mı öne geçerdi yoksa şey mi dediler? Yani biz bu kavgayı başlatalım. Buradan bugün mü başlasın dediler yoksa refleksi mi davranıyor Özgür Özel? Yani bir olay geldiğinde bizler anlama büründürmeye çalışıyoruz. Şunu şu yüzden mi yapıyor falan
2: mahalle
1: diye ama.
2: Mahalle baskısıyla davranıyor.
1: Gelişine mi hareket ediyor? Çünkü genel merkezi de terk etmeyeceğim dedi. Çıktın. Nasıl görüyorsun?
0: Bir kere spontan ve random bir durum var. Öyle yani mi? Bence reaksiyoner bir tutum var. Yani bir kere kendi gündeme olan, kendi yol haritası olan bir insan çok az zikzaklar yapar. Günlük rasyonalite içerisinde. Onun haricinde istikametini bozmadan hedefe yürür. Şimdi bunu hani konuyu uzatıp örnek vererek dallandırmak istemiyorum ama şimdi AK Parti'ye e-muhtıra verildi. Yargı emniyet darbesi yapıldı. Parti içinden önde gelen aktörlerin farklı parti kurması söz konusu oldu. İki defa parti kapatma davası oldu. Bir tane askeri darbe oldu. Yani

0: bir partine, partinin başına gelebilecek her hadise, her pratik Sayın Cumhurbaşkanımızın başına geldi. Mesela bir tanesini örnek vereyim. 367 krizi olduğunda bariz bir hukuksuzluk vardı. Bugün onu, o gün onu savunanlar bugün insan içine çıkamıyor. CHP'de diyor ki işte o eski meselelerdi, kapandı gitti diyor. Ama hemen ne yaptı? Erken seçim, yol haritası, MYK açıklaması, gayet mutedil ve sağduyulu bir tutum ve en sonunda bizi izlemeye devam edin diyen bir özgüven söz konusuydu o zamanın başbakanı, Sayın Cumhurbaşkanımızda. Şimdi burada Özgür Özel'e bakıyorsunuz, bir kere devamlı tutarsız, saati saatine uymayan birbirine tezat açıklamalar. Şimdi bir gidiyorum, tabii bu sefer ne yapıyor? Gidişini taçlandırmak için işte yağmur altında ıslanacağım diyor. Sonra direneceğim diyor. Sonra bir gün bırakmayacağım diyor ve oradan ayrılırken de partinin belli mensuplarını orada geri planda bırakıp onlara ne yapıyor? İşte yangın tüpüyle içeride bir kaos, onların en yakın şahidi içerideydi. İçerisi toz duman oldu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin adeta bir barbar kavim gibi, yani o dönem oradaki Gezi Parkı olayına çevirdiler ya, işgal ettiler yani. Sandalyeleri yığdılar. Ya yakışıyor mu 100 yıllık partiyim, geleneklerim var diyen bir partiye? Şimdi böyle bir durum söz konusu olunca tabii bakıyorsunuz, diyorsunuz ki ya burada reaksiyoner bir tutum var. Bir yol haritası yok. Zaten ne yapıyor? Kendi yargı karar, kendi yargıyla ilgili attığı adıma bakın. Hani ne dediler? Sen yargıya bulunduğun itirazla kurultayın önünü kapattın. İlk gün kabul etti. Sonra birileri bir şey demiş. Belli ki bir yerlerden bir şey okumuş. Evet. Önemli olan niyettir dedi. Bu engel değildir dedi. Yani bu da açıkçası çok bir yol haritası olmadığını.
1: Peki seçmen şey der mi yani CHP'li taraftarı? Aslanlar direniyorlar, bizimkiler yani seçmeni, tabanı konsolide edecek bir hareket midir o genel merkezde yapılan şey? Bunu da arzu etmiş olabilirler mi?
0: Ben daha
1: böyle bir karşılık buldu mu sence?
0: Şöyle, tabii ki de
2: o
0: direniş.
2: O amaçla yapıldı.
1: İlter?
2: Melih Altınok tam da o amaçla yapıldı açıkçası. Eğer buradan Özgür Özel ve kurmayları hemen bavullarını toplayıp ayrılsalardı, bunun siyasi anlamda faturası ağır olurdu şüphesiz. Neden bunu söylüyorum? Çünkü mutlak butlan süreci, yani dava süreci devam ederken eğer Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan olursa nasıl bir strateji ortaya koyacak sorusunun yanıtı aranırken Ankara'da Özgür Özel grup toplantısında şunu söylemişti. Kayyum olarak gelecek olan kişinin milyonlarca üyemiz yüzüne tükürür, alnı karışlar şeklinde çok net açıklaması olmuştu. Burada tabii ki parti tabanına bir mesajdı. Direnişe başlıyoruz, bir direniş ortaya koyacağız mesajıydı. Bu kadar mesaj verip de burada kendi ifadeleriyle direnmeden Cumhuriyet Halk Partisi'ni boşaltsalardı Özgür Özel ve kurmayları, burada tabandan büyük bir tepki görebilirlerdi. O nedenle bu şekilde bir strateji üzerine hareket etmişlerdir diye düşünüyorum Melih Altınok.
0: Bence burada bu da biraz emanet durdu işte. Tam onu söyleyeceğim. Yani bunu kapsamlı bir kalabalıkla, daha sağlıklı bir direniş organizasyonuyla yapsa olurdu. Ama hem çok kısıtlı bir katılım söz konusuydu, hem de diğer taraftan birbiri ardına da tezat açıklamalar gelince ve genel merkezi terk edip sen geride artık bir nevi artık onları piyon muamelesi yaparak ya direnişi siz yapın vurdu kırdıyla anonim isimlere bu işi bırakınca, yani bu tam manasıyla bir direniş ortaya çıkmadı. Burada bir mizansen ortaya çıktı. Acemi. İşte o yüzden herkes zaten bütün stratejiyi okuyabiliyor. Bunu yapmak istiyor çünkü yarın bunu diyeceği için. Yani normalde sağlıklı bir direnişten bu çıkmaz. Direnişe herkes iştirak eder. O an onun ruhu içerisinde hareket
1: eder. Ama öyle olsa bile gerçekleştiremediler. Hasıl olmadı.
3: Evet, sokağa çağırdı olmadı. Hukuk denedi olmadı.
4: Ya şöyle, ben biraz daha farklı bakıyorum hadiseye ama birkaç cümle ifade edeyim. Şimdi mesela şu şekilde olsaydı, orada çok ağırbaşlı bir şekilde bir açıklama yapılsaydı, bu kararı biz son derece yanlış buluyoruz. Ama karar yanlış olunca mahkeme kararı, yapılacak işler bellidir. Bunu sonuna kadar takip edeceğiz. Ve bu mücadeleyi bırakmayacağız açıklaması yapsaydı ve çıksaydı, eğer mağduriyet şey yapılacaksa daha fazla mağdur.
1: Öyle mi? Buradan olurdu. Mı mağduriyet
4: alırsın? Ben öyle bakıyorum. Bu bir. İkincisi şu. Şimdi dosyaya yansımış, burada davalarda da davacı olmuş bir delegenin mahkeme kararında özetlenmiş birkaç cümlesini ifade edeyim. Diyor ki o

0: illerde delegelere bavullarla getirilen dolarların pazarlıklar sonucunda otellere delegelerle dağıtıldığı, iPhone telefonlar ile iPad tabletlerin verildiği, bir kısım delegelerin ve yakınlarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alındıkları, İstanbul'daki belediyelerce ihale verilen firmalar tarafından kurultay döneminde ihale karşılığı delegelere para akışı yapıldı. Bunları niye okudum biliyor musunuz? Eğer Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde yaşananlar benim dediğim gibi yaşansaydı şu anda biz bunları tartışıyor olmayacaktık. Okuduklarımızı tartışıyor olacaktık. Yani bunlar öne çıkacaktı. Dolayısıyla kamuoyu ya bu dosyalarda ne var? Bu kararın gerekçesi nedir? Özgür Özel ve ekibi bu karara şiddetle karşı çıkıyorlar. Gerçekten bu kararın içi boş mu? İşte isnat edilen suç fiilleri gerçekten işlenmiş mi, işlenmemiş mi? Bunlar tartışılıyor olacaktı. Bunların tartışılması bence istenmiyor. Şu algı oluşturulması orada daha isabetli bulunuyor. Ya işte bir parti, Cumhuriyet Halk Partisi gibi ana muhalefet partisi işte vesaire sıfatlarını sıralıyorlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin yargı tarafından dizayn edilmeye çalışılıyor. Peki o zaman şu sorunun sorulması gerekiyor. Yargı tarafından dizayn ediliyor iddiasını kabul edelim. Şimdi hukuk davalarında yargıyı harekete geçiren davacıdır. Peki bu davanın davacısı kim? Evet. Cumhuriyet Halk Partililer. O zaman eğer Cumhuriyet Halk Partisi yargı tarafından dizayn edilmeye çalışıyorsa bunu yargıyı Cumhuriyet Halk Partililer kullanarak bunu yapmaya çalışıyor. Çünkü hukuk davalarında bir de ceza davalarının aksine mahkeme tarafların talepleriyle bağlıdır. Evet. Mahkeme tarafların ibraz ettiği delillerle bağlıdır. Ceza mahkemeleri farklıdır. Onlar re'sen araştırma yaparlar, soruşturma yaparlar, re'sen delil toplarlar. Ama hukuk davaları öyle değil. Bizim tartıştığımız, benim bu beyan okuduğum hukuk davası. Yani
1: bunlar işte satın alınmış CHP'liler diyorlar ama. Bunlar saray tarafından satın evet, alınmış CHP'liler diyorlar yani.
0: İyi o zaman o zaman şu sorulur. Bunlar bugün satın alınmışsa yarın kimler alınacak? Yani bence Cumhuriyet Halk Partililere yani kendi partilerine yazık diyorlar.
2: Bahane
0: yani
2: bulmayı bırakıp yüzleşmek lazım değil mi? Satın alınmış dedikleri kişiler sonradan CHP'ye monte edilmiş alelade insanlar değil. Eğer bu davanın taraflarından birisi Cemal Engin Yurt olsaydı, Ümit Dikbayır olsaydı, Mahmut Tanal gibi isimler olsaydı, yani geleneksel CHP'li aktörler olmasaydı anlardım. Derdim ki bunlar dışarıdan gelmiş buraya, zaten köpük adamlar. Bunlar burada operasyon yapıyor. Adnan Bekir olsaydı. Ama bir tarafta Gürsel Tekin var. İl başkanlığı yapmış.
1: Hepsinden eski CHP'li Kemal Bey.
2: Kemal Kılıçdaroğlu ve bugün karşı oldukları adamların hepsi Kemal Kılıçdaroğlu mahsulü. Özgür Özel. Yani bugün çıkıyor diyor ki bütün üyelerle sandık kuralım. Aynısını Muharrem İnce dediği zaman sen Kemal Kılıçdaroğlu'yla beraber buna karşı çıktın. Yani o yüzden dün Pirom Gandim dediğin insana karşı bugün satın alınmış diyemezsin. Bir de bu CHP'de bir gelenek oldu. Daha önce de Kemal Kılıçdaroğlu aynısını Muharrem İnce'ye yaptı, saraydaki CHP'li diye.
1: Her gelen bir önceki.
2: Bu kadar karşıt üzerinden okuma yapma kolaycılığında siyaseten bırakmadıkları için bu haldeler.
3: Kemal Hocam pardon.
4: Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Aslında burada ilk direniş diye tasvir ettiğimiz şey, yani Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları değilim, ona karşı yapılan direnişte 3 tane dikkat çeken şey var. Bunlardan bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığını yitirmiş. Net bu. Merkez karar yönetim kurulu kararları, parti meclisi kararları, parti disiplin kurulu kararları. Yani bu mekanizmalar çalışmıyor. Dolayısıyla bu yönetim, Özgür Özel'in başında olduğu eski yönetim tamamen keyfi hareket ediyor. Ve bunların da iradesi değil aslında bu. Bana göre bu başka bir yerden alınan talimatlar gereği yapılıyor. Yani hapiste bir suç örgütü kurmuş eski bir belediye başkanının bana göre talimat. Çünkü son kurultayda biliyorsunuz. Bu iradeleri işte şey yapan, sedelenen grupların da mimarı aslında o. Çünkü oradan gelen bir talimat gibi de okuyorum ben bu konuyu.
1: O direnin dedi diyorsun.
4: Yani öyle bir şey anlıyorum ikinci konu olarak. Üçüncüsü burada bir suçüstü hali var. Çünkü konuşsalar, yani gelenlerle bir konuşsalar, bir diyalog kursalar, biliyorlar ki suçlar açığa çıkacak. Ortaya dökülecek. İşte hocam saydı tek tek suçları.
1: Sadede geleceğiz yani.
4: Orada diyecekler ki kardeşim siz bak şöyle yaptınız, şöyle. Çünkü bugüne kadar sizin söylediğiniz, o ifade ettiğiniz biraz önceki suçlarla ilgili

0: hiçbir şey söylenmediği gibi kaotik bir ortamdan beslenme. Yani mesela bir hırsız, televizyonlarda görürsünüz, kuyumcuyu soyuyor kadın bir el çabukluğuyla falan. Yakalandığında bağırıyor, çağırıyor, üstünü başını yırtıyor falan. Aynı hal bunlarda da geçerli. Dolayısıyla suçüstü hali olduğundan
1: Yavuz
0: dolayı.
1: Yavuz hırsız yani.
0: Evet, böyle bir bastırma. Bir diğer konu da sokaktan çok fazla beklentileri var. Ya Saraçhane sokaklarını gördük. Değil mi? Orada polise sıkılan ne bileyim bir takım değişik maddeleri gördük. Direnişi evet. gördük. Ne kadar çapsız bir ortamın olduğunu gördük. Hala sokak sokak diyerek bir kaos yaratmak, iktidarı zedelemek, yıpratmak, oradan da bir pay elde etmek düşüncesi var. Böyle yani sığ bir plan var ortada.
2: Burada bir strateji falan görmüyorum ben. Günü kurtarma hali işte var. Onlar geldi yani, falan diyorum ama
0: telefon ediyorlar.
2: Bu...
0: Ne yapalım kardeşim diyor şu an. Böyle bir durumdayız, ne yapalım? Ya direnin direnin. Neydi? Kime direniyorsun?
1: Yani strateji varsa orada kaos stratejisi.
3: Emre Bey bir örnek verdi. Bu 367 kararı. Şimdi bakın 367 kararını veren bu ülkenin en yüksek mahkemesi, anayasa mahkemesini kastederek söylüyorum. Peki bu karar hukuki değildi, ne oldu? Kamu vicdanında mahkum oldu. Anayasa mahkemesi de mahkum oldu bu yönüyle.
2: Evet, evet.
3: Eğer siz gerçekten haklıysanız davanızda, hele ki böyle kamuoyuna mal olmuş bir davada, çıkarsınız televizyonlara, gösterirsiniz kararı, kardeşim böyle karar mı olur, bakın işte gerekçeli karar diye eleştirirsiniz. Kaldı ki bu bile doğru değil. Evet. Yani mahkeme kararlarının tartışılacağı yerlerde bellidir. Ama
2: İlter'in dediği gibi hocam, kitle evet. öyle bir motive olmuş ki onu yaptığınız zaman siz pasifsiniz diyecekler. Çünkü hani daha böyle sert hareketler ve gerçi kitle taban diyoruz da sanki ölçüyoruz bu insanları. Yani sosyal medyada
1: var.
2: Gördüğümüz ya da medyadaki az önce açıkladığım tipolojiler. Mesela işte Soner Yalçın gibi bir adam mesela ne yaptı? Seyit ilan etmişti Kılıçdaroğlu'na, haberler yapıyordu. Seyittir, peygamber soyundan gelir diye. Şimdi küfür ediyorlar falan. O ekip böyle domine ettiği bir kitle var. Gerçekten
3: işte
2: de
3: ona da tabanda
2: CHP'li
3: lazım.
2: Derken hani genellerken nereden biliyoruz? Ben de konuşuyorum CHP'lilerle, bana başka bir şey anlatıyor.
0: Evet, evet.
2: Genelleme de çok doğru değil ama İlter'in dediği gibi muhalefeti domine eden sosyal medyada şurada burada onların tepkisi bu yönde.
3: Yani sesi çok çıkan.
2: Evet.
4: Melih Altınok Cumhurbaşkanlığı seçiminde de yaşanmıştı. Şöyle Muharrem İnce seçim öncesinde tabana şunu söylüyordu. İşte binlerce, on binlerce avukatla gerekirse Yüksek Seçim Kurulu'nun kapısına dayanırım dedi. Beklentiyi yükseltti ve nihayetinde ne oldu? Herhangi bir şekilde Muharrem İnce o akşam dışarı çıkmadı ve yıllardır da kendini anlatmaya çalışıyor şimdi Muharrem İnce.
2: Aynen
4: bu kadar
2: öyle.
4: Yükseltmişken
1: bu kadar
4: beklentiyi
1: inmenin nedeni
4: herhangi bir şekilde yüksek seçim.
2: Dinliyoruz İlter'cim seni. Bitirsin Emre.
4: Böyle bir sesini. Riskle de karşı karşıya kalabilirdi Melih Altınok. O nedenle böyle bir strateji üzerine, en azından kısa vadede böyle bir strateji üzerine hareket etmiş olabilir Özgür Özel. Dediğim aynen gibi öyle. Uzun yıllar işte beklenti yükseltip direneceğiz, asla Cumhuriyet Halk Partisi'ni terk etmeyeceğiz, ölmek var dönmek yok gibi açıkçası mesajlar veriliyordu. Şimdi bu mesajları verip beklenti yükselttikten sonra buradan işte bavullarla ayrılmak tabii ki CHP tabanı açısından büyük bir öfkeyi de beraberinde getirirdi şüphesiz. Uzun yıllardır CHP'yi takip ediyorum. O nedenle bu endişeyle Özgür Özel ve kurmaylarının hareket ettiğini söyleyebiliriz.
2: Emre bir cümle alayım, başka bölümüne geçeceğim.
1: O zaman daha sonra devam etmek üzere bir virgülü yani. Bırakayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu kadar ani yükselmeler ve sonra devamını getiremeyecek tezatlıklar içeren tavrın altında çok ciddi bir siyasetsizlik yatıyor. Tabanı tatmin edemeyince söylemle yükseliyorsun. Altı boş. Yani bunu belki konuşuruz ama buradaki en büyük neden bir yol haritalarının, bir siyasetinin olmaması, evet. sadece karşıtlık üzerinden hareket etmeleri.
2: Berkay şu videoyu verelim mi? Önemli açıklama yapacağım dediği Kemal Kılıçdaroğlu.
5: Şimdi onu hukukçular biliyor. Ben de hukukçu arkadaşlara söyledim. Dedim ki kurultay olması yönünde zaman zaman ifadeler, talepler, dilekler bize yansıyor. Biz bunu en kısa sürede nasıl yapabiliriz diye. Onlar bize tedbir kararı olduğu sürece bunu yapamazsınız ama tedbir kararı kalktıktan sonra kurultayı yapabilirsiniz dediler. Bunların ayrıntılarını ben halkla buluşmada halkın da duyması lazım. Partilerin de duyması lazım. Sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım. Herkes gerçekleri görmek zorundadır. Herkes gerçekleri anlamak zorundadır. Mahkeme kararı çıkmasaydı hiç anlatmayacaktı.
2: Bercan ne anlatacak olabilir Kemal Bey? Tahminen neler?

0: Ne, bilmiyorum diyeceksin ama hani tahmin edersek herhalde bu kurultay sürecindeki az önce Yasin Hoca'nın o bahsettiği örneklerden daha dramatik olanlarını biliyor.
1: Tabii tabii, yani şimdi bir siyasi süreç var, bir hukuki süreç var. Bir şeyler talep ediliyor Kemal Kılıçdaroğlu'na, o işte CHP mahallesinden diyelim, mahalle baskısıyla. İşte hemen açıkla, kurultaya gidelim, işte Özgür Özel'i işte kabul et, onların yeni statüsünü kabul et, şu olsun bu olsun, bir şekilde bastırmaya çalışıyorlar. Yani o dış medyada çünkü bu süreci liderlik yarışı diye sunuyorlar. Yani liderlikten çekil, bizim hakkımız, sen atandın, bunu idare et ve partiyi bize teslim et diye üzerinde bir baskı var. Çünkü Kılıçdaroğlu da anladığım kadarıyla o süreç sizin yansıttığınız gibi değil diyor. Tedbir kararı var diyor. Hukukçular daha iyi bilir. Başka ayrıntılar var diyor. Ben istesem de kurultaya gidemem diyor şu anda.
0: Dışarıyla yani belli bir süreç var. Şeyler de olabilir mi diyorsun yani?
1: Tabii tabii.
0: Şimdi o dış basından bahsettin de bugün Deutsche Welle'de vardı. Alman basını Erdoğan CHP'nin başına bir kukla yerleştirdi diyor.
1: Tabii tabii.
0: Deutsche Welle'de yani bu sözcü Cumhuriyet gibi böyle artık meczuplaşmış yayın organlarından bahsetmiyorum. Hani Deutsche Welle kurumsal bir şey. Alman devletinin resmi yayın organı ama yani o gazetecilik dilini nasıl bir tarafa bırakmış sanki?
1: Bazı militanlar var orada ama eskiye göre çok çok azalmış durumda. Yani yabancı medyadan mesela o eski bekledikleri destek gelmiyor. Yani o anlamda CHP, işte konuklar da değindi. Yani hem Türkiye'nin sosyolojisini, konjonktürünü çok yanlış okuyorlar. Hem de küresel konjonktürü çok yanlış okuyorlar. Yani inanılmaz bir böyle bir saçmalık, boşluk içindeler. Yani sokağı bilmiyor, sokağa çağırıyor, kimse gelmiyor. Hukuku bilmiyor, hukuktan bir medet umuyor ama bir bakıyor biz bile anlıyoruz yani buradan bir sonuç çıkmaz diye. Boş yere bir yerlerden mesela taştan su çıkarmaya çalışıyorlar. Ya, olmuyor. Kaotik bir proje uygulamaya çalışıyorlar. Onda başarıya gidemiyorlar. Çaresiz stratejiler içerisindeler. Yani biz tıkanmış durumdalar. Şimdi Kılıçdaroğlu daha makul, daha rasyonel, Türkiye'nin gerçeklerine, hukuki süreci uygun bir profil çiziyor. Yani o anlamda daha ikna edici görünüyor.
2: Ya bir cümle ilave edeyim. Buyur, özellikle okuduğunuz o Deutsche Welle'nin şeyi üzerine. Yani şimdi bu yargı kararı Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına birisini getirmiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu getirmedi. Yargı şuna karar verdi. Dedik kardeşim bu 38. kurultayda delegenin iradesi ifsad edilmiş. Ben bunu yok sayıyorum. Bitti.
1: Evet.
2: Öyle karar verince gene Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski başkanı gelmiş oldu. Yani bunu getiren ne mahkeme ne cumhurbaşkanı. Orada belki karışıklığa mahal vermemek için kararda Kılıçdaroğlu'nun ismini yazmış. Mesela İstanbul şeyinden de bahsediyor, il seçimlerinden. Orada isimden bahsetmiyor. Burada karışıklığa mahal vermemek için. Yani bunu iyi anlamak lazım hukukçu olarak. Yani bir kayyum atanmıyor. Diyor ki ben bunu yok sayıyorum. Hukuk nezdinde bunu yok sayıyorum. Yok sayınca eskiye dönüyor. Bu kadar basit.
0: Yani ama Cumhuriyet Halk Partisi başkanı da Kılıçdaroğlu dur diyor.
2: Olduğu için. Evet. Yani mesela diyelim ki kim olsaydı, işte rahmetli Baykal olsaydı Baykal olacaktı. Bir başkası olsaydı o olacaktı. Özgür Özel olsaydı o olacaktı. Yani şöyle düşünün. Kılıçdaroğlu'nun yerinde o gün Özgür Özel olsaydı şu anda yani daha doğrusu bu yeni yönetim iptal edildiği halde eskiye dönüldüğü için gene Özgür Özel gelecekti misal. Evet.
0: Kemal Bey de onu diyor. Biz gelmeye çalışıyoruz kardeşim diyor. Yani biz CHP'liyiz diyor. Biz geliyoruz diyor. O günkü o girme görüntüleri, taşlanma görüntüleriyle ilgili. Berkay o görüntüyü de verelim. O konuşmasını da verelim daha doğrusu. Adnan Beker'den bahsediyor. Şimdi ben CHP'liyim, eski CHP'liyim. Ben geliyorum. Ne zarar verebilirim ki ya da arkadaşlarım diyor.
1: Tabii, tabii. Ama bizim içeri girmemizi engelleyenler diyor.
0: CHP'li değiller diyor. Bence bu tartışma çok önemli. Bu Adnan Beker üzerine çıkışı. Adnan Beker de kim? Eski MHP'li bir isim. Hatta şöyle yapalım. Neyse Kemal Bey'den sonra dinleyelim. Yani MHP geleneğinden geliyor ve Kemal Bey'e de oy vermediğini açıkça ekranlarda söylemiş. Allah bu memleketi altılı masadan korumuş diyen bir altılı masa üyesiydi. Dolayısıyla o ilginç kılıyor Adnan Bekir. Adnan Bekir'in kim olduğuna dair de ayrıntılar var. Kemal Bey'in sözlerini bir dinleyelim. Bakalım sonra.
3: Adnan Bekir'in orada ne işi var ya? Adnan Bekir'in otobüsünün orada ne işi var? Adnan Bekir'in militanların orada ne işi var ya? Bir akıl var ya, akıl. Bunların orada ne işi var? Bunların çoğu partili değil. Taş atmak için mi? Olay çıkarmak için mi? CHP'yi yaralamak için mi? Bunlara nasıl güveniyorlar ya? Bunları nasıl partiye sokuyorlar? Ahlaki sorunu olan bir kişinin CHP genel merkezinde ne işi var ya? Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy vermedim diyen bir insanın orada ne işi var? Kabul edilemez. Doğru değildir. Ahlaki değildir. Onların aklıyla giderseniz işte bu tablo ortaya çıkar.
0: Bu Adnan Bekir ismi çok geçiyor, çok konuşuluyor. Ankara'da olanlar iyi biliyorlar herhalde Adnan Bekir'i. Sağ siyasetten geliyor. Ben Ankara Keçiören'den...
4: Sağ siyaset derken yani bence çok ideolojisi olan bir değil. Tip değil. Yani pragmatik bir tip. Hani siyasetin bu kariyerist, rantçı tipleri olur ya, yer bulmaya çalışan. Açıkçası o daha doğudur. Yani kendi kariyerinin sonuçlarıyla ilgilenir. Muhtemelen Özgür Özel'e de kendince doğru at diye düşündü. Mansur Yavaş'tan sonra da buraya ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olur muyum diye geldi. Çok da açıkçası farklı bir siyasi partiye geçme hevesi de vardı. Oradan yeterli ışığı alamayınca da aslında alternatif olarak CHP'ye geçti. Bu tarz tipler ne yazık ki dünya siyasetinin her yerinde var.
0: Ben mi yanlış hatırlıyorum? Eskiden böyle daha sağ siyasetçi demem, Keçiören'de hatırlıyorum. Ben öğrenciliğim zamanı orada işte halk evleri falan vardı. Onlara gidip geliyorduk. Adnan Bekir ismi böyle sağ siyasetçilerin yakınında duran, biraz daha böyle Efelik kabadayılık üzerine yürüyen bir profil gibi kaldı benim aklıma. Yani Ankaralı
1: mafyatik
0: konumuz yok
1: bir
0: ama.
1: Bir şey mi vardı geçmişte?
0: Biraz öyle bir şeyi yani var.
4: Profil
0: biraz.
4: Olarak öyle bir şeyi var. Algısı
5: Ustaklar,
4: var. Zaten
5: belediye başkan adayı.
4: Biliyorsunuz bir polise de bir terbiyesizliği olmuştu. Yine bu ekran vesilesiyle konuşmuştu.
0: Üstüne araç sürülmüştü değil mi?
4: Üstüne yani, araç sürmüştü.
0: Şimdi bu dramatik geliyordur Kemal Bey. Çok normal burada da. Yani bu otobüsü çünkü Adnan Bekir verdi. Burada içeride Özgür Özelciler ve dışarıda Kemal Kılıçdaroğlu ekibi arasında o duvara, yani duvar pozisyonunu görüştü. Bir anlamda da Özgür Özel için burası bir set anlamında. Siz diyor bari böyle bir isim seçmeseydiniz üzerinden gidiyor Kemal Kılıçdaroğlu.
1: Ama şeye çok sinirlenmiş. Yani
0: taş atıldı bize.
1: Oy vermemiş bir de adama. Yani oy vermediğini söyleyen birinin ya, CHP milletvekili olması
0: harbiden. O sesi de hazır mı Berkay? Berkay'ın dediği.
1: Nasıl gerekir yani?
0: Bir hatırlayalım Berkay senin dediğinde.
6: Oy verdiniz mi Kemal Bey'e?
7: Oy verdim mi? Ya oy vermedim. Vermedim. Allah Allah. Oy da istemedim. Ha masaya gelince vallahi bizim Pusaklar Belediyesi'ni bu masa yönetemezdi ya. Ne anlatıyorsun şu
6: an? Ayıp mı verdiniz efendim? Kime verdiniz o zaman?
7: Başka bir aday yok.
0: Adam da açık sözlü ama bir yandan da yani bunu da çıkıp televizyonda seçimden sonra söylemek de değil mi? Başka aday mı vardı? Ben
4: çünkü o zaman ama o zaman niyeti başkaydı.
0: Öyle mi?
4: O zaman AK Parti'ye gelmek miydi? İstiyordu. Ha, daha geçmemişti. Tabii karşılık bulamayınca bu sefer oraya geçti. O zamanki söylemleri yani bir CHP'li olarak dürüstçe davranmıyor. O zaman başka tutarlı yerde kariyer arayan birisi olarak öyle davranıyor.
0: Ama bu çok dramatik yani bulunduğunuz CHP içerisindeki adaya oy vermediğinizi daha sonra söylemek. Önce söyleseniz saygıdeğer bir tavır olabilir. Hani ben desteklemiyorum.
4: Bir de şu an CHP'nin içinde bir sürü devadan geçmiş vekiller var. Onlar hala işte ortak akıl uzlaşı vesaire onları konuşuyorlar. Yani bu onlara da açıkçası bir ayıp. Bu ama şu çok aslında sembolik bir fotoğraf. Aslında Özgür Özel ara dönemi açısından bu set, hani Adnan Bekir, Özgür Özel resmi, o Ekrem İmamoğlu siyasetinin, kurgulanan CHP'nin, CHP'nin finans kaynaklarının, çünkü direnişi bile Adnan Bekir üzerinden finanse eden bir yapının onuru olmaz zaten. Yani evet. Orada keşke daha arkaik ilkel yöntemlerle genel merkezin önüne set çekselerdi de böyle bir adamın finansıyla oraya bir otobüs çekmeselerdi en azından daha onurlu, haysiyetli bir duruş olur.
1: Ona çok sinirlenmiş zaten evet. Yani o
0: siyasette pozisyonlar değişebilir, anlıyoruz. Şimdi orada mesela Barış arkadaş soru soruyor. Barış da şu an çok şeyin karşısında mesela Ekrem İmamoğlu ekolünü. Ama Ekrem İmamoğlu seçildiğinde onların yanındaydı. Siyasette bu gitgeller biraz anlaşılabilir ama buradaki biraz fazla ve Kemal Bey'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepkisi de gayet anlaşılır. Yani kendimizi yerine koyup düşündüğümüzde ya dersin kimden koruyorsunuz? Genel merkez dediğiniz yer 13 yıl 14 yıl girmiş. İlter'den ses mi geldi? Yanlış mı duydum?
1: Evet bir şey söyleyecektim.
8: Veli Altınok, Kemal Kılıçdaroğlu 2023 yılında kurultayda neler yaşandığını çok net burada anlatması lazım aslında. Çünkü Özgür Özel kurultayın şaibeli olmadığını ifade ediyor. bunun bir yargı operasyonu olduğunu savunuyor Özgür Özel. Kemal Kılıçdaroğlu da şu ana kadar kurultayın kurultay temizdir demesi lazım Özgür Özel'in şeklinde bir açıklaması olmuştu.

0: Partililer de aslında bunu bekliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na bu yönde mesajların da gönderildiği, siz de bu konuya ilişkin bir açıklama yapın dendiği ifade ediliyor kulislerde. Belki cumartesi günü tekrar 3 yıl öncesine dönüp 2023'teki 4-5 Kasım kurultayında salonda neler oldu, daha öncesinde neler yaşandı, Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultay öncesi ve sonrasında kimler hangi bilgileri aktardı ve aktarmışsa Kemal Kılıçdaroğlu bu bilgileri cumartesi günü burada paylaşacak mı? Bu anlamda Kemal Kılıçdaroğlu'nun o kurultaya ilişkin çok net açıklamalar yapması da önemli olacaktır şüphesiz.
1: Evet, bir defa net bir şey duyacağız. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu şunu söylüyor. Bugünkü o basın açıklamasında da vardı. Bugüne kadar ben çaldılar kurultayı, şöyle böyle yaptılar dedim mi dedi. Bunu benim ağzımdan duymadınız. Bunu başkaları söyledi. Yargı devreye girdi ve bu kararı aldı. İlter'in dediği gibi o gün bir şeyler söyleyeceğim diyorsa yeni bir şeyler duyacağız. Net bir şekilde ve Kemal Kılıçdaroğlu bunu söyleyecek yani. Çaldılar diyecek.
2: İnanmasaydı yargının kararını...
1: Bundan sonra diyorum diyecek.
2: Yani inanmasaydı yargının kararını da kabul etmezdi. Demek ki o da...
1: Şimdi şöyle bir tablo ortaya çıkacak. Cumartesi günü, bayramın 4. günü Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde partililerle buluşacak. Muhtemelen bunun için şimdiden çok yoğun bir hazırlık yapılıyordur. Yani orada bir kalabalık toplamak için. Çünkü Özgür Özel de Ankara'da, değil mi? Yanılmıyorum. Ankara'da aynı gün bir toplantı yapacak. Bence şimdi Özgür Özel'in açıklamalarına bakacağız. Ayrılmayalım, içeride kalalım diyor ama İzmir mitingi sokağa yoklamanın bir göstergesiydi. Yani CHP markası kolay bırakılacak bir marka değil. Elbette sonuna kadar zorlanacak ama son tarihte bu işin gelip sokaktaki tabanı kim konsolide ediyor noktasında düğümleneceğini herkes biliyor.
3: Ben burada çok özür dilerim.
1: Buyurun.
3: Yani şimdi birkaç başlıkta galiba konuşma yapacak diye düşünüyorum. Bir tanesi İlker Bey'in söylediğine katılıyorum. Gerçekten o son kurultayla ilgili sıkıntılar varsa, onları bildiği konular varsa aktaracak. Diğer konu dış bağlantılarla ilgili belki birkaç şey söyleyebilir. Çünkü Özgür Özel'in
1: öyle mi? İmamoğlu ve Özgür Özel ekibinin
3: yani
1: dış bağlantı.
3: Dışarıdaki bağlantılarla ilgili, bazı basın kuruluşlarla ilgili, bazı devlet adamlarla ilgili, bazı kuruluşlarla ilgili, finans kuruluşlarla ilgili bağlantılar Kemal Kılıçdaroğlu tahmin ediyorum bunları da biliyordur. Birkaç dış bağlantı ismi verebilir. Belediyeleri bir başlık olarak atacaktır tahmin ediyorum. Belediyelerle ilgili çok büyük sıkıntı var çünkü. Hı hı. Hem geçişler var hem de belediyeler içerisinde irtikap, rüşvet vesaire bir sürü suç çeşidi var. Örgütlü suçlar var. Onlarla da ilgili birkaç şey söyleyecektir. Ve alınacak kararlarla ilgili ipuçları verecektir diye tahmin ediyorum. Diğer taraftan bu aradaki boşlukta yapılanlar, mesela harcamalar, galiba onunla ilgili hazırlık yapıyor şu anda. Finansal harcamalarla ilgili.
1: Yani bu bir buçuk iki yılda değil mi?
3: Evet. Son boşluk yıl, iki buçuk yıllık dönemde harcanan paraların nereye gittiği, ne şekilde harcandığı, nerelerden para aktarıldığı vesaire gibi bu finansal çizgide, dijital çizgide bir konuşma olacaktır diye tahmin ediyorum. Ve bu arada o boşluktaki atamalar, şaibeli atamalar, yani bir şekilde şaibeli demeyelim de yani atama konularında belki bir şeyler söyleyecektir diye düşünüyorum. Yeni kurultayla ilgili bir şeyler söyleyebilir. Eskisiyle ilgili söyleyeceği gibi yeni bir kurultay olacak mı? Olması mümkün mü? Niyeti var mı? Yargıtay süreçlerinde neler bekliyor? Belki
1: aslında
3: onlarla
1: ilgili açıklamaları bugün biraz da yaptı.
3: Yaptı aslında ama daha detaylı veriler aktarabilir. Son söyleyeceği de muhtemelen mücadele konusu. Yani bu siyasal mücadele, bu arınmayı mütakip. Önce arınma, sonra gelecekle ilgili mücadele konusunda bir şeyler söyleyecek. Söyleyeyim. Tabana bir takım mesajlar aktarması lazım. O bölünmüşlüğü ortadan kaldırmak.
1: Kurultayla ilgili siz hazır yeri gelmişken getirdiğiniz konuyu, onu bir dinleyelim. Kemal Kılıçdaroğlu kurultay konusunda ne diyor? Sonra Özgür Özel ayrı parti ne yapacak? Bir takım partilerin isimleri alınıyor. O konuyu da konuşmaya başlarız. Verdik mi o bölümü Berkay'cığım? Ha, bu bölüm, madem bir daha tekrar da gerek yok, seyirciyi de sıkmayalım. Az o önceki bölüm içinde vardı.
2: Tedbir kararından sonra kurultay.
1: Diyor ki tedbir olması kurultay yapılmasına engel değildir diyor Yasin Hocam. Yani şunu netleştirelim. Şimdi Yargıtay aşamasında.
4: Tedbir kararı kurultaya engeldir diyor.
1: Evet, yani şunu demek istiyor. Şimdi bu karar alındı. Herkesin kafasındaki soru işareti şu. İtiraz edilmişti, o itirazları geri aldılar. Hı hı. Şu an Yargıtay'a itiraz eden yok bu kararla ilgili. Peki Yargıtay kararı niye bekleniyor o zaman? Ne zaman Yargıtay bunu net olarak ifade edecek?
4: Ay, öyle bir durumda Yargıtay kararı beklenemez, dosya Yargıtay'a gitmez çünkü. Yani usul şudur, şimdi...
1: Neyi o zaman bekleniliyor kurultay için?
4: Şimdi şöyle, Özgür Özel ekibi bu şeye itiraz ettiler. Daha doğrusu temiz talebinde bulundular. Kim adına temiz talebinde bulundular? Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliği adına. Bölge Adliye Mahkemesi...

0: Bu konuda bir karar verecek. Diyecek ki evet ben bu temyiz talebini kabul ediyorum, dosyayı Yargıtay'a gönderiyorum veya senin temyiz talebinde bulunmaya yetkin yok, sıfattan senin bu talebini reddediyorum diyecek. Veyahut Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliğinin şu andaki temsilcisi Kemal Kılıçdaroğlu her ne kadar böyle bir dilekçe verilmiş, temyiz talebinde bulunulmuş ise de ben bu talepten feragat ediyorum Cumhuriyet Halk Partisi olarak diyebilir. O zaman bunlar sanıyorum yaşandı.
1: Bunlar denildi, onu diyorum.
0: Bunlar yaşandı. Ha, ondan sonra Özgür Özel beyler kendi adlarına vermişler. Bu kamuoyuna yansıyan bilgi. Yani biz temiz talebinde bulunuyoruz diye. Aslında şu düşünceyle bunu veriyorlar. Bizim burada seçimlerle alakalı olduğu için seçme seçilme hakkımız da ihlal ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu'ndan da benzer talepte bulunmuşlardı. Ben Yüksek Seçim Kurulu bunu reddetmesi gerekir çünkü Yüksek Seçim Kurulu'nu ilgilendiren bir şey yok demiştim. Öyle de oldu. Şimdi burada dolayısıyla dosyanın temyize gidip gitmeyeceği noktasında bu kişisel başvurular nedeniyle öncelikle Bölge Adliye Mahkemesi, ondan sonra da Yargıtay bir karar verecek. Bu karar iki ihtimal. Evet, bunlar bu talepte bulunabilirler. Bu talebe istinaden biz temiz incelemesine göndeririz diyebilir Bölge Adliye Mahkemesi. Veya hayır, sizin bu sıfatınız yok, talebinizi reddediyorum der. Derse o red talebini temiz ederler. Bu sefer o red talebi gönderilir temyize. Yargıtay da aynı şekilde bu dediğim incelemeyi yapar. Başvuranların sıfatı olup olmadığına, yani temyiz talebinde bulunma sıfatı olup olmadığına karar verir. Eğer sıfatları yok derse dosyayı geri gönderir.
2: Evet.
0: Var derse temyiz incelemesini yani
1: bütün
0: yapar.
1: Bu süreç...
2: Siz çok güzel anlatıyorsunuz ama ben zor anlıyorum.
3: Ben şöyle
2: seyircimiz anladım. Seyircimiz şu anlamda süreç... diyorum. Yani genel tartışmaya dair. Bence seyirci de zor anlıyor. Şimdi mutlak butlan dedik. Hukukçular için bunlar çok sıradan kavramlar olabilir ama ne mutlak butlan ne? Yani bir o oturmadan şu soru netleşmiyor kafada hala. Bir yüksek yargı aşamasında değil mi bu verilen karar?
0: Evet.
2: Ne zaman? Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu diyor ya, 45 gün sonra kurultay yapılması için hiçbir hukuki engel yoktur. Yani 45 gün süre mi geçecek de bir karar vereceksiniz?
3: Yok, çok Özgür Özel diyor.
1: Özgür Özel diyor. 45 gün sonra.
2: Pardon, Özgür Özel Özgür diyor. Özel özür diyor. Diliyorum.
0: Evet.
2: Yani bir başvuru yapılmayacak. Kimse bu başvuruyu yapmıyor. Yapılan başvuru geri alınmış. Mahkemenin dolayısıyla karar vermesi için belli bir süre mi geçmesi gerekir? Yoksa yarın da karar alabilir miyim?
3: Biraz önce bütün anlattığı şuydu benim anladığım. Yargıtay'a gidecek, gelecek falan. Yani bu adam başvuru yapma vasfına haizdir veya değildir. Ona karar verilecek.
0: Evet.
3: Ondan sonra
0: evet,
3: kurultay yapılsın mı yapılmasın mı ona karar verilecek. İlk önce yani o başvuru yapma vasfı var mı yok mu? O
0: tabii,
3: belirlenecek.
0: Yani bu dava ondan sonra kurultay. Bir karar verilecek. Şimdi evet, tatil olduğu için yani bunlar çok hızlı olabilecek şeyler. Yani aslında biraz istisna olmasının, kafaları karıştırmasının sebebi de şu. Burada davacı sıfatını temsil eden kişi değişiyor. Yani davacıyı şu ana kadar Özgür Özel davalıyı Özgür Özel temsil ediyordu. Şu anda Kılıçdaroğlu temsil ediyor ve bunların dava noktasındaki iradeleri farklı.
1: Yani birbirlerine de düğümlendikleri ve ayaklarına dolandıkları için hukuka da bir ayıklama gibi bir görev de atfetmiş oluyorlar.
3: Sen böyle bir durum da söz konusu. Vuramazsın.
1: Yani şöyle bir netleşme olacak ondan sonra. Bu karışıklığı biraz da kategorize edip de işi çözecek.
2: Evet, geçelim şu yeni parti mi Özgür Özel.
4: Ama bu 45 günün şeyle alakası yok mu? Yargı kararıyla alakası yok.
0: Ya 45
4: yok.
0: Günün de şeyi yok o, benim kanaatime göre. Şimdi yani Kılıçdaroğlu bu partinin başına kayyum olarak atanmış olsaydı o zaman bu kararlar beklenebilirdi vesaire. Yani ben tamamen çerçeve hukuki mantıki bir yorum yapıyorum. Yani mahkeme bir karar verdi. Ben bu partinin başına falanı getiriyorum demedi. Dedi ki ben 38. kurultayı hukuka aykırı buluyorum ve iptal ediyorum. Sizin o söylediğiniz mutlak putlan yani yok sayıyorum. Bu kurultayı yok sayıyorum. Yok sayınca ne oldu? Eskiye dönüldü. Kurultay öncesine döndü. Bu kadar basit yani.
1: İşin bir de siyasete bakan yanı var.
0: Dolayısıyla şeyin başına bir kayyum getirilmedi, bir emanetçi getirilmedi. Mesela İstanbul İl Başkanlığı'nda her ne kadar eski bir Cumhuriyet Halk Partili getirilmiş olsa bile yargı tarafından o isim verilmişti, getirilmişti. Ama burada öyle değil. burada mutlak butlan bir şeyin geçersizliğini tespit ediyor. O geçersizlik hayat bulduğu anda geçerli olan evet,
2: 3 Kasım,
0: otomatik...
2: 3 Kasım 2023'e evet, döndük. Dönüm ama 3 Kasım 2023 tarihi de Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay yapma tarihiydi. Yani kurultay evet, yapması gerekiyordu. Evet. Hatta gecikmişti bir yılda. Hı hı. 2022'de yapması gerekiyor. Dolayısıyla bir kurultay Meclis yapılması gün... durumu evet, ortaya çıkıyor. Evet, evet. Bu kurultayın yapılması için en yakın hukuki süre ya da işleyişleri bildiğiniz için tahminen ne olur diye düşünmeye başlıyoruz ama kimse bununla ilgili net bir şey söyleyemiyor.
1: Hayır, şu an kurultay yapmak zorunda da değil. Yani yargı kararıyla da ilgisi yok.
2: Yani 3 takdir... yılda yapmalı, 2 yılda yapması gerekmiyor mu partilerin? Bir yılda süre verilir, 3 yıl. Kemal Kılıçdaroğlu 2020'de seçildi. 2023 kurultayını ertelemişti, bir de yaptı. Şimdi o kurultay zamanı yani. Yanılıyor muyum?
0: Yani bu iptal edilen kurultayı yaptı diyorsunuz, doğru mu?
2: Öncesine döndü ya, evet.
0: Evet.
2: Bir kurultay zamanı geldi. Ha,
0: yaptım yani. Ama şimdi Kılıçdaroğlu şunu söyleyebilir. Kardeşim, ben yapmam gerekeni yaptım, siz bunu
2: bunlar,
0: iptal ettiniz. He,
2: bunlar evet, şey yaptılar, böldüler, siz de iptal ettiniz.
3: Tedbir kararı vardı, biraz sanki uzatmadan yani.
1: Yani şu an seçime kadar yapmama hakkı gidelim olduğunu hukukçular söylüyordu. Yasin hocam daha iyi bilir. Bir de o da şimdi şöyle düşünür, siyasete bakan yana. Hocam hukuk kısmını çok iyi söyledi. Şimdi düşünün, 2,5 yıllık bir ara dönem var. Özgür Özel burada çok ciddi mühendislikler yapmış. Zaten 38. kurultayda sayılmayan, mutlak butlan olan kurultaydaki delegenin iradesinin ifsada uğradığına yönelik bir anlayış var. Yani adam niye bu halde kurultaya gitsin?
3: Şimdi, tabii giderse yenilgiyi yani kabullenmiş olur.
0: Bir de şöyle bir şey var. Aslında burada Kılıçdaroğlu'nun takdir hakkına bence saygı duymak gerekiyor şu yönüyle. Şimdi bu iptal edilen kurultayda, yok sayılan kurultayda iradeler ifsad edildi diyoruz ya. Oralarda suç varsa, ceza mahkemelerinden ceza kararları gelecekse, yani bunu illa hapisle şey yapmayın, özdeşleştirmeyin. Parti disiplini açısından onlar hakkında karar verilecek olabilir. Hı. Dolayısıyla bir kurultaya gidilecekse bir zeminin şey yapılması,
2: bir hazırlıkta
0: temizlenmesi ve zeminin hazır hale getirilmesi
2: gerekiyor. Bugün aslında konuşmasında biraz bahsetti. İlter, yanlış mı tartışıyoruz? Bize bir aydınlat.
5: Şöyle, Melih Altınok 45 gün konusunu şöyle açıklık getirelim. Neden 40 günden 45 günden bahsediyoruz uzun zamandır? Şöyle, bayramdan sonra Özgür Özel ve kurmayları olağanüstü kurultay için imza toplamaya başlayacaklar.
2: Tamam.
5: Tabii hukuken olağanüstü veya olağan kurultay gerçekleşemiyor. En azından Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmaylarının ve bazı hukukçuların da değerlendirmesi bu şekilde. Şimdi Özgür Özel'i destekleyen milletvekilleri 45 gün konusunu gündeme getirmişti. Şimdi olağanüstü kongreler bölümü var Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünde. Madde 43'te şöyle diyor: üst örgüt yönetim kurulu kararıyla ya da kongre üyelerinin 5'te 1'inin 15 günlük süre içinde noterden onaylı imzalarıyla yaptıkları başvurular üzerine yönetim kurulunun çağrısıyla en geç 45 gün içerisinde olağanüstü kongre yapılır. Özgür Özel'in de gündeme getirdiği 45 gün konusu bu. Evet. Bizim de tartıştığımız 45 gün meselesi bu açıkçası. Eğer olağanüstü kurultay için yeterli imza toplanırsa tüzüğe göre 45 gün içerisinde kurultaya gitmemiz gerekiyor diyor Özgür Özel ve onu destekleyen milletvekilleri. 45 gün konusu da buradan çıktı, yani bu nedenle tartışılıyor açıkçası.
4: Aynı maddede parti meclisi kararı da gerekiyor. 1/5 delege sayısı, yani 240 delegeye ulaşırlarsa imza, ama en nihayetinde genel başkanın onayı gerekiyor. Hepsi başvursa bile genel başkan karar verecek olağanüstü kurultay için. Olağanüstü kurultay değil.
5: Delege sayısının yarısının bir fazlası noterden tasdikli imza verirse Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğüne göre artık genel başkanın onayına da gerek duyulmuyor. Yani
4: 1/5
5: eğer delegeler söyleyeyim, yeterli imzayı verirse genel olarak olağanüstü kurultayla ilgili, eğer delege sayısının yarısının bir fazlası, delegenin yarısının bir fazlası evet derse, imza verirse olağanüstü kurultay toplanabiliyor. Ve fakat tabii ki şu anda başka bir hukuki süreç var. Mutlak butlan söz konusu. Ve Yargıtay süreci devam ediyor. O nedenle olağanüstü veya olağan kurultay gerçekleşemiyor.
4: Bu delege 3 Kasım delegesi değil mi? Yani evet. 3 Kasım delege aynı şey. Yani 18 fark 276'ya çıktı. O eski 3 Kasım delegesinin...
3: Ama iradeleri ifsad edilmiş.
4: Yok yok hocam, şunu söyleyeyim. 3 Kasım delegesinin yarısından bir fazlası imza toplarsa mı? Şimdi bu koşullarda normalde hayatın akışına, değil mi? Çok da aykırı değil, yarısından fazla çok rahatlıkla toplar yani. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu delegasyon konusunda
5: şöyle
4: da bir tasarrufta.
5: İstanbul delegeleri de zaten görevden uzaklaştırıldılar, öyle evet, bir durum da
4: 13
5: var.
4: 13 tanesi de şu anda
5: çok zor bir durum.

0: aslında. Yani olağanüstü kurultay çok zor.
1: Evet. 38. kurultay öncesi delegeler.
2: Evet.
1: Evet.
2: Veya Kemal Bey'in dediği o delegelerle mesela bir seçim yapılsa, bir karar verilse, Özgür Özel yanlısı olacak bütün kararlar. Yani onların istediği kararlar çıkacak.
3: Dolayısıyla yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir tasarrufta bulunacağı çok açık.
2: O da bir tedbir kararı var. Buna yanaşmak
3: biz bunu konuşuyoruz değil mi? Mesela şimdi burada bir tahminde bulunuyoruz değil mi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun da sözleri üzerine yani CHP'de bir temizlik ve arınma süreci başlayacak. Kemal Bey kendisi dedi ki bir arınma süreci başlayacak diye. Bunu mesela burada ifade ettik. Ben de Sabah gazetesinde bunu yazdım. Dedim ki CHP'de bir arınma temizlik süreci geliyor diye. Şimdi bizim medya ombudsmanı sıfatını yani mesela, kullanan hocam bir saniye izin verirseniz. Medya ombudsmanı sıfatını kullanan Faruk Bildirici var. Sen de tanıyorsun Faruk Bildirici. Evet. Eskiden Hürriyet'teydi. Bizim de zaman zaman diyalogumuz olan bir isimdir. Konuşuruz, şey yaparız. Şimdi bir yazı yazıyor. Diyor ki iktidar medyası, iktidar yanlısı medyada müthiş bir CHP sevgisi depreşmiş diyor. Karardan mutlu olan iktidar yanlısı yazarlarda CHP sevgisi depreşti diyor Faruk Bildirici. İşte birkaç isimden bahsetmiş. Mahmut Övür'den bahsediyor. Benden bahsediyor. Melih Altınok da dedi ki diyor CHP'de büyük temizlik başlıyor şimdi. Şimdi Faruk Bildirici ben senin mantığına, ahlakına saygı duydum bir adam. Zaman zaman seninle telefonda ya bir diyalog olabilir. Bir şeyler tartışıyoruz. Şu olabiliyor bu. Şimdi benim bu durumdan mutlu olduğumu nereden çıkardım? İkincisi bu söylediğim şeyi Kemal Kılıçdaroğlu söylüyor. Diyor ki partide bir arınma süreci başlatacağım. Bazı isimler tasfiye olacak. Şimdi ben sana desem ki senin nikah şahidin Kemal Kılıçdaroğlu. Sen bırak tarafsızlığı falan. Biz senin pozisyonuna, yaşına saygı duyuyoruz. Adam gibi sorularına cevap veriyoruz. Ben AK Parti'ye yakınsam, hükümete yakınsam, o partilerin önünden bile geçmemişim. Her gazetecinin siyasi fikri olur, destekler. Bunu da açıkça ifade etmekten çekinmeyen bir adamım. Ama sen baya baya kendine Kemal Kılıçdaroğlu'nun nikah şahidi yapacak kadar partili bir adamsın. Ya da senin türevlerin, onları ağzını bile açmadığın adamlar. Şaban Sevinç açıyor, Cumhuriyet Halk Partisi şurada masada yazıyor, onun önünde açıklama yapıyor. Ya sizde hiç bu utanma kalmadı. Bak bir daha söylüyorum, ben bundan çekinecek bir adam değilim. Siyasi görüşüm açıkça da söylüyorum. Kemal Bey ile ilgili 20 senedir ne söylüyorsam ben aynısını söylüyorum. Ama sizler Kemal Kılıçdaroğlu'nu kendinize nikah şahidi yapıp bugün arkasından hakaret eden tiplersiniz. Şimdi yani size asgari insani saygıyı göstermekten de imtina ediyoruz böyle oluştuğu zaman. Bu kadar zor mu ya bu? Siz sen nasıl böyle bir şey diyebiliyorsun ki bana mutlu olan?
2: Kızdıkları
3: ya
2: şeydi.
3: Bu söylediğini kanıtlayamazsan ben de sana şimdi daha ağır bir şey söyleyeyim mi? Faruk Bildirici. Şimdi önüme düşüyor. Siz nasıl insanlarsınız yahu? Bize ne CHP'nin ne olduğuna sizin kavganız. Oturmuşsunuz Kemal Kılıçdaroğlu'na dün eğer bu adama oy vermezseniz ahmaksınız diyen adamlar şimdi hakaret ediyorsunuz. Şivesiyle dalga geçiyorsunuz. Aleviliğini ön paranı çıkartıyorsunuz. Biz de bu olayları değerlendiriyoruz. Sizler ne zaman bu insanlığınızı kaybettiniz yahu? Siz millete yandaş diyorsunuz. Siz önde gidenisiniz. Ama saygımızdan dediğimiz gibi aynı mesleği yapıyoruz. Biraz dikkat ediyoruz. Bu kelimeleri bu kadar fütursuz kullanamazsınız Faruk Bey. Eğer bu söylediğinizle ilgili o sözünüzü de kanıtlayamazsanız 3 nokta koyduğum yere neyi getireceğimi tahmin ediyorsunuz değil mi? Aynen onu söylüyorum size. Bu, kusura bakmayın ama hani bu halden
4: yok,
3: artık o kadar sıkıldık ki bu.
4: Burada şu da var.
3: Ya Emre demiyor ki bak İlter yayında. Kalkıyor CHP Genel Başkan Yardımcısı muhabir tokatlıyor. Muhabirleri linç etmeye çalışıyorlar. Sizin o medya ombudsmanı sıfatınız var. Ağzınızı açın bir kelime söyleyin gazeteciler ya, cemiyeti. Melin gazetecilere yazıları diyorsunuz ki saldırı var isim verin. Melin ne zaman raydan çıktınız
2: Melin,
3: siz yahu?
2: Melin yazı en objektif yazılar. Yani onların hazımsızlığı şeyden kaynaklanıyor. Yani o dedin yazıyı da okudum. Bayağı da aydınlandım yani. Çünkü o süreçleri de iyi biliyor. Gidişatı söylüyor. Bir tasvir yapıyor. Bir
4: ya
2: tablo
4: bir de
2: çıkarıyor.
4: Bercan hocam
2: bunu
4: şöyle bir şey istiyorlar.
2: Yani illa saldır diyorlar. Vur diyorlar.
3: Ya herhalde
4: bir şey kabul edemiyorlar. Melin abi şunu istiyorlar. Yani biz kendi içimizde her türlü kavgayı, entrikayı çevirelim.
5: Eğer sen bir siyasi iktidara yakınsan veya başka bir rakip siyasi parti veya herhangi bir muarız bunu siyaseten işte dillendirmesini istiyorlar. Böyle bir konfor var mı ya? Sen önce kendi putunu yaratacaksın. Ondan sonra acıkınca o putunu yiyeceksin. Bu Faruk Bildirici, Uğur Dündar, Fatih Portakal. Bunlar Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyenlere hain diyen adamlardı. Şimdi de aynı özgüvenle en ufak bir mahcubiyet hissetmeden kalkıp Kemal Kılıçdaroğlu'nun belli şekilde gündeme getirilmesini ama menfi ama müspet
4: çok radikal ve sert bir tutumla geçmişte hiç o pozisyonu almamış gibi dillendirebiliyor. Ya sen önce bir kere geçmiş pozisyondan dolayı bir mahcubiyet hisset. Mesela az önce söylediğin çok kıymetli. Ya sen bunu nikah şahidin yapmışsın.

0: Ya nikah akdine şahit yapmışsın, bırak siyasi pozisyonunu, kendi hayatına bu adamı katmışsın, en evet. önemli gününde, en önemli anına katmışsın ve bugün sadece bir siyasi muarız bile olsa, yani bunu kullanmak istese rasyonel olarak, mesela bir AK Partili CHP'nin içinde bulunduğu bir durumdan, kendi beceriksizliklerinden kaynaklı, birbirlerinin ayaklarına dolanmasından kaynaklı olarak şunu diyebilir. Sizin haliniz bu diyebilir. Bu da denmesini istiyor. Mesela şimdi bazı yorumlar geliyor. Şimdi tweetlerin altına ben de ona baktım. Aslında tam üstüne geldi. Kemal Kılıçdaroğlu hani şunun adayıydı? Kemal Kılıçdaroğlu dün bizim için neyse bugün de aynısı.
1: Ben de anlamadım.
0: Özgür Özel için bugün ne, bizim için dün neyse bugün de aynısı. Evet. Ama Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu birbiri için dün neyse bugün aynı şeyi ifade etmediği için biz de bunu dile getiriyoruz. Demokrasilerde bu da dile getirilir. Bu kadar konforlu siyaset yok.
1: Ben de anlamıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçildiği kongrede Hürriyet yazarlarının Tufan Türenç, Oktay Ekşi masaların üzerine çıkarak, ayakkabılarını çıkarıp alkışladığı haberini yapmıştım. Tabii. Büyük olay olmuştu, patlamıştı. Ben yani 20 yıla yakındır Kemal Bey'le de çok da hakikaten saygı çerçevesinde de bir ilişkimiz var. Ama ne diyorsam ben aynı görüşlerimi ifade ediyorum. Dolayısıyla bizim CHP sevgimiz, şu bu sevgimiz falan diye. Ama şu açıdan üzülüyorum, bunu açıkça söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu halde olması, yani ana muhalefet partisinin, bence çok acıklı bir hal. Şu açıdan iktidarı sıkıştıracak argümanları olmayan bir partinin içine düştüğü durum beni hiçbir şekilde mutlu etmez. Ya da CHP ya da ülkenin bir kesiminin mutsuz olması beni mutlu etmez. Yani CHP seçmeninin, beraber yaşadığımız insanlar. Evet. Ama insanları bu kadar ayrıştırıp, bu kadar hedef gösterip ondan sonra da hani böyle steril bir pozisyonda kalıyor olmak beni çok rahatsız ediyor. Bu ithamları Faruk Bildirici. Ya kanıtlayacaksın ya da ben daha ağır şeyler söyleyeceğim sana. Kusura bakmayın, şahsi bir şey olduğunu değerlendirmeyin ama şahsi, bu bir gazeteci tartışması değil. Ve
2: AK Parti oranında haber olunca inanılmaz bir keyfilik başlıyor. Her türlü atış serbest oluyor mesela. Öyle o mantıkla evet. konuşuyorlar.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir an önce diyor ki Devlet Bahçeli, kenetlenin, yan yana gelin, birleşin, bütünleşin diyor. Artık muhalefet partileri de CHP'nin...
2: Bahçeli bir şey diyorsa üzerinde düşünmek lazım. Çünkü dedikleri sonra gerçekleşiyor, oluyor. Yani Akila'dan bilge siyasetçi konumunda biri evet. bana göre. Son dönemdeki çıkışları. Yani CHP konusunda da iktidar çağrısında bulunuyor. Yani o, CHP'nin geleceği sonuçta bence o olacak. Yani öyle görünüyor. Yani bir parçalanma olsa bile yani ayrılanlar, gidenler kaybedir. Yani yeni Türkiye ile Türkiye'nin konjonktürüyle, yeni küresel konjonktürüyle uyumlu bir muhalefetin olması gerekiyor. Yani o mantıkla bakmak lazım. Zaten şu anda bunu bir devlet projesi olarak görenler de var. Yani Kılıçdaroğlu'da da mesela o tür şeyler sezdim ben.
1: Neyi devlet projesi olarak görenler var?
2: Yani şey anlamda, yani yeni Türkiye'nin yeni gidişatıyla devlet olarak, toplum olarak aykırı durmamalıyız şeklinde bir şey açayım. CHP burada mesela sanki böyle o Biden döneminden kalan dış güçlerin bir maşası konumunda gibi görünüyor. Hmm. Yani hem toplumsal huzuru bozuyor, siyasi huzuru bozuyor. Türkiye'nin genel gidişatında sorunlara yol açıyor. Yani dışarıda güvendiği kimseler artık kalmamış durumda. Iskartaya çıkmış kesimlere, odaklara diyelim güvenerek yola çıkmışlar. Şimdi onlar da ortada yok. Yani durumlar değişiyor. Dünyada da durumlar, vaziyet değişiyor. Türkiye'de de değişme var. O değişimi ayak uydurmaları lazım. Yani kronikleşen bir muhalefet sorunu var.
1: Ama CHP çok konforlu bir pozisyonda hocam, bak. Yani AK Partililer hiçbir şey söylemiyorlar.
2: Evet.
1: Bu tartışmayla ilgili böyle bir parti kararı olabilir. Yani biz bu partinin iç işleri, biz ilgilenmiyoruz diyorlar. Yani vurmuyorlar zayıf yerden. Diğer bir parti Bahçeli MHP topa diyor giriyor. Ki sağduyu, yan yana gelin konuşun. Diğer bütün partiler, yani mesela AK Parti'de benzer bir şey yaşansa ya da başka partilerde, Cumhuriyet Halk Partisi'nden böyle bir açıklama gelir mi bilmiyorum. Dolayısıyla çok konforlu bir pozisyon. Herkes diyor ki ya bu sorunu çözsün. Niyetlerini bilemeyiz insanların ama evet. temennilerin bu boyutta oluyor olması bile ama CHP için büyük şans.
3: Sayın Devlet Bahçeli birleşin, bütünleşin diyor mu? Arınarak birleşin diyor.
1: Ha, onu da başına ekliyor.
3: Tabii, yüklerinden arınmış olarak birleşin diyor.
0: Evet. Bu çok önemli. AK Parti'de öyle bir olay olunca ne yaptılar? Ahmet Davutoğlu'na, Ali Babacan'a gel bütün geçmişteki toplantıları burada ifşala, biz de sana yer verelim diye adeta öne sürdüler. Oradan ayrılan aktörleri bünyeye katmaya çalıştılar falan. Hani bu anlamda gerçekten çok ciddi bir seviye farkı var Türk siyasetinde.
1: Evet. Şimdi İlter de bizimle bu arada. Peki bu ne kadar mümkün? Yani temenniler bu boyutta olabilir. Herkes diyor ki işte sorunları açsın CHP, şu bu falan filan diye, ama hangisi olacak? Şimdi Özgür Özel'in sesini bir dinleyelim. Özgür Özel diyor ki yeni bir parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız, mücadele edeceğiz.
4: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay kararının işte 1 Haziran'da parti meclisi var. Orada kurultay kararını aldığı takdirde Kemal Bey'le de onu destekleyen ya da onunla birlikte hareket eden kimseyle de bir derdimiz, bir sıkıntımız kalmaz. Biz yolumuza bakarız, Türkiye yoluna bakar. Mesele partiyi iktidar yapmak meselesidir. Şu aşamada kırılıp kızıp kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız, mücadele edeceğiz. Mutlaka ve mutlaka bu kurultay yapılacak. Bizi partinin dışına atmaya çalışanların bir niyeti varsa onu bilmem. Ama biz buradayız ve mücadeleyi burada sürdürüyoruz.
1: Evet, partide içeride kalacağız diyor ama Özgür Özel, bu ne kadar mümkün bu gelinen aşamadan sonra?
5: Yani partilerinden atılanlar kendi iradeleriyle atılmıyor ki. Parti disiplin kurulunun kararıyla partiden ihraç edilenler bunu istemiyorlar. Kendi iradeleriyle atılmıyorlar. Ama ben şöyle bir sıkışmışlık görüyorum. Belki Emre daha açıklık getirebilir. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde ister istemez bir iktidar açlığı ve ona dayalı bir hırs var. Ama bu her yol mübah görülerek yapılabilecek de bir şey değil. O dengenin sağlanması lazım. Yani bence bugün tartışmanın asıl odaklanılmış olan noktası burası. Evet. Yani tabii ki bir muhalefet partisi de iktidarı hedefleyecek, bunun için mücadele edecek, iktidarı eleştirecek, iktidardan daha iyi projeler ortaya koymaya gayret edecek. Bunların hepsi normal. Ama bunu yaparken hukuken ve siyaseten meşru yollardan yürümesi lazım. Evet. Bu hem parti içi hukuk açısından, parti disiplini açısından böyle, hem de hukukun genel ilkeleri açısından böyle. Bugün yaşanan tartışmaların asıl kaynak noktası bence burası.
3: Şöyle bir şey söyleyebiliriz belki, eğer başka bir aşamadan.
1: Yok yok, bu konu önemli, bunu konuşacağız.
3: Şimdi şöyle, ben şöyle bakıyorum. Bir hukuki, yani adli bir süreç var. Yani hukuken bağımsız mahkemeler tarafından verilen kararlar var. Bu kararlara Özgür Özel beyefendi ve avanesi karşı çıkıyor. Tam Türkçesi bu. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki adli süreç var. Sürecin sonlandığı ara aşamalar var. İşte İstinaf Mahkemesi'nin kararı var. Bu kararı kollukla, hatta maalesef uygulamak zorunda kaldılar. Bunun bir de idari süreçleri var. İdari tasarruf Kemal Kılıçdaroğlu'na ait şu an, tüzel kişilik olduğu için. İdari kararlar neyi kapsıyor? Parti disiplini kapsıyor. Parti disiplin kurulu içerisinde alınacak kararlar var. Bazı aktörler suça bulaşmış ve bulaşmış olduğu suçla ilgili idari ve adli süreçler devam ediyorken belki onlarla ilgili idari kararlar verebilirler. Yani partiden ihraç bunlardan bir tanesi.
1: Evet.
3: Bu aktörler. Bir de bunun siyasi arınması var. Onu millet karar verecek. Ona ne parti başkanının ne de adli makamların vereceği bir karar yok. Siyasi arınmayı zaten millet geldiğinde cevap verecektir. Ama burada en kritik konulardan bir tanesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu partiye sahip çıkıp çıkmayacağı. Bu partiyi tekrar 3 Kasım'a geri götürdü ama 2026 işte Mayıs sonuna tekrar geri getirecek mi ve geleceğe taşıyacak mı? Endişe bu tabanda. Tabanda böyle bir güven hasıl olursa Özgür Özel beyefendi ve arkadaşlarına siyaseten de bir şekilde vicdanda, yani milletin vicdanında kenarını tutması çok daha kolay olacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu'nda ben bunu göremiyorum. Açık konuşayım bugün için. Yani bugün yaptığı konuşma ya da işte cumartesi yapacak konuşmadaki beklentilerimiz falan, eğer bunu karşılamazsa o zaman gerçekten bir ikiye bölünmüştük, bir parçalanmıştık. Bu kavga ana muhalefet partisi olarak Türkiye'nin en önemli anayasal kurumu, ikinci kurumu olan bir yapıyı çok zedeler. Ve tabanda da çok şiddetli bir öfkeye ya da hayal kırıklığına sebep olabilir. Bu kanaat oluştu mu bilmiyorum sizlerde.
1: İlter'e de bir soralım. İlter'e bir soralım. İlter, şimdi bu ne kadar mümkün? Yani uzlaşı sağlanması, partililer bunu nasıl değerlendiriyorlar?
6: Şöyle Melih Altınok, Özgür Özel'in bugünkü kurduğu cümlede, yaptığı açıklamada daha doğrusu, iki önemli kelime vardı, cümle vardı. Birincisi, bu aşamada kimse ayrılmasın dedi. Bu aşamada, şu aşamada kimse ayrılmasın dedi. İkincisi ise, bizi gönderirlerse bilemeyiz mealinde bir açıklamaydı. Yani biz mesela Muharrem İnce sürecine atılıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nden nasıl istifa etmişti? Muharrem İnce ne dedi? İstifa etmek zorunda kalıyorum. Yani bir

0: severek ayrılma durumu söz konusuydu Muharrem İnce cephesinde. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi ailem, aileme çok bağlıyım, ailemi çok seviyorum ama gitmek zorundayım. Hani severek ayrılmak gibi bir tutum ortaya koymuştu. Şimdi eğer Özgür Özel'de, biz tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde mücadelemizi sürdüreceğiz diyor. Şu aşamada zaten bir siyasetçinin bunu söylemesi gerekiyor. Bir siyasal iletişim süreci de yönetiliyor aynı zamanda Özgür Özel tarafından ve kurmayları tarafından. Eğer partiden gitmek zorunda kalırsak artık yapacak bir şeyimiz yok. Mücadelemizi başka partilerde sürdürürüz de diyebilir. Yani tıpkı Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılma sürecinde olduğu gibi. Şimdi hemen ayrılmak, Cumhuriyet Halk Partisi'nden vazgeçmek, geride bırakmak şu aşamada tabanda olumsuz bir etki yaratabilir. Mücadele etmeyen bir lider profili ortaya çıkabilir. O nedenle Özgür Özel bu şekilde bir strateji yürütüyor olabilir. Bunu bu şekilde yorumlayabiliriz bence Melih Altınok. Şimdi süreç devam edecek, bir olağanüstü kurultay için. Ses kulağıma dönüyor ama olağanüstü kurultay zorlanacak. En azından bunun mücadelesinin verildiği parti tabanına bunun mücadelesinin verildiği aktarılacak. Bu mesaj verilecek ve nihayetinde eğer bir çıkış yolu olmazsa, Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir uzlaşı olmazsa, bu anlamda Özgür Özel'de mevcutta bulunan bir partiyle yoluna devam edebilir. Zaten bu çok ciddi bir iddia, yüksek sesle zaten dile getiriliyor parti kulislerinde. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün yaptığı açıklamada bir önemli cümle vardı Melih Altınok. Onu da size aktarmak isterim. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu şu anda mutlak butlan kararıyla hukuken Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. Eğer bir kurultay olursa Kemal Kılıçdaroğlu yeniden aday olur mu sorusu soruldu bugün Kemal Kılıçdaroğlu'na. Verdiği cevap çok önemliydi. Yani bundan sonraki sürece dair işaretler verdi. Hani CHP'de bundan sonra Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olarak kalmaya devam eder mi? Ne düşünüyor? Sorusunun yanıtını verdi. Allah kerim dedi. Mesela şu soru şuydu: kurultayda aday olur musunuz? Cevap şöyleydi: kurultay hele bir olsun, yolunu açalım, Allah kerim, ondan sonra bakarız şeklinde bir değerlendirmesi oldu. Yani partiyi aldım, kurultaya götüreceğim ve teslim edeceğim birisine veya kim aday olursa artık o şekilde bir süreç yürütülecek demedi. Aday olmayacağım da demedi. Allah kerim dedi. Yani bundan sonra Kemal Kılıçdaroğlu yine Cumhuriyet Halk Partisi'nde mücadelesini sürdürecek gibi, en azından bu cümleden bu şekilde bir anlam çıkıyor Melih Altınok.
1: Olmayacak olsa olmam derdi. Net, kararlı bir insan bunu söyler. Bakarız diyor, Allah kerim diyor, devam ederiz diyor. Ama benim asıl merak ettiğim, bu ne kadar mümkün? Yani Kemal Kılıçdaroğlu şimdi bir tasfiye süresine başlayacak. Net yani, bu
2: kararlı görünüyor.
1: Az önce adını andığımız arkadaş gibi bir temenni değil, partideki gerçeklik.
2: Durum bu. Yapması da lazım. Acılarına
3: şimdi şunu demeyecek mi Melih Altınok? Camı çerçevesi indirilmiş, işte haram parayla alınmış bir araba, camı çerçevesi indirilmiş bir genel merkez, ifsada uğramış bir delege iradesi var. Şimdi zemin bir kere benim attığım zemin değil. Ben bu zeminde niye gideyim kurultaya? Bunu siyaseten tarafınız ne olursa olsun bunu adam der. Evet. Zaten onun mealini onu söylüyor.
4: İntikam temizliği yapacak yani. Mücadele edilebilir. Şimdi son biraz çekimser bulmasının sebebi de bu genel çerçeve. Biraz şey davranıyor ama ben de şöyle görüyorum. Yani o çekimserlik var. Ben de onu net olarak görüyorum ama biraz temkinli de hareket ediyor. Mesela işte İstanbul ilde yaşananların yaşanmaması için önce avukatlara azille başlaması. Orada işte ben bu partinin genel başkanıyım şeyini çok net olarak verdi. Yani hemen göreve gelir gelmez avukatlarına azledilmesi. Ondan sonra temiz talebinden feragat edilmesi, genel merkeze gidilmemesi bir hazırlık olmadan. Bence bunlar temkinli hareketlerdi. Bütün bunlar işte temkinli, yavaş yavaş sağlam adımlarla yürüyor da denilebilir. Evet. Sizin o gördüğünüz bu söylemindeki zayıflık nedeniyle de çekimser davranıyor.
1: Peki bundan sonra somut ne olabilir? Şimdi Özgür Özel grup başkanı seçildi. Kendisini bir toplantı yaptı genel merkezde ve grup başkanı pozisyonuna geldi. Ama genel başkanın yetkilerinin ne olduğunu biliyoruz. Şunu da söyledi: ben grup başkanıyım. Kemal Bey de artık gelip burada konuşmaz herhalde dedi. Mealen konuşturmayacağını da net bir şekilde söyledi. Ama genel başkan herhalde partide çok yetkileri olan bir pozisyon değil mi Emre Cemil? Yani

0: Kemal Kılıçdaroğlu grup başkanını değiştirebilir. Özgür Özel'in milletvekilleri ağırlığıyla parti içerisinde parti içi mücadele, muhalefet yürütme olanakları neler? Ne kadar mümkün? Bunu teorik olarak yani.
1: Teorik olarak söylüyorum. Bir kere Türkiye'de siyasi partiler kanunu, hatta nispi seçim sistemini bile uyarladığınızda, yani genel merkez siyasetinin çok etkin olduğunu ve belirleyici olduğunu görürsünüz. Yani mesela Amerika'da ön seçim ve tabandan gelen bir yapı, hatta genel merkez çok önemli bile değildir. Çünkü daha lokalden başlar iş. Ama Türkiye'de siyasi partiler kanunu, geçmiş siyasi alışkanlıklar, hatta o nispi seçim sistemindeki genel merkezin rahat milletvekili belirleme lüksü bile buradan gelir. Genel merkezi elinde tutan kolay kolay, hele CHP gibi partilerde yıkılmazlar. İki nedeni var bence. Bir, Cumhuriyet Halk Partisi tabanı bir günah keçisi ilan edip onu kenara atıyor.
2: Evet.
1: Ama böyle bir genel olarak toptan bir dönüşüm ve değişimi sorgulatacak hem kendi içinde hem parti içerisinde buna müsaade etmiyor. Mesela Deniz Baykal gitti, yerine Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Öyle herhangi bir sorgulama, değişim, dönüşüm yaşamadı. Veya Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun farkı ne? Çok ciddi bir farkı yok. Ama şu var, Kemal Kılıçdaroğlu da Deniz Baykal da partilerini uzun süre ellerinde tutabildiler. Delegeyi de uzun süre belirleyebildiler. İlk defa burada bir işte bu para işleri vesaire girince farklı bir durum söz konusu oldu.
0: Deniz Baykal 18 yıl kaldı, Kılıçdaroğlu 13 yıl kaldı.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun eli bu anlamda çok güçlü. Yani ihraç kendisinde, delegeyi belirleme, büyük ölçüde üyeyi belirleme kendisindeki, Sayın Devlet Bahçeli de üyeler yenilenmeli diyor. Mesela açıklamasında az önce o da belki dikkatimizden kaçtı. Kemal Kılıçdaroğlu da zaten mevcut durumu bahane edebileceği bir sürü yargısal olarak, siyasal olarak mevzu var. Burada da bir sürü yenileme ve ihraç ve yeni üyeler yapma yoluyla kendi elini güçlendirebilir. Yani bu anlamda eli güçlü. Özgür Özel bunu biliyor. Özgür Özel tabii şu mesajı vermek istiyor. Diyor ki ben sonuna kadar bütün yolları söyledim. Yarın öbür gün gidersem bana kızmayın. Çünkü bence yakın yol arkadaşlarından önemli bir kısmı ihraç da olabilir. Bunun işaretlerini verdi. Bir de bugün o satılık arabayı en net bir şekilde oraya koyan adam ihraçta hiç çekinmez. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi tabanına şöyle baktığını düşünüyorum. Nasıl olsa Erdoğan karşıtlığı dışında bir siyasal pozisyonunuz yok. Zamanla tepkiniz sönümlenir diye bakıyor. Geçmişte de CHP'de bunun çok örnekleri var.
0: Peki Özgür Özel'in elinde şu an, yanında daha doğrusu, 90'a yakın milletvekili olduğu söyleniyor. Yani 90 milletvekilinin işte grup seçilmesinde, grup başkanı seçilmesinde de etkisi oldu. Özgür Bey'le hareket ettiği söyleniyor. Hatta bu rakamın daha da artacağı söyleniyor. Tamam, Kemal Kılıçdaroğlu partide örgütle ipleri eline geçirmeye başladıkça tablo lehine dönebilir. Bazı milletvekilleri de genel merkezden yana pozisyon alabilir ama her halükarda CHP'nin 138 milletvekilinin öyle bir yarı yarıya bölünmesi durumu falan oluşabilir. Bu da az sayı değil. 70-80 milletvekili.
3: Şöyle biraz zor görünüyor Melih.
0: Böyle olmaz mı?
3: Olmaz gibi düşünüyorum. Ben şu anlamda düşünüyorum. Çünkü CHP'nin şu anda kilitlendiği bir şey var. Biz işte iktidarı nasıl alırız?
0: Evet.
3: Biz altılı masayı onun için oluşturdular. Yani şeytanla yatmaya bile razılar yani o konuda. Yani bu, çünkü o bölünme onların iktidar umutlarını yok edecek. Ben de o şizofreni daha da derinleştirir. O şizofreniye maruz kalmamak için yani partiyi nasıl bir arada tutabiliriz? Özgür Özel'in işte Kılıçdaroğlu'na işte biraz önce Emre Bey'in de değindiği o böyle yani o işte oldu bittiye getirme, bak taban bizden yana, şu bizden yana, bir şey var. Bir şeyleri kabul ettirmeye çalışıyorlar ama yani en çekindikleri şey partinin bölünmesi. O bölünme ihtimali AK Parti'ye karşı ellerini zayıflatacak. Yani taban bunu asla affetmez. Onun da farkındalar. Kim buna vesile olursa onu da tamamen siyasetten yok edecekler. İki tarafta o birleşmeyi nasıl yapabiliriz? Yani ayrılanlar olabilir ama ana gövde bence bir şey kalacak yani. Yerinde kalacak.
0: CHP'de mi kalacak?
3: CHP'de.
0: Şimdi Özgür Özel'in avantajları.
4: Bölünmeden arınalım diyenler de var Cumhuriyet Halk Partisi'ne.
0: Üçüncü yolcular.
4: Doğru Melih Altınok. Mesela Engin Altay bir Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısı ile ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Tabii arınalım mesajı veriyor Engin Altay. Ancak bölünmeyelim, bir kurultay olsun. Çünkü kurultay olmazsa Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünme riskiyle karşı karşıya kalabileceğini ifade ediyor. Birçok milletvekilinin de açıkçası görüşü bu şekilde. O nedenle de özellikle Özgür

0: Rozeli destekleyen milletvekilleri bir an önce kurultaya gidelim diyorlar.
1: Evet, kurultay
0: diğer
1: olacak.
0: Yandan yine Oğuz Kansalıcı da ayrı.
1: Kurultay her halükarda olacak.
0: Kurultay zaten. Ne zaman olacak şimdi?
1: Evet.
0: Eğer kısa sürede olmazsa bir bölünmeyle karşı karşıya, bölünme riskiyle karşı karşıya kalabilir diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin akil isimleri de bu şekilde değerlendirme yapıyorlar.
2: Bölünme olursa kabusları gerçekleşmiş
1: olur. Yani çok da farklı
2: yani
1: grup yok. Kemal Bey bir arınma olacak, kurultay da olacak diyor. Özgür Özel cephesi hemen kurultay olsun diyor. Bu arınma denilen süreç hiç olmasın deniliyor. Bir de yani diğer...
2: Yani Kılıçdaroğlu bize teslim olsun. Onların
1: evet. Şimdi ben o. Daha hani teknik olarak anlamaya çalışıyorum. Eğer ısrar edilirse bu işte, ben çünkü bu işin sonunun mutlaka bölünmeyle sonuçlanacağını düşünüyorum. Yani bu kadar genel merkezin önüne haram parayla alınmıştır diye araçlar falan tabii, çekiliyorsa tabii. Yasin Hocam artık tabii. Kılıçlar çekilmiş tabii. Yani bu saatten sonra... Bundan geri dönüş çok zor.
2: 15-20 yıllık CHP savaşları başlar eğer evet. Öyle bir şey olursa.
1: Ama ikiye bölünse de şimdi bu tartışma derin. Az önce söylediğim gibi 4 gün sonra bayramın 4. günü Kemal Kılıçdaroğlu partilerle yan yana gelecek. Özgür Özel dün İzmir'de sokağa çıktı. Tabana bir çağrı yaptı aslında net bir şekilde. Yani sorunu içeride çözmekten ziyade sokağa çıkmak tabana evet. Oynamak anlamına gelir. Bu yüzden söylüyorum. İlerleyen süreçte de bir ayrışmanın yaşanması bana kaçınılmaz gibi geliyor bu dengeler içerisinde. Ya biat edecekler Kemal Bey'in söylediği düzlemde ya da milletvekillerine güvenip bir grup oluşturup
2: yani taban birleşin diyor ama yapamayacaklar dediğin gibi. Eğer ayrışma olursa o iktidar hayalleri
1: ben
2: başka bahara kalacak.
1: Mu, onun da vereceği sıkıntılar size katılmıyorum. Çok Kemal CHP'de. Taban kahir ekseriyeti gördüğümüz tepki Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sürecin içerisinde yer almamız gerektiği konusunda. Yani Kemal Bey ve Özgür Bey uzlaşsın mı diyorlar yoksa?
3: Ya taban bence büyük sessiz grup. Daha çok sesi çıkanlar işte sizin biraz önce ifade ettikleriniz. Onlar da şuna zorluyorlar. Aslında Özgür Özel'in ve ekibinin bence yapmaya çalıştığı şu. Biz bakın iktidara yürüyorduk. Çok kuvvetli de bir ivme kazanmıştık. Şimdi bizim önümüz kesiliyor. Bunların hepsi bahane. Kılıçdaroğlu da burada kullanılıyor. Bunu bu algıyı oturtur da teslim alırsa Kılıçdaroğlu'nu kongrede çok erken olur. Belki o zaman bölünme olmayabilir. Evet. Ama diğer taraftan yani işte o arınma şeyi daha güçlü ifade edilirse bu şekilde iktidar olunmaz argümanları o zaman durum daha farklı olabilir diye düşünüyorum.
4: Tabanı şöyle görüyorum
5: ben. Bu arada
4: ben,
5: çok özür dilerim. Buyurun, buyurun buyurun. Siz buyurun.
4: Bu çok kısa bir cümle. Yani tabanda şöyle bir şey var. Sanki Kemal Kılıçdaroğlu çok fazla yenildi. Yani bu kadar yenilmişlikten dolayı tabanda bir yorgunluk var. Fakat 2010'dan beri 13 yıl 2023'e kadar genel başkanlık yapan Kemal Kılıçdaroğlu bu yapının da sanki değil mi genel başkan sıfatıyla en azından siyasetten sorumlu taşıyor. Bir taraftan bir grup da bundan dolayı sıkıntılı. Yani Özgür Özel'i istemiyor ekibini fark ettiler durumu çünkü. Fakat senin yüzünden bu hale geldi bu işler de diyenler
2: ama
4: var.
2: O da kolaycılık hocam. Kılıçdaroğlu'ndan önce hiç kazanamadılar. Yani o partiyi bu duruma getiren Kılıçdaroğlu 25 şehirde kazandılar yerel seçimlerde.
3: Hocam
2: yani
3: bu önemli.
4: Taban.
1: Bir başarı elde etti ama Kemal Hocam dediği gibi. Bence tabanda diyor ki yani dediğin doğru. Görece olarak başarı ama yeter diyordur tabanda. Yani 13 seçim kaç seçimde sayıyordu ya Muharrem İnce çıkmışsın yenilmiş.
4: Tabanın hedefinde maalesef şey var yani Sayın Cumhurbaşkanımız var. O iktidarda kaldığı sürece bana göre taban diyor ki ya tamam da yani devam ediyor işte yani kazandı. Hala iktidarda hala yola devam ediyor. Hala edecek hatta. CHP tabanında böyle birkaç parçalı bölünmüşlük var. Bir grup da sessiz hakikaten hocamın dediği gibi izliyor şu an bakıyor evet. Takip ediyor. Belki onlar kararsız statüde CHP'liler de olabilir çünkü onlar daha da yıpranmış durumda. Peki. Onun için genel başkan olarak Kemal Kılıçdaroğlu yetkiler açısından bu içteki mücadeleyle nasıl baş edecek onu da merak
2: ama
4: ediyorum.
2: Ama işte o çünkü... öbürleri makyavelist tipler. Onlar diyor ki yani mesela iktidar için her yol mübah. Hırsızlık yapalım, rüşvet olsun, olsun. Bütün bunları mesela
4: hocam onlar,
2: biz
4: öyle,
2: he, iktidar için yapıyoruz İmamoğlu taraftarları.
4: Ha, onlar
2: şimdi,
4: öyle.
2: Kılıçdaroğlu da diyor ki yok ahlaki şeylerden bahsediyor. Yani diyor siyaseti temiz yapalım. Bakalım hangisi kazanacak yani. Öbürlerin şansı bence biraz az.
5: Bir nüans var bence önemli. CHP tabanının aslında görüşünün çok belirleyici olması lazım. Evet. Mesela bunu ayırt etmek için söylemiyorum. Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı tabanı çok net bir mesaj verdi bize. Evet. Yani Yozgat'ta, Kahramanmaraş'ta sadece belli büyük şehirlerde söylemiyorum. Yani kale olarak görünen yerlerde bile Mücadeleyi mi?

0: muhafazakar kesimin olduğu yerlerde bile 2023'te bambaşka bir tablo, 2024'te bambaşka bir tablo vardı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin hakim tabanında Erdoğan karşıtlığı siyasal gündemin ve pozisyonların o kadar ötesine geçmiş bir vaziyette ki Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel rekabeti bu yüzden çok ikinci planda ve anlamsız. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in bir CHP'li için tek farkı Kemal Kılıçdaroğlu'nun denenmiş olup kaybetmesidir. Özgür Özel'in de ondan çok farklı bir profil olmamasıdır. Dolayısıyla CHP'nin aslında şunu demesi lazım. Ya bizim niye CHP olarak biz 20 yılda Erdoğan karşıtlığı dışında bir meşruiyet edinemedik ve bir siyasal çizgi hem dış politikaya hem de iç politikaya dönük bir hani Batı'nın içerideki distribütörü olma dışında bir pozisyon edinemedik. Şimdi böyle olunca ne oluyor? Tartışmalar da hep şahsi oluyor. Mesela biz Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi kongrelerinde bile kavgasını işte bir siyasal çıktı olarak şöyle duymadık. İşte ben Batı ile ilişkilerimi şuna evireceğim. Avrupa Birliği ile ilişkilerimi daha sertleştireceğim. Çin ile Rusya ile yakınlaşacağım. Farzı misal söylüyorum. Piyasa ekonomisini ön plana çıkartacağım. Ya böyle bir karşılıklı rekabet yoktu. Rekabet hep hançerledin, o parayı çaldın, sen o delegeye oy verdin, pavyonda o pazarlığı yaptın. Yani şahsi münakaşalar, şahsi çıkarlar doğrultusunda yapılan münakaşalar. Dolayısıyla CHP'nin bir kere bu gündemsizliği beraberinde şunu da artık getirmeye başladı. Erdoğan karşıtlığı üzerinden biz zaten siyasal pozisyonumuzu tahkim ediyorduk ya. Şimdi artık yolsuzluklarımızı da tahkim ederiz şımarıklığına evrilmişti. Ha buna yine CHP'lilerin itirazıyla içeriden yargı dur dedi. Bu anlamda inşallah bu bir süreç olur. Ha, az önceye gelirken şimdi merkez sahada da uzun yıllar görev yapmış bir hala aktif görevi olan bir siyasal büyüğüm yazdı. Mesela 1980'lerde 82 anayasası ile beraber siyasi partilerin tabii genel merkezi çok güçlendi. Ondan önce hakikaten taban demokrasisi daha iyiydi. Bu da bir gerçek. Adalet Partisi, Demokrat Parti ve CHP'deki ön seçimler çok iyi noktadaydı. Şimdi artık genel merkez inisiyatifi fazla. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu an CHP'yi istediği gibi dönüştürmek için elinde bütün hukuki
1: bir sürü fırsat var, doğru.
0: Fırsatlar var.
2: Yani somutta bakmak lazım. Şimdi CHP parti meclisini bir ele alacaklar. Önce parti meclisinde bir şekillenme olacak.
3: Şimdi genel başkanların bir yetkileri var. Genel yetkileri var. Temsil falan gibi. Bir de sınırlandırılmış yetkiler var değil mi hocam? Sizler daha
0: bahsettiniz. Ya mesela ön seçim yapmak isterse yapıyor, yapmak istemezse yapıyor. İstediği illerde yapıyor, istemediği illerde yapmıyor. Yani bunun bir zorunluluğu yani yok.
2: Başkan çok güçlü dediğin gibi. Yani Özel aslında yaşanan olaylarda da Ahmet Davutoğlu genel başkanlık sürecine geldiğinde çok güçlü yetkileri vardı. Keza yine eski sistemde tabii ki bunların hepsi Tansu Çiller DYP'de genel başkanlığı aldı. Dediğin gibi o parti içerisinde müthiş tasarrufları olan bir pozisyonda.
4: Melih Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'ni şey yaparken şu birkaç cümle söylememe müsaade edin lütfen. Aslında bence asıl sıkışmışlık şurada. Cumhuriyet Halk Partisi aşağı yukarı tarihi boyunca laikliğe dayalı bir siyaset yaptı. Yani bütün sermayesi tabiri caizse buydu. AK Parti'nin muktedir olmasından sonra bu imkan ellerinden gitti. Yeni bir şey üretmeleri gerekiyordu. Topluma yeni bir şey sunmaları gerekiyordu. Bunu şöyle sundular. Bu benim okumam. Yani kimse kusura bakmasın. Ya ne olursa olsun biz iktidar olacağız. Bunu sundular. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı da ya bu çok iyi dedi. Yani bu halbuki
1: o çürümeye,
4: bu idealin dayandığı bir oturduğu bir zeminin olması gerekiyor. İdeolojik bir zemin, işte ufuk vesaire, ülkeyi nereye taşıyacaksınız, nasıl yöneteceksiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin asıl tıkanmışlığı Emre Bey'in siyaset üretememe dediğinin zemini bence bu. Yani laiklik söylemi, sloganı elden gidince, yani işte Türkiye İran olacaktı, Suudi Arabistan olacaktı, bilmem ne olacaktı, AK Parti kesinlikle iktidar olmamalıydı, muktedir olmamalıydı, gerekirse kapatma davası açılmalıydı, parti kapatılmalıydı, işte bir iktidar partisi kapatıldı. Ha muktedir oldu, ha bakıldı ki öyle bir şey değil, tam aksine. Yani AK Parti'den önceki iktidar iki tane kız kardeş, bir tanesi başörtülü, bir tanesi başı açık, devlet onun arasına girmişti. AK Parti zamanında ya bırakın bunlar kardeşçe yaşasın kardeşim, bu ülke böyle denildi. İran'da olmadı, Suudi Arabistan'da olmadığı görülünce Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayağının altından bu zemin kaymış oldu. Evet. Yeni bir şeyler üretmesi gerekiyordu, onu üretemedi.

0: senelerdir evet. bunlar CHP ile ilgili konuştuğumuz şeyler. Bulsunlar çözümünü. Millet CHP'ye bir şekilde hani bekasını düşünüp kurtuluş formülleri sunacak değil. Aksine onlar bize bir formül sunacaklar.
1: Bir de bütün iddialarından vuruldular.
0: Size şöyle bir Türkiye doğru var. Ben bundan bıktım artık. CHP şunu yaparsa burada konuşulanlar için demiyorum. Çok haklısınız. Ben de bunları senelerde söylüyorum ama eminim CHP seçmendeki bıkkınlık da bu yüzden. Niye dahil olmuyorlar diyoruz ya. Mesela Özgür Özel İzmir gibi bir yerde acayip tulum çıkarttıkları bir ilde miting düzenliyor. Millet artık gelmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir işte Kemal Kılıçdaroğlu yargıya başvuruyor, girecekler. 3000 kişi, 2000 kişi gidiyor. Millet artık bundan bıkmış durumda. Evet. Ama nasıl bir çıkış olabilir? Mesela şimdi az önce bakıyorum gazetecilerine, şunlara bunlara. Bir defa onu bunu tehdit etmeyi bıraksınlar. Böyle bir yerde siz iktidara gelemezsiniz. Gazetecileriniz vasıtasıyla günlerdir eski genel başkanlarına küfür ediyorlar. Eski siyasetçilerine küfür ediyorlar. Millet de diyor ki ya bunların gözünü kan bürümüş. Dolayısıyla eskaza ufacık bir yetki, makam elde etseler ülkenin huzurunu mahvedecekler.
2: Bir de bunun geleneksel olması kötü. Yani mesela Atatürk'ün parasını, Atatürk'ün resmini paradan kaldırdılar. İnönü CHP'den istifa edip öldü. Ecevit zaten CHP'ye evet. küs öldü. Baykal'a demediklerini bırakmadılar. Kemal Kılıçdaroğlu'yla Muharrem İnce'nin akıbeti, Ekmelettin İhsaloğlu'nun akıbeti aynı. Yani CHP'de artık bu devamlı işte önce bir put yaratıp ondan sonra acıkıncıya yiyen bir hal var.
0: Kendinize çok iyi bakın. Pazartesi akşamı aynı saatte yeniden karşınızda olmak üzere.

0: Günaydın değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Ajans Yeni Güne hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla sınır hattında görev yapan Mehmetçik'le telefonda bayramlaştı. Başkan Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler aracılığıyla gerçekleştirdiği görüşmede bölgemizde ve dünyada güven ve istikrar üreten bir ülke izledi.
1: Merhaba asker.
2: Sus!
1: Muhterem Mehmetçiklerimiz, son dönemde meydana gelen savaş, kriz ve çatışmalar sınır güvenliğinin önemini hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koyuyor.
3: Kurban Bayramı'nın ilk gününde Mehmetçik yalnız bırakılmadı.
1: Öpüyor ve sana teslim ediyorum.
3: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Edirne'deki Arda Hudut Bölük Merkezi'ni ziyaret etti. Yunanistan sınırında görev yapan askerlerle bir araya geldi.
4: Sol!
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Bakan Güler aracılığıyla Hudut Kartallarına seslendi. Mehmetçiğin bayramını kutladı.
1: Milletimizin iftihar kaynağı olan tüm askerlerimizin ve kıymetli ailelerinin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum.
3: Sınır güvenliğinin önemine vurgu yapan Erdoğan, Türkiye'nin dünyada güven veren bir ülke olduğunu dile getirdi.
1: Sınırlarını korumakta geç ve yetersiz kalan ülkelerin hangi sorunlarla boğuştuğunu bilhassa son aylarda gayet net görüyor. Biz hamdolsun hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında bölgemizde ve dünyada temayüz eden, güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz.
3: Türkiye'nin askeri gücünün altını çizen Erdoğan, Efes 2026 tatbikatının bunun örneklerinden olduğunu belirtti.
1: Geçtiğimiz hafta 50 farklı ülkeden dost, kardeş ve müttefik personelin de katılımıyla icra ettiğimiz Efes 2026 tatbikatında bu vasfımızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. Arda Hudut bölüğümüzde Hudut namustur şiarıyla kara ve nehir sınırlarımızda 7 gün 24 saat esasıyla vazifesini bir hakkın ifa ediyor.
5: Sayın Cumhurbaşkanım, kahraman Mehmetçiklerimizle birlikte şükranlarımızı sunuyoruz.
0: İsrail ordusu kırılgan ateşkesin gölgesinde Lübnan'da katliamını sürdürüyor. İşgal ordusu Lübnan'ın güneyindeki Sur kent merkezi ve çevresindeki bölgeler için saldırı tehdidinde bulunarak halktan evlerini terk etmelerini istedi. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibariyle 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırıları da sürdürüyor. İsrail Arife günü son haftaların en yoğun bombardımanlarından birini gerçekleştirdi. Ülkenin doğusundaki Karun Gölü çevresinde de hava saldırısı düzenledi. Lübnan ordusu saldırıda bir askerin hayatını kaybettiğini bildirdi. Lübnan'ın güneyinde bulunan Zefte beldesinde de saldırı düzenleyen İsrail büyük yıkıma yol açtı. Bombardıman sonucu binalar yerle bir oldu, araçlar kullanılamaz hale geldi. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Sur kent merkezi ve çevresindeki bölgeler içinde saldırı tehdidinde bulunarak halktan evlerini terk etmelerini ve Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmelerini istedi. Lübnanlılar bayram gününde evlerini terk edip göç ettiler. Amerikan Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısında konuştu. İran'la görüşmelerin iyi ilerlediğini söyleyen Trump, Hürmüz'ün açık olması gerektiği mesajını da yineledi. Ayrıntılar A Haber muhabiri İrfan Sapmaz'da.
2: Washington'da Beyaz Saray'da toplanan kabinenin ana gündemlerinden biri yine İran'dı. Donald Trump, İran'la yürütülen görüşmelerde ilerleme olduğunu söyledi ancak Washington'ın henüz tatmin olmadığını vurguladı. Trump, kötü bir anlaşmaya imza atmayacağını belirterek masadaki olası mutabakatın mükemmel olması gerektiğini ifade etti. Trump'ın mesajı iki yönlüydü. Bir yandan diplomasi kapısının açık olduğunu söyledi. Diğer yandan askeri baskının süreceği sinyalini verdi. Başkan, İran'ın anlaşma istediğini ancak ABD'nin yaptırımları gevşetme konusunda henüz geri adım atmadığını belirtti. Hürmüz Boğazı konusunda sert konuşan Trump, bu hattın uluslararası suları olduğunu ve tek bir ülkenin kontrolüne bırakılamayacağını söyledi. Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise görüşmelerde bir miktar ilerleme sağlandığını açıkladı. Rubio'nun mesajı Washington'ın diplomatik hattı tamamen kapatmadığını ancak İran'dan daha net tavizler beklediğini gösterdi. Associated Press'e göre Rubio daha önce de İran görüşmelerinde sınırlı ilerleme olduğunu söylemiş, başarısızlık ihtimaline karşı alternatif planların hazırlanması gerektiğini vurgulamıştı. Savaş Bakanı Pete Hegseth ise daha sert bir çerçeve çizdi. Pete Hegseth'in İran'ın yeniden masaya gelmesinde Amerikan askeri ve ekonomik baskısının etkili olduğunu savundu. ABD'nin Hürmüz Boğazı ve bölgedeki askeri varlığı üzerinden Tahran üzerindeki baskıyı koruyacağı mesajını verdi. ABD ana akım medyasında ise tablo diplomasi ile askeri baskı arasında sıkışmış bir süreç olarak yorumlanıyor. Associated Press kabine toplantısını İran savaşını bitirme görüşmelerinin hala belirsiz olduğu kritik bir anda yapılan toplantı olarak aktardı. Reuters'a Trump'ın anlaşma konusunda henüz tatmin olmadığını ve yaptırımların kaldırılmasının gündemde olmadığını öne çıkardı. Washington'da genel kanaat ise şu şekilde: Trump yönetimi İran'a karşı maksimum baskıyı sürdürürken aynı anda diplomatik çıkış kapısını da açık tutmaya çalışıyor ancak Beyaz Saray'ın çizgisi net, anlaşma olacaksa ABD'nin şartlarıyla olacak. Aksi halde Trump'ın mesajı masadaki seçeneğin yeniden askeri tırmanma olabileceği yönünde.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump'ın bölge ülkelerine yönelik İbrahim anlaşmalarına dahil olun çıkışına Pakistan olumsuz yanıt verdi. Ancak bu yanıt hem İsrail hem de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ı rahatsız etti. Graham, Pakistan'ı tehdit etti. Pakistan, arabulucu ülke konumundan çok sorumlu bir ülke gibi davranıyor dedi.
4: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmeler sürerken İsrail'le ilişkileri normalleştirin çağrısında bulundu, İbrahim anlaşmalarına katılın dedi.
6: Çok kısa süre içerisinde Suudi Arabistan'ın İbrahim anlaşmalarına dahil olacağını umuyorum.
4: Pakistan Savunma Bakanı Trump'ın bu çağrısına kapıyı kapattı.
6: Bence böyle bir anlaşmaya taraf olmamalıyız. Bu adım bizim temel düşüncelerimizle çatışmak anlamına gelir. Pasaportumuzda bile İsrail hariç tüm ülkelerde geçerlidir yazmaktadır.
4: Pakistan'dan gelen bu yanıt, Cumhuriyetçi Senatör ve İsrail yanlısı

0: zorlamış. Aksi takdirde ABD ile ilişkilerde sorun yaşanacağını iddia etmişti.
1: Sizler de vuruluyorsunuz. Hiçbir Arap ülkesi İran'ı vurdu mu? Eğer ABD ile bir anlaşma istiyorsanız bu savaşa katılmanız gerek. Arap müttefiklerimiz de dahil olmalı.
0: Aslında sadece Graham değil, İsrail yönetimi de Pakistan'ın savaşı sonlandırma çabalarından rahatsız. Hindistan'la yakın ilişkiler geliştiren İsrail, birçok kez Pakistan'ı hedef alan açıklamalar da yapmıştı.
2: İspanya'da Başbakan Pedro Sánchez hükümeti üzerindeki yolsuzluk baskısı büyüyor. İktidardaki Sosyalist İşçi Partisi'nin Madrid'deki genel merkezine polis operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında belge ve dijital kayıtlara el konuldu.
3: İspanya'da siyaset, yolsuzluk soruşturmalarının gölgesinde yeni bir krize karşı karşıya. Başbakan Pedro Sánchez'in liderliğini yaptığı Sosyalist İşçi Partisi'nin Madrid'deki genel merkezine polis baskını düzenledi. Operasyonda belge ve dijital kayıtlara el konuldu. İspanya jandarmasına bağlı UFEO ekiplerinin yürüttüğü soruşturma, kamu şirketi SEPI'deki ihale ve devlet destekli bir havayolu şirketinin kurtarılması sürecindeki usulsüzlük iddialarına dayanıyor. Dosyada partinin eski üyeleriyle birlikte eski başbakan José Luis Rodríguez Zapatero'nun da adı geçiyor. Zapatero hakkındaki suçlamaları reddediyor. Operasyonla eş zamanlı olarak bazı eski parti yöneticileri ve iş insanlarının evlerinde de aramalar yapıldı. İspanyol basınında polis ekiplerinin geçmiş yıllara ait fatura kayıtlarıyla bazı cep telefonlarını incelemeye aldığı belirtildi. Soruşturmanın ardından Madrid'de hükümet karşıtı gösteriler düzenlendi. Aşırı sağ ve sağ görüşlü grupların çağrısıyla yapılan protestolarda Başbakan Pedro Sánchez'in istifası ve erken seçim talep edildi. Başbakan Sánchez ise iddialarla ilgili yargıyla tam işbirliği içinde olduklarını söyledi.
4: Görünüşe göre yasal bir zorunluluktan bahsediyoruz. Polis aramasından değil. Ayrıca yüksek mahkeme tarafından yürütülen soruşturmanın ciddiyetini de hafife almak istemiyorum. Bu nedenle İspanyollara temin edebileceğim şey adalet sistemiyle tam işbirliği içinde olduğumuzdur.
2: CHP Genel Merkezi'nde olaylı tahliyenin ardından şimdi de haram araç krizi yaşanıyor. Özgür Özel döneminde partiye şaibeli isimler tarafından tahsis edilen iki lüks araç, Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından haram araç etiketiyle satışa çıkarılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, araçların envanterden rastgele seçildiğini ve sembolik olarak teşhir edildiğini söyledi.
0: CHP'de Türk siyasetine kara bir leke olarak geçen tahliye krizinin ardından şimdi de haram araç krizi gündemde. Eski Genel Başkan Özgür Özel döneminden kalan ve şaibeli isimler tarafından partiye tahsis edilen iki lüks araç, Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından haram etiketiyle satışa çıkarılıyor.
5: Tartışmalara neden olan iki araç Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde sergilenmeye başlandı. Bu iki araç Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla önümüzdeki günlerde satışa çıkarılacak.
0: Lüks araçlardan ilki plakasına yerleştirilen isimle dikkat çekiyor. İBB soruşturmasında itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş'ın ismi plakada yer alıyor. İddiaya göre bu araç İBB soruşturmasında itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş tarafından genel merkeze hediye edilmiş. Üzerinde müteahhit Aziz'den satılık haram araç ifadesi yer alıyor. Sergilenen ikinci araçsa yerel yönetim kaynaklarının şahsi konfor için nasıl kullanıldığını gözler önüne seriyor. Plakada Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ismi yer alıyor. İddiaya göre aracın iç dizaynı Özkan Yalım tarafından belediye kasasından karşılanarak yapılmış.
6: O iç dizaynında en iyi yeri ben biliyorum, ben yaptıracağım demiş. Bizi de ben hediye ettim partimin içine, genel başkan aracını yapıyorum diye kandırmış.
0: Aracın camındaki havlucu belediye başkanından satılık haram araç yazısıysa dikkat çekiyor. Öte yandan Özgür Özel yönetiminin mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcılığını yürüten Özgür Karabat, söz konusu araçların CHP'nin kendi parasıyla

0: alındığına ilişkin faturaların bulunduğunu ifade etti. Karabat, araçlardan birinin Kemal Kılıçdaroğlu döneminde alındığını ve 1,5 yıl Kılıçdaroğlu'nun makam aracı olarak kullanıldığını açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, Karabat'a yanıt verdi. Sönmez, araçların envanterden rastgele seçildiğini ve sembolik olarak teşhir edildiğini söyledi.
1: Arınma mottosuyla harekete geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi Etik ve Yolsuzluk Kurulu kurmaya hazırlanıyor. Adı usulsüzlük iddialarına karışan isimlerin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edileceği süreçte genel merkezde tepeden tırnağa hem idari hem de mali bir restorasyon süreci başlayacak.
2: Ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde kılıçlar çekildi. Tarafların bir sonraki hamlesi merak ediliyor. Siyaset kulislerinde ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınmayı önce parti içinde başlatacağı iddia ediliyor. Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre CHP Genel Merkezi'nin hesaplarını incelemek üzere 3 ya da 5 kişiden oluşacak bir inceleme komisyonu kurulacak. Denetim dalgası sadece bütçe ve harcamalarla sınırlı kalmayacak. Genel Merkez bünyesindeki resmi evraklar, defter kayıtları, karar defterleri, kaşe ve mühürlerin kullanım geçmişi geriye dönük olarak taranacak. Parti içi resmi yazışmaların yer aldığı dijital veri tabanları ve mail trafikleri de inceleme kapsamına dahil edilerek usulsüz bir işlemin yapılıp yapılmadığı saptanacak. Komisyon eğer yasal olmayan harcama tespit ederse önce kamuoyuna açıklanacak, ardından savcılığa suç duyurusunda bulunulacak. Son olarak CHP'li Özgür Karabat tarafından CHP'nin kasası boşaltıldığı iddialarına yanıt gelmiş, kasada 1 milyar 15 milyon lira para olduğu belirtilmişti.
3: Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki değerlerini korumak zorundadır.
0: Ayrıca Kılıçdaroğlu hakkında yolsuzluk, rüşvet ve suistimallerle ilgili yargı kararı bulunanlar hakkında da Merkez Disiplin Kurulu'nu harekete geçirecek. Etik ve Yolsuzluk Kurulu adıyla özel bir birim kurulacak. Hazırlanan objektif ve delilli raporlar doğrultusunda kusurlu bulunan isimler hızla Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilecek. Özellikle Turan Taşkın Özer, Özgür Karabat, Burhanettin Bulut ve Veli Ağbaba gibi isimler hakkında son karar verilecek.
1: Tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için Ankara'da açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi kapatıldı. CHP'nin resmi internet sitesinden de adaylık bölümü kaldırıldı. CHP için artık İmamoğlu'nun adaylık defteri tam anlamıyla kapatılmış oldu.
0: 2025 yılında tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi kapatıldı. İnternet erişimi kaldırıldı.
4: Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimiz bir partiye ait değildir.
0: Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu, alelacele Cumhurbaşkanı adayı ilan edilmişti. Ardından da Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi açılmıştı. Hatta parti tüzüğüne de aday ofisi açılması konulmuştu.
5: Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Ekrem İmamoğlu için açılmıştı. Ancak mutlak butlan kararıyla birlikte bu ofisin kapısına da kilit vuruldu.
0: Ofis hem birçok personelin görevlendirilmesi hem de harcamalarıyla gündem olmuştu.
5: Ofis çalışanlarının bir kısmının işine son verildi, bir kısmı ise CHP Genel Merkezi'ne aktarıldı.
0: Adaylık ofisi lağvedildi. CHP'nin resmi internet hesabından Cumhurbaşkanlığı adaylığı bölümüne erişim de kaldırıldı.
1: İzmir'de CHP'li Güzel Bahçe Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında belediyedeki rüşvet çarkını deşifre eden Sinan Karahan'a yurt dışı hattından tehdit mesajları geldiği ortaya çıktı. Detaylarına bakalım.
6: Rüşvet çarkını deşifre etti, tehdit mesajları aldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'ndeki usulsüzlüklerin perdesi aralandı. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'la İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarından tutuklanmıştı. 3 kişi adli kontrolle serbest bırakılırken yurt dışında oldukları belirlenen 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıca İçişleri

0: İçişleri Bakanlığı Mustafa Günay'ın görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu. Soruşturma titizlikle sürerken tutuklu Mustafa Günay aleyhinde ifade veren ve usulsüz imar süreçlerini anlatan Sinan Karahan'ın yurt dışı hatlardan tehdit mesajları aldığı da ortaya çıktı. Karahan'ın ailesini ve can güvenliğini hedef alan bu mesajlar üzerine harekete geçen İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ikinci bir soruşturma başlattı.
1: Kurban Bayramı'nda başkent hareketli görüntülere sahne oldu. Kesime götürülen bazı danalar ve boğalar firar ederken sahipleriyle aralarında kovalamaca yaşandı. O görüntüleri getireceğiz şimdi ekrana.
2: Ya abi bir iğne atın şuna ya.
3: Bir tarafta kaçan kurbanlıklar, bir tarafta hayvanları kovalayanlar. Ankara'da Kurban Bayramı yine kurbanlık sahiplerine telaşlı anlar yaşattı.
4: Muhammed koş, yaklaşıyor, koş koş yaklaş.
3: Gölbaşında bir kurbanlık dana sahibinden kurtularak kaçtı. Kaçarken otoyola girdi. Trafik güvenliğinde tehlike oluşturacak şekilde koşturmaya devam etti. Kurbanlığın sahibi ve çevredeki vatandaşlarsa danayı yakalamak için seferber oldu. Kızılcahamam'daki kurban pazarında da görüntüler farklı değildi. Satıcıların elinden kurtulan ve kesimden kaçmaya çalışan kurbanlık danayla onu yakalamaya çalışanlar arasında kovalamaca yaşandı. Etrafı demir korkuluklarla sarılı danının kaçıştığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Keçiören Ovacık'ta da bayram namazının ardından vatandaşlar kurban ibadetini yerine getirmek için kesim alanlarına gitti. Kurbanlıklarını kestirmek isteyen vatandaşlar kurbanlık boğayı ellerinden kaçırdı. Boş arsaya giren boğa sahiplerine zor anlar yaşattı. Yakınına yaklaştırmayan boğayı sakinleştiremeyen sahipleri durumu Keçiören Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgedeki kurban yakalama timi anestezi kullanılarak sakinleştirilen boğayı iple bağlayarak sahiplerine teslim etti.
1: Kurban bayramlarının değişmeyen manzaraları bu yılda kameralara yansıdı. Bayramın ilk gününde yurt genelinde acemi kasaplar yine iş başındaydı. Kurbanlıkları kesmeye çalışırken kendilerini yaralayan yüzlerce kişi sabahın erken saatlerinden itibaren hastanelerin yolunu tuttu.
3: Her yıl olduğu gibi bu yılda Kurban Bayramı'nın ilk gününde yurttan yine benzer görüntüler geldi. Türkiye'nin birçok ilinde kurban kesim alanlarında yaralanan acemi kasaplar soluğu hastanede aldı.
5: Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı.
3: Adana'da kendisine ben kasabım 13 dakikada kurbanı kesip parçalarım diyen kişiye inandığını belirten bir kişi acemi kasabın kurban yerine kendini keserek hastanelik olduğunu dile getirdi.
6: Abi ben kasabım dedi 13 dakikada dedi kurbanı dedi kesip yere atacağım hepsini parçalayacağım dedi biz de inandık.
7: Sonra?
6: Geldi abi bıçağı derine ok dedik maşallah dedik bunu tutup yere atacağım iyi dedik. Attı abi yere baktık kan akıyor. Parmağını kesmiş abi.
7: Kurbanın kanını değil kendi kanını.
6: Kendi kanını akıttı abi ya. Ondan sonra dayanamadık getirdik vallahi bayağı bir kesiyor.
3: Aydın'da yaralılar arasında yıllardır kasaplık yaptığını belirten Şeref Taşkın da vardı. Kurban kesimi sırasında kolundan yaralanan Taşkın'a acil serviste 20 dikiş atıldı. Yaşadığı talihsiz kazayı anlatan Taşkın, yıllardır bu işi yaptığını ve ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.
8: Hayvan acını kesmekte kendim kestim. Hep hayvanlar kesince. Tabii. Ben 88'i kasabım da ilk defa başım geliyor.
5: Konya'da acemi kasaplar acil servisleri doldurdular.
9: Burhan'da bıçak girdi abi.
5: Öyle mi? Geçmiş olsun.
9: Sağ olasın abi.
5: Acemilik var mı?
9: Acemilik yok abi de biraz aksi oldu ya.
3: Kocaeli'de elinden yaralananlardan biri de Rıdvan Karakaya'ydı. Kendisini hastanelik eden kişinin öz amcası olduğunu belirten Karakaya, yaşadığı kazayı esprili bir dille anlattı.
10: Kasap amcamın, nasıl diyeyim size, ileri kesim teknikleriyle beraber elimizi kesmiş bulunmaktayız. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum, kazasız bayramlar diliyorum. Buradan da emniyete gideceğim, amcama şikayette bulunacağım.
11: Hadi kolay gelsin.
5: Kimi kendi imkanlarıyla hastaneye geldi, kimisi ise ambulans yardımıyla buraya getirildi.
3: yurdun dört bir yanında kurban kesmeye çalışırken yaralanan acemi kasaplar sabahın erken saatlerinden itibaren hastane

0: lerin yolunu tuttu.
1: Kurban Bayramı ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanında asırlık gelenekler yeniden canlandı. Doğudan batıya kurban kesim alanlarında hem yoğunluk hem de dayanışma görüntüleri vardı. Kimi yerde etler pay edildi, kimi yerde vatandaşlara kavurma ikram edildi. İşte illerden bayram manzaraları.
0: Van'da yıllardır süren gelenek bu bayramda da bozulmadı. Ortak alanda etler kesilip ihtiyaç sahiplerine paylaştırıldı.
2: Değirmenli Mahallesi'nde yarım asırlık gelenek devam ediyor. Öncelikle buradaki vatandaşlar bir yerde kurbanlarını topluyor ve mahalleli olarak burada toplanılan kurbanın kesimini yapıyorlar ve tüm hanelere eşit bir şekilde dağıtılıyor.
3: Bu bizim gelenek, kurbanların bir arada kesilip parçalanıp dağıtılması 45-50 yıl civarıdır. Hepimiz beraber yapıyoruz, bu mahallenin örf adet geleneğidir.
4: En güzel tarafı kesmeyenlere dahil ortak dağıtılması. Sonra kurbanlaşma yaptıktan sonra, dağıtıldıktan sonra, öğle yemeğinden sonra mahallemizin büyüğüyle buluşuyoruz biz burada. O daha güzel. Orada onun bir çayını içiyoruz, bayramını kutluyoruz. Sonra bütün mahalleli beraber dolaşmaya başlıyoruz ama bütün evleri.
0: Tokat'ta bayram sabahı kuzine sobalarından yükselen kavurma kokusuyla başladı.
5: Kurbanlar kesildi, etler teker teker hazırlanmaya başlandı. İşte burada kesilen kurbanlardan kuşbaşı etler doğranıyor. Bir taraftan ise köylerde kuzine sobasının üzerinde o kurban etinden ilk kavurmalar yapılıyor.
6: Kurbanlarımızı üçe bölüyoruz. Kurbanımızın birinci kısmını işte kesemeyenlere, eşeğe, dosta dağıtıyoruz. İkinci kısmını misafiri gelen komşularımızla burada yiyoruz, içiyoruz.
5: Üçüncü bölümde evet.
6: Üçüncü de evet bırakıyoruz, evet.
5: Kavurma hemen yapılır mı?
7: Tabii tabii, hemen yapılır. Misafirlerimize ikram edilir.
5: Peki yanında bir de dolma mı var?
7: Dolmamız var. Başka yemeklerimiz de var.
5: Kurban eti ve diğer yemekler de?
7: Tabii tabii var. Tatlımız var.
0: Çanakkale'de uzun yıllardır devam eden gelenekse kesim sırası bekleyen vatandaşlara yapılan ikramlar.
8: Kurban ibadeti için vatandaşlar toplu kesim alanlarını tercih ediyor. Hem hijyenik koşullar hem de rahatlık açısından. Ve sıra beklerken de vatandaşlara o bölgelerde adet ve gelenek gereği yemekler ikram ediliyor. İkramlar sabah çorbayla başlıyor, daha sonra kavurma ve köfteyle devam ediyor.
9: Biz genelde bunu 25 yıldan beri aynı adette devam ediyoruz. 12 yıldan beri buradayız, yine yapılan mezamız. Geri kalan 13 yıldan beri de kendi köyümüz Pınarbaşı'nda devam ediyoruz. Sabahın paçı çorbamız var, çayımız var, köftemiz var öğleye doğru. Tabii. Ya biz genelde bayram bayram değiştiriyoruz. Bir bayram köfte yapıyoruz, bir bayram kavurma yapıyoruz.
10: Erken kestiriyoruz.
6: Evet, erken kestiriyoruz. Çok memnunuz.
0: Gaziantep'te kurbanını son ana bırakan vatandaşlar hem pazarlarda hem de kesim noktalarında hareketlilik oluşturdu.
11: Hem kurban kesim alanlarında yoğunluk var hem de kurban satış noktalarında da hala yoğunluk yaşanıyor. Zira kurbanını son güne, bayramın birinci gününe bırakanlar da var. Artık son kalan kurbanlıklar da bir taraftan satılıyor. Diğer taraftan da kesim alanlarında ise belediyelerin özellikle oluşturduğu kesim alanlarında da yoğunluklar devam ediyor.
12: 370.
11: Ne kadar?
12: Çok diyor, ben 340 diyorum efendim. 340'a veriyorsa tartmışım, teraziye almışım yani.
13: 65.
12: 350. 350. Yok. 350'ye hayırlı olsun.
11: 350'ye hayırlı olsun.
12: Tamam.
11: Hadi hayırlı olsun.
0: Konya'da kesimlerin ardından bu kez kasapların önünde kalabalık oluştu.
14: Konya'da kurbanlar kesildi, sıra etleri parçalamaya geldi. Bu nedenle de kasapların önünde yoğun kuyruklar oluşuyor.
15: Hava şartları sıcak gittiği için etleri buz ile yani desteklemek gerekiyor. Buzdolabı yeterince soğutmayı sağlayamıyor. Ondan dolayı vatandaşımıza buradan ricam, buzdolaplarına koyarken yanlarına biraz buz desteği yaparlarsa etleri zarar görmeyecektir.
1: Hatay'da 21 Mayıs'ta yaşanan heyelanda 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kardeşi de ağır yaralandı. Yaşanan

0: Acı olay nedeniyle aile Kurban Bayramı'nın sevincini yaşayamıyor.
1: Ne oldu? Olay iki defa oldu.
2: Çok acı bir bayram. Allah kimseye yaşatmasın. Allah kimseye yaşatmasın.
3: Takvimler 21 Mayıs'ı gösteriyordu. Hatay Antakya'yı vuran şiddetli sağanak arkasında dehşet verici bir toprak kayması bıraktı.
2: Bizim evimiz Sac Dama. O gece biz de tahlil ettiler, evimiz su yakıyor. Her tarafta benim oturduğum ev su yakıyor.
4: Evet,
2: Sac ikinci el kırık. Dedim kızım dedim çocukları al senin orada yat. Anne dedi hepimiz gidelim. Dedim yok kızım ben gitmeyeceğim ben evi toplayacağım.
3: Yamaçtan kopan çamur El Muhammed ailesinin yuvasına kabus gibi çöktü. Yaşanan çökme de Abdülhanlı'nı hayattan koparıp aldı.
2: Oğlum motordan geldi benim oraya. Ben oğlum dedim niye geldin dedi anne sana görmeye geldim sürpriz yapmaya geldim dedi. Sonra üstünü değiştirdi dedim oğlum gel yatak dedi yok ben gideceğim kardeşlerimi göreceğim. Onları göreceğim burada kalacağım.
3: 15 yaşındaki çocuktan geriye evlat acısı yaşayan anne ve kardeşleri kaldı.
2: Bayram için sevincimiz vardı. Sevincimiz gitti. Evimiz gitti. Eşyamız gitti. Dünyamız gitti. Buruk kaldık.
3: Ciğeri yanan anne bir yandan toprağa verdiği evladının yasını tutuyor. Diğer yandan gözünü bir an olsun hastaneden ayırmıyor. Çünkü heyelan nedeniyle çocuklarından biri ağır yaralanmıştı. Ondan gelecek iyi haberi bekliyor.
2: Ağır geçirmiyorlar beni göstermiyorlar. 5 dakikalığına geçtim dün zorla.
0: İzmir Çeşme otoyolunda arızalanan bir otomobilin güvenliğini sağlamaya çalışan jandarma personeline tır çarptı. Jandarma personelinin yaralandığı kaza anı araç içi kamerasına yansıdı.
5: Yolda kalan sürücüye yardım etmek isterken tır çarptı. Uzman çavuşun ölümden döndüğü o anlar araç içi kamerasına yansıdı. İzmir Çeşme Otoyolu Alaçatı Port Köprüsü üzerinde yakıtı biten bir sürücü aracını emniyet şeridine çekerek yardım beklemeye başladı. O sırada devriye görevindeki jandarma personeli sürücüye yardım etmek için aracından indi. Aracın güvenliğini sağlamaya çalışan jandarma uzman çavuşa hızla gelen bir tır çarptı. O anlar araç içi kamerasıyla kaydedildi. Yaralanan uzman çavuş tedavisinin ardından taburcu edildi. Tır sürücüsü ise gözaltına alındı.
0: Teknoloji ve yapay zeka sağlık alanında ezber bozan gelişmelere kapı aralıyor. Yeni nesil likit biyopsi yöntemiyle bazı hastalık riskleri yıllar öncesinden tespit edilebiliyor. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu hücresiz DNA testini anlattı.
6: Hücresiz DNA yani likit biyopsi dediğimiz bir kavram şu anda dünyada en çok konuşulan tarama testi. Bunu yapay zeka sayesinde yapıyoruz ve buna cell-free DNA testi diyoruz.
7: Yapay zeka ve teknoloji sağlıkta yepyeni bir dönemi başlatıyor. Gelişmiş tarama testleri sayesinde bazı hastalıklar daha hiç belirti vermeden yıllar öncesinden tespit edilebiliyor.
6: Hücresiz DNA yani likit biyopsi dediğimiz bir tarama testi. Likit biyopsi şu, bizim dokudan parçalarak baktığımız hücresel yapılara kandaki hücresiz DNA'larla yakalamak imkanımız var.
8: İleride kansere yakalanma riskim ne? İşte bu soru artık tek bir testle yanıt buluyor.
6: Ağır kanser türleri var. Yaklaşık 5 yıl, 10 yıl önceden tahmin etme imkanımız var bu DNA testiyle.
8: İnsan vücudundaki hücreler zamanla parçalanıyor ve kana küçük DNA parçaları bırakıyor. Bu parçalar hücresiz DNA olarak tanımlanıyor. Eğer vücutta kansere dönüşme riski taşıyan hücre varsa onların izleri de kana karışabiliyor. Test sırasında kişiden alınan kan örneği özel sistemlerle inceleniyor. Kandaki hücresiz DNA parçaları araştırılıyor ve yapay zeka destekli analizlerle riskli değişimler tespit edilmeye çalışılıyor.
7: Yani klasik biyopside olduğu gibi dokudan parça alınmıyor. Bu yüzden de adına likit biyopsi deniyor. Çünkü işlem sadece kan üzerinden yapılıyor.
6: Hücresiz DNA testi sayesinde biz neredeyse 35-40 kanseri, bunun için yumurtalık kanseri, pankreas kanseri, mide kanseri, karaciğer kanseri, meme kanseri, akciğer kanseri, kolon kalın bağırsak kanseri gibi çok sık görülen ağır kanser türleri var. Yaklaşık 5 yıl, 10 yıl önceden tahmin etme imkanımız var bu DNA testiyle.
8: Buradaki amaç hastalık ortaya çıktıktan sonra tedavi etmek değil, oluşmadan önce riskleri belirleyip önlem alabilmek.
6: Akıllı bir merkezde, yapay zeka destekli bir merkezde, deneyimli hekimlerle tarattırabilirseniz zaten %90'ını hallediyorsunuz işin, ki o çok büyük bir avantaj. Çünkü kansere yakalandığınız zaman en iyi şartlarda yakalanmış bir kanseri tedavi ediyorsunuz. Ama kanseri tahmin ettiğiniz zaman o kanseri önlüyorsunuz.
8: Üstelik bu yaklaşım sadece kanser için değil, Alzheimer gibi nörolojik hastalıklar için de umut vaat ediyor.
6: Alzheimer'ı yakaladığınız zaman, erken yakalasanız bile Alzheimer'ı durdurmaya çalışıyorsunuz. Tedavisi yok hala elimizde. Ama Alzheimer'ı tahmin ettiğiniz zaman önleme imkanınız %90'ın üzerinde.
0: Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Hayat 112 acil uygulaması vatandaştan yoğun ilgi gördü. Tüm ihbar hatlarını tek çatı altında toplayan uygulama yalnızca bir haftada 400 bin indirmeyi geçti.
3: İçişleri Bakanlığı tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Hayat 112 acil uygulaması vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. 21 Mayıs'ta hizmete sunulan mobil ihbar uygulaması yalnızca 7 günde 400 bin indirmeyi aştı. Tüm acil ihbar hatlarını tek çatı altında toplayan sistemle vatandaşlar 10 saniye içinde video ve fotoğraf ekleyerek ihbarda bulunabiliyor. E-Devlet bilgileriyle giriş yapılabilen uygulamada isteyen vatandaşlar kişisel bilgilerini gizleyerek de bildirim oluşturabiliyor. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılar sonrası güvenlik tedbirleri kapsamında geliştirilen okul acil modülüyle öğretmenler acil durumlarda tek dokunuşla yardım çağrısı yapabiliyor. Öğretmenler için akıllı saat ihbar modu da sisteme entegre edildi. Kadına yönelik şiddetle mücadelede kullanılan KADES uygulaması da akıllı saatlerle uyumlu hale getirildi. Yakınımda ne var özelliğiyle vatandaşlar en yakın nöbetçi eczane, hastane ve sağlık ocaklarına harita üzerinden tek tıkla ulaşabilecek. İlerleyen süreçte günlük hayatın diğer alanları ve yepyeni hizmet kategorileri de bu haritaya dahil edilecek.
0: Tok olmanıza rağmen yeme isteği duyuyorsanız veya geceleri mutfaktan çıkamıyorsanız hedonik açlık yaşıyor olabilirsiniz. Uzmanlara göre stres ve duygusal durumlarda artan bu durum doğru yönetilmesi halinde kontrol altına alınabiliyor.
4: İlla ki işte çayın yanına, kahvenin yanına bir şeyler atıştıralım diyoruz yani.
9: Genelde annemde oluyor ve babamda oluyor.
10: Genelde aklım daha çok karbonhidratlı olan öğünlere gidiyor, yani şekere gidiyor.
11: Tok olduğunuz halde gözünüz hala dolapta mı? Yemek yediniz, tekrar tatlı yeme ihtiyacı hissettiniz. Bu durumda hedonik açlık yaşıyor olabilirsiniz.
12: Yani bilemiyorum, daha önce araştırmadım ama.
13: Kız kardeşim bile böyle ya da çevremdeki çoğu arkadaşım da bu durumla karşılaşıyorum.
14: En ufak mesela bir kafenin önünden geçerken bile bir tatlı gördüğümde ya da bir menüde herhangi bir yemek gördüğümde zaten hissediyorum.
3: Keyif için yemek yeme olarak bilinen hedonik açlık özellikle modern yaşamla birlikte arttı.
15: Acıktığımızda da yine hazza bağlı olarak besleniyoruz. Canımız yine çok sevdiğimiz besinleri tüketmek istiyor.
16: Türk toplumu olarak herhalde bu çayın kahvenin yanına mutlaka tatlı bir şeyler arıyoruz. Yemekten sonra bir tatlı ihtiyacı oluyor genelde.
17: Özellikle obeziteye yatkın kilolu bireylerde daha sık olduğunu görüyoruz. Kilo artışı arttıkça bizim hedonik açlığın da aslında açığa çıktığını görüyoruz. Aynı şekilde kişiler zayıfladıkça da hedonik açlığın bastırıldığını görebiliyoruz.
18: Kız kardeşim bundan sürekli şikayetçi olduğunu dile getiriyor. Ama bundan da geri kalmaktan ödün vermiyor açıkçası.
3: Peki stres ve duygusal durumlarında tetiklediği hedonik açlığın önüne geçmek mümkün mü?
19: Durdurmak değil, yönetmek önemli. Evet, gece uyanıp da beslenme de hazla bağlı beslenmeye dahil oluyor. Ama dediğim gibi bu tamamen bir psikolojik altyapı olduğu için psikolog ve diyetisyenle ilerlenmesi gereken bir süreç.
20: Daha sağlıklı alternatiflere yönelebilir.
9: gerektiğini söylemek isterim.
0: Ahmet Demirci 60 yaşında ve %

0: 97 engelli iddiaya göre 1966 yılından beri oturduğu evden kovmaya çalıştılar Demirci'yi. Ev sahibi olduğunu iddia eden bir kişi Ahmet Demirci'nin 1993 yılından beri kira ödemediğini söyleyerek kendisinden para talep etti. Yetmedi. Yaşlı adam evine gelerek defalarca tehdit etti.
1: Devamlı korku içinde.
2: 40 yıldır yaşadığı evinin kapısına hiç tanımadığı biri dayandı. Bu ev benim, çık dedi. 60 yaşındaki Ahmet Demirci evin asıl sahibinin kendisi olduğunu söylese de tehditlerin ardı arkası kesilmedi. Hatta o evde geçen 40 yılında kirası talep edildi.
3: 1986 yılından beri biz burada oturmaktayız. Yapı kayıt belgemizde mevcuttur zaten. Bütün vergi ödemelerimiz de kanıtlarıyla birlikte elimizdedir, buradadır yani. 1992 yılında evimizin yanıp yeniden yapıldığına dair bir evrakımız da burada mevcut. Mal sahibi olarak babam gözükmektedir.
4: Ahmet Demirci 60 yaşında ve %97 engelli. İddiaya göre 1986 yılından beri İstanbul Sarıyer'de bu evde yaşıyordu. Geçtiğimiz ay evine gelen belgeyle hayatının şokunu yaşadı. Gelen kira kontratında bu evin farklı bir sahibi olduğu ve Demirci'nin 1993 yılından beri buraya kira ödemediği yazıyordu.
3: Sahte olarak düzenlenmiş kira kontratı şeklinde babamı kendi yerinde, kendi evinde kiracı olarak gösterilmiş, geriye dönük 42 milyon TL'lik bir borç tutarı olarak bunu geri istemektedir. Veyahut da bizim evden çıkmamızı istemektedir. Burada bir yazımız veyahut bir imzamız yoktur babama ait de, aileme ait de.
5: Kira sözleşmesini hiç bilginiz dahilinde olmadan sahte olarak düzenleyen kişiler hakkında özel belgede sahtecilik suçundan bu durumu en yakın Cumhuriyet Savcılığına bildirmeleri büyük önem arz etmektedir.
4: 60 yaşındaki Ahmet Demirci sadece evini kaybetme korkusuyla da karşı karşıya kalmadı. Daha önce ev sahibi olduğunu iddia edenler buraya gelerek Demirci'yi kendi evinde tehdit ettiler.
1: Geçmiş olsuna geldim dediler.
3: Şahıs eve giriyor ayakkabılarıyla birlikte. Ailemi burada direkt, yani bu vaziyetteki babamı tehdit ediyor. Seni buraya gömseler dahi seni buradan ölünü çıkarırım diyerekten tehditler savurup ailemi burada korku içinde beni aradılar.
2: Aile savcılığa suç duyurusunda bulunduğu uzaklaştırma kararı alındı ama yaşadıkları korku henüz bitmedi. İçinde bulundukları kabusun bitmesi için çıkış yolu arıyorlar.
3: Çok korkuyorlar artık.

0: Dünyanın tartıştığı bir görüntü var sırada. Amerikalı ünlü oyuncu Russell Crowe tenis turnuvası için Paris'e gitti. Kendisini imza almak için bekleyen hayranlarına öfke kustuğu anlar milyonların tepkisini topladı.
1: Terbiyesizlik yaparsanız defolur giderim.
2: Ünlü oyuncu hayranlarına açtı ağzını, yumdu gözünü.
1: Üzerime atlamayın. Sakın bana yaklaşmayın. Açılın. İki yanda sıralanın.
2: Hollywood yıldızı Russell Crowe Fransa Açık tenis turnuvasını izlemeye Paris'e gitti ama dünya tenis turnuvasından ziyade Crowe'un hayranlarına öfke kusmasını konuşuyor.
1: Terbiyesizlik yaparsanız defolur giderim.
2: Ünlü oyuncu kendisini imza almak için bekleyen hayranlarını küfürlü ve sert bir dille uyardı, yetmezmiş gibi küçümser bir ifadeyle söylediklerini anlayıp anlamadıklarını sordu, ardından birkaç kişiye imza verip otelden ayrıldı.
0: Schengen vizesinde randevu krizi her geçen gün büyüyor. Avrupa'ya seyahat etmek isteyenler vize almaktan çok randevu bulabilmek için uğraş veriyor. Adeta bir kara borsa var randevularda. Normalde 90-100 euro olan başvuru ücretleri hızlı randevu vaadiyle 1000 euroya satılıyor.
3: Üç hafta falan sadece bilgisayar başında hangi illerde boşluk olduğunu falan bulup sonra buraya geldik.
4: 3 ay içerisinde randevum oluşturuldu.
2: Yıllardır çözülemeyen Schengen vizesi krizi daha da derinleşti. Yaz tatili öncesi Avrupa'ya gitmek isteyenler vize alma aşamasına daha gelmeden randevu engeline takılıyor. Aylar sonrasına verilen tarihler vize almak isteyenleri kara borsaya itiyor.
5: Randevulardaki problemlerden dolayı maalesef kara borsaya düşmüş durumda. Aşırı bir yoğunluk var.
6: Vize başvuru maliyeti normalde

0: 90 avro, 100 avro. Ama işte fırsatçılar bazı kişilere hızlı randevu vaadi veriyor ve o kişilerden 300 avrodan başlayıp 1000 avroya kadar ücret istiyor.
1: Seyahat planlarını iptal etmek istemeyenler yüksek ücretleri ödemek zorunda kalıyor.
2: Kötü niyetli insanlar yapay zekayla randevu alarak bu şekilde 3000 euroya kadar duyduk bugün. Bu şekilde de kötü niyetli insanlar bunu kullanıyor maalesef.
1: Yazılım destekli botlar sistemleri 7 gün 24 saat tarıyor. Açılan ya da iptal edilen randevular gerçek başvuru sahipleri daha görmeden tükeniyor. Kriz sahte danışmanlık şirketlerine de fırsat alanı açtı. Kendilerini profesyonel vize danışmanı olarak tanıtan bu uyanıklar VIP randevu, garantili vize ve 10 günde sonuç gibi vaatlerle seyahat edecek kişileri kandırıp parayı aldıktan sonra ortadan kayboluyorlar.
2: Çoğu kişi yetkili olmayan yerlerden öncelikle hizmet almamasını tavsiye ediyorum. Özellikle sosyal medyada gördükleri 20 gün içinde randevu garantisi, vize garantisi gibi böyle durumlardan uzak durmaları gerekiyor.
3: Çin'in teknoloji üssü Hankou'da trafiği artık yapay zekalı robot polisler yönetiyor. Haber ekibi sokaklardaki bu dikkat çeken mesaiyi yerinde görüntüledi.

0: bilim kurgu filmleri Çin'de gerçeğe dönüşüyor. Yapay zeka artık sadece fabrikalarda ve laboratuvarlarda değil, caddelerde, mutfaklarda ve hatta hasta yataklarının başında. Çin'in dev teknoloji üstlerinden çıkan akıllı sistemler artık günlük hayatın her alanına sızmış durumda.
1: Bakın dört yol ağzını işte bu trafik robotu yönetiyor. Hem araçları hem de bisikletlileri koordine ediyor. Kurallara uymayanları ise yine polis karakoluna rapor ediyor.
2: Hangzhou sokaklarında trafiği artık hareket edebilen robot polisler yönetiyor. Ülkede bir ilk olan 15 robotluk bu özel filo şehrin en yoğun kavşaklarında ve turistik bölgelerinde göreve başladı. Bu robotlar yalnızca trafiği yönlendirmekle kalmıyor. Kask takmayan, durma çizgisini geçen veya kurallara uymayan sürücüleri anında tespit edip sesli olarak uyarıyorlar. Sadece kısa bir tatil döneminde tam 25 bin kural ihlaline müdahale ettiler. Ayrıca kaybolanlara yol tarif ederek günde 500'den fazla kişiye canlı rehberlik yapıyorlar. Asıl amaçsa polislerin iş yükünü hafifletmek ve sokakları herkes için daha güvenli hale getirmek.
0: Asıl amaç sadece sokakları güvenli hale getirmek değil. İnsan iş gücünün yerini alan robotlar artık en pratik yardımcılarımız. Hatta mahallemizin yeni sakinleri olmaya hazırlanıyorlar.
3: 573 yıl önce tarihin akışı İstanbul'da değişti. Fatih Sultan Mehmet'in liderliğindeki Osmanlı ordusu çağ açıp çağ kapatan büyük fethiyle yalnızca bir şehri değil, medeniyetlerin kaderini de değiştirdi. İşte tarihin en büyük zaferlerinden birine uzanan o destansı yürüyüş.
4: Mayıs, bir çağ kapandı, yeni bir çağ açıldı. 573 yıl önce bugün, surların ardında yalnızca bir şehir değil, bir medeniyetin hikayesi yeniden yazıldı. Genç bir hükümdarın inancı, bir milletin kararlılığı ve asırları aşan bir ideal birleşti, İstanbul fethedildi.
5: Fatih Sultan Mehmet, yaklaşık 40 defa kuşatılan İstanbul'un tarihinde kendisinden önce bütün kuşatmaları inceleyen ve bunları hesaba katan, eksiklikleri gören ve bütüncül bir yaklaşımla ele alan insan olarak karşımıza çıkıyor.
4: Kuşatmanın dönüm noktası Deniz Muharebesi ile başlıyor. İstanbul'a yardıma gelen 4 Haçlı gemisinin Osmanlı donanmasını yarıp surlara girmesi hem orduda hem de Fatih Sultan Mehmet Han'da ciddi bir buhranla sebebiyet verir.
5: İşte tam bu noktada Akşemseddin devreye girdi. Zaten fethin hazırlık safhasına itibaren büyük bir maddi ve manevi destek unsuru olan Akşemseddin o meşhur mektubunu yazdı. O mektubunda Fatih Sultan Mehmet'e korkmamasını, ümitsizliğe kapılmamasını, mutlaka direnmesini ve sonuçta zaferi kazanan olarak buradan ayrılacak kimsenin o olduğunu müjdeliyordu.
6: İşte tam da bu surların önünde tarihin en büyük zaferlerinden biri yaşandı. Haftalarca süren mücadelenin ardından Osmanlı ordusu bu hattı aşarak yalnızca bir şehri değil bir çağı fethetti.
5: Mehter, toplar, gösteriler, inanılmaz bir hava. Bunun temel sebebi orduya moral vermek, Roma İmparatorluğu'nun İstanbul'dakilerin de moralini çökertmektir ve gece yarısı o meşhur hücum başlıyor. Sabaha karşı ezanla birlikte şehre giriliyor.
6: Fethin en önemli sembollerinden biri hiç şüphesiz Ayasofya. Asırlardır medeniyetlerin yanında yükselen bu yapı İstanbul'un yeni döneminde de en güçlü sembollerden biri oldu.
5: Ve Fatih Sultan Mehmet atının sırtına Ayasofya'nın önüne geliyor. Atından iniyor. Secdeye kapanıyor, yerden bir avuç toprak alıp başından aşağıya serpiyor. Bu hem Allah'a şükür, hem tevazu, hem fakardır.
6: Henüz 21 yaşındaydı Fatih Sultan Mehmet Han. Dünyanın aşılmaz dediği surları aştı ve İstanbul topraklarını fethetti. Adını da dünyanın en büyük imparatorları arasına yazdırdı.
5: İlme, sanata, alime, tarihe, kültüre, teknolojiye, çok büyük önem vermiş olmasıdır. Stratejik düşünüyor olmasıdır. Elbette bu vasıflara sahip başka padişahlar da vardır. Ama kesinlikle şunu ifade etmek isterim ki Türk tarihinin, binlerce yıllık Türk tarihi incelendiğinde Fatih'ten daha büyük bir lider yoktur.
3: Bayram neşesinin içine gizlenmiş o ince hüzün, bir vedanın ardına saklanan sevgi ve hepsi Barış Manço'nun eşsiz notalarında hayat buluyor. Bir Türk'ün Hikayesi programı özel yayında hepimizin yüreğine dokunan o şarkının bugün bayram, erken kalkın çocukların hikayesini birlikte keşfedeceğiz. Bülteni noktalayacağız.

Bir Türk'ün Hikayesi programından merhabalar, iyi bayramlar sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Bayram sabahları, çocukların kahkahalarıyla dolu evler, mis gibi kolonya kokusu, yeni kıyafetlerin heyecanı, kapı kapı dolaşan bir coşku demekti çoğumuz için. Ama bazen bayram sessizdi. Bazen bir eksikliği, bir kaybı daha da derinlemesine hissettiren o kırılgan sabah olur. İşte tam da bu kırılganlığın içinden seslenen bir şarkıdır.

rahmetli Barış Manço'nun 1985'te yayınladığı 24 Ayar albümündeki bu şarkı yıllar boyunca hepimizin diline neşeyle dolandı. Bugün bayram, erken kalkın çocuklar dizelerini duyduğumuzda içimizde bir çocuk canlanır.

ama işin aslı bambaşkadır. Şarkı, eşini kaybetmiş bir babanın çocuklarını annelerinin mezarına götürdüğü bir bayram sabahını anlatır.

Türkçe'yi öğrenince insanın yüreğine oturuyor kelimeler. Çünkü Barış Manço sadece neşeyi değil, neşenin içindeki hüznü de göstermiş. Bu şarkı annesini, babasını, sevdiklerini kaybetmiş çocuklar için yazılmış bir rahat gibi. Ama aynı zamanda o çocukların başını okşayan, gözlerini silen, onlara sarılan sıcak bir ses gibi de.

Rahmetli Barış Manço müziğiyle sadece kulaklarımıza değil kalplerimize de dokundu. Onun bayram mesajı sadece bir neşelen çağrısı değil, aynı zamanda bir hatırlatmaydı. Unutma, yalnızlar da var. Kimsesiz çocuklar, annesiz bayramlar, babasız sofralar var. Erken kalkın çocuklar. Gerçek bir ustanın elinden çıkan bu şarkı, yıllar sonra bile içimizde yankı buluyorsa, bunun sebebi Barış Manço'nun sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda bir insanlık elçisi olmasıydı. Manço, bayramı anlatırken bile, bizi unuttuklarımıza götürür, sarılmanın, hatırlamanın, paylaşmanın değerini de yeniden öğretir.

Bayram hatırlamaktı. Özleyeni, bekleyeni, kaybedeni, yalnızı. Barış Manço 1957'de yine bir bayram sabahı çok sevdiği babaannesini kaybetmişti. Yıllar sonra o acıyı notalara döktü. Gül Pembe oldu adı.

Sadece bir şarkı değil, bir çocuğun kalbinde sakladığı büyük bir özlemdi bu. Her kelimesi, her ezgisi, babaannesi Nimet Hanım'a duyduğu sevginin ve onun yokluğunda büyüyen bir iç yangının yankısıydı.

0: Belki de bu yüzden Barış Manço'nun bayram mesajları her zaman biraz daha derindi. Neşeyle süslenmiş ama hep içinde bir durup düşünmeye çağıran, sevginin, vefanın, hatırlamanın kıymetini fısıldayan mesajlar var. Çünkü onun bayramlarında yalnızca sevinç değil, bir vedanın sessizliği de var.
1: Ve biz her bayram sabahı Gülpembe'yi dinlerken rahmetli Barış Manço'nun yüreğinde sakladığı o bayram sabahına dokunuruz fark etmeden.

0: bayram, sevdiğini kaybedenler için biraz hüzün, biraz dua, biraz da özlemdir.
1: O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, hezene teledi, yüreğime dokunur. Bize ayrılan sürenin sonuna geldi. Gelecek programda yüreğinizin bant teline dokunacak bir başka türküyle karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

Mutlu sabahlar. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Haber ekranlarındayız. Kurban Bayramı'nın ikinci gününden bir kez daha günaydın diyoruz. Sıcak gelişmeler var. Orta Doğu'da tansiyon şu dakikalarda bir kez daha yükselmiş durumda. Çünkü gece boyunca aslında gerilim vardı. Önce Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı. Hemen ardından şu dakikalarda ise İran'dan fırlatılan drone ve füzelerin Kuveyt'i hedef aldığı iddiası haber ajansları tarafından son dakika gelen bilgiler arasında. Peki neler oluyor? Hemen haritamıza geçeceğiz. Çünkü bir kez daha bayram sabahında dünya Hürmüz gerilimiyle güne başlamış durumda. Şu dakika itibariyle gelen ilk bilgilere baktığımızda İran'dan fırlatılan dronların Kuveyt'e hedef aldığı bilgisi var. Kuveyt'te yaklaşık 10 dakikadır siren sesleri yükseliyor ve Kuveyt'ten yapılan açıklamada, Kuveyt İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kuveyt'te yaşayanların sığınaklara geçmesi ya da güvenli yerlere geçmesi çağrısında bulunuyor. Hava savunma sistemlerinin Kuveyt'e yönelik drone saldırılarını durdurmak amacıyla çalıştığı da belirtiliyor. Doğrudan İran'dan ateşlendi ya da doğrudan İran'dan bu saldırının gerçekleştiğine ilişkin Kuveyt makamlarından gelen bir açıklama yok. Ancak gelen açıklamalarda drone ateşlenmesinin İran toprakları üzerinden gerçekleştiği belirtiliyor. Gerilim yükselmiş durumda ama gerilimin bir başka adresi de Hürmüz ve Bandar Abbas bölgesi. Çünkü bu bölge bir kez daha gece saatlerinde tansiyon yükseldi. Bunun sebebi ise Amerika Birleşik Devletleri İran tarafına göre Amerika Birleşik Devletleri Devletlerine ait bir gemi Hürmüz'den İran kontrolü olmadan geçmek istedi ve İran bu gemiye müdahale çabasında bulundu, müdahale denemesinde bulundu. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin hemen görüntü ikonları değiştirelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede bulunan gemileri üzerinden o İran'a ait dronlar düşürüldü. Ardından da şu dakikalar itibariyle yaklaşık bir saat öncesinde Bandar Abbas bölgesine yönelik drone üretim tesislerine yönelik bir saldırı düzenlendi. Bir kez daha toparlayalım. Hızlı bir şekilde güne başladık. Tansiyon bir kez daha yükseldi. İki cephe hattı var şu an itibariyle. Kuveyt, İran'dan fırlatılan dronlar Kuveyt'i hedef aldı. Başkentte siren sesleri çalıyor. Güvenli bölgeye geçilmesi çağrısında bulundu. Hava savunma sistemleri devreye girmiş durumda. Diğer yandan bir başka nokta İran toprakları. Bu kez Amerika Birleşik Devletleri'nden bir müdahale söz konusu. Yaklaşık iki gün arayla ikinci müdahale iddiası var. İran tarafı bunu şu ana kadar doğrulamış değil. Amerika

0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Bandar Abbas bölgesinde bulunan İran'a ait drone tesislerini vurduğuna ilişkin bilgiler var. Muhtemeldir ki İran ise buna misilleme olarak şu an Kuveyt'e hedef almış durumda. Biz barışı konuşurken, biz uzlaşıyı konuşurken son 48 saatte tansiyon bir kez daha yükseldi. Hatırlatalım, dün İran Devlet Televizyonu'ndan Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan bir mutabakat olduğu iddia edilen bir metni yayınlamıştı. Beyaz Saray ise bunu çok sert bir şekilde tepki göstermişti. Gerilim yüksek, tablo bu. Özellikle Kuveyt'ten gelecek görüntüleri takip ediyor olacağız. Onları da aktaracağız ama dedi ki Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında çözülemeyen sorunlar var ve o düğüm giderek daha da karmaşık hale geliyor. İki tane ana başlık. Biri Hürmüz konusu. Hürmüz konusunda belirsizlik devam ediyor. İran Devlet Televizyonu tarafından yayınlanan o metinde Hürmüz'ün geleceğinin İran ve Umman tarafından belirleneceği ve Hürmüz'ün geçişleri açılacağı belirtiliyordu. Ama Beyaz Saray akşam saatlerinde yapmış olduğu açıklamada İran'dan gelen bu haberlerin tamamen fabrikasyon olarak telendirdi. Gerçekle bağı yoktur dedi. Hemen ardından bir başka nokta zenginleştirilmiş uranyum konusu. ABD Başkanı Donald Trump zenginleştirilmiş uranyumu Çin'e ya da İran'a, Çin'e ya da Rusya'ya teslimini kabul etmiyoruz. Bu uranyum bize teslim edilmeli dedi. Kapıları kapattı. Tansiyon yüksek. Peki güne hızlı başladık. Son durum ne? Haberimize bakalım.
1: İran Devlet Televizyonu tarafından servis edilen gayri resmi taslak, ABD ile İran arasında yeni bir pazarlığın yürütüldüğü iddialarını gündeme taşıdı. İddialara göre mutabakat metninde Washington yönetimi İran'a yönelik deniz ablukasını kaldırmayı taahhüt ediyor. Tahran yönetimi ise buna karşılık Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiğini bir ay içinde eski seviyesine döndürmeyi kabul ediyor. Taslakta askeri gemilerin anlaşma kapsamı dışında tutulduğu belirtilirken Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin İran'la Umman'ın ortak koordinasyonunda yürütülmesinin planlandığı öne sürüldü. Metinde ayrıca ABD'nin Irak çevresindeki bazı askeri unsurlarını bölgeden çekmesinin de gündemde olduğu ifade edildi. Ancak bu geri çekilmenin hangi birlikleri kapsadığı konusunda müzakerelerin sürdüğü belirtildi. Taslağa göre tarafların 60 gün içinde nihai anlaşmaya varması halinde metnin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla uluslararası bağlayıcılık kazanabileceği iddia edildi. Ancak İran medyasında geniş yer bulan belgeye Washington'dan sert yanıt var. Beyaz Saray yayımlanan taslağın gerçeği yansıtmadığını açıkladı. ABD yönetimi anlaşma iddialarını tamamen uydurma sözleriyle reddetti. Tüm bu gelişmelerin gölgesinde ABD Başkanı Donald Trump ise İran üzerinden sert mesajlar verdi.
2: İran bir anlaşma yapmak istiyor. Şu ana kadar bizi tatmin edecek noktaya gelemediler. Ama gelecekler. Hürmüz Boğazı herkese açık olacak. Kimse orayı kontrol edemeyecek. Biz sadece gözetleyeceğiz. Gözetleyeceğiz ama kimse kontrol edemeyecek. Bu yaptığımız müzakerelerin bir parçası. Onlar kontrol etmek istiyorlar. Kimse kontrol edemeyecek. Burası uluslararası sular. Ve Umman'da herkes gibi davranacak. Yoksa onları havaya uçurmak zorunda kalacağız.
1: Öte yandan İran devrim muhafızları da son 24 saatte Hürmüz Boğazı'ndan 23 ticari geminin geçtiğini açıkladı. Açıklamada düşman ülkelere ait gemilerin geçişine ise izin verilmediği belirtildi. Bir yanda karşılıklı mesajlar, diğer yanda yalanlanan mutabakat iddiaları. Washington'da Tahran arasındaki diplomasi trafiği sürerken gözler şimdi hem Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri hem de olası resmi temaslara çevrildi.
0: Tansiyon bir kez daha yükselmiş durumda. Çözümsüzlük giderek büyürken gözler tabii ki bir yandan da bayramda yine saldırıların hedefi olan Gazze'ye çevrilmiş durumda. İsrail Gazze'ye dün gece saldırılarını arttırdı. Son saldırılarda 8 kişi daha hayatını kaybetti.
3: Gazze'de akan kan bayramda da durmadı. İşgal jetleri onlarca ailenin yaşadığı bir binayı gece karanlığında bombaladı.
4: Bayram günüydü ve öldürülenler de çocuktu. Ne istediler onlardan? Çocuklardan ne istiyorlar?
3: Gazze şehrine düzenlenen İsrail saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli şehit düştü. Yaralananlar oldu. İşgal ordusunun havadan vurduğu binada yangın çıkarken sokağın neredeyse tamamında da geniş çaplı hasar oluştu. Bölgeye çok sayıda

0: Şimdi bayram mesajlarına bakacağız. Dün canlı yayını ekranlara getirmiştik. Başkan Erdoğan İstanbul'da Çamlıca Camii'nde bayram namazını kıldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeminde özellikle tabii ki İslam dünyasının girmiş olduğu o buruk bayram vardı bir kez daha. İsrail'in saldırılarına yönelik de tepkisini sürdürdü. Özellikle Gazze vurgusu çok kritikti.
1: Rabbim inşallah bir an önce Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır.
2: Gazze ve Filistin'de yaşanan insanlık dramını unutmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajına bu sözler damga vurdu.
1: Tabii bir Filistin'i yaşadık. Bir Gazze'yi yaşadık. Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş, ayrı bir vakfe.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramı İstanbul'da karşıladı. İlk adresi Büyük Çamlıca Camii oldu. Namazın ardından cemaatle bayramlaştı.
1: Kurban Bayramı'nın bir ayrıcalığı var. Kurban Bayramı aynı zamanda bir teslimiyet bayramıdır.
2: Cami çıkışı kendisini bekleyen gazetecilere konuştu. Erdoğan birlik mesajı verdi.
1: Arafat'ta bütün Müslümanlar bir araya geldiler. Orada bu birlikteliği, beraberliği gördük. Rabbim oradaki birlikteliği, beraberliği tüm Müslümanlara nasip etsin.
2: Erdoğan gazetecilerin bayramını da kutladı. Çikolata ve simit ikramında bulundu.
1: Evet, çikolataları dağıttınız mı?
2: O anlarda yaşanan renkli sohbetse kameralara böyle yansıdı.
3: Bizim simidin yeri başka, sizin oranın simidin yeri başka.
1: Yok be. İstanbul simidi ayrı, Ankara simidi ayrı, Rize simidi de apayrı.
2: Cumhurbaşkanının bayram diplomasisinde ise barış mesajları öne çıktı. Erdoğan aralarında İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şerif'in de olduğu pek çok liderle telefonda görüştü.
4: Merhaba asker.
5: Sus!
4: Nasılsınız?
5: Sus!
2: Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler aracılığıyla Yunanistan sınırında görev yapan Mehmetçiğin bayramını da kutladı.
5: Sınırlarını korumakta geç ve yetersiz kalan ülkelerin hangi sorunlarla boğuştuğunu bilhassa son aylarda gayet net görüyoruz. Biz hamdolsun bölgemizde ve dünyada temayüz eden, güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz. Kurban bayramınız mübarek olsun.
0: Şimdi gazete manşetleri diyelim. Bayramın ikinci gününde gazeteler hangi haberleri görmüş? Bir öncelikle tüm gazetelerimizi bir açalım. Sabah gazetesinde Başkan Erdoğan'ın sözleri var ki birazdan detaylandıracağız sabah. Yine Takvim gazetesi benzer bir manşetle Başkan Erdoğan'ın sözlerini manşetine taşıyor. Netanyahu zalimi dersini alacaktır diyor. Yeni Asır Cumhuriyet'te yaşananları gündemine taşımış. Kılıcı çekti Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajları. Türkiye gazetesi Hürriyet ve Milliyet'in manşetleri ortak. Son dosya Fenerbahçe. Otobüse sıkılan kurşun faili. Faili meçhul kalmayacak. Adalet Bakanı Akın Gürley'in dünkü açıklamaları 3 gazetenin manşetinde yer alıyor. Ortak manşet. Türk'ün gazetesi yine Başkan Erdoğan'ın Netanyahu yönelik sözlerini manşete taşırken Akşam gazetesi satılık haram VIP araç. CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel'in kullanmış olduğu araçların genel merkezin önüne çekilmesi de ayrı bir tartışma konusu. Hepsine bakacağız ama öncelikle Sabah gazetesiyle gazete manşetlerini detaylandırmaya başlayalım. Sabah gazetesinin manşetini az önce ekranlara getirdik. Başkan Erdoğan'ın sözleri var. Zalim Netanyahu dersini alacak diyor Başkan Erdoğan. Başkan Erdoğan bayram namazı sonrası İslam dünyasına birlik çağrısı yaptı ve Gazze'deki soykırımı hatırlattı. Netanyahu denen zalim dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır dedi. CHP tarafına bakalım. Dava açan, tanık olan, delil sunan hepsi CHP'li. Özgür Özel mutlak butlan kararında gerçekleri çarpıtmayı sürdürüyor. Ancak şok iddialarla tanıklık yapan 18 ismin tamamının CHP'li delege ve parti yöneticisi olduğu ortaya çıktı. Bir başka haber, Bahçeli'den CHP kurultay önerisi dün Türk Gün gazetesinin açıklamalarda bulunmuştu. MHP lideri Bahçeli 9 Eylül'de parti kurultaya gidebilir dedi. Ve son bir haber, nice huzurlu bayramlara yurdun dört bir yanından bayram karelerine ilişkin

0: Fotoğraflar da Sabah gazetesi manşetinde yer alan haberler arasında. Siyaset dediğimizde ise Cumhuriyet Halk Partisi gündemin ilk sırasında. CHP adeta ortadan ikiye bölünmüş durumda. Dün Kemal Kılıçdaroğlu sürpriz bir şekilde evinin dışına çıktı. Gazetecilerin bayramını kutladı ve uzun bir de açıklamalarda bulundu. Sorulara yanıt verdi. Ve özellikle 30 Mayıs tarihini işaret etti. 30 Mayıs'ta partide vatandaşlarla yapacağım buluşma sırasında yaşananları, sizlerin bilmediği tüm gerçekleri anlatacağım dedi. Tabii Özgür Özel'den de yanıt var. Özgür Özel ise istifa edecekleri yeni parti kuracakları iddialarını şimdilik kapıyı kapattı. Yeni parti yok dedi. Önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına bakalım. Ardından da Özgür Özel'den nasıl bir yanıt geldi? Ekranlara getireceğiz.
1: Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim.
2: Kurultay tartışmalarına son noktayı koydu. Ne zaman gidileceğini açıkladı. Mahkeme kararıyla görevine geri dönen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da evinin bahçesinde gazetecilerle bayramlaştı. Gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
1: Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır yani. Olayın bütün ayrıntılarını arkadaşlarımla beraber görüşmedim. Yani onlara oturup görüşmemiz lazım. Hukukçu arkadaşlarla bir araya geleceğiz, oturacağız, konuşacağız. Kurultay yapılacak.
2: Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in genel başkanı 2 milyon üye seçsin çağrısına parti tüzüğünü işaret ederek cevap verdi.
1: Genel başkan nasıl seçileceği belli. Siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Partinin tüzüğü vardır, partinin yönetmeliği vardır, partinin gelenekleri vardır. Şimdi bunları bir köşeye atıp da ben kendim yaptım ve bunları uygulayacağım diyemezsiniz arkadaşlar.
2: Kılıçdaroğlu ihraç iddialarına dedikodu dedi.
1: Bunlara inanmayın. Herkes bir şey söylüyor. Herkes bir şey söylüyor ve ondan sonra bunlar sorun olarak ortaya çıkıyor. Bir parti yönetimi hukuk içinde ve ciddiyetle yapılır. Siz dedikodularla birisinin talebiyle öbürünün talebiyle bir şey yapamazsınız. İhraçın koşulları vardır. Bir kurallara uymak zorundasınız.
2: Genel merkezde yaşanan arbedeye ilişkinde değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel cephesine tepki gösterdi. CHP Genel Merkezi kimsenin mülkiyetinde değildir ifadesini kullandı.
1: Yani içim burkularak izledim yani. Bunlar olmamalıydı. Hiçbir dönemde olmayan bir gerçekle karşılaşıyoruz. Hiçbir dönemde olmayan. Ne demek ya? Bir partinin kapısı mı kapatılır ya vatandaşlara, milletvekillerine? Bunun mutlaka gerekçelerinin, haklı gerekçelerinin anlatılması lazım. Orası kimsenin mülkiyetinde değildir. Orası halkındır.
2: CHP Ankara Milletvekili Adnan Bekir'e de sert tepki gösterdi Kılıçdaroğlu.
1: Adnan Bekir'in militanların orada ne işi var ya? Bir akıl var ya, akıl. Bunların orada ne işi var? Bunların çoğu partili değil. Taş atmak için mi? Olay çıkarmak için mi? CHP'yi yaralamak için mi? Bunlara nasıl güveniyorlar ya? Bunları nasıl partiye sokuyorlar? Ahlaki sorunu olan bir kişinin CHP genel merkezinde ne işi var ya?
2: Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını da paylaştı. Özgür Özel'le de görüşebiliriz ifadesini kullandı.
1: Bayramlaşmada başka konular doğal olarak konuşulmaz, görüşülmez. Onların iyi niyetleri, mesajları oluyor. Bizim de iyi niyetlerimiz, mesajlarımız oluyor.
3: Sayın Özgür Özel'le bir görüşmeniz oldu mu?
1: Bu arada olmadı ama olur tabii, niye olmaz? Olur, bayramlaşma da olur tabii, niye olmaz? Biz düşman değiliz ki, aynı partide görev yapan iki kişiyiz.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları bu şekildeydi. Tabii gözler Özgür Özel'e çevrildi. Özgür Özel ise Manisa'daydı. Manisa'da vatandaşlarla bayramlaştı, partililerle bayramlaştı. Ardından da açıklamalarda bulundu. Özgür Özel ise özellikle partiden ayrılacakları, yeni bir parti kuracakları yönündeki iddiaları reddetti. Partiden ayrılmak yok, CHP'de mücadeleye devam edeceğiz dedi.
4: Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu hatayı yapmayacağını, bu mahkeme kararını bir irade gaspına döndürmeyeceğini, seçimle gelmediği bir partiyi yönetmeye kalkmayacağını ümit ediyoruz.
5: Yeni parti kuracağı iddialarına bu sözlerle cevap verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'na bir de çağrısı vardı.
4: Bizim 2 milyon üyemiz var. Sandığı koysun. Kim adaysa tüm üyelerimizin kararıyla belirlensin. Ben hangi delegeyle istiyorsa seçime girmeye hazırım.
5: Özgür Özel memleketi Manisa'da bayram namazı sonrası konuştu. Bir kez daha kurultayı işaret etti.
4: İki CHP var. Bir tanesi atanmış CHP, bir tanesi seçilmiş CHP. Ben seçilmiş CHP genel başkanıyım. Kemal Bey yeniden aday olursa

0: yarışırsa, kazanırsa genel başkan olur. Ama atanmış olarak bu göreve devam etmesi partimiz için bir felaket olur.
1: Kılıçdaroğlu destekçileri de hedefindeydi.
0: Arkadaşlar, Butlan kararının olduğu gün bir milattır. O günden sonra Butlan'a sahip çıkanlar Butlancıdır ve bizim onlarla bir gönül bağımız elbette yoktur.
1: Bayramın ikinci günü gerçekleşecek olan siyasi partiler bayramlaşma trafiğinde CHP adına iki farklı heyet görev yapacak. Kılıçdaroğlu genel merkezde yapılacak bayramlaşma programı için kendi heyetini belirlemişti. Özgür Özel de CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, Genel Başkan Yardımcıları Serkan Özcan ve Özgür Karabat'la Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nu görevlendirdi.
2: Teşekkür ediyoruz.
1: CHP yönetiminin Kılıçdaroğlu'na geçmesinin ardından Ekrem İmamoğlu için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin kapısına da kilit vuruldu. Ofis çalışanlarının bir kısmının işine son verildi, bir kısmı ise CHP Genel Merkezi'ne aktarıldı.
3: CHP ilişkin dikkat çeken bir başka olaysa genel merkezin önüne çekilen iki tane o lüks araçtı. O lüks araçlardan plakasının birinin üzerine Aziz İhsan Aktaş, diğerinde de Özkan Yalım, yani Uşak eski belediye başkanının ismi yazılıyordu. Ama daha da dikkat çekeni müteahhit Aziz'den satılık haram araç ifadesiydi. Özellikle son dönemde Özgür Özel ve CHP yönetimi bu araçlar üzerinden tabii çok sıklıkla eleştiriliyordu. Kılıçdaroğlu yönetimi ise daha ilk günden bu araçları bu şekilde kamuoyu önüne getirerek hesaplaşmaya devam edecek mesajı verdi. CHP'nin önünde yaşananlara bakalım.
4: CHP'de Türk siyasetine kara bir leke olarak geçen tahliye krizinin ardından şimdi de haram araç krizi gündemde. Eski Genel Başkan Özgür Özel döneminden kalan ve şaibeli isimler tarafından partiye tahsis edilen iki lüks araç, Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından haram etiketiyle satışa çıkarılıyor.
5: Tartışmalara neden olan iki araç Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde sergilenmeye başlandı. Bu iki araç Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla önümüzdeki günlerde satışa çıkarılacak.
4: Lüks araçlardan ilki plakasına yerleştirilen isimle dikkat çekiyor. İBB soruşturmasında itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş'ın ismi plakada yer alıyor. İddiaya göre bu araç İBB soruşturmasında itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş tarafından genel merkeze hediye edilmiş. Üzerinde müteahhit Aziz'den satılık haram araç ifadesi yer alıyor. Sergilenen ikinci araçsa yerel yönetim kaynaklarının şahsi konfor için nasıl kullanıldığını gözler önüne seriyor. Plakada Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ismi yer alıyor. İddiaya göre aracın iç dizaynı Özkan Yalım tarafından belediye kasasından karşılanarak yapılmış.
6: O iç dizaynında en iyi yeri ben biliyorum, ben yaptıracağım demiş. Bizi de ben hediye ettim partimin içine, genel başkan aracını yapıyorum diye kandırmış.
4: Aracın camındaki havlucu belediye başkanından satılık haram araç yazısı ise dikkat çekiyor. Öte yandan Özgür Özel yönetiminin mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcılığını yürüten Özgür Karabat, söz konusu araçların CHP'nin kendi parasıyla alındığına ilişkin faturaların bulunduğunu ifade etti. Karabat, araçlardan birinin Kemal Kılıçdaroğlu döneminde alındığını ve 1,5 yıl Kılıçdaroğlu'nun makam aracı olarak kullanıldığını açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, Karabat'a yanıt verdi. Sönmez, araçların envanterden rastgele seçildiğini ve sembolik olarak teşhir edildiğini söyledi.
3: Az önce bültenimizin başında bir son dakika gelişmesi olarak ekranlara getirmiştik. Yeni detaylar da ortaya çıktı. İran devrim muhafızlarından az önce bir açıklama var. Öncelikle yeni görüntüden başlayalım. Bu görüntü akşam saatlerinde, gece saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın Bandar Abbas limanını vurduğu o anların görüntüsü. Bir drone tesisinin vurulduğu bilgisi var. Bir patlama seslerini bir dinleyelim. Amerika Birleşik Devletleri savaş uçaklarıyla, bu füzeler ve savaş uçaklarıyla bu saldırıyı gerçekleştirdi. Hemen ardından sıcağı sıcağına, yani yaklaşık bir 20 dakika önce ise İran balistik füzeleri ateşledi. Hedefte Kuveyt vardı. Yapılan açıklamada Kuveyt'te bulunan Amerika Birleşik Devletleri üssüne yönelik saldırı düzenlendiği belirtildi. Bandar Abbas limanına yönelik gerçekleşen bu saldırıya bir misilleme amacıyla bu saldırının yapıldığı duyuruldu. Kuveyt'te alarm sesleri çalmaya devam ediyor. Özellikle Kuveyt'ten yapılan açıklamada başkentte yaşayanların evlerinden

0: Dışarı çıkmaması istendi. Yeni güne çok hareketli bir şekilde başladık. Amerikan üssü hedef alındı ama Amerikan üssüne bir zarar oluştu mu ya da hedef vurulabildi mi? Bunun bilgisi yok. Ama çok sayıda balistik füze ve dronlu bir saldırının gerçekleştiği bilgisi var. Bu saldırı aynı zamanda o kırılgan ateşkes sürecinde İran'ın Kuveyt'i hedef aldığı ilk saldırı olması nedeniyle de büyük önem taşıyor. Bandar Abbas Limanı'ndan gece kaydedilen o sıcağı sıcağına görüntüler ve İran'dan gelen misilleme yeni günün en önemli gelişmesi. Detaylandıracağız. Savaşa yeniden mi başladık sorusuna yanıt arayacağız bugün. Gözümüz Orta Doğu'da, oradan gelecek mesajları aktarmaya devam edeceğiz ama bir yandan da siyaset diyeceğiz. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'ne yaşanan bu büyük depremle birlikte gözler bayramlaşma sürecine çevrildi. Bugün gelenek olduğu üzere bayramın ikinci günde partiler birbirleriyle bayramlaşacak. CHP Genel Merkezi'ne hangi partiler gelecek, kimler hangi mesajı verecek önemli. Ama 3 bayram sonra da bir ilk gerçekleşecek. AK Parti heyeti CHP'yi ziyaret edecek.
1: Siyasi partilerin Kurban Bayramı'nın ikinci günü gerçekleştireceği geleneksel bayramlaşma programlarının detayları belli oldu. AK Parti 3 bayram sonra ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi ile bayramlaşacak. Toplam 16 partiyle bayramlaşacak olan AK Parti'de bayramlaşma sabah erken saatlerde başlayacak. Saatler 9.30'u gösterdiğinde parti genel merkezinin ilk ziyaretçisi Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Ardından saatler 9.50'yi gösterdiğinde Milliyetçi Hareket Partisi bayramlaşmaya gelecek. Siyasi partileri AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın başkanlığında Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK üyesi Abdullah Uçan'dan oluşan heyet kabul edecek. Ardından iade-i ziyaretler başlayacak. İki ayrı heyette 8'er siyasi partilerin tümü ziyaret edilecek. İlk heyet Adıyaman Milletvekili Resul Kurt Başkanlığında Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Fatma İlkcan Aksu, Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyesi Yunus Emre Şahin'le ziyaretleri gerçekleştirecek. İkinci heyetin başkanlığını ise Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli üstlenecek. Heyette Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Saniye Enfiyeci ile Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyesi Mustafa Emre Çelik bulunacak. Milliyetçi Hareket Partisi ise bayramda aralarında AK Parti, CHP ve DEM Parti'nin de bulunduğu 7 parti ile bayramlaşacak. Bayramlaşma programlarında kabul heyetinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu, MHP MYK üyesi Turan Şahin ve MYK üyesi Özmen Alp Giray Erdemir yer alacak. Ziyaret ekibinde de MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Esma Özdaşlı ve MYK üyesi Şahin Kartal bulunacak. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi de aralarında AK Parti ve MHP'nin de yer aldığı 16 partiyle bayramlaşacak. Siyasi partileri CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Konya Milletvekili Barış Bektaş ve Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'den oluşan heyet konuk edecek. CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Ankara Milletvekili Deniz Demir ve Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ise söz konusu bu partilere eş zamanlı ziyarette bulunacak.
0: Şimdi savaş yeniden mi başlıyor sorusuna yanıt arıyoruz. Siyaset gergin ama tabii ki bayramdayız. Bayramın ikinci günündeyiz ama dün bayrama dair neler söyleyeceğiz? Özellikle kurban pazarlarında nasıl bir görüntü ortaya çıktı? Fiyatlar biraz daha uygundu ama pazarlıklar tüm hızıyla devam etti. İşte kurban bayramının ilk gününde kurban pazarlarında yaşananlar.
2: Listesi 40 bin, 7 kişilik. Gayet güzel bir yendik. Allah kabul etsin.
3: Ben hakkımı alacağım şimdi. Çekip gideceğim. Sıramı bekliyorum gelsin diye. Sıram 146.
4: Kurban pazarları bayramın birinci gününde de doldu, taştı. Satışlar gün boyu devam etti. Pazarlıklar yine kıran kırana geçti.
5: Bayramın ilk günü ucuz oluyor ama hayvan kalmadığı zaman ne olacak? O zaman fiyatlar yükselir. Onun için biz işimizi işe riske atmıyoruz.
6: Kurban bayramının ilk gününde hayvan pazarları yine doldu, taştı. Hayvanını daha önce alanlar bugün buraya kesim için gelirken bayramın ilk günü alanlar içinse fiyatlar geriledi. Gerileyen fiyatlar içinse satıcılar pazarlıkta biraz daha hoşgörülü davrandı.
7: Son güne bakarak bayağı düştü fiyatlar. %15-%20 geriledi. Ortalama 300

0: bin liralık bir tosunumuz 270'lerden falan gitti son günlerde.
1: Yeni geldim, işçi almaya geldim. Fiyatlar dedim biraz daha belki düşebilir. Hatta ikinci günü gelecektim ama geçen sene ikinci günü geldiydim. Bulamadıydım fazla. Fiyatlarda bir şey yapabiliyor musunuz?
2: Fiyatlarda bir şey yapamıyoruz ama sana yaparız. 40 kiloluklara sana 35 liraya yaparız acaba.
1: 40 kilolu 35.
2: Evet,
1: 32.
3: 32 dedi.
2: Tamam olsun hadi.
3: Hemen ikna oldun, çabuk kabul
2: edin. Olsun, bir şey olmaz.
4: Bir an önce satalım gidelim diyor. Mecburen yani.
5: Ancak sahnede fırsatçılar da vardı. Şehirlere kaçak yollarla kurbanlık sokmaya çalışanlar oldu. O uyanıklarda denetimde yakayı ele verdi. Ve değişmeyen manzara, acemi kasaplar ve kesim kazaları. Aciller bu bayramda da doldu taştı.
6: Eline senede bir kere bıçak tutanlar kendini kasap zannediyor. Ellerime bakabilirsiniz, dertimiz. Şükürler olsun, şükürler olsun.
5: Kaçak kesim yapmanın bedeli ağır oldu. Yasal olmayan, halka açık yerlerde kurban kesenlere para cezası uygulandı.
3: Yapılacak kesimin yasal olan yerlerde yapılması oldukça önemli. Meydan, cadde, bina gibi umumu açık yerlerde kesim yapanlara 8.687 lira idari para cezası uygulanırken, kurban atıklarını toprağa gömenlere ise 20.842 lira idari para cezası uygulanacak.
0: Kurban satıcısı olarak da çok önemli çünkü bir tüberküloz çıkıyor, bir hastalık çıksa direkt veterinerlerimiz el koyabiliyorlar hayvanıma. Hem alan kişi mağdur olmuyor hem de satan da mağdur olmuyor. Devlet geri ödüyor bize paramızı.
7: Bugün büyük bir ihtimalle bugün akşam bu iş bilim biter. Yarın herkes evine döner.
8: Ve bir de tabii ki bayramın klasik hale gelen o görüntüleri, yani kurbanları sahiplerin elinden kaçmaya çalışan ya da kaçan kurbanlıklar. Kimi bir berber dükkanına girdi, kimi bir yolda sahipsiz bir şekilde koşmaya başladı. O görüntüleri ekranlara getirelim.
5: Kimi sahibinin elinden kaçtı berbere girdi, kimi otoyolu birbirine kattı. Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda manzara değişmedi. Çorum'da firar eden boğa bir evin bahçesine girdi. O anlarda hareketli dakikalar yaşandı. Firari boğa iğneyle sakinleştirilerek yakalanabildi. Panik atak yaşayan sahibi ise hastaneye kaldırıldı.
9: Gidemez o, düşecek o hayvan ya.
5: Rize'de de manzara benzerdi.
10: Dedim size ki oh, su vermeyin de orkutmayın.
5: Uzun süre sahiplerini peşinde koşturan boğa devreye belediye ekiplerinin girmesiyle yakalanabildi. İstanbul'da ise sahibinin elinden kaçan tosun camları kırarak berber salonuna girdi. Mahalle sakinleri tosunu yakalamak için seferber oldu. Firari tosun güçlükle de olsa yakalandı. Antalya'da ise kesime götürülmek istenen koyun kaçmak istedi. Sahibi onu tutmak isterken ortaya bu görüntü çıktı. Ankara'da da kesimden kaçan kurbanlık boğa sahiplerine zor anlar yaşattı.
10: Mehmet solunda gitti mi?
5: Firari boğa saatler süren kovalamaca sonrası yakalandı. Arabayı şuraya
8: kapat. 9 günlük uzun bir tatil. Tabii pek çok kişi, özellikle büyük şehirlerde yaşayan pek çok kişi ya yakınlarının yanına, memleketlerine gitti ya da tatil bölgelerine gitti. Hal böyle olunca özellikle de İstanbul'da tabii ki yollar boştu. İstanbul'un tadını ise İstanbul'da kalanlar çıkardı. Peki trafikte o son durum neydi? Dün neler yaşandı? İstanbul'un o rahat trafiğine bakalım şimdi.
11: Mega kent bayram sakinliğine büründü. İstanbul'da bayramın ilk günüyle birlikte trafik adeta tarihi düşüş yaşadı. Normal günlerde %70-80 seviyelerine kadar çıkan trafik yoğunluğu bayram etkisiyle %2'lere kadar geriledi.
12: Hafta içi ve hafta sonu fark etmeksizin günün her saati uzun araç kuyruklarının oluştuğu D100 Karayolu, TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüler hiçbir engelle karşılaşmadan akıcı bir şekilde seyahat edebiliyorlar.
11: Kentin ana arterleri ve köprülerinde yoğunluk neredeyse sıfıra yaklaşırken İstanbul sessiz ve boş görünümüyle dikkat çekti.
12: İyi bayramlar diliyorum. İstanbul'dan kitlesel bir göç oldu. Günler öncesinden bayram hazırlıklarını yapan vatandaşlar İstanbul'dan ayrıldılar ve şu anda İstanbul genelinde %2 oranına kadar trafik durumu düşmüş durumda.
11: Yollardaki bu olağan dışı sakin

0: Nik mega kentte alışılmış manzaranın tam tersini ortaya koydu.
1: İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de alışılmışın dışında bir akıcılık gözleniyor. Aynı zamanda toplu taşımada ücretsiz fakat duraklarında boş olduğunu belirtmiş olalım. Mesafe örneği vermek istiyorum. Şu anda bulunduğumuz oradan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Maltepe, yani Avrupa yakasında, biz şu an Avrupa yakasındayız. Buradan Maltepe 20 dakika sürüyor. Tuzla 30 dakika, Beşiktaş Meydan 10 dakika, Kadıköy Meydan ise 17 dakika sürüyor şu anda bulunduğumuz konumdan.
0: İstanbul'un eşsiz silüeti ve boğaz görünümü ise bu sessizlik içinde bir kez daha göz kamaştırdı. Havadan kaydedilen görüntüleriyle adeta bir masal şehrini andırdı. Gündüz turkuvaza bürünen büyüleyici manzarası gece yerini görkemli bir ışık gösterisine bıraktı.
2: Bir de tabii büyük şehirler boşaldı dedik. Peki tatil bölgelerinde tablo ne? Hemen bakalım.
3: Akdenizli olarak Karadeniz'e hayran kaldım. Doğası, yeşili, bu kuş cıvıltıları, bayıldık. Şehriniz de çok güzel, yaylanız da.
4: Muhteşem, harika bir manzarası var.
5: Karadeniz'in yaylaları Kurban Bayramı tatilinde doldu taştı. Yerli ve yabancı turistlerin rotası Ayder Yaylası'ydı.
6: Doğu Karadeniz bölgesi Kurban Bayramı tatilinde yoğun bir turist ağırlıyor. Rize'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Ayder Yaylası, gördüğünüz gibi o muhteşem doğasıyla turistleri misafir ediyor.
7: Ayder çok güzel, havası, yaylaları zaten serinliği ayrı güzel oluyor. Yazın mutlaka gelinmesi gereken bir yer.
6: Bir yanda kar, bir yanda güneş, bir yanda yeşillik.
3: Evet, çok şaşırdık aslında. Alanya ile şu an mesela hava aynı. O yüzden 3 mevsimi yaşıyorsunuz herhalde burada.
6: 4 de oluyor bazen.
3: 4 de oluyor, doğru. Yağmur bugün yağmamış.
5: Bölgeyi ziyaret edenler doğayla iç içe vakit geçirdi. O anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.
6: Ayder Yaylası'nda yer bulmanız çok zor. Rezervasyonlar %100'e ulaşmış durumda.
4: Ayder biraz kalabalık ama manzara süper.
8: Türkiye'yi çok seviyorum. 2 yıl önce yine gelmiştik. Beğendik. Yani gayet memnunuz. Her yıl fırsat buldukça gelmeye çalışacağız.
9: Ayder çok güzel.
5: Yoğunluğun yaşandığı bir diğer yerse Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ydi.
10: Bayram tatilinde havaların da güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar hayvanat bahçesine gelmeye devam ediyor. Tabii tatilinde 9 gün olması sebebiyle hayvanat bahçesinin ziyaretçi rekoru kırması bekleniyor.
11: Bayram tatilini değerlendiriyorsunuz.
10: Kesinlikle.
11: Tatiliniz nasıl gidiyor öyle soralım.
10: Gayet güzel. Biraz sıcak ama güzel.
11: Sıcak bugün. Evet. Oldukça sıcak. Siz ne söylersiniz?
12: Vallahi Gaziantep Belediyesi'ne bu hayvanat bahçesi için çok teşekkür ediyoruz. Yani çok muazzam bir hayvanat bahçesi. Çok keyifli.
10: Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde Türkiye'de ilk kez dünyaya gelen zürafa da yine yoğun ilgi görüyor ve hikayesi de özellikle ilgi çekiyor. Zira yavru zürafa Çınar'ın babası doğmadan kısa süre önce hayatını kaybetmişti.
13: İnsanlar da akın akın Çınar'ı da görmeye geliyorlar. Çünkü Türkiye'nin ilk zürafa yavrusu, o da annesiyle beraber mutlu bir şekilde yaşıyor.
5: Tür çeşitliliği bakımından dünyanın sayılı, Türkiye'nin ise en büyük doğal yaşam alanı olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde özellikle de çocuklar yaban hayvanlarını görerek vakit geçirdi.
13: Burada doğasındaki kitaplarda, televizyonlarda gördükleri hayvanları çocuklar burada canlı canlı görmek için akın akın geliyorlar.
10: Nasıl buldun burayı?
14: Yani güzel buldum ve gerçekten bayağı bir hayvan var.
10: Çok fazla değil mi?
14: Evet.
10: En çok neyi beğendin? Hangi hayvanı sevdin?
14: En çok beyaz kaplanı beğendim. Tüm hayvanları seviyorum ama yani kuşları ayrı bir seviyorum.
10: Kuşları daha çok seviyorum. Gördün mü onları da?
14: Gördüm, evet. Kuş cennetine baktım.
10: Nasıldı?
14: Güzeldi. İlginç kuşlar vardı.
10: Buraya ilk defa mı geldin?
14: Evet, ilk defa geldim.
10: Nasıl buldun?
14: Çok güzel. Çok güzel bir yer.
10: Değil mi? En çok neyi sevdin?
14: Fili sevdim.
10: Fili sevdin sen.
14: Çok büyüktü.
13: 9 günlük bayram süresince biz yaklaşık 100 bin

0: kişiye burada misafir etmeyi düşünmekteyiz. Çünkü bayağı aç arayıp da açık mısınız geleceğiz diyenler de var. Çevrilerden büyük ziyaretçiler var.
1: Bayramı buruk yaşayanlar, bayramı acı içinde karşılayanlar var. Onlardan biri de tabii ki Ayla Kara'nın ailesi. Ayla Kara'yı unutmayacağız. Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen okul saldırısında 9 öğrencisinin üzerine kendini siper etmiş ve hayatını kaybetmişti aile öğretmen. Bu acı haberin gelmesinin ardından aile öğretmen Neşide kalp krizi geçirmişti. Bayramın aile öğretmeni olmadan aile ilk bayramlarını geçirdi. Kapılarını da A Haber ekibine açtılar. İşte kimi zaman gururla, kimi zaman da gözyaşıyla yaşanan o röportaj.

0: bunu yaptı.
1: Türkiye aile öğretmeni Kahramanmaraş'taki okul saldırısında kahramanlığıyla tanıdı. O hain saldırıda kendi canını içe sayarak öğrencilerine siper olmuş, 9 öğrencisiyle ne acı ki hayatını kaybetmişti. Bugün fedakar aile öğretmeninin ailesi onsuz ilk bayram gününde evinin kapısını ATV Haber'e açtı.
2: 35 yıldır hayat arkadaşım. O benim derdi her zaman, hastalığın benim ilacım sensin derdi. Çok severdi. Ben de onu çok severdim.
0: Aile öğretmen aslında Kurban Bayramı için öncesinden hazırlık yapmıştı. Hem eşine hem de kendisine bayramda giyebilmek için bu kıyafetleri almıştı. Hatta eşine bu senin bayramlık hediyen demişti ama
2: Adana'dan almıştık.
1: O saldırgan sınıfa girdiğinde aile öğretmene kenara çekilmesini söylemiş ama o biricik evlatlarına, öğrencilerine siper olmuştu. Aile öğretmenin evinde bayram günü hem gözyaşı hem gurur vardı.
0: Zaten onu yapmasaydı annem bence her gün ölecekti.
3: Öğrencilerini çok severdi. Bize de sürekli anlatırdı. Bir anne ve bir öğretmen refleksi olarak o hareketi gerçekleştirip çocuklara siper olduğunu ben düşünüyorum.
0: Kahramanmaraş'taki hain saldırıda aile öğretmenin kahramanlığı, canını öğrencilerine siper etmesi hiçbir zaman unutulmayacak. Tüm Türkiye aile öğretmeni fedakarlığıyla konuştu. İşte biz de ATV Haber olarak aile öğretmenin evindeyiz ve aile öğretmenin evinde her yerde ona dair bir iz, ona dair bir fotoğraf var.
1: Aslında isteseydi emekli olabilirdi. Ancak o evlatlarından, öğrencilerinden gönüllü olarak ayrılmak istemedi. Ve en yürek yakan ayrıntı, haftalar önce 35 yıllık hayat arkadaşına sanki olacakları hissedermişçesine söylediği "ben öleceğim" sözleri.
2: "Cennete gidiyorum" dedi. "Nasıl öleceğimi de biliyorum" dedi yani. Onu da gördüm ama onu söylemeyeceğim dedi. Eşimin yaptığı fedakarlıkla gerçekten gurur duyuyorum.
4: Biz de aile öğretmeni ve o saldırıda hayatını kaybeden tüm öğrencilerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazete manşetlerini aktarmaya devam edelim. Milliyet gazetesi, Milliyet gazetesinin manşetinde Fenerbahçe otobüsüne saldırı dosyası yeniden açılıyor. Pusu dosyası raftan indi. Fenerbahçe kafilesine 2015 yılında Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırı dosyası yeniden açılıyor. Faili meçhul suçları araştırma dairesinin yeniden incelediği dosyadaki takipsizlik kararı kanun yararına bozuldu. Bakanlık yetki kullandı, aynı yerden sinyal verdi. Başsavcılığın kanun yararına bozma istem yazısında şüphelilere ait HTS kayıtları, olay yerindeki otomobil ve Zafira marka av tüfeği ile ilgili eksik incelemelere işaret edildi. Yazıda dosyada mevcut HTS kayıtlarına göre şüpheli Emre'nin telefonunun Fenerbahçe kafilesinin otobüsüyle benzer yerlerde sinyal verdiği de hatırlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de açıklamalarda bulundu. Sonuna kadar bu olayın takipçisi olacağız dedi. Diğer yandan Ankara'da zirve hazırlığı malum, biz evet bayramı kutluyoruz. Diğer yandan Dünya Kupası heyecanı yaşanacak. Ancak sonrasında ise tüm dünyanın gözü Ankara'da olacak. NATO zirvesi var. Ankara'da zirve hazırlığı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek olan NATO Liderler Zirvesi içinde geri sayım başladı diyor Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfasına yer alan haberler arasında. İstanbul'a gelelim. İstanbul'da ise Eyüp Sultan'da bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve 3 araca, park halindeki 3 araca çarptı. Saniyeler öncesinde ise bir yaya araçların bulunduğu noktada yürüyordu. Facianın eşiğinden dönüldü.
5: Birkaç saniye sonra kaza olacağından habersiz kaldırımda yürümeye başladım. Neyse ki şanslıydım. Kaza o ilerledikten hemen sonra meydana geldi. İstanbul Eyüp Sultan'da bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yokuş aşağı inerken park halindeki 3 araca çarptı. Araçlardan birinde bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kameraları incelendi. Kazadan saniyeler önce bir yayanın olay yerinden geçtiği görüldü. Kaza anında sokaktan başka birinin geçmemesi ise olası bir facianın önüne geçti.
4: Sayın seyirciler, çeşitli suçlardan aranan 66 bin kişi 100 günde yakalandı. Emniyet ve jandarma ekiplerinin 81 ilde yürüttüğü kapsamlı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 66 089 kişi yakalandı. Operasyonun detaylarına bakalım.
6: Çeşitli suçlardan aranan 66 bin kişi 100 günde yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı 81 ilde aranan şahıslara yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin 11 Şubat'ta göreve başlamasının ardından denetim ve operasyonlar yoğunlaştırıldı. Valiliklerin koordinasyonunda il emniyet müdürlükleri ve jandarma komutanlıklarınca 81 ilde arama kaydı bulunan kişilere yönelik denetim ve kontroller artırıldı. Ekipler kent merkezlerinden kırsal bölgelere kadar sorumluluk alanlarında yol uygulamaları, kimlik kontrolleri, adres kontrolleriyle ev ve iş yerlerine yönelik çalışmalarda aranan kişilerin izini sürdü. Çalışmalar sonucunda 100 günlük dönemde çeşitli suçlardan aranan 66.089 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Aranan kişilerden 65.484'ünün 0-5 yıl, 360'ının 5-10 yıl, 245'inin ise 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Suç başlıklarına göre yapılan dağılımda uyuşturucu suçlarından aranan kişilere yönelik yakalamalar öne çıktı. Bu dönemde narkotik suçlarından 11.133, hırsızlıktan 9.598, dolandırıcılıktan 7.963, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 7.619, siber suçlardan 5.947 kişi yakalandı.
4: Peki Türkiye gece boyunca başka neleri konuştu? Hangi haberler öne çıktı? Hızlı bir haber turuyla sabah ajansına devam edelim.
5: Bursa Spor Taraftar Grubu, Texas'ın eski dernek başkanlarından Ertuğ Toker motosikletiyle seyir halindeyken kontrolü kaybetti, refüje çarptı, olay yerinde can verdi. Cenaze namazı sonrası toprağa verilen Toker'in kardeşi de 4 yıl önce motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti. (Gülüyor) 54 yaşındaki Sedat Çelik Giresun'da yeğeniyle birlikte derede balık tutarken akıntıya kapılmış, yeğeninin cansız bedeni bulunmuştu. Çelik'e dairse hiçbir iz yoktu. Talihsiz adamın cansız bedeni arama çalışmalarının 5. gününde bulunabildi. Son anda karşıdan gelen aracı görüp frene bastı ama artık çok geçti. Mersin'de kazada yaralanan motor sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Bursa'da seyir halindeki kamyonetin kasasından demir kafes düştü. Hemen arkasından gelen sürücüler kafese çarpmamak için zor anlar yaşadı. Çevredekiler sol şeritte duran kafesi kazaya neden olmadan kaldırdı.
4: (27 Mayıs) 1960 yılında yaşananlar, o darbe Türk demokrasi tarihine vurulan kara bir lekeydi. Tankların gölgesine susturulan milli irade, manşetlerle büyütülen iftiralar, Yassıada'da kurulan sözde mahkemeler ve dar ağacına gönderilen bir başbakan. Peki darbeye giden yolun kilometre

Taşları nasıl döşendi? İşin medya ve psikolojik harekat ayağında hangi karanlık aktörler vardı? A Haber Araştırma ve Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin yazdı. Ekranlara getirelim.

0: Bazı takvim yaprakları sadece günün değiştiğini değil, bir milletin geleceğinin nasıl karartıldığını da yazardı. 27 Mayıs 1960 sabahı, Türkiye sadece bir askeri darbeye uyanmıyor, kendi iradesine sıkılan kurşunlarla da sarsılıyordu.
1: Çıkarılan kanunlar, takip edilen hareketler, Türk milletini zincire vurmak kastında olduklarını gösteriyor. İşte bu düşünceler ve mülahazalarla bu feci gidişe son vermeye karar verdim ve devletin idaresine el koydum.
0: 27 Mayıs'ta sadece bir hükümet devrilmiyor, milletin oyuyla yükselen ülkenin umutları da yerle bir ediliyordu. Anadolu'nun içimizden biri dediği, sofrasına konuk olduğu Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşları, o gün birer birer hayattan koparılmak üzere girdabın içine çekiliyordu. Peki darbeye giden yolun kilometre taşları nasıl döşendi? İşin medya ve psikolojik harekat ayağında hangi karanlık aktörler vardı? Yassıada'nın soğuk duvarları arasında yankılanan Doktor Mükerrem Sarol'un şu sözleri o günlerin trajedisini özetliyordu.
2: CHP'nin uzun yıllar memleketi tek başına ve çok sert metotlarla idare etmesi onu bir takım kötü ve kusurlu alışkanlıklara sürüklemiştir. Memleketin bütün güçlerini daima kendi elinde tutmak ister. Rakipleriyle mücadeleyi sportif ölçülerle yapmaz. Mağlubiyeti azmetmeye hiç tahammülü yoktur. Geniş halk kitlelerine ve onların menfaatlerine dönük olmayan bir siyasi felsefesi vardır. Kendi içine kapalı kalmıştır. Kendisinin dışında iktidar tanımaz. Onu yıpratmak için her çareye başvurmaktan çekinmez. Böyle bir teşekkürle 10 sene mücadele etmenin güçlüğünü yüksek takdirlerinize arz ederim.
0: Çok partili sisteme geçişi ve Demokrat Parti'nin millet nezdindeki karşılığını hazmedemeyen vesayet zihniyeti, siyasi rekabeti düşmanlığa dönüştürmüştü. İsmet İnönü'nün hafızalara kazınan şartlar tamam olduğunda ihtilal meşru haktır sözleri, demokrasiye yönelik tehdidin açık ilanı gibiydi. Sandıkta bükemedikleri bileği postal gücüyle kırmaya hazırlanıyorlardı.
3: Arkadaşlar, şartlar tamam olduğunda milletler için ihtilal meşru haktır. Bu yolda devam ederseniz ben de sizi kurtaramam.
0: Ve medya, milletin haber alma hakkını savunmak yerine darbenin psikolojik cephesine dönüşüyordu. 27 Mayıs 1960, Milliyet Gazetesi. İdare orduda, harekat can kaybı olmadan başarıldı. 28 Mayıs 1960, Hürriyet. Yurtta tam bir huzur hüküm sürüyor. 29 Mayıs 1960, Cumhuriyet. Milli Birlik Komitesi tarafsız şahsiyetlerden kabine kurdu.
4: Gazetelerin provokatif yayınları devam etti. Ben o gün çocuktum ama hatırlıyorum. Bazı gazetelerin, muhalif bazı gazetelerin birçok sayfasının boş çıktığını gördük. O boşlukta insanlar kafasında tereddütler yaratıldı. Acaba burada ne haber vardı? Hangi haber silindi? Hangi haber buradan yok edildi? Sıkı yönetimin öyle bir yetkisi vardı.
0: Milletin iradesini yok sayanlar açıkça junta'nın, darbecilerin tarafında duruyordu. 2 Haziran 1960, Hürriyet, sabık DP'liler muhafaza altına alınıyor. Bir başka manşet, Bakan Polatka'nın zimmetinden 4 milyon lira çıktı. Bu manşetlerin hepsi darbecilerin talimatıyla yazılmış yalan ve iftiradan ibaretti. Yıllar sonra gerçekler ortaya çıkacak ama atılan iftira manşetleri milletin hafızasında kara bir leke olarak kalacaktı. 3 Haziran 1960, Cumhuriyet, fuzuli yatırımlardan vazgeçiliyor. Soma Termik Santrali'nin faaliyeti durduruldu. Darbe sadece Demokrat Parti'yi değil, Türkiye'nin kalkınma hamlelerini de hedef alıyordu. Termik santraller, barajlar, fabrikalar, fuzuli denilerek durdurulan her yatırım, milletin geleceğinden çalınan yıllardı. Aynı tarihte bir başka korkunç manşet. Şehit cesetleri kıyılıp et balık kurumunda hayvan yemi yapıldı.
4: Bu şartlar altında insanlar Türkiye'de gençlerin kıyma makinelerinde kıyıldığına inanmaya başladılar. Bu propaganda yapıldı. Gençlerin İstanbul'da, Ankara'da, büyük kentlerde, diğer büyük kentlerde sokaklarda öldürüldüğünü, günahsız insanların katledildiğini söylemeye, yazmaya başladılar.
0: Tarihe geçen bu iftira darbenin sadece silahla değil, yalanla, korkuyla ve dezenformasyonla da yürütüldüğünü gösteriyordu. Basın milletin seçtiklerini mahkum ederken darbecileri kurtarıcı ilan ediyordu. Akis dergisi darbenin başı Cemal Gürsel'i milli kahraman olarak sunuyor, CHP iktidar yolunda manşetleriyle siyasi mühendisliğe soyunuyordu. Demokrat Parti içinse kapısına kilit kapakları hazırlanıyordu. Darbeci Tuğgeneral Bedil Kireçtepe'nin basına servis ettiği talimatlarda Adnan Menderes 12 uçak dolusu altında yakalandı iftirası yer alıyordu.
5: Adnan Menderes'in özellikle iktidarı döneminde 57 sonrası, 57 seçimlerinden sonra basına baktığınız zaman manipülasyonların en ağırlarını görürsünüz mesela muhalefet medyasında. İşte siz az önce söylediniz, Adnan Menderes'in uçaklarla altın kaçırdığından tut, işte 1960 darbesine gidildiği dönemde insanların makinalardan geçirildiğine dair gazete manşetleri, haberler, İşte öğrencilerin kayıp olduğuna dair üniversitelerde olayları artırmaya yönelik olarak haberler. Şimdi böyle bir medya ya da basın tarzı, o da bir iktidar alanıyla ilgili bir husus. Şöyle düşünüyor yani, CHP ile birlikte demokratik olmayan alanda çok rahat bir şekilde iktidarınızı kullanabiliyorsunuz. İşte 60'larda, 70'lerde, 80'lerde, 90'larda bunun biz en sertini görürüz. Çünkü özellikle 28 Şubat dönemine baktığınız zaman medya merkezdedir. Kendi iktidar alanını korumak için merkezdedir. Maalesef o Türkiye'deki iktidar, yani çıkarcı elit gruplarının bir yansıması olarak da basın, bugünkü anlamda medya manipülasyonu, hatta zaman zaman ötekileştirmeyi, düşmanlaştırmayı bir iktidar kurma biçimi olarak görür.
0: Yıllar geçti. O altınların aslı astarı çıkmadı. Peki o yalanlar, o yalan ve iftiraların milletin vicdanında açtığı yara hiç kapanmadı.
6: Muhterem Reis Beyefendi, anayasayı ihlal adıyla anılan bu davanın aslı ve esas mahiyeti yüksek malumları olduğu üzere siyasidir. Bu dava ile birleştirilen diğer davalar da hemen hemen aynı mahiyeti taşımakta ve birçok bakımlardan eşine rastlanması pek nadir siyasi davalar oldukları da aşikar bulunmaktadır.
0: Yasaada'da kurulan mahkemelerde adalet değil, ibret sahneleri sergileniyordu. Milletin oylarıyla gelenler darbe mahkemelerinde suçlu ilan ediliyordu. Ve sonunda tarih 17 Eylül 1961, bir başbakan idam sehpasına götürülüyordu. Ama asılan sadece Adnan Menderes değil, milletin hür iradesiydi. 27 Mayıs sadece bir hükümetin devrilmesi değil, 27 Mayıs siz kendinizi yönetemezsiniz diyen vesayet anlayışının milletin iradesine vurduğu prangaydı. Ancak unuttukları bir şey vardı. Gazete manşetleriyle yazılan yalanlar tarihin tozlu sayfalarında yerini alırken Adnan Menderes'e duyulan sevgi bu milletin kalbine kazındı.
7: İdam sehpasındaki son sözü devletime ve milletime ebedi saadetler dilerim olan rahmetli Menderes'in aziz hatırasına sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. Onları deviren, yargılayan ve asanlar hayatlarını milletin nefret dolu bakışları altında sürdürmek zorunda kaldılar. Her ne kadar bu cinayete ortak olanlardan bazıları sonradan biz Yassıada'da

0: katliam yaptık diyerek suçlarını ikrar etseler de tarihin ve milletin hükmünden kurtulamamışlardır.
1: Bugün Türkiye'nin her kalkınma hamlesinde, her yatırımında, her fabrika bacasında yarım bırakılmak istenen bir millet rüyasının izi var. 27 Mayıs'ı da, o kirli manşetleri de, milletin iradesine kurulan o dar ağaçlarını da unutmadık. Çünkü unutulan zulüm tekrarlanır. Aziz şehitlerimiz Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyoruz.
2: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü.

Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Haber ekranlarında sabah ajansında yeni güne başladık ama son dakika gelişmeleriyle güne başladık bugün. Özellikle Orta Doğu'da tansiyon bir kez daha yükseldi. Hatta ateşkesin başladığı günden bu yana en gergin saatler içerisindeyiz. Ardı ardına görüntüler var. Hem İran'dan hem de Amerika Birleşik Devletleri'nden karşılıklı saldırılar. Bir yandan da İsrail diyeceğiz. İlk durak noktamız gece saatleri. Amerika Birleşik Devletleri akşam saatlerinde İran'ın Bandar Abbas limanına yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı. Hedefte drone üretim tesisleri vardı. O görüntülerin detayıyla hemen başlayalım. Ekranlara getirdiğimiz görüntüler gece saatlerinde İran'da kayıtlara geçti. Amerika Birleşik Devletleri savaş uçaklarından ateşlenen füzeler İran'ın Bandar Abbas bölgesine hedef aldı. Hedefte İran'a ait drone üsleri, drone tesisleri vardı. İran'dan yapılan açıklamada ise gece saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir geminin Hürmüz'ü kontrolsüz bir şekilde İran'ın izni olmadan geçmeye çalışması nedeniyle gemiye müdahale edildiği açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri ise bu müdahaleye İran'ı vurarak yanıt veriyor. İran'dan açıklamalar gelmişti. Amerika bizi vurursa biz de misilleme yapacağız diye. O son dakika gelişmesinin adresi Kuveyt. Kuveyt'e yönelik İran balistik füzeler ve dronlarla saldırı düzenledi. Hedefte Kuveyt'in başkentinin yakınlarında bulunan Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir askeri üs vardı. Son durum ne? Füzelerin ateşlendiği anlara bir bakalım hemen. Ekranlara getirdiğimiz görüntüler İran'ın balistik füzelerle yapmış olduğu saldırının ilk anlarına ilişkin. Hedefte Kuveyt vardı. Füzelerin ateşlenmesiyle birlikte Kuveyt'te siren sesleri çalındı. Kuveyt İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kuveytlilerin evlerinden dışarı çıkmamaları istendi. Kısa bir süre sonra ise saldırının hedefinde Amerika Birleşik Devletleri'ne ait askeri bir üssün olduğu belirtildi. İran devrim muhafızlarından yapılan açıklamada Amerika'nın İran'a hedef alması durumunda saldırıların daha da genişleyici uyarısı var. Bu saldırı bir ilk özelliği taşıyor. Ateşkesin başladığı günden bu yana kadar ilk kez İran Kuveyt'i balistik füzelerle hedef alıyor. Orta Doğu'da tansiyon çok yüksek dedik. İran Körfez ülkeleri ama bir başka adres daha var. O da Lübnan. İsrail sabah saatlerinde Lübnan'da Güney Lübnan'a yönelik yeni bir ve güçlü bir saldırı dalgası başlattı. Sur kenti hedef alındı. O anlara da bakalım sıcağı sıcağına yeni görüntüler. Sıcak görüntüler kısa bir süre önce kayıtlara geçti. İsrail savaş uçakları Sur kentini ve Lübnan'ın güneyini hedef alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin onayıyla birlikte İsrail saldırılarını daha da arttıracağına yönelik mesajlar vermişti. Ve sabah saatleri itibariyle yerleşim yerlerinin bulunduğu noktalara yönelik çok büyük bir hava saldırısı dalgası başlattı İsrail. Bu saldırılarda şu ana kadar kaç kişinin hayatını kaybettiğine ilişkin bilgi yok. Hedefte ne vardı? Ona ilişkin İsrail tarafından resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Hizbullah tarafından kullanılan merkezlerin hedef alındığı belirtiliyor. Ancak gün Orta Doğu'da çok sıcak başlamış durumda. Bayrama rağmen İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri saldırılarını arttırıyor. Ardı ardına getirdiğimiz bu görüntüler, bu saldırılar

0: ile birlikte söz bitti, yerini füzeler mi aldı sorusunu sormamız gerekiyor. Ateşkesin sonuna mı geldik, neler oluyor? Hemen ateşkes dediğimizde aklımıza gelen ilk nokta Pakistan. İslamabad'a kameralarımızı çevirelim. Fakur Rahman bizi bekliyor olacak. Fakur, günaydın. Ekranlara getiriyoruz. Yeniden silah seslerinin konuştuğu, füzelerin konuştuğu bir güne başladık. Şu ana kadar bu saldırılar Pakistan'da nasıl yankılandı ve daha da önemlisi, görüşmeler çöküyor mu?
1: Günaydın Gökhan. Pakistan başkenti İslamabad'da tabii İslam aleminde olduğu gibi bayram günleri izlenmeye devam ediyor ama diplomatik cephede önemli bir gelişme yer aldı. Bu da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından dün akşam İran Cumhurbaşkanı ile bir telefon görüşmeydi. 30 dakika bu telefon görüşmesinin sürdüğü belirtildi. İran Amerika ile onurlu bir şekilde bir anlaşmanın olması, yani şerefli bir şekilde bir anlaşmanın olması yönünde bir tavır gösterdi. Ayrıca aldığımız bilgiye göre İran Pakistan'a şunları diyor: bakın, biz Pakistan'ın arabuluculuk aracı ile Amerika ile barış görüşmeleri sürdürmeyi kabul ettik. Şartları da kabul ediyoruz. Ancak burada bir güven meselesi var. Yani ABD yarın İran'a yönelik yeni bir büyük saldırı yapmayacağına dair herhangi bir garanti var mı? İşte bu soru bütün bu diplomatik çabalarını şu anda gölgelemiş durumda. Gördüğünüz gibi bölgede ateşkes ilerleri devam ediyor. Dolayısıyla artık Pakistan bu çabaları nasıl sürdürecek? Bu büyük bir soru şu anda İslamabad'da düşünülüyor. Daha önce tabii ki Hürmüz Boğazı'nın açılması, gemilerin serbestçe oradan geçmesi, İran'ın kontrolünün altında kalması, kapsamlı bir ateşkesin olması ve geçici ateşkesin 60 gününe kadar uzatılması konusunda bir anlaşma vardı. Ancak bütün bu gelişmeler üzerinde büyük bir soru işareti var ve artık Pakistan da şu anda bölgedeki en son durumu üzerinde henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ama aldığımız bilgilere göre Pakistan bu gelişmeden bayağı bir perişan ve barış sürecini nasıl ilerlenebileceği konusunda tabii ki çok gergin ve bu konuda Pakistan'ın büyük bir endişesi var. Şimdi Pakistan Başbakanı tabii ki ABD ve İran arasında yakın zamanda tekrar barış görüşmenin başlaması yönünde bir açıklama yapmıştı. Ancak o da gölgelenmiş durumda. Şu anda durum böyle.
0: Fakur Rahman'a teşekkür ederim. Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın yeniden karşı karşıya gelmesi ve özellikle de İran'ın Kuveyt'e yönelik balistik füze saldırı dalgası başlatması tabii ki piyasalar tarafından da yakından takip ediliyor. Evet, Türkiye'de bayram tatili nedeniyle piyasalar kapalı, ancak uluslararası piyasalar güne yine çok hareketli bir şekilde başlamış durumda. Özellikle dün bir ateşkes ihtimali, daha doğrusu uzlaşı ihtimaliyle birlikte piyasalar Avrupa'da, uluslararası piyasalarda moral bulmuştu. Ancak yeni güne baktığımızda yeniden olumsuz bir tablo var. Petrol şu dakika itibariyle İran'dan ateşlenen füzelerle birlikte %4'e yakın yükselişle güne başlıyoruz. $95.76. Savaşın yeniden başlayacağı endişesi altın fiyatlarını tamamen vurmuş durumda. Altın fiyatları diyelim. Altın fiyatları ise son 2 ayın en düşük düzeyine geriledi. $4.400'ların altına geldik. $4.374'dayız. Şu an itibariyle %1,80'lik bir düşüş var. Tabii iç piyasada işlemler kapalı ama iç piyasadaki etkilerini de görüyoruz burada. 6.452 liraya kadar geriledik altın fiyatlarında. Burada %2'ye yakın bir düşüş var. Bir de gümüş diyelim son olarak. Gümüşte değerli metalleri vuruyor şu an bütün bu yaşananlar. Gümüş fiyatlarında da yine benzer bir, orada daha güçlü bir düşüşü görüyoruz. %3,2'lik bir düşüşle $72'a kadar gerilemiş bir tablo var. Takip edeceğiz. Özellikle petrol fiyatları yeni güne %4'e yakın yükselişle başlamış durumda. Savaşın etkisini piyasada daha net bir şekilde gördüğümüz bir gün. Gazetelerimizi açtık. Manşetlerimize baktığımızda Hürriyet gazetesi diyeceğiz. göreceğiz. Hürriyet gazetesinin manşetinde ise Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten gelen açıklamalar var. O kurşun çözülecek. Fenerbahçe takım otobüsünün 4 Nisan 2015 günü Trabzon Sürmene'de kurşunlanmasına ilişkin dosyaya yeniden incelemeye açılıyor. Yargıtay Trabzon 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin takipsizlik itirazını reddeden kararını kaldırdı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklamalar var. Adalet Bakanı Akın Gürlek saldırının milletin hafızasına derin izler bıraktığını kaydetti. Bir tüfek bulunmuştu.

0: Kemal Kılıçdaroğlu. Güne çok hızlı başladık. Dünyada sıcak gelişmeler var dedik ama bir yandan da tabii ki Türkiye'de de önemli gelişmeler yaşanıyor. Geceden sabah taşıyacağımız başlıklardan biri Kastamonu. Kastamonu'da bir evde yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde binanın geniş bir kısmını etkisi altına aldı. Tosya ilçesinde Yılmaz Çiçek'e ait iki katlı bir evde yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler evin yanında bulunan odunluğa da sıçradı. Yangın sırasında yemek yiyen aile alevleri fark edince durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Neyse ki olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı. İkinci durak noktamızsa Nevşehir. Nevşehir'de motorlu hafif hava aracı motor arızası nedeniyle açık araziye acil iniş yapmak zorunda kaldı. Olayda iki kişi yaralandı. Turistlere yönelik turda kullanılan Microlight Paşabağ mevkisinde kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra motor arızası verdi. Güvercinlik Vadisi yakınına acil iniş yapan hava aracındaki pilot Şuayb Şen'le yolcu Özgecan Doğan yaralandı. Haber verilmesinin ardından alana jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ve Muş'ta ise seyri halindeki bir otomobil önüne aniden çıkan başıboş bir ata çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı. Kaza Muş-Mingöl Karayolu üzerindeki Yaygın Beldesi yakınlarında meydana geldi. Seyri halindeki otomobil aniden yola çıkan ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil bir anda savruldu. Kazayı görenler sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Araçta bulunan aynı aileden 7 kişi yaralandı. At ise telef oldu. Şimdi siyaset diyoruz. Siyaset dediğimizde tabii Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan gerilim var. Kılıçdaroğlu pazar günü partililerle bir araya gelecek. Bir mitingde, zaten cumartesi günü bir mitingde bir araya gelecek. Ancak onun öncesinde ise çok dikkat çeken bir adım atıldı. Malum CHP'nin eski genel başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etmiş ve bu yüzden de bir Cumhurbaşkanı aday ofisi kurmuştu. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin ilk yaptığı adımlardan bir tanesi ise o ofisi kapatmıştı. Patmak oldu.
1: 2025 yılında tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi kapatıldı. İnternet erişimi kaldırıldı.
2: Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimiz bir partiye ait değildir.
1: Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu, alelacele Cumhurbaşkanı adayı ilan edilmişti. Ardından da Ankara'da Cumhurbaşkanlığı aday ofisi açılmıştı. Hatta parti tüzüğüne de aday ofisi açılması konulmuştu.
3: Cumhurbaşkanlığı aday ofisi Ekrem İmamoğlu için açılmıştı. Ancak mutlak butlan kararıyla birlikte bu ofisin kapısına da kilit vuruldu.
1: Ofis hem birçok personelin görevlendirilmesi hem de harcamalarıyla gündem olmuştu.
3: Ofis çalışanlarının bir kısmının işine son verildi, bir kısmı ise CHP Genel Merkezi'ne aktarıldı.
1: Adaylık ofisi lağvedildi. CHP'nin resmi internet hesabından Cumhurbaşkanlığı adaylığı bölümüne erişim de kaldırıldı.
0: Şimdi CHP'nin genel başkanlık koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu arınma mottosuyla hareket ediyor. Ve bu konuda önemli bir adım atılacak. CHP'de önümüzdeki günlerde etik ve yolsuzluk kurulu kurulacak. Adı usulsüzlük iddialarına karışan isimlerin yüksek disiplin kuruluna sevk edileceği süreçte genel merkezde tepeden tırnağa hem idari hem de mali bir restorasyon sürecine başlanacak.
4: Ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde kılıçlar çekildi. Tarafların bir sonraki hamlesi merak ediliyor. Siyaset kulislerinde ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınmayı önce parti içinde başlatacağı iddia ediliyor. Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre CHP Genel Merkezi'nin hesaplarını incelemek üzere 3 ya da 5 kişiden oluşacak bir inceleme komisyonu kurulacak. Denetim dalgası sadece bütçe ve harcamalarla sınırlı kalmayacak. Genel Merkez bünyesindeki resmi evraklar, defter kayıtları, karar defterleri, kaşe ve mühürlerin kullanım geçmişi geriye dönük olarak taranacak. parti içi resmi yazışmaların yer aldığı dijital veri tabanları ve mail trafikleri de inceleme kapsamına dahil edilerek usulsüz bir işlemin yapılıp yapılmadığı saptanacak.

0: Komisyon eğer yasal olmayan harcama tespit ederse önce kamuoyuna açıklanacak, ardından savcılığa suç duyurusunda bulunulacak. Son olarak CHP'li Özgür Karabat tarafından CHP'nin kasası boşaltıldığı iddialarına yanıt gelmiş, kasada 1 milyar 15 milyon lira para olduğu belirtilmişti.
1: Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki değerlerini korumak zorundadır.
0: Ayrıca Kılıçdaroğlu hakkında yolsuzluk, rüşvet ve suistimallerle ilgili yargı kararı bulunanlar hakkında da Merkez Disiplin Kurulu'nu harekete geçirecek. Etik ve Yolsuzluk Kurulu adıyla özel bir birim kurulacak. Hazırlanan objektif ve delilli raporlar doğrultusunda kusurlu bulunan isimler hızla Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilecek. Özellikle Turan Taşkın Özer, Özgür Karabat, Burhanettin Bulut ve Veli Ağbaba gibi isimler hakkında son karar verilecek.
2: CHP'de kalmaya devam edeceğiz. CHP'de gerilimin yaşandığı bu hafta içerisinde önemli bir gelişmeydi. İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk soruşturmasında belediyedeki rüşvet çarkını deşifre eden Sinan Karahan'a yurt dışı hattından tehdit mesajları geldi, ortaya çıktı. Hemen detaylandıralım.
3: Rüşvet çarkını deşifre etti, tehdit mesajları aldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'ndeki usulsüzlüklerin perdesi aralandı. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'la İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarından tutuklanmıştı. 3 kişi adli kontrolle serbest bırakılırken yurt dışında oldukları belirlenen 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıca İçişleri Bakanlığı Mustafa Günay'ın görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu. Soruşturma titizlikle sürerken tutuklu Mustafa Günay aleyhinde ifade veren ve usulsüz imar süreçlerini anlatan Sinan Karahan'ın yurt dışı hatlardan tehdit mesajları aldığı da ortaya çıktı. Karahan'ın ailesini ve can güvenliğini hedef alan bu mesajlar üzerine harekete geçen İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ikinci bir soruşturma başlattı.
2: Etep Bayram'dayız. Bayramın ilk günde neler yaşandı dediğimizde Kurban Bayramı'nın olmazsa olmaz sahneleri var. O da sahiplerinden kaçan kurbanlıklar. Kurbanlıklar yine sokaklara çıktı, trafiği birbirine kattı, dükkanları bastı. O anları ekranlara getirelim.
4: Ya abi bir iğne atın şuna ya.
0: Bir tarafta kaçan kurbanlıklar, bir tarafta hayvanları kovalayanlar. Ankara'da Kurban Bayramı yine kurbanlık sahiplerine telaşlı anlar yaşattı.
5: Muhammed koş, yaklaş, koş, koş, yaklaş.
0: Gölbaşında bir kurbanlık dana sahibinden kurtularak kaçtı. Kaçarken otoyola girdi. Trafik güvenliğinde tehlike oluşturacak şekilde koşturmaya devam etti. Kurbanlığın sahibi ve çevredeki vatandaşlarsa danayı yakalamak için seferber oldu. Kızılcahamam'daki kurban pazarında da görüntüler farklı değildi. Satıcıların elinden kurtulan ve kesimden kaçmaya çalışan kurbanlık danayla onu yakalamaya çalışanlar arasında kovalamaca yaşandı. Etrafı demir korkuluklarla sarılı dananın kaçıştığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Keçiören Ovacık'ta da bayram namazının ardından vatandaşlar kurban ibadetini yerine getirmek için kesim alanlarına gitti. Kurbanlıklarını kestirmek isteyen vatandaşlar kurbanlık boğayı ellerinden kaçırdı. Boş arsaya giren boğa sahiplerine zor anlar yaşattı. Yakınına yaklaştırmayan boğayı sakinleştiremeyen sahipleri durumu Keçiören Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgedeki kurban yakalama timi anestezi kullanılarak sakinleştirilen boğayı iple bağlayarak sahiplerine teslim etti.
2: Tabii bir yandan da her kurban bayramında aslında yapılan uyarılar vardır. Kesilen yüksek cezalara rağmen kaçak kurban kesimi yapanlar var. Denetimler de vardı. Özellikle sokak aralarında denetimler yapıldı. Havadan çekilen görüntülere de bakacağız. O işte kurallara rağmen yapılan kaçak kurban kesimleri.
3: Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'da yine bildik manzaralar yaşandı. Resmi kesim merkezlerindeki uzun kuyruklarda beklemek istemeyen bazı kurban sahipleri yasakları deldi. Parkları, boş arazileri ve yol kenarlarını adeta açık hava kesimhanesine çevirdi. Kamyonetlerle parklara getirilen kurbanlıklar ağaç altlarında yerlere serilen naylonların üzerinde kesildi. Kaçak kesimin adreslerinden biri olan Esenyurt'ta sokak araları, boş arsalar ve site önlerinde yapılan uygunsuzluklar

0: Sus kesimler kameralara yansıdı. Zabıta ekipleri kurallara aykırı kesim yapan bir kişiye çevreyi kirlettiği gerekçesiyle 1700 lira ceza uyguladı. Denetimlerin bir diğer adresi ise Avcılar oldu. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri drone desteğiyle kurban kesim alanlarını havadan didik didik taradı. Yapılan denetimlerde kaçak kesim yaptığı belirlenen 27 kişiye toplamda 133 bin lira idari para cezası kesildi.
1: Bir de tabii ki acemi kasaplara bakmak gerekiyor. Kurban kesecekken kendilerini kesenler yine hastanelerin yolunu tuttu. O görüntülere bakalım.
2: Kesildi.
3: Derisini yüzerken o arada kazayla kolumuzu kestik.
4: Ayıklarken elime geldi.
5: Kurban Bayramı ile birlikte her yıl yaşanan acemi kasap kazaları bu yıl da değişmedi. Kurban kesimi sırasında dikkatsizlik sonucu yaralananlar hastanelerin acil servislerine koştu.
3: 5 dikiş var. Onun haricinde bir şey yok Allah'ın izniyle.
6: Var mı bir şey peki? Dikiş atıldı mı?
4: Dikiş atıldı zaten.
6: Çok geçmiş olsun.
4: Teşekkür ederim.
7: Ciddi bir şey yok. Acemi kasaplar.
5: Bayram namazının ardından kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler kesimhanelerde yoğunluk oluşturdu. Kurbanını kendileri kesmeyi tercih edenler dikkatsizlik ve tecrübesizlikten dolayı yaralandı.
8: Kendi hayvanımızı kesiyordum.
4: Bir anda
8: bıçak kaydı. Son hamlede kaydı. Bir but kalmıştı, but da kaydı.
4: Yok kesmedim yani. Kesildi evde ayıklarken.
5: Tedavileri tamamlananlarsa acil servis çıkışında diğer kurban kesenlere uyarılarda bulundu.
3: Kurban kesenlere dikkatli olsunlar. Acele etmesinler. İyi bayramlar diliyorum.
1: Bir de tabii ki bayram tatilinde memleketlerine ya da tatil bölgelerine gidenlerle birlikte büyük kentlerde boşaldı. Özellikle de İstanbul. İstanbul'un tadını ise yerli ve yabancı turistler çıkarttı.

0: Eğleniyoruz şu anda. Güzel olacağını düşünüyorum.
1: Motor sesleri ve adrenalin. Kurban Bayramı'nda vatandaşlar doğanın yolunu tuttu.
2: Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar hem İstanbul içinde hem de İstanbul dışından İstanbul'un güzel bölgelerinde güzel havanın tadını çıkarmak için ATV ve safari turlarına akın ettiler.
3: Sevdiğimiz insanlardan biraz ayrıyız. Biz de birlikte biraz daha güzel, keyifli bir zaman geçirmedik. Böyle bir imkan sundular bize. Teşekkür ederiz onlara da.
2: Antep'e ilk defa mı biniyorsunuz?
3: İlk defa. İlk defa deneyimleyeceğim.
1: Kimi ilk kez ata bindi. Kimi ise tozlu yollarda gaza bastı. Adrenalin ve huzur aynı adreste buluştu.
2: ATV turlarında en önemli detaylardan bir tanesi ise can güvenliği. Vatandaşlar ATV safarisine çıkmadan önce nasıl güvenlik önlemleri alıyorlar, neler kullanıyorlar? Görmüş olduğunuz gibi kasklarını takıyorlar. Sonra da eğitmenler eşliğinde ilk önce bir deneme sürüşü gerçekleştiriyorlar. Sonrasında ise işte görmüş olduğunuz gibi ormanın derinliklerine doğru huzurlu bir yolculuğa çıkıyorlar.
4: Çok güzel bir etkinlik. Hani öneririm herkese de. Gayet güzel bir etkinlik.
5: Bu bayram İstanbul'da kaldık. İstanbul için turlamak, gezmek için. Güzel bir etkinlik oldu bizim için de.
6: Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Biz de burada çocuklarla gezmeye geldik.
1: Bayram tatilini doğada ve açık havada değerlendirmek isteyenler hem eğlendi hem de unutulmaz anılar biriktirdi.
7: Bugün bayramın ikinci günü. Peki bugün bizi nasıl bir hava bekliyor? Meteoroloji uzmanımız Adil Tek'le konuşacağız. Adil Hocam hoş geldiniz, iyi bayramlar.
8: Hoş bulduk, teşekkürler.
7: Umarız bayramın ilk günü gayet güzel geçmiştir sizin için de.
8: Aslında ilk günler şey oluyor zaten. Güzel, dün evet kurban biraz ağırlıklı.
7: Kurban telaşı vardı.
8: Kurban vardı evet, onu kesme için. Ama İstanbul'da biraz daha güzel olmuştu. Özellikle sabah saatlerinde İstanbul'da dün kuzeye doğru akışlar fazlaydı. O kesim yerleri daha çok kuzey kesimlerdeydi. İstanbul'un kuzey ilçelerinin bazı yerlerinde. Oralara çok akış vardı. Trafik yoğunluğu vardı sabah. Keyifliydi. Kesim yerleri güzel düzenlenmişti. Çoğu yerler çok düzgündü. Ve düzgün bir şekilde kurbanlarımız. Eskiden bahçelerimizde keserdik. Artık ama şehir kalabalıklaştığı için kurban yerlerine gidiyoruz, kesiyoruz.
7: Ve bir yandan da tabii yazı andıran, yazı hatırlatan günleri, günü de yaşadık dün.
8: Evet,
7: sıcaktı.
8: Sıcaklıklar da yani 27-28 derecelere kadar, hatta 30 dereceyi gören yerler vardı İstanbul'da. Yurtta yağış yoktu. Bayram namazı çok keyifli geçti. Yağışsız geçti. Ama yağış... Ama. Evet. Gün geliyor.
7: Hemen
8: hatta şu saatler itibariyle dün gece saatlerinden itibaren gelişmeye başladı. Özellikle İç Anadolu'nun güneyindeki şu yeşil

0: alanda gördüğümüz yağışlar, yani Anadolu'nun Güney Akdeniz'e iç kesimler, Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerine, yani nereler, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri hattınca uzanan Sivas'a doğru ve daha doğumuzda yine Tunceli, Bingöl, Elazığ çevreleri şu saatte itibariyle yağış alıyor. Özellikle de Sivas, Malatya ve arasında çok kuvvetli bir dolu yağışı var aslında. Şurada bir dolu yağışı gözüküyor. Sağanak var, çok etkili oluyor o yağış.
1: Su baskını riski var mı?
0: Buralarda su baskını riski var ama birazcık buralar daha çok, yani şehir merkezlerinden uzak yerler o riski biraz azaltıyor ama gün içerisinde ilerleyen saatlerde yağışları görüyor.
1: O daha zaman haritamızı hemen değiştirelim. Hemen
0: kuzeyden bir sistem geliyor. Bir soğuk cephe geçişi göreceğiz. Biraz sıcaklıkları düşecek. Yani dün için ve bugün hatta öğle saatlerine kadar o yükselen sıcaklıklar o kuzeyden gelen akışlarla birlikte birazcık düşecek ama böyle çok aşırı bir soğuk hava değil.
1: Baktığımızda yurdun neyse tamamında yağış görüyoruz.
0: Evet, sadece Ege kıyıları hariç Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneyi hariç yurdun hemen hemen tamamında yağış var. Dikkat edilecek yerler var. Özellikle Trakya. Trakya'da kuvvetli yağış var yer yer. Bu yağışlar hortum, dolu, oraş, yani fırtına, özellikle öğle saatlerinden sonra, yani 12 ile akşam 6 arası Trakya'da biraz riskler mevcut.
1: Dikkat
0: durun. Dikkat Trakya'ya, evet dikkat. Yani hortum oluşabilir, dolu yağma olasılığı yüksek. Çünkü çok yüksek kuvvetli konvektif akışlar var. Yine Batı Karadeniz'de ve Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu. Daha çok yağışlar öğleden sonraki saatlerde, akşam saatlerine doğru. Gece de bu yağış kuzey kesimlerde devam edecek. Yani güneydeki yağışlar biraz daha etkisini kaybetmiş olacak. Marmara ile birlikte Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da bu yağışların
1: peki,
0: devam
1: ettiğini... Peki soğuma dediniz, o soğuma böyle hissedilir bir düşüş mü olacak yoksa yine mevsim normalleri içinde kalacak?
0: Yani mesela şöyle 20 derecelerin altına düşmüyor tabii ki, yani özellikle. Yani İstanbul için bahsederse konuşacağız az sonra.
1: Evet, yer. Şimdi isterseniz onu da açalım yavaş
0: yavaş. O sıcaklık yerleri çok o kadar fazla düşmüyor. Bugün bu İstanbul'daki yağış bugün... Hemen. Evet. İstanbul'daki yağışımız bugün öğleden sonraki öğlen saatlerinde başlayacak. Akşam saatlerine doğru etkisini biraz daha gece daha arttıracak. Yarın sabah saatlerinde ise zayıflamış olacak ve yarın saat 9'dan sonra falan İstanbul'daki yağış kesilmiş olacak. Marmara genelinde yağışları devam edeceğini söylüyor. Yani İstanbul'da yarından sonra yağışlar kesilmiş olacak. Yani bu yarınki yağışımız sabah saatlerinde
1: saatleri.
0: Öğleden sonra kesilecek ve hafta sonu doğru giderken pazar günü zayıf o yağışlar. Çok kuvvetli yağışlar.
1: Kent tüm gün görecek bir yağış olmayacak değil. Burada.
0: Mesela bugün 26 derece ya. Bu ortalama bir yerimiz İstanbul için. Bazı ilçelerimizde 24-25 derece, 27-28 derece çıkan ilçelerimiz var. Ama o 27-28 derece, yani hesapladığımızda birkaç derecelik düşüş göreceğiz. O düşüş çok sert değil. Gördüğünüz gibi en düşük 23 derecelere evet. kadar iniyor. Marmara genelinde de bugün öğleden sonraki saatler yağışı alacak. Trakya'ya tekrar dikkat diyoruz. Özellikle öğleden sonraki saatlerde aslında şu bölge, yani Edirne Kırklareli'nin tam şu ortasında kalan bölgede özellikle nereler, işte Babaeski, Çorlu, Lüleburgaz o kesimlerde
1: risk
0: biraz
1: fazla. Risk fazla, aman dikkat bölgede yaşayanlar için. Şimdi Ege'ye bakalım. Ege'de nasıl bir hava bizi bekliyor bugün itibariyle? İzmir'de şu an güneş var.
0: Ege'de az önce söylediğimiz gibi iç kesimlerde yağış. O sistem sarkacak. Öğleden sonra Ege'de iç kesimlerde kendini gösterecek. Kıyı kesimlerde yağış yok. Bu tatil beldelerinde olanlara bugün yağmur düşmeyecek onu söyleyebiliriz.
1: İzmir'e bakalım.
0: Hemen bakalım İzmir'e. İzmir'de sıcaklıklar yükseldi zaten 30 derecelerin üzerinde. O bir soğuk cephe geçişi biraz daha doğudan geçecek sistem. Yani bu taraflara fazla, yani Ege kıyılarına çok fazla sarkmıyor. Bugün için İzmir'de 30 dereceleri ve önümüzdeki günlerde aslında birkaç derecelik değişikliklerle birlikte çok önemli değişiklik olmadan
1: artık
0: devam
1: İzmir'de
0: ediyoruz.
1: Yaz geldi diyebiliyoruz.
0: Evet diyebiliriz. Yani yaz sıcaklıkları artmaya başladı ama aşırı sıcak bir yaz bizi beklemiyor. Haziran'da öyle çok çok sıcak, böyle sıcak hava dalgalarını göreceğiz.
1: Şimdi onu konuşacağız çünkü yine El Niño uyarısı var. Yine bunu soracağım size. Geçen de sormuştuk. Çünkü riskli olabilir diye yönünde haberler geliyor. Bakalım tablo nedir? Şimdi Akdeniz'e bir geçelim isterseniz. Akdeniz'de yine baktığımızda...
0: Doğusunda Akdeniz'de yağışlar biraz daha çok. Mesela Antalya yağış, şu anda yağış gözükmüyor kıyı kesimlerinde ama Antalya biraz Toroslara doğru çıkmaya başlayınca öğleden sonraki akşam saatlerine doğru şu iç kesimlerle, göller bölgesiyle birlikte iç kesimlerde yağışları görüyor olacak. Akdeniz'in doğusunda da yine yağışlar var. Yine Akdeniz'in doğusunda aslında şu var. Yükselici hareketler birazcık fazla. Biz yükselen o enerjiyle ifade ediyoruz biz bunu. Bu enerjisi biraz daha fazla. Oralarda zaman zaman o gök gürültülü sağanaklar, Akdeniz'de hortumlar oluşabiliyor. Her zaman oluşabiliyor.
1: Hemen İç Anadolu'ya bakalım. Evet. İç Anadolu'da bugün nasıl bir gün bizi bekliyor? Baktığımızda bölge tamamında yağış var.
0: Yağış var. Şu saatler yok zaten. o kuzeyden gelen soğuk cephe kademeli olarak ilerleyecek ve öğleden sonraki saatlerde, hatta akşam saatlerine doğru biraz daha İç Anadolu'da kendini gösteriyor olacak. Başkentte sıcaklık

0: Bugün 25 derecelere, yarın biraz iç kesimlerde olsun, bakın 7 derecelik bir düşüş var yarınla ilgili. Başkentler yarın biraz daha üşüyecekler ve yaklaşık yarınki sabah saatleri ve öğle saatlerine doğru kadar devam edecek olan yağış hafta sonuna doğru da bayramın 3. günden sonra da sıcaklıkların tekrar artmaya yavaş yavaş toparlanmaya başlıyor.
1: Ankara'yı tamamladık. Şimdi Karadeniz diyelim. Karadeniz'e ilişkin konuşacaklarımız var çünkü. Yine tamamında yağış
0: olan. Evet, Karadeniz'de bugün tamamında yağış devam başlayacak. Öğleden sonraki saatler, yani kuzeyden soğuk cephe geliyor. Kademeli olarak iniş yapacak. O soğuk cephenin bırakacağı yağışlar var. Gece saatlerinde de, yani bugün öğleden sonra yarın gece saatleri Karadeniz yağışlı. Devam eden günlerde de yine sıcaklıkların birazdan, yani cumartesinden sonra yağış artık yurdu yavaş yavaş terk etmeye başlayacak.
1: Hemen şöyle Rize'ye, bir haber Rize'ye çok dolaşmaya başladı. Hemen onu da size söyleyeyim. Rize'de ve Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışının görülebileceğine ilişkin haberler, iddialar. Gerçekçi mi?
0: Şu an için yani olmaz diye bir şey yok. Olmaz diye bir şey yok. Olmaması da yüksek ama öyle bir soğuk hava girişi şu an için gözükmüyor. Yani oradaki kar yağışının olabilmesi için kuzeyden sert bir havanın gelmiş olması lazım. O sert hava sadece geldiği zaman da Karadeniz'i etkilemez. Yani Doğu Karadeniz, yani sadece Rize'yi etkilemez. Evet. Örneğin Orta Karadeniz'de etkisi altına alır. Batı Karadeniz'de etkisi altına alır. Doğu Anadolu'da etkisini altına alır. O sebeple o böyle bir olasılık çok yüksek gözükmüyor. Olmaz değil ama şu anki önümüzdeki koşullar çok yüksek gözükmüyor. Hemen Trabzon'a da bakalım. Bugün ve cumartesi günü sürecek olan yağışlar var. O Doğu Karadeniz'de bayramın son günü devam edecek olan yağışlar var. Akşam saatlerinde, cumartesi günü akşam saatlerinde o yağışlar kesilmiş olacak ama bu yağışlar çok çok kuvvetli yağışlar değil.
1: Şimdi Güneydoğu'ya gidelim. Son iki bölgemiz hızlıca geçelim hemen. Güneydoğu Anadolu'nun tamamında güneş var.
0: Bugün yağış yok. Önümüzdeki günlerde de çok fazla yağış kendini göstermiyor. Hemen Urfa'ya bakalım. Gördüğünüz gibi sıcaklıklar bugün 34 derece. O gelecek olan soğuk sistemle birlikte birazcık buralarda sıcaklıkları düşürecek ama yağışı yok. Güneydoğu Anadolu günlük güneşlik, açık, az bulutlu. Evet. Doğu Anadolu'ya bakalım.
1: Doğu Anadolu bölgesine baktığımızda burada karışık bir tablo.
0: Evet, yani daha çok yağışlar kuzeyinde. Bugün yine o kuzeyinde devam eden yağışları görüyor olacağız. Önümüzdeki günlerde de aslında biraz daha kuzeyinde var. Yarın birazcık doğuya kayacak ama yani güney illeri de birazcık yağış alacak ama bu yağışlar çok kuvvetli değil. Kar yağışı bırakmaz bunlar. 18 derece Erzurum.
1: Hemen Malatya'ya bakalım.
0: Malatya'da da gördüğünüz gibi bugün ve yarın aslında bu öğlen saatlerine kadar süre, öğleden sonra biraz daha etkisini kaybetmiş olacak. Hafta sonuna doğru giderken de Malatya'da yağışlar kesilmiş olacak.
1: Tablo bu şekilde.
0: El Nino dedindi.
1: Çok kısa. Evet. Böyle bir risk var mı? Yine yaz için.
0: Yani yaz için şöyle, yazı hemen söylüyorum. Yaz çok sıcak değil. Yani sıcak derken yazın kendi sıcaklığı var. O geçen seneki kadar aşırı sıcak yaz bizi beklemiyor. Hatta Haziran biraz daha yine mevsim normalleri ve hatta altı değerlerde devam edecek gözüküyor. Temmuz, Ağustos'ta da belki bir iki tane sıcak hava dalgası olur ama çok uzun soluklu değil. Geçen seneki gibi bir yaz olmayacak. Evet. Bunu söyleyeyim.
1: Konuşmaya devam edeceğiz. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikte. Adil Hocam çok teşekkür ederiz. Size iyi bir bayram günü dileyelim. İyi, kolaylıklar dileyelim. Adil Tek bize havanın durumunu aktardı. Şimdi havayı tamamlayalım. İzmir'e gidelim. İzmir'de Çeşme Karayolu'nda arızalanan bir otomobilin güvenliğini sağlamaya çalışan jandarma personeline tır çarptı. Jandarma personelinin yaralandığı kaza anı bakın kameralara nasıl yansıdı.
2: Yolda kalan sürücüye yardım etmek isterken tır çarptı. Uzman çavuşun ölümden döndüğü o anlar araç içi kamerasına yansıdı. İzmir Çeşme Otoyolu Alaçatıport Köprüsü üzerinde yakıtı biten bir sürücü aracını emniyet şeridine çekerek yardım beklemeye başladı. O sırada devriye görevindeki jandarma personeli sürücüye yardım etmek için aracından indi. Aracın güvenliğini sağlamaya çalışan jandarma uzman çavuşa hızla gelen bir tır çarptı. O anlar araç içi kamerasıyla kaydedildi. Yaralanan uzman çavuş tedavisinin ardından taburcu edildi. Tır sürücüsü ise gözaltına alındı.
1: Yüreğimizi yakan iki isim. Matiu Ahmet Minguzzi ve Atas Çağlayan. Daha çocukken acımasızca katledildiler. Aileleri için bu bayramda buruk geçiyor. İki çocuğun ailesi bayramın ilk günü evlatlarının kabirlerini ziyaret etti.

0: Atlas'ız ikinci bayramımız, acımız gün gün kat ve kat artıyor zaten.
1: Atlas Çağlayan'ın annesinin de dediği gibi Atlas sarımızdan ayrıladığı iki bayram geçti. 17 yaşındaki Atlas kendinden 3 yaş küçük katili tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Zaman her şeyin ilacıdır dense de ailesi için hiç de öyle olmadı.
0: Çok büyük bir özlem içerisindeyiz. Ona olan sevgimiz zaten çok büyük.
1: Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü ve akrabaları İstanbul'daki mezarını ziyaret etti. Acılı annenin gözü yaşlıydı. Aklı bir yandan da 9 Haziran'da gerçekleşilecek ilk duruşmadaydı. Çünkü katil zanlısıyla ilk kez göz göze gelecekti.
0: Katilin yaşı maalesef 14 görünüyor. 9-15 yaştan yargılanıyor. En fazla alabileceği ceza yılı 15 yıl oluyor. Cezanın da yatarı maalesef ki 5 yıl. Yetişkin gibi yargılanmasını istiyoruz. Çünkü Atlas'ı katlederken maalesef ki gayet bilinçli. İddianamede olduğu gibi 21 yıl 7 ay yatmasını istiyoruz.
1: Mati Ahmet Binguzi de daha 15 yaşındayken Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Katledilmesinin üzerinden yaklaşık 1,5 yıl geçti. Minguzi'nin anne ve babası da bayramın ilk günü çocuklarının mezarını ziyaret etti.
2: Kimse hak etmiyor. Ahmet özellikle hiç hak etmiyordu. Çünkü çok iyi niyetli bir çocuk. Herkesi koruyordu. Bizim kalbimizde. Bu onun için durmayacağız.
3: Teknoloji ve yapay zeka sağlık alanında ezber bozan gelişmelere kapı aralıyor. Yeni nesil likit biyopsi yöntemiyle bazı hastalık riskleri yıllar öncesinden tespit edilebiliyor. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu A Haber'e hücresiz DNA testini anlattı. Bu yöntem gelecekte hastalıkları tedavi etmede çok önceden önlem alma konusunda da devrim yaratabilir.
4: Hücresiz DNA yani likit biyopsi dediğimiz bir kavram şu anda dünyada en çok konuşulan tarama testi. Bunu yapay zeka sayesinde yapıyoruz ve buna cell-free DNA testi diyoruz.
5: Yapay zeka ve teknoloji sağlıkta yepyeni bir dönemi başlatıyor. Gelişmiş tarama testleri sayesinde bazı hastalıklar daha hiç belirti vermeden yıllar öncesinden tespit edilebiliyor.
4: Hücresiz DNA yani likit biyopsi dediğimiz bir tarama testi. Likit biyopsi şu, bizim dokudan parçalarak baktığımız hücresel yapılara kandaki hücresiz DNA'larla yakalamak imkanımız var.
6: İleride kansere yakalanma riskim ne? İşte bu soru artık tek bir testle yanıt buluyor.
4: Ağır kanser türleri var. Yaklaşık 5 yıl, 10 yıl önceden tahmin etme imkanımız var bu DNA testiyle.
6: İnsan vücudundaki hücreler zamanla parçalanıyor ve kana küçük DNA parçaları bırakıyor. Bu parçalar hücresiz DNA olarak tanımlanıyor. Eğer vücutta kansere dönüşme riski taşıyan hücre varsa onların izleri de kana karışabiliyor. Test sırasında kişiden alınan kan örneği özel sistemlerle inceleniyor. Kandaki hücresiz DNA parçaları araştırılıyor ve yapay zeka destekli analizlerle riskli değişimler tespit edilmeye çalışılıyor.
5: Yani klasik biyopside olduğu gibi dokudan parça alınmıyor, bu yüzden de adına likit biyopsi deniyor. Çünkü işlem sadece kan üzerinden yapılıyor.
4: Bu hücresiz DNA testi sayesinde biz neredeyse 35-40 kanseri, bunun içinde yumurtalık kanseri, pankreas kanseri, mide kanseri, karaciğer kanseri, meme kanseri, akciğer kanseri, kolon kalın bağırsak kanseri gibi çok sık görülen ağır kanser türleri var. Yaklaşık 5 yıl, 10 yıl önceden tahmin etme imkanımız var bu DNA testiyle.
6: Buradaki amaç hastalık ortaya çıktıktan sonra tedavi etmek değil, oluşmadan önce riskleri belirleyip önlem alabilmek.
4: Akıllı bir merkezde, yapay zeka destekli bir merkezde, deneyimli hekimler tarattırabilirseniz zaten %90'ını hallediyorsunuz. Çünkü o çok büyük bir avantaj. Çünkü kansere yakalandığınız zaman en iyi şartlarda yakalanmış bir kanseri tedavi ediyorsunuz. Ama kanseri tahmin ettiğiniz zaman o kanseri önlüyorsunuz.
6: Üstelik bu yaklaşım sadece kanser için değil, Alzheimer gibi nörolojik hastalıklar için de umut vaat ediyor.
4: Alzheimer'ı yakaladığınız zaman, erken yakalasanız bile Alzheimer'ı durdurmaya çalışıyorsunuz. Tedavisi yok hala elimizde. Ama Alzheimer'ı tahmin ettiğiniz zaman önleme imkanınız %90'ın üzerinde.

0: Yerli ve milli imkanlarla geliştirilmişti. Hayat 112 acil uygulaması ki geçtiğimiz hafta tanıtımı yapıldı. Bir hafta içerisinde vatandaştan çok yoğun ilgi aldı. 40 binden fazla kişi uygulamayı telefonlarına indirdi ve uygulamayı kullandı. Peki nedir bu Hayat 112 acil uygulaması? Hemen detaylandıralım.
1: İçişleri Bakanlığı tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Hayat 112 acil uygulaması vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. 21 Mayıs'ta hizmete sunulan mobil ihbar uygulaması yalnızca 7 günde 400 bin indirmeyi aştı. Tüm acil ihbar hatlarını tek çatı altında toplayan sistemle vatandaşlar 10 saniye içinde video ve fotoğraf ekleyerek ihbarda bulunabiliyor. E-Devlet bilgileriyle giriş yapılabilen uygulamada isteyen vatandaşlar kişisel bilgilerini gizleyerek de bildirim oluşturabiliyor. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılar sonrası güvenlik tedbirleri kapsamında geliştirilen okul acil modülüyle öğretmenler acil durumlarda tek dokunuşla yardım çağrısı yapabiliyor. Öğretmenler için akıllı saat ihbar modu da sisteme entegre edildi. Kadına yönelik şiddetle mücadelede kullanılan KADES uygulaması da akıllı saatlerle uyumlu hale getirildi. Yakınımda ne var özelliğiyle vatandaşlar en yakın nöbetçi eczane, hastane ve sağlık ocaklarına harita üzerinden tek tıkla ulaşabilecek. İlerleyen süreçte günlük hayatın diğer alanları ve yepyeni hizmet kategorileri de bu haritaya dahil edilecek.

0: Şimdi Ahmet Demirci'nin hikayesini ekranlara getireceğiz. 60 yaşında ve %97 oranında engelli. İddialara göre ise 1986 yılından beri oturduğu evinden kovulmak isteniyor. Ev sahibi olduğu iddia eden bir kişi eve geldi. Yıllardır evimde oturuyorsan bana kira vermiyorsun dedi. Ardından da yaşlı adamı tehdit etti. Peki işin gerçeği neydi? Neler oldu? Bakalım.
1: Devamlı korku içinde.
2: 40 yıldır yaşadığı evinin kapısına hiç tanımadığı biri dayandı. Bu ev benim, çık dedi. 60 yaşındaki Ahmet Demirci evin asıl sahibinin kendisi olduğunu söylese de tehditlerin ardı arkası kesilmedi. Hatta o evde geçen 40 yılında kirası talep edildi.
3: 1986 yılından beri biz burada oturmaktayız. Yapı kayıt belgemizde mevcuttur zaten. Bütün vergi ödemelerimiz de kanıtlarıyla birlikte elimizdedir, buradadır yani. 1992 yılında evimizin yanıp yeniden yapıldığına dair bir evrakımız da burada mevcut. Mal sahibi olarak babam gözükmektedir.
4: Ahmet Demirci 60 yaşında ve %97 engelli. İddiaya göre 1986 yılından beri İstanbul Sarıyer'de bu evde yaşıyordu. Geçtiğimiz ay evine gelen belgeyle hayatının şokunu yaşadı. Gelen kira kontratında bu evin farklı bir sahibi olduğu ve Demirci'nin 1993 yılından beri buraya kira ödemediği yazıyordu.
3: Sahte olarak düzenlenmiş kira kontratı şeklinde babamı kendi yerinde, kendi evinde kiracı olarak gösterilmiş, geriye dönük 42 milyon TL'lik bir borç tutarı olarak bunu geri istemektedir. Veyahut da bizim evden çıkmamızı istemektedir. Burada bir yazımız veyahut bir imzamız yoktur, babama ait de aileme ait de.
5: Kira sözleşmesini hiç bilginiz dahilinde olmadan sahte olarak düzenleyen kişiler hakkında özel belgede sahtecilik suçundan bu durumu en yakın Cumhuriyet Savcılığına bildirmeleri büyük önem arz etmektedir.
4: 60 yaşındaki Ahmet Demirci sadece evini kaybetme korkusuyla da karşı karşıya kalmadı. Daha önce ev sahibi olduğunu iddia edenler buraya gelerek Demirci'yi kendi evinde tehdit ettiler.
1: Geçmiş olsuna geldik dediler.
3: Şahıs eve giriyor ayakkabılarıyla birlikte. Ailemi burada direkt, yani bu vaziyetteki babamı tehdit ediyor. Seni buraya gömseler dahi seni buradan ölünü çıkarırım diyerekten tehditler savurup ailemi burada korku içinde beni aradılar.
2: Aile savcılığa suç duyurusunda bulunduğu uzaklaştırma kararı alındı ama yaşadıkları korku henüz bitmedi. İçinde bulundukları kabusun bitmesi için çıkış yolu arıyorlar.
3: Çok korkuyorlar artık.
0: Şimdi gözümüz bir yandan da artık NATO zirvesine çevrilmiş durumda. Ankara'da, başkent Ankara'da hazırlıklar artık tamamlandı. Liderlerin gelişi bekleniyor. Tabii ki bu zirve öncesinde Amerika Birleşik Devletleri ile NATO arasındaki kriz de derinleşiyor. Alman basınına göre Amerika Birleşik Devletleri NATO'nun üst düzey yetkililerine yeni bir plan sundu. Ve bu plana göre Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'daki askeri varlığının çok büyük bir kısmını azaltmayı planlıyor.
6: Zafer kazandıktan sonra bize yardım edeceklerini söyleyen NATO ülkeleri konusunda büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum.
7: ABD Başkanı Donald Trump'la NATO arasındaki gerilim büyüyor. ABD'nin NATO'dan çekilmesi gündemde değil ama önemli değişiklikler öngörülüyor. ABD yönetimi önce Avrupa'daki Amerikan askeri sayısını 5000 azaltacağını açıkladı. Ardından Almanya'ya uzun menzilli füze konuşlandırılması kararını iptal etti. Polonya'ya 5000 ek asker gönderme kararı alınsa da Trump yönetimi NATO ülkelerini kızdıracak yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Alman Der Spiegel dergisi Beyaz Saray'ın çok daha büyük kesintiler yapmaya hazırlandığını yazdı.
8: Biliyorsunuz NATO'ya Rusya'ya karşı korunmaları için trilyonlarca dolar harcadık. Düşününce aslında Rusya'ya karşı korunuyoruz ve ben uzun zamandır bunun biraz saçma olduğunu düşünüyordum. Ama trilyonlarca dolar harcıyoruz ve bence bu çok ciddi bir şekilde incelenecek.
7: Söz konusu plana göre NATO'ya yapılan katkılar düşürülecek. Avrupa'da konuştu savaş uçağı, istihbarat drone'u ve yakıt ikmal uçaklarının sayısı azaltılacak. Beyaz Saray oluşan açığın Avrupa ülkeleri tarafından kapatılmasını istiyor. Dergiye göre plan üst düzey NATO yetkililerine sunuldu. ABD'nin nükleer caydırıcılık rolünde bir değişiklik olmayacak ama Trump yönetimi artık Avrupa'nın daha fazla sorumluluk almasını istiyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile NATO arasında yaşanan gerilim ama aynı zamanda Avrupa içerisinde de siyasi krizleri de beraberinde getiriyor. Ki son dönemde özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa ülkeleri arasında yaşanan gerilimi konuşuyoruz. Diğer yandan giderek yükselen aşırı sağ ve son olarak ekonomik problemler. Bütün bu olaylar ardı ardına Avrupa siyasetinde değişim sinyallerini işaret ediyor. İngiltere diyeceğiz. İngiltere Avrupa Birliği üyesi değil ancak Avrupa'da yaşananlardan en fazla etkilenen ülke. Keir Starmer'ın üzerinde zaten uzun bir süredir yerel seçimler sonrasında istifa baskısı varken sürpriz bir haber Almanya'dan geldi dün. Almanya'da iktidardaki CDU yani Hristiyan Demokrat Birlik Partisi içerisinde Başbakan Merz'in istifa edebileceği konuşuluyor. Çünkü performansından memnun olmayanların sayısı giderek artarken komşumuz Yunanistan diyeceğiz. Tanıdık bir isim siyasete geri döndü. Bir zamanlar Yunanistan'da başbakanlık koltuğunda oturan Alexis Tsipras bu kez Elas Partisi ile geri döndü. Ancak parti ismi Yunan siyasetini karıştırdı. Avrupa'da neler oluyor? Hemen bakalım.
7: Eski Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras siyasete yeni partiyle döndü. Siriza'dan ayrılan Tsipras siyasete verdiği kısa bir aranın ardından bu kez Yunan Sol İttifakı'nı kurdu. Partinin kuruluşu için başkent Atina'da tören düzenlendi.
9: Bugün siz hepiniz ileri adım atıyorsunuz. Değişim için, bize yakışmayan bu ülkeyi değiştirmek için hepiniz ileri çıkıyorsunuz.
7: Partinin kısaltması olan Elas ise Yunan siyasetinde yeni bir tartışmaya neden oldu. Elas, 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sının işgaline karşı savaşan komünist bir örgütün adıydı. Ancak bu kısaltma hem iktidar hem de muhalefetin tepkisini çekti. Son yapılan anketlerse Tsipras'ın siyaset sahnesine güçlü bir dönüş yaptığını gösteriyor. Elas'a olan destek %15 civarında. Siyasi hareketliliğin yaşandığı bir başka ülkede Almanya. Anketlerde aşırı sağcı AfD'nin yükselişi ve derinleşen ekonomik sorunlar Başbakan Merz'in siyasi pozisyonunu zayıflatıyor. Alman Bild gazetesi şansölye değişimi haberiyle CDU'daki liderlik tartışmalarını yazdı. Partideki üst düzey isimler Merz'in yerine gelebilecek isimleri tartışıyor. Merz'in istifa etmesinin de giderek güçlü bir seçenek haline geldiği konuşuluyor. Ancak şu ana kadar parti içinde başbakanlık için öne çıkan bir isim olmadı.
0: Avrupa'da yaşanan bu siyasetteki depreme bir yenisi de İspanya'dan eklendi. Hemen Akşam Gazetesi'ni açalım. Akşam Gazetesi'nin manşetinde ilk sayfada yer alan haberlerden biri alt bölümde yer alıyor. İktidar partisine baskın deniliyor. İspanya'da polis yolsuzluk iddialarıyla Başbakan Sanchez'in partisine operasyon yaptı. Sosyalist İşçi Partisi Madrid'deki genel merkezine baskın düzenleyen polis devam eden

0: soruşturma kapsamında bazı belgelere el koydu. ABD ve İsrail karşıtı söylemleriyle bilinen Sanchez üzerindeki baskı eski başbakan Zapatero'nun soruşturmaya dahil edilmesiyle daha da arttı. Sanchez istifa mı edecek? Bu da önümüzdeki günlerde konuşulacak başlıklardan biri. Avrupa'daki o siyasi deprem her geçen gün yeni bir ülkeye de sıçrıyor. Peki geceden sabaha dünyada neler konuşuldu? Hızlı bir haber turuyla Sabah Ajansı'na devam edelim.
1: Arama kurtarma ekipleri bir haftadır su basan mağarada mahsur kalan 7 kişiyi arıyor. Geçen hafta altın aramak için mağaraya giren grup şiddetli yağışın neden olduğu su baskını yüzünden dışarı çıkamadı. Mağaranın zorlu koşullarında günlerdir çalışan ekip henüz bir ize rastlayamadı. Balkonda barbekü yaparken sıçrayan kıvılcım büyük bir yangına neden oldu. Kahraman komşu bir an bile düşünmeden eve girip alevlere müdahale etti. İkinci kattaki balkona saniyeler içinde tırmanan adam aşağıda bekleyenlerden yangın tüpünü alıp alevleri söndürdü. O anlar sosyal medyada viral oldu. Kahraman komşu büyük takdir topladı. Köprü çöktü, araba nehre uçtu. Adres Çin. Köprünün yıkılmasıyla nehre çakılan araç hızla akan suda sürüklenerek gözden kayboldu. Texas'ı sel vurdu, sokaklardaki arabalar selde mahsur kaldı. O arabalardan birinde bir bebek ve babası vardı. Bir itfaiye eri suya gömülmek üzere olan araca koşup önce bebeği sonra da babasını kurtardı. At kontrolden çıktı, festival kaosa dönüştü. Fukushima'da düzenlenen festivalde koşuya çıkan at bir anda kalabalığın arasına daldı. Yüzlerce kişi panikle nereye kaçacağını şaşırdı. Olayda 6 kişi yaralandı. Texas'ta ise bir anda peyda olan toz hortumu neredeyse 2 atı sürüklüyordu. Çiftlikteki 2 at hortuma uzun süre direnerek yara almadan kurtuldu. Avustralya'daki drone gösterisi fiyasko ile bitti. GPS sistemi bilinmeyen bir nedenle bozuldu. 90 drone Sydney limanına ve denize çakıldı. Texas'ta şehre inen kanguruyu yakalamak için ekipler seferber oldu. Uzun süren kovalamacanın ardından güç bela yakalanan kanguru doğal ortamına salındı. Seyircilerin iştahı rekor denemesini başlamadan bitirdi. Arjantinli şefler 750 metre uzunluğunda dev bir sandviç hazırlayarak rekor kırmak istedi ama midesi kazınan onlarca seyirci beklemeyip sandviçi yemeye başlayınca rekor denemesi suya düştü.
0: Şimdi damaklarınızı şenlendirecek bir haber gelecek ekranlarınıza. Kurban Bayramı'nın göze lezzetleri olan kavurma ve kebap. Taze kurban etinden lokum gibi yumuşak bir kavurma veya kebap yapmanın sırrı ne? Ekranlara getirelim.
2: Kurbanlar kesildi, damak çatlatan lezzetler kurban etleriyle sofralarda buluştu.
3: Bismillah, ekmeği bandırıyoruz böyle.
2: Görüntüler kebabın başkenti Adana'dan.
4: Kurban Bayramı'nda insanlar dini görevini yerine getirip kurbanlarını kestikten sonra eminim evlerinde lezzetli şöyle bir bayram kavurması yapmak isteyecektir. Peki kesmiş olduğumuz kurbanın neresinden et almamız gerekiyor lezzetli bir kavurma için?
5: Etin en yumuşak yerleri sırt, bonfile bölümü, yani biz buna filota diyoruz. Ve buttaki yumuşak yerlerle etimizi kavurmaya hazır hale getiriyoruz. Bu şekil et jülyen şeklinde küçük küçük doğranırsa daha lezzetli olur. Kurban eti de kendine has bir lezzeti var.
4: İçerisine biraz soğan mı koyuyoruz?
5: İsteğe bağlı soğan tercih edilebilir, biber tercih edilebilir. Bu şekilde soğanımızı doğradık. Önce soğanı marine etmemiz gerekiyor.
2: Adana usulü kavurmada.

0: soğan ve biber lezzeti tamamlayan detaylar arasında yer alıyor.
1: Evet, şimdi etimizi atalım. Kurban eti genelde taze yenmesi tavsiye edilir, şifa niyetli olduğu için. O yüzden et pişerken tuz atmıyoruz. Tuzu piştikten sonra atmaya gayret gösterelim. Çünkü taze etle tuz eti daha sertleştirir. Bu konuda tüketicilerinizi uyarmak isterim.
0: Kuyruk yağı ise ete ayrı bir aroma katıyor.
1: Tabii kavurma eti sade de tercih edilebilir. Ama genelde kavurma yapılırken iç yağı koyulursa daha lezzetli olur. O da veya kuyruk yağı tercih edilse daha lezzetli olur.
2: Her bölgenin ayrı bir kavurması var aslında.
1: Evet, yani her bölgenin kendine has kavurmaları var. Genelde soğan koymadan kavurma yapılır ama kurban eti pişerken, yani piştikten hemen sonra tüketildiği için soğan marine edilip yapılırsa daha güzel olacağına inanmaktayız.
3: Halkbank'ın katkılarıyla
4: e-ticaret hacminde büyüme sürüyor. Değişen tüketici tercihleriyle birlikte ikinci el ve yenilenmiş ürünlere de ilgi artıyor. Harcamalar 2025 yılında 4.6 trilyon liraya ulaştı. Sektör temsilcileri dönemsel kampanyaların bu alandaki büyümeyi desteklediğini belirtiyor. Türkiye'de e-ticaretin görünümü raporuna göre e-ticaret harcamaları geçen yıl 4.6 trilyon liraya ulaştı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
7: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
8: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank, daima seninle.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
11: Tatil Budur hissi.
12: Futbol heyecanı Teknosa'da. Grundig 165 ekran, 4K Ultra HD Google Smart QLED TV, Tekno Club'a özel 43.999 lira. Yanında Grundig Bluetooth kablosuz kulaklık hediye.
13: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
14: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
5: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Reklam.

0: Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim D&R mağazalarında.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
4: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4 ila 5. kilometreleri arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. İnebolu-Kastamonu yolunun 52 ila 56. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
9: A Haber Radyo, haberin radyosu.
10: Evler her yanı sardı, can pazarı yaşandı. İstanbul Sultanbeyli'de bulunan bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Gecekondudan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı. İçeride mahsur kalan iki kişi komşularının yardımıyla dışarı çıkarıldı. Yoğun uğraş sonucu kontrol altına alınan yangında neyse ki ölen veya yaralanan olmadı.
11: Elazığ'da ise bir otomobil domuza çarptı ve şarampole devrildi. O kazada 5 kişi yaralandı. Karakoçan ilçesine meydana geldi. Seyir halindeki otomobil Yeniköy mevkiinde yola çıkan domuza çarptı. Kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki ikisi çocuk 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 acil sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şimdi saatlerimiz tam 8'i gösteriyor. Bir gazete manşetlerine bakalım. Takvim gazetesi bakalım. Yeni günde, bayramın ikinci günde hangi haberleri öne çıkarmış durumda? Takvim Mesur manşetine baktığımızda kurşun dosyası 11 yıl sonra açılıyor. Adalet Bakanlığı 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe otobüsüne yapılan silahlı saldırıyla ilgili dosyayı yeniden açtı. Bakan Gürlek, adaletin tecellisi için sürecin kararlılıkla takipçisi olacağız dedi. Bombalar yolda, Yıldırım Gusirah, Safi Greenwood'la anlaştı. Bombalar yolda denildi. Fenerbahçe'deki seçim. Ve bir başka haber, manşet: Netanyahu zalimi dersini alacak. Başkan Erdoğan'ın sözleri. Başkan Erdoğan Çamlıca Camii'nde kıldığı bayram namazının ardından katil devlet İsrail'e sert çıktı. Netanyahu denilen zalim gereken dersi alacak. Gazze bizim için ayrı bir vakfedir ifadesini kullandı. Diğer yandan bayram manzaraları yine Takvim Gazetesi'nin manşetinde yer alıyor. Bir yandan tatil bölgeleri, diğer yandan kurban pazarlarındaki son durum. Ahlaki kodlara döneceğiz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ve son bir haber, katil yeğen. Bursa'da Erdem Alay birlikte yaşadığı dayısı Cüneyt Taşkıran'ı döve döve

0: öldürdü. Annesi Çiğdem Alay'ı yaraladı. Dayısının cesedi ve yaralı annesiyle 3 gün aynı evde kaldı. Alkol alıp taksiye binince her şeyi itiraf ettiği sürücü olayı ortaya çıkarttı. Günün sıcak haberlerinden biri takvimde manşetinde yer alıyor. Güne çok sıcak gelişmelerle başladık. Adresimiz Orta Doğu'ydu. İran'la Amerika Birleşik Devletleri ve ardından yaşanan misillemeler. 3 görüntü ekranlara getireceğiz. Sıcaklığını hala koruyan son dakika gelişmeleri. İlk durak noktamız Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırısı. Amerika Birleşik Devletleri gece saatlerinde bir kez daha İran'a hedef aldı. Bandar Abbas limanı vuruldu. Burada bir drone tesisi vuruldu. O saldırının füzelerin fırlatıldığı anları hemen bakalım. Savaş uçakları İran'da Bandar Abbas Limanı bölgesinde bulunan İran'a ait drone, kamikaze drone tesislerini vurdu. Olayda bir can kaybı var mı yok mu, buna ilişkin bir açıklama yok. Ancak İran'ın işte o füzenin düştüğü anları da ekranlara getiriyoruz. Ardından da hava savunma sistemleri devreye giriyor. Peki İran bu saldırı sonrasında nasıl bir adım attı dediğimizde ise İran bu saldırı sonrasında hedefine bir kez daha Körfez ülkelerini koydu ve Kuveyt'e yönelik ateşkesin başından bu yana kadar ilk kez gerçekleşen balistik füzelerle saldırı düzenledi. Kısa bir süre önce bu saldırı haberi geldi. Hedefte Kuveyt vardı. Kuveyt'in başkentinde sirenler çaldı. Kuveyt de başkent yakınlarında bulunan Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir askeri üssün hedef alındığı belirtiliyor. Ancak askeri üste bir zarar var mı ya da bir can kaybı yaşandı mı, buna ilişkin bilgi yok. Kuveytli yetkililer hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini, hem balistik füzeler hem de dronlara karşı sistemin aktif olduğu belirtildi. Özellikle güvenlik riski geçene kadar Kuveytlilerin evlerinde kalmaya devam etmesi ya da güvenli bölgelerde kalması istendi. Ateşkesin başından beri bir ilk kez İran Kuveyt'e hedef alıyor balistik füzelerle bu kırılgan süreç içerisinde. Biz Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında o gerilimi konuşurken diğer yandan İsrail. İsrail Kurban Bayramı'nda da saldırılarına devam etti. Gece saatlerinde hedefte Gazze vardı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bir kez daha Lübnan vuruldu. Lübnan'ın güneyinde bulunan Sur kenti hedef alındı. O görüntülere bakalım. Sıcağı sıcağına gelen görüntüler. İsrail'in saldırıları tüm hızıyla devam ediyor. Bayrama rağmen saldırıları sürdürüyor. Hedefte Güney Lübnan var. Güney Lübnan'da Sur kenti vuruldu. Burada özellikle işte sivillerin yaşadığı noktalar hedef alındı. Binaların vurulduğu o anlarda gökyüzüne büyük bir duman bulutu da yükselmiş durumda. Tansiyon çok yüksek. Bayramın ikinci günündeyiz. Ancak Orta Doğu bir kez daha çok gergin bir şekilde güne başladı. İran tarafında tansiyon biraz olsun düşmüş durumda şu an için. Ancak yeni gelecek açıklamalar çok önemlisi. Daha da önemlisi Amerika Birleşik Devletleri Kuveyt saldırısına nasıl bir yanıt verecek? Trump'tan gelecek mesajları bekleyeceğiz. Biz Lübnan'ı konuşuyoruz, Gazze'yi konuşuyoruz, Yemen'i, İran'ı konuşuyoruz ama Batı Şeria'ya da bakmak gerekiyor. Çünkü Kurban Bayramı'nın ilk gününde İsrail bir kez daha Batı Şeria'da baskınlar düzenledi. O anları ekranlara getireceğiz.
1: Araçlar ateşe verildi, evler gece karanlığında basıldı. Bir Filistinli annenin kucağındaki bebeğiyle darbedildiği anlar kameraya işte böyle yansıdı. Gazze'de olduğu gibi işgal altındaki Batı Şeria'da da Kurban Bayramı İsrail vahşetinin gölgesinde kaldı. İsrail polisinin koruması altında Filistinlilere kabusu yaşatan İsrailli işgalciler bayramın gelişiyle saldırılarına hız verdi. Ramallah'ın doğusundaki beldelerde terör estiren işgalciler Filistinlilerin evlerini basarak masum sivilleri darp etti. O saldırılardan biri de saniye saniye kameraya yansıdı. Filistinli bir ailenin çiftliğine girerek kucağında bebeği olan anneyi yere iten işgalci ardından da kadının eşine yumruk attı. Bununla da yetinmeyen saldırgan Filistinli çiftin köpeğini de sopayla darp etti. Batı Şeria'daki İsrail vahşeti işgalcilerle de sınırlı kalmadı. Bayram sabahı yakınlarının mezarını ziyaret etmek isteyen Filistinlilere engel olan İsrail polisi sivillere gaz bombasıyla müdahale etti. Bayram gecesinde de boş durmayan İsrail güçleri evlerini bastığı Filistinli aileleri zorla

0: Hacılara bakıyoruz. Dün itibariyle artık hacı adayları hacı oldular ve bugün de artık o ibadetlerinin son günlerinden birini yaşıyorlar ve Kabe'de tavaflarına devam ediyorlar. Şeytan taşlama gerçekleşti ve ardından da şu dakika itibariyle artık o ibadet, son ibadetler de gerçekleşiyor. Kabe'de tavaf edilen o anları, o özel anları ekranlara getiriyoruz. Bir kez daha Allah kabul etsin diyelim tüm hacılarımıza. Başkan Erdoğan kutsal görevlerini yerine getiren hacılarla da telefonda görüştü. Onların bayramlarını kutladı. Hemen o anlara da bakalım.
1: Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Rabbim yar yardımcımız olsun. Bütün hacı kardeşlerime de şahsım, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum.
2: Efendim burada bütün hacılarımızın size selamları, hürmetleri var. Milletvekillerimiz var, hocalarımız var, cami imamlarımız var. Allah sizden razı olsun efendim. Bayramınız mübarek olsun.
1: Allah razı olsun. Bayramınız mübarek olsun. Rabbim bize bayramlara hayırlısı.
2: Sağ olun.
0: Başkan Erdoğan'dan gelen mesajları ekranlara getirmeye devam edeceğiz. Başkan Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla sınır hattında görev yapan Mehmetçik'le bayramlaştı.
3: Merhaba asker.
4: Sus!
3: Muhterem Mehmetçiklerimiz, son dönemde meydana gelen savaş, kriz ve çatışmalar sınır güvenliğinin önemini hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koyuyor.
5: Kurban Bayramı'nın ilk gününde Mehmetçik yalnız bırakılmadı.
3: Ve sana teslim ediyorum.
5: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Edirne'deki Arda Hudut Bölük Merkezi'ni ziyaret etti. Yunanistan sınırında görev yapan askerlerle bir araya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Bakan Güler aracılığıyla hudut kartallarına seslendi. Mehmetçiğin bayramını kutladı.
3: Milletimizin iftihar kaynağı olan tüm askerlerimizin ve kıymetli ailelerinin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum.
5: Sınır güvenliğinin önemine vurgu yapan Erdoğan, Türkiye'nin dünyada güven veren bir ülke olduğunu dile getirdi.
3: Sınırlarını korumakta geç ve yetersiz kalan ülkelerin hangi sorunlarla boğuştuğunu bilhassa son aylarda gayet net görüyoruz. Biz hamdolsun hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında bölgemizde ve dünyada temayüz eden güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz.
5: Türkiye'nin askeri gücünün altını çizen Erdoğan, Efes 2026 tatbikatının bunun örneklerinden olduğunu belirtti.
3: Geçtiğimiz hafta 50 farklı ülkeden dost, kardeş ve müttefik personelin de katılımıyla icra ettiğimiz Efes 2026 tatbikatında bu vasfımızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. Arda hudut bölüğümüzde hudut namustur şiarıyla kara ve nehir sınırlarımızda 7 gün 24 saat esasıyla vazifesini bir hakkın ifa ediyor.
6: Sayın Cumhurbaşkanım, kahraman Mehmetçiklerimizle birlikte şükranlarımızı sunuyoruz.
0: Bir de bu bayramın sevincini yaşayamayanlar var. Hatay'a gideceğiz. Hatay'da 21 Mayıs'ta yaşanan heyelanda 15 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetmişti. Kardeşi ise ağır yaralanmıştı. Yaşanan o acı olay nedeniyle aile Kurban Bayramı'nın sevincini yaşayamıyor.
7: Oğlum oldu. İki de bana oldu.
8: Çok acı bir bayram. Allah kimseye yaşatmasın. Allah kimseye yaşatmasın.
9: Takvimler 21 Mayıs'ı gösteriyordu. Hatay, Antakya'yı vuran şiddetli sağanak arkasında dehşet verici bir toprak kayması bıraktı.

0: Bizim evimiz Sac Dam'ı. O gece biz de tahlil ettiler. Evimiz su yakıyor. Her tarafta benim oturduğum ev su yakıyor.
1: Evet,
0: Sac ikinci el kırık. Dedim kızım dedim çocukları al senin orada yat. Anne dedi hepimiz gidelim. Dedim yok kızım ben gitmeyeceğim ben evi toplayacağım.
2: Yamaçtan kopan çamur El Muhammed ailesinin yuvasına kabus gibi çöktü. Yaşanan çökme de Abdülhanlı'nı hayattan koparıp aldı.
0: Oğlum motordan geldi benim oraya. Ben oğlum dedim niye geldin dedi anne sana görmeye geldim sürpriz yapmaya geldim dedi. Sonra üstünü değiştirdi dedim oğlum gel yatak dedi yok ben gideceğim kardeşlerimi göreceğim. Onları göreceğim burada kalacağım.
2: 15 yaşındaki çocuktan geriye evlat acısı yaşayan anne ve kardeşleri kaldı.
0: Bayram için sevincimiz vardı. Sevincimiz gitti. Evimiz gitti. Eşyamız gitti. Dünyamız gitti. Buruk kaldık.
2: Ciğeri yanan anne bir yandan toprağa verdiği evladının yasını tutuyor. Diğer yandan gözünü bir an olsun hastaneden ayırmıyor. Çünkü heyelan nedeniyle çocuklarından biri ağır yaralanmıştı. Ondan gelecek iyi haberi bekliyor.
0: Ağır geçirmiyorlar beni göstermiyorlar. 5 dakikalığına geçtim dün zorla.
3: Bir yandan da asla unutmayacağımız o isimler var. Onlardan biri Ayla Kara. Geçtiğimiz ay Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen okul saldırısında öğrencileri için kendi canını içe saymıştı. Öğrencilerine siper olmuştu Ayla Kara. Hayatını kaybetmesinin ardından Ayla Kara'nın eşi de kalp krizi geçirdi. Ve ekiplerimiz Ayla Kara'nın evine konuk oldu. O acı dolu bayramı tanıklık ettiler.

0: kalbi sağlığı düğüne duruyor.
1: Size mi aldı?
0: Evet. Adana'dan almıştık.
2: Annem zaten tercihen yani çocukların önüne geçerek kendi isteğiyle ve kararıyla bunu yaptı.
3: Türkiye aile öğretmeni Kahramanmaraş'taki okul saldırısında kahramanlığıyla tanıdı. O hain saldırıda kendi canını içe sayarak öğrencilerine siper olmuş, 9 öğrencisiyle ne acı ki hayatını kaybetmişti. Bugün fedakar aile öğretmeninin ailesi onsuz ilk bayram gününde evinin kapısını ATV Haber'e açtı.
4: 35 yıldır hayat arkadaşım. O benim derdi her zaman, hastalığın benim ilacım sensin derdi. Çok severdi. Ben de onu çok severdim.
1: Aile öğretmen aslında Kurban Bayramı için öncesinden hazırlık yapmıştı. Hem eşine hem de kendisine bayramda giyebilmek için bu kıyafetleri almıştı. Hatta eşine bu senin bayramlık hediyen demişti ama...
0: Adana'dan almıştık.
3: O saldırgan sınıfa girdiğinde aile öğretmene kenara çekilmesini söylemiş ama o biricik evlatlarına, öğrencilerine siper olmuştu. Aile öğretmenin evinde bayram günü hem gözyaşı hem gurur vardı.
2: Zaten onu yapmasaydı annem bence her gün ölecekti.
5: Öğrencilerini çok severdi, bize de sürekli anlatırdı. Bir anne ve bir öğretmen refleksi olarak o hareketi gerçekleştirip çocuklara siper olduğunu ben düşünüyorum.
1: Kahramanmaraş'taki hain saldırıda aile öğretmenin kahramanlığı, canını öğrencilerine siper etmesi hiçbir zaman unutulmayacak. Tüm Türkiye aile öğretmeni fedakarlığıyla konuştu. İşte biz de ATV Haber olarak aile öğretmenin evindeyiz ve aile öğretmenin evinde her yerde ona dair bir iz, ona dair bir fotoğraf var.
3: Aslında isteseydi emekli olabilirdi. Ancak o evlatlarından, öğrencilerinden gönüllü olarak ayrılmak istemedi. Ve en yürek yakan ayrıntı, haftalar önce 35 yıllık hayat arkadaşına sanki olacakları hissedermişçesine söylediği "ben öleceğim" sözleri.
4: Cennete gidiyorum dedi. Nasıl öleceğimi de biliyorum dedi yani. Onu da gördüm ama onu söylemeyeceğim dedi. Eşimin yaptığı fedakarlıkla gerçekten gurur duyuyorum.
6: Ve Türkiye'nin konuştuğu bir başka olay. Gülistan Doku soruşturmasında da önemli gelişmeler var. Tutuklu eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun o dönem kullandığı şüpheli araç bulundu. Belediye envanterinde kullanılan araç detaylı kriminal inceleme için Ankara'ya gönderildi.

0: Yunanistan Doku soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.
1: Ne gündüz gündüzdür, ne gece gecedir. Bayram geldi, Gülistan yok.
0: Delilleri yok etme, gizleme suçlamasıyla tutuklanan dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun olay tarihinde kullandığı lüks cip yıllar sonra ortaya çıktı. Özel dedektif gibi iş süren CASAT ekipleri cipin o dönem Tunceli Belediyesi envanterinde bulunduğu, valilik bünyesinde kullanıldığı, daha sonra da Nazımiye Belediyesi'ne bağışlandığını belirledi. Ekipler harekete geçti, o araca el konulup incelenmesi için Ankara Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Şüpheli araçta Gülistan'a ait bir DNA, saç teli, kıyafet lifi ya da geçmişte yapılmış bir kimyasal temizliğin izi aranacak. Üstelik bu araç ilk değil. Soruşturma kapsamında mercek altına alınan araç sayısı valilik makam araçları dahil 7'ye yükseldi. Kriminal laboratuvardan gelecek rapor 6 yıllık karanlığı aydınlatacak mı? Gözler şimdi Ankara'da.
2: Şimdi siyaset diyeceğiz. Tabii bugün gözler partilerin genel merkezlerine bayramlaşmaya çevrilmiş durumda. Özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde o bayramlaşma nasıl olacak, hangi mesajlar verilecek hepsini konuşacağız. Ama diğer yandan dün Kemal Kılıçdaroğlu kameraların karşısına geçti. Özgür Özel'e yanıt verdi. Özgür Özel ne demişti? 2 milyon üyemizle birlikte gelin seçim yapalım, genel başkan belirlensin dedi. Kılıçdaroğlu buna imkan yok dedi. Kurultay çağrılarına net yanıt verdi. Biz de kurultaya gitmek istiyoruz. Ama önce tedbirin kalkması gerekir dedi ve daha sonra hafta sonu yapacağım mitingi işaret etti. Sizlerin bilmediği gerçekler var. O gerçekleri açıklayacağım dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Özgür Özel'den yanıt var ama öncelikle Kılıçdaroğlu'nun mesajlarına bakalım.
3: Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim.
4: Kurultay tartışmalarına son noktayı koydu. Ne zaman gidileceğini açıkladı. Mahkeme kararıyla görevine geri dönen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da evinin bahçesinde gazetecilerle bayramlaştı. Gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
3: Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır yani. Olayın bütün ayrıntılarını arkadaşlarımla beraber görüşmedim. Yani onlar oturup görüşmemiz lazım. Hukukçu arkadaşlarla bir araya geleceğiz, oturacağız, konuşacağız. Kurultay yapılacak.
4: Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in genel başkanı 2 milyon üye seçsin çağrısına parti tüzüğünü işaret ederek cevap verdi.
3: Genel başkan nasıl seçileceği belli. Siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Partinin tüzüğü vardır, partinin yönetmeliği vardır, partinin gelenekleri vardır. Şimdi bunları bir köşeye atıp da ben kendim yaptım ve bunları uygulayacağım diyemezsiniz arkadaşlar.
4: Kılıçdaroğlu ihraç iddialarına dedikodu dedi.
3: Bunlara inanmayın. Herkes bir şey söylüyor. Herkes bir şey söylüyor ve ondan sonra bunlar sorun olarak ortaya çıkıyor. Bir parti yönetimi hukuk içinde ve ciddiyetle yapılır. Siz dedikodularla birisinin talebiyle öbürünün talebiyle bir şey yapamazsınız. İhraçın koşulları vardır. Bir kurallara uymak zorundasınız.
4: Genel merkezde yaşanan arbedeye ilişkinde değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel cephesine tepki gösterdi. CHP Genel Merkezi kimsenin mülkiyetinde değildir ifadesini kullandı.
3: Yani içim burkularak izledim yani. Bunlar olmamalıydı. Hiçbir dönemde olmayan bir gerçekle karşılaşıyoruz. Hiçbir dönemde olmayan. Ne demek ya? Bir partinin kapısı mı kapatılır ya vatandaşlara, milletvekillerine? Bunun mutlaka gerekçelerinin, haklı gerekçelerinin anlatılması lazım. Orası kimsenin mülkiyetinde değildir. Orası halkındır.
4: CHP Ankara Milletvekili Adnan Bekir'e de sert tepki gösterdi Kılıçdaroğlu.
3: Adnan Bekir'in militanların orada ne işi var ya? Bir akıl var ya, akıl. Bunların orada ne işi var? Bunların çoğu partili değil. Taş atmak için mi? Olay çıkarmak için mi? CHP'yi yaralamak için mi? Bunlara nasıl güveniyorlar ya? Bunları nasıl partiye sokuyorlar? Ahlaki sorunu olan bir kişinin CHP genel merkezinde ne işi var ya?
4: Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını da paylaştı. Özgür Özel'le de görüşebiliriz ifadesini kullandı.
3: Bayramlaşmada başka konular doğal olarak konuşulmaz, görüşülmez. Onların iyi niyetleri, mesajları oluyor. Bizim de iyi niyetlerimiz, mesajlarımız oluyor.
5: Sayın Özgür Özel'le bir görüşmeniz oldu mu?
3: Bu arada olmadı ama olur tabii, niye olmaz? Olur, bayramlaşma da olur tabii, niye olmaz? Biz düşman değiliz ki, aynı partide görev yapan iki kişiyiz.
2: Şimdi Kılıçdaroğlu'ndan gelen mesajlar bu şekildeydi.

0: De hafta sonu işaret etti. Özgür Özel'le görüşürüm. Neden görüşmem? Düşman değiliz ki dedi. Peki Özgür Özel ne dedi? Özgür Özel de Manisa'da kameraların karşısına geçti. Özellikle son dönemde Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan sonrası genel başkan seçilmesiyle birlikte acaba CHP bölünecek mi tartışması varken Özgür Özel net bir mesaj verdi. Kimse istifa etmesin. Yeni parti yok. Ben CHP'nin seçilmiş genel başkanıyım dedi. Ama kurultay talebini de tekrarladı.
1: Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu hatayı yapmayacağını, bu mahkeme kararını bir irade gaspına döndürmeyeceğini, seçimle gelmediği bir partiyi yönetmeye kalkmayacağını ümit ediyoruz.
2: Yeni parti kuracağı iddialarına bu sözlerle cevap verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'na bir de çağrısı vardı.
1: Bizim 2 milyon üyemiz var. Sandığı koysun. Kim adaysa tüm üyelerimizin kararıyla belirlensin. Ben hangi delegeyle istiyorsa seçime girmeye hazırım.
2: Özgür Özel memleketi Manisa'da bayram namazı sonrası konuştu. Bir kez daha kurultayı işaret etti.
1: İki CHP var. Bir tanesi atanmış CHP, bir tanesi seçilmiş CHP. Ben seçilmiş CHP genel başkanıyım. Kemal Bey yeniden aday olursa, yarışırsa, kazanırsa genel başkan olur. Ama atanmış olarak bu göreve devam etmesi partimiz için bir felaket olur.
2: Kılıçdaroğlu destekçileri de hedefindeydi.
1: Arkadaşlar, butlan kararının olduğu gün bir milattır. O günden sonra butlana sahip çıkanlar butlancıdır ve bizim onlarla bir gönül bağımız elbette yoktur.
2: Bayramın ikinci günü gerçekleşecek olan siyasi partiler bayramlaşma trafiğinde CHP adına iki farklı heyet görev yapacak. Kılıçdaroğlu genel merkezde yapılacak bayramlaşma programı için kendi heyetini belirlemişti. Özgür Özel de CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, Genel Başkan Yardımcıları Serkan Özcan ve Özgür Karabat'la Bursa Milletvekili Nurhayat Altıca Kayışoğlu'nu görevlendirdi.
3: Teşekkür ediyoruz.
2: CHP yönetiminin Kılıçdaroğlu'na geçmesinin ardından Ekrem İmamoğlu için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin kapısına da kilit vuruldu. Ofis çalışanlarının bir kısmının işine son verildi, bir kısmı ise CHP Genel Merkezi'ne aktarıldı.
0: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin söyleyeceğimiz bir başka gelişme. Dün genel merkezin önüne getirilen iki lüks araç, haram araç krizde diyebiliriz. Özgür Özel döneminde partiye şaibeli isimler tarafından getirilen ki bir aracın üzerine Özkan Yalım, eski Uşak Belediye Başkanı'nın yazıldığı, diğerine de bir başka isim Havlucu Belediye Başkanı'ndan satılık haram araç ifadesini kullanıldı. Diğer araçta da yine benzer bir tablo vardı. Onu da hemen ekranlara getirdiğimizde bu sefer Azizhan Aktaş ismi karşımıza çıktı. Bu araçlarla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, özellikle eski yönetimi Özgür Özel'e de net bir mesaj gönderdi. Şimdi CHP'deki yeni krizin adı haram araç krizi, detaylandıralım.
4: CHP'de Türk siyasetine kara bir leke olarak geçen tahliye krizinin ardından şimdi de haram araç krizi gündemde. Eski Genel Başkan Özgür Özel döneminden kalan ve şaibeli isimler tarafından partiye tahsis edilen iki lüks araç, Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından haram etiketiyle satışa çıkarılıyor.
5: Tartışmalara neden olan iki araç Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde sergilenmeye başlandı. Bu iki araç Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla önümüzdeki günlerde satışa çıkarılacak.
4: Lüks araçlardan ilki plakasına yerleştirilen isimle dikkat çekiyor. İBB soruşturmasında itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş'ın ismi plakada yer alıyor. İddiaya göre bu araç İBB soruşturmasında itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş tarafından genel merkeze hediye edilmiş. Üzerinde müteahhit Aziz'den satılık haram araç ifadesi yer alıyor. Sergilenen ikinci araçsa yerel yönetim kaynaklarının şahsi konfor için nasıl kullanıldığını gözler önüne seriyor. Plakada Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ismi yer alıyor. İddiaya göre aracın iç dizaynı Özkan Yalım tarafından belediye kasasından karşılanarak yapılmış.
1: O iç dizaynında en iyi yeri ben biliyorum, ben yaptıracağım demiş. Bizi de ben hediye ettim, partimin içine genel başkan aracını yapıyorum diye kandırmış.
4: Aracın camındaki Havlucu Belediye Başkanı'ndan satılık haram araç yazısıysa dikkat çekiyor. Öte yandan Özgür Özel yönetiminin mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcılığını yürüten Özgür Karabat, söz konusu araçların CHP'nin kendi

0: bir parasıyla alındığına ilişkin faturaların bulunduğunu ifade etti. Karabat, araçlardan birinin Kemal Kılıçdaroğlu döneminde alındığını ve 1,5 yıl Kılıçdaroğlu'nun makam aracı olarak kullanıldığını açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, Karabat'a yanıt verdi. Sönmez, araçların envanterden rastgele seçildiğini ve sembolik olarak teşhir edildiğini söyledi.
1: Bir yandan da ekonomi diyeceğiz. Ekonomi dediğimizde özellikle elektrikli otomobiller karşımıza çıkıyor. Türkiye elektrikli otomobilleri sevdi. Bunu biz değil, rakamlar söylüyor. Elektrikli otoda Türkiye rüzgarı. Devleri sollayıp Avrupa'nın en büyük dördüncü pazarı oldu Türkiye. Türkiye elektrikli otomobilleri olan güçlü taleple Belçika, İtalya ve İspanya gibi ülkeleri geride bırakarak Avrupa'nın en büyük dördüncü pazarı oldu. Üstelik bu yükseliş Avrupa'daki gibi doğrudan tüketici teşvikleri olmadan ve üreticilerin önceliği büyük ölçüde AB pazarlarına verdiği bir dönemde gerçekleşti. İç pazarda satılan her 4 elektrikli otomobilden biri TOG oldu. Toplam otomobil satışlarında ise Türkiye Avrupa'nın 6. büyük piyasası olma unvanını korudu. Özellikle Avrupa piyasasına baktığımızda Çinli otomobillerin bir üstünlüğü olduğunu da görüyoruz Avrupa otomotiv piyasasında. Şimdi gelelim ekonomiye ilişkin bu başlığı aktardıktan sonra bir kaza haberine. İstanbul Eyüp Sultan'dan gelen bir güvenlik kamerası görüntülerine bakacağız. Bir otomobil sürücüsü kontrolü kaybetti. Yokuş aşağı hızlı girdi ve park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Saniyeler öncesinde ise bir kişi yolda o araçların arasında yürüyordu. Yani ölümden saniyelerle kurtuldu.
2: Birkaç saniye sonra kaza olacağından habersiz kaldırımda yürümeye başladı. Neyse ki şanslıydı. Kaza o ilerledikten hemen sonra meydana geldi. İstanbul Eyüp Sultan'da bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yokuş aşağı inerken park halindeki 3 araca çarptı. Araçlardan birinde bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kameraları incelendi. Kazadan saniyeler önce bir yayanın olay yerinden geçtiği görüldü. Kaza anında sokaktan başka birinin geçmemesi ise olası bir facianın önüne geçti.
1: Peki gece boyunca ve gün boyunca yurdun dört bir yanında neler yaşandı? Sabah ajansının hızlı bir haber turuyla devam edelim.
3: Bursa Spor Taraftar Grubu, Texas'ın eski dernek başkanlarından Ertuğ Toker motosikletiyle seyir halindeyken kontrolü kaybetti, refüje çarptı, olay yerinde can verdi. Cenaze namazı sonrası toprağa verilen Toker'in kardeşi de 4 yıl önce motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti. (Gülüyor) 54 yaşındaki Sedat Çelik Giresun'da yeğeniyle birlikte derede balık tutarken akıntıya kapılmış, yeğeninin cansız bedeni bulunmuştu. Çelik'e dair ise hiçbir iz yoktu. Talihsiz adamın cansız bedeni arama çalışmalarının 5. gününde bulunabildi. Son anda karşıdan gelen aracı görüp frene bastı ama artık çok geçti. Mersin'de kazada yaralanan motor sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Bursa'da seyir halindeki kamyonetin kasasından demir kafes düştü. Hemen arkasından gelen sürücüler kafese çarpmamak için zor anlar yaşadı. Çevredekiler sol şeritte duran kafesi kazaya neden olmadan kaldırdı.
1: Bugün bayramın ikinci günü. Dün tüm yurtta çok sıcak ve çok güzel bir hava vardı. Ancak güneşli hava bugün yerini yağışa bırakıyor. Ekranlara getirelim. Yurdun tamamında bugün etkili sağanak yağışlar olacağını belirtelim. Özellikle az önce meteoroloji uzmanımız Adil Tek de vurguladı. Bugün saat 12'den sonra Trakya bölgesi çok daha dikkatli olmak gerekiyor. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli arasında güçlü yağış ihtimali ve su baskını ihtimali var. Bu uyarıyı belirtelim. İstanbul İstanbul'da da bugün yağışlar etkili olacak ama tabii Trakya'ya göre biraz daha az. Özellikle şu dakikalarda Karadeniz'de, Orta Karadeniz'de, Samsun, Çorum arasında gök gürültülü sağanak yağış var. Yine İç Anadolu bölgesine baktığımızda, Akdeniz bölgesinde, Adana civarında da yine sağanak yağış riski olduğunu belirtelim. Ama bugün Trakya'ya dikkat etmek gerekiyor. Bölgede etkili sağanak yağış ihtimalinin yüksek olduğunu da vurgulayalım. Şimdi ama biz Kurban Bayramı'nın ikinci günündeyiz. Düne bir bakış yapacağız. Özellikle de kaçan kurbanlıklar. En dikkat çeken görüntü. Bir kurbanlık sahibinin elinden kaçtı. Sultanbeyli hızla koştu ve hızla bir berber dükkanının içine girdi. Peki o anlarda neler yaşandı? İşte o panik anlarının görüntülerine bakalım.
0: Kaçan kurbanlık berbere girdi. Müşteriler ne yapacaklarını şaşırdı. Görüntüler İstanbul Sultanbeyli'den. Sahibinin elinden kaçan Tosun önce sokak aralarında koşmaya başladı. Ardından da bir berberin önüne geldi. Bir anda camı kırarak içeriye girdi. Müşterilerin birçoğu koşarak dışarıya çıktı. İçeride kalanlarsa üzerlerindeki şaşkınlığı atmaya çalıştı. Firari Tosun berberden çıktıktan sonra ise bu kez yoldan geçen bir kişinin üzerine koştu. Yaşlı adam Tosun'un saldırısından son anda kurtuldu. Kaçan kurbanlık uzun uğraşlar sonucu yakalandı.
1: Şimdi bu görüntü İstanbul'daydı, Sultanbeyli'deydi ama tabii tahmin edersiniz ki yurdun dört bir yanında da benzer görüntüler kayıtlara geçti. Şimdi yurttan kaçan kurbanlıklara ilişkin o görüntülere bakalım.
2: Bir tarafta ipini koparan kurbanlıklar, diğer tarafta onları yakalamaya çalışanlar. Bayramın gelmesiyle birlikte alışılmış görüntüler ortaya çıkmaya başladı. Çorum'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı. Kurbanlık evin bahçesinde koşarak saldırgan tavırlar sergileyince sahibi de kendini korumak için bodrum kata sığındı. Yakınlarının ihbarı üzerine durum 112 acil çağrı merkezine bildirildi. Bölgeye giden ekipler panik atak hastası olduğu öğrenilen ve fenalaşan kurbanlık sahibine ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Evin bahçesinden kaçan kurbanlık bir süre sokakta koşturdu, daha sonra ise veterinerler tarafından yakalandı. Aksaray'ın Güzelyurt ilçesine bağlı Akyamaç köyünde de kesimden kaçan kurbanlık Tosun için köylü adeta seferber oldu. Sahibinin kesim için hazırlık yaptığı sırada bir anlık boşluğu fırsat bilen hayvan vatandaşları peşinden koşturdu. Uzun uğraşlar sonucu etrafı sarılan firari Tosun kontrol altına alındı. Benzer görüntüler Rize'de de kayıtlara geçti. İpinden kurtulan kurbanlık boğa ortalığı birbirine kattı. Boğayı yakalamakta güçlük çeken sahipleri durumu ekiplere bildirdi. Adrese ulaşan ekipler hayvanı uzun uğraşlar sonucu yakalayarak sahibine teslim etti. Bursa'da da yine bir boğa kasabın anlık dalgınlığını fırsat bilip kaçtı. Gözleri bağlı halde olan boğayla vatandaşlar arasında kovalamaca başladı. Bir süre sonra etrafı sarılan boğa kontrol altına alınırken yaşananlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. Konya'nın Çumra ilçesinde de bir anlık boşluktan yararlanarak firar eden kurbanlık Tosun çevredekilere zor anlar yaşattı. Yakalanmamak için uzun süre direnen Tosun en sonunda bir bataklığa girdi. Çamura saplanan hayvan kıskıvrak yakalandı. Olduğu yerden ise güçlükle çıkarıldı.
1: Şimdi dünyadaki gelişmeleri ekranlara getirdik. Türkiye'nin gündemin, siyasetin sıcak başlıkları, hepsini konuştuk. Ama bugün tabii ki bayramın ikinci günü. Şimdi bayram lezzetlerine bakacağız. Bayramın ilk günü tabii çok yoğun ve telaşlıydı herkes. Bayram namazları kılındı, kurban kesim yerlerine gidildi. Bugün ise biraz daha artık dinlenilecek. Ziyaretlerin bol bol gerçekleşeceği bir gün. Ve tabii ki o yöresel bayram sofralarına bakacağız. Gaziantep'e kameralarımızı çevireceğiz. Haber ekibinden Mehmet Geçgel bizi bekliyor. Mehmet günaydın. Kolaylıklar dileyelim. O yoğun 10 gündemi artık tamamladık. Şimdi o lezzetlere bakma zamanı. Neler anlatacağım size Gaziantep'ten?
4: Teşekkürler Gökhan Kurt, günaydın diyoruz bizler de sizlere ve tüm izleyenlere Gaziantep'ten. Gaziantep kalbi Antep meydanındayız. Antep'in kalbi burası. Tarihi bir nokta aslında. Tabii Gaziantep bir gastronomi şehri, yemekleriyle meşhur. Yine yemeklerinin yanı sıra aslında kahvaltısıyla da meşhur olduğunu ifade etmemiz gerekir. Geride bıraktığımız gün itibariyle kahvaltı sofralarına yöresel lezzetlerle başladılar. Özellikle bayram kahvaltılarına vatandaşlar yöresel lezzetlerle başladı.

0: Muhteşem bir sofra görüyorum ben bu noktada. Hemen neler var hepsini söyleyeceğiz. Gaziantep'e özgü yemekler bunlar. Ramazan Gezer bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk efendim. Sizler de hoş geldiniz.
0: Çok teşekkür ederiz. Ne var diye soracağım ama yok yok. Muhteşem görünüyor gerçekten. Gaziantep zaten gastronomi şehri. Evet. Saymakla da bitmiyor yemekleri. Neler var önce sayalım bunları. Buradan başlayalım.
1: Tabii efendim. Efendim peynir çeşitlerimizle ünlüyüz aslında. Birbirinden çok peynirlerimiz var. Marka olan peynirimiz ise Antep peyniridir efendim.
0: Antep peyniri olmazsa olmaz. Evet, İçerisine sıcak su koyularak.
1: Evet efendim. Keçi peyniridir efendim bu. Keçiye özellikle menengiç yedirirler ki peynire sinsin ve güzel bir lezzet katsın düşüncesi vardır efendim.
0: Bayramda dün itibariyle onu da sorayım. Yani bir yoğunluk da var aslında kahvaltıya.
1: Büyük bir yoğunluğumuz var efendim.
0: Bu beyran çorbası mı?
1: Yalnız o beyran çorbası değil efendim. Gaziantep'in en önemli ana yemeklerinden bir tanesidir o.
0: Nedir?
1: Beyran çorbası gerdan etinden yapılır efendim.
0: Beyran çorbası mı bu?
1: Değil, ana yemek.
0: Beyran'a efendim, burada beyran çorbasına beyran çorbası denildiği zaman Antepliler kızıyor, ben arada karıştırıyorum. Evet. Ama aslında beyran
1: ana yemektir efendim.
0: Sabah sabah peki beyran içmek nasıl, yani nasıl oluyor?
1: Efendim insana enerji katar. Zaten burada hasta olduğunuz zaman doktora bile gitseniz doktorun size 3 öğün verebileceği en büyük ilaç beyrandır.
0: Beyran. Evet. Kışın özellikle çok fazla tüketiliyor. Burada vatandaşlar hastalanınca tabii doktora da gidiyorlar ama özellikle beyran içmeye koştuklarını, evet, biliyorum. Şimdi kasap sucuk görüyorum, evet, buranın
1: kasap
0: yapımı.
1: Sucuğumuz. Kendi yapımımızdır efendim kasap sucuğumuz. Baharatlarımız Antep'in biliyorsunuz bayağı bir ünlüdür baharatlarımız. Sucuğa fazlasıyla lezzet katıyor.
0: Olmazsa olmaz Gaziantep'in eşsiz dolmaları.
1: Evet, biber dolmamız ve patlıcan dolmamız efendim.
0: Kurutmalık bunlar.
1: Evet, bunu da sabah kahvaltısında dolma soğuk olacak, çayınız sıcak olacak. O şekilde güzel bir lezzet alabilirsiniz.
0: Dolma soğuk, çay sıcak.
1: Evet.
0: Katmeri görüyorum hemen orada. Tabii Gaziantep denilince akla ilk gelen lezzetlerden biri baklavadan sonra katmer. Katmer de yine sabah tüketiliyor burada.
1: Evet, katmerimiz de efendim orijinal süt kaymağıyla yapılıyor. Fıstık birinci sınıf bir fıstıktır. Katmer sabah kahvaltısının olmazsa olmazsız bir lezzetidir.
0: Nohutsuz da Gaziantep'te kahvaltı yapılmaz efendim. Şöyle bir nohut dürümü olmadan kahvaltı yapılmıyor. Birçok vatandaş Gaziantep'te güne nohut dürümüyle başlıyor. Oldukça meşhurdur. Süt kaymağını görüyorum. Burada bir baharat gördüm. Bu nedir?
1: Efendim bu zahterimizdir. Zahter 1001 çeşit baharat olarak geçer ama özünde 26 çeşit vardır. Oldukça faydalıdır. Ekmeğin içini ters çevirip ilk önce zeytinyağına sonra zahtere batırıp yenildiği zaman boğaz enfeksiyonuna birebirdir.
0: Öyle mi? Önce zeytinyağına sonra zahtere, evet, batırıp yiyoruz. 1001 çeşit baharat var.
1: Evet efendim.
0: Yine burada zeytin Gaziantep'in zaten Nizip ilçesinden gelen zeytinleri.
1: Kırma zeytinimiz efendim.
0: Kırma zeytin.
1: Evet efendim.
0: Bu da bu şekilde servis ediliyor.
1: Bu da bu şekilde servis ediliyor efendim. Bunu böreği de yapılıyor. Bu şekilde sabah kahvaltısında da tüketebiliyorsunuz. Oldukça lezzetlidir.
0: Burada bir şey görüyorum.
1: Bu da lor peynirimiz efendim. Çörek otlu yapıyoruz biz bunu. Oldukça lezzet katıyor. Biraz da Antep'e özel olduğu için acı katıyoruz efendim içine.
0: Tabii Antep denilince acısız olmuyor. Baharatsız olmuyor. Gaziantep baharatlarıyla, acısıyla. Herkes acı tercih etmiyor. Acısız da tercih eden var ama. Evet. Büyük bir çoğunluğu burada acı tüketiyor. Burada bir reçel görüyorum.
1: Bu da kayısı reçelimiz efendim bizim. Bütün reçeller kendi yapımımız. Anne eli değmiş gibi diyelim.
0: Malatya'dan gelen kayısı ile yapılmış, evet, diyelim buna.
1: Evet, evet.
0: Zeytin yine burada var. Şu nedir?
1: O da kıymalı yumurtamız efendim. Kıyma kendi kesimimiz olan kuzularımızdan. Sabah kahvaltısında oldukça tercih edilen bir menümüz. Kıymalı yumurta olarak servis yapıyoruz.
0: Yine bir sucuk mu?
1: Evet efendim, o da atom sucuk sote diyoruz ona.
0: Atom sucuk?
1: Sote.
0: Sote.
1: Evet. Kasap sucuğumuzu sote haline getiriyoruz ama oldukça acılıdır o.
0: Acılı mı?
1: Evet.
0: O yüzden atom ismini, evet, alıyor sanırım. Muhteşem bir kahvaltı sofrası. Nereden geliyorlar buraya daha çok?
1: Şu an için Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar. Gaziantep'e gelip de mekanımızı ziyaret etmeyen hiçbir misafir yoktur.
0: Evet, burada misafirler de var. Aslında ben hemen kısaca misafirlerle de konuşmak istiyorum. Bir taraftan gelenler var çünkü Türkiye'nin dört bir tarafından gelenler var. Efendim hayırlı bayramlar, afiyet olsun.
2: Nasılsınız?
3: Teşekkür ediyoruz. Sizler nasılsınız Mehmet Bey?
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
3: Sizi yakından takip ediyoruz. Haberi takip ediyoruz eşimle beraber.
0: Çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Nereden geldiniz?
3: Biz İstanbul Çatalca'dan geldik. Eşimin doğum günü dolayısıyla ona bir sürpriz yaptım. Biletleri aldım, uçak biletlerini atladık.

0: Geldik. Buraya ikinci gelişimiz. Evet. Buranın yöresel kahvaltılarını bildiğimiz için.
1: Kahvaltı çok
0: güzel. Evet, çok güzel kahvaltısı. Çok güzel.
2: Her yemeklerle aranız nasıl efendim?
1: Yani yemeklerle aslında aram çok iyi sayılmaz ama nedense burada yemediğim şeyleri de yiyorum.
2: Eşiniz size çok muhteşem bir doğum günü, evet, sürprizi yapmış, tam yerine getirmiş. Evet, burası Türkiye'nin mutfağı.
1: Evet, çok güzel, her şey çok güzel. Tatlıları, kahvaltıları, yemekleri, her şeyi harika. Yani
3: çok güzel yemek yaparım Mehmet Bey. Eğer işiniz yolunuz düşerse Çatalca'ya,
1: evet, Çatalca'ya bekleriz sizleri
2: İnşallah
1: de.
2: Bizler de misafir olmak isteriz. Gaziantep'i nasıl buldunuz? Bayram tatiliniz nasıl?
1: Bayram tatilimiz güzel geçiyor. Gaziantep çok güzel bir yer. Çok beğendim. Yani tekrar gelmek isterim.
2: Tekrar bekleriz o zaman.
1: Tamam, inşallah.
2: Hayırlı bayramlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz Mehmet Bey. Size de iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür.
0: Bütün arkadaşların, bütün Türkiye'nin hepsinin bayramını kutluyoruz. Nice bayramlar diliyorum.
2: Çok sağ olun. Afiyet olsun. Hayırlı bayramlar efendim. Tekrar biz şöyle soframıza gidelim. Gördüğünüz gibi İstanbul Çatalca'dan gelmiş biraz önce konuştuğumuz beyefendi ve hanımefendi. Onlar da yine buradaki kahvaltının eşsiz tadından bahsediyorlar. Çok beğenmişler Ramazan Bey.
4: Efendim, gelip gelen misafirlerimizin hepsi hemen hemen kahvaltımızı çok beğeniyorlar. Tek şikayet aldığımız konu acı konusu.
2: Acı konusu. Evet, herkes tercih edebilir.
4: Herkes, evet. Ama bizim tatlımıza bile acı katmayı düşünüyoruz açıkçası.
2: Tatlıya acı.
4: Evet efendim.
2: Onu da ilk defa duydum. Katmere mi katacaksın?
4: Evet. Acısız olmuyor.
2: Yok efendim. Katmer kendi böyle doğal güzelliği. Bunu eskiden anneler burada evlerinde yaparlarmış. Sacın üstünde. Tepsi katmer olarak da var. Ev ekmeği olarak adlandırılırmış. Evet. Ve sadece özellikle düğünlerde vazgeçilmez bir tatlı olduğunu biliyorum.
4: Evet.
2: Düğün öncesinde yine yapılır ve gelinle damada hediye olarak verilir.
4: İkram edilir. Katmer'in Antep genelinde şöyle güzel bir hikayesi vardır. Gelin tarafının ailesine teşekkür manasına götürülen bir tatlıdır aslında katmer.
2: Hikayesi de var.
4: Evet efendim.
2: Efendim, kaymakları görüyorsunuz. Gaziantep'in eşsiz kaymakları yine buradaki hayvanlardan elde edilen sütle elde ediliyor, yapılıyor. Evet. Bu da mı kaymak?
4: O tereyağı.
2: Tereyağı.
4: Orijinal tereyağımız o. Ayran tereyağı diye geçer efendim.
2: Ayran tereyağı, o yüzden beyaz. Bir taraftan süt kaymağını görüyorsunuz. Bir taraftan da yine diğer yöresel lezzetleri de ekranlarınıza getiriyoruz. Muhteşem bir kahvaltı sofrası. Gaziantep zaten bir sloganı vardır. Eğer Türkiye bir ev olsaydı mutfağı şüphesiz Gaziantep olurdu. Bu sloganla Gaziantep gastronomi şehri olarak dünyaya nam salmış bir şehirdir. Buraya gelen vatandaşlar hem bu kahvaltının eşsiz tadına varıyorlar hem de kebaplarının tadına varıyorlar, öyle mi?
4: Kesinlikle efendim. Antep'te en çok zaten sabah kahvaltımızda ünlüyüz ve öğlen yemeğinde ciğer kebabımızla Antep'e gelip de aç giden hiç kimse yoktur. Tüm misafirlerimize de şöyle bir tavsiyede bulunuyorum. Gaziantep'i ziyarete gelen misafirlerimiz 2 gün önce geldikleri yerde yemek yemeyi bırakıp Antep'e o şekil gelmelerini istiyoruz.
2: Evet, mideleri boş geldi.
4: Evet efendim.
2: Çünkü günün bütün gün burada yemek yiyerek geçiyor, onu ifade ederim. Efendim, Gaziantep'ten eşsiz bir bayram kahvaltı sofrasını ekranlara getirdik diyelim. Söz tekrar Gaziantep'ten merkeze bırakalım.
5: Mehmet Geçgel'e, konuğuna ve o güzel yemekleri yapan ustalara da teşekkür ederim. Şimdi Gaziantep'te olmak vardı diyoruz. Şimdi tabii ki bayram sofraları kuruldu. Hazırlıklar da devam ediyor. Ekranları da getirmeye devam edeceğiz. Ama bir yandan da tatil planlarında yurt dışına gitmek isteyenler, özellikle Avrupa'ya gitmek isteyenlerin uzun bir zamandır yaşadıkları problemler var. Schengen'den bahsediyoruz. Artık durum öyle bir noktaya ulaştı ki bırakın vize bulabilmeyi, randevu alabilmek bile bir hayli zor. Üstelik randevu bulmak bile artık kara borsaya düştü. Normalde Schengen vizesi için yapılacak başvuru 90 ile 100 euro arasında değişiyor. Ama hızlı randevu vaadiyle birlikte yaklaşık 1000 euroya kadar randevu talepleri de oluşturulabiliyor. Ekranlara getirelim.
6: Hafta falan sadece bilgisayar başında hangi illerde boşluk olduğunu falan bulup sonra buraya geldik.
7: 3 ay içerisinde randevum oluşturuldu.
8: Yıllardır çözülemeyen Schengen vizesi krizi daha da derinleşti. Yaz tatili öncesi Avrupa'ya gitmek isteyenler vize alma aşamasına daha gelmeden randevu engeline takılıyor. Aylar sonrasına verilen tarihler vize almak isteyenleri kara borsaya itiyor.
9: Randevulardaki problemlerden dolayı maalesef kara borsaya düşmüş durumda. Aşırı bir yoğunluk var.
10: Vize başvuru maliyeti normalde 90 avro, 100 avro. Ama işte fırsatçılar bazı kişilere hızlı randevu vaadi veriyor ve o kişilerden 300 avro eurodan başlayıp 1000 avroya kadar ülkeye

0: istiyor.
1: Seyahat planlarını iptal etmek istemeyenler yüksek ücretleri ödemek zorunda kalıyor.
2: Kötü niyetli insanlar yapay zeka ile randevu alarak bu şekilde 3000 euroya kadar duyduk bugün. Bu şekilde de kötü niyetli insanlar bunu kullanıyor maalesef.
1: Yazılım destek ve botlar sistemleri 7 gün 24 saat tarıyor. Açılan ya da iptal edilen randevular gerçek başvuru sahipleri daha görmeden tükeniyor. Kriz sahte danışmanlık şirketlerine de fırsat alanı açtı. Kendilerini profesyonel vize danışmanı olarak tanıtan bu uyanıklar VIP randevu, garantili vize ve 10 günde sonuç gibi vaatlerle seyahat edecek kişileri kandırıp parayı aldıktan sonra ortadan kayboluyorlar.
2: Çoğu kişi yetkili olmayan yerlerden öncelikle hizmet almamasını tavsiye ediyorum. Özellikle sosyal medyada gördükleri 20 gün içinde randevu garantisi, vize garantisi gibi böyle durumlardan uzak durmaları gerekiyor.
3: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
6: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
7: Yoksa sorun değil.
6: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir, yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Mega kent İstanbul bu yaz dünya müziğinin en önemli buluşma noktalarından biri olmaya hazırlanıyor. Rap dünyasının yıldızı Kanye West, efsane rock grubu Scorpions, İngiliz sanatçı Tom Odell ve dünyaca ünlü tenor Andrea Bocelli önümüzdeki haftalarda İstanbul'da sahne alacak. Özellikle Kanye West konseri için binlerce yabancı turistin şehre akın etmesi bekleniyor. Şimdiden yaklaşık 30 bin kişinin rezervasyon yaptırdığı belirtiliyor. İstanbul'daki oteller bayram dönemi ve konser takvimi nedeniyle yoğun rezervasyon almaya başladı. Bazı otellerde doluluk oranı %95'e ulaştı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
5: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481. Veni Vidi Göz.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Bayram heyecanı Teknosa'da.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Alten Ercikli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Reklam. AGESA ile geleceğine yatırım yapanlar Jolly Tour'e

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen ol.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
9: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik Mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuaz

radyolar.com'u ziyaret edin. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81 A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Haber ekranlarından günaydın, mutlu sabahlar. Bayramın ikinci sabahında saatlerimiz 9'u gösteriyor. Gelişmeleri aktarmak için karşınızdayız. En sıcak gelişme şüphesiz Amerika ile İran arasındaki tırmanan gerilim. Amerika ve İran arasında yeni bir ateşkes anlaşması konuşulurken saldırılar umutları baltalıyor. Dün gece Amerikan ordusu İran'ın güneyindeki Bender Abbas kentine saldırı düzenledi. İran'dan da misilleme olarak kuvvetteki Amerikan üssünün vurulduğu açıklaması geldi. Ekip arkadaşımız Ekber Karabağ bölgedeki gelişmeleri paylaşmak için hazır. Ekber, günaydın. İyi bayramlar dileklerimizle birlikte notların için sözü hemen sana bırakalım.
1: Hakan, teşekkür ederim. Evet, gece saatlerinde sabaha karşı bölgede tekrardan çok sıcak gelişmeler yaşandı. Gelen bilgilere göre İran medyası 4 ticari geminin, ki bunlar arasında bir Amerikan petrol tankeri de bulunmaktaydı, Hürmüz Boğazı'ndan takip sistemlerini kapatarak buradan geçmeye çalışırken İran'ın saldırısına uğradı. İran bunlara yaptığı uyarıların ardından, ateşlemelerin ardından söz konusu tankerlerin bu bölgeden uzaklaşmasını ve geri dönmelerine neden olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamada ise bu sırada ABD güçleri 4 İran'ın insansız hava aracını havadayken düşürdüğü ve birinin de Bender Abbas bölgesinde daha havalanmadan vurduğunu Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı duyurmuş oldu. İran devrim muhafızlarından gelen açıklamaya göre ABD'nin bu saldırısının ardından bu saldırının yapıldığı üssün hedef alındığı ifade edildi. Tam olarak o üssün hangi ülkede bulunduğu belirtilmedi. Ancak senin de az önce belirttiğin üzere Kuveyt'te hava savunma sistemleri devreye girmiş oldu ki öyle görünüyor ki İran devrim muhafızlarının saldırısı o bölgeye yönelik olmuştu. Bu yaşanan bu gelişmelerle ardından İran devrim muhafızlarından bir uyarı geldi ve o uyarıda gece yaşanan olaylarla ilgili saldırılar cevapsız bırakılmayacaktır. Bunlar tekrarlanırsa daha keskin bir şekilde yanıt veririz yönünde İran devrim muhafızlarından bir açıklama gelmiş oldu. Bu olayların ardından İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yürütülen müzakerelerin nasıl etkileneceği çok merak ediliyor.
0: Ve siyaset gündemi, siyasi partilerde bugün bayramlaşma trafiği olacak. Haber ekibinden Kübra Bal, AK Parti'deki bayramlaşma mesaisini aktarmak için canlı yayında bizi bekliyor. Kübra, iyi bayramlar dileklerimizi iletelim. Ankara'da siyasette bir gelenek hala devam ediyor. Bayramın ikinci günü bayramlaşma.

0: Haberleşme trafiğinde neler yaşanacak? Notların için sözü hemen sana bırakalım.
1: Haktan Uysal, günaydın, mutlu bayramlar dileyelim bizler de izleyicilerimize. Tabii Ankara'da siyasi partiler bir gelenek olarak bayramın ikinci gününde bayramlaşma ziyareti gerçekleştiriyorlar ve söz konusu bu bayramlaşma ziyaretleri de Türk siyasetinde aslında diyalog kanallarının sürdürülebilmesi açısından büyük bir önem taşıyor. Bizler şu anda AK Parti Genel Merkezi'ndeyiz. AK Parti bugün 16 partiyle bayramlaşacak. Tabii bu bayram bir önemli gelişme de var. Cumhuriyet AK Partisi ile AK Parti tam 3 bayram sonrasında yeniden ilk kez bayramlaşıyor olacak. Hatta şöyle söyleyelim, AK Parti'yi ziyaret edecek ilk parti de Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Saatler 9.30'u gösterdiğinde, daha sonrasında saatler 9.50'yi gösterdiğinde de Milliyetçi Hareket Partisi AK Parti'yi ziyaret ediyor olacak. 16 parti ziyaret ediyor demiştik. Sırasıyla AK Parti'yi ziyaret edecek partilerden de bahsedelim. Hüdapar, Ana Vatan Partisi, Büyük Birlik Partisi, DSP, İyi Parti, Vatan Partisi, DEM Parti, DYP, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, Gelecek Partisi, Anahtar Partisi, Deva Partisi ve Türkiye İttifakı Partisi de AK Parti'yi ziyaret ediyor olacak. Tabii kabul heyetinde AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında, Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, yine Sivas Milletvekili Rukiye Toy ve aynı zamanda Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı da Abdullah Uçan da yer alıyor olacak. Bu ziyaretler gerçekleşiyorken bir yandan da eş zamanlı olarak AK Parti ziyaretlerini gerçekleştiriyor olacak bu 16 partiye. 8-8 bölünmüş durumda. Yani iki farklı heyette ziyaretler gerçekleşiyor olacak. CHP, Hüdapar, BBP, İyi Parti, DEM Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi'ni ziyaret edecek heyette Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, yine Kadın Kolları MKYK üyesi Fatma İlk, Can Aksu ve Gençlik Kolları MKYK üyesi Yunus Emre Şahin yer alıyor. Yine MHP Ana Vatan Partisi, DSP Vatan Partisi, DYP, Yeniden Refah Partisi, Anahtar Partisi ve Türkiye İttifakı Partisi'ni ziyaret edecek heyette ise Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli, Kadın Kolları MKYK üyesi Saniye Enfiyeci ve Gençlik Kolları MKYK üyesi Mustafa Emre Çelik ziyaret ediyor olacak. Tabi ilerleyen dakikalarda o ziyaretler artık başlamış olacak. Peki hangi konular masaya yatırılacak? Aslında özellikle Türkiye'nin gündemine oturan CHP'deki mutlak butlan kararının görüşüleceğini ifade edebiliriz. Bunun yanı sıra terörsüz Türkiye sürecinde yaşanan gelişmelerin de gündeme gelmesi bekleniyor ki bayramdan sonra da önemli adımların atılması bekleniyor ve Türkiye'nin çevresinde yaşanan gelişmeler, özellikle Amerika Birleşik Devletleri, İran, İsrail savaşı ve bayramı vurup geçiren Gazze'de yaşananlar da elbette masada olması beklenen başlıklar arasında. Bizler gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
0: Siyasetin bir numaralı gündem maddesi şüphesiz CHP, CHP için verilen mutlak butlan kararının yansımaları. Kurban Bayramı'nın birinci gününde gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Kurultay mesajı da vermişti. Peki CHP'de kurultay ne zaman yapılacak? Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ne anlama geliyor? Ekip arkadaşımız Damla Kuşkapan gelişmeleri takip etmeyi sürdürüyor. Yeni günde de aynı adreste bizi bekliyor. Damla, kolaylıklar dileyelim. Bugün neler yaşanacak? Partiler arasında bayramlaşma var. CHP'de de yaşanacak elbette ama önemli olan Kılıçdaroğlu'nun dünkü açıklamalarının yansımaları bir yandan da. Notların değerli. Sözü hemen sana bırakalım.
2: Evet, Kemal Kılıçdaroğlu 23 Mayıs'taki açıklamasının ardından dün kameraların karşısına geçmişti. Dışarıya çıktı, bizlerle bayramlaştı. Ardından da sorularımızı yanıtladı. Tabii şüphesiz en önemli konu başlıklarından birisi de kurultayın ne zaman yapılacağı. Kemal Kılıçdaroğlu biliyorsunuz önceki günlerdeki açıklamasında en uygun zamanda kurultaya gitmek istediklerini söylemişti. Özgür Özel ise en kısa zamanda gidelim demişti. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu dünkü açıklamasında benim elimde olsa ben yarın da kurultaya giderim açıklamasında bulundu. Kurultayın tabii ki ne zaman yapılacağı henüz belli değil ama Kılıçdaroğlu aslında süreci biraz daha kendisine doğru daha sağlıklı bir şekilde ilerletmek istediğini söyleyebiliriz. tabii dünkü açıklamaların arasında kendisine şey de sorduk. Özgür Özel'in bırakalım genel başkanı 2 milyon üye sayısını açıklamasını da sorduk kendisine. Kemal Kılıçdaroğlu bu konuyla alakalı dün kurultayın zaten yapılacağını söyledi. Kılıçdaroğlu kurultayın yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kalktıktan sonra kurultay yapacağız. Kurultaysız parti olur mu açıklamasında bulundu. Süreci yasal zeminde ilerletmek istedik.

0: Önümüzdeki günlerde parti meclisi ve aslında MYK'nın da toplayacağını ifade etti. 1 Haziran'da büyük olasılıkla bir sıkıntı olmazsa parti meclisini toplayacağız açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu bugün de evinde geçirecek, ziyaretçilerini ağırlayacak diyelim ve sözü bu noktadan sizlere bırakalım.
1: Tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için Ankara'da açılan Cumhurbaşkanlığı aday ofisi kapatıldı. CHP'nin resmi internet sitesinden de adaylık bölümü kaldırıldı. CHP için artık İmamoğlu'nun adaylığı defteri tam anlamıyla kapanmış mı? Bu soruya yanıt aranıyor.
2: 2025 yılında tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi kapatıldı. İnternet erişimi kaldırıldı.
3: Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimiz bir partiye ait değildir.
2: Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu, alelacele Cumhurbaşkanı adayı ilan edilmişti. Ardından da Ankara'da Cumhurbaşkanlığı aday ofisi açılmıştı. Hatta parti tüzüğüne de aday ofisi açılması konulmuştu.
4: Cumhurbaşkanlığı aday ofisi Ekrem İmamoğlu için açılmıştı. Ancak mutlak butlan kararıyla birlikte bu ofisin kapısına da kilit vuruldu.
2: Ofis hem birçok personelin görevlendirilmesi hem de harcamalarıyla gündem olmuştu.
4: Ofis çalışanlarının bir kısmının işine son verildi, bir kısmı ise CHP genel merkezine aktarıldı.
2: Adaylık ofisi lağvedildi. CHP'nin resmi internet hesabından Cumhurbaşkanlığı adaylığı bölümüne erişim de kaldırıldı.

0: İstanbul Arnavutköy'de sahibinden kaçan kurbanlık dana sokak aralarında koşarak vatandaşlara zor anlar yaşattı. Uzun süre kaçan kurbanlık çevredekilerin yardımıyla yakalandı. O anlar cep telefonu kameralarıyla bakın nasıl kaydedildi.
1: Kaçan kurbanlık sokakları birbirine kattı, trafiğe daldı. İstanbul Arnavutköy'de sahibinin bir anlık boşluğundan faydalanan kurbanlık dana ipini kopardı, firar etti. Sokak aralarından kaçan yüzlerce kiloluk hayvan önüne ne çıktıysa ezdi geçti. Kaçan kurbanlığı durdurmak hiç de kolay olmadı. Ana caddeye fırlayan kurbanlık dana trafiği birbirine kattı. Sürücüler çarpmamak için ani fren yaparken yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Uzun süren kovalamacanın ardından hayvan yakalanarak sahibine teslim edildi.
0: Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı'nın ilk gününde hastanelerin acil servislerinde acemi kasap manzaraları vardı. Kimi kurban keserken yaralandı, kimi ise kurban etini dilimlerken.
2: Bıçak kaydı, kesildi.
3: Derisini yüzerken o arada kazayla kolumuzu kestik.
4: Ayıklarken elime geldi.
5: Kurban Bayramı ile birlikte her yıl yaşanan acemi kasap kazaları bu yıl da değişmedi. Kurban kesimi sırasında dikkatsizlik sonucu yaralananlar hastanelerin acil servislerine koştu.
3: 5 dikiş var. Onun haricinde bir şey yok Allah'ın izniyle.
6: Var mı bir şey peki? Dikiş atıldı mı?
4: Dikiş atıldı zaten.
6: Çok geçmiş olsun.
4: Teşekkür ederim.
2: Ciddi bir şey yok. Acemi kasaplar.
5: Bayram namazının ardından kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler kesimhanelerde yoğunluk oluşturdu. Kurbanını kendileri kesmeyi tercih edenler dikkatsizlik ve tecrübesizlikten dolayı yaralandı.
2: Kendi hayvanımızı kesiyorduk.
4: Bir anda
2: bıçak kaydı. Son hamlede kaydı. Bir but kalmıştı, but da kaydı.
4: Yok kesmedim yani. Ha. Kesildi evde ayıklarken.
5: Tedavileri tamamlananlarsa acil servis çıkışında diğer kurban kesenlere uyarılarda bulundu.
3: Kurban kesenlere dikkatli olsunlar. Acele etmesinler. İyi bayramlar diliyorum.
0: Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirenlerin rotası nereler oldu? Bayramın ikinci gününde Eminönü'nde sabah saatlerinde yoğunluk var mı? Ekip arkadaşımız Ahmet Nazif Vural gökyüzü kamerasının yardımıyla birlikte eşsiz İstanbul manzarasını sizlerle buluşturacak. Ahmet iyi bayramlar dileklerimizle sözü hemen sana bırakayım.
7: Çok teşekkür ediyorum.

0: seyircilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayalım. Ve bizler şu an itibariyle İstanbul'un kalbi, İstanbul'un en önemli noktalarından olan Ayasofya Camii Kebiri'nin hemen yanı başında Sultanahmet'le baş başayız ve İstanbul'un bu güzel manzaralarını sizlere kameraman arkadaşım, drone operatörümüz Senat Destanoğlu aktarıyor. Bayramın ikinci günündeyiz elbette. Bayramın ilk günü kurban telaşesi. İnsanlar, Müslümanlar kurbanlarını kesebilmek için İstanbul'un dört bir yanına dağıldılar ve devamında da o kurban ibadetini yerine getirenler de bugün için özellikle henüz sabahın erken saatleri olmasına rağmen yavaş yavaş artık bu bölgelere doğru, Yarımada'ya doğru gelmeye başladılar. Sultanahmet, Ayasofya, Eminönü, Yeni Cami, bunun yanı sıra Kapalı Çarşı, Çemberlitaş, İstanbul'un an itibariyle en uğrak noktalarından diyebiliriz. Öyle ki ilerleyen saatlerde bu bölgedeki kalabalık çok daha artacağı benziyor. Şu an drone operatörümüz Senat Destanoğlu sizlere bu güzel manzarayı aktarıyor. İstanbul'da şu an açık bir hava var ve İstanbul'un trafiği de beklediğimizden ve yine aslında alışmış olduğumuz o İstanbul trafiğinden hayli de uzak. Yani bugün gün içerisinde elbette belli trafik yoğunlukları olacaktır. Bunun altını çizmek gerekiyor. Öyle ki sabahın erken saatleri olmasına karşılık ilerleyen saatler içerisinde bu trafiğin olacağının sinyalleri var. Öyle ki bugün dışarıya çıkacaklar, bugün gezmeye çıkacaklar, ziyaretlere gelmek isteyenler yine İstanbul'da bir yoğunluk oluşturacaktır. Bunun da altını çizelim sizlerle birlikte. Şu an Ayasofya Camii Kebir'deyiz. Bunun yanı sıra hemen yan tarafımızda Sultanahmet Camii var ve bugünün bir diğer önemi de aslında yarına açılan bir kapı olması. Peki yarının önemine hemen ondan bahsedelim. Yarın İstanbul'un fethinin 573. yılı. 29 Mayıs 1453'te Fatih Sultan Mehmet Han aslında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel hadisine, o önemli hadisine ortak olan o en büyük komutanı, o en büyük komutan olma, o ne güzel komutan olma şerefine nail olan komutan oldu. İstanbul'u fethetti ve devamında onun ordusu da ne güzel ordu oldu ve işte o ordunun fethetmiş olduğu İstanbul'da Ayasofya Camii Kebiri'de Sultanahmet Camii hala burada şu an o görkemiyle kendisini gösteriyor. Görmüş olduğunuz gibi şu an drone operatörümüz Senat Destanoğlu sizlere Sultanahmet Camii'ni, altı minare ile birlikte Sultanahmet Camii'ni sizlere aktarıyor. Elbette İstanbul için çok önemli bir değer. İstanbul'da dünya için oldukça önemli bir değer. Dünya devletlerinin, dünya tarihinin aslında kalbinin attığı noktalardan bir önemli yeri İstanbul. Öyle ki bir mihenk taşı, bir kilometre taşı dünya tarihi için, o kadim dostluklar, kadim uygarlıklar ve kadim devletler için İstanbul her zaman bir göz bebeği halindeydi ve işte o göz bebeğinin fethinin 573. yılını yarın İstanbul'da idrak edeceğiz. Bunun da altını çizelim ve bu sebeple de yarın İstanbul'un birçok farklı noktasında çeşitli farklı etkinliklerde olacak. Bunun için de İstanbulluları ve yine İstanbul'a gelecekler için bir uyarıda bulunalım. Bu etkinliklere katılmak belki de çok kıymetli olacaktır. Çünkü İstanbul'un fethinin o 573 yıllık ve hatta çok daha öncesinin o kadim duygularını, o esintilerini bir kez daha İstanbul'un tam da göbeğinde, kalbinde hissedebilmek için İstanbulluları bu noktalara, Ayasofya Camii'ne, Sultanahmet Camii'ne, Fatih Camii'ne ve daha diğer birçok farklı noktaya davet etmek gerekiyor diyelim. Bunun altını çizelim. İstanbul'un manzarası elbette bakmaya doyum olmayan ve aynı zamanda baktığımız zaman bile özlem duygumuzu yitiremediğimiz bir yer. Öyle ki İstanbul içerdiği onlarca, yüzlerce farklı o medeniyetle beraber burada o hissiyatı hala koruyor. Öyle ki İstanbul'un neresine baktığınız İstanbul içinde oldukça önemli. İstanbul'un neresine bakarsanız o medeniyeti, o güzellikleri görmeye devam ediyorsunuz. Peki. Diyelim, söz yerinden size bırakalım Aklanıysa.
1: 9 günlük bayram tatili nedeniyle İstanbul boş kaldı. Ekranlara getirdik İstanbul'da bayramın ikinci günü sabahındaki manzarayı. İstanbul'un tadını ise yerli ve yabancı ziyaretçiler çıkarıyor.

0: Eğleniyoruz şu anda. Güzel olacağını düşünüyorum.
1: Motor sesleri ve adrenalin. Kurban Bayramı'nda vatandaşlar doğanın yolunu tuttu.
2: Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar hem İstanbul içinde hem de İstanbul dışından İstanbul'un güzel bölgelerinde güzel havanın tadını çıkarmak için ATV ve safari turlarına akın ettiler.
3: Sevdiğimiz insanlardan biraz ayrıyız. Biz de birlikte biraz daha güzel, keyifli bir zaman geçirmedik. Böyle bir imkan sundular bize. Teşekkür ederiz onlara da.
2: Ve ilk defa mı biniyorsunuz?
3: İlk defa. İlk defa deneyimleyeceğim.
1: Kimi ilk kez ata bindi. Kimi ise tozlu yollarda gaza bastı. Adrenalin ve huzur aynı adreste buluştu.
2: ATV turlarında en önemli detaylardan bir tanesi ise can güvenliği. Vatandaşlar ATV safarisine çıkmadan önce nasıl güvenlik önlemleri alıyorlar, neler kullanıyorlar? Görmüş olduğunuz gibi kasklarını takıyorlar. Sonra da eğitmenler eşliğinde ilk önce bir deneme sürüşü gerçekleştiriyorlar. Sonrasında ise işte görmüş olduğunuz gibi ormanın derinliklerine doğru huzurlu bir yolculuğa çıkıyorlar.
4: Çok güzel bir etkinlik. Yani öneririm herkese de. Gayet güzel bir etkinlik.
5: Bu bayram İstanbul'da kaldık. İstanbul için turlamak, gezmek için güzel bir etkinlik oldu bizim için de.
6: Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Biz de burada çocuklarla geziye geldik.
1: Bayram tatilini doğada ve açık havada değerlendirmek isteyenler hem eğlendi hem de unutulmaz anılar biriktirdi.
7: Karadeniz lezzetlerinden biri olan Laz böreği bayram sofraları için yapılıyor. Haber ekibinden Selman Kutlu da o anlara ortak olacak. Gelişmeleri ekranlarınıza taşıyacak. Bir kez daha iyi bayramlar dileklerimizi iletelim ve o nefis börek için notlarını aktarması için sözü Selman'a bırakıyorum.
8: Teşekkür ediyorum haklarını Hüsa. Tekrar size iyi bayramlar diliyorum ama hemen söyleyeyim. Laz böreği diyoruz ama aslında o bir tatlı. Doğu Karadeniz'in vazgeçilmez tescilli Laz böreği tatlısı. Tabii bunun hikayesi var börek olarak ama biz şöyle tabii ki o Karadeniz'in o cefakar kadınların ellerinde yapılan yufkalara görüyorsunuz açıyorlar burada. Kolay değil. Elle açmak tabii ki bu tatlıyı ve bölgedeki o Trabzon tatlısı var biliyorsunuz. Açmak en önemli özelliği yufkayı ince yapmak değil mi?
9: Evet, yufkamız gayet ince olacak. Sigara kağıdı gibi.
8: Tabii ki bunu elle açmak bu tatlıları en iyi lezzetli.
9: Evet, özelliği elle açmak. El açmasının lezzeti hiçbir şeyde bulunmuyor.
8: Şimdi tabii ki biz burada daha önceki yayınlarımızda bu Laz böreğinin ustası Necla ablamız vardı. Necla Hanım bugün yayınımızda olmayacak ama inşallah ben kendisini aratmayacağım diyelim. Biraz ben de açabilir miyim? Öğrenim?
9: Açabilirsiniz.
8: Ama bu,
9: ama bu çok zordur. Yıllarını alır öğrenmek için.
8: O zaman
9: için, ama
8: ben sana mikrofonu vereyim.
9: Tamam.
8: Şimdi böyle alıyorduk.
9: Evet.
8: Necla abla şey hop diyor, dedirtiyordu bana ama nasıl olur şimdi böyle yap.
9: Sarıyorsun hop diye atıyorsun.
8: Ya, böyle.
9: Evet. Kaldı hop diye koy yukarı.
8: Hop diyoruz böyle çekiyoruz sonra doğru mu?
9: Doğrudur.
8: Sonra tekrar sarıyoruz.
9: Aynen.
8: Bu hop işini hep Necla Hanım öğretmişti bana.
9: Necla Hanım hop hop bizi de evet. Öğretti.
8: Evet. Hop diyoruz. Çekiyoruz gel. Bu işin sırrı oluyor hop demek ama şöyle ablalarımıza da sen türküyü hazırla gel. Türkü diyeceksin daha bize. Kolay gelsin.
9: Teşekkür ederim.
8: Bu işin uzmanı mı bu Karadeniz kadınları? Trabzon baklavası deyince, Laz böreği
9: evet,
8: deyince.
9: Evet.
8: Bunu ince açmak çok önemli.
9: Evet,
8: değil mi?
9: Evet, evet.
8: Şimdi ablama ben o ara sıra bize türkü diyordu ama bayram geldi bir bayram havası var mı türkülerde?
9: Bir şeyler olur.
8: Hadi bakalım o zaman. Hem açalım hem diyelim.

Güzel diyorsun da ben senden hareketli bir kemence beklerdim yani, karede bayram gelmiş bizi biraz doşturursun diye, ama sen beni ağlattın. Ben gidiyorum Laz böreği yapmaya. Tamam, ben gidiyorum bakın Laz böreği yapmaya. Evet, tabii ki Fatoş ablamız. Fatoş abla, Necla abla yok. Bir anlat bize bu Laz böreğini. Tabii börek derler ama o Necla abla anlatmıştı bize.

0: Bu tabii tarihte o yoksulluk zamanlarında aslında biraz börek gibi başlamıştı. Şunu belirteyim, işte hamuru açıp muhallebi koyarmışlar içine, o şekilde evet. Yermişler ama zamanla tabii tatlandırmaya doğru girmiş. Necla abla nasıl başlıyoruz? Necla abla diyorum, hep alıştım ya, Fatoş abla nasıl başlıyoruz?
1: Nasıl başlıyoruz? Kremasından başlayalım.
0: Evet. Krema dediğimiz muhallebi mi oluyor?
1: Muhallebi oluyor.
0: Evet.
1: Bu doğal Karadeniz sütünden.
0: Evet. Şurada o meşhur Trabzon yağı var.
1: Tereyağı, olması muhallebi. Yumurta, yumurtadan oluşan bir kremamızdır. Un.
0: Evet, başlayalım Fatoş abla. Tabii o arkada açılmış ince yufkalar hazır.
1: Evet.
0: Bu da kaç seriyoruz öncelikle?
1: Yufkalarımız 5 tane altına seriyoruz.
0: 5-6 kat o ince açılmış. Kat diyoruz ama o kadar ince açılmış ki ablalarımın elinde o yufkalar hiç katlık durumu yok. Gayet ince.
1: Evet.
0: Muhallebimizi hemen.
1: Üstünü de 8 taneden koyuyoruz yufkalarımızı. Ortaya bir Laz böreği çıkıyor. Adı börek.
0: Bu muhallebinin kıvamı da önemli değil mi bunun?
1: Evet, çok önemli.
0: Şimdi biz çok tabii ki olacak. Hızlandırılmış yapacağız.
1: Evet.
0: Evet, hızlandırılmış olarak yapacağız biz bunu.
1: Üstüne de 8 evet. tane de sürüyoruz.
0: Tamam. Şimdi hemen biz o şerbetlemeyi yapalım. Bu şekilde katlıyoruz. Fırından hemen alıp gösterelim. Evet, hemen gösterelim onu abla. O çünkü tadına da bakacağız. Biz şurada bir dilimi var aslında. Fırından alsın Fatoş ablam, hemen getirsin. Çünkü o şerbeti dökerken sesi gelecek size. Evet Fatoş abla, bir de dökelim burada da, orada mı dökelim şerbetini? Tamam, dökelim hemen. Sesini alalım gördüğünüz gibi. Ama şerbet o yağ çok önemli. Trabzon'un evet. doğal yağlarından evet. olması lazım. Şerbetlemeyi yapıyoruz.
1: Trabzon'un yaylalarından gelen doğal tereyağı.
0: Bayram sofralarının vazgeçilmezi de az böyle. Şimdi Fatoş ablam çok teşekkür ediyoruz ama bir son bir tadına bakalım, size gösterelim onu. Ablalarım arkada açıyorlar tabii ki. Bu şerbetlenmemiş hali. Evet, şimdi şunu göstereyim. Ses ki zaten yufkanın güzelliği, o el açılması belli. Geliyor sesi. Evet, adı Laz böreği ama tatlı kendisi, coğrafi işareti Doğu Karadeniz bölgesinin bayramlarda vazgeçilmez lezzetlerinden bir tanesidir. Asırlık bir tatlıdır aslında. Görüntüsü de harika gözüküyor. Tabii ki bölgede o Laz böreğiyle birlikte bayramlarda Trabzon ev baklavası da çok fazla gidenlerden. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. O Karadeniz'in cefakar kadınları görüyorsunuz. Muhteşem yufka açmalarıyla. Necla Hanım'a da buradan selamlar iletiyoruz diyelim ve sözü Trabzon'dan size bırakalım.
2: Bayramın ikinci gününde Isparta'da emekçilerin dünyaca ünlü gül bahçelerinde hasat mesaisi sürüyor. Haber ekibinden Atagündüz Kurşun da o mesaide gelişmeleri takip ediyor. Notlarını aktarmak için de hazır. Şimdi sözü Ata'ya bırakalım.
3: A Haber ekibi olarak kameraman arkadaşım Köksal Kılıç'la birlikte Isparta'dayız. Hatta merkeze bağlı Deregümü köyü burası ve işte o Isparta'nın verimli bahçelerinde, tarlalarında bugünlerde hummalı bir çalışma başladı. Bir gül bahçesindeyiz. Türkiye'nin de gül bahçesi zaten Isparta ve gül hasadı peyderpey başladı. Hasat da başlamış oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başlıyor gül hasadı ve hava ısınıncaya kadar, yani saat böyle 10 civarına kadar, öğleyi bulmuyor, 10 civarına kadar bu hasat devam ediyor. Aileler de artık soluğu bahçelerde alıyor. Ablacığım kolay gelsin.
4: Teşekkür ederiz, hoş geldiniz.
3: Hayırlı bayramlar diliyoruz. Bayramda da devam ediyor herhalde mesai.
4: Aynen, devam ediyor mesaimiz. Çalışmaya devam ediyoruz.
3: Gül beklemez mi?
4: Evet, beklemez. Sabah 5'te geliyoruz. 10'a kadar toplayıp gidiyoruz.
3: 5 saat mesai.
4: Evet, aynen öyle.
3: Peki bunun bir ilmi var mı? Ne yapıyorsunuz? Tabii. Dikenleri batıyor mu? Şimdi yok. Gülü seven dikenine katlanır derler ama.
4: Diken çok fazla batmaz bilen için ama tabii şu şekilde ortadan tutup şöyle kıvırmanız gerekiyor. Şöyle kıvırmanız gerekiyor.
3: Şöyle bir deneyelim mi?
4: Tabii.
3: Şunu şöyle. Şunu aldım.
4: Şuradan ortadan tutup.
3: Şöyle.
4: Evet, kıvırmanız.
3: Şöyle.
4: Yok. Şöyle.
3: Beceremedin mi?
4: Hayır. Şöyle kıvırmanız gerekiyor.
3: Şu tabii ablalarımız alışmış. Şunu bir vereyim sana abla. Şuradan

0: Hangisini deneyelim? Şu. Şimdi tuttum bunu.
1: Şöyle şuradan tutup şöyle kıvıracaksınız.
0: Şimdi şöyle, tabi ablam söylemesi basit. Şöyle kıvıracaksınız diyor da. Kıvırdım. Oldu mu?
1: Oldu.
0: Koparmış mıyım bunu? Değil mi?
2: Havasını önce biraz daha zor kopar da hava serinken sabahları çıtır çıtır olur böyle.
0: Ha, o yüzden yani sıcakta toplamıyorsunuz.
2: Aynen, sabah erken saatlerde geldiğimizde böyle çıtır çıtır koparması daha güzel olur. Hava sıcaklığı artışsa bunu koparma şeyi biraz daha zor oluyor.
0: O zaman sizi meşgul etmeyelim. Şunu da gösterelim mi abla? Bakın böyle kovalara toplanıyor. Öyle bir koku var ki bunun içerisinde ve şu anda bulunduğumuz bahçede anlatılmaz yaşanır. Bunu sadece şu anda biz hissedebiliyoruz. İzleyicilerimiz adına da böyle bir belli bir noktadan giriyorsunuz değil mi abla?
1: Evet.
0: Oh, çok hızlısınız ama ya.
1: Teşekkür ederiz.
0: Gerçekten yani böyle tık tık tık tık tık tık. Şimdi şurası böyle her 30 saniyede bitiyor.
1: Evet, aynen öyle. Çocukluktan geliyor.
0: Çocukluktan
1: evet.
0: Mı? Maşallah. O zaman kolay gelsin diyelim size. Bakın her bir tarafta böyle güzel güzel görüntüler, güzel güzel kokular. Tabii kolay değil. Hemen şunu da söyleyelim. Isparta Belediyesi tarafından önümüzdeki hafta Uluslararası Gül Festivali de düzenlenecek ve işte bu festivalle birlikte gül hasadı tam manasıyla başlamış olacak. Şu anda tam manasıyla başlamış değil bu hasat. Havalar da malum biraz serin gidiyor. O nedenle de önümüzdeki hafta tam manasıyla bu hasat başlayacak. Ama şu anda da toplanmaya devam ediyor bu güzel kokulu güller. Son bir dipnot daha paylaşayım. Tabii gül yağı da üretiliyor. Gül suyu üretiliyor ama gül yağı oldukça önemli. 4 ton bu gül yaprağından sadece 1 kilogram gül yağı üretiliyor. Bu da işin ne kadar böyle hassas ve meşakkatli olduğunu gözler önüne seriyor. Evet, toparlayalım. Isparta'nın gül kokulu bahçelerinden gerçekleştirdik bu yayınımızı. Hasat peyderpey başladı. Önümüzdeki günlerde de artarak devam edecek diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
3: Ve siyasette o beklenen görüntüler gelmeye başladı. Partiler Ankara'da bir gelenek, bayram geleneği. İkinci günde buluşuyorlar ve o ilk ziyaretlerden biri gerçekleşti. AK Parti CHP heyetini kabul ediyor. Hüseyin Yayman AK Parti heyetinde ev sahibi, şu anda açıklamalarına da başlamış durumda. Merak ediliyordu CHP ile AK Parti arasında bir bayramlaşma gerçekleşip gerçekleşmeyeceği. Çünkü 3 bayram sonra gerçekleşiyor bu ziyaret. Şu anda da o görüşme başlamış durumda. Açıklamalar değerli. Eğer ses sağlıklı bir şekilde elimize ulaşıyorsa biraz kulak verelim.
4: Birliğin, hani buna iç cephe dedik ya son dönemde, bir araya gelmenin çok güzel günleri. Biz de sizleri AK Parti Genel Merkezimizde misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduk. Gerçekten Türkiye'nin özlediği manzaralar, bayramlarda yaşadığımız, aslında bunu sadece bayramlarda değil, her zaman bu birlik beraberliğin olması çok önemli. Milletimiz de bizden bunu beklemekte. Her zaman bu bir olmak, beraberce yürümek. Tabii ki partilerimiz farklı, fikirlerimiz farklı. Bu demokrasilerde böyle oluyor zaten ama bizim en azından hani bir araya gelmek, Türkiye ortak faydasında, milletimizin menfaatleri noktasında ve bayramlarımızda bir araya önemli. Dünyanın farklı yerlerinde de işte hep ediyoruz. Müslüman coğrafyada, Gazze'de, İran'da, yine pek çok ülkede meseleler var. Müslüman coğrafyasında, Gazze'de, İran'da, yine pek çok ülkede meseleler var. İnşallah dileriz ve temenni ederiz ki bir an önce buralarda da barış sağlanır. Buralarda da birlik beraberlik sağlanır diyorum. Sizleri burada tekrar misafir etmekten heyetimizle mutluluk duyduğumuzu belirtmek isteriz. Bir kez daha milletinizin
3: Bayramlaşma devam ediyor. Açıklamalarda sürüyor. Ekip arkadaşımız Kübra Bal o noktada gelişmeleri takip ediyor. Telefon attığımızın diğer ucunda notlarını

0: heyetinde kimler var? AK Parti heyetinde hangi açıklamalar yapılıyor? Kübra, sözü hemen sana bırakalım.
1: Ankara'da siyasi partiler aslında Kurban Bayramı'nın ikinci günü gelenek olarak bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştiriyor ve siyasi partiler arasındaki bayramlaşma ziyaretleri elbette Türk siyasetinde diyalog kanallarının sürdürülmesi açısından da büyük önem taşıyor. Bizler şu anda AK Parti Genel Merkezi'ndeyiz ve ilk ziyaretçisi de geldi aslında AK Parti'nin. Bu önemli bir gelişme var. AK Parti tam üç bayramın ardından ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi'yle yeniden bayramlaşıyor ve zaten 9.30 gösterdiğinde de heyet geldi. AK Parti'nin kabul heyetinde AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında Köşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Milletvekili Zekiyet Oğuz ve AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Abdullah Uçan yer alıyor. Peki CHP heyetinde kimler var? Ondan da bahsedelim. Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Toprak, yine Ankara Milletvekili Deniz Gemir'de Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız yer alıyor. Şu anda bu görüşme gerçekleşiyor. Aslında gelince ziyaret heyeti geldiğinde Hüseyin Yayman söz aldı ilk olarak ve önemli noktalara da değindi. Türkiye'nin özlediği manzaralar olduğunu çekti bu bayramlaşma ziyaretinin. Aynı zamanda bir birlik beraber...
0: Bir araya girelim. CHP'de adına açıklamalarda bulunuyorlar. Hemen CHP heyetine bırakalım sözü.
2: Tüm siyasi partilerde amacımız zaten o. Onun için gereken her şeyi yapacağız. Ve milletimizin de tüm coğrafyamızın da Kurban Bayramı'nı tekrar kutlamak istiyorum. Bu vesileyle kabul ettiğiniz için de teşekkür ederiz.
3: Estağfurullah. Biz teşekkür ederiz. Tam sizin söylediğiniz gibi bayram muhabbeti fazlalaştırıp mesafeleri azaltan bir önemli bir gün, dini bayram. Allah yardımcımız olsun. Tabii dünyada yaşanan gelişmelere bakıldığında, bölgemizdeki gelişmelere bakıldığında bu birlikteliklerin, bir araya gelmenin ne kadar önemli olduğunu hep beraber görüyoruz, yaşıyoruz. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de sizlerle beraber çok güzel çalışmalar yürütüyoruz. İnşallah Türkiye'nin önü aydınlıktır. Milletimizin geleceği aydınlıktır. Hep beraberce Türkiye davasına, Türk milleti davasına, millet davasına beraberce inşallah omuz vereceğiz, güç vereceğiz. Birlikte hep beraber Türkiye'nin aydınlık bir geleceğe geçmesi için hep beraber çalışacağız. Biz de Hatay'daydık. Hatay'dan böyle vekillerim Sivas'taydı. Şehirlerimizin de selamlarını iletelim. Evet.
4: Biz de Sivas'tan selamlar iletelim.
3: Ankaralı zaten Ankara'da. Başkanım. Ondan sonra. Abdullah senin memleket.
5: Öyle mi? Enişte misin? Sökülüsün. Evet. Öyle mi? Sökül. Hangi bölüm okudun? Turizm mi? Çok güzel.
3: Aslında Türkiye hikayesi değil mi?
5: Tabii canım ya.
3: Aynen.
5: Sayın Bekir, yıllarda beri bu müzikten edeceğim mecliste. Aynen. Türkiye'nin hikayesi. Şimdi aynen. Arkadaşımız gelmiş Gümüşhane'de Sökül'de öğrenciyken orada bizim kızı beğenmiş yani. Öyle mi? Hatta bizim Aydın gerçekten tarım memleketi, turizm memleketi. Çok güzel bir memleket. İncilimiz. Şimdi herkes bu kestane Bursa zannediyor ama kestane gerçek yeri Aydın'dır. Yani Türkiye'de üretilen kestane %80'i bizim Aydın'da çıkar. Türkiye İncilimiz çok diye o şekilde. Pamuk.
2: Evet, Türkiye çok güzel bir coğrafyadır. Muhalefet yapmayacağım Hüseyin Bey'e de. Evet. Türkiye'de en iyi kestane de Simav'da çıkar.
5: Vallahi Aydın kestanesi.
3: Doğru. Tam şimdi Bursa milletimizin bayramlaşması gibi bir bayramlaşma yapıyoruz.
1: Bayramlaşma ziyareti gerçekleştiriyor. Bu açıdan oldukça önemli. Hatırlayacak olursanız son olarak 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından bir yumuşama sürecine girilmişti. İki parti arasında hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski genel başkan şu an CHP Grup Başkanı olan Özgür Özel birbirlerine ziyaretler gerçekleştirmişti. İşte onun akabinde aslında yeniden bu süreç yeniden 3 bayram sonrasında normalleşme sürecine girilmişti.

0: sebze diyebiliriz. Şu anda heyette kimler var? AK Parti heyetinde Orhan'da bahsedelim dilerseniz. Hüseyin Yayman var. Hatay milletvekili, yine Kırşehir milletvekili, Mevkin Esin Erkan ve Sırat milletvekili ve Ketot ve AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Abdullah Öcan yer alıyor. CHP'nin heyetinde ise Kütahya milletvekili Ali Fazlı Katap, yine Ankara milletvekili Deniz Demir ve Aydın milletvekili Hüseyin Yıldız yer alıyor. Özellikle Hüseyin Yayman Türkiye'nin özledi mağaralar olduğuna dikkat çekti. Ve bu birlik beraberliğin olmasının değerli olduğunu söyledi. Beraberce durumunun önemine dikkat çekti. Her ne kadar fikirler farklı olsa da Türkiye ortak faydasında milletin menfaat noktasında bir araya gelmenin önemli olduğunu söyledi. Ve CHP'den Kütahya milletvekili Ali Fazıl Kasap da milletimizin sizi uğraklarımızın kurban bayramını kutluyoruz dedi. Yine Hüseyin Yayman inşallah Türkiye'nin önü aydınlık. Hep beraber her milletin davasına omuz vereceğiz, güç vereceğiz ifadelerini kullandı. Özellikle Gazze'de, İran'dan durup geçen kurban bayramına da...
1: Kübra, bir virgül koyalım. Çünkü o ziyaretler esnasında CHP Genel Merkezi de ilk konuklarını ağırlıyor. CHP Genel Merkezi malum yaşanan olayların ardından ilk kez bir misafir heyeti ağırlıyor. Hemen sözü CHP Genel Merkezi'ne bırakalım.
2: Kadınlarımız, çocuklarımız gerçekten daha huzurlu bir bayram geçirebilseydi ama Cumhuriyet Halk Partisi ailesi hem gençlerin, emeklinin, işçinin, çiftçinin, kadınların, çocukların, bu ülkede yaşayan herkesin sorunlarına çözüm bulmak için politikalar üretmeye devam edecek. Bu arada da mecliste de çalışacak ve bu sorunların çözümü için de her zaman bu ülkenin refahı için aynı masada hep beraber oturabiliriz. Yeter ki ülkenin birliğini, beraberliğini birlikte devam ettirebilirim. Ben de Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu selamlarını iletmiş olayım böylelikle size.
3: Biz Kemal Bey'le kurum arkadaşıyız. Ben eski SSK baş müfettişiyim. Dolayısıyla Kemal Bey'le genel müdürlüğümüzü yapmıştım. Oradan da bir hukukumuz var. Tekrar yeni yönetiminiz hayırlı olsun. İnşallah ülkemize hep birlikte hizmet ederiz. Tabii ülkenin sorunları bir bayram ziyaretinde konuşulmayacak kadar yoğun. Hep beraber çalışarak ancak çözebiliriz. Her şey işte plan bütçe komisyonuna başkanım geliyor zaman zaman orada konuşuyoruz. Her şeyin başı finansal yapı. Dolayısıyla inşallah daha iyi olacak. Yani biz sokaktayız, sahadayız. İşte Adıyaman'daydım, İstanbul'da, Adıyaman'da, Ankara'da hep sahadayız. Halkımızın taleplerini de çok iyi biliyoruz. Beklentilerini de çok iyi biliyoruz. Konuşuyoruz yani ama önemli olan bakın Türkiye büyük bir deprem atlatmış yani.
2: Ben başkanım lafınızı kestim. Evet, Adıyaman'da bir ay Adıyaman'daydım ben deprem döneminde. Çok da karşılaştık sizinle.
3: Evet.
2: Yaşanan Allah bir daha hiç kimse yaşatmasın acıları.
3: Yani sadece Adıyaman'da 75 bin konut bitirilmiş. Yani bakın sadece Adıyaman'ın toplamda 450 bin konut bitirilmiş. Deprem bölgesinin 3 yılda bütün yaraları sarıldı. Kolay bir şey değil. Hep ekonomiyle, parayla, finansla olacak. İşte bu birlik, beraberlik içerisinde ülkemize hizmet edebiliriz. Yani biz ayrım yapmıyoruz. Yani Adıyaman'da hiçbir parti ayrımı yapmaksızın hepsine eşit yaklaşıyoruz. Bir talepler olduğu zaman onlar bize gelir. Beraber çözüm ararız. Yani bu noktada bizim hiçbir şeyimiz yok, ön yargımız yok.
1: Ziyarette AK Parti'den açıklamalar geliyor. CHP Genel Merkezi'nde Şener Çetin bu ziyareti takip ediyor. Hemen sözü notları için Şener'e bırakalım.
4: Evet, Kurban Bayramı'nı karşılıyoruz ve bayramın ikinci gününde de geleneksel o siyasi parti programları başladı. An itibariyle sabah 9.30 itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde de ilk bayramlaşma diyebiliriz. Yaşanan bu hadiselerin ardından ve Kemal Kılıçdaroğlu yönetimiyle ilk bayramlaşma olduğunu söyleyelim. Bu noktada da aslında 2 yıl aradan sonra ve 3 bayram sonrası AK Parti'yle de ilk bayramlaşma sürecinin yaşandığını söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi gün içerisinde 9.30'da başlamış olduğu ziyaretlerini 18'e kadar devam ettirecek ve 16 partiyle bir bayramlaşma programı planlandı. Bu noktada ilk ziyaret AK Parti tarafından yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne an itibariyle de o bayramlaşma programı devam ediyor. Tabii açıklamalarda oldu özellikle. Bu arada kimler

0: yer alıyor bu kabul heyetinde. Sevda Erdan Kılıç heyet başkanı olarak yer alıyor. Barış Bektaş Konya milletvekili ve Gaziantep milletvekili Hasan Öztürk'ten yer alıyor bu ziyarette. Aynı zamanda AK Parti tarafından da tabii o ziyaretler kapsamında görev alan isimlerden birisi Resul Kurt, Kadın Kolları MKYK üyesi Fatma İlkcan Aksu ve Gençlik Kolları MKYK üyesi Yunus Emre Şahin yer alıyor bu ziyaret kapsamında. Neler söylendi? İlk olarak Cumhuriyet Halk Partisi heyet başkanı Sevda Erdan Kılıç, şanslı bir ülkede yaşıyoruz, şanslı bir ülkede siyaset yapıyoruz, siyaset işi çözüm işi dedi. Farklı pencerelerden bakmış olsak da vatandaşlarımız için, birlik ve beraberlik içinde bu ülkenin huzuru için çalışacağız, çalışmaya devam edeceğiz mesajı verdi. Aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yine selamlarını iletti. Diğer yandan Resul Kurt da söz aldı. Kendisi de yine her şeyin başının sağlık olduğunu ifade etti. İnşallah daha iyi olacak dedi. Halkımızın talepleri çok iyi biliyoruz dedi. Bunun için de çalışıyoruz dedi. Yine deprem bölgesinden konu açıldı. 3 yılda yaraların bu noktada kısa süre içerisinde sarıldığını kaydetti. Bunun kolay bir şey olmadığının altını çizdi. Hiçbir şekilde ayrım yapmıyoruz dedi. Bütün vatandaşlara eşit yaklaşıyoruz ve hangi talepler olursa olsun bunu birlikte çözüm arayışı içinde oluyoruz ifadelerini kullandı. Resul Kurt'ta o bayramlaşma programı an itibariyle devam ediyor. Az önce de ifade ettiğimiz gibi 16 partili bir bayramlaşma programı planlandı CHP'de ve en son Türkiye İttifak Partisi ile birlikte o program son bulmuş olacak. Şunu da hatırlatalım, 30 Mayıs tarihinde de Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez 3 yıl aralığından ilk kez genel merkeze gelecek ve hem parti hem de vatandaşlarla bu noktada bayramlaşmasını sürdürecek.
1: Güzel hizmetler diliyorum.
2: Şener'e teşekkür ediyoruz. O bayramlaşmalar devam ediyor. Şu anda ekranın hemen sol tarafında da MHP DEM Parti ile bayramlaşıyor. O noktaya döneceğiz ama bir kez daha CHP Genel Merkezi'ndeki açıklamalara kulak verelim. Ardından da MHP DEM Parti bayramlaşmasına uzanalım.
3: Biz de Konya'da İklim uygun olunca Antep'te gibi bir felaket yaşamadık. Yüksek tepatı var ama üretim maliyetleri çok arttı. O yüzden düzgün bir fiyatlandırma bekliyoruz.
1: İnşallah.
3: Konya'da çiftçilerimiz için, üretenler için güzel bir fiyatlandırma olursa tüketici de ucuz gıdaya ulaşabilir. Tabii uluslararası konjonktür önemli ama emeklilerimizin de bir torunlarına harçlık verebilmesi, bir yemek çıkarabilmesi, börek baklava ikram edebilmesi komşularına önemli. Bu güçten duş döner maalesef. Umarım her şey güzel olacak.
1: Evet, hepimizin gayesi. Ya, 17 milyon emeklimiz var. Bizim hepsi bizim insanımız. Benim babam da emekli, sizin abiniz, amcanız da emekli. Emeklilerin biz çok farkındayız. Hakikaten ihtiyaçları, talepleri, sıkıntı. Biz de sahadayız ya. Siz de sahadasınız. Biz de sahadayız. Dolayısıyla sorunları çok iyi biliyoruz. En kısa zamanda çözmenin gayreti içerisindeyiz. Evet. Nasıl, sizin nasıl gidiyor bayram arkadaşlar?
4: Yorucu herhalde. Yorucu bir hafta geçti herhalde.
2: Gazeteciler programı takip ediyor. Şener Çetin de ekip arkadaşımız o noktada. İkramlar yapılıyor, çaylar içiliyor. Şener'e bir kez daha sözü bırakalım. O anlarda neler yaşandığını paylaşmayı sürdürsün.
0: Evet, bir yandan o konuşmalarda son bulundu artık. Yapılan ikramlar AKP'ye bari şu an bulunur. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde az önce de ifade ettiğimiz gibi gün içerisinde 16 partili bir program planlandı. Bu programlarda ilk kabul AK Parti için gerçekleştirildi. An itibariyle de o bayramlaşma gerçekleşiyor. Tabii 15 dakika süre ayrıldı her parti için, bunu ifade edelim. AK Parti'den sonra da yine DSP ile bu ziyaretler devam edecek. Bunun altını çizelim. Bir kez daha hatırlatalım bu ziyaret kapsamında neler konuşuldu. Resul Kurt kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz dedi. Cumhurbaşkanı'nın selamlarını getirdik ifadelerini kullandı. Önemli olan memleketin sevgi, saygısını hissetmek, bu vesileyle sizin bayramınızı da tebrik ediyorum dedi. Yeni

0: yönetimin özellikle mutlak mutfağın kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni bir yönetim şekillendi. Tabii yeni bir yol haritası gerekiyor. Bunun için çalışmalar devam edecek. Bayram sonrası özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu çalışmaların daha da hız kazanacağını, hareket bulacağını söylemek mümkün. Resul Kut bu anlamda da yeni yönetimine sayılı olsun inşallah. Ülkemizde hep birlikte hizmet ederiz ifadelerini kullandı. Tabii Sevda Erdan Kılıç da heyet başkanı Cumhuriyet Halk Partisi adına yapmış olduğu konuşmada siyaset kurumu kutuplaşmanın yerine vatandaşların sorunlarını çözmek için bir araya gelsek daha iyi olur dedi. CHP ailesi olarak da gönül isterdi ki daha çok ikramiye alabilselerdi dedi emekliler. Emekliler kurban kesildi. Ama CHP ailesi hem gençlerin işçilerin çiftçinin sorunlarına çözüm bulmak için politik üretimi devam edecek dedi. Yeni süreçle birlikte itibariyle o bayramlaşma programı devam ediyor. Gün içerisinde de o programları biz buradan andan aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Şener'e teşekkür ediyoruz. Partilerin bayramlaşmaları sürüyor. Notları aktaracağız ama Türkiye gündeminde de önemli başlıklar var. Onlardan bir diğeriyle devam edelim.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Toprak Mahsulleri Ofisi raporuna göre Türkiye'de yağışlar geçen ay mevsim normaline ve geçen yılın Nisan ayına göre artış gösterdi. Raporda Ekim-Nisan döneminde gerçekleşen yağışların genel olarak yeterli ve yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin üretimi desteklediği belirtildi. Birçok üretim merkezinde geçen yıla göre daha iyi bir gelişim görünümünün ortaya çıktığı vurgulandı. Türkiye'de üretim sezonunun geçen yıla kıyasla daha iyi gerçekleşmesi bekleniyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
7: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
8: Finansal özgürlük budur işte.
6: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Reklam. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Aygaz diyorum.
6: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Temizlik makinesi Tekno Club'a özel 10.999 lira.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4 ila 5. kilometreleri arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. İnebolu-Kastamonu yolunun 52 ila 56. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
3: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81 A Haber Radyo, haberin radyosu. Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: İlla ki işte çayın yanına kahvenin yanına bir şeyler atıştıralım diyoruz yani.
6: Genelde annemde oluyor ve babamda oluyor.
7: Genelde aklım daha çok karbonhidratlı olan öğünlere gidiyor, yani şekere gidiyor.
8: Tok olduğunuz halde gözünüz hala dolapta mı? Yemek yediniz, tekrar tatlı yeme ihtiyacı hissettiniz. Bu durumda hedonik açlık yaşıyor olabilirsiniz.
5: Yani bilemiyorum, daha önce araştırmadım ama.
9: Kız kardeşim bile böyle ya da çevremdeki çoğu arkadaşım da bu durumla karşılaşıyorum.
7: En ufak mesela bir kafenin önünden geçerken bile bir tatlı gördüğümde ya da bir menüde herhangi bir yemek gördüğümde zaten hissediyorum.
10: Keyif için yemek yeme olarak bilinen hedonik açlık özellikle modern yaşamla birlikte arttı.
11: Acıktığımızda da yine hazza bağlı olarak besleniyoruz. Canımız yine çok sevdiğimiz besinleri tüketmek istiyor.
5: Türk toplumu olarak herhalde bu çayın kahvenin yanına mutlaka tatlı bir şeyler arıyoruz. Yemekten sonra bir tatlı ihtiyacı oluyor genelde.
11: Özellikle obeziteye yatkın kilolu bireylerde daha sık olduğunu görüyoruz. Kilo artışı arttıkça bizim hedonik açlığın da aslında açığa çıktığını görüyoruz. Aynı şekilde kişiler zayıfladıkça da hedonik açlığın bastırıldığını görebiliyoruz.
9: Kız kardeşim bundan sürekli şikayetçi olduğunu dile getiriyor. Ama bundan da geri kalmaktan ödün vermiyor açıkçası.
10: Peki stres ve duygusal durumlarında tetiklediği hedonik açlığın önüne geçmek mümkün mü?
11: Durdurmak değil, yönetmek önemli. Evet, gece uyanıp da beslenme de hazla bağlı beslenmeye dahil oluyor. Ama dediğim gibi bu tamamen bir psikolojik altyapı olduğu için psikolog ve diyetisyenle ilerlenmesi gereken bir süreç.
6: Daha sağlıklı alternatiflere yönelebilmeleri gerektiğini söylemek isterim.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Canlı yayın.
12: Zuhal Topçu var. Genel Başkan Yardımcısı kendisi karşılıyor. AK Parti heyeti de Kerem sürekli şu anda bulunuyor ve burada görüşme devam ediyor. Az önce DEM heyeti vardı. DEM heyetinde de yine terörsüz Türkiye konuşuldu. DEM heyeti de terörsüz Türkiye konusunda gelinen noktanın ve Bahçeli'nin çağrısının son derece değerli olduğunu ifade ettiler. Bayramdan sonra somut adımlar beklendiği yine vurgulandı terörsüz Türkiye konusunda. Evet, şu anda AK Parti heyetinin ziyareti devam ediyor Milliyetçi Hareket Partisi'nde ve burada...

0: sohbet ediyorlar her iki heyette. Daha sonra ziyaretler devam edecek yine Milliyetçi Hareket Partisi.
1: Tülay Ağulu, bir virgül koyalım. AK Parti Genel Merkezi'ne gidelim. Orada Hüseyin Yayman MHP heyetini karşılıyor. AK Parti Genel Merkezi'nde yaşananları aktaralım.
2: Biz de sizi burada misafir etmekten bir kez daha mutlu olduk. Biliyorsunuz Devlet Bey benim Gazi Üniversitesi'nden hocam. Çok sizde selama başımızın üstünde sevgilerimizi, saygılarımızı arz ederiz. Gerçekten başta terörsüz Türkiye meselesi olmak üzere son dönemdeki ufuk açan konuşmaları çok kıymetli, çok değerli. Değerli Cumhurbaşkanımızla da zaten çok büyük bir uyum içerisinde. Bu Türkiye'nin de arzu ettiği, milletimizin de arzu ettiği bu birlik, beraberlik, Türkiye'nin de önündeki engelleri teker teker aşarak Türkiye'ye büyük bir vizyon, büyük düşünme ufku, biz yapabiliriz ufku sağlıyor. Allah razı olsun. Allah iki büyük liderimizin de ömrünü uzun eylesin. İnşallah. Türkiye'nin Cumhurbaşkanımıza ihtiyacı var. Türkiye'nin Cumhur İttifakı'na ihtiyacı var. Türkiye'nin birlik beraberliğe ihtiyacı var. Allah mahcup eylemesin. Hani o çok güzel bir söz var ya. Biz sefere talibiz, zafer Allah'ındır. İnşallah hep beraberce. Hep beraberce.
3: Allah razı olsun.
2: Sizin. Sizin ana bilim dalı nedir Esma Hocam?
4: Uluslararası ilişkiler.
2: Uluslararası ilişkiler. Evet. Evet.
4: Ben de sizlerin, başkanım dedi, sizlerin ve sizlerin nezdinde tüm AK Parti camiası bayramı tutarım.
2: Sağ olun, Allah razı olsun.
4: Türkistan alemine barış, huzur, sağlık getirmek.
2: İnşallah, inşallah. Biraz önce de CHP heyetini misafir ettik Sadir Başkanım. Çok gerçekten birlik beraberlik mesajları çok önemliydi. O kardeşlik vurgusu çok önemliydi. Tabii siz tecrübeli bir parlamentersiniz. Partiler farklı olabilir, fikirler farklı olabilir, düşünceler farklı olabilir. Ama Türkiye ortak faydasında, Türk milletinin, milletimizin ortak faydasına bir araya gelmek. Arkadaşlara da söyledim. Milletimiz de bunu arzu ediyor. Siz tecrübelisiniz. Ondan sonra yani bu küskünlüklerin, kırgınlıkların bitmesi ve o birlik beraberliğin sağlanmasının önemli olduğunu arzu ediyoruz.
3: Geçmişten bugüne ceddimizden, atalarımızdan öğrendiğimiz en önemli hususlardan birisi de şudur ki bayramlar küskünlüklerin, kırgınlıkların, darlıkların ortadan kalktığı mübarek günlerdir. Umut ederiz ki bu açıdan da bir birlik, beraberliğe vesile olsun. Elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan, son dönem yaşanan hadiseler hepimizi üzmektedir. Türk siyasetinin köklü çınarlarından birisinin daha fazla örselenmesine, yıpranmasına gönlümüz razı değildir. Genel Başkanımız da bu konuda gerekli açıklamaları, tembihler ve telkinlerde bulundular. Aklı selimle, sağduyuyla inşallah bu süreç daha iyi yönetilir diye düşünüyorum.
2: Kurbanı bağışladınız mı?
3: Evet.
2: Kestiniz mi hoşuma?
3: Bağışladım.
2: Allah kabul etsin.
5: Bir üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak kutlan kararına ilişkin cümle kurdu. Umut ederiz ki bir birlik, beraberlik olsun istiyoruz. Bebekte Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan son dönemki hadiseler hepimizi üzmekte. Türk siyasetinin daha fazla örselenmemesi genel gerekiyor. Genel başkanımız da bu konuda gerekli açıklamaları ifade etmiştir. Sağduyuyla aklı selimle inşallah bu süreç yönetilecek ifadelerini kullandı. Atılacak Uluslararası Millet Hareket Partisi ve Devlet Partisi de sağduyu mesajı vermişti. Ve aynı zamanda kurultay önerisinde de bulunmuştu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıldönümü olan 9 Eylül tarihini işaret etmişti. Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da üzerine açıklamalarda bulunmuştu. Bayramlaşmıştı gazetecilerle ve kurultay yapacağı biraz başka çare yok demişti. Kurultayın yapılmaması ihtimalle de.

0: WhatsApp olarak hesap açmıştık bilecek olursanız ve bugünkü bayramlaşma ziyaretinde de AK ile Milliyetçi Hareket Partisi arasındaki o bayramlaşma ziyaretinde de şu anda bu konuda konuşuluyor diyebiliriz. Edirdiğimiz umut ederiz ki bir birlik, beraberlik olsun. Elbette Milliyetçi Hareket Partisi'nde yaşanan son dönemki hadiseler hepimizi üzmekte. Türk siyasetinin daha fazla örselenmemesi genel için gereken yapımları genel başkanımız bu konuda gerekli açıklamaları yapmıştı. Sadık'ı aktif verimle inşallah bu süreç yönetilecek ifadelerini kullandı. MHP'de kimler vardı bir kez daha hatırlatalım. AK Parti Hasan Milletvekili Hüseyin Yalmaz'ı yer alıyor. Yine Selahattin Yağcı ve Sivas Milletvekili Hüseyin Söz yer alıyor. Bunun yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi MHP'de ise Genel Başkan Yardımcısı Sedir Durmaz, MHK üyesi Esma Özbaşlı ve MHK üyesi Şahin Kartal yer alıyor. Şu anda görüşme gerçekleşti. Daha öncesinde ise Cumhuriyet Halk Partisi ile bir görüşme gerçekleşti. Bir bayramlaşma ziyareti gerçekleşti. Yaklaşık 13 dakika sürdü o görüşmede. Tabi samimi bir görüşmeydi. Bundan da bahsedelim. Çaylar geldi. Kolonyalar, yine çikolatalar geldi. Ve önemli mesajlar da verildiğini ifade edelim. Özellikle Hüseyin Yayman o görüşmede de bu bayramlar hem gerçekten milletçe olmanın hem de toplumca bir araya gelmenin önemini gösteriyor. Küskünlüklerin, kırgınlıkların son bulması açısından önemli olduğunu söyledi. Bir araya gelmek için çok güzel bir fırsat olduğunda ifade etti. Müslüman ülkelerdeki Gazze'deki birçok mesele olduğunu anlattı.
1: Kübra, bir virgül koyalım. AK Parti Genel Merkezi'nde yaşananları ekranlara getirdik. MHP Genel Merkezi'ne gidelim. Oradaki ziyarette sürüyor. MHP Genel Merkezi'ne kulak verelim.
2: 11. 12. yüzyıl Rönesansı'nın gerçekleşmesine öncülük edenler, işte Türkmenistan boyutuyla, Türkistan boyutuyla bakıldığında oradaki yapılan çalışmalar, sosyal bilimcilerin artık açığa çıkartılması lazım. Yani daha doğrusu geniş araştırmalarla farkındalık oluşturmak lazım. Bu amaçla da genel başkanımız 5 tane enstitü kurdu. Bir tanesi Cengiz Aytmatov. Evet, Fetih ve Kürk Enstitümüz var. Hatta onların yeni bir şeyleri oldu, sempozyumları oldu Ahlat'ta. Ahmet Cevat Enstitüsü var. Yani bunlar aslında kurumsal kimliğin, dediğimiz gibi kurumsal kimliğin göstergesi, hem de entelektüel boyutta da bir farkındalık oluşturma. Tarihine yönelik, köklerine yönelik bir farkındalık oluşturma ki bunlar da yavaş yavaş, işte çalışırsanız bir şey yakarsanız, bir ateş yakarsanız o ışık ne yapıyor? Büyüyerek gidiyor aslında. Onun için gerekli tabii. Onun için yani entelektüel sermayenin geleceği oluşturacak birikimin hazırlanmasında da bu enstitülerimizin, siyaset ve liderlik okulumuzun, diğer Ar-Ge birimimizin yaptığı çalışmalarda önemli katkıların olduğunu biliyoruz zaten. İşte bütün partilerde de var aslında. Yolumuz açık olsun. Evet. Hedef bir. Hedef işte Türk ve Türkiye yüzyılı. Terörsüz Türkiye adımlarının başlatıldığı. Ama
3: tabii
2: bu
3: konuya da değinmek lazım. Bayram.
2: Tabii.
3: Sayın Devlet Bahçeli de tekrar vurguladı. Sayın Cumhurbaşkanımız da her seferinde vurguluyor. Türkiye izinde terörsüz Türkiye'yi nihayete erdirmemiz lazım. Çalışmaları çok da başarılı gidiyor.
2: Çok.
3: Cumhur İttifakı hakikaten bu konuda çok önemli
2: mesafeler. Çok kararlı.
3: Kaydettiler, evet. Kararlılar. Önümüzdeki bayramda daha farklı şeyler, daha müspet gelişmeleri konuşacağız inşallah.
2: İnşallah yani. Konuşacağız. Hatta artık diyeceğiz ki gerçekten bu işi de kapattık diyeceğiz. Yani bayramda inşallah, gelecek bayramda.
3: Başladığımız her işi bitiriyoruz.
2: Evet, onu şey yapacağız. Yani terörsüz Türkiye'de artık yasal olarak da altyapısının bitirilip uygulamaya konduğuna yönelik belki gelecek bayramda bu sohbeti yapacağız inşallah. Evet. Ve Türk ve Türkiye yüzyılına hazırlık için belki çok daha yeni proje.
1: MHP Genel Merkezi'ne bir kez daha uzanacağız. Tülay Ağol orada yakından gelişmeleri takip ediyor. Terörsüz Türkiye vizyonunun konuşulduğu bölümü canlı olarak paylaşmıştık. Evet. Bir kez de sözü Tülay Ağol'una bırakalım onun notları için.
4: Evet, az önce de söyledi.

0: Milliyetçi Hareket Partisi'nin bundan sonraki konukları da Cumhuriyet Halk Partisi olacak daha sonraki dakikalarda ve şu anda AK Parti ziyareti de tamamlanmak üzere. Milliyetçi Hareket Partisi'nde evet en önemli gündem terörsüz Türkiye idi ve her iki tarafta temennilerini ilettiler. Önümüzdeki günlerde somut adımların konuşulmasına ilişkin haklı mesaj.
1: Partilerin bayramlaşma görüntülerini ekranlara getirdik. İlerleyen dakikalarda yeni ziyaretler oldukça, yeni açıklamalar oldukça sizlerle buluşturmayı sürdürelim ama o ana dek gündemin diğer başlıklarını da ekranlarınıza taşıyalım. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla sınır hattında görev yapan Mehmetçik'le telefonda bayramlaştı. Başkan Erdoğan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler aracılığıyla gerçekleştirdiği görüşmede bölgemizde ve dünyada güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz ifadesini kullandı.
2: Merhaba asker.
3: Sus!
2: Muhterem memleketlerimiz, son dönemde meydana gelen savaş, kriz ve çatışmalar sınır güvenliğinin önemini hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koyuyor.
4: Kurban Bayramı'nın ilk gününde Mehmetçik yalnız bırakılmadı.
5: Öpüyor. Ve sana teslim ediyorum.
4: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Edirne'deki Arda Hudut Bölük Merkezi'ni ziyaret etti. Yunanistan sınırında görev yapan askerlerle bir araya geldi.
6: Sol!
4: Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Bakan Güler aracılığıyla Hudut Kartallarına seslendi. Mehmetçik'in bayramını kutladı.
2: Milletimizin iftihar kaynağı olan tüm askerlerimizin ve kıymetli ailelerinin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum.
4: Sınır güvenliğinin önemine vurgu yapan Erdoğan, Türkiye'nin dünyada güven veren bir ülke olduğunu dile getirdi.
2: Sınırlarını korumakta geç ve yetersiz kalan ülkelerin hangi sorunlarla boğuştuğunu bilhassa son aylarda gayet net görüyoruz. Biz hamdolsun hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında bölgemizde ve dünyada temayüz eden, güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz.
4: Türkiye'nin askeri gücünün altını çizen Erdoğan, Efes 2026 tatbikatının bunun örneklerinden olduğunu belirtti.
2: Geçtiğimiz hafta 50 farklı ülkeden dost, kardeş ve müttefik personelin de katılımıyla icra ettiğimiz Efes 2026 tatbikatında bu vasfımızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. Arda Hudut bölüğümüzde Hudut namustur şiarıyla kara ve nehir sınırlarımızda 7 gün 24 saat esasıyla vazifesini bir hakkın ifa ediyor.
5: Sayın Cumhurbaşkanım, kahraman Mehmetçiklerimizle birlikte şükranlarımızı sunuyoruz.
1: Kurban Bayramı'nın birinci günü namazın ardından kurban kesim alanlarının yolu tutulmuştu. Kesim işlemini bugüne yani ikinci güne bırakanlar da var. Peki kesim alanlarında son durum ne? Ekip arkadaşımız Erşan Karaca gelişmeleri takip ediyor. Erşan kolaylıklar dileyelim. Notların için sözü hemen sana bırakalım.
7: Günaydınlar ve yayınlar diyorum Aktan Uysal. Tekrardan iyi bayramlar dilerim sizlere de. Şu anda içinde bulunduğumuz dakikalarda sabah saatlerindeyiz. Aslında bir saat öncesinde oldukça fazla yoğun bir kalabalık vardı. Dün tam bulunduğumuz yerde buradaki kesim alanında 300 büyükbaş hayvanın kesimi gerçekleştirildi ve vatandaşlara teslim edildi. Hemen arka tarafta bir bakalım kesim işlemi nasıl gerçekleştiriliyor onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi vatandaşlar buraya geliyorlar. Burada kurbanlıklarını bekliyorlar. Sonrasında ise kesim haliye yavaş yavaş giriyor ve sonra işte bu şekilde poşetlerin içine konulduktan sonra hayvanların teslimi, etleri gerçekleştiriliyor. Hemen iç tarafa doğru, hemen iç tarafa doğru görüntüleri gösterelim. Şöyle bir bakalım hemen iç tarafa doğru. Buradan da dediğimiz gibi hayvanlar işte görmüş olduğunuz bu kısımdan içeri

0: doğru giriyorlar ve buradan sırasıyla numara verilerek vatandaşların da zorluk yaşamamaları için işte burada hayvanlar yavaş yavaş kesimhaneye girmiş oluyor. Hemen arka tarafta da görmüş olduğunuz gibi kesimhanenin diğer kısmı var. Orada da deriler görmüş olduğunuz gibi yüzülüyor. Sonrasında ise hemen vatandaşlara teslimi gerçekleştiriliyor. Onu da belirtmiş olalım. Bir yandan bir detay daha var. Hemen arka tarafa doğru bir gidelim. Orayı da sizlere göstermek istiyorum. Vatandaşların buraya geldikten sonra adak adamak için küçükbaş hayvanları da seçtiklerini zaten biliyoruz. Ve burada da vatandaşın rağbetine göre yine bayramın ikinci gününde satışların da aynı zamanda devam ettiğini belirtmiş olalım. İşte görmüş olduğunuz gibi burada da adaklık kurbanlar satışı yine devam ediyor. Yine aynı şekilde kesimhane de yine aynı şekilde bu tarafta. Vatandaşlar bunları aldıktan sonra teslimi yapılıyor. Kesimi gerçekleştiriliyor ve etlerini alan vatandaşlar ise mutlu mesut bir şekilde evlerine geri dönüş sağlıyorlar. Onu da belirtmiş olalım. Hemen arka tarafa yeniden dönelim. Kesimhaneye tekrar bir gidelim. Arka tarafta dediğimiz gibi burada kesimhane dün 300 büyükbaş hayvan kesimi yapılmıştı ve bugün ise beklenti 150 büyükbaş hayvan üzerine bir söyleniyor. Fakat vatandaşlar burada dediğimiz gibi sabahın erken saatlerinde gelmeye devam ediyorlar ve bir yandan da hemen arka taraftan bir dolaşalım Ege'den rica edeceğim. Diğer tarafı da bir gösterelim. Kesimhanenin diğer tarafı da oldukça dolu ve yoğun olduğunu belirtmiş olalım. Hemen o tarafa doğru bir geçelim. Tabii önemli olan burada vatandaşların kesimhanede kesinlikle hijyen kurallarını uyulması en önemli kurallardan bir tanesi. Aynı zamanda vatandaşlar da buraya geliyorlar. Burada bekliyorlar ve bir yandan da kesilen kurbanlıkların etlerini burada beklemeye ve tekrardan alıp evlerine götürmeyi bekliyorlar. Kurban Bayramı'nın ilk gününü kaçıran veya yoğunluk nedeniyle işlemlerini bugüne bırakan vatandaşlar bayramın ikinci gününde de kurban kesme alanlarını doldurdu diyebiliriz Aklan Uysal. İlk güne kıyasla kalabalığın azalmadığı merkezlerde kurban kesme telaşı tüm hızıyla devam ettiğini belirtmiş olalım. Belediyeler tarafından belirlenen modern kesim alanlarında sabahın erken saatlerinden itibaren hareketlilik başladı. Sıra numarası alan vatandaşlar görevli kasapların kontrolünde kurbanlıklarını kestirmek için kuyruklar oluşturuyorlar yavaş yavaş. Kesim, yüzme ve pay etme işlemlerinin entegre bir şekilde yürütüldüğü bu tesislerde hijyen kurallarına özen gösterilmesi dikkatlerden de kaçmıyor tabii ki. Vatandaşlar memnun fakat kasaplar yoğun diyebiliriz. Her bayram olduğu gibi bu bayramın ikinci gününde de klasik manzaralar yaşanıyor. Aynı zamanda kesim alanlarına götürülürken sahiplerinin elinden kaçan bazı kurbanlıklar var ve sahiplerine ve belediye ekiplerine zor anlar yaşatmıştı. O günleri, görüntüleri de ekranlara taşımıştık sizlerle. Yakalama timleri müdahalesiyle kontrol altına alınan hayvanlar kesim alanına geri getiriliyor. Belediye temizlik ve zabıta ekipleri kesim alanlarında çevre kirliliğinin ve kötü kokuların önüne geçmek ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade edelim. Atıkların anında kaldırılarak dezenfekte edildiği alanlarda vatandaş dini vecibelerini sağlıklı bir ortamda yerine getirmesi sağlanıyor. Aynı zamanda belediye temizlik ve zabıta ekipleri kesim alanlarında çevre kirliliğinin ve kötü kokuların önüne geçmek için temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü de ifade edelim. Şimdi şöyle bir durum var. Aslında burada dediğimiz gibi 300 büyükbaş hayvan dün kesimi gerçekleştirilmişti. 100 büyükbaş, 150 büyükbaş ise bugün kesimi gerçekleştirilecek. Şu anda kurban kesim alanlarında yoğunluk yine devam ediyor diyelim ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım.
1: Ve bir kurban bayramı klasiği kaçan kurbanlıklar caddelerde yine kovalamaca yaşandı. Sahipleri firari kurbanlıkları yakalayabilmek için soluksuz bir mücadele verdi.
2: Kimi sahibinin elinden kaçtığı berbere girdi, kimi otoyolu birbirine kattı. Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda manzara değişmedi. Çorum'da firar eden boğa bir evin bahçesine girdi. O anlarda hareketli dakikalar yaşandı. Firari boğa iğneyle sakinleştirilerek yakalanabildi. Panik atak yaşayan sahibi ise hastaneye kaldırıldı.
3: Gidemez o, düşecek o hayvan ya.
2: Rize'de de manzara benzerdi.
4: Dedim size ki o su vermeyin de uçmayın.
2: Uzun süre sahiplerini peşinde koşturan boğa devreye belediye ekiplerinin girmesiyle yakalanabildi. İstanbul'da ise sahibinin elinden kaçan Tosun camları kırarak berber salonuna girdi. Mahalle sakinleri Tosun'u yakalamak için seferber oldu. Firari Tosun güçlük

0: Ele de olsa yakalandı. Antalya'da ise kesime götürülmek istenen koyun kaçmak istedi. Sahibi onu tutmak isterken ortaya bu görüntü çıktı. Ankara'da da kesimden kaçan kurbanlık boğa sahiplerine zor anlar yaşattı.
1: Mehmet solundan gitti mi?
0: Firari boğa saatler süren kovalamaca sonrası yakalandı.
2: ...573 yıl önce tarihin akışı İstanbul'da değişti. Fatih Sultan Mehmet'in liderliğindeki Osmanlı ordusu çağ açıp çağ kapatan büyük bir fetihle yalnızca bir şehri değil, medeniyetlerin kaderini de değiştirdi. Yarın İstanbul'un fethinin yıl dönümü. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'ın yanında çok özel bir konuğu olacak İstanbul Valisi Davut Gül. Sözü Ahmet'e ve konuğuna bırakalım.
3: Çok teşekkür ediyoruz ve tekrar hem seyircilerimizin hem de tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayalım ve burada çok önemli bir yayını gerçekleştirmek için bulunduğumuzu hatırlatalım. Öyle ki yarın İstanbul'un medeniyetlerin beşiği olan kadim diyar olan İstanbul'un 573. fethinin yıl dönümü. Evet, şimdi yanımda da çok değerli bir yayın konuğum var. İstanbul Valisi Sayın Davut Gül yanımızda. Sayın Valim, tekrar bayramınız mübarek olsun. Bu fethin yıl dönümü neler anlatıyor bizlere ve bu önemli noktada tam arkamızda Ayasofya, diğer tarafımızda da yine Sultanahmet bulunuyor. Sözü sizlere bırakalım.
4: Evet, teşekkür ediyoruz. Fethin yıl dönümündeyiz. Dünyanın en güzel şehri, dünyanın en güzel meydanındayız. Sizinle birlikte yayın yapıyoruz. Tabii bu fethin bir ruhu var. Her sene olabildiğince hemşehrilerimizin katılımıyla bu fethi coşkulu olarak kutlamaya devam ediyoruz. Bu sene farklı. Bayram, Kurban Bayramı'ndayız. Dolayısıyla da İstanbul'umuzda her ne kadar tatil için memleketlerine giden hemşehrilerimiz olsa da şehrin büyük kısmı burada bayramını geçirmeye devam ediyor. Çifte bayram olsun istedik. Dolayısıyla da her sene yaptıklarımızdan farklı etkinlikler planladık. Yarın inşallah hemşehrilerimizle birlikte saat 11'de Beyazıt'tan Ayasofya Meydanı'na yürüyerek geleceğiz. Fetih yürüyüşü olacak. Önümüzde mehteran. Arkamızda sivil toplum kuruluşları, hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız, öğrencilerimiz. Dolayısıyla da coşkulu bir kalabalıkla fethi Beyazıt'tan buraya kadar yürüyerek bir kez daha canlandırmış olacağız. Yine Ayasofya Meydanı'na geldiğinde burada Milli Savunma Bakanlığımıza ait mehteran ekibi konser verecek. Hemşehrilerimiz dolayısıyla da cuma öncesinde o konseri dinleme şansı yakalayacaklar. Bir hafta öncesinden başlayarak 1453 hatim okundu. O hatimlerin duaları olacak. Yine camilerimizde, camilerin çıkışında aşure ve lokma ikramı olacak. Aşure bizim bir anlamda birliğimizi, beraberliğimizi, o farklılıklarımızı aynı kap içerisinde buluşturan bir
3: öyle bir yapıya sahip.
4: Evet, öyle bir yapıya sahip. Sonrasında saat 15 gibi Deniz Ticaret Odamızla, Sahil Güvenlik Komutanlığımızla birlikte Sarayburnu'ndan Haliç'e tekne konvoyumuz olacak. Yaklaşık 150 civarında tekne, bayraklarla süslü bir vaziyette, ellerinde çevreye zararlı olmayan meşalelerle beraber bir görsel şölen oluşturacaklar. Dolayısıyla da bu çevrede yaşayan hemşehrilerimiz kıyılarda bunları izleyebilecekler. Yine gün boyu TCG Fatih Fırkateynimiz Sarayburnu'nda ziyaretçilere açık olacak. Aslında ailecek yapılabilecek etkinlikler, çocuklarımızla yapılabilecek etkinlikler. Saat 18 gibi de Yeni Kapı'da Solo Türk gösterisi olacak. İstanbullu hemşehrilerimiz onlara alışkınlardır. Solo Türk biliyorsunuz her gösteri yapıldığında on binlerce hemşehrimiz izlemeye geliyor. Solo Türk'ün o şovunu izleyin.

0: izleyeceğiz. Solo Türk'ün şovunu izlerken aynı zamanda orada da bir konserimiz olacak. Mehteranlarımız var. Akşamına da daha önce yapmadığımız, bu sene ilk defa yapacağımız Üsküdar'da 20.30'da Genelkurmay Bandosu bir konser verecek. 21'de de drone gösterimiz olacak. Nedir bu drone gösterisi? Özetle Fethin başlangıcından bugüne kadar dronlarla canlandırmış olacak. Yaklaşık 11-15 dakikalık bir gösteri, binlerce drone kullanılacak ve İstanbul'umuzda bir görsel şölen olacak. Yaklaşık şöyle 5-10 kilometre mesafede bile o dronların gösterisi Üsküdar'da görülecek. Sonrasında da havai fişeklerimizle Fethin yıl dönümünü kutlamış olacağız, tamamlamış olacağız. Hemşerilerimizin bu etkinliklerde kendilerine uygun olanı, katılabileceklerini, katılmalarını istirham ediyoruz.
1: Sayın Vali, çok teşekkür ediyoruz. Çok görkemli bir kutlama olacak ve burada özellikle bu kutlamaların haberini şu an bulunduğumuz bu coğrafyada, bu noktada Ayasofya Camii'nin yanı başında söylemek çok daha güzel. Ve ben biraz da bu bölge için sizden bir yorum rica edeceğim. Çünkü yayını yaparken de sürekli turistler yanımızdan geçiyor. Yine İstanbul'a gelenler, Türkiye'nin çok farklı noktası İstanbul'a gelenler burada Ayasofya için, Sultanahmet için, İstanbul için geliyorlar. Buranın önemini İstanbul Valisi olarak bir kez daha sizden alalım.
0: Efendim, Ayasofya fethin sembolü. Aslında bizim drone gösterimizde de başlangıçtan tekrardan Ayasofya'nın ibadete açılmasına kadarki olan süreci canlandırmış olacağız. İstanbul demek Sultanahmet demek, Sultanahmet demek Ayasofya demek. Bu meydan bu anlamda bütün milletimiz için, bütün ümmetimiz için çok kıymetli bir yer. Turistlere baktığımızda da dünyanın her tarafında gelen binlerce turistimiz var, ziyaretçimiz var. Burası kendi açısından dünyanın en çok ziyaretçi kabul eden meydanlardan bir tanesi.
1: Şimdi hemen arkadaşımıza da söyleyelim, biraz göstersin meydanları. Meydan oldukça kalabalıklaşmaya başladı erken saat olmasına karşın.
0: Burada tabii sadece Ayasofya yok, Sultanahmet var, diğer yerler var. Biraz önce anlatırken etkinlikleri bir şeyi atladık. Bunlardan bir tanesi de tarihi mekanları tıpkı Galata Kulesi'ndeki gibi süslemek. Bunlar nereler? Rumeli Hisarı, Galata Kulesi, Valilik Binamız, Sultanahmet'teki eski Marmara Üniversitesi Rektörlük Binamız, şimdi İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak faaliyette. Aynı şekilde ticaret odamızın binası, yedi kuledeki surlar, özetle tarihi mekanların önemli bir kısmında bazılarında fotoğraf, bazılarında video olarak yansıtacağız. Bunları da hemşehrilerimiz gezdiklerinde görebilecekler, fotoğraf çekebilecekler. Özellikle fotoğraf çekilecek görsel şölen şeklinde hemşehrilerimize sunmuş olacağız. Sizlere de katkılarınız için, gayretleriniz için ayrıca teşekkür ediyoruz.
1: Estağfurullah. Biz teşekkür ederiz Sayın Vali. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet, İstanbul Valisi Sayın Davut Gül yayın konuğumuzu. Yarın İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü ve bu sebeple de İstanbul'da o 573 yılda ve öncesinde neler yaşandığına dair çok önemli etkinlikler yapılacak ve İstanbul görkemli bu etkinliklere ev sahipliği yapacak ve bunları da birinci ağızdan İstanbul Valisi Sayın Davut Gül'den Ayasofya Meydanı'nda edindik diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
2: Malatya'nın meşhur tava kebabı bayram sofralarını şenlendiriyor. Peki bu yemek nasıl yapılıyor? Sorunun yanıtını almak için ekip arkadaşımız Mehmet Türel konuğuyla birlikte özel bir yayın hazırladı. Notları için kolaylıklar dileyelim. İyi bayramlar diyerek sözü Mehmet'e ve konuğuna bırakalım.
3: Teşekkür ediyorum. Ben de yine tüm Türkiye'nin olduğu gibi sizin de bayramınızı kutluyorum. Mübarek Kurban Bayramı'nın ikinci günü. İkinci günü ama Malatya'nın coğrafi tescilli yemekleri denildiği zaman bayram seyren dinlemiyor elbette ki. Tabii Kurban Bayramı'nın özelliği et. O taze etler nasıl saklanmalı, nasıl korunmalı ve yemek yapım aşamaları çok çok önemli. Şimdi tabii Malatya denildiği zaman gastronomi akla geliyor. Malatya'nın mutfağı hakikaten çok geniş ve çok önemli yemekleri barındırıyor bünyesinde. Şu anda bulunduğumuz mekanda Malatya'nın her yemeğine rastlamak mümkün. Bilinen yemekleri, özellikle tescilli yemekleri. Hemen kameraman arkadaşım Turgut Yaman'la birlikte şöyle bir göstereyim. Bir kere burada tatlı var, onu biraz sonra göstereceğiz. Kayısı tatlısı. Analı kızlı herkes tarafından bilinen tescilli bir yemeği Malatya'nın. Hemen sarma yemekleri meşhurdur Malatya'nın, biliyorsunuz. Burada kiraz yaprağı var, lahana sarması var. Yine şurada gördüğünüz gibi köfte var. Analı kızının anası aslında bu. Öyle deniliyor. Bir de Polat köfte var. Onun bir büyüğü. Şimdi biz Malatya tavayı tanıtacağız. Hemen şöyle de bir kamerayı şöyle sağa çevirelim. Evet. Burada da böyle sunuma hazır yemekler var. Hiç vakit kaybetmeden biz asıl meseleye dönelim. Malatya tavaya dönelim. Çünkü Malatya özellikle fırında pişirilen tava noktasında gastronomide çok çok başka bir yerde. Turgut biraz hızlı yürüyelim şöyle. Vakit kaybı da olmasın. Fırına gidelim çünkü biraz sonra o muhteşem ana gideceğiz. Fırından Malatya tava çıkacak. Herkes tarafından bilinen o yemek çıkacak. Celal ustamız burada, şefimiz burada. O bize yardımcı olacak. Ustam merhabalar.
4: Merhabalar, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
4: İyi bayramlar dilerim.
3: Biz tanıyoruz ama.
4: İsmim Celal Yolcu, Malatyalı.
3: Buranın şefi sizsiniz.
4: Buranın mutfak sorumlusu benim.
3: Şimdi tavamız fırında mı?
4: Tavamız
3: fırında. Şöyle fırında bir çekelim. Fırını da.
4: Şöyle böyle.
3: Evet, evet, fırında çekelim. Fırından yemeğimizi çıkaralım. Malatya tava geliyor. Malatya'nın, şunu da hemen ifade edelim. 3-4 çeşit tavası var. 3-4 çeşit yeşil yurt tava var. Patlıcan tava var, öyle mi Celal Hocam?
4: Tabii ki. Malatya domatesli tava, yeşil yurt tava ve patlıcan tavamız var.
3: Bu hangisi?
4: Yeşil yurt tava yaptığımız
3: beyefendi. Yeşil yurt tava. Evet, tamam, evet. Bir yerimizi yakmadan çıkaralım bir. Durumu hazır hale getirelim. Hemen masaya götürelim. Hızlı bir şekilde. Celal Usta dikkat. Evet. Turgut sen geriden gel, bir kazaya mahal vermeyelim. Hemen hızlı bir şekilde. İşte o mis gibi Malatya tavası şu anda sunuma hazırlanmak için masaya götürülüyor. Şef Celal ile birlikte, Şef Celal bize anlatacak hemen Malatya tavayı.
4: Evet. Efendim, Malatya yeşil yurt tavası. Bizim asıl olarak 3-4 çeşit tavamız var. Bu yeşil yurt tavası efendim. Yeşil yurt Malatya tavası. İçerinde dana eti,
3: evet.
4: Domates, biber, sarımsak ve baharat çeşitleri var. Pol biber, sarımsak.
3: Şimdi bu yapılmış hali bir de malzemeler var.
4: Malzemeleri burada
3: hızlı bir şekilde.
4: Et, dana eti.
3: Etin neresi bu?
4: Etin biftek kısımlarını yaptırdım bunu.
3: Biftek kısmı.
4: Yumuşak düşüyor. Çiğden pişirdim.
3: Bu işin püf domates noktası.
4: Evet.
3: Domates, biber.
4: Domates, biber efendim. Tereyağı.
3: Ve köy tereyağı.
4: Köy tereyağı efendim.
3: Bu da kuyruk mu?
4: Bu da kuyruk. Kuyrukla beraber pişiyor.
3: Harika.
4: Baharatlarımız şu anda. Kekik, tuz ve pul biberi mevcut. Sarımsak kullanıyoruz efendim.
3: Malatya tavasının bir püf noktası şu diye biliyorum ben. Celal Usta size söyleyeceksinizdir illaki. Odun evet. Ateşinde ağır ağır pişiyor.
4: Fırında odun ateşinde ağır ağır pişme özelliği var. Bu şekilde daha lezzetli oluyor odun
3: kurban
4: ateşinde.
3: Kurban etini dinlendirip bu yemeği yapmak isteyenlere ne gibi bir tavsiyeniz olacak?
4: Onlara tavsiyem kurban etini dinlendikten sonra bu şekilde biftek kısmından etini alıp domates biberle beraber fırına sürecekler. Kuyruğunu, baharatını üzerine tereyağını atacaklar. Ve hazır bir şekilde şöyle servise sunuyoruz efendim.
3: Çok ağır bir yemek değil değil mi Celal Usta?
4: Yok, hafif bir yemek. Çünkü çiğden yapıldığı için eti ağır bir yemek değil.
3: Yani sağlık açısından da
4: yok,
3: bir sıkıntı
4: yok.
3: Teşkil etmez diyorsunuz.
4: Yok, hiç herkes yiyebilir sağlıkla.
3: Evet tabii, toparlayacağız şimdi. Şöyle yapalım. Bir de burada Malatya'nın yöresel bir tabağı var. Dünyaca bilinen bir tabak, evet. Burada şu anda sergileniyor. Celal Usta.
4: Malatya'mızın analı kızlı köftesi efendim şu şekilde.
3: Analı kızlı etli.
4: Etli analı kızlı. Yanındaki, dışı etli bunun.
3: Evet.
4: Yanındaki ıspanaklı ekşili köftemiz.
3: Ispanaklı ekşili köfte.
4: Tabii ki. Harika. Kiraz yaprağı olmaz olmaz.
3: Kiraz yaprağı Malatya'nın olmazsa olmazı.
4: Kavrulmuş soğanla servis yapılıyor.
3: Evet.
4: Şu şekilde. ve içli köftemiz.
5: Tamam. Peki. Celal ustam çok teşekkür ediyorum.
4: Teşekkür ederim.
5: Bayramın ikinci günü bizimle birlikte oldun, yardımcı oldun. Malatya'nın bu eşsiz lezzetlerini tüm Türkiye'ye anlattık. Yayınımızı burada sonlandırıyoruz. İşte Malatya'nın gastronomi alanındaki eşsiz lezzetleri bunlardı. Malatya tava nasıl yapılır dedik, bunu anlattık ve geldik bu yayının sonuna. Sözü size bırakıyoruz.
2: Üreticiler bayramda da mesaiye devam ediyor. Detaylar Adana'da bulunan ekip arkadaşımız

0: Ali İbrahim Uğur'da.
1: Haktan Uçsal, bizler şu anda Adana'nın Karataş ilçesi Kapı mahallesindeyiz, Kapı köyündeyiz. Zira arkamda görmüş olduğunuz gibi hem tarım işçisi hem de üretici, çiftçi mesai yapmaya devam ediyor. İşte bayramın ikinci günündeyiz ama şu anda tarım işçileri görmüş olduğunuz gibi üreticinin yetiştirmiş olduğu bal gibi, baklava gibi, şeker gibi, lokum gibi karpuzları hasat ediyor. Kalite kontrolünü de yapacağız ama öncelikle iyi bayramlar.
2: İyi bayramlar.
1: Çiftçi çalışıyor şu anda.
2: Bizde durmak yok abi. Bayramımız yok, seyranımız yok. Biz devamlı üretmek zorundayız.
1: Peki karpuzumuzu deneyelim Ahmet abi.
3: Deneyelim.
1: Bal gibi, baklava gibi karpuzu şu anda canlı yayında keseceğiz, göstereceğiz. Peki herkes bayram yapıyor şu anda. Üretici çalışıyor. Peki Türkiye geneline, özellikle de evlere, misafirlere gelen insanlara biz buradan ne gönderiyoruz?
3: Karpuz.
1: Bal gibi karpuz.
3: Bal gibi karpuz.
1: Oo, kokusu buraya kadar geldi. Sanıyorum göbek orada kaldı. Şöyle sesi duyuralım mı?
3: Duyuralım.
1: Of, takır tukur gidiyor. Peki tadı nasıl?
3: Tadı 10 numara.
1: Şimdi lütfen yetiştirdiğiniz karpuzu önce siz deneyin. Bal mı diyeceksiniz, baklava mı diyeceksiniz, yoksa şeker mi, yoksa lokum mu?
4: Çok güzel. Aroması ve tadı yerinde.
1: Orijinal Adana karpuzu bu mu? Şöyle yakından göstermeye çalışalım. Rengi, kokusuyla, aromasıyla Adana karpuzu bu mu?
4: Evet, bu. Orijinal Adana karpuzumuz budur.
1: Şimdi az önce kesmiş olduğumuz karpuz, tabii güneş olduğu için biraz farklı renkte görünse de aslında lezzeti yerinde mi?
3: 10 numara.
1: Siz de yiyin. Onu da görelim. Evet, bir baklava dilimi gibi kestik. Tabii Türkiye'de Adana karpuz üretiminde oldukça önemli. Çünkü karpuz ihtiyacının, Türkiye'nin karpuz ihtiyacının yaklaşık %20'si, %25'i, hatta %27'si Adana'dan karşılanıyor. Ve Turfan'da karpuz görmüş olduğunuz gibi bayramda da yine burada hem tarım işçileri hem de buradaki çiftçiler tarafından görmüş olduğunuz gibi hasat ediliyor. Şu anda bizler Kapı mahallesindeyiz. Kapı mahallesinde toprağımızı da şöyle gösterebilirsek aslında denize çok yakın bir yerdeyiz. Görmüş olduğunuz gibi kumda yetiştirilen karpuz şu anda Mayıs ayında hasat ediliyor. Ama sadece Karataş ilçesinde değil, elbette ilerleyen haftalarda yine Adana'nın farklı farklı ilçelerinde üretilen karpuzlar da piyasaya gönderilmeye devam edecek. Mayıs ayında başlayan karpuz Ağustos ayına kadar Adana'da hasat edilmeye devam ediyor ve yine Karataş ilçesinden sonra başlayan hasat Karahisalı ilçesinde son buluyor. İşte orada da yayla karpuzları yetiştiriliyor. Bizler şu anda Adana'dayız. Kameraman arkadaşım Okan Can Sapkayalı ile birlikte işte çiftçinin, tarım işçisinin bayramına, yani bayram mesaisine burada tanıklık ettiğimizi ve ekranlara taşıdığımızı ifade edelim. Ve ardından da sözü Adana'dan tekrar size bırakalım. Haktan Uysal.
0: Konya'daki Mevlana Müzesi bayramda ziyaretçilerini ağırlıyor. Detayları haber ekibinden Ahmet Çelik takip etti. Notlarını aktarmak için hazır. Kolaylıklar dileyelim. Sözü Ahmet'e bırakalım.
5: Teşekkür edelim. İyi bayramlar dileyelim. Evet, Türkiye'de en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen Mevlana Türbesi bayramda da ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi vatandaşlar bu noktada Mevlana Türbesi'ni ziyaret ediyorlar. Yerli ve yabancı misafirlerin olduğunu belirtelim çok sayıda. Tabi biraz daha erken ama öğleden sonra daha da yoğunluğun olacağını belirtmiş olalım. 65 sandıkanın bulunduğu bir yerdeyiz. 65 sandıkanın birazcık tarif edelim. Beyaz sarıklı olanlar Mevlana Hazretlerinin öğrencileri ve yeşil sarıklılar ise Mevlana'nın ailesinden olan. Hemen şurada bir şeyi de gösterelim Tuna Hanım, böyle gelirsen. Burada aslında çok önemli bir şey var. Zaman zaman yayınlarımızda gösteriyoruz. İşte bakın, burada Nisan tası denilen bir tas var. İşte bu Nisan tası da Nisan ayında yağan yağmurların toplandığı bir tas. Burada toplanan su bir yıl boyunca yemeklere katılırdı. Yemeklerin bereketinin artması ve yine o yemeklerin tadının olması için. İşte yavaş yavaş

0: Diyelim ileriye doğru. Burada tabii bir de ziyaretçi var, bir de kedimiz var. O da ziyarete gelmiş durumda. Burada gelenlerin de ilgisini çekiyor. Evet, Hazreti Mevlana'nın kabrinin bulunduğu noktadayız. İşte bu noktaya geliyor vatandaşlar ve burada dualarını ediyorlar. İşte Hazreti Mevlana'nın tam da makamının olduğu nokta, binlerce kişinin ağırlandığı nokta, binlerce kişi yıl boyunca bu noktaya gelerek dua ediyor. İşte Turan konuk gösterirse bugün itibariyle de oldukça yoğun, bayramın ikinci günde de birçok kişinin ziyaret ettiği nokta. Hafta sonu ziyaretçilerin daha da çok olması bekleniyor. Dönüş yoluna geçen tatilcilerin mutlaka uğradığı noktalardan birisi. Hemen şurada zaman zaman şöyle sabır taşımı çatlattın diye, işte bakın burada Mevlana Müzesi'nde sabır taşları da var. Bu sabır taşı el işçiliğiyle yapılan ve yekpare bir taştan çıkartılan bir süs eşyası. İşte o taşın çatlamasıyla dilimize gelen atasözü de buradan geliyor. Yine burada Mesnevi dervişlerinin sema yaparken kendilerini kontrol ettikleri bir aynayı da Mevlana Müzesi'nde görmek mümkün. Tabii ki burada el yazması eserlerinde olduğunu belirtelim. Buraya gelenlerin ziyaret ettiği diğer noktalardan birisi ise el yazması, Kur'an-ı Kerimlerin, kitapların bulunduğu alan. Tabii burada Hazreti Mevlana'nın eşyaları da var. Birazdan o tarafa doğru gideceğiz. Bakın buradaki tarihi el yazmalarını görmek mümkün. Burası sema salonu olarak adlandırılan bölüm şu anda müze olarak kullanılıyor ve burası da şu an itibariyle gördüğünüz gibi ziyaretçilere açık. Hemen şöyle Tunan gelirsek şurada da Hazreti Mevlana'nın giysilerin olduğu bölümü gösterelim. Hazreti Mevlana'nın kullandığı giysiler de burada restore edildikten sonra sergileme alanına konulmuş durumda. Cübbenin olduğu belirtiliyor. Hazreti Mevlana'ya ait 13. yüzyıldan kalan buradaki kıyafetleri görmek mümkün. Bayramda da Hazreti Mevlana'nın türbesi yoğun ziyaretçi akınına uğruyor diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
1: Bangladeş'te Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a benzetilen albino manda sosyal medyada popüler olmasıyla kesilmekten son anda kurtarıldı. Kesime saatler kala devreye giren Bangladeş İçişleri Bakanlığı mandayı koruma altına alarak barınağa yerleştirdi.
2: Trump'ı andıran görünüşüyle kesimden son anda kurtuldu. Yetkililer tarafından koruma altına alınarak barınağa yerleştirildi. Bangladeş'te ABD Başkanı Trump'a benzetilen 700 kiloluk albino manda yaklaşık 2 haftadır sosyal medyanın gündemindeydi. Kurban Bayramı için kesilmesi planlanan hayvanın sahibi Ziyauddin Mirita, sarıya kaçan tüyleri nedeniyle mandaya Trump ismini verdi.
3: Kardeşim onu yaklaşık 10 ay önce hayvan pazarından satın aldı. Büyüdükçe hızla artan benzerliği nedeniyle herkes ona Trump diye seslenmeye başladı.
2: Sıra dışı görüntüsüyle ingi odağı haline gelen manda bayramın ilk gününde kesilecekti. Ancak kesimine saatler kala devreye giren Bangladeş İçişleri Bakanlığı nadir görülen albino mandanın korunmasına karar verdi. Başkent Dakka'da yetkililerin teslim aldığı manda bir hayvanat bahçesine yerleştirildi. Tutulduğu barınakta iki özel görevli tarafından bakımı yapılan Trump isimli mandaya ziyaretçilerin ilgisi de yoğundu. Ülkenin dört bir yanından hayvanat bahçesine akın eden binlerce Bangladeşli albino mandayı görebilmek için adeta sıraya girdi.
1: Schengen vizesinde randevu krizi her geçen gün büyüyor. Avrupa'ya seyahat etmek isteyenler vize almaktan çok randevu bulabilmek için uğraş veriyor. Adeta bir kara borsa var randevularda. Normalde 90-100 euro olan başvuru ücretleri hızlı randevu vaadiyle 1000 euroya kadar çıkabiliyor.
4: Üç hafta falan sadece bilgisayar başında hangi illerde boşluk olduğunu falan bulup sonra buraya geldik.
5: 3 ay içerisinde randevum oluşturuldu. Yıllardır çözülemeyen Schengen vizesi krizi daha da derinleşti.

0: tatil öncesi Avrupa'ya gitmek isteyenler vize alma aşamasına daha gelmeden randevu engeline takılıyor. Aylar sonrasına verilen tarihler vize almak isteyenleri kara borsaya itiyor.
1: Randevulardaki problemlerden dolayı maalesef kara borsaya düşmüş durumda. Aşırı bir yoğunluk var.
2: Vize başvuru maliyeti normalde 90 avro, 100 avro. Ama işte fırsatçılar bazı kişilere hızlı randevu vaadi veriyor ve o kişilerden 300 avrodan başlayıp 1000 avroya kadar ücret istiyor.
0: Seyahat planlarını iptal etmek istemeyenler yüksek ücretleri ödemek zorunda kalıyor.
1: Kötü niyetli insanlar yapay zekayla randevu alarak bu şekilde 3000 euroya kadar duyduk bugün. Bu şekilde de kötü niyetli insanlar bunu kullanıyor maalesef.
0: Yazılım destekli botlar sistemleri 7 gün 24 saat tarıyor. Açılan ya da iptal edilen randevular gerçek başvuru sahipleri daha görmeden tükeniyor. Kriz sahte danışmanlık şirketlerine de fırsat alanı açtı. Kendilerini profesyonel vize danışmanı olarak tanıtan bu uyanıklar VIP randevu, garantili vize ve 10 günde sonuç gibi vaatlerle seyahat edecek kişileri kandırıp parayı aldıktan sonra ortadan kayboluyorlar.
1: Çoğu kişi yetkili olmayan yerlerden öncelikle hizmet almamasını tavsiye ediyorum. Özellikle sosyal medyada gördükleri 20 gün içinde randevu garantisi, vize garantisi gibi böyle durumlardan uzak durmaları gerekiyor.
3: Her yıl Kurban Bayramı öncesinde Isparta'nın dağlarında başlayan ve kıl çadırlarda sona eren bir yolculuk. Tam 400 yıldır sürdürülen kurban indirme geleneği. Bu yılda coşku ve dualarla yaşatıldı. Bu gelenek sadece kurbanların dağdan indirilmesi değil, kültürel mirasın nesilden nesile aktarılması anlamını da taşıyor. Ekranlara getirelim.

0: 400 yıl öncesinden beri devam eden kurban indirme geleneğimizi şu anda gerçekleştiriyoruz. Uzun yıllarda yapılan bir gelenek bu. Amacımız geçmişini bilmek, geleceğe de yön vermek, çocuklarımızın bunları görmesi, neler yapıldığını bilinmesi.
1: Yıldır aynı heyecan, aynı tekbir, aynı yolculuk. Tarihte bugünü buluşturan bir bayram provası, kurban indirme geleneği.
2: Yıllık bir gelenek bu. Isparta'da belediye tarafından artık yeniden yaşatılmaya başlandı. Kurban indirme geleneği. Önde atlılar, arkada develer ve hemen yanı başımızda da kurbanlar var.

0: burası Yörük kültürünün yaşatıldığı Isparta.
1: Bağışlanmamızı sağlayacak kaderlerde bulunabilmeyi, her türlü günahlardan uzak kalabilmeyi, her iyiliğe ulaşabilmeyi, cennete kavuşup cehennemden uzak kalabilmeyi bizlere mutluyla yarabbim.
2: Önce Kurban Bayramı'ndan 15 bir ay önce alınan kurbanlar bir çobana veriliyor ücreti mukabilinde. Bir ay boyunca dağlarda ve eteklerinde bakılarak beslenerek Arife günü buraya getirilip sahiplerine teslim ediliyor. Her kurbanda bir işaret var. Herkes kendi kurbanını biliyor. Karşılıyorlar. Çocuklarıyla ailecek geliniyor. Çocuklara hediyeler dağıtılıyor. Ve mutlu bir şekilde de kurbanlıklar eve gidilip bir gün sonra da ibadet yerine getiriliyor.
3: Tabii kurbanlık hayvanları zapt etmek oldukça zor.

0: taraftan davul zurna çalıyor. Bir taraftan gördüğünüz gibi develer var ve kurbanlık hayvanlar da asfalttan yürümek yerine hemen yan taraftaki otluğa seçiyorlar gördüğünüz gibi. Ve şimdi de kortejin önüne geçtiler kurbanlık hayvanlar.
1: Bu geleneğimizde biz de 400 yıllık geleneğimizde devam ettirmeye hep beraber gördüğünüz gibi Sayın Valimiz ve tüm dostlarımızla Isparta'mızla beraber bunu gerçekleştiriyoruz.
2: ...400-500 yıllık bir geçmiş olan bir geleneğimizi bütün Ispartalı kardeşlerimiz de, Sayın Belediye Başkanımızın da desteği ve muhtarlarımızın da öncülüğünde yaşatmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Geçmişte gelecek arasındaki köprüleri sürekli sağlam tutmamız gerekiyor. Bugün de Sayın Başkanımın ifade ettiği gibi başlangıç noktasından aşağıya doğru kurbanlarımızı getiriyoruz. Hak sahiplerine de işte işaretli bir şekilde teslim etmiş olacağız.
0: Isparta'daki kurban indirme geleneğinde belli noktalarda duruluyor. Protokol üyeleri tarafından gördüğünüz gibi tekbirler getiriliyor.

0: Abi şimdi kortej ekibi gördüğünüz gibi asfaltın üzerinde yürüyor. Ama kurbanlık hayvanların hiç de oradan yürümeye niyeti yok. Gördüğünüz gibi arkada koyunlar, keçiler. Onlar bir taraftan otlanıyor, bir taraftan da sahiplerine kavuşacakları saniyeleri sayıyorlar artık.
1: Kaç olacak?
2: 20.
3: Ortada.
1: Hadi hayırlı olsun.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Piyasalar Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşma haberine kilitlendi. Anlaşma haberleriyle merkez bankalarında faiz indirimi beklentileri yeniden canlandı. Beyaz Saray Baş Ekonomik Danışmanı Kevin Hassett, savaşın bitmesiyle Fed'in faiz indirimi yapabileceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının faiz oranlarını düşürme olanağı sağlayacağını belirten Hassett, petrol fiyatlarında yaşanacak düşüşün bunu destekleyeceğini söyledi.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
9: Birikim yapmak yetmiyor.
10: Değerlendirmek de lazım.
9: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
8: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
11: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
7: Reklam.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
12: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
13: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
12: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Bir reklam.
14: Bayramın coşkusu bank

0: kartla bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla. 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim. Diğer mağazalarında.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: E-ticaret hacminde büyüme sürüyor. Değişen tüketici tercihleriyle birlikte ikinci el ve yenilenmiş ürünlere de ilgi artıyor. Harcamalar 2025 yılında 4.6 trilyon liraya ulaştı. Sektör temsilcileri dönemsel kampanyaların bu alandaki büyümeyi desteklediğini belirtiyor. Türkiye'de e-ticaretin görünümü raporuna göre e-ticaret harcamaları geçen yıl 4.6 trilyon liraya ulaştı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Konya 92.6, Kayseri 102.9, Eskişehir 91.8, Sivas 90. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
6: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
8: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Saatlerimiz son 1'i gösteriyor. Ajans bugün de bayramın ikinci gününde gelişmeleri takip ediyoruz. Sizlerle buluşturmayı sürdüreceğiz. Bugün siyasi partilerde bayramlaşma günü. Sıcak duraklarda ekiplerimiz de haber nöbetlerini tutmayı sürdürüyorlar. AK Parti ve CHP heyetleri 3 bayram sonra yeniden bayramlaştı. Kübra Bal AK Parti'den, Şener Çetin CHP'den birazdan bayramlaşmaya dair notlarını aktaracak. Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki bayramlaşmanın ayrıntılarını da Tülay Ağaoğlu takip etti. Şu ana kadar kimler geldi, bundan sonra kimler gelecek, gelişmeleri, notları birazdan paylaşacak ama önce AK Parti'ye gidelim. Ekip arkadaşımız Kübra Bal AK Parti'deki bayramlaşmanın şu ana kadarki nabzını tuttu. Şu ana kadar neler yaşandı Kübra? Bundan sonra kimler gelecek? Notların değerli. Sözü hemen sana bırakalım.
1: Evet, AK Parti'deki o bayramlaşma trafiği hız kesmeden devam ediyor. Tabii önemli olan nokta şuydu. 3 bayram sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti bir bayramlaşma ziyareti gerçekleştirdi. İlk ziyaretçisi de Cumhuriyet Halk Partisi'ydi AK Parti'nin. AK Parti heyetinde Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yine aynı zamanda Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Selahattin Yağcı, Sivas Milletvekili Rukiye Toy ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Abdullah Uçan yer aldı. CHP heyetinde ise Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Ankara Milletvekili Deniz Demir, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız yer aldı ve yaklaşık 13 dakikalık bir görüşme gerçekleştirildi. Özellikle dayanışma ve birlik mesajları verildi. Hüseyin Yayman Türkiye'nin özlediği manzaralar olduğuna dikkat çekti ve her ne kadar fikirler farklı olsa da Türkiye ortak paydasında milletin menfaat noktasında bir araya gelmenin önemli olduğunu da ifade etti. Ali Fazıl Kasap da bizler kardeş, biz aynı coğrafyanın insanlarıyız. Coğrafyanın huzuru için tüm siyasi partilerle her şeyi yapacağız ifadeleri kullanıldı. Akabinde ise Milliyetçi Hareket Partisi'nin ziyareti vardı. MHP heyetinde de Genel Başkan Yardımcısı Sedir Durmaz, yine MYK üyesi Esma Üzdaşlı ve MYK üyesi Şahin Kartal yer aldı. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan mutlak buttan kararı sonrasındaki süreç değerlendirildi. Ve Sedir Durmaz şunları söyledi. Umut ederiz bir birlik beraberlik olsun CHP. CHP'de yaşanan son dönemki hadiseler hepimizi üzmekte. Türk siyasetinin daha fazla örselenmemesi gerek. Genel Başkanımız bu konuda gerekli açıklamaları yaptı. Sağduyu ve aklı selimle inşallah bu süreç yönetilecektir dedi. Yine terörsüz Türkiye süreci de gündeme geldi. Hüseyin Yayman da bu noktada şunları söyledi. Terörsüz Türkiye meselesi başta olmak üzere son dönemdeki ufuk açan konuşmalar çok kıymetli. Cumhurbaşkanımızla da çok büyük bir uyum içerisinde milletimizin arzu ettiği birlik beraberlik engelleri teker teker aşılarak büyük bir vizyon sağlanıyor. Allah iki büyük liderimizin de ömrünü uzun eylesin. Türkiye'nin Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakı'na ihtiyacı var dedi. Daha sonrasında Hüdapar'ın bir ziyareti vardı. Burada Hüseyin Yayman'ın terörsüz Türkiye ile ilgili verdiği mesaj da oldukça önemliydi. İnşallah bayramdan sonra da önemli gelişmelerin olmasını bekliyoruz ifadelerini kullandı Hüseyin Yayman da terörsüz Türkiye konusuna dahil olarak. Tabii şu anda bayramlaşma ziyaretleri devam ettiğini de ifade etmiştik. Şu ana kadar 4 partiyle bayramlaşma gerçekleştirildi. İçeride ise şu an burada gördüğünüz AK Parti Genel Merkezi'ndeki fuay salonunda gerçekleştiriliyor. Büyük Birlik Partisi ziyaretini şu an için gerçekleştiriyor ve bizler de gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
0: MHP'de AK Parti ve DEM Parti ile bir bayramlaşma gerçekleşti. MHP'deki bayramlaşma ziyaretlerinin detaylarını, bundan sonra hangi partilerin ziyaret edeceğine dair notları A Haber parlamento şefi Tülay Ağaoğlu takip etti. Notlarını paylaşması için hemen canlı yayın noktamıza uzanalım. Sözü Tülay Ağaoğlu'na bırakalım.
2: Haklı Hüsal, Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki bayramlaşmalara terörsüz Türkiye damga vurdu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu karşılıyor gelen konukları ve bayram heyetlerini ve az önce de AK Parti heyeti geldi. Ali Kerem sürekli geldi, buradaydı ve yine gündem terörsüz Türkiye'di kuşkusuz. Zuhal Topçu, önümüzdeki bayram terörsüz Türkiye konusunda daha müspet şeyleri konuşacağız inşallah dedi. ve birlik beraberliğimizi sağlamamız gerek. Eğer sağ bunu yapamazsak dış müdahaleler gündeme geliyor dedi. Böylesi bir açıklamada bulundu. Zuhal Topçu AK Parti heyetinin kabulünde aynı temennileri, yani önümüzdeki bayramda daha olumlu şeyleri konuşmayı, daha somut adımları konuşma temennisi Ali Kerem Sürekli tarafından da, AK Partili Ali Kerem Sürekli tarafından da dile getirildi. Öncesinde DEM heyeti vardı. Eş Genel Başkan Yardımcısı Güler Yüz buradaydı. Yine orada da terörsüz Türkiye önemli gündem maddesiydi. DEM heyeti önümüzdeki süreçte bayramdan sonra önemli adımların atılması, yasal sürece ilişkin adımların atılması üzerinde durdu. Aynı şekilde Zuhal Topçu da atılacağını ifade etti. Somut adımların bayramdan sonra gündeme geleceğini ifade etti ve her iki parti de terörsüz Türkiye'yi anlatmak için tabanlarına neler yaptıklarını birbirlerine yine aktarmış durumdalar. Ziyaretler devam ediyor. CHP heyeti de gelecek 12'de. Onlarla görüşmede, yine Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki görüş

0: De yine önemli olacak. Şunu da söyleyelim tabii bir not olarak. Milliyetçi Hareket Partisi'nde ziyaretçilere işte bu devlet kapısı adı verilen bu kapı da gösteriliyor. Siyaset okulu öğrencileri bu kapıyı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hediye etmişlerdi. İşte bu devlet kapısının üzerindeki motifler, buradaki tarihi motifler daha doğrusu o çift kartal yine gelen ziyaretçilere anlatılıyor Zuhal Topçu tarafından ve bu devlet kapısı olarak adlandırılan kapı da yine ziyaretçilere gösteriliyor diyelim ve sözü Haktan Uysal'a bırakalım.
1: Gazze'de olduğu gibi işgal altındaki Batı Şeria'da da Kurban Bayramı'nı İsrail vahşetinin gölgesinde geçirdi. Ramallah'ın doğusundaki beldelere gece baskınları düzenleyen İsrail polisi ve işgalciler evleri ve araçları ateşe verdi. Bir Yahudi işgalcinin kucağında bebeği olan Filistinli anneyi darp ettiği anlarda küresel çapta öfkeye neden oldu.
2: Araçlar ateşe verildi, evler gece karanlığında basıldı. Bir Filistinli annenin kucağındaki bebeğiyle darp edildiği anlar kameraya işte böyle yansıdı. Gazze'de olduğu gibi işgal altındaki Batı Şeria'da da Kurban Bayramı İsrail vahşetinin gölgesinde kaldı. İsrail polisinin koruması altında Filistinlilere kabusu yaşatan İsrailli işgalciler bayramın gelişiyle saldırılarına hız verdi. Ramallah'ın doğusundaki beldelerde terör estiren işgalciler Filistinlilerin evlerini basarak masum sivilleri darp etti. O saldırılardan biri de saniye saniye kameraya yansıdı. Filistinli bir ailenin çiftliğine girerek kucağında bebeği olan anneyi yere iten işgalci ardından da kadının eşine yumruk attı. Bununla da yetinmeyen saldırgan Filistinli çiftin köpeğini de sopayla darp etti. Batı Şeria'daki İsrail vahşeti işgalcilerle de sınırlı kalmadı. Bayram sabahı yakınlarının mezarını ziyaret etmek isteyen Filistinlilere engel olan İsrail polisi sivillere gaz bombasıyla müdahale etti. Bayram gecesinde de boş durmayan İsrail güçleri evlerini bastığı Filistinli aileleri zorla sokağa çıkararak yasa dışı arama yaptı. En az 4 Filistinli gözaltına alındı. İsrailli işgalciler de aynı bölgedeki bir evi ve en az 3 aracı ateşe verdi.
1: Amerika ve İran arasında diplomasi trafiği sürerken yeni saldırılar geldi. Dün gece Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'ın güneyindeki Bender Abbas kentine saldırı düzenledi. İran'dan da misilleme olarak kuvvetteki Amerikan üssünün vurulduğu açıklaması var. A Haber ekibinden Ekber Karabağ bölgedeki gelişmeleri takip etti. Yeni saatte birlikte notlarını aktarmak için bir kez daha hazır. Ekber, son durum ne? Lütfen paylaş izleyicilerimizle.
3: Haktan, teşekkür ederim. Evet, son durumla ilgili senin de belirttiğin üzere iki taraf arasında, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında savaşın durdurulması ve Hürmüz'ün açılmasıyla ilgili yoğun bir diplomasi trafiği devam ediyor. Ancak bununla birlikte son bir hafta içinde taraflar iki kez karşı karşıya gelmiş oldu ve son karşı karşıya gelmede bu sabah saatlerinde yaşanmış oldu. İşte Amerika Birleşik Devletleri İran'ın insansız hava araçlarını ve Bender Abbas bölgesine vururken İran'da Amerika'nın bölgedeki bir üssüne yönelik saldırı düzenlediğini bildirdi. Gelen bilgilere göre gece saatlerinde birisi Amerikan petrol tankeri olmak üzere 4 tankerin ticari geminin Hürmüz'den tırnak içinde İran'dan izinsiz bir şekilde geçmeye çalışırken İran'ın ateşli uyarısına maruz kaldı ve bu gemilerin geri dönmek zorunda kaldığı ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri ise bu operasyon kapsamında İran'ın kullandığı 4 insansız hava aracını havada imha ederken Bender Abbas bölgesinde yine insansız hava aracı merkezine yönelik oradaki insansız hava araçları kalkmadan önce operasyon provokasyon düzenlediğini duyurdu. İran devrim muhafızları ABD'nin bu saldırılarını misilleme olarak bu saldırıların yapıldığı Amerikan üssüne yönelik gece saat 4:50 sularında operasyon düzenlediği saldırı düzen misilleme yaptığını duyurdu. Bu misillemenin tam olarak ABD'nin hangi üssüne yönelik yapıldığına ilişkin İran'dan resmi açıklama yapılmazken

0: Üniversitesi'ni bu sabah itibariyle yaptırım kapsamına aldı. İran söz konusu birimi kurarak buradaki koordinasyonu kendisi tarafından yapıldığını duyurmuştu ki ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelerin en önemli başlıklarından birisi de bu mesele gelmektedir. İran buranın kontrolünün, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün kendi elinde olmasını ve buradaki yaptığı masraflar dolayısıyla, güvenliği sağladığı dolayısıyla para talep ederken Amerika Birleşik Devletleri buna karşı çıkmaktadır.
1: İspanya'da Başbakan Pedro Sánchez hükümeti üzerindeki yolsuzluk baskısı büyüyor. İktidardaki Sosyalist İşçi Partisi'nin Madrid'deki genel merkezine polis operasyonu düzenledi. Soruşturma kapsamında belge ve dijital kayıtlara el konuldu.
2: İspanya'da siyaset, yolsuzluk soruşturmalarının gölgesinde yeni bir krize karşı karşıya. Başbakan Pedro Sánchez'in liderliğini yaptığı Sosyalist İşçi Partisi'nin Madrid'deki genel merkezine polis baskını düzenledi. Operasyonda belge ve dijital kayıtlara el konuldu. İspanya jandarmasına bağlı UFEO ekiplerinin yürüttüğü soruşturma, kamu şirketi SEPI'deki ihale ve devlet destekli bir havayolu şirketinin kurtarılması sürecindeki usulsüzlük iddialarına dayanıyor. Dosyada partinin eski üyeleriyle birlikte eski başbakan José Luis Rodríguez Zapatero'nun da adı geçiyor. Zapatero hakkındaki suçlamaları reddediyor. Operasyonla eş zamanlı olarak bazı eski parti yöneticileri ve iş insanlarının evlerinde de aramalar yapıldı. İspanyol basınında polis ekiplerinin geçmiş yıllara ait fatura kayıtlarıyla bazı cep telefonlarını incelemeye aldığı belirtildi. Soruşturmanın ardından Madrid'de hükümet karşıtı gösteriler düzenlendi. Aşırı sağ ve sağ görüşlü grupların çağrısıyla yapılan protestolarda Başbakan Pedro Sánchez'in istifası ve erken seçim talep edildi. Başbakan Sánchez ise iddialarla ilgili yargıyla tam işbirliği içinde olduklarını söyledi.
3: Görünüşe göre yasal bir zorunluluktan bahsediyoruz. Polis aramasından değil. Ayrıca yüksek mahkeme tarafından yürütülen soruşturmanın ciddiyetini de hafife almak istemiyorum. Bu nedenle İspanyollara temin edebileceğim şey adalet sistemiyle tam işbirliği içinde olduğumuzdur.

0: Bayram gündemine dair haberlerle devam edeceğiz. Bayramın ikinci gününde kurban pazarlarında satışlar devam ediyor mu? Ekip arkadaşımız Erşan Karaca gelişmeleri paylaşmak için hazır. Erşan, kolaylıklar dileyelim. Nedir son durum? Paylaş lütfen izleyicilerimizle.
1: Aktan Uysal, yeniden iyi günler ve iyi yayınlar dileyelim. Bir önceki yayınımızda kesimhaneden bir canlı yayın paylaşmıştık sizlere ve bugün oldukça yine aynı şekilde birinci güne nazaran az da olsa yine yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtmiş olalım. Ama şu anda içinde bulunduğumuz dakikalarda pazarlarda kısmen de olsa yoğunluk devam ediyor. Hemen görüntülerimizi paylaşalım sizlerle. Büyükbaş hayvanlar işte bu tarafta görmüş olduğunuz gibi alıcılarını, yeni gelen hayvanlarda alıcılarını bekliyorlar. Bir yandan da yukarı tarafta küçükbaş hayvanlar var. Onları da sizlere biraz daha göstereceğim. Öncelikle Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kurban pazarlarında satışlar az az da olsa devam ettiğini belirtmiş olmak istiyorum. Bu yıl küçükbaş hayvanlar alıcı bulsa da pazarlıkların odak noktası büyükbaş. Kurban Bayramı'nın ilk gününü kaçıran veya fiyatların düşmesini bekleyen vatandaşlar bayramın ikinci gününde de kurban pazarlarının yolunu tuttu. İlk güne kıyasla yoğunluk azalmış olsa da pazarlarda hareketlilik ve sıkı pazarlıklar hız kesmeden devam ediyor. Üreticiler ellerinde kalan son hayvanları satabilmek için fiyatlarda esnekliğe giderken alıcılar ise bütçelerine en uygun kurbanlığı bulmak için diretiyor. Bu sene küçükbaş hayvanlar pratikliği ve bütçe dostu olması nedeniyle rağbet görse de pazardaki asıl talep besicilerin deyimiyle heybetli ve dolgun yapısıyla dikkat çeken büyük başlara, yani pazarlık masasının gözdesi olan büyük poğaçalara yönelik oldu. Bulunduğumuz bu bölgede 1400 küçük baş, 300 de büyük baş kurbanlık satışı yapıldığını belirtmiş olalım. Pazar esnafı bize aslında yayından önce biraz sohbet etme fırsatımız oldu. Satışların ilk güne oranla yavaşladığını ancak tamamen durmadığını belirtti. İlk günkü gibi bir izdiham yok ama şükür satışlar az da olsa devam ediyor. Küçükbaş soran da var ama vatandaşın gözü hep o büyük poğaçada gibi heybetli duran büyük başlarda oluyor dedi ve onları da bitirip memlekete dönmeyi umut ediyoruz diyor buradaki esnaf. Pazar

0: Pazarlardaki hareketliliğin bayramın 3. gününe kadar seyrelerek devam etmesi bekleniyor. Elindeki kurbanlığı henüz satamamış olan üreticiler için ise son ana kadar pazarlık masasında kalmaya kararlı olduğunu belirtmiş olalım. Görmüş olduğunuz gibi küçük baş hayvanlar yine aynı şekilde satışa devam ediliyor. Büyük baş hayvanlarında satışı devam ediyor. Hemen ileriyi göstermesini istiyorum kameraman arkadaşım Ege Ural'ın. Görmüş olduğunuz gibi yine satış devam ediyor şu anda bulunduğumuz pazarda. Seyrelerek devam edeceğini belirtmiş olalım. Ama dediğimiz gibi Kurban Bayramı satışları İstanbul'da şu an için biraz da esnaf da mutlu, alıcı da mutlu, satıcı da mutlu. Bir yandan da dediğimiz gibi yeni hayvanlar da gelmeye devam ediyor. Şu anda 1400'e yakın burada küçükbaş hayvanın satıldığını ifade edelim. 300'de büyükbaş hayvan var. Fakat dediğimiz gibi vatandaş aslında kısmen de olsa büyükbaşa biraz daha fazla rağbet gösteriyor diyelim. Ve söz yeniden stüdyomuza bırakılmaktan oysa.
1: Kurban Bayramı'nın ilk gününde çok sayıda noktada kaçak kurban kesimi yapıldı. Sokak araları ve site önlerinde yapılan kesimlere ceza yağdı.
2: Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'da yine bildik manzaralar yaşandı. Resmi kesim merkezlerindeki uzun kuyruklarda beklemek istemeyen bazı kurban sahipleri yasakları deldi. Parkları, boş arazileri ve yol kenarlarını adeta açık hava kesimhanesine çevirdi. Kamyonetlerle parklara getirilen kurbanlıklar ağaç altlarında yerlere serilen naylonların üzerinde kesildi. Kaçak kesimin adreslerinden biri olan Esenyurt'ta sokak araları, boş arsalar ve site önlerinde yapılan uygunsuz kesimler kameralara yansıdı. Zabıta ekipleri kurallara aykırı kesim yapan bir kişiye çevreyi kirlettiği gerekçesiyle 1700 lira ceza uyguladı. Denetimlerin bir diğer adresi ise Avcılar oldu. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri drone desteğiyle kurban kesim alanlarını havadan didik didik taradı. Yapılan denetimlerde kaçak kesim yaptığı belirlenen 27 kişiye toplamda 133 bin lira idari para cezası kesildi.
1: Bayramı İstanbul'da geçirenlerin rotasına bakacağız bir kez daha. Yeni saatte ekip arkadaşımız Ahmet Nazif Vural İstanbul'un eşsiz güzelliklerini paylaşmaya devam edecek. Ahmet kolaylıklar dileyelim. Bu saat itibariyle neredesin? Sözü hemen sana bırakalım.
3: Teşekkür ediyorum ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı kutlu olsun, mübarek olsun diyerek başlayalım. Bizler şu an drone operatörü Senat Esmoğlu ile birlikte an itibariyle Ayasofya Sultanahmet Meydanı'ndayız ve bu noktadaki hareketlilik dakika dakika artmaya devam ediyor. Hem turistlerin ciddi bir akını söz konusu, hem de aynı zamanda Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirmek isteyenler de ve yine Türkiye'nin herhangi bir farklı noktasından İstanbul'a gelenler de şu an itibariyle İstanbul'un en önemli noktalarından birisi olan Ayasofya Meydanı'nda diyelim drone operatörümüz Senat Destanoğlu görüntüleri sizlere aktarıyor. Elbette İstanbul'dan çok yoğun bir çıkış gerçekleşti özellikle Kurban Bayramı arifesinde ve bu çıkışla birlikte tatil beldelerinde birçok farklı Anadolu şehrinde Sıla-i Rahim hasretiyle beraber o noktalara ulaşmak isteyen kişiler Anadolu'nun dört bir tarafına dağıldılar. Bir yandan da özellikle sahil şehirlerinde de ciddi bir tatil yoğunluğu yaşanıyor. Elbette İstanbul'da da bundan kaynaklı olarak o eski hareketliliği, normal zamandaki iş akışının olduğu zamandaki hareketliliğin azaldığını görebiliyorduk. Ancak ne olursa olsun yine de şu an bulunmuş olduğumuz Ayasofya Camii Şerifi'nde ve yine Sultanahmet Meydanı'nda, Sultanahmet Camii'nde yoğun dakikalar, yoğun anlar yaşanıyor. Yarımada yine bugün misafirlerini kabul ediyor. Diyelim İstanbul'un en önemli noktası, tarihin sıfır noktası diyebileceğimiz bir alan burası ve medeniyetlerin beşiği diyeceğimiz bir alan ve hem turistlerin hem de aynı zamanda çok sayıda farklı şehirden gelen kişiler de bu noktaya doğru geliyor. İşte o güzel manzara şu an ekranlarınızda. Sol tarafta Ayasofya Camii'ni hemen bıraktık yanı başımızda ve şu anda da o sahilin eşsiz görüntüsünü, İstanbul Boğazı'nın eşsiz görüntüsünü sizlerle paylaşıyoruz. İstanbul her bakımdan aslında dünyada eşi benzeri olmayan bir şehir ve bunu bilen İstanbullular ve yine İstanbul'a gelenler aynı zamanda dünyanın dört bir farklı rotasından İstanbul'a doğru gelenler şu an itibariyle burada o yoğunluğu, kalabalığı oluşturmaya başladılar. Sadece burası değil aynı zamanda öyle ki.

0: Eminönü Yeni Camii bölgesi, Mısır Çarşısı bölgesi, Kapalı Çarşı yine İstanbul'un an itibariyle en yoğun olan noktalarından diğerleri ve gün içerisinde de bu yoğunluğun artarak devam edeceğini tahmin etmek güç değil. Özellikle önümüzdeki günler itibariyle de yani elbette kültürlerde ve geleneklerde şunu biliyoruz, bayramın ilk günü kurban kesilir, dağıtım işlemleri yapılır, paylamalar yapılır. İkinci günü daha böyle aile ziyaretleriyle devam eder ve devamında da 3. ve 4. günü, Kurban Bayramı'nın 3. ve 4. gününde ise İstanbullular ve İstanbul'a gelenler vaktini ağırlıklı olarak İstanbul'un bu güzel noktalarına ulaşmak harcar ve buraya geldikleri zaman da tarihi koklarlar aslında. Ve işte o tarihi gezilerin belki ikinci günden itibaren başlamış olduğunu söylemek mümkün. İstanbul'da şu an oldukça yoğun bir hat, yoğun bir nokta, Yarımada bölgesi ve burada insanlar aslında o tarihi noktalarda nefes alıyor ve burada o İstanbul'un kadim kültürünü bir kez daha işlerine çekiyorlar. Burada son olarak onu da bahsedelim. Önemli bir nokta daha var. O noktada şu, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünü yarın idrak edeceğiz ve İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde Ayasofya'da ve yine İstanbul'un 4 farklı noktasında çok sayıda kutlamalar gerçekleştirecek. O kutlamalardan hemen önceki gün, işte bulunmuş olduğumuz bu saatlerde, Ayasofya her zamanki güzelliğiyle, her ne kadar belli bir kısmı şu an restorasyonda olsa da bu güzelliğiyle dahi şu an buraya gelenleri büyülemeye devam ediyor ve burada birçok kişi artık öğle namazını bekliyor Ayasofya Camii'nde kılabilmek için diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Sıcak bir gelişmeyle devam edeceğiz. Siyasette yaşandı o gelişme. Daha önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu açıklamıştı partisinin 1 Haziran'da parti meclisi toplantısını gerçekleştireceğini, ama parti meclisi üyelerinin tamamına resmi tebligat gitmediği için CHP'nin parti meclisi pazartesi günü toplanamayacak. Önemli bir gelişme. Bir kez daha tekrarlayalım son dakika bilgisini. CHP'de parti meclisi toplantısı 1 Haziran'da yapılmayacak. Ertelendi. Peki bir tarih belli mi? İlter Yeşiltaş telefon hattımızın diğer ucunda. İlter, kolaylıklar dileyelim. Bu gelişmeye dair notların için sözü hemen sana bırakalım.
2: Haktan Uysal, henüz bir tarih belirlenmedi ancak ertelendiğini biliyoruz. Çünkü senin de aktardığın gibi parti meclisi üyelerinin tamamına mahkeme kararının tebliğ edilmesi gerekiyor. Bir toplantının gerçekleştirilebilmesi için bu tebligatın tamamı, parti meclisi üyelerinin tamamına tebligat ulaşmadığı için parti meclisi toplantısı da gerçekleşemeyecek. 1 Haziran'da parti meclisi toplanacağı zaten daha önce ifade edilmişti. Dün Kemal Kılıçdaroğlu da bu yönde bir açıklamada bulunmuştu. Parti meclisini toplayacağız. O parti meclisi üyelerinin arasından yeni MHK'yı, yani A takımını belirleyecekti Kemal Kılıçdaroğlu. Ancak dediğimiz gibi hukuki süreç neticesinde ortaya çıkan kararın parti meclisi üyelerine de tebliğ edilmesi gerekiyor. Hangi parti meclisi üyeleri yeniden göreve geldi onu da aktaralım. Son kurultayı malum, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayı iptal edildi. Daha önceki kurultayda, yani 2020 yılında seçilen 2020 yılında gerçekleştirilen kurultayda seçilen parti meclisi üyeleri yeniden göreve geldi mahkeme kararıyla. Dediğimiz gibi mahkeme kararı henüz tüm üyelere tebliğ edilmediği için, tebligat henüz ulaşmadığı için, bu nedenle de parti meclisi 1 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanan parti meclisi toplantısı gerçekleştirilmeyecek. Ne zaman toplanacak, ona dair henüz elimizde bilgi yok. Tabii ki tebligatın tamamlanması, yani tüm parti meclisi üyelerine bu kararın tebliğ edilmesi gerekiyor. Tüm parti meclisi üyelerine karar tebliğ edildikten sonra bir tarih belirlenecektir ve parti meclisi toplanacak. Daha sonra da Kemal Kılıçdaroğlu yeni MHK'yı belirleyecek.
1: Isparta'daki köylerde bayram gelenekleri ise yaşatılmaya devam ediliyor. O noktaya gideceğiz. Atagündüz Kurşun da bayramın ikinci gününde o geleneklerden birine, o heyecana bizi ortak edecek. Ata, kolaylıklar dileyelim. Sözü hemen sana bırakalım.
3: Teşekkür ediyoruz Aktan Uysal. Evet, Anadolu'nun dört bir tarafında adet.

0: adetler, gelenekler, görenekler yaşatılmaya devam ediyor. Özellikle de bayramlarda ve Kurban Bayramı'nda. Biz neredeyiz şu anda? Kameraman arkadaşım Köksal Kılıç'la birlikte Isparta merkeze bağlı Dere Gümü köyü burası. Şimdi kazanlarda pişirilen bu yemekleri görüyorsunuz. Tabii ki etler haşlanmış durumda. Gelenek şu, bayramın birinci günü köydeki bütün kurban kesenlerden etler toplanıyor ve gece saatlerinde de bu kazanlar yakılıyor. Ve bayramın ikinci günü de işte bu şekilde pişirildikten sonra yine bayram havası şeklinde tıpkı bir düğün gibi, bir sünnet merasimi gibi vatandaşlara ikram ediliyor. Ve tabii ki bu yemeklerin dağıtımında da yine buradaki köylüler görev alıyor. Kız kardeşlerimiz var, bakın genç arkadaşlarımız var. Servisleri de onlar yapıyor. Şöyle kazanı yakından gösterelim. Mehmet abimiz de yanımızda, bir taraftan da böyle can hıraş bir şekilde etleri yetiştirmeye çalışıyor. Kolay gelsin Mehmet abicim, canlı yayındayız şu anda. Nasıl gidiyor çalışma? Bu kaç ton bu şimdi? Kocaman kazan.
1: Bu her sene geleneksel olarak yapıyoruz biz, bir Kurban Bayramı'nda köyden toplanıp yapıyoruz. 1,5 ton gibi bir.
0: 1,5 ton.
1: Ton, evet.
0: Kaç saat pişiyor bu? Sen bir taraftan işine bak, çünkü
1: gece saat, gece saat 12'de başlıyoruz pişirmeye.
0: 12'de.
1: Sabah 6'da kapatıyoruz.
0: 6 saatte pişiyor mu bu saatte?
1: Şu hale geliyor. Ve şu anda bakın aynı böyle gösterdiğimiz zaman sadece
0: etleri mi kalıyor sadece?
1: Sadece kemikleri kalıyor.
0: Kemikler ayrılıyor değil mi? Ayrılıyor. Otomatik olarak. Evet. Tabii ileride çorba var. Aynı zamanda bulgur pilavı var. Bir de şu sizin bir tatlınız vardı abi.
1: Tatlımız zerde o, var.
0: Ne ismi? Şunu zerde. Bir alayım bir dakika. Zerde. Ne? Zerde.
1: Zerde.
0: Ne var bunun içinde?
1: Bunun içinde gül suyu var. Nişasta ve pirinç, et suyu.
0: Et suyu?
1: Tabii.
0: Tatlının içerisinde et suyu.
1: Bu et suyu.
0: O etin suyundan tatlı mı yapıyorsunuz?
1: Bu etin suyundan yapıyoruz, tatlı yapıyoruz.
0: Çok ilginç.
1: Şeker vardır ve kapamanın olmazsa olmazdır bu.
0: Ha, buna kapama diyorsunuz.
1: Tabii bu kapama bizim.
0: Kapama.
1: Kapama derler, kavurma derler ama kavurma sadece saçta kavurmadır.
0: Tabii kocaman tabii, kazanı kapıyorsunuz.
1: Kapıyoruz.
0: etleri kemikten ayırıyorsunuz değil mi? Şunu bırakayım şöyle. Gerçekten çok güzel bir gelenek. Şöyle devam edelim. Bakın burada da böyle çadırlar kurulmuş durumda. Oradan servis edilen yemekler burada vatandaşlar tarafından yeniliyor. Dere Gümü Köyü'nün muhtarı Gökhan Toprakçı da burada. O da sanki böyle bir düğün sahibi gibi gelenleri karşılıyor herhalde değil mi muhtarım?
2: Evet, evet.
0: Bu yılda yaşatıyorsunuz herhalde geleneği. Evet. Neler söyler?
2: Bizim 50 yıldır devam eden bir geleneğimiz.
0: 50 yıldır.
2: 50 yıldır. Çok güzel birlik beraberliği sağlamak amacıyla yaptığımız bir gelenek. Biz bunu nasıl yapıyoruz? Erfe günü, bayramın birinci günü toplayarak, et ve deri toplayarak, bütün evlerimizde dolaşarak, yani hiçbir gidip kendimiz parayla et almıyoruz. Bütün evlerimizden, köylerimizden toplayarak bunları böyle yapıyoruz. Bizim köyümüz büyük bir köy, 2500 nüfuslu bir köyümüz. Büyük bir köy olduğu için birlik beraberliğimizi bu şekilde gösteriyoruz. Bize devam ettirmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince.
0: Böyle belli bir limit var mı? Yani hani sen şu kilo, şu kadar kilo vereceksin, yoksa herkes gönlünden ne koparsa, bir kilo, iki kilo, üç kilo?
2: Yok yok, öyle bir limitimiz yok. Herkes gönlünden ne koparsa, kimi veriyor bir kilo, kimi veriyor para veriyor, kimi et veriyor, kimi derisini veriyor. Herkes yemekte bir tuz bulunduruyor. O şekilde yani, bir limitimiz yok.
0: Peki nasıl başladı bu gelenek 50 yıl önce?
2: Bu 50 yıl önce bizim iki tane mahallemiz varmış. Bir aşağı mahalle, bir yukarı mahalle. Daha öncelerde birlik beraberlik sağlanması için yukarı mahalle aşağı mahalleyi davet ediyormuş. Aşağı mahalle yukarı mahalleyi davet ediyormuş. Daha sonra tabii yıllar geçtikçe bunlar artık bir böyle düzen sağlanmış. Şimdi böyle devam ettirmeye çalışıyoruz inşallah elimizden geldiğince.
0: Ben sizin yanınıza gelirken dedim ki sanki böyle bir düğün evine gelir evet. Gibi karşılıyorsunuz herhalde bütün muhtarlık heyeti değil mi?
2: Evet, benim azalarım, muhtar, hepimiz burada bekliyoruz. Gelenlere hoş geldiniz güle güle bir düğün edasında. Yani sonuçta bir saygı, sevgi, birbirimize bayramlaşma burada yapıyoruz genelde. Onun için biz de saygımızı en güzel şekilde göstermeye çalışıyoruz.
0: Yani bu geleneklerin, göreneklerin yaşatılması gerçekten güzel değil mi? Günümüzde özellikle.
2: Kesinlikle bunların devam ettirilmesi lazım. Yani bunlar önemli şeyler. İnsanların birbirlik içinde olması için kesinlikle yapılması gereken şeyler. Yani bunların bitirilmemesi lazım kesinlikle.
0: Elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık.
2: Ben de buraya geldiğiniz için size çok teşekkür ederim. Yani bu bizim geleneğimizi tüm Türkiye'ye gösterdiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık.
0: Sağ olun. Sizin de elinize, emeğinize sağlık. Sabah saatlerinde başlıyor bu aslında yemek.

0: saat 9 itibariyle, çünkü az önce Mehmet abimiz dedi ya saat 6'ya kadar pişiyor dedi. 9 itibariyle de biz sabah saatlerinden bu yana buradayız zaten kameraman arkadaşım Köksal Kılıç'la birlikte. Sabah 9'da bu hoparlörlerden anonslar yapılmaya başlandı. Denildi ki yemeğimiz hazırdır, herkes gelebilir pazar yerine diye. İşte hal böyle olunca sabahın 9'undan itibaren vatandaşlar et yemek için, çorba içmek için buraya akın etmeye başladı. Şu dakikalarda da oldukça yoğun olduğu dakikalar, bakın son bir kez daha gösterelim. İşte Mehmet abimiz oradan etleri dolduruyor tabaklara ve onlar birazdan da servis edilecek. Evet, toparlayalım. Deregümü köyündeydik, Isparta merkeze bağlı ve az önce muhtarımızın da söylediği gibi 50 yıllık bir gelenek bu ve yaşatılmaya da devam edecek bundan sonraki yıllarda diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
1: Emniyet ekipleri trafik kazalarının önüne geçmek için görevlerine Kurban Bayramı'nda da devam ediyor. Haber ekibinden Selman Kutlu Yeni Saat'le birlikte bu başlığa dair bir yayın hazırladı. Selman, kolaylıklar dileyelim. Bugün yoğun geçiyor senin için de. Hemen notların için sözü sana bırakalım.
2: Teşekkür ediyorum Aktan Uysal. Siz de söylediğiniz gibi bayram yoğunu her yerde, hem bizim meslekte hem de o ülkemizin o polisleri, güvenlik kuvvetleri çalışmalarına devam ediyor. Güvenli bir bayram geçirmemiz için. Evet, biz şu anda Trabzon'un girişinde bulunan Yıldızlı mevkiindeyiz. Burada trafik polislerinin bir uygulama noktasındayız. Tabii ki İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram tedbirleri kapsamında bir açıklama yapmıştı. 334.017 kolluk personeli görev yapması adına ve özellikle bir şeyin altını çizmişti. Radar uygulaması yapılmayacağını, tuzak radar uygulaması yapılmayacağını ve bunun da amacı denetimlerimizde ceza yazmak değil, kural ihlallerini, kazalarını ve işlem sayılarını azaltmak olduğunu belirtmişti. Tabii ki Trabzon'da ise tam 3868 güvenlik görevlisi çalışıyor bayramda. Gerçekten önemli bir rakam. Baktığınızda 2050 polis, 1532 jandarma, 282 sahil güvenlik personeli olmak üzere 3868 güvenlik personeli çalışıyor. Şu anda Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisi ekipleri, bölge trafik polisi ekipleri Trabzon giriş noktasında tabii ikinci gün o şehir içinde özellikle yoğun bir trafik başlangıcı, insanlar gezmeye gidiyor. Çünkü Doğu Karadeniz bölgesi özellikle bayram tatilinde nüfus hemen hemen 3 katı artmış durumda. Bakın, yabancı bir plaka, çünkü şehir dışından çok fazla gelen var. Biz şöyle hemen yavaş yavaş gidelim. Tabii ki vatandaşlarımıza bu uyarı da yapıyorlar. Neler konuşuyorlar, bir şahit olalım öncelikle. Görüyorsunuz şu anda hem ehliyet hem de onları uyarı bazında işte, bilgilendirme yapıyorlar. Aynı zamanda bakalım şimdi hemen.
3: Evet efendim, hoş geldiniz. Tekrar hayırlı bayramlar dileriz. Emniyet kemerlerimizi takalım. Yolda takip mesafemizi koruyalım. Yaya geçitlerinde özellikle yayalarımıza dikkat edelim. Bayram boyunca yoğun bir trafiğimiz var mevcut, biliyorsunuz efendim. Bundan dolayı daha dikkatli olursak, daha duyarlı olursak biz de memnun oluruz. Size de hayırlı bir bayramlar, hayırlı bir şeyler getirmiş oluruz.
4: Yolculuk nerede?
5: İstanbul'dan geldim abi.
4: Nasıl yollar?
5: Abi 10 saatlik yol oraya geldim. 17 saatte geldim oraya. İstanbul.
4: Nereye gidiyorsunuz?
5: Şimdi Rize'ye gidiyoruz abi.
2: O da iyi bayramlar dileyelim. Evet, tabii ki trafik polisi ekipleri sadece normal araçları değil, özellikle bu dönemde tur otobüsleri ve şehirler arası trafikte o yolcu otobüslerini denetliyorlar ve bunlar tabii ki toplu taşıma araçları oldukça önemli kazaların önüne geçebilmek için. Evet, Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı o ekipler yoğun bir çalışma yürütüyorlar bayramda da. Bayram boyunca tam 2050 polis Trabzon bölgesinde bu güvenlik tedbirleri için çalışmalarına devam ediyorlar diyelim ve sözü Trabzon'dan size bırakalım.
1: Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan Tortum Şelalesi bayramda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Ekip arkadaşımız Yüksel Akalan da şelalenin hemen yanında bizi bekliyor. Son bilgileri o güzel görsel görüntülerle birlikte aktaracak. Notları için sözü Yüksel'e bırakalım şimdi.
4: Evet Aktan Uysal, Kurban Bayramı'nın birinci günü itibariyle bayram namazları kılındı. Ardından kurbanlar kesilerek kurban ibadeti yerine getirildi. Tabii ikinci günü itibariyle de artık vatandaşlar, özellikle de şehir dışından Erzurum'a gelenler de yine Tortum Şelalesi'ne akın ediyor diyebiliriz. Öyle ki Tortum Şelalesi de bugünlerde ilkbaharda ve son günlerde yağan sağanak yağışlarla birlikte en coşkun dönemini yaşıyor diyebiliriz. Hal böyle olunca da tabii ki bir yandan bayram tatili, bir yandan da şelalenin bu muhteşem görseliyle birlikte ziyaretçi akınına uğradığını söyleyelim. Şöyle kameraman arkadaşım şelaleyi gösterebilirse, aslında zaman zaman bu noktada gökkuşağının oluştuğunu da görebiliyoruz. 48 metre yükseklikten dökülüyor Tortum Şelalesi'ndeki su ve 22 metre genişliğe sahip. Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 3. en yüksek şelalesi olma özelliğini taşıyor. Şöyle şelale etrafında kısa bir gezintiye çıkacağım, ancak kameraman arkadaşım bu noktayı da gösterebilirse, her geçen dakika bu alandaki yoğunluk da artmaya devam ediyor. Tabii sadece Erzurum'da değil, aynı zamanda bayram nedeniyle memleketlerine gelen Erzurumlular, yine çevre şehirlerden ve Türkiye'nin dört bir yanından da yine vatandaşlar Tortum Şelalesi'ne akın ediyor diyebilirim. Bu alanda şelalenin o muhteşem manzarasıyla adeta doğa yürüyüşüne çıkıyorlar. Bir yandan seyre daldıklarını söyleyebiliriz. O anları ölümsüzleştirdiklerini de söyleyebiliriz. Fotoğraflar çekiliyorlar. Yine çocuklar da bu noktada, onlar da aileleriyle birlikte hoş vakit geçirmek için bayramın ikinci gününde artık şelalenin yolunu tuttular diyebiliriz. Şöyle bir aileyi de mikrofonu uzatmak istiyorum aslında. Fotoğraf çekiliyorlar. Biraz sonra uzatalım. Şöyle biraz daha yaklaşalım. Şelaledeki suyun artmasıyla birlikte aslında bazı noktalarda tehlike arz ettiği için de yine yürüyüş alanının kısıtlandığını da söyleyebiliriz. Şelaleden akan suyla birlikte bu noktaya gelen vatandaşların serinlediğini de söylemek mümkün. Bayramda sadece Tortum Şelalesi değil, aynı zamanda yine Uzundere ilçesinde bulunan Yedigöller, Narman'da bulunan Kırmızı Periler Diyarı, Peribacaları da yine sıkça ziyaret edilen noktalardan birisi. An itibariyle de görebiliyorsunuz, seyir terasında zaman zaman adım atacak yer kalmıyor ve vatandaşlar adeta sıra bekliyor fotoğraf çekilmek için. Yine her geçen dakikada bu alandaki yoğunluğun arttığını da belirtelim. Tabii Erzurum'da artık bayramın ilk günü itibariyle bayram namazları kılındı. Kurbanlar kesilerek ibadetler yerine getirildi ve ardından bayramlaşmalar yaşanıyor ve tabii ki gezmeler de olmazsa olmazı diyelim. Bizler de dünyanın en yüksek 3. şelalesi olan Tortum Şelalesi'ndeki bu yoğunluğu ekranlara getirdik diyelim. Söz tekrar sizlere bırakalım.
1: Kurban Bayramı ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanında asıllık gelenekler yeniden canlandı. Doğudan batıya kurban kesim alanlarında hem yoğunluk hem de dayanışma görüntüleri vardı. Kimi yerde etler pay edildi, kimi yerde vatandaşlara kavurma ikram edildi. İşte illerden bayram manzaraları.
6: Van'da yıllardır süren gelenek bu bayramda da bozulmadı. Ortak alanda etler kesilip ihtiyaç sahiplerine paylaştırıldı.
7: Değirmenlisi mahallesinde yarım asırlık gelenek devam ediyor. Öncelikle buradaki vatandaşlar bir yerde kurbanlarını topluyor ve mahalleli olarak burada toplanılan kurbanın kesimini yapıyorlar ve tüm hanelere eşit bir şekilde dağıtılıyor.
8: Bu bizim gelenek, kurbanların bir arada kesilip parçalanıp dağıtılması 45-50 yıl civarıdır. Hepimiz beraber yapıyoruz. Bu mahallenin örf adet geleneğidir.
9: En güzel tarafı kesmeyenlere dahil ortak dağıtılması. Sonra kurbanlaşma yaptıktan sonra, dağıtıldıktan sonra, öğle yemeğinden sonra mahallemizin büyüğüyle buluşuyoruz biz burada. O daha güzel. Orada onun bir çayını içiyoruz, bayramını kutluyoruz. Sonra bütün mahalleli beraber dolaşmaya başlıyoruz. Ama bütün evleri.
6: Tokat'ta bayram sabahı kuzine sobalarından yükselen kavurma kokusuyla başladı.
10: Kurbanlar kesildi, etler teker teker hazırlanmaya başlandı. İşte burada kesilen kurbanlardan kuşbaşı etler doğranıyor. Bir taraftan ise köylerde kuzine sobasının üzerinde o kurban etinden ilk kavurmalar yapılıyor.
11: Kurbanlarımızı üçe bölüyoruz. Kurbanımızın birinci kısmını işte kesemeyenlere, eşeğe, dosta dağıtıyoruz. İkinci kısmını misafiri gelen komşularımızla burada yiyoruz, içiyoruz.
10: Üçüncü bölümde eve.
11: Üçüncü de eve bırakıyoruz, evet.
10: Kavurma hemen yapılır.
12: Tabii hemen yapılır, misafirlerimize ikram edilir.
10: Peki yanında bir de dolma mı var?
12: Dolmamız var, başka yemeklerimiz de var.
10: Kurban eti ve diğer yemeklerde?
12: Tabii var, tatlımız var.
6: Çanakkale'de uzun yıllardır devam eden gelenekse kesim sırası bekleyen vatandaşlara yapılan ikramlar.
13: Kurban ibadeti

0: İçin vatandaşlar toplu kesim alanlarını tercih ediyor. Hem hijyenik koşullar hem de rahatlık açısından. Ve sıra beklerken de vatandaşlara o bölgelerde adet ve gelenek gereği yemekler ikram ediliyor. İkramlar sabah çorbayla başlıyor, daha sonra kavurma ve köfteyle devam ediyor.
1: Biz genelde bunu 25 yıldan beri aynı adette devam ediyoruz. 12 yıldan beri buradayız, yeni yapılan mezamız. Geri kalan 13 yıldan beri de kendi köyümüz Pınarbaşı'nda devam ediyoruz. Sabahın paçı çorbamız var, çayımız var, köftemiz var öğleye doğru. Tabii. Ya biz genelde bayram bayram değiştiriyoruz. Bir bayram köfte yapıyoruz, bir bayram kavurma yapıyoruz.
2: Erken kestiriyoruz.
3: Evet, erken kestiriyoruz. Çok memnunuz.
4: Gaziantep'te kurbanını son ana bırakan vatandaşlar hem pazarlarda hem de kesim noktalarında hareketlilik oluşturdu.
5: Hem kurban kesim alanlarında yoğunluk var hem de kurban satış noktalarında da hala yoğunluk yaşanıyor. Zira kurbanını son güne, bayramın birinci gününe bırakanlar da var. Artık son kalan kurbanlıklar da bir taraftan satılıyor. Diğer taraftan da kesim alanlarında ise belediyelerin özellikle oluşturduğu kesim alanlarında da yoğunluklar devam ediyor.
6: 370.
7: Ne kadar?
6: Çok diyor, ben 340 diyorum efendim. 340'a veriyorsa tartmışım, teraziye almışım yani.
7: 65.
6: 350.
7: 350.
6: Yok. 350'ye hayırlı olsun.
7: 350'ye hayırlı olsun.
6: Hayırlı olsun.
7: Hadi hayırlı olsun.
6: Hadi hayırlı olsun 350.
4: Konya'da kesimlerin ardından bu kez kasapların önünde kalabalık oluştu.
8: Konya'da kurbanlar kesildi, sıra etleri parçalamaya geldi. Bu nedenle de kasapların önünde yoğun kuyruklar oluşuyor.
9: Hava şartları sıcak gittiği için etleri buz ile yani desteklemek gerekiyor. Buzdolabı yeterince soğutmayı sağlayamıyor. Ondan dolayı vatandaşımıza buradan ricam, buzdolaplarına koyarken yanlarına biraz buz desteği yaparlarsa etleri zarar görmeyecektir.
10: Dünyanın tartıştığı bir görüntü var sırada. Amerikalı ünlü oyuncu Russell Crowe tenis turnuvası için Paris'e gitti. Ama imza almak için kendisini bekleyen hayranlarına öfke kustuğu anlar milyonların tepkisini topladı.
11: Terbiyesizlik yaparsanız defolur giderim.
12: Ünlü oyuncu hayranlarına açtı ağzını, yumdu gözünü.
11: Üzerime atlamayın. Sakın bana yaklaşmayın. Açılın. İki yanda sıralanın.
12: Hollywood yıldızı Russell Crowe Fransa Açık tenis turnuvasını izlemeye Paris'e gitti ama dünya tenis turnuvasından ziyade Crowe'un hayranlarına öfke kusmasını konuşuyor.
11: Terbiyesizlik yaparsanız defolur giderim.
12: Ünlü oyuncu kendisini imza almak için bekleyen hayranlarını küfürlü ve sert bir dille uyardığı yetmezmiş gibi küçümser bir ifadeyle söylediklerini anlayıp anlamadıklarını sordu. Ardından birkaç kişiye imza verip otelden ayrıldı.
10: Çeşitli suçlardan aranan 66 bin kişi 100 günde yakalandı. Emniyet ve jandarma ekiplerinin 81 ilde yürüttüğü kapsamlı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 66.089 kişinin yakalandığı bilgisini paylaşalım.
4: Çeşitli suçlardan aranan 66 bin kişi 100 günde yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı 81 ilde aranan şahıslara yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin 11 Şubat'ta göreve başlamasının ardından denetim ve operasyonlar yoğunlaştırıldı. Valiliklerin koordinasyonunda il emniyet müdürlükleri ve jandarma komutanlıklarınca 81 ilde arama kaydı bulunan kişilere yönelik denetim ve kontroller artırıldı. Ekipler kent merkezlerinden kırsal bölgelere kadar sorumluluk alanlarında yol uygulamaları, kimlik kontrolleri, adres kontrolleriyle ev ve iş yerlerine yönelik çalışmalarda aranan kişilerin izini sürdü. Çalışmalar sonucunda 100 günlük dönemde çeşitli suçlardan aranan 66.089 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Aranan kişilerden 65.484'ünün 0-5 yıl, 360'ının 5-10 yıl, 245'inin ise 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Suç başlıklarına göre yapılan dağılımda uyuşturucu suçlarından aranan kişilere yönelik yakalanmıştı.

0: Aramalar öne çıktı. Bu dönemde narkotik suçlarından 11.133, hırsızlıktan 9.598, dolandırıcılıktan 7.963, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 7.619, siber suçlardan 5.947 kişi yakalandı.
1: Gülistan Doku soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Tutuklu eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun o dönem kullandığı şüpheli araç bulundu. Belediye envanterinde kullanılan araç detaylı kriminal inceleme için Ankara'ya gönderildi.
2: Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.
3: Ne gündüz gündüzdür, ne gece gecedir. Bayram geldi, Gülistan yok.
2: Delilleri yok etme, gizleme suçlamasıyla tutuklanan dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun olay tarihinde kullandığı lüks cip yıllar sonra ortaya çıktı. Özel dedektif gibi iş süren CASAT ekipleri cipin o dönem Tunceli Belediyesi envanterinde bulunduğu, valilik bünyesinde kullanıldığı, daha sonra da Nazımiye Belediyesi'ne bağışlandığını belirledi. Ekipler harekete geçti, o araca el konulup incelenmesi için Ankara Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Şüpheli araçta Gülistan'a ait bir DNA, saç teli, kıyafet lifi ya da geçmişte yapılmış bir kimyasal temizliğin izi aranacak. Üstelik bu araç ilk değil. Soruşturma kapsamında mercek altına alınan araç sayısı valilik makam araçları dahil 7'ye yükseldi. Kriminal laboratuvardan gelecek rapor 6 yıllık karanlığı aydınlatacak mı? Gözler şimdi Ankara'da.
1: İstanbul Eyüp Sultan'da bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 3 araca çarptı. Bir yayınınsa saniyeler önce kazadan kurtulduğu ortaya çıktı. İşte güvenlik kameralarına yansıyan o görüntüler.
4: Birkaç saniye sonra kaza olacağından habersiz kaldırımda yürümeye başladı. Neyse ki şanslıydı. Kaza o ilerledikten hemen sonra meydana geldi. İstanbul Eyüp Sultan'da bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yokuş aşağı inerken park halindeki 3 araca çarptı. Araçlardan birinde bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kameraları incelendi. Kazadan saniyeler önce bir yayanın olay yerinden geçtiği görüldü. Kaza anında sokaktan başka birinin geçmemesi ise olası bir facianın önüne geçti.
1: Hollanda'da yaşayan Semih Gürbüz, babaannesini kaybetmesine neden olan Alzheimer hastalığına dikkat çekmek için bisikletiyle yollara düştü. 46 günde 3000 kilometrenin üzerinde yol yapan Gürbüz sonunda İstanbul'a ulaştı.
4: Babaannesini Alzheimer hastalığı nedeniyle kaybetti. Hastalığa dikkat çekmek için yollara düştü.
5: Beni bekle İstanbul.
6: Bu benim bir hayalimdi. Kaç senedir aklımda bir projeydi.
4: Bankacı Semih Gürbüz Hollanda'da yaşıyor. Çok sevdiği babaannesine yaklaşık 15 yıl önce demans teşhisi konuldu. Hastalık kısa sürede Alzheimer'a dönüştü. Zor bir hastalıktı. Gürbüz ailesi ne yapacağını bilemedi.
6: Ben yakınlarım olsun, rahmetli dedem olsun, babamgiller olsun. Çok çabaladık, çok denedik ama o süreçte biz bayağı bilgisizdik. Hep sonradan öğrendik. Yani böyle kişilere nasıl davranılır? Alzheimer olan kişilerde neler yapılır?
4: Gürbüz günümüzde gittikçe yaygınlaşan bu hastalığa dikkat çekmek için pedal çevirmeye karar verdi. Yolculuk öncesi bol bol antrenman yaptı ve yolculuğunu yaklaşık 1,5 ayda tamamladı.
6: Geldim ya. Gerçekten geldim.
7: ...34 yaşındaki Semih Gürbüz 3000 kilometreden fazla yolu anlamlı bir farkındalık için kat etti. Hollanda'da başlayan yolculuk İstanbul Sultanahmet'te sona erdi.
6: Şu an babaannem yok ama tabii ki babaannem kalbimdedir. Özlüyorum babaannemi ve babaannem için bu yolculuğu yaptım. Hollanda'da başladım. Hollanda'dan sonra Almanya, Avusturya, Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan derken kendimi şu an Türkiye'de buluyorum. Yolculuk bayağı heyecanlı geçti. Adrenalin dolu geçti. Her ülke değişik, her insan

0: Değişik, yollar değişik.
1: Projenin önemli ayaklarından biri de bağış kampanyası oldu. Yolculuk süresince topladığı bağışlar Hollanda'da Alzheimer üzerine araştırmalar yapan bir kuruma aktarılacak. Gürbüzsel geçen gün yaş ortalamasının daha da düştüğü bu hastalığa yakalanmamak için bazı tavsiyelerde de bulundu.
0: Bu hastalığa karşı sadece vücudumu değil, beynimizi de antrenman yapmamız gerekiyor. Bol kitap okumak, bol yürümek, bol yeni yerler görmek, bunlar hep beynimiz için güzel ve iyi yararlı şeylerdir. Erken yaşlardan beri yapmamız gerekir.
2: Haberin Radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Ezberlediğiniz yerlerde ezbere alışveriş yapmaya alıştınız. Ünlü bir yüzün sizi telefonla kovalamasına, Kasım indirimlerinin sadece Kasım'da olmasına, üstünüze gelen patlangaçlara, göz yoran neonlara alıştınız. Alışmayın. Her zaman alışılmadık yeni ürünlerle, alışılmadık fiyatlarla, alışılmadık fırsatlarla İdefix. Alışılmadık alışveriş.
8: Coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
9: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr.

0: A Haber Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.

0: Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim D&R mağazalarında.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Mega kent İstanbul bu yaz dünya müziğinin en önemli buluşma noktalarından biri olmaya hazırlanıyor. Rap dünyasının yıldızı Kanye West, efsane rock grubu Scorpions, İngiliz sanatçı Tom Odell ve dünyaca ünlü tenor Andrea Bocelli önümüzdeki haftalarda İstanbul'da sahne alacak. Özellikle Kanye West konseri için binlerce yabancı turistin şehre akın etmesi bekleniyor. Şimdiden yaklaşık 30 bin kişinin rezervasyon yaptırdığı belirtiliyor. İstanbul'daki oteller bayram dönemi ve konser takvimi nedeniyle de yoğun rezervasyon almaya başladı. Bazı otellerde doluluk oranı %95'e ulaştı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Ajans bugünde yeni saate başlıyoruz. Sıcak bir gelişmeyle. Dün gazetecilere açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurultay mesajı vermişti. CHP'de kurultay ne zaman yapılacak? Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ne anlama geliyor? Diğer yandan 1 Haziran'daki CHP parti meclisi toplantısı da ertelendi. Son bilgileri paylaşmak için canlı yayın noktamızda Damla Kuşkapan bizi bekliyor. Damla, yeni saatte birlikte bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Bu bir saatte çok sıcak gelişmeler yaşandı. Neler vardı o gelişmeler içerisinde? Paylaş lütfen izleyicilerimizle.
1: Evet, geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu CHP'si eski parti meclisinin göreve gelmesi için dilekçe vermişti. İcra'da bu talebin kabulüne karar vermişti. Ve ardından Kılıçdaroğlu dün de önümüzdeki günlerde parti meclisi ve MYK'nın toplanacağını ifade etmişti. 1 Haziran'da da bir aksilik olmazsa parti meclisini toplayacağız demişti. Ancak parti meclisi üyelerinin tamamına tebligat gitmediği için 1 Haziran'daki parti meclisi toplantısı ertelendi. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez tarafından yapılan açıklamada tebrik sürecinin tamamlanması sonrasında genel başkan tarafından belirlenecek parti meclisi toplantısı tarihi ayrıca duyurulacaktır ifadesi kullanıldı. Yani Kılıçdaroğlu tarafından yeni bir tarih belirlenmiş olacak. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun bugün de evinde geçirmesi bekleniyor. Bugün de ziyaretçilerini ağırlayacak, bunu da belirtelim. İlk kez 30 Mayıs Cumartesi günü genel merkeze gidecek. Orada hem vatandaşlarla bir araya gelecek hem de partililerle bayramlaşacak. Orada da önemli açıklamaları olacak. Kılıçdaroğlu dün günler sonra kameralar karşısına geçmişti. Bizlerle bayramlaşmıştı, açıklamaları olmuştu. Daha bilmediğiniz pek çok ayrıntı var. Hepsini halkla buluşmada anlatacağım ifadelerini kullanmıştı. O günde aslında bizler kritik açıklamalar bekliyoruz diyelim. Kurultay konusu da bu toplantıda yer aldı. Elbette o da önemli başlıklardan birisiydi. Biliyorsunuz Kılıçdaroğlu önceki açıklamalarında en uygun zamanda kurultaya gideceğiz demişti. Özgür Özel ise en kısa zamanda gidelim demişti. Kemal Kılıçdaroğlu dünkü açıklamasındaysa benim elimde olsa ben hemen kurultaya yarın giderim ifadelerini kullandı. Kurultayın henüz ne zaman olacağı belli değil ama Kılıçdaroğlu süreci aslında biraz daha kendisine göre ayarladıktan sonra daha sağlıklı bir zeminde yapmak istiyor diyebiliriz bizler de. Özgür Özel'in bırakalım genel başkanı üyeler sesin açıklaması da vardı. Dün bu konuyu Kılıçdaroğlu'na bizler de sorduk. Kılıçdaroğlu bu konuyla alakalı da kurultayın yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kalktıktan sonra kurultayı yapacağız. Kurultaysız parti olur mu açıklamalarında bulundu. Süreci yasal zeminde ilerletmek istediklerini ifade ederek hukukçu arkadaşlarla konuşup kurultayı en kısa zamanda ne zaman nasıl yaparız diye fikir alışverişinde bulunacağız ifadelerini kullandı. Özgür Özel'le önümüzdeki günlerde bir görüşme bekliyor musunuz, bayramlaşacak mısınız diye sorduk kendisine. Ayrıca o da konuşuruz tabii ki, buluşuruz, bayramlaşırız, neden olmasın. Ayrışmak partimize doğru değil. Partimizde itiraz kültürü vardır. İtiraz edenler bir araya gelir konuşurlar ifadelerini kullandı. Partiden ihraç edilen isimlerin ihraç edilecek isimler olarak da yine iddialar vardı. Kendisi bu soruları da yanıtladı. İhracın koşulları vardır. Ben bunu beğenmedim. İhraç edeyim diye bir durum olamaz. İhraç kurallara göre yapılır ifadelerini kullandı. Bizler bu noktada haber nöbetimizi sürdürüyoruz. Ziyaretler ve gelişmeleri oldukça da aktarmaya devam edeceğiz.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler yeni MYK listesinde. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayram sonrası parti yönetimini yeniden şekillendirmesi bekleniyor. Kulislerde dar ama etkili bir MYK modeli üzerinde durulduğu konuşuluyor. Peki kim, hangi görev için düşünülüyor? İşte detaylar.
2: CHP'de gözler yeniden şekillenecek parti yönetimine çevrildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayram sonrasında hızlı bir şekilde çalışmalarına başlayacağı belirtilirken, 9 kişilik dar ama etkili bir MYK modeli üzerinde durduğu öğrenildi. Yeni yapılanmada hem örgütü toparlayacak hem de kamuoyuna güçlü mesaj verecek isimlerin kritik görevlere getirileceği ifade ediliyor. Kulislerde örgüt yönetiminin Müslüm Sarı'ya verilmesi, parti sözcülüğüne Berhan Şimşek'in getirilmesi, yerel yönetimlerinse Orhan Sarıbal'a verilmesinin planlandığı konuşuluyor. Bunun yanı sıra genel saymanlık için Bülent Koşuoğlu'nun adı geçiyor. Basınla ilişkiler ve kurumsal iletişim görevi için yine Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isimlerden biri olan Deniz Demir'in adı öne çıkarken, idari ve mali işlerde daha önce parti sözcülüğü yapan Faik Öztırak, sosyal politikalarda ise daha önce CHP Genel Sekreterliği yapan Neslihan Hancıoğlu'nun görev alabileceği ifade ediliyor. Yine daha önce bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevini yürüten Devrim Barış Çelik'in de MYK'ya girebileceği belirtiliyor. Öte yandan parti içinde uzun süredir gündemde olan yolsuzlukla mücadele konusunda da dikkat çeken bir adım atılması bekleniyor. Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'nun başına Kılıçdaroğlu'yla uzun yıllar birlikte çalışan Mehmet Akif Hamza Çebi'nin getirileceği konuşuluyor.
0: Peki CHP'de bundan sonra ne olacak? Detayları ekranlarınıza getireceğiz. Emrah Golgiyaz, yayın konuğumuz avukat. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
3: Efendim hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi bayramlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. CHP'de yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. CHP'de parti meclisi toplantısı pazartesi günü 1 Haziran tarihi itibariyle gerçekleşmesi planlanıyordu. Ancak bir erteleme geldi tebligatların ulaşmadığı gerekçesiyle. Peki bundan sonra ne olacak? Parti meclisi toplantısı eğer gerçekleşirse parti meclisinden alınan karar, örneğin bir kurultay kararı uygulanabilir mi, yoksa kurultay kararının üzerinde tedbir varken herhangi bir kurultay kararının alınması doğru değil mi? CHP lideri bunu hukukçularımıza soracağız demişti bayramın ilk günü yaptığı açıklamada. Sizin görüşünüz ne yönde olur?

0: Hemen bu başlıkta başlayalım.
1: Tabii ki. Efendim, öncelikle burada parti meclisinin toplanamaması tebligatlar nedeniyle bu hem kanun gereği hem tüzük gereği olması gereken, eğer bir toplantı olacaksa ve bu partinin en üst organı ise kesinlikle üyelerin bu noktada tebligat ile bilgilendirilmesi gerekiyor. Burada yasal süreler var tebligatların yapılması ve geçerli sayılmasına ilişkin. O yasal süreler dolmadığı için de bugün birazdan itibariyle o toplantı yapılamıyor. Tebligatlar yapıldıktan sonra bu toplantı olacak. Peki bu toplantıda kurultay kararı alınabilir mi, alınamaz mı? Burada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin mutlak butlan kararıyla birlikte okumak gerekiyor bunu. Şimdi bu tedbir kararıyla birlikte bir önceki döneme dönüldü. Aslında bir kayyım veya bir çağrı heyeti gibi bir heyet olmadı. Bir önceki kurultayda seçilen Kılıçdaroğlu ve Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi tekrardan göreve gelmiş oldular. Burada evet, hukuken alabilir mi bu kararı? Alabilir. Ama ne olacaktır? Delegeler veya parti meclisi bu kararı aldığı kurultaya gittiler. Tekrardan bir mahkemeye başvuru olursa mahkeme şunu diyebilir yani. Burada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar bir ihtiyati tedbir kararı. Dolayısıyla ihtiyati tedbir kararı kesin bir karara henüz dönüşmediği için ya Yargıtay'da kesinleşmediği için veya temizden taraflar feragat etmediği için, bu şekilde bir kesinleşme gerçekleşmediği için bu kurultayı yapamazsınız. Öteki türlü ihtiyati tedbirin aslında ruhuna ters. Yani evet, ihtiyati tedbir kararı alınıyor. Buradaki amaç partinin dördüncü olağanüstü kurultayında alınan yani görevlendirilen Özgür Özel ve ekibinin partiyi daha fazla kötüye götürmemesi için bu karar alınıyor. Tekrardan bir kurultay kararıyla yeni bir ekip göreve geldiği zaman bir ihtimaldir Yargıtay'da eğer karar bozulursa ne olacak? Bu defa iptal edilen ya ihtiyar tedbiriyle gelen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi tekrardan görevden azledilecekler ve geri çekilecekler. Bu defa tekrardan parti bir kaosa sürüklenecek. Bence burada yani hukuken şunu yapılması gerekiyor. Karar kesinleşene kadar bu Yargıtay'da olabilir veya tarafların temizden feragat etmesiyle kesinleşebilir. Ondan sonra bir kurultaya gidilmesi gerekiyor. Çünkü bu şekilde kurultaya gidilmesi demek, yani aynı delegelerle kurultaya gidilmesi demek ne demek? Zaten bu delegelerden dolayı bu kurultay iptal edildi. Bunların iradesi fesada uğratıldığı için tabii şu an mesela kesinleşen yargı kararları yok ama mahkemelere yansıyan şeyle biliyoruz. Kimlerine belediye başkanları vaat edildiği için, kimlere belli bir miktar maddi menfaat vaat edildiği için bu kişiler kendi oylarını, tırnak içerisinde söylüyorum, hani sattıkları için, verdikleri için bugün biz bu sonucu görüyoruz. Bu nedenle hali hazırda aynı delegeler ile farklı bir sonuç beklemek hukuk mantığına da ters. Bu nedenle kesinlikle ihtiyati tedbir kararının ya kesin karara dönüşmesi veyahut temizden feragat ile karar kesinleştikten sonra böyle bir karar alınması gerektiğini düşünüyorum ben.
0: Aslında sıradaki sorumla ilgili bir girizgah da yapmış oldunuz ama daha da açık sorayım. Siz de biraz daha açarsanız sevinirim. Delegelerin %5'inin imzasıyla ya da daha fazla sayıda delege imzasıyla özellikle 2023 3 Kasım'a dönüldüğü o delege yapısından söz ediyorum elbette. Yeniden bir kurultay toplanması gündeme gelebilir mi? Az evvel siz onların iradesinin sakatlandığı için doğru olmayabilir dediniz. O zaman şöyle mi anlıyoruz? Yeniden bir delegenin şekillenmesi, bunun içinde mahalle kongrelerinden başlayıp büyük kurultaya kadar yeni delegelerin belirlenmesi mi gerekecek? Yoksa o 3 Kasım ya da 4-5 Kasım 2023'te oy kullanan delegelerle bir kez daha seçime gidilmesi, kurultaya gidilmesi mümkün olabilir mi?
1: Şimdi şöyle, hem Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğünü hem kanunu okuduğumuzda birlikte değerlendirdiğimizde biz şuna ulaşıyoruz. 5'te 1 delegenin noter onaylı ıslak imzalarıyla birlikte başvurduğunda parti meclisinin kurultaya götürmesi gerekir. Parti meclisi kurultaya götürmediği zaman tekrardan bir mahkeme gündeme gelecektir. Delegeler başvuracaktır. Biz yeterli imzayı topladık. Tüzüğümüze göre kurultaya gitmemiz gerekiyor. Ama parti üst kurulu bu kararı almıyor deyip tekrardan mahkemeye gidebilir. Mahkeme şurada tekrar şunu tartışacaktır. Bölge Adliye Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir ihtiyat tedbir kararı var. Bu tedbir kararıyla birlikte değerlendirdiğinde delegelerin 5'te 1'i bunu istedi ve seçim istiyoruz dediler. Ama bunun ihtiyat tedbir ruhuna ters. Çünkü hani az önce de dediğim gibi, yani aynı delegelerle farklı bir sonuç beklemek mantıklı.

0: ki irademiz doğrultusunda vermezsek elimizden almış olduğumuz maddi menfaat gidebilir. Bu bir mevki makamı olabilir. Herhangi bir belediye bir yakının işe girmiş olmuş olabilir. Çünkü bu da iddia edilenler arasında. O delegenin bir yakını şu belediyede işe alacağız diyorlar. Siz şimdi aynı delegeyi tekrar seçime sokup özgür iradenle karar ver dendiği zaman, ya bu kişi evet ben aslında bunu yapmak istemiyorum dediği zaman, belki de eğer vermezsen oyu, yani istediğimiz doğrultuda vermezsen aldığımız şu kişiyi işten çıkartırız dediği zaman sonuç yine aynı. Dolayısıyla kesinlikle tekrardan yani Sayın Kılıçdaroğlu'na bahsettiği gibi bir arınmadan sonra varsa bu kişiler hakkında bir şaibe, bir iddia, bunlar yani parti bunlardan temizlendikten sonra gerçekten Cumhuriyet Halk Partililerin iradeleri doğrultusunda seçilen delegelerin kurultayda oy kullanmaları gerekir ki sıhhatli bir siyasi zemin oluşsun.
1: Peki. Avukat Emrah Kolgiyaz yayın konuğumuzda, efendim çok teşekkür ederiz. Sağ olun, yayınımıza katıldınız.
0: Güzel,
1: değerli görüşlerinizi paylaştınız. Sizi uğurlayacağım. Bayram gündeminden haberlerle devam edeceğim.

0: Hac için kutsal topraklarda bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Türk hacılarla bir araya geldi. Bakan Kurum burada Başkan Erdoğan'ı telefonla aradı, hacıların selamını iletti. Erdoğan hacıların bayramını kutladı.
1: Seslenmek ister misiniz?
2: Allah kabul etsin.
3: Başkan Erdoğan hacılarla görüştü, bayramlarını kutladı.
2: Bayramımız mübarek olsun. Rabbimiz bayramlara hayırlı olsun.
3: Binlerce Türk vatandaşı hac vazifesi için kutsal topraklarda. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da hacılarla bir araya geldi. Başkan Erdoğan'ı telefonla aradı, hacıların selamını iletti.
1: Sayın Cumhurbaşkanım, burada efendim 300'e yakın hacımız var. Seslenmek ister misiniz?
3: Başkan Erdoğan telefondan hacılara seslendi. Allah kabul etsin temennisinde bulundu.
2: Allah kabul etsin.
3: Erdoğan hacıların bayramını da kutladı. Türk hacılar kendilerine hitap eden Başkan Erdoğan'ı alkışladı.
2: Bayramımız mübarek olsun. Rabbimiz bayramlara hayırlı olsun.
0: Kurban pazarlarında bayramın ikinci gününde de hareketlilik sürüyor. Şimdi Gaziantep'e gidelim. Ekip arkadaşımız Mehmet Geçgel son durumu paylaşmak için hazır. Kolaylıklar dileyelim. Sözü Mehmet'e bırakalım.
4: Teşekkürler Haktan Uysal. Tabii Kurban Bayramı'na da yine kurban alımını bırakanlar da vardı. Artık son ana, son zamana bırakanlar da vardı. Geride bıraktığımız günlerde özellikle Arefe gününde yine kurban pazarlarında yoğunluk yaşandı ama bayramın birinci gününde de yine kurban satış noktalarında yoğunluğun olduğunu ifade edelim. Hala kesim noktalarında ve satış noktalarında artık son kalan kurbanlıklar içinde zaman zaman yoğunluk yaşanıyor. Bakın burada büyük bir bölümü kurbanlıkların satıldı ama son kalan kurbanlıklar içinde bu noktada satıcılar ve alıcılarla pazarlık devam ediyor. Bunu ifade edelim. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar da var. Onlar da buraya gelerek son kalan kurbanlıkları almaya devam ediyorlar. Bir taraftan da burada da telaş olduğunu ifade edelim. Hemen bir vatandaş kurbanlığını aldı. Ailesiyle birlikte buradan götürdüğünü görüyorum. Diğer noktalara baktığımızda pazar büyük oranda boşalmış durumda, tamamlanmış durumda. Buradaki kurbanlıklar büyük oranda bitmiş durumda. Artık son kalan kurbanlıklar içinde tatlı bir telaşın olduğunu ifade etmemiz gerekir ve şu anda bakın bu noktada da artık son kalan kurbanlıkları görmek mümkün. Buraya gelen vatandaşlar kurbanlıklarını seçerek buradan kesim noktasına götürüyorlar. Tabii bir taraftan da o pazarların, kurban pazarlarında özellikle alıştığımız geleneksel hale gelmiş tatlı bir pazar yöntemi de, el sıkışma yöntemi de zaman zaman buralarda görülüyor. Tartılarak bu noktadan kurbanlıklar alıcılara teslim ediliyor. Ama büyük oranda burası büyük bir pazar. İki bölümden oluşuyordu. Geride bıraktığımız haftada çok yoğun bir şekilde kalabalıktı ve çok sayıda da kurbanlık vardı bu noktada.

0: Onların tamamının burada satıldığını görüyoruz. Artık son kalan kurbanlıklar da bu noktada vatandaşlara veriliyor. Kurban ibadetini ikinci güne bırakan, kurban alımını son zamana bırakan vatandaşlar da pazarda zaman zaman yoğunluk oluşturmaya devam ediyor. Tabii bir taraftan da oradan sesler duyuyorum. Hayvancıların yüzü güldü. Hem fiyatlardan satıcılar hem de alıcılar da memnunlar. Bunu ifade ediyorlar zaman zaman bize bu noktada. Ve bugün de yine kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler de pazarlara gelerek buradan kurbanlıklarını alarak kesim noktalarına götürüyor ve belediyelerin oluşturduğu noktalarda kesimler yapılıyor. Sadece onun dışında herhangi bir arazide ve herhangi bir noktada kesim işlemi yapılmıyor ve burada da belediyenin oluşturduğu noktalarda steril ortamlarda kesim işlemleri tamamlandıktan sonra vatandaşlara steril bir şekilde teslim ediliyor. Bakın şu an bir kurbanlık daha satıldı bu noktada. Orada yine vatandaşlara tartılarak veriliyor. Buraya gelen vatandaşlar aileleriyle birlikte kurbanlık hayvanını alarak kesim noktasına götürmeye devam ediyor. Gaziantep'te şöyle bir alışılmış durum var. Zira bu bölgede daha çok küçükbaş kurbanlık hayvan satışı yapılıyor. Büyükbaş hayvan çok fazla göremiyoruz pazarlarda. Bazı noktalarda var ama vatandaşlar yıllardır bu noktada küçükbaş kurbanlık tercih ediyorlar ve bu sebeple de birçok pazarda kurbanlıkların tamamen küçükbaştan oluştuğunu gözlemliyoruz. Demlediğimizi ifade edelim. Geride bıraktığımız haftalar itibariyle 5 ayrı noktada sadece 5-6 ayrı noktada kurbanlığın kaldığını görüyoruz. Burada da yine bir taraftan pazarlık sürüyor. Bir taraftan da o tatlı telaşın atmosferin, bayram atmosferinin bu noktada bayram pazar kurban pazarlarında hala sürdüğünü gözlemleyebiliyoruz. Buraya gelen vatandaşlar satıcılarla bir yandan da bu noktada pazarlık yaparak hayvanlarını almaya devam ediyorlar. Burası tamamlanmış. Diğer noktada da sadece 5-6 hayvan kaldığını görüyorum. Tatlı bir telaş var toparlayacak olursak. Kurban pazarlarındaki son kurbanlıkları almak isteyen ve kurbanını ikinci güne bırakan vatandaşlar da var. Özellikle birinci günde çalışan vatandaşlar ikinci günde kurban ibadetini yerine getiriyorlar. Onlar da kurban pazarlarında bu tatlı telaşı oluşturmaya devam ediyor diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım.
1: MHP heyeti CHP Genel Merkezi'ne bayram ziyaretinde bulunuyor. Haber muhabiri Şener Çetin notları aktarıyor. Sözü hemen Şener'e bırakalım.
2: Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde geleneksel o bayramlaşma ziyaretleri an itibariyle hız kesmeden devam ediyor. Sabah saatlerinde 9.30 itibariyle o bayramlaşma programları AK Parti ile başladı. İlk olarak AK Parti heyeti Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret ettiği 3 bayram sonrası bunu hatırlatmakta fayda var ve şu an itibariyle de Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir ziyareti var Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Özellikle tekrar hatırlatalım, CHP'nin kabul heyetinde heyet başkanı olarak İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç yer alıyor ve ona Barış Bektaş'la Hasan Öztürkmen eşlik ediyor bu ziyaret kapsamında. Milliyetçi Hareket Partisi'nden de yine Genel Başkan Yardımcısı Sadır Durmaz heyet başkanlığını yürütüyor bu ziyaretin. Kendisine de yine Profesör Doktor Esma Özdaşlı NYK özellikle Devlet Bahçeli'nin baş danışmanı olduğunu söyleyelim. Yine Şahin Kartal da MYK üyesi, kendisinin de bu ziyarete eşlik ettiğini söyleyelim. Tabii neler konuşuluyor bu programlarda? Özellikle ülke gündemine ilişkin meseleler ele alınıyor. Aynı zamanda da Cumhuriyet Halk Partisi'nde başlayan yeni süreçle ilgili meseleler ele alınıyor. Bunu ifade edelim. Geride bıraktığımız günlerde aslında MHP lideri Devlet Bahçeli bir açıklama yapmıştı. Ne demişti? Kongre tarihi önerisinde bulunmuştu. Özellikle kurultay için CHP'nin kuruluş yıldönümü 9 Eylül tarihini önermişti. Kuruluş yıldönümüne ilişkin ve arınma ve durulma sürecinin de başlaması gerektiğini işaret etmişti MHP lideri Devlet Bahçeli. Bunu ifade edelim. Mahal itibariyle de o ziyaret gerçekleşiyor. Bayramlaşma programı birbirlerinin heyetler bayramlarını tebrik ediyor, iyi dileklerini iletiyor ve bir yandan da ülke meselelerini ele alıyor. Bunu ifade edelim. Sabah 9.30 itibariyle başladı o ziyaretler. AK Parti ziyaret etmişti CHP'yi. Bu noktada da yine AK Parti'de Resul Kurt heyet başkanı olarak görevlendirilmişti. Burada da yine bazı açıklamalar yapıldı. CHP'nin özellikle yeni sürecinin hayırlı olması, yeni yönetimin hayırlı olması dilekleri iletilmişti. Tabii DSP ziyaret etti ardından DYP ve Büyük Birlik Partisi'nin ziyareti oldu. Demokrat Parti bir ziyaret gerçekleştirdi ve şu an itibariyle de Milliyetçi Hareket Partisi'nin o ziyareti devam ediyor karşılıklı. Hem ikramlar yapıyor hem de...

0: iyi dilekler iletiyor taraflar arasında birbirlerine karşı ve şu an için o görüşmede devam ediyor an itibariyle. Tabii Michael Işıklıoğlu yönetiminin 3 yıl aradan sonra yeniden göreve gelmesiyle birlikte ilk bayramlaşma programının olduğunu söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yine önümüzdeki 30 Mayıs tarihinde bu noktaya gelerek de hem partililerle hem vatandaşlarla bir halka hitap olacak kendisinin. Bunu ifade etmekte fayda var. Tabii an itibariyle o ziyaret devam ediyor. Akşam saatlerine kadar, saat 18'e kadar da bu ziyaretlerin bayramlaşma programlarının devam edeceğini hatırlatalım ve sözü bu noktadan size bırakalım.
1: CHP heyeti de MHP ile bayramlaşmak üzere MHP Genel Merkezi'nde. O noktadaki gelişmeleri de haber parlamento şefimiz Tülay Ağulu takip ediyor. Şimdi sözü bu kez Tülay Ağulu'na bırakalım.
2: Batı Ulusal Partilerin ziyaretleri aynı saatlerde gerçekleşiyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nde de şu anda Cumhuriyet Halk Partisi heyeti bulunuyor. Ali Kasap Başkanlığındaki CHP heyeti az önce MHP Genel Merkezi'ne geldi. MHP'den de Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu karşılıyor gelen heyetleri. Şu anda terörsüz Türkiye konusu gündemde. Terörsüz Türkiye'de Türkiye konusunda Zuhal Topçu herkesin elini taşın altına koyması gerektiği üzerinde durdu ve bunun partiler üstü bir mesele olduğunu vurguladı. Buna karşılık Ali Kasap da biz barış için terörsüz Türkiye konusunda kapsamında daha doğrusu huzur ortamı için bırakın elimizi taşın altına koymayı gövdemizi de koyarız dedi. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi sıkıntılı günler geçiriyor şu günlerde. Bu konu henüz gündeme gelmiş değil bu ziyarette ama MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önemli önerileri olmuştu Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Kılıçdaroğlu'nun partiyi mutlak mutlak kararını tanıdıklarına ilişkin mesajları olmuştu Devlet Bahçeli'nin. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da partiyi arındırarak 9 Eylül'de kurultaya götürmesi önerisini getirmişti ve ayrışma değil, nefret dilinin değil, bunun terk edilmesi, daha sakin, sağduyulu davranılması gerektiği üzerinde durmuştu. Arınma ve durulma demişti Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik olarak. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi heyetiyle Zuhal Topçu heyetini Zuhal Topçu ağırlıyor. Şu anda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nde yoğun parti ziyaretleri bir süre daha devam edecek diyelim. Sözü Haktan Uysal'a bırakalım.
1: Turizm bölgelerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İzmir'e gideceğiz. Ekip arkadaşımız Sefer Ayçe eğer hazırsa gelişmeleri aktaracak bizlere hemen bir kez daha. Evet, şu anda hazır. Kolaylıklar dileyelim. Polis ekipleri de, trafik polis ekipleri de kontrollerini sürdürüyor. Sözü İzmir'e, Sefer Ayçe'ye iyi bayramlar dileklerimizle birlikte bırakalım.
3: Teşekkürler Aktan Uysal. Biz de iyi bayramlar diliyoruz Ege'den tüm çalışan arkadaşlarımız ve tüm Türkiye'nin Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Evet, şu anda Türkiye'nin en önemli destinasyonlarından, turizm destinasyonlarından gişelerindeyiz şu anda. Çeşme gişelerindeyiz. Alaçatı gişesi burası, gişeleri burası ve bayramın ikinci günü olmasına rağmen oldukça yoğun. Şu anda polis ekiplerimiz Halil Karan size gösterecek. Polis ekiplerimiz İzmir Trafik Ege Bölge Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerimiz burada kontrollerini, gelen araçların kontrollerini yapıyorlar ve sürücülere uyarılarda bulunuyorlar. Özellikle şu anda baktığım zaman plakaları Türkiye'nin her yerinden plaka görmem mümkün. 41 plaka, 20 plaka, 34, 06 birçok plakayı gördüm. Yaklaşık 20 dakika boyunca bu nokta içerisinde işte kuyruk gitgide Alaçatı gişelerinden ve saatler şu anda 12.24 olmasına rağmen kuyruk gitgide artmaya devam ediyor ve bayramın ikinci günündeyiz. İşte buraya gelen vatandaşlarımız bu kurdan kontrollerini, güvenlik kontrolleri yapılıyor, ehliyet kontrolü yapılıyor, uzun süre araç kullanmadıkları soruluyor, uyarılarda bulunuyor polis ekipleri ve bu nokta içerisinde bu uyarılar yapıldıktan sonra da Çeşme'ye Alaçatı gişelerinden giriş yapılıyor. Evet, biraz önce tabii bu uygulamaların faydaları, biraz önce de bir asker yoklamasından kaçak bir vatandaş

0: Arkadaşımız şu anda alındı, ona da uyarısı yapıldı ve 15 gün içerisinde askerlik şubesine gitmesi söylendi. Evet, bu noktalar içerisinde dediğimiz gibi uyarılar devam ediyor ve kuyruk gitgide şu anda bu bölgede Alaçatı gişelerinden devam ediyor ve polis ekipleri kontrollerinde sürdürmeyi şu anda tüm araçları uyarılarını sürdürmeye devam ediyorlar. Evet, şu an bu bölge içerisinde evet ekiplerimiz de bu noktada ehliyet kontrolü, şimdi aracımız geldi, ehliyet kontrolü, buradan da güvenlik kontrolü yapılacak, uyarılar da bulunacak diyelim. Sözü Çeşme'den Alaçatı gişelerinden sana bırakalım Aklan Uysal.
1: Ankara'nın Akyurt ilçesinde ahırda ipini kopararak kaçan kurbanlık dana, jandarma, zabıta ve köylülerin drone destekli operasyonuyla yakalandı. Uyuşturucu iğneyle sakinleştirilen hayvan daha sonra kesime götürüldü. İşte o anlarda yaşananlar şimdi ekranlarınızda.
2: Kesileceğini anlayan kurbanlık dana ipini kopardı ve bir anda gözden kayboldu. Bulunamayınca çare olarak drone'a başvuruldu. Görüntüler Ankara'nın Akyurt ilçesi Ahmet Adi köyünde kayda geçti. Kesim sırası beklerken firar eden kurbanlık kırsal alanda sırra kadem bastı. İhbar üzerine jandarma ve zabıta ekipleri köylülerle birlikte hemen harekete geçti. Engebeli arazide arama sürerken bir vatandaş drone'da havadan takibe başladı. Kameraya yansıyan görüntüler sayesinde firari dananın saklandığı nokta kısa sürede havadan tespit edildi.
3: Çöküyor.
4: Çökecek birazdan.
2: Bölgeyi kuşatan ekipler uyuşturucu iğneyle sakinleştirdikleri hayvanı saatler süren takibin ardından yakalayarak kesime götürdü.
1: Bayramı İstanbul'da geçirenlerin rotasını ekranlara getirmeyi sürdüreceğiz. Yeni saatte bir kez daha gökyüzü kamerasıyla gelişmeleri aktaracak isim Ahmet Nazif Vural. Ahmet, kolaylıklar dileyelim. Peki yeni saatte İstanbul'un hangi noktasında bizi bekliyorsun? Sözü hemen sana bırakalım.
5: Teşekkür ediyorum. Şu an Zeytinburnu sahil bölgesindeyiz ve bu noktada sahilde İstanbullular bayramın ikinci gününde bayramlarını kutlamak ve aynı zamanda bayram için burada aslında hep beraber oturmak, eğlenmek ve o sahil havasını alabilmek için bu noktaya doğru gelmeye başladılar desek yeridir. Öyle ki şu an için çok ciddi bir yoğunluk olmasa da ufak ufak önümüzdeki saatleri itibariyle burada o yoğunlukların artacağını söylemek tabii ki tahmin edilebilir yönde olacak ve tabii ki bir yandan da burada şu an drone operatörümüz Senat Destanoğlu sizlere o İstanbul'un güzel görüntüsünü, sahil görüntüsünü sizlere aktarıyor. Bir yandan sahil içerisinde, bir yandan da o denizin görüntüsü eşliğinde sizlere o görüntüleri aktarıyoruz. Drone operatörümüz Senat Destanoğlu ile birlikte. Elbette İstanbul'da sadece sahil bölgeleri değil, İstanbul'un birçok farklı noktasında o güzel görüntüleri, bu bayram havasını çok net bir şekilde görebiliyorken diğer yandan da İstanbul'un özellikle şu an bulunmuş olduğumuz sahil noktaları bayramda en çok gelinen noktalardan bir diğeri ve işte o noktalarda da çocuklar oynamaya devam ediyor. Aileler burada hep birlikte şu an eğlenmeye devam ediyorlar ve ilerleyen saatlerde hava bu şeklin devam ettirdiği takdirde yine oldukça burada güzel, yoğun, eğlenceli vakitler olmaya devam edecek diyebiliriz. Sahilde şu an Zeytinburnu noktasında ve Yenikapı noktasında kısmi bir yoğunluk olduğunu söylemek mümkün. Ancak ilerleyen saatlerde bu yoğunluğun çok daha artacağını söyleyebiliriz. Tabii bir yandan sahil yolu da var. Sahil yolunda da yine yoğunlukların ufak ufak artmış olduğunu söyleyelim. Sahil yolunda özellikle buraya gelecek olan vatandaşlar bu noktaya doğru araçlarıyla geliyorlar ve bu sebeple de bu noktada yine çeşitli yoğunluklar yaşanabiliyor an itibariyle. Şu an için sahil yolundaki trafik akışı gayet sabit ve olağan bir şekilde devam ediyorken ilerleyen saatlerde bu trafik yoğunluğunun artma ihtimali olduğunu da İstanbullular hatırlasalım ve İstanbul'un bu güzel manzarasından, Zeytinburnu Yenikapı bölgesinin manzarasından sözü yeniden merkeze bırakalım.
1: Adana'da Yörükler bayramlaşma geleneğini sürdürüyor.

0: Görüyor haber ekibinden Halil İbrahim Uğur da yörüklerin yanında o notlarını aktarmak için hazır. Kolaylıklar dileyelim. Sözü Halil İbrahim'e bırakalım.
1: Evet, bizler şu anda Adana'dayız ve Hoca Ahmet Yesevi otağındayız. Karaçadır'ın, Kırçadır'ın yanındayız. Çünkü yanımızda kavurmalar şu anda yapılıyor. Ve saç kavurmasının yanı sıra içeride de yine bayramlaşma anını ekranlara getireceğiz. Ama önce bayram için duamızı edelim hocam.
2: Dede Korkut der ki, dinleyin sözü, kırmayın gönlü, soldurmayın yüzü. Yesevi'den edep, Ertuğrul'dan töre, Gazi Mustafa Kemal'den hürriyet kalsın bu yöre. Sevgili izleyicilerimiz, kurbanlarımızı kestik, Rabbim kabul eylesin. Kurbanlarımızın kanı hürmetine, Doğu Türkistan'dan Gazze'ye, nice mazlum coğrafyalarda İsmail misali evlatlarını kurban edenler oldu. Rabbim kurbanlarımız hürmetine, alemi İslam'a, alemi Türk milletine birlik dirlik nasip eyle. Şehitlerimizi mübarek eyle. Kurbanlarımızın kanı hürmetine kanlarımızı bağışla. Anadolu'muzda nice evlatlarımızı kurban ederiz. Maalesef dijital ortamda veyahut madde bağımlılığından Rabbim o yavrularımızı da kurbanlarımızın kanı hürmetine muhafaza eyle. Ya Rabbi.
1: Yavaştan geçelim mi içeriye doğru da? Çünkü içeride de bizi bekleyenler var. Hemen yayın konuğuma da dönmek istiyorum. Dünya Türkmenler Birliği Genel Başkanı İsmail Demirtüzen. Efendim merhaba, iyi bayramlar.
3: Merhaba, iyi bayramlar.
1: Geçelim şöyle yavaş yavaş isterseniz başkanım. Çadırın içerisini çünkü izleyicilerimiz merak ediyordu. Evet. Yavaş yavaş içeriye geçelim ve içerideki o otantik görüntüleri de ekranlara getirmeye çalışalım. Tabii yörüklerin bayramlaşmasında olmazsa olmaz saç kavurması, o dışarıda pişiyor yavaş yavaş ama evet. Başka neler yapılır?
3: Yörüklerin bayramlaşması tabii yüzyıllardır, belki bin yılın üzerinde bir kadim Yörük Türkmen kültürü, ecdadımız bayramlarda bir araya gelmiş, bayramları toy olarak kutlamış. Bizde toy mutlaka işte bayramlarda ya da önemli günlerde, milli günlerde kurulur. İşte bugün de Ahmet Yesevi otağında pirimiz, Piri Türkistan Ahmet Yesevi'nin otağında toyumuzu kurduk. Ozanımız burada, Dede Korkut'umuz burada, beylerimiz, aksakallarımız, aksaçlarımız burada. Bayramlaşacağız.
1: Ne mutlu sizlere, kültürünüzü yaşatıyorsunuz. İşte özlenen tablo aslında bu. Evet. Kıl çadır içerisindeyiz.
3: Evet, burada evet.
1: Otantik bir ortam sağlanmış.
3: Gün minderler üzerinde, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, Karakıl çadırı içerisinde vatanını, milletini seven, al bayrağımızı bayrağı bilen, devletimizi devleti bilen bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızın otağımızda bir yeri var, bir köşesi var. Burada sadece Yörük Türkmenler bir arada değiliz. Ay yıldızlı bayrağımızı bayrağı bilen, devletimizi devleti bilen bütün kardeşlerimizin bir yeri var, bir minderi var burada. Bütün kardeşlerimiz de burada bayramlaşacağız inşallah yani.
1: Çok teşekkürler efendim. Evet,
3: biz
1: İyi bayramlar
3: diliyoruz. Biz de A Haber'e ve yaylalarında keklik öten ve kekik biten Çukurova'dan selamlar gönderiyoruz. Yörük obalarından selam olsun kardeşlerimize diyoruz.
1: Çok sağ olun. Evet, görmüş olduğunuz gibi şu anda Hoca Ahmet Yesevi otağının içerisindeyiz ve bayrama özel olarak renkli görüntülerin oluştuğu, renkli görüntülerin sahnelendiği alandayız. İşte burada yörükler bir taraftan saç kavurmasını yapıyor, bir taraftan da saz çalarak, burada bağlama çalarak türküler eşliğinde bayramlaşıyor diyelim ve sözü Adana'dan tekrar size bırakalım.
0: Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kasaplarda da yoğunluk yaşanıyor. Tokat'ta bulunan ekip arkadaşımız Murat Onur o yoğunluğu ekranlarınıza taşıyacak, yayını gerçekleştirecek. Kolaylıklar dileyelim, sözü notları için Murat'a bırakalım.
4: Teşekkür ederim Aktan Uysal. Evet, iki gündür yoğun bir şekilde vatandaşlarımız Kurban Bayramı'nda kurbanlarını kestiği ve kesmeye de devam ediyor. Kasaplarda da yoğunluğu sabah erken saatlerden itibaren oldukça fazla olduğunu söyleyebilirim. Vatandaşlar özellikle kurban etlerini ve kurban paylarını dağıtmak, kestirmek, hazırlatmak için şu anda kasaplara gelmiş durumda. Uzun bir kuyruk oluşmuş durumda. Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar kasaplara geldiler. Kıymalar çektiriyorlar. Genellikle

0: Efendim, vatandaşların talebi kıyma çektirme yönünde oluyor. İşte şu anda da Tokat Kent Merkezi'nde bulunan bir kasaptayız. Sabah saat 8 sularında başladılar. Makineler adeta hiç kapanmadı, hiç susmadı diyebiliriz. Şöyle isterseniz o bölüme doğru da geçelim. Arka tarafı da göstertelim. Etler hazırlanmış, kesilmiş ve şimdi kıyma makinesinden o etler teker teker geçiriliyor ve kıyma olarak hazırlanıyor. Tabii vatandaşlar Kurban Bayramı'nda özellikle kurban kesemeyen ve ihtiyaç sahiplerini unutmuyorlar. Onlar için de hazırlıklar yapılıyor. Onlar için de kıymalar kesiliyor. İstersen şöyle Mustafa Bey seni de alalım böyle. Hayırlı bayramlar dileyelim.
1: Murat Bey.
0: Yoğun bir şekilde çalışıyorsun.
1: Yoğun. Sabah 8'den beri yoğunluğumuz devam ediyor.
0: Maşallah kaç gün sürer bu yoğunluk?
1: 3 gün. Evet 3 gün sürer.
0: Peki kaç kilo şu ana kadar kıyma çekildi hazırlandığı tahmini?
1: 2500 ton civarında kıyma hazırlandı. 2,5 ton.
0: 2,5 ton.
1: Çekildi evet.
0: Kesimler de yapıldı. Kaç büyükbaş kesildi? Sadece sizin orada.
1: Kendi besi çiftliğimizde 210 tane büyükbaş hayvan kestik.
0: Maşallah Allah kabul etsin diyelim. Efendim vatandaşlarımız burada. Hemen soralım. Abi Allah kabul etsin.
2: Çok teşekkür ederim. Hepinizin bayramı mübarek olsun.
0: Şimdi kıyma mı çektiriyoruz lan?
2: Evet kıyma çektiriyoruz.
0: Efendim kıymalar çekiliyor. Hazırlanıyorsa bir taraftan da arka tarafta da et hazırlıkları yapılıyor. Şimdi o alanı da göstereyim. Burada kıymalar çekiliyor. Vatandaşın kalabalığını bir kez daha gösterdim. Arka tarafta işte o et hazırlığını gösterelim isterseniz sizlere. Burada da parça etler. Efendim gelen vatandaşların etleri tek tek hazırlanıyor. Burada istediği gramajda, ölçüde etler parçalanıyor, pay ediliyor, taksim ediliyor. Tabii hisse üzerinden girenler var özellikle büyükbaş hayvanlar için. İşte o etlerin de parçalanma işlemi burada yapıyor. Tabii yoğun bir şekilde kasaplarda çalışmaların erken saatlerden itibaren devam ettiğini söylemekte fayda var. Şöyle isterseniz ben birazcık daha şöyle içeri tarafa geleyim. İçeri tarafa gösterdim. Hatta hayırlı bayramlar dileyelim.
3: İyi bayramlar, iyi bayramlar. Herkese iyi bayramlar.
0: Ne şimdi kıyma mı çektiniz?
3: Evet kıyma çektiriyoruz şu an.
0: Efendim vatandaşlar genelde bakın görüyorsunuz kutularla, poşetlerle buraya kıymalarını çektirmek için gelmişler. Yoğunluğun hiç bitmediğini söyleyebilirim. Kasapların hemen hemen hepsinde aynı manzarayı görmemiz mümkün. 2-3 tane bulunduğumuz kasapta kıyma makinesi var. İşte o kıyma makinesinde hiç susmadı, hiç kapanmadı. Tabii Kurban Bayramı olunca, Kurban Bayramı'nda da kasaplar özellikle çok çalışıyorlar. Yoğun bir tempoda çalışıyorlar. Efendim bizler de Tokat'taydık bugün. Kasapların yoğunluğu mesaisi dün de bugün de hatta ve hatta yarın da devam etmesi bekleniyor. Onlara kolaylıklar dileyelim. Kesilen kurbanlarımızı Rabbim kabul etsin. Yaptığımız ibadetleri Allah kabul etsin. Bayramımız bir kez daha mübarek olsun deyip sözü İstanbul stüdyolarına sizlere bırakalım. Haktan Uysal.
4: Bayramlaşmalar devam ediyor partiler arasında. DEM Parti heyeti AK Parti Genel Merkezi'nde bayram ziyaretinde bulunuyor. Ekip arkadaşımız Kübra Bal takip edecek, notlarını aktarıyor. Sözü Kübra'ya bırakalım.
5: AK Parti'deki bayramlaşma ziyaretleri devam ediyor kaldığı yerden. Şu anki ziyaretçi ise DEM Parti heyeti. DEM Parti heyetinde DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mahmuz Güngüler Yüz Başkanlığı'nda gerçekleşiyor. Diyarbakır Milletvekili Adalet Sayı Parti Meclis Üyesi Zeynep Bayramoğlu da heyette yer alan isimler arasında yine AK Parti'deki heyette kimler yer alıyor? Bir kez daha hatırlatacak olursak aslında AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yerman ve Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Selahattin Yancı'nın yanı sıra Sivas Milletvekili Hüseyin ve Sivas Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Abdullah Uçan da yer alıyor. Tabii ilk olarak heyetler birbirlerine tanıtmasıyla başladı ziyaret ve daha sonrasında Hüseyin Yerman'da milletimizin bayramını tebrik ediyoruz. Hoş geldiniz dedi. Mahsus ilerleyip biz de çok teşekkür ederiz. Bayram huzura kardeşi huzur susun inşallah sadelerini kullandı ve önemli bir kavşaktan geçildiğine de dikkat çekti. Tabii şu anda DEM Partili görüşme gerçekleşiyor. Bunun yanı sıra partide pek çok ziyaret gerçekleşti. İlk ziyaret CHP heyetindendi. Özellikle 13 dakikalık bir görüşme olduğunu hatırlatalım. Dayanışma ve birlik mesajlarının verildiğini hatırlatalım. İşte bunun yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi ile de bir görüşme gerçekleşti. Ve daha sonrasında 16 partide sırasıyla tamamlanmış olacak. Şu anda da DEM Parti heyetiyle görüşme gerçekleşiyor. Detayları aktarmaya devam edeceğiz. Benim sözü yeniden sizlere bırakalım.
4: Yerine getireceğine inandım. Kayseri'deki hayvanat bahçesinde bayram yoğunluğu var. Ekip arkadaşımız Yağmur Aksu da o noktada notlar.

0: aktaracak. Sözü Yağmur'a bırakalım.
1: Halktan Uysal Bayram'ın en renkli, aslında en eğlenceli yerlerinden birisi Hayvanat Bahçesi'ndeyiz. Tabii burada ailelerle birlikte çocuklar da bayramın tadını çıkarmak için işte bu noktaya akın akın geliyorlar. Tabii görüyorsunuz işte hem aileler hem çocuklar da işte bu noktada toplam 136 türde bulunan yaklaşık 1600 hayvanı görmek için işte bu alana geldiler. Tabii burada çok fazla büyük bir alan olduğu için hem bu tarafta hem de arka tarafta çok yoğun bir kalabalığın olduğunu da belirtelim. Özellikle ücretsiz ziyaret uygulaması başlamasıyla birlikte aileler sabahın erken saatlerinden itibaren Hayvanat Bahçesi'ne akın etti. Çocuklar bir yandan aslanları, kaplanları görüyorlar. Bir yandan da işte burada bulunan ayıları görüyorlar. Tabii şu anda da ekranları hayvanlar dışarıda, bakın görüyorsunuz. Orada ayılar da var bir yandan. İşte bulunduğumuz noktada yoğunluk gün boyunca devam ediyor. Giriş kapılarında zaman zaman uzun kuyruklar da oluşurken içeride ise en çok ilgi gören alanların başında yırtıcı hayvanlar bölümü yer alıyor. Tabii kuş alanları var ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği maymun bölümü de geliyor. Tabii bakın görüyorsunuz arka tarafta da ziyaretçiler de var. Tabii ziyaretçiler de Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre de Hayvanat Bahçesi bayramın ikinci ve dördüncü günlerinde ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor. Yaklaşık dediğim gibi 1600 hayvanın bulunduğu alanda veteriner ekiplerin gözetiminde bakım ve sağlık çalışmaları da bayram boyunca devam ettiğini belirtelim. Tabi burada bayramın en renkli görüntüleri de Hayvanat Bahçesi'nde devam ediyor. Delim Özüz, tekrar size bırakalım.
0: Kurban Bayramı'nda başkent hareketli görüntülere sahne oldu. Kesime götürülen bazı danalar ve boğalar firar ederken sahipleriyle aralarında kovalamaca yaşandı. O görüntüleri şimdi ekranlarınıza getiriyoruz.
2: Ya abi bir iğne atın şuna ya.
3: Bir tarafta kaçan kurbanlıklar, bir tarafta hayvanları kovalayanlar. Ankara'da Kurban Bayramı yine kurbanlık sahiplerine telaşlı anlar yaşattı.
4: Muhammed koş, yaklaşıyor, koş koş yaklaş.
3: Gölbaşında bir kurbanlık dana sahibinden kurtularak kaçtı. Kaçarken otoyola girdi. Trafik güvenliğinde tehlike oluşturacak şekilde koşturmaya devam etti. Kurbanlığın sahibi ve çevredeki vatandaşlarsa danayı yakalamak için seferber oldu. Kızılcahamam'daki kurban pazarında da görüntüler farklı değildi. Satıcıların elinden kurtulan ve kesimden kaçmaya çalışan kurbanlık danayla onu yakalamaya çalışanlar arasında kovalamaca yaşandı. Etrafı demir korkuluklarla sarılı danının kaçıştığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Keçiören Ovacık'ta da bayram namazının ardından vatandaşlar kurban ibadetini yerine getirmek için kesim alanlarına gitti. Kurbanlıklarını kestirmek isteyen vatandaşlar kurbanlık boğayı ellerinden kaçırdı. Boş arsaya giren boğa sahiplerine zor anlar yaşattı. Yakınına yaklaştırmayan boğayı sakinleştiremeyen sahipleri durumu Keçiören Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgedeki kurban yakalama timi anestezi kullanılarak sakinleştirilen boğayı iple bağlayarak sahiplerine teslim etti.
0: Diyarbakır'da kurban eti dağıtımı gerçekleştiriliyor. Sinan Yılmaz da o noktadan gelişmeleri takip ediyor. Canlı yayında şimdi sizlerle paylaşıyor. Sinan.
5: Tüm İslam aleminin mübarek kurban bayramını tebrik edelim. Biz şu anda Bağlar ilçesindeyiz. Ve kurban etinin dağıtımı için şu anda hazırlık yapılıyor. Biraz sonra dağıtım işlemi gerçekleşecek. Muhammed Enes Özgültekin şu anda son durumu ekranlara taşıyor. Burası Bağlar'da bulunan bir kesimhane ve şu anda etler güzelce doğrandıktan sonra paketlenip ihtiyaç sahibi vatandaşlara gönderiliyor. Yanımızda Yahya Kamçı öğretmen var. Kendisi tabii uzun yıllardır Diyarbakır'da yaşıyor ve sosyal sorumluluk projelerine imza atmaya devam ediyor. Bir öğretmen kendisi, aynı zamanda da zenginden alıp fakire veriyor. Hocam kolay gelsin.
6: Teşekkür ederiz. Hayırlı bayramlar diliyorum.
5: Hocam hazırlıklar şu anda ne aşamada, ne söylemek istersiniz?
6: Şimdi ülkemizin dört bir yanından bize kurban vekaleti gönderen büyüklerimiz oluyor. Hayırseverler oluyor. Biz bunların vekaletini aldıktan sonra kurbanlarını kesiyoruz. Ondan sonra bunları doğradıktan sonra, yemeklik doğradıktan sonra paketleyip, streçleyip ailelerimize götürüyoruz. Dünden beri yaklaşık olarak 500 ailemize götürdük. Bayramın sonuna kadar, 4. günün sonuna kadar muhtemelen 2500-3000 ailemize ulaşacağız. Bunlar yetim, ölümsüz ve ihtiyaç sahibi ailelerimiz. Amacımız hem kapılarını çalmak, hem günlerine girmek, hem de bayramı biraz daha tadlandırmaktır. Hocam bir öğretmen grubu

0: Sanırım.
1: Evet, aynen.
0: Kaç
1: öyle.
0: Kaç kişilik bir ekip? Şimdi bizde gönüllü yaklaşık olarak 400 öğretmen arkadaş ve öğrencimiz var. Tabii esnaf arkadaşlarında büyük faydası, katkısı oluyor. Şu anda öğretmen arkadaşlarımız tatil yapmaksızın buraya gelmişler. Bu dağıtım ve paketleme işlerinde bulunuyorlar. Dönden beri arkadaşlar bayram namazından sonra biz buradayız ve ailelerimizi ziyaret etmeye devam ediyoruz.
2: Peki hocam, nasıl bir duygu? Bir yandan çocuklara ders veriyorsunuz, eğitim veriyorsunuz. Bir yandan da maddi durumu iyi olmayan ailelere yardım ediyorsunuz. Bu yardımlara ulaştırıyorsunuz.
0: Şimdi bazı duygular anlatılmaz. Yani ancak o insanlara böyle yüreklerine dokununca, kapları çalınınca, onların yüzündeki tebessümü görünce insan fark ediyor, mutlu oluyor. Biz akşam eve gittiğimizde Allah şükürler olsun böyle rahat bir şekilde uyuyabiliyoruz. Başımızı yastığa koyabiliyoruz.
2: Peki hocam, bir yandan tabii içeride paketlemiş olduğunuz kurban etleri var. Onları da ekranlara taşımak istiyorum.
0: Tabii.
2: Hemen içeri geçelim.
0: Evet.
2: Burada öğretmenler tarafından hazırlanan paketleri anlatmaya çalışacağız. Evet. Bakın, burada 70 yaşındaki bir amcamız da.
0: Evet, bunlar buradaki gönüllü arkadaşlarımız, sağ olsunlar. Diyarbakır'da çok sayıda gönüllü dostumuz, arkadaşımız, öğretmenlerimiz, eski öğrencilerimiz falan bizimle beraber çalışıyorlar. Yani bizim amacımız birilerine bayramı yaşatmak. İmkanlar dahilinde biz herkese ulaşmaya çalışıyoruz ama çoğunluk yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi.
2: Çok teşekkür ederiz. Evet, mübarek Kurban Bayramı'nın ikinci gündeyiz. Kurban etlerinin dağıtımı devam ediyor diyelim. Söz tekrardan size bırakalım.
3: Dünya Kurban Bayramı coşkusunu yaşadı. Müslümanlar bir araya geldi. A Haber dünyanın birçok noktasında o heyecanı görüntüledi.
4: İyi bayramlar Türkiye ve aileme, iyi bayramlar.
5: Kurban Bayramı dünyanın birçok noktasında coşkuyla kutlandı. A Haber muhabirleri bayram heyecanını farklı noktalardan aktardı. Almanya'da Kurban Bayramı büyük bir kalabalıkla idrak edildi. Fatih Yılmaz Mannheim'daydı.
6: Württemberg eyaletine bağlı Mannheim kentindeyiz. Şehrin en büyük camii Yavuz Sultan Selim Camii'nin önündeyiz. Türk ve Müslüman toplumu bir bayrama daha kavuşmanın heyecanını ve coşkusunu yaşıyor.
7: Herkesin bayramı mübarek olsun.
5: Fatih Özyer ise Hollanda'da bayram neşesini görüntüledi.
8: Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Hollanda'da 148'i Hollanda Diyanet Vakfı'na bağlı olmak üzere yaklaşık 500 cami ve mescitte sabahın erken saatlerinde Kurban Bayramı namazı eda edildi.
5: İngiltere'de yaşayan Müslümanlar da Londra'daki Aziziye Camii'nde bir araya geldi. A Haber muhabiri Alparslan Düven yoğunluğu anlattı.
9: Bayram namazı tabi yoğunluk nedeniyle 3 cemaat kılındı ve bayram namazında tabi teşrik tekbirleri, hutbe ve dualar da okundu.
5: Fransa'da camiler doldu taştı. Müslümanlar Kurban Bayramı namazını stadyumlarda kıldı. Ömer Aydın o anları aktardı.
10: Strasbourg ve Strasbourg'daki Müslümanlar Kurban Bayramı namazını bir stadyumda hep birlikte kıldılar.
5: Batı Trakya'da Türk vatandaşları ise Gümülcine Merkez Camii'nde bayram namazını kıldı. A Haber muhabiri İlhan Tahsin de o anlara tanıklık etti.
11: Şu anda Gümülcine'deyiz bizler ve Gümülcine'de eski cami, arkamda da gördüğünüz gibi akın akın insanlar burada.
5: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ise vatandaşlar başkent Defkoşa'daki Millet Camii'nde bir araya geldi. Rıza Açıkgöz heyecanı ekranlara taşıdı.
12: Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kurban Bayramı idrak edilmeye başladı. Bizler yeni yapılan Millet Camisi'ndeyiz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, müjdesiyle aslında bu cami yapılmıştı.
5: Kuzey Makedonya'da da bayram namazında camiler dolup taştı. Sevda Dükkancı tarihi sokaklardan anlattı heyecanı.
13: Kuzey Makedonya başkenti Üsküp'te Kurban Bayramı sabahında camiler cemaatle dolup taştı. Yerler yetersiz kalınca gelen Müslümanlar seccadelerini yere sermek zorunda kaldı.
5: Moskova'da da bayram kutlandı. Akşin Kişiyev binlerce kişinin camileri akın ettiği anları aktardı.
14: Moskova'da tam bir Kurban Bayramı coşkusu yaşanıyor. 4 ayrı camide kılınan bayram namazına 300 binden fazla Müslüman katıldı.
5: ABD'de Washington'da Diyanet Merkezi'nde yaşandı coşku. İrfan Sapmaz oradaydı.
1: 3,5 milyon yaklaşık Müslümanın kalbi konumundaki Diyanet Merkezi'ndeyiz. Yaklaşık yarım saat kadar sonra dünyanın birçok yerinden gelen Müslümanlar burada bayram namazı eda edecekler.
3: Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformuna yönelik hazırlanan bir rapor, Türkiye'nin egemenliğini savunan hesapların görünmez hale getirilirken muhalif içeriklerin algoritma desteğiyle öne çıkarıldığını ortaya koydu. FETÖ, CIA'in bot hesapları aracılığıyla görünürlüğü etkilediği tespit edilirken Türkiye'nin dijital bilgi ağında hedef alındığı gözlemlendi. Bu analizimizle noktayı koyuyoruz.
7: Bu mecralar hiçbir zaman Türkiye çıkarı için çalışmaz. Türkiye'yi bölmek, Türkiye'yi parçalamak, Türkiye'deki vatandaşların tabiri caizse birbirine girmesini sağlama amacıyla çalışır.
15: Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformunun öneri sistemiyle ilgili hazırlanan rapor, Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik hesapları baskı altına aldığını ortaya koydu. FETÖ CIA'in bot hesaplar aracılığıyla görünürlüğü etkilediği tespit edilirken Türkiye'nin dijital bilgi ağında hedef tahtasına konulduğu gözlemlendi.
7: Algoritması gerçek manada kullanıcıları, vatandaşları etkileyecek düzeyde. Toplumu karıştırmak isteyenler, anonim hesaplar, bot hesaplar, sahte hesaplar ya da suni gündem oluşturmak isteyenler, teröristler, işte kimi zaman işte CIA, kimi zaman Mossad, kimi zaman da FETÖ gibi terör örgütleri buralarda çok rahat bir şekilde cirit atıyorlar. Neden? Çünkü X doğası gereği anonim bir yapıya sahip. Yani karşı tarafın kim olduğunu bilmiyorsunuz. Bir isim koyuyor, yapay zekadan bir fotoğraf yapıyor ya da herhangi bir fotoğrafı oluşturuyor. Çok rahat bir şekilde manipüle edebiliyor.
15: Rapora göre Cumhur İttifakı'na yakın hesaplar görünmez hale getirilirken muhalif içerikler algoritma desteğiyle öne çıkarılıyor.
7: X platformu üzerinden toplum dizayn ediliyor. Sosyal mühendislik gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda biliyorsunuz etki ajanlığı da meydana getirilmiş oluyor. Yani toplumu etkilemek, toplumu manipüle etmek, toplumu kutuplaştırmalara ayırmak. İşte kutuplara ayırmak. Şu an zaten yaşanan tam da bu. Türk siyasetinin içinden geçtiği süreci hepimiz çok rahat bir şekilde görüyoruz. Orada ne oluyor? Sanki belli bir düşünce, belli bir kalıp tüm Türkiye'de yaygınmış gibi bir algı, imaj oluşturuluyor. Hatta ne oluyor? Algoritma bu içerikleri ön plana çıkartıyor, diğer içerikleri geri plana atmış oluyor.
15: Söz konusu bu yöntem kamuoyunda gölge ban olarak bilinen uygulamayla ilişkilendiriliyor.
7: Shadow banning dediğimiz gölgeleme tekniği burada devreye giriyor. Algoritma unutmayın nasıl çalışıyor? Bir sana özel kısmı var. Bir de takip ettiklerinizin kısmı var. Hep dikkat edersen sabit olarak sana özel kısmından size veriyor. Neden? Sana özel deyip aslına bakarsanız size kendi istediği içerikleri ön plana çıkartıyor. Normalde algoritmanın çalışma formülü nedir? Birisi neyi beğeniyorsa, neyi izliyorsa, neyden hoşlanıyorsa o çıkar. Ama orada tam tersi bir şekilde ne yapıyor? İşte toplumu kutuplaştırmaya müsaade eden içeriklerin ön planı çıkarmasını sağlıyor. FETÖ, CIA, Mossad'ın burada çok parmağının olduğunu gördük.
15: Yeni bir hesap oluşturulduğunda sana özel akışındaysa kullanıcılar herhangi bir siyasi tercih belirtmemesine rağmen önerilen içeriklerin büyük bölümünü muhalif görüşler oluşturuyor.
7: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne büyük görev ve sorumluluk düşüyor. Dijital okuryazarlık bu noktada önemli. Yasaların daha sıkılaştırması çok mühimdir. Özellikle biz vatandaşların X platformunda gördüğümüz bir içeriği her zaman sorgulaması gerekir. Kıyas, mukayese, teyit etmek devletin resmi kurum ve kuruluşlarından bu noktada doğru mu yanlış mı olduğunu görmek gerekir.
16: Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber Radyo.
17: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
18: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Bayram heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili HP Victus Gaming Notebook Tekno Club'a özel 59.999.

0: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
2: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabii, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: Reklam. A Haber Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
5: Cumhuriyet tarihinin günlük ihracat rekoru 2.4 milyar dolarla kırıldı. 22 Mayıs günü 2 milyar 428 milyon dolarlık dış satımla Cumhuriyet tarihinin günlük ihracat rekoru yenilendi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı büyüme vizyonu doğrultusunda tarihi bir başarıya daha imza attığını belirtti. Ayrıca Ocak-Nisan döneminde Türkiye ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre %3 artırdı ve 88 milyar 665 milyon dolara çıkardı.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Siyasetin bir numaralı gündem maddesi CHP için verilen mutlak putlan kararının yansımaları. CHP Parti Meclisi resmi tebligat gitmediği için 1 Haziran'da toplanamayacak. CHP'nin iptal edilen kurultay dosyasına

0: giren yeni ifadeler de var. A Haber muhabiri Damla Kuşkapan son gelişmelerle karşımızda.
1: Evet, CHP'nin olaylı 38. olağan kurultayına ilişkin yeni ifadeler çıkmaya devam ediyor. Son olarak Özgür Özel ve Veli Ağbaba ile yakınlığıyla bilinen Turgut Koç'un ifadeleri ortaya çıktı. Koç kurultay sürecinde kime oy verdiklerini fotoğraflarla belgeleyen bazı delegelere para ödendiğini ve bazı belediye başkanlıkları üzerinden de siyasi pazarlıklar yapıldığını ifade etti. Koç'un ifadesinde Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Veli Ağbaba gibi çok sayıda il başkanı ile ilgili dikkat çeken ifadeler yer aldı. Koç, Özgür Özel'in en büyük destekçisinin Ekrem İmamoğlu olduğunu söyledi. Koç'un ifadesinde en dikkat çeken bölümlerden biri de oyların kontrol edilme yöntemi oldu. Koç, bazı delegelerin oy kullandıktan sonra delege kartı, kimlik kartı ve damgalı oy pusulasını yan yana koyarak fotoğraf çekildiğini öne sürdü. Telefonla kabine girmenin yasak olduğunu aslında bilinmesine rağmen bazı kişilerin içeriye telefonlarını alarak gizlice fotoğraf çektiğini ve oylarını ispatladığını söyledi. Şüpheli Turgut Koç, Etimesgut delegesi olan bir kişiye Özgür Özel'i desteklemesi karşılığında banka üzerinden 10 bin lira gönderdiğini de aslında kabul etti. İfadesinde ilgili kişi kurultay günü 20 bin lira aslında talep etti, ancak Koç 10 bin lira gönderdiğini beyan etti, söyledi. Koç, bu ödeme karşılığında da aslında iki kurultay delegesinin Özgür Özel lehine oy verdiğini söyledi. Diğer yandan da şu anda arka tarafta Kemal Kılıçdaroğlu bahçeye çıktı ve partililerle bayramlaşıyor. Gürsel Tekin, Barış Arkadaş gibi isimler hemen onun ziyaretine gelmişti. Şimdi bahçede bir bayramlaşma olduğunu da iletelim. Devam edecek olursak, ifadede yer alan dikkat çekici bir başka bölüm ise belediye başkanlıkları ile ilgili pazarlıklar oldu. Koç, dönemin Edirne Belediye Başkanı Recep Yürkan'la görüştüğünü, Yürkan'ın Özgür Özel'i desteklemesi karşılığında yeni dönem başkanlığı için Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'den söz aldığını söyledi yine. Tabii öte yandan Kılıçdaroğlu son 4 günü evinde geçiriyor. Dün bir açıklaması olmuştu. Basın mensuplarıyla bayramlaşmıştı, açıklamalarda bulunmuştu. Şimdi de bayram dolayısıyla aslında ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. En son olarak da Gürsel Tekin ve Barış Arkadaş gibi isimler ziyaretine geldi ve şu anda da arka tarafta bir bayramlaşmanın olduğunu söyleyerek sözü bu noktadan sizlere bırakalım.
0: Siyasi partilerde bugün bayramlaşma trafiği var. A Haber muhabiri Kübra Bal ayrıntılarla karşımızda.
2: AK Parti'de bayramlaşma trafiği hız kesmeden devam ediyor ve bugün AK Parti 16 partiyle bayramlaşıyor. Şu anda içeride Doğru Yol Partisi var fuaye alanında. O ziyaret gerçekleşiyor. Şu ana kadar da 10 partiyle bayramlaşıldı. Bir önceki ziyarette ise DEM Parti heyeti yer alıyordu. Aslında sıcak gelişmeler var. Onunla başlayalım dilerseniz. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verildi çünkü. Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman şunları söyledi. Silahların sadece elden değil zihinden nereden de bırakılmasına vurgu yapılması, Türkiye'nin demokrasi standartlarının yükseltilmesi, duygusallık temelinde Türkiye'yi daha aydınlık geleceğe taşımaktır. Bizim inancımız tamdır. İnşallah ortaklaşma içinde daha iyileri noktalara gidilecek. Komisyonun yaklaşımı Türkiye'nin hissiyatına tercüman oluyor. Bu meselenin çözülmesini isteyen var, istemeyen var, içeriden ve dışarıdan odaklar var. İç cepheyi güçlendirmek sadece Türkiye'nin içi toplumsal kardeşliği bakımından değil, bölge içinde önemli. Hep birlikte ilerleme sağlanacağına inanıyoruz. Bu sorumluluklarla hareket edilmesi gerekiyor. Önemli eşikler aşıldı. Menzil problemi yaşansa da planlanan takvime göre ilerliyor ifadelerini kullandı. Yine DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mahfuz Güler Yüz ise şunları söyledi. Tarihsel bir kavşaktan geçiyoruz. Son görüşmede acele ediyoruz, ısrar ediyoruz. Süreçte bu beklentinin bütün toplumda olduğunu biliyoruz. Bir an önce halkın beklentilerine cevap verecek rotaya ulaşılmasını istiyoruz. Biz bu sürecin enfekte olmamasını istiyoruz. Silahların zihnen ve devre çıkması kültürüne sahibiz. Ortak kararı, ortak Türkiye'yi tahayyül etme tarzımız çok da farklı değil ifadelerini kullandı. Tabii ilk ziyaretçisi AK Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ydi ki şunu da ifade edelim. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu 3 bayram sonrasındaki ilk ve yeniden ziyaret oldu. Bu noktada neler konuşuldu ondan da bahsedelim. Yaklaşık 13 dakikalık bir görüşmeydi. Özellikle Hüseyin Yayman Türkiye'nin özlediği manzaralar olduğunu ifade etti ve her ne kadar fikirler farklı olsa da Türkiye ortak paydasında

0: Milletin menfaat noktasında bir araya gelmenin önemli olduğu ifade edildi. Yine CHP'den Ali Fazıl Kasap da bizler kardeşiz, aynı coğrafyanın insanıyız. Coğrafyanın huzuru için tüm siyasi partilerle her şeyi yapacağız dedi. Milliyetçi Hareket Partisi geldi daha sonrasında ziyarete. Orada da önemli olan aslında terörsüz Türkiye süreciydi. Yine Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili açıklamalarda da bulundu Sadir Durmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde son dönemde yaşanan hadiseler hepimizi üzmektedir. Türk siyasetinin köklü çınarlarından birisi olan CHP'nin daha fazla örselenmemesine, yıpratılmasına gönlümüz razı değildir. Genel başkanımız da bu konuda gerekli açıklama ve telkinlerde bulundular. Aklı selim ve sağduyuyla inşallah süreç daha da iyi yönetilir ifadeleri kullanıldı. AK Parti'de ve bayramlaşma trafiği devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi 7 partiyle bayramlaşıyor. Yine Cumhuriyet Halk Partisi de 16 partiyle bayramlaşıyor diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Bayramın ikinci gününde kurban pazarlarında ve kesim alanlarında hareketlilik sürüyor. A Haber muhabiri Erşen Karaca aktaracak.
2: İyi günler ve yayınlar diyelim Can Okanar. Bayramın ikinci günündeyiz ve sabah saatlerinde hem kurban pazarlarında kısmen de olsa yine yoğunluk devam ediyordu. Kesimhanelerde ise kesimlerin %95'i tamamlandı. Öğle sularından sonra da tamamen akşama doğru 16 gibi tamamen bitmesi bekleniyor. Hemen görüntülerimizi sizlerle paylaşalım. Burası belediyeye ait bir kesimhanedeyiz şu anda. Kesimhane işlemleri işte bulunduğumuz noktada gerçekleşiyor. Vatandaşlar buraya geliyorlar ve burada ilk önce kurbanlıklarını iç tarafa doğru teslim ediyorlar. Sonrasında ise aslında kurban uğurlama gibi oluyor. Sonrasında vatandaşlar buradan yavaş yavaş çevreden geçerek buradan kurbanlıklarının kesim işlemlerini takip edebiliyorlar. Toplamda 20 dakika sürüyor bir büyükbaşın buradaki tamamıyla vatandaşa teslimi. İşte görmüş olduğunuz gibi kameraman arkadaşımın gösterdiği yerden kurbanlıklar içeriye alınıyor. Sonrasında ise bir devirme tahtası var. O devirme tahtasında içeri doğru kurbanlıklar giriyor ve sağlıklı bir şekilde kesimle gerçekleştirilmesi yapılmaya çalışılıyor. Kurban Bayramı'nın ilk gününü kaçıran veya yoğunluk nedeniyle işlemlerini bugüne bırakan vatandaşlar bayramın ikinci gününde de kurban kesme alanlarını doldurdu diyebiliriz. İlk güne kıyasla kalabalığın azalmadığı merkezlerde ise kurban kesme telaşı tüm hızıyla devam ediyor. Belediyeler tarafından belirlenen modern kesim alanlarında sabahın erken saatlerinden itibaren hareketlilik başladı. Sıra numarası alan vatandaşlar görevli kasapların kontrolünde kurbanlarını kestirmek için kuyruklar oluşturdu sabahın erken saatlerinde. Kesim, yüzme ve aynı zamanda pay etme işlemlerinin entegre bir şekilde yürütüldüğü tesislerde hijyen kurallarına oldukça fazla özen gösteriliyor iç taraflarda diyebiliriz. Vatandaşlar memnun fakat kasaplar biraz yoğun bir mesaiyle devam ediyorlar. Her bayram olduğu gibi bu bayramın da ikinci gününde de klasik manzaralar yaşanıyor. Kesim alanlarına götürülürken sahiplerinin elinden kaçan bazı kurbanlıklar vardı ve sahiplerine ve belediye ekiplerine zor anlar yaşatmıştı. Fakat yakalama timlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan hayvanlar kesim alanlarına geri getirildiğini belirtmiş olalım. Belediye temizlik ve zabıta ekipleri kesim alanlarında çevre kirliliğinin ve kötü kokuların önüne geçmek için burada her yarım saatte bir mutlaka temizlik çalışması yapıyor. Atıkların anında kaldırılmak ve dezenfekte edildiği alanlarda vatandaşların dini vecibelerini sağlıklı bir ortamda yerine getirmesi sağlanıyor. Yetkililer kesim işlemlerinin bayramın 3. günü de devam edebileceğini hatırlatarak vatandaşların kaçak ve hijyenik olmayan alanlarda kesim yapmamaları konusunda kesinlikle uyarıda bulunuyor diyelim. Hemen arka tarafa doğru gidelim. Şurada görmüş olduğunuz gibi kameraman arkadaşım hemen sizlere uzaktan da olsa göstersin. Yine adaklık kesimler ise adaklık kurban satın almak isteyen vatandaşlar da buraya geliyorlar. Adaklıklarını satın alıyorlar ve hemen iç tarafta kesimlerini başlanıyor diyebiliriz. Arka tarafımda görmüş olduğunuz yerde ise büyük kesimhanenin olduğunu belirtelim ve buradaki kesimhanede sabah saatlerinden itibaren şu ana kadar %95'lik bir kesimin olduğunu belirtelim ve öğle sularından sonra ise akşam 16 itibariyle tamamlanacağını belirtmiş olalım ve sözü kesimhaneden stüdyomuza bırakalım.
1: Her kurban bayramı olduğu gibi bu bayramda da benzer manzaralar vardı. Yurdun birçok yerinde kaçan kurbanlıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı.
3: Bir tarafta ipini koparan kurbanlıklar, diğer tarafta onları yakalamaya çalışanlar. bayramın gelmesiyle birlikte

0: Sine bağlı Akyamaç köyünde de kesimden kaçan kurbanlık Tosun için köylü adeta seferber oldu. Sahibinin kesim için hazırlık yaptığı sırada bir anlık boşluğu fırsat bilen hayvan vatandaşları peşinden koşturdu. Uzun uğraşlar sonucu etrafı sarılan firari Tosun kontrol altına alındı. Benzer görüntüler Rize'de de kayıtlara geçti. İpinden kurtulan kurbanlık boğa ortalığı birbirine kattı. Boğayı yakalamakta güçlük çeken sahipleri durumu ekiplere bildirdi. Adrese ulaşan ekipler hayvanı uzun uğraşlar sonucu yakalayarak sahibine teslim etti. Bursa'da da yine bir boğa kasabın anlık dalgınlığını fırsat bilip kaçtı. Gözleri bağlı halde olan boğayla vatandaşlar arasında kovalamaca başladı. Bir süre sonra etrafı sarılan boğa kontrol altına alınırken yaşananlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. Konya'nın Çumra ilçesinde de bir anlık boşluktan yararlanarak firar eden kurbanlık Tosun çevredekilere zor anlar yaşattı. Yakalanmamak için uzun süre direnen Tosun en sonunda bir bataklığa girdi. Çamura saplanan hayvan kıskıvrak yakalandı. Olduğu yerden ise güçlükle çıkarıldı.
1: Bu bayramda da acemi kasaplar hastanelik oldu. Bayramın ilk gününde 13.513 kişi yaralandı. A Haber muhabiri Selman Kutlu aktaracak.
2: Evet, Can Okan'ın sizinle söylediğiniz gibi bayram başladı. Kurban Bayramı ve o acemi kasaplarda yaklaşık 13.513 kişi yaralandığını belirtelim. Tabii ki Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu verdi bu rakamı. Türkiye genelinde 13.513 kişinin yaralandığını belirtti. Biz şu anda Kaş Üstü'nde bulunan Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisindeyiz. Bölgenin önemli acil servislerinden bir tanesi. Tabii bölgeye bakacak olursak Karadeniz'de ise Rize, Ordu, Giresun, Artı, Gümüşhane ve Bayburt'ta 264 kasabın yaralandığını belirtelim. Trabzon geneline bakacak olursak ise birinci günün tamamlamasının ardından 143 acemi kasap vakası yaşandı. Tabii ki bu vakalara nasıl müdahale ediliyor? Şu anda Kaşüstü Hastanesi'nin acil servisindeyiz. Acil tıp uzmanı Fatih Genç ile birlikteyiz. Hocam öncelikle iyi bayramlar dileyelim. Hocam nasıl oluyor vakalar? İlk olarak buradan geliyorlar. Genel bir değerlendirme alabilir.
3: Sağ olun. Sizlere de öncelikle tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlarım. Evet, acil servisimiz ilk hastalarımız şöyle belirtelim aslında. Kurban Bayramı tabii ki hareketliliğin artması ve kurban ibadetinin yerine getirilmesi hususunda vatandaşlarımız ibadetlerini yerine getirirken bu yoğun ortamda özellikle kurban kesimi esnasında dikkatsizlikle veya işin yoğunluğu hususuyla gelişen yaralanmalarla karşılaşılabiliyor. Tabii bu yaralanmaları nasıl sınıflandırabiliriz? Çok basit cilt kesilerinin yanında damar kesileri, sinir kesileri, tendon kesileri ya da amputasyon olarak nitelendirdiğimiz uzuvun tamamen kopması kadar olan bir geniş spektrumda bir yaralanma şeklinde tarafımıza başvurabiliyorlar.
2: Sanırım ilk o müdahale noktası travma mı?
3: Evet, hastalarımız triyaja başvurduktan sonra hızlıca travma bölümümüzü hastaları yönlendiriyoruz ve ilk müdahale odamız olan sol taraftaki odada
2: kesinin büyüklüğüne göre
3: hastalarımızı muayeneye başlıyoruz. Tabii ki bu hususta dediğim gibi kesinin küçük olması direkt primer sutur dediğimiz küçük bir cilt dikişiyle beraber de tedavi edilebilecek hastalarımız varken aslında hastaların ilerleyen hayat boyunca belki de onlara sakatlık bırakabilecek bir tendon kesisiyle veya bir sinir kesisiyle de karşılaşabileceği durumlar olabilir. Tabii ki burada hastalarımızın sahada ilk bir kesi olduğu durumda yaralı olan bölgeyi, yaralanan bölgeyi temiz bir bezle kapatıp kanama varsa bir tamponlama, tabii bir baskı uygulayıp bir sağlık hizmetine başvurmaları ivedilikte son derece önemli.
2: Hocam yayından önce önemli bir nokta söylediniz. Biz Kurban Bayramı'nda bu vakalar geliyor ama Arefe gününden bahsediyoruz. bahsettiniz. Bu nedir tam olarak?
3: Tabii ki şöyle, yaşanılan bölgenin yapısına göre şeyler değişebilir. Yani Trabzon şehrimizi biliyoruz. Bir ilçemiz var ki Sürmene ilçesi. Kendi meslek hayatımda da 3-4 sene kadar orada çalıştım. Bıçakçılığıyla öndü. Ve orada arefe gününden artık bıçaklar bilenmeye başlar. Kurban günü bir konfor ortamı oldu.

0: üstün diye. Tabii burada da benim meslek hayatımda en çok kesilere ben Arife günü karşılaşıyordum.
1: Bıçak yemede daha fazla yaralanma
0: evet,
1: oluyor.
0: Evet, bıçak biderken daha fazla yaralanma oluyordu. Tabii bizim hastanemizde de dün 20 küsür şey oldu. Bu kesim esnasında bıçakla yaralanma oldu. Tabii bunlardan 7 tanesinde tendon kesisi vardı. Tabii ki bunların primer tedavisini gerçekleştirdik ama uzun süre takipte bir hasar kalıp ne kadar düzeleceği bunlar takip edilecek hususlar. İşte bu hususta aslında biz vatandaşlarımızı ve hastalarımızı uyarmak istiyoruz.
1: Hocam bir önemli uyarı daha verir. Çocuklar için de.
0: Tabii ki. Şöyle bir husus var. Aslında bayramın ilk günü belki etti tamam. Kurban yapıldı eve geldi. İkinci gün, üçüncü gün bu kurbanın artık istiplenmesi yapılırken alelacele veya özensiz bir şekilde yapayım. Bıçakları masanın üstünde, tezgahın üstünde bırakabiliriz. Ya çocuklar da biliyoruz ki hızlı evlatlarımız artık. Onlar da biz fark etmeden bıçakla kendilerine zarar verebilirler. Yani bu
1: konuda
0: husus,
1: önemli.
0: Evet, bu husus önemlilikle çok dikkat edilmesi gereken bir husus. Evet,
1: çok teşekkür ederim hocam. Hocam özellikle o kurban sonrasında da o bilenmiş bıçakları masaları veyahut da etrafta bırakmamaları konusunda uyarıyorum. Çünkü çocuklar bu konuda çok hareketli olduğunu belirtiyor. Bu konuda vakaların da çok geldiğini belirtiyor. Diyelim ve sözü Trabzon'dan size bırakalım.
2: Haç ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan 1,7 milyonu aşkın Müslüman hacı oldu. Bayram süresince ibadetlerine devam eden hacılar Mina'da şeytan taşlıyor. Hacılar bayramın ikinci gününde de şeytan taşlamayı sürdürüyor. Kafileler halinde Cemerat bölgesine ulaşan hacılar, Müzdelife bölgelerinden topladıkları yedişer taşı sırayla küçük, orta ve büyük şeytana atıyor. Şeytan taşlama bayramın üçüncü gününde de devam edecek. Şeytan taşlamanın ardından Mekke'den ayrılacak olan hacılar Kabe'ye giderek veda tavafı yapacak.

0: İzmir-Çeşme otoyolunda arızalanan bir otomobilin güvenliğini sağlamaya çalışan jandarma personeline tır çarptı. Jandarma personelinin yaralandığı kaza anı araç içi kamerasına yansıdı.
1: Yolda kalan sürücüye yardım etmek isterken tır çarptı. Uzman çavuşun ölümden döndüğü o anlar araç içi kamerasına yansıdı. İzmir-Çeşme otoyolu Alaçatı-Port Köprüsü üzerinde yakıtı biten bir sürücü aracını emniyet şeridine çekerek yardım beklemeye başladı. O sırada devriye görevindeki jandarma personeli sürücüye yardım etmek için aracından indi. Aracın güvenliğini sağlamaya çalışan jandarma uzman çavuşa hızla gelen bir tır çarptı. O anlar araç içi kamerasıyla kaydedildi. Yaralanan uzman çavuş tedavisinin ardından taburcu edildi. Tır sürücüsü ise gözaltına alındı.
0: Gülistan Doku soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Tutuklu eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun o dönem kullandığı şüpheli araç bulundu. Belediye envanterinde kullanılan araç ayrıntılı kriminal inceleme için Ankara'ya gönderildi.
1: Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.
2: Ne gündüz gündüzdür, ne gece gecedir. Bayram geldi, Gülistan yok.
1: Delilleri yok etme, gizleme suçlamasıyla tutuklanan dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun olay tarihinde kullandığı lüks cip yıllar sonra ortaya çıktı. Özel dedektif gibi iş süren CASAT ekipleri cipin o dönem Tunceli Belediyesi envanterinde bulunduğu, valilik bünyesinde kullanıldığı, daha sonra da Nazımiye Belediyesi'ne bağışlandığını belirledi. Ekipler harekete geçti, o araca el konulup incelenmesi için Ankara Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Şüpheli araçta Gülistan'a ait bir DNA, saç teli, kıyafet lifi ya da geçmişte yapılmış bir kimyasal

0: Temizliğin izi aranacak. Üstelik bu araç ilk değil. Soruşturma kapsamında mercek altına alınan araç sayısı valilik makam araçları dahil 7'ye yükseldi. Kriminal laboratuvardan gelecek rapor 6 yıllık karanlığı aydınlatacak mı? Gözler şimdi Ankara'da.
1: Bu yıl İstanbul'un fethi Kurban Bayramı ile kutlanıyor. Kısacası iki bayram bir arada yaşanıyor. Bu özel gün çeşitli etkinliklerle taçlandırılacak.
2: Fethin yıl dönümündeyiz. Bu sene farklı. Kurban Bayramı'ndayız. Çifte bayram olsun istedik. Dolayısıyla da her sene yaptıklarımızdan farklı etkinlikler planladık.
3: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü özel etkinliklerle kutlanacak. Amaç kültürel, sanatsal ve görsel etkinliklerle fetih ruhunu geniş kitlelerle buluşturmak.
4: Sultanahmet Camii, Ayasofya Camii ve daha niceleri, dört tarafı tarihle çevrili Yeditepe'den oluşan kadim şehir İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü idrak edilecek. Peki bu yıl dönüm programında İstanbulluları neler bekliyor?
2: Saat 11'de Beyazıt'tan Ayasofya Meydanı'na yürüyerek geleceğiz. Fetih yürüyüşü olacak. Ayasofya Meydanı'na geldiğinde burada Milli Savunma Bakanlığımıza ait mehteran ekibi konser verecek. Bir hafta öncesinden başlayarak 1453 hatim okundu. O hatimlerin duaları olacak.
3: Öğleden sonra ise tekne turları ve uçuş gösterileri olacak.
2: Saat 15 gibi Sarayburnu'ndan Haliç'e tekne konvoyumuz olacak. Yine gün boyu TCG Fatih Fırkateynimiz Sarayburnu'nda ziyaretçilere açık olacak. Saat 18 gibi de Yeni Kapı'da Solo Türk gösterisi olacak. Daha önce yapmadığımız, bu sene ilk defa yapacağımız Üsküdar'da 20.30'da Genelkurmay Bandosu bir konser verecek. 21'de de drone gösterimiz olacak.
1: ABD, İran'ın Bender Abbas Limanı ve çevresine yönelik hava saldırıları düzenledi. 3 günde düzenlenen ikinci saldırıya İran'da kuvvetteki Amerikan üssünü hedef alarak yanıt verdi. Tahran'a gidiyoruz. A Haber muhabiri Ekber Karabağ'dan gelişmeleri alacağız.
5: Evet, Can O'Connor, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşın sona ermesi ve aynı zamanda Hürmüz'ün açılmasıyla ilgili diplomatik temaslar devam ederken bir hafta içinde iki kez iki ülke Hürmüz Boğazı etrafında karşı karşıya gelmiş oldu. Son karşı karşıya gelme bu sabah saatlerinde, gecenin geç saatlerinde sabaha karşı 1 ile 3 civarında olduğu işte ifade edildi. Gelen bilgilere göre 4 ticari gemi, ki bunlar arasında Amerikan gemileri de bulunmaktaydı, tırnak içinde bölgeden izinsiz bir şekilde geçmeye çalışırken İran'ın uyarı saldırısına uğradı, ki bu İran'dan yapılan açıklamaydı. Buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri İran'a ait 4 insansız hava aracını havada imha ederken yine Bender Abbas bölgesinde insansız hava aracı üssüne yönelik bir saldırı düzenlediğini duyurdu ve İran'da misilleme olarak bu olaya karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin bu saldırıyı yaptığı bölgedeki üssüne yönelik bir saldırı yaptığını duyurdu. Bu üssün tam olarak hangi ülkede olduğuna ait İran'dan açıklama yapılmadı. Ancak kuvvet sabah saatlerine karşı hava savunma sistemleri ve aynı zamanda İran'daki hava savunma sistemlerinin İran'dan gelen füzeler ve insansız hava araçlarına karşı devreye girdiğini duyurdu. Ancak kuvvet yönetimi bu konuyla ilgili İran'ın ismini açık bir şekilde ifade etmedi. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün gelen açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkesin başlamasından bu tarafa defalarca bunu ihlal ettiğini ifade etti. Ancak görünen o ki iki tarafta birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçlasa da bu ateşkesin devam edeceğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan İran bugün Umman yönetimine de sahip çıktı. İran'dan son olarak gelen açıklamada ateşkes kalıcı bir barış sağlansa dahi Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün İran'da olacağı ve bunun da Umman'la koordineli bir şekilde yapılacağı ifade edilmişti. Dün ABD Başkanı Donald Trump Umman'ı da tehdit etti. Umman'ı işte imha ederiz yönünde bir ifadesi söz konusu oldu. Dediğim üzere İran'da bu konuyla ilgili Umman'a destek vermiş oldu. Gelişmeler bu şekildeydi Can Okoner, söz sizde.
1: İspanya'da Başbakan Pedro Sánchez hükümeti üzerindeki yolsuzluk baskısı büyüyor. İktidardaki Sosyalist İşçi Partisi'nin Madrid'deki genel merkezine polis operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında belge ve dijital kayıtlara el konuldu.
6: İspanya'da siyaset, yolsuzluk soruşturmalarının gölgesinde yeni bir krize karşı karşıya. Başbakan Pedro Sánchez'in liderliğini yaptığı Sosyalist İşçi Partisi'nin Madrid'deki genel merkezine polis baskını düzenledi. Operasyonda belge ve dijital kayıtlara el konuldu. İspanya jandarmasına bağlı UFEO ekiplerinin yürüttüğü soruşturma, kamu şirketi SEPI'deki ihale ve devlet destekli bir havayolu şirketinin kurtarılması sürecindeki usulsüzlük iddialarına dayanıyor. Dosyada partinin eski üyeleriyle birlikte eski başbakan José Luis Rodríguez Zapatero'nun da adı geçiyor. Zapatero hakkındaki suçlamaları reddediyor. Operasyonla eş zamanlı olarak bazı eski parti yöneticileri ve iş insanlarının evlerinde de aramalar yapıldı. İspanyol basınında polis ekiplerinin geçmiş yıllara ait fatura kayıtlarıyla bazı cep telefonlarını incelemeye aldığı belirtildi. Soruşturmanın ardından Madrid'de hükümet karşıtı gösteriler düzenlendi. Aşırı sağ ve sağ görüşlü grupların çağrısıyla yapılan protestolarda Başbakan Pedro Sánchez'in istifası ve erken seçim talep edildi. Başbakan Sánchez ise iddialarla ilgili yargıyla tam işbirliği içinde olduklarını söyledi.
7: Görünüşe göre esas bir zorunluluktan bahsediyoruz. Polis aramasından değil. Ayrıca yüksek mahkeme tarafından yürütülen soruşturmanın ciddiyetini de hafife almak istemiyorum. Bu nedenle İspanyollara temin edebileceğim şey adalet sistemiyle tam işbirliği içinde olduğumuzdur.
1: Avrupa'da siyaset hareketleniyor. Yunanistan'da eski başbakan Tsipras yeni bir partiyle siyasete döndü. Yunan Sol İttifakı'nın kısaltması olan ELAS'la tartışmalara neden oldu. Almanya'da ise iktidar partisi CDU'da başbakan Merz'in performansından duyulan rahatsızlık büyüyor. Bild gazetesi Merz'in istifa edebileceğini yazdı.
3: Eski Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras siyasete yeni partiyle döndü. Siriza'dan ayrılan Tsipras siyasete verdiği kısa bir aranın ardından bu kez Yunan Sol İttifakı'nı kurdu. Partinin kuruluşu için başkent Atina'da tören düzenlendi.
8: Bugün siz hepiniz ileri adım atıyorsunuz. Değişim için, bize yakışmayan bu ülkeyi değiştirmek için hepiniz ileri çıkıyorsunuz.
3: Partinin kısaltması olan ELAS ise Yunan siyasetinde yeni bir tartışmaya neden oldu. ELAS, 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sının işgaline karşı savaşan komünist bir örgütün adıydı. Ancak bu kısaltma hem iktidar hem de muhalefetin tepkisini çekti. Son yapılan anketlerse Tsipras'ın siyaset sahnesine güçlü bir dönüş yaptığını gösteriyor. ELAS'a olan destek %15 civarında. Siyasi hareketliliğin yaşandığı bir başka ülkede Almanya. Anketlerde aşırı sağcı AfD'nin yükselişi ve derinleşen ekonomik sorunlar, Başbakan Merz'in siyasi pozisyonunu zayıflatıyor. Alman Bild gazetesi şansölye değişimi haberiyle CDU'daki liderlik tartışmalarını yazdı. Partideki üst düzey isimler Merz'in yerine gelebilecek isimleri tartışıyor. Merz'in istifa etmesinin de giderek güçlü bir seçenek haline geldiği konuşuluyor. Ancak şu ana kadar parti içinde başbakanlık için öne çıkan bir isim olmadı.
1: Londra'da bir Türk vatandaşının yaptığı kahramanca hareket sosyal medyada gündem oldu. 6 yaşındaki bir kız çocuğunu ölümden kurtarmak için saniyeler içinde kendisini motosikletin önüne atan gurbetçi Onur İnci canını hiçe saydı küçük kız da hayatta kaldı. Kahraman Türk ise omzundan yaralandı. A Haber muhabiri Alparslan Düven o Kahraman Türk'ü Londra'da buldu ve yaşananları dinledi.
3: Küçük kızın hayatını kurtarmak için canını hiçe saydı. Kahraman Türk dünyada gündem oldu.
9: Şoktan sonra kız iyi mi diye sordum.
3: Görüntülerdeki isim Londra'da restoran yöneticisi olarak çalışan gurbetçi Onur İnci. İş yerinin önünde telefonla konuştuğu sırada kaldırımdaki küçük bir çocuğun tedirgin hallerini fark etti. Karşı kaldırımda bulunan babaysa kızına geçmemesi için sesleniyordu. Ama küçük kız bir anda yola fırladı.
9: Çocuk maalesef ben de uyarmama rağmen hamle yaptı. Motoru da fark edince ben de koşmaya başladım peşinden.
3: Küçük kıza son anda müdahale ederek onu ölümden kurtardı.
10: Onur İnci'nin küçük kızın hayatını kurtardığı o kaza işte tam bu caddede meydana geldi.
9: Elimle bir darbe vurdum ona. İşte artık o darbenin etkisiyle mi o bir yana düştü. İşte ben, motor bana vurdu. İşte motor vurunca da motorcu da diğer tarafa düştü.
3: Kazadan küçük kız ve motosiklet sürücüsü yara almadan kurtuldu. Onur İnci ise omzundan yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kahraman Türk'ün omzunda zedelenme ve bağ hasarı oluştuğu belirlendi.
9: Sağlık durumu iyi. İlk bir iki dakikalık o şoktan sonra ilk baktığım şey zaten ya tabii dediğiniz gibi hani bir kız çocuğu babası olarak hani direkt hani kız iyi mi diye sordum. Kız çocuğun işte babası falan elime sarılıyordu. İşte teşekkür ediyordu.
3: Çin kökenli aileyle hastane sonrası da iletişimini sürdüren Onur İnci yaşadığı duygusal anları A Haber'e anlattı.
9: Bu bence insani bir refleksin doğal yani reaksiyonuydu. Belirli insani değerler artık doğamıza işlemiş diye düşünüyorum.
3: Kahraman Türk Onur İnci'nin fedakarlığı hem İngiliz basınında hem de sosyal medyada büyük takdir topladı.
1: Ahmet Demirci, 60 yaşında ve %97 engelli. İddiaya göre 1986 yılından beri oturduğu evden kovmaya çalıştılar. Ev sahibi olduğunu iddia eden bir kişi, Ahmet Demirci'nin 1993 yılından beri kira ödemediğini öne sürerek kendisinden para istedi, yetmedi, yaşlı adamı evine gelerek defalarca tehdit etti.
11: Korku içinde.
12: 40 yıldır yaşadığı evinin kapısına hiç tanımadığı biri dayandı. Bu ev benim çık dedi. 60 yaşındaki Ahmet Demirci evin asıl sahibinin kendisi olduğunu söylese de tehditlerin ardı arkası kesilmedi. Hatta o evde geçen 40 yılında kirası talep edildi.
13: 1986 yılından beri biz burada oturmaktayız. Yapı kayıt belgemizde mevcuttur zaten. Bütün vergi ödemelerimiz de kanıtlarıyla birlikte elimizdedir, buradadır yani. 1992 yılında evimizin yanıp yeniden yapıldığına dair bir evrakımız da burada mevcut. Mal sahibi olarak babam gözükmektedir. Ahmet Demirci 60 yaşında ve %97 engelli. İddiaya göre 1986 yılından beri İstanbul Sarıyer'de bu evde yaşıyordu. Geçtiğimiz ay evine gelen belgeyle hayatının şokunu yaşadı. Gelen kira kontratında bu evin farklı bir sahibi olduğu ve Demirci'nin 1993 yılından beri buraya kira ödemediği yazıyordu.
14: Sahte olarak düzenlenmiş kira kontratı şeklinde babamı kendi yerinde, kendi evinde kiracı olarak gösterilmiş, geriye dönük 42 milyon TL'lik bir borç tutarı olarak bunu geri istemektedir. Veyahut da bizim evden çıkmamızı istemektedir. Burada bir yazımız veyahut bir imzamız yoktur babama ait de, aileme ait de.
15: Kira sözleşmesini hiç bilginiz dahilinde olmadan sahte olarak düzenleyen kişiler hakkında özel belgede sahtecilik suçundan bu durumu en yakın Cumhuriyet Savcılığına bildirmeleri büyük önem arz etmektedir.
13: 60 yaşındaki Ahmet Demirci sadece evini kaybetme korkusuyla da karşı karşıya kalmadı. Daha önce ev sahibi olduğunu iddia edenler buraya gelerek Demirci'yi kendi evinde tehdit ettiler.
11: Geçmiş olsun da geldik dediler.
14: Şahıs eve giriyor ayakkabılarıyla birlikte. Ailemi burada direkt yani bu vaziyetteki babamı tehdit ediyor. Seni buraya gömseler dahi seni buradan ölünü çıkarırım diyerekten tehditler savurup ailemi burada
13: korku içinde beni aradılar.
12: Aile savcılığa suç duyurusunda bulunduğu uzaklaştırma kararı alındı ama yaşadıkları korku henüz bitmedi. İçinde bulundukları kabusun bitmesi için çıkış yolu arıyorlar.
13: Çok korkuyorlar artık.
1: Emlak vergisinde ilk taksit ödemesi için son tarih 1 Haziran. Bayram tatili nedeniyle vatandaşlara gecikme faiziyle karşılaşmamaları için ödemelerini internet üzerinden yapmaları öneriliyor.
3: Ev, dükkan, arsa gibi taşınmazı olan herkesi ilgilendiren emlak vergisi ödemeleri için verilen süre sona eriyor. Ödemeler için belirlenen tarih 1 Haziran. Belediye veznelerinin Kurban Bayramı tatili nedeniyle kapalı olmasından dolayı internetten ödeme yapılması önerildi. Vergiyi gecikme faiziyle ödemek istemeyenler, belediyenin online işlem sayfaları, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden ödeme yapabiliyor. Öte yandan emekliler, geliri olmayanlar, engelliler, gaziler ve şehit yakınları için emlak vergisi muafiyeti devam ediyor. Muafiyetten yararlanabilmek için Türkiye sınırları içinde tek konuta sahip olunması ve konutun 200 metrekareyi aşmaması şartı aranıyor.
1: Gökyüzüne komşu zirveleriyle Saklı Cennet Yedigöller Kurban Bayramı'nın ikinci gününde misafirlerini ağırlıyor. A Haber muhabiri Yüksel Akalan Erzurum'da bizi o noktada bekliyor.
16: Evet Can Okunar, yurdumuzun dört bir yanındaki doğal güzelliklerini ve aynı zamanda Kurban Bayramı heyecanını ekranları taşımaya devam ediyoruz. An itibariyle de Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan ve yöre halkı tarafından ve bu noktaya gelen yerli yabancı turistler tarafından saklı cennet olarak tarif edilen Yedigöller'deyiz. Kameraman arkadaşım da ekranlarınızı getiriyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren aslında birçok vatandaş da yine ailesiyle birlikte Yedigöller'e geldi. Bu alanda kimi vatandaşlar hobi balıkçılığı yapıyor. Diğer taraftan yine kurbanlar kesildi. Kurban ibadeti yerine getirildi tabii. Bir taraftan da Erzurum'un meşhur lezzeti cağ kebabının vurulduğunu da cağ kebabının yapıldığını da görebiliyorum. Şu an itibariyle o noktayı da ekranlarınıza getiriyor kameraman arkadaşım. Tabii Yedigöller son yıllarda yapılan yatırımlarla birlikte bir yandan bungalov evlerin yapılması, diğer yandan yine ailelerin hoş vakit geçirebileceği sosyal alanların oluşturulmasıyla birlikte adeta cazibe merkezi haline dönüşmüş durumda. Bir yanda o muhteşem görüntüsü yeşille mavinin buluşmasıyla birlikte tabii oldukça da görsel şölen sunduğunu da söyleyebilirim. Hemen karşı tarafı gösterebilirse kameraman arkadaşım, vatandaşlar ve misafirler yine Yedigöller'e gelen ziyaretçiler de doğa yürüyüşüne de çıkabiliyorlar. Etrafında çok güzel manzaraların olduğu, yine yürüyüş yollarında yapıldığını belirtelim. Aileler bu noktada çocuklarıyla birlikte yürüyüşte gerçekleştiriyor. Şöyle biraz daha ilerleyelim, diğer noktaları da göstermek istiyorum. Her geçen dakika aslında yoğunluğun arttığını da söylemek mümkün. Özellikle Erzurum'da şehir dışından bayramı memleketlerinde geçirmek için gelen vatandaşların yoğunluk oluşturduğunu söylemek mümkün. Bulunduğumuz konum hem Doğu Anadolu bölgesi hem de Doğu Karadeniz bölgesinin geçiş güzergahında olması hasebiyle de yine çokça ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor. Bir yanda aileler piknik yapıyor. Diğer yanda ise yine yürüyüş yapan bu noktada fotoğraf çekilen aileleri de görebiliyorum. Yeşil bir doğanın içerisinde Erzurum'da adeta saklı cennet olarak da tarif ediliyor. Tabii sadece bu alan değil. Aynı zamanda yine Erzurum'da Tortum Şelalesi olsun, Narman'da bulunan Kırmızı Periler Diyarı, peri bacaları da olsun, bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerin yoğunluk oluşturduğu alanların başında geliyor. Zaman zaman Yedigöller'de tutulan balıklarla birlikte alabalığın da tadına bakma fırsatı da bulabiliyor vatandaşlar. Diğer yandan da tabii ki yine bir tarafta Erzurum'un o meşhur semaver çayı demleniyor. Diğer tarafta ise meşhur cağ kebabı yapılıyor. Aileler hem bir taraftan piknik yapmanın hem de doğayla iç içe olmanın fırsatını saklı göllerde, yine saklı cennet Yedigöller'de bulabiliyor diyebiliriz. Toparlayacak olursak tabii Kurban Bayramı'nın ikinci gününde artık vatandaşlar bayramlaşmaları tamamladı. Yine kurban ibadetini tamamladıktan sonra artık yurdumuzun dört bir yanında bulunan doğal güzelliklerde vakit geçirmeye devam ediyor diyelim. Sözü Erzurum'dan sizlere bırakalım.
1: Kurban Bayramı tatili dönüşünde trafik yoğunluğunun önüne geçmek için Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de 1,5 gün süreyle ağır tonajlı araçlara trafik kısıtlaması getirildi. Ayrıntıları telefon hattımızda bulunan haber istihbarat şefi Arzu Fidanverdi'den alacağız.
17: Can Okunar, evet, aslında siz de ifade ettiğiniz Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de ağır tonajlı araçlara bayram dönüşü bir seyir yasağı uygulamasının an itibariyle gelmiş olduğunu söyleyelim. Özellikle Kurban Bayramı tatili dönüşü trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de 1,5 gün süreyle kamyon, çekici ve tankerlerin seyir halinde olmasına kesinlikle izin verilmeyeceği özellikle valilikler tarafından yapılan duyurularla birlikte açıklanmış oldu. Özellikle Sakarya Valiliğinden, yine Kocaeli Valiliğinden ve bununla birlikte Düzce Valiliğinden bir açıklama gelmiş olduğunu ifade edelim. Ve özellikle Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada 30 Mayıs Cumartesi günü saat 13'ten itibaren, yine 1 Haziran Pazartesi günü saat 01'e kadar Anadolu Otoyolu ve D100 Karayolu İstanbul istikameti yönünde kamyon, çekici, tanker cinsi ağır taşıtların özellikle seyir halinde seyir yapmalarına kesinlikle izin verilmemesine karar verilmiştir ifadesinin yer almış olduğunu söyleyelim. Valilik açıklamasında özellikle tır ve kamyonların dönüş trafiğine çıkamayacağını söyleyelim. Bu noktada D100 Anadolu ve Kuzey Marmara'da yoğunluk önleminin alınmış olduğunu söylemekte fayda var özellikle valilik tarafından. Bu noktada baktığımızda bir kez daha ifade edecek olursak, özellikle Kurban Bayramı tatili dönüşü trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en azı indirilmesi amacıyla Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de 1,5 gün süreyle kamyon, çekici ve tankerlerin seyir halinde olmasına kesinlikle izin verilmeyecek diyerek şimdi söz tekrar size bırakalım Can Okanaş.
1: Bayramda İstanbul'da kalanlar için bir başka alternatif noktada ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan'ın çekildiği Bozdağ platoları oldu. Uzun süredir turizme açık olan plato nefes kesen gösterilere sahne oldu.
18: Atlar tarihin içinden sahneye koşuyor. Cesaretin ve diriliş ruhunun hikayesi nefes kesen gösterilerle izleyiciyle buluştururken tarihte yolculuğa çıkarıyor.
19: Çok mutluyum buraya geldim. Beğeniyorum yani, diziyi de izliyorum, takip ediyorum.
20: Ata bindim, ok attım.
21: Cümle gayrimüslimin 72 milletin devleti olacağız.
18: Bayram tatilini İstanbul'da geçirenler soluğu ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan'ın çekildiği Bozdağ film platolarında aldılar. Burada Osmanlı dönemine ait lezzetleri tattılar. Şimdi de doğum gününü kutluyorlar ve bu doğum günü kutlamasından sonra da büyük tarihi gösteri izleyecekler.
22: Hem bayramımızı kutladık, hem bir arada vakit geçirdik, hem de doğum günümü kutladık.
23: Tattım, hepsi güzel. Biz de Osmanlı torunlarıyız, biz de yapıyoruz evimizde böyle güzel şeyler.
18: Lezzetler çok güzel, tavsiye ediyorum. Plotada fotoğraf çekimi yapılan bu obaya geldiğinizde de işte bu geleneksel kıyafetleri giyinip hatıra fotoğrafı çektirebilirsiniz.
20: Şu anda eğleniyoruz. Tarifte yolculuk yapıyorum.
18: Nasıl kıyafetlerini beğendin mi?
20: Güzel, çok beğendim.
18: Bozdağ film platolarına gelenler sadece geleneksel kıyafetleri giyip fotoğraf çektirmiyorlar. Aynı zamanda işte böyle ata biniyorlar.
20: İlk olarak kahvaltı ettik, sonra cam atölyesine geldik. O kadar.
18: Şimdi de ata biniyorsun.
20: Evet.
18: Nasıl hissediyorsun?
20: Ve korkuyorum.
18: Türklerin Anadolu'ya uzanan destansı yolculuğu da sahneye taşındı. Ateş şovları, atlı akrobasi sahneleri ve savaş koreografileriyle izleyicilere adeta tarih yolculuğu yaşattı.
24: Diriliş Ateşi bizim atalarımızın Anadolu'ya buraya nasıl geldiler ve neyle karşılaştılar ve neyle mücadele etmişler aslında onu anlatıyor, ama sadece bunu anlatmıyor. Bir anlam katmaya çalıştık bu gösteriye. Bizim köklerine inmek, genlerimize inmek, orada o kodları işlemek ve bir popüler kültüre oluşturmak bu Diriliş Ateşi'yle beraber istiyoruz.
18: Bu kez sahnede Diriliş Ateşi var ve gösterinin en kıymetli yerinde oynayacak oyuncular da şu an burada. İşte bu kurtlar ve bu kartal. Kurtları ben aldım ama korkmuyorum. Korkmadığımı söylemek istiyorum.
25: Biz kimseyi kurda kuşa yem etmiyoruz. Bu bizim için böyle bir güzel bir söz oldu.
0: Çok tatlılar, çok sevimliler.
24: Aynen öyle ama yırtıcılar aslında. Kadim Türk kültürünün sembolleridir. Kartal ve kurt Türkler için önemli bir yeri vardır. Diriliş ateşine renk katmak için geldik.
0: Nasıldı?
2: Güzeldi. Çok güzeldi.
4: Bu ikinci gelişimiz, çok memnunuz yani. Tavsiye ediyorum.
12: Tarihi dekorların arasında sahnelenecek Diriliş Ateşi bayram boyunca ziyaret

0: Hizmetçilere unutulmaz bir deneyim sunmaya da devam edecek.
1: Yunuslar bugünlerde İstanbul Boğazı'nın en dikkat çeken misafirlerinden. Turkuaz sularda ortaya çıkan yunus sürüleri zaman zaman yük gemileriyle yarıştı. O anlar drone kamerasına yansıdı.
2: Bir yanda İstanbul'un eşsiz manzarası, diğer yanda yunusların görsel şöleni. Kurban Bayramı tatilinde İstanbul Boğazı'nda eşsiz görüntüler ortaya çıktı. Boğazın bazı noktalarında denizin rengi turkuaza büründü. Tarihi yarımada açıklarında görülen yunus sürüleri ise manzaraya ayrı bir güzellik kattı. Zaman zaman su yüzeyine çıkan yunuslar bazı alanlarda gemilerle yarışır gibi yüzdü. Yük gemisinin önünde ilerleyen yunusların o anları drone kamerasına an be an yansıdı.
1: Gaziantep'te yaşayan Ökkeş Özsabancıoğlu henüz 10 yaşındayken babasının yanında çırak olarak başladığı mesleğini bugünlere taşıdı. 2 metrekarelik dükkanında saraçlık mesleğini sürdüren Sabuncu tam 60 yıldır aynı heyecanla çalışıyor.

0: Tarihi dokusu, bakır sesleri ve emek kokan çarşılarıyla yaşayan bir şehir Gaziantep. Şahinbey ilçesinde Bakırcılar Çarşısı'nın girişinde ise yalnızca 2 metrekarelik bir dükkan var. Dükkan küçük ama içinde koca bir ömür saklı.
1: O 70 yaşında. 60 yıldır saraçlık mesleğiyle ilgileniyor. İlkokuldan sonra başladığı saraçlık mesleğini bugünlere kadar taşıdı. 1977'den beri bu çarşıda saraçlık mesleğini sürdürmeye devam ediyor.
0: Sabancıoğlu, sığır derisinden bağ makası kılıfı başta olmak üzere birçok kılıf çeşidi ve tasma gibi pek çok ürünü el emeğiyle yapıyor.
2: Elektrikli kılıflar, bunlar cepleri yırtmıyor. Bellerine taklarım 2-3 sene kullanıyorlar. Bağ makası, adam bağda budam yapacak, budam yaptığı da makası cebinde mi? Belini asıyor, budamını yapıyor, yeri yerine takıyor. Bunların üzerine pense, mesela şu pense konup dikilecek. Bir de şuraya tornavida dikilecek. Mesela bak bunu şuraya koyup dikersin. Etrafını çap. Ondan sonra burala tornavida kor dikersin.
0: 2 metrekarelik dükkanında tek başına çalışan ve binbir emek vererek hazırladığı ürünlerini müşterilerine ulaştıran Özsabancıoğlu, iş yerini sabahın erken saatlerinde açarak mesaiye başlıyor.
2: Bir alışkanlık var, sabahleyin kalkıp dükkana gideyim demek lazım. Gidersin, oturursun, az çok akşam evine gidersin. Ama evde oturursan, geçenlerde bir ezersem 3 gün oturdum, evde patlayacaktır.
0: Akşam saatlerine kadar siparişleri özenle hazırlayan Özsabancıoğlu, tam 60 yıldır baba mesleğini aynı heyecanla yaşatıyor.
1: Gençlere tavsiyen ne olur?
2: Çalışma çalışma, başka bir şey yok.
3: Anadolu'da bayram gelenekleri yıllara meydan okuyor. Çanakkale'den Rize'ye, Isparta'dan Anadolu'nun dört bir yanına uzanan bayram adetleri birlik, beraberlik ve paylaşma kültürünü yaşatmaya devam ediyor. Bayram sabahı camiler doluyor, sofralar kuruluyor, çocuklar sevindiriliyor. İşte Anadolu'dan renkli bayram manzaraları.
0: Köylerde bayram sadece bir ziyaret değil, aynı zamanda gelenekle kurulan güçlü bir bağ. Sabahın ilk saatlerinde başlayan buluşmalar yıllardır aynı duyguyla sürdürülüyor.
4: Çanakkale'nin Musa Köyü'nde her bayram olduğu gibi bayram namazını aldan toplu bayramlaşa yapılıyor. Ardından ise yine toplu halde kabristana gidiliyor. Kabristanda mezarlar başında dualar okunuyor. Ayrıca köy imamı da toplu halde dua yapıyor ve bu ziyarete köylü yoğun ilgi gösteriyor.

0: Musa köyde uzun yıllardır yaşatılan bir gelenek, bayram sabahları evlerde hazırlanan en güzel yemekler köy kahvesi getiriliyor ve bir sofrada paylaşılıyor. Ve bu gelenekler yıllardan bu yana hem yaşanıyor hem de yaşatılıyor.
1: Eski mesleğimiz devam ediyor, adetlerimiz. Örf ve geleneklerimizden hiç ayrılmadık.
2: Böyle bir adetimiz var. İlk önce camide bayram namazı kılınır. Mezarlıkta bayramlaşma olur. Daha sonra da halkımızla birlikte köyümüzde insanların evde hanımların hazırladığı ikramlık yemeklerle birlikte kahvaltı edilir, sohbet edilir.
3: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Reklam. Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
5: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
6: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Toprak Mahsulleri Ofisi raporuna göre Türkiye'de yağışlar geçen ay mevsim normaline ve geçen yılın Nisan ayına göre artış gösterdi. Raporda Ekim-Nisan döneminde gerçekleşen yağışların genel olarak yeterli ve yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin üretimi desteklediği belirtildi. Birçok üretim merkezinde geçen yıla göre daha iyi bir gelişim görünümünün ortaya çıktığı vurgulandı. Türkiye'de üretim sezonunun geçen yıla kıyasla daha iyi gerçekleşmesi bekleniyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
5: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Aygaz diyorum. Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
7: Reklam. Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
8: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
9: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
3: Coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
10: Opet doldur kazan.

0: A Haber Radyo. A Haber Radyo. Haberin radyosu. Canlı yayın.
1: Koç, bazı delegelerin oy kullandıktan sonra delege kartı, kimlik ve damgalı oy pusulasını yan yana koyarak fotoğraf çektiğini öne sürdü. Telefonla kabine girmenin yasak olduğunu, aslında hani bile bile bazı delegelerin içeriye telefonla girdiğini ve fotoğraf çekerek oy tercihlerini ispatladığını söyledi. Şüpheli Turgut Koç, Etimesgut delegesi olan bir kişiye Özgür Özel'i desteklemesi için bir banka hesabı üzerinden 10 bin lira gönderdiğini de ifade etti. Hatta o delegenin kurultay günü 20 bin lira istediğini, ancak Koç'un kendisine 10 bin lira gönderdiğini söyledi ifadesinde. Koç, bu ödemeler karşılığında da iki kurultay delegesinin Özgür Özel lehine oy verdiğini beyan etti. İfadede yer alan bir başka dikkat çekici detay ise belediye başkanları ile ilgili pazarlıkları oldu. Koç dönemin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'la görüştüğünü, Gürkan'ın Özgür Özel'i desteklemesi karşılığında yeni dönem belediye başkanlığı için Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'den söz aldığını ifade etti. Diğer yandan bugünün önemli bir gelişmesi, 1 Haziran'daki parti meclis toplantısı ertelendi. Parti meclisi üyelerinin tamamına tebligat gitmediği için parti meclis toplantısı pazartesi günü yapılamayacak. Yeni toplantı tarihi ise tebrik sürecinin tamamlanmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği yeni bir tarihte yapılmış olacak. Öte yandan Kılıçdaroğlu son 4 günü evinde geçiriyor. Bugün de ziyaretçileri olmuştu. Bayram nedeniyle kendisini ziyaret eden isimler olmuştu. Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş gibi isimler ziyaretine gelmişti. Hatta Gürsel Tekin çıkışta açıklamalarda bulundu ve kurultay sürecine değindi. İnşallah en kısa zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kültürüne yakışır bir vaziyette kongre takvimimizi başlatarak süreci tamamlayıp bir daha asla mahkeme koridorlarına düşmemek üzere süreci bitirmek istiyoruz açıklamasında bulundu. Dün de zaten Kılıçdaroğlu açıklamalarında benim elimde olsa yarın da kurultaya giderim demişti. Bizler bu noktada haber nöbetimizi sürdürüyoruz. Gelişmeleri oldukça da aktarmaya devam edeceğiz.
0: CHP'deki son gelişmeleri konuşacağız. Gazeteci Hakkı Öcal yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Öcal.
2: Evet, estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun Cami.
0: Evet. Şimdi gelişmeleri izledik hafta sonundan bu yana. Cumhuriyet Halk Partisi epey bir savruldu. Şimdi acaba kendini kısa sürede toparlayabilecek mi, yoksa bu savrulma devam mı edecek sizce?
2: Korkarım devam edecek sevgili hocam. Çünkü öbür taraf bayağı iddialı. Yani sadece kongre sırasında verilen paralar falan değil, daha sonra harcanan paralar ve yapılan yolsuzluklar, o sayede sağlanan gelirlerin paylaşımı, harcandığı yerlere bakarsanız İmamoğlu cephesi çok kararlı, öyle bırakıp gitmeyecek, yenildik demeyecekler ve bunun da bir getirisi var, buna devam edecekler. Yani insan söylerken bile ürperiyor ama maalesef durum bu.
0: Evet. Ama tabii bölündü, parçalandı. Fiilen böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Yani tekrar birlik, beraberlik vesaire, bunlardan söz etmek mümkün değil.
2: Mümkün değil. Yani o mecra kapandı. Ya onlar galip gelecek ya Kılıçdaroğlu galip gelecek ve parti onun olacak. Tabii bu arada akla gelen şu, Sayın Kılıçdaroğlu hukuki bir zemin üzerinde duruyor şu anda. Bu hukuki zemini mümkün olduğu kadar uzatıp ve bu arada bildiğimiz yöntemlerle kurultay delegelerine de sahip olarak acaba sadece hukuki değil ama siyaseten de partiye sahip olmaya devam edebilir mi? Ederse öbür taraf ne yapar? Bunlar cevap bekleyen sorular. Ayrılmaya şu anda niyetleri yok Can Hocam, İmamoğlu grubunun. Çünkü hala umut var. Yani toplanacak olan kongrede kazanacaklarını, Kılıçdaroğlu'nun tekrar yenilgiye uğratacaklarını zannediyorlar. Eğer bu gerçekleşmezse tabii bir kopuş söz konusu olacak.
0: Evet. O kopuştan kastınız yeni bir parti mi?
2: Evet, kopuştan kastım yeni bir parti. Yani Ekrem İmamoğlu Partisi adı ne olur şimdiden bilemiyorum ama Özgür Özel'in hiç adını anmıyorum. Çünkü yani hareketin lideri o değil. Harekatın lideri Sayın İmamoğlu ve o da içeriden idare ediyor bütün bu işleri. Dolayısıyla bir Kılıçdaroğlu yenilgisi tekrar İmamoğlu'na ağır gelir mi, gelmez mi, yoksa parti kurmakta kararlı ve ısrarlı davranır mı, bunları da zaman gösterecek.
0: Evet. Yeni bir partinin CHP'ye bir katkısı olur mu? Çünkü biliyoruz ki Türk siyasi tarihi boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden pek çok parti çıktı. Pek çok parti çıktı ama onlar da siyasetin içerisinde eridiler, gittiler, kayboldular. Olan yine Cumhuriyet Halk Partisi'ne oldu. Şimdi yeni bir siyasi partide büyük ihtimalle aynı akıbete uğrayacaktır diye düşünüyorum. Bilmem yanılıyor muyum? Ne dersiniz?
2: Estağfurullah. Katılıyorum. %100 katılıyorum bu yorumunuza. Hatırlarsanız bu CHP'den ayrılmalar epey çok oldu. Çok sık oldu. Bunlar içerisinde hayatta kalan, yaşayabilen tek ayrılım hareketi Sayın Ecevit'e aitti. Sayın Ecevit ayrılmasını sadece kişisel bağlantıları sebebiyle, bağlantılarının kesilmiş olması sebebiyle değil veya partiden uzaklaştırılmış olması sebebiyle değil, bir fikir ortaya attığı için. Hatırlayacaksınız, ortanın solu diye bir kavram icat etti. Doğrudan doğruya sosyalist demedi ama savunduğu her şey sosyalizm. Evet. Demokratik sosyalizm. Bir komünizm değildi sonuç itibariyle. Ama şimdi bakıyoruz Sayın İmamoğlu'na, hatta Sayın Özel'e, ortada bir fikir yok. Ortada hiçbir fikir yok. Sol da değil, ortanın solu da değil. Kılıçdaroğlu'nu ellerinden geldiği kadar sağa itmeye çalışıyorlar falan ama kendileri sola gitmiyor. Ve parti içerisinde yeni bir fikir doğmuyor. Doğması gereken fikirler bence şu anda Ecevit'ten çok çok farklı olması lazım. Kere Türkiye son 26 yılda bir savunmada, ekonomide, finansmanda, diplomaside tam bağımsızlık yolunda önemli adımlar attı. Bu adımlara yeni parti veya onların yönetiminde Cumhuriyet Halk Partisi ne kadar sahip çıkacak? Bunları söylemeleri lazım. Ama bunların hiçbiri söylenmiyor. Ortada henüz sadece kişisel bir mesele var. Birbirlerine isim takıyorlar, birbirlerine işte hakaret ediyorlar filan. Ama Türkiye'de şu anda AK Parti'ye o 26 yıldır yapılan işlere alternatif olabilecek bir siyasi hareket görülmüyor.
0: Evet. Peki. Teşekkür ederim. Gazeteci Hakkı Öcal bizlerle birlikteydi. Ajans devam ediyor.

0: Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan 1.7 milyonu aşkın Müslüman hacı oldu. Bayram süresince ibadetlerine devam eden hacılar Mina'da şeytan taşlıyor. Hacılar bayramın ikinci gününde de şeytan taşlamayı sürdürüyor. Kafileler halinde Cemerat bölgesine ulaşan hacılar Müzdelife bölgelerinden topladıkları 7'şer taşı sırayla küçük, orta ve büyük şeytana atıyor. Şeytan taşlama bayramın üçüncü gününde de devam edecek. Şeytan taşlamanın ardından Mekke'den ayrılacak olan hacılar Kabe'ye giderek veda tavafı da yapacak. İstanbul'da bayramın ikinci gününde de kasaplarda yoğunluk yaşanıyor. Ayrıntıları almak için A Haber muhabiri Nuray Korkmaz'a dönüyoruz.
1: Milyonlarca insan kurban kesimini tamamladı. Kesimhanelerdeki yoğunluk da elbette ki kasaplara taşındı. Bizler şu anda bir kasabın içerisindeyiz ve oldukça yoğun bir kalabalığın olduğunu söyleyebiliriz. Ve kasaplar da sabah erken saatleriyle mesailerine başladılar ve gün boyu da bu yoğunluk devam ediyor diyelim. Burada da bir beyefendi var ya, sanırım etini kesmeye gelmiş. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. İyi bayramlar dileyelim.
2: İyi bayramlar efendim. Bayramımız kutlu olsun. Bütün Müslüman aleminin bu kurban bayramı mübarek olsun öncelikle. Kurbanımızı kestik çok şükür. Sırada kıyma çektirmeye geldik. Kasapta bayağı bir sıramız vardı. Sıramızı şimdi kıymamızı çektirdik. Bundan sonra evimize gidiyoruz efendim.
1: Efendim, tekrardan bayramımızı kutlayalım. Aslında kasaplarda

0: Halkımıza her zaman taze eti getirmeyin, dinlendirilmiş getirin. Demin de gördünüz, siz de yayından önce makinenin bıçağı kırıldı. Bir kazaya, bir nazara geldik diyelim. Çok şükür hemen acil hemen müdahale edildi, yediğinden çekmeye başladık. Evet, biz Esenler'e bir karar aldık. 30 TL'den kıyma çekeceğiz dedik. Tabii bazı arkadaşlarımız 70-80 mi? Hayır dedik biz. Halka hizmet, hakka hizmet yapalım. Vatandaşlarımız çok yoğun. Saat gece 12 binlere kadar gidiyor. O yüzden de çok güzel bir hijyenik şekilde herkesin etini evine sağ salim temiz bir şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz. Tabii malum şu anda en çok tüketilen kıyma. Tabii bunun yanında kuşbaşı yaptıran oluyor, büftek yaptıran oluyor. Tabii ekibimizde güzel bir şekilde hepsini ayrı ayrı yapmaya çalışıyoruz. Ama vatandaşlarımız şunu diyoruz. Lütfen ve lütfen etlerimizi şu kimyasal poşetlere koymayalım. Ne yapmamız lazım? Eti eğer kurbanın birinci günü, ikinci günü, üçüncü günü, dördüncü günü kesiyorsa dahi şayet kesildikten sonra etin canlı hücreleri, bakterileri ölmesi için bu eti mutfak tezgahında serip ters düz yapıp sofra bezinin üstüne örtmeli ve 2 saat taze et yenmemeli. Biz çünkü hem mide için hem de sindirim sistemleri için et taze yenmez. Çünkü hücreleri canlı bunun. Ölmesi lazım soğukluğunla.
1: Efendim aslında sabahtan itibaren yoğunluk gittikçe arttığını söyleyelim. Öğleden sonra da aslında bu yoğunluk daha da artacağını belirtelim. Ve bu noktadan sözü sizlere bırakalım.
2: İstanbul Arnavutköy'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana sokak aralarında koşarak vatandaşlara zor anlar yaşattı. Uzun süre kaçan kurbanlık çevredekilerin yardımıyla yakalandı. O anlar çevredeki vatandaşın telefonuyla kaydedildi.
3: Kaçan kurbanlık sokakları birbirine kattı, trafiğe daldı. İstanbul Arnavutköy'de sahibinin bir anlık boşluğundan faydalanan kurbanlık dana ipini kopardı, firar etti. Sokak aralarından kaçan yüzlerce kiloluk hayvan önüne ne çıktıysa ezdi geçti. Kaçan kurbanlığı durdurmak hiç de kolay olmadı. Ana caddeye fırlayan kurbanlık dana trafiği birbirine kattı. Sürücüler çarpmamak için ani fren yaparken yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Uzun süren kovalamacanın ardından hayvan yakalanarak sahibine teslim edildi.
2: Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirenlerin rotası nereler? Gününde, bayramın ikinci gününde Eminönü'nde yoğunluk var mı? Sözü A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'a bırakıyoruz.
4: Teşekkür ediyoruz. Tüm İslam alevinin Kurban Bayramı'nı kutlayarak başlayalım. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Eminönü'nde Yarımada'da yine ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Bu yoğunluğun yaşandığı alan şu an itibariyle hem Eminönü Yeni Camii bölgesi hem de aynı zamanda çarşı noktası Galata Köprüsü'nün üzeri. Yine Mısır Çarşısı'nda da şu an ciddi bir yoğunluk olduğunu söylemek mümkün. Drone operatörümüz Senat Destanoğlu sizlere o görüntüleri aktarıyor. Şu an özellikle artık saatin ilerlemiş olması, öğle saatlerine gelmiş olmamız ve beraberinde de yine havanın da güzel olmasıyla birlikte aileler ve geri kalan birçok kişi buraya İstanbul'un o kadim duygusunu, İstanbul'un o kadim kültürünü hissetmeye, Yarımada'ya akın etmeye başladı diyebiliriz. Mısır Çarşısı'nda bir yoğunluk var. Bir de diğer tarafa doğru çevirelim. Drone operatörümüz Senat Destanoğlu'na rica ediyorum şu an. Özellikle İstanbul'un bu güzel manzarasında sizlere aktarsın. Yeni Cami çevresinde de yine bir yoğunluk var ve devamında da şu an özellikle sahil kesiminde ciddi bir yoğunluğun oluşmuş olduğunu belirtelim. İstanbullular evet de bayramın ikinci gününde, ilk gününde bayramda tabii ki kurban kesen kişiler, kurban kesenler kurbanlarını kestiler, paylamalar yapıldı ve devamında da artık bugün ziyaretler başladı. Sabah saatlerinde ziyaretleri tamamlayan kişiler İstanbul'un da çoğunluğunun boş olmasını fırsat bilip kendilerini doğrudan Eminönü ve yine çevre noktalardaki sahil bölgelerine attı diyebiliriz. Yarımada'nın bu yoğunluğu da aslında bunu karşılar. Nitelikte işte bakın özellikle sahildeki vapur iskelesindeki bu yoğunluk bu söylemiş olduğumuzu doğrular. Nitelikte bu kalabalığın

0: ilerleyen saatlerde ve yine bayramın 3. ve 4. gününde de kendisini göstermesi bekleniyor. Hatta bayramın 3. ve 4. gününde bu yoğunluğun daha da artması bekleniyor. Öyle ki bayramın 2. gününde de yine kurban kesim işlemlerinin haliyle devam edeceğini söylemek mümkün. Bu sebepten kaynaklı olarak da 3. gün özellikle birçok kişinin artık işlemlerinin bitmiş olduğunu tahmin edebiliriz ve bu sebeple de bu noktaya olan o talep çok daha artacaktır ve işte İstanbul'un bu güzel manzarasında mağazalar ve aynı zamanda o insan kalabalığı eşliğinde bizler de sözü yeniden stüdyoya bırakalım.
1: Bayramda harçlık alan çocuklar Luna Parklara koştu. Ayrıntılar Gaziantep'te bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel'de.
2: Can Okanar, bayramda bayram coşkusu sadece cadde sokaklara yansımadı. Bir taraftan da Gaziantep'in en büyük tema parkına da bu coşkunun yansıdığını ifade edelim. O coşkuyu da ekranlara getireceğiz. Çocuklar aileleriyle birlikte Luna Park'a koştu. Özellikle harçlıklarını biriktiren çocuklar da yine Luna Park'ta yoğunluk oluşturmaya devam ediyor. Gaziantep'te tema parktayız bizler şu anda. Bayram tatilini fırsat bilen yüzlerce aile çocuklarıyla birlikte burada adeta akın etmiş durumda. Akşam saatlerinde adeta izdiham yaşandığını ifade edelim. En çok da çarpışan arabaya ve yine gondolada yoğun ilginin olduğunu da ifade etmemiz gerekir. Şu an çarpışan arabalar ekranlara getiriyor kameraman arkadaşım Mehmet Aliba. Bu noktada bir taraftan dönme dolap, bir taraftan çarpışan arabalar çocuk oyun alanlarının önünde uzun kuyruklarda oluşuyor. Bayramın ilk gününden itibaren artan yoğunluk özellikle akşam saatlerinde zirveye ulaşıyor. Gaziantepliler sıcak havaya rağmen çocuklarıyla birlikte eğlenmek için tema parka geliyor. Renkli ışıklar, müzik sesleri ve çocukların neşeli çığlıkları bayram atmosferini adeta bir şenliğe dönüştürmüş durumda. Birçok noktadan, her bir oyuncaktan da hem çığlıklar yükseliyor hem de o çocukların mutluluğunu görmek mümkün. Bunu da ifade edelim. Şu an bulunduğumuz noktada özellikle dönme dolap ve gondol oyuncaklarında yoğunluk dikkat çekerken vatandaşlar dakikalarca bu noktada sıra bekliyorlar ama çocuklar heyecanla bu sırayı bekliyorlar. Ben aslında çocuklarla da konuşmak istiyorum. Hemen bir tane burada kardeşimiz var. Adın ne?
3: Baran.
2: Baran kaç yaşındasın?
3: 10.
2: Bayramın nasıl geçiyor?
3: Çok iyi.
2: Neye bineceksin şimdi burada?
3: Burada. Annem seçiyor.
2: Çarpışan arabaya mı bineceksin?
3: Evet.
2: Bineceksin. Bekliyorsun.
3: Evet.
2: Mutlu musun?
3: Evet. Çok mutluyum.
2: İyi bayramlar o zaman.
3: Sağ olsun de.
2: Teşekkürler. Evet, bir taraftan da Baran'ın kardeşi mi? Kuzeni, kuzeniyle birlikte gelmiş bu noktada. Onlar da sıra bekliyor. Sen de kardeşisin. Senin adın ne?
3: Benim adım da Murat.
2: Nasıl geçiyor bayram burada?
3: Çok iyi.
2: Eğleniyor musun?
3: Evet.
2: Neye bineceksin şimdi? Hangilerine bindin?
3: Şimdi ben bindim neydi? O arkada bir dağ şeyim.
2: Tren mi?
3: Dağ kızağı.
2: Dağ kızağına bindin.
3: Evet.
2: Şimdi?
3: Şimdi de oradakine bineceğim.
2: Çılgın dansa bineceksin.
3: Evet.
2: Peki, iyi eğlenceler sana.
3: Bay bay.
2: Evet, çocukların mutluluğunu görüyorsunuz. Bayram coşkusu burada oldukça büyük. Bir taraftan bakın, buradaki bir oyuncak da aynı hızla yukarıya çıkıyor. Aynı hızla yeniden aşağı iniyor. Tabii her çıkıp indiğinde de o çığlık sesleri adeta Luna Park'ı bu noktada her tarafından duyulduğunu da ifade etmemiz gerekir. Bayram tatilinin ekonomik hareketliliği burada da hissediliyor. Pamuk şeker satıcılarından mısır tezgahlarına, baloncılardan oyuncakçılara kadar birçok esnaf yoğunluktan oldukça memnun. Özellikle çocukların ilgisini çeken ışıklı oyuncaklar ve rengarenk balonlar da Luna Park'ın birçok noktasında görülüyor. Gaziantep'in farklı ilçelerinden gelen vatandaşlar var. Burada aileleriyle güzel vakit geçiriyor. Çocuklar özellikle bunu ifade ediyorlar. Ve en çok da çocuklar keyifli ve mutlu. Tabii çocuklar mutlu olunca aileleri de onların gözlerindeki bu mutluluğu da gördükçe mutlu olduğunu ifade edelim. Bayram boyunca da bu yoğunluğun olmasının beklendiğini ifade edelim. Zira akşam saatlerinde güneş biraz daha batınca bu yoğunluk zirveye ulaşıyor. Burada adeta adım atacak yer kalmadığını da ifade etmemiz gerekir. Az önce de ifade ettiğim gibi bayramın coşkusu birçok noktada hissediliyor. Sadece cadde sokaklarda değil, tema parkta da coşku hakim. Gelip sözü tekrar merkeze bırakalım.
1: Bayram tatilini fırsat bilenler Ege'deki sahillere akın etti. A Haber muhabiri Sefer Ayçi notlarıyla Çeşme'den karşımızda.
4: Teşekkürler Can Okanar. İyi bayramlar diliyoruz Çeşme'den. Evet, Biraz önceki yayınımızda da aktarmıştık. Bundan önce

0: Önceki yayınımızda Çeşme'ye girişler oldukça yoğundu. İşte bu girişler görmüş olduğunuz gibi Halil Karahan gösterecek. Plajlara da çoğunluğu yansımış durumda. Şu anda Ilıca plajındayız. Görmüş olduğunuz gibi deyim yerinde artık denizde de kumsalda da iğne atsanız yere düşmeyecek duruma gelmiş durumda. Yani bu manzara Çeşme'de yaşandığı, görüldüğü andan itibaren Çeşme artık sezonu açmış olarak kabul ediliyor. Yani şu anda Ilıca plajında görüyorsunuz hava yaklaşık 30-32 derecede ve Çeşme plajında bayramın görmüş olduğunuz gibi ikinci gününde oldukça bir yoğun, halk plajı oldukça yoğun. Evet, Ege'de yaz sezonunun en hareketli noktalarından biri olan Ilıca'da, Ilıca plajında bayram tatil yoğunluğu başlamış durumda. Sabah saatlerinden itibaren sahile gelen vatandaşlar sıcak havanın ve denizin keyfini çıkartıyorlar. Çoğunluğu denizde, görmüş olduğunuz gibi deniz de oldukça kalabalık ve şu anda da kameralarınızda yansıyan görüntülerde sahil boyunca büyük bir hareketlilik var. Yaklaşık 4-5 kilometre yakın bir sahil burası ve sahilin sonuna kadar da oldukça yoğun bir vatandaşlarımız Türkiye'nin birçok noktasından, dediğimiz gibi ilk yayınımızda araçların girişini gördük. Birçok plakayı Türkiye'nin birçok ilinden plakalar İzmir'e, farklı plakalar Çeşme'ye gelmişti. İşte yansıyan görüntülerde, Ilıca'ya yansıyan görüntülerde bunlar. Evet, vatandaşlar kimi denize giriyor baktığımda şu anda, kimi güneşleniyor, kimi ise Ilıca'nın meşhur kumsalında yürüyüş yapıyor. Çeşme'de hava dediğimiz gibi oldukça güzel bir hava var ve bugün de 32-33 derecelere kadar yükselecek ve bu havanın da güzelliğiyle bayram tatilinin ikinci gününde de vatandaşlar Ilıca plajında hem tatilin keyfini, hem bayramın keyfini, hem de güzel bir denizin ve doğanın keyfini yaşıyorlar diyelim. Söz tekrardan Çeşme Ilıca plajından size bırakalım Can Okanar.
1: Diyarbakır'daki tarihi mekanlarda da bayram yoğunluğu yaşanıyor. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktaracak.
2: Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla beraber birçok yerli ve yabancı turist rotasını Güneydoğu'ya çevirdi. İşte o illerden biri Diyarbakır. Çok sayıda turist Diyarbakır'a geliyor. Hatta öncesinde de rezervasyonların yapıldığını söyleyebiliriz. Kamera arkadaşım Muhammed Enes Özgültekin şu anda ekranlara taşıyor. Çok sayıda insan, bir yandan Diyarbakır'ın yöresel türküleri, bir yandan da bölgemizin farklı türkülerini seslendiren grubu ekranlara taşıyor. Kadınıyla, genciyle, çocuğuyla çok sayıda insan Diyarbakır'ı seçti ve Diyarbakır'ın tarihi mekanlarda bir yandan fotoğraf çektiriyor, bir yandan da günü ölümsüzleştirmeye çalışıyor. Buraya gelen vatandaşlar, turistler güne kahvaltı yaparak başlıyor. Hasanpaşa Hanı'nda kahvaltı yapan turistler öğle saatinde ciğer yiyor. Sonrasında ise Diyarbakır'ın meşhur burma kadayıfını yedikten sonra kentten ayrılıyor. Gerçekten Diyarbakır son yılların en yoğun gününü yaşıyor diyebiliriz. Çünkü bölgede sağlanan huzur ve güven ortamı, terörsüz Türkiye sürecinin başlamasıyla beraber binlerce kişi rotasını Diyarbakır'a çevirdi. Yüzlerce tur bölgede şu anda. Muhammed Enes Özgültekin şu anda ekranlara taşıyor. Bakın, buraya gelen vatandaşların %95'i hepsi il dışından geldi. Özellikle de Karadeniz ve Batı illerinden gelen çok sayıda turistin olduğunu söyleyebiliriz. Terörsüz Türkiye süreci her alanda meyvesini veriyor ve buraya gelen yerli ve yabancı turistler bölge esnafına destek olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü buraya gelen insanlar bir yandan hediyelik eşya alıyor, bir yandan ciğer yiyor, kebap yiyor, esnafa önemli destek sunuyor. Şu anda tarihi dört ayaklı minarenin hemen önündeyiz. Şu anda ekranlara taşıyoruz. İşte tarihi dört ayaklı minare ziyaretçi akınına uğruyor. Kadınıyla, genciyle, çocuğuyla, yaşlısıyla çok sayıda insan Diyarbakır'ın tarihi mekanlarında, kültürel mekanlarında bir yandan fotoğraf çektiriyor, bir yandan da bölgenin yöresel yemeklerini yemeye çalışıyor. Tabii tarihi dört ayaklı minarenin etrafından dönen insanlar var şu anda. Yedi kez etrafında insanlar döndüğünde dilekleri kabul oluyormuş. Böyle bir rivayet var. Şu anda tarihi dört harfli minarenin hemen önündeyiz. Aslında burası çok kalabalık bir yer. Sanki İstiklal Caddesi'ndeymiş gibi bir görüntü var şu anda Sur ilçesinde. Ve vatandaşlar Diyarbakır'ın Sur ilçesine yoğun bir ilgi gösteriyor diyelim. Söz tekrardan size bırakalım.
1: Üreticiler bayramda da çalışmaya devam ediyor. Çiftçiler Adana'da karpuz hasadı yapıyor. Isparta'da da bahçelerde gül toplanıyor.
3: Bayramda kavurma mı yoksa karpuz mu?
4: Karpuz.
5: Çiftçilerin üretim seferberliği bayramda da sürüyor.
6: Türkiye'nin karpuz ihtiyacının yaklaşık %25'i Adana'dan karşılanıyor.
5: Coğrafi işaretli ürün Kurban Bayramı'nda hasat ediliyor.
6: Da tarım işçileri görmüş olduğunuz gibi üreticinin yetiştirmiş olduğu bal gibi, baklava gibi, şeker gibi, lokum gibi karpuzları hasat ediyor. Kalite kontrolü de yapacağız ama öncelikle iyi bayramlar.
7: İyi bayramlar.
6: Çiftçi çalışıyor şu anda.
7: Bizde durmak yok abi. Bayramımız yok, seyranımız yok. Biz devamlı üretmek zorundayız.
5: Adana karpuzu yüksek şeker oranı, ince kabuğu ve kendine has yoğun kokusuyla diğer karpuz çeşitlerinden ayrılıyor.
8: Çok güzel. Aroması ve tadı yerinde.
9: Adana karpuzun özelliği şeker, tat, aroma hepsi bir arada toplanmış bir mucize.
6: Kurban Bayramı'nda da yine hem tarım işçisi hem de çiftçiler mesai yapmaya devam ettiler. Çünkü hasata gelen karpuzların toplanması gerekiyordu. Ve şu anda toplanan karpuzlar da Türkiye'nin dört bir yanına Adana'dan gönderiliyor.
3: Karpuz üreticisinin yüzü gülüyor mu?
9: Çok şükür gülüyor.
3: Allah bin bereket versin.
9: Amin.
5: Burası ise Isparta. Gülün başkenti olan kentte hasat başladı. Çiftçiler bayramda gülleri özenle topluyor.
10: Isparta'nın verimli bahçelerinde, tarlalarında bugünlerde hummalı bir çalışma başladı. Bir gül bahçesindeyiz. Türkiye'nin de gül bahçesi zaten Isparta ve gül hasadı peyderpey başladı. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Bayramda da devam ediyor herhalde mesai.
11: Aynen, devam ediyor mesaimiz. Çalışmaya devam ediyoruz.
10: Gül beklemez mi?
11: Evet, beklemez. Sabah 5'te geliyoruz. Ona kadar toplayıp gidiyoruz.
5: Isparta'da gülden 40 farklı ürün yapılıyor. Gül yağı üretiminin %65'i kentte gerçekleşiyor.
10: Dikenleri batıyor mu? Şimdi gülü seven dikenle katlanır derler ama.
11: Diken çok fazla batmaz bilen için ama tabii şu şekilde ortadan tutup şöyle kıvırmanız gerekiyor. Şöyle kıvırmanız gerekiyor.
10: Şöyle bir deneyelim mi?
11: Tabii.
10: Şunu şöyle. Şunu aldım.
11: Buradan ortadan tutup.
10: Şöyle.
11: Evet,
10: şöyle.
11: Yok.
10: Beceremedim mi?
11: Hayır. Şöyle kıvırmanız gerekiyor.
10: Şu tabii ablalarımız alışmış. Şunu bir vereyim sana abla. Şuradan hangisini deneyelim? Şu. Şimdi tuttum bunu.
11: Şöyle şuradan tutup şöyle kıvıracaksınız.
10: Şimdi şöyle, tabi ablam söylemesi basit. Şöyle kıvıracaksınız diyor da. Kıvırdım. Oldu mu?
11: Oldu.
10: Koparmış mıyım bunu? Değil mi?
12: Havlasını biraz daha zor kopar da. Hava serinken sabahları çıtır çıtır olur böyle.
10: Ha, o yüzden yani sıcakta toplamıyorsunuz.
12: Aynen. Sabah erken saatlerde geldiğinizde böyle çıtır çıtır koparması daha güzel olur.
1: A Haber Moskova'daki devasa kültür parkında. Monaco'dan bile büyük olan parkta neler var? A Haber muhabiri Akşin Kişiyev, Sovyetler Birliği döneminde kurulan ve çeşitli alanlara sahip olan parkı ekranlarımıza taşıyacak.
13: Teşekkürler Can Atanar. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Ve şu anda Moskova'nın kuzeyinde yer alan Vedenha dinlenme parkındayız. Öncelikle şunu söyleyeyim ki Vedenha dinleme parkı Moskova'nın en önemli, en büyük parklarından birisi ve bunun en önemli özelliği de eski Sovyetler Birliği'nin mirası olması, yani ziyaretçilere eski Sovyet yıllarını hatırlatmasıdır. Vedenha Parkı 1939 yılında sırf Sovyetler Birliği'nin kuruluşunun 20. yıl dönümü dolayısıyla açıldı ve amacı da Sovyetler Birliği'nin ilk 20 yılında tarım alanındaki başarılarını göstermekte. İlk başta sadece 100 günlük bir sergi olarak düşünülen bu park daha sonra dönemin Sovyet yöneticileri tarafından kalıcı hale getirildi. ismini kelimelerin baş harflerinden alan nedeni tüm Rusya halk ekonomisi başarıları sergisi anlamına geliyor.

0: yöneticileri bu parkta inşa edilen yüzden fazla pavyonda komünist ekonominin kapitalist ekonomiden çok daha başarılı olduğunu somut örneklerle dünyaya göstermeye hedefliyorlardı. İlk dönemlerde sadece tarım sektörünün başarılarının sergilendiği Vedenka, 1960'lı yıllardan sonra ise sanayi alanındaki başarıları da kapsayacak şekilde genişletildi. Şunu da söyleyelim ki Vedenka sıradan küçük bir park değil ve toplamda yaklaşık 700 hektarlık bir alana sahip olan bu parkın bir ucundan diğer ucuna yürümek en az 4 saat zaman alıyor. Parktaki tüm pavyonları teker teker incelemek için günlerce zaman gerektirir. Parkın içinde ulaşımı kolaylaştırmak için ücretli otobüsler de hizmet veriyor. Ayrıca parka giriş tüm ziyaretçiler için ücretsiz olduğu halde bazı pavyonlara girmek için ise ekstradan bilet almak gerekiyor. Vedenka Parkı'nı her sene yaklaşık 30 milyon kişinin ziyaret ettiği söyleniyor. Burası dünyanın en büyük 50 fuarcılık merkezi arasında yer alıyor. Vedenka Parkı alanındaki tüm yapılar Stalin rejimi döneminde inşa edildi. Bu mimarinin en önemli özelliği ise binaların görkemli gözükmesi için her türlü tasarruftan kaçınılmasıdır. Parktaki 49 bina Rusya'nın kültür mirası olarak korunuyor. Vedenka Parkı'nın ziyaretçiler tarafından en çok rağbet gören taraflarından birisi de buradaki tabii ki su fıskiyelerdir. Bu fıskiyelerden en önemlisi işte biraz daha ileride eğer yürüsem onu gösterebilirim. Sovyet halklarının birliğini imgeleyen bir su fıskiyesidir. Vatandaşlar hava bugün yağmurlu olsa da arada yağmur yağmıyor. Buna rağmen yine de vatandaşlar burada geziyor. Son olarak şunu da söyleyeyim ki buraya gelen vatandaşlar çoğu Rus vatandaşlardır. Turistler ise Moskova'ya geldiklerinde daha fazla Kızıl Meydan ziyaret ediyorlar.
1: Şimdi Hollanda'nın yel değirmenleriyle ünlü masal diyarı kasabası olan Zaanse-Schans'a gidiyoruz. Kasaba yel değirmenlerini de görmek için gelen çok sayıda turisti ağırlıyor. A Haber muhabiri Fatih Özyar bizi o kasabada bir gezintiye çıkaracak.
2: Evet Can Okaner, sizin de söylemiş olduğunuz gibi bugün Kurban Bayramı'nın ikinci günü. Şimdi neredeyiz? Aslında çok iyi bir giriş yaptınız. Hollanda'nın en meşhur yel değirmenleri bölgesindeyiz. Şimdi ben kameranın önünden çıkmak istiyorum ve kameraman arkadaşım Metin Yazıcı size yavaş yavaş anlatsın ve böyle ben de size burada olup bitenleri anlatmaya çalışacağım. Can Okaner, önemli bir yerdeyiz çünkü buranın ismi Zaanse-Schans. Yani bir anlamda yel değirmenleri köyü olarak da adlandırılır. Yaklaşık 8 tane yel değirmeninin olduğu bir yer burası. Hollanda'da aslında çok önemli tarihi iki bölge ki var ki işte onların bir tanesi burası Zaanse-Schans dedikleri. Diğer bir tanesi 19 tane tarihi yel değirmenin yer almış olduğu Kinderdijk diye bir bölge. Çünkü orası UNESCO'ya da kayıtlı olan bir bölge olarak da kayıtlara geçmiş durumda. Şimdi yel değirmenleri Hollanda için çok önem taşıyor. Çünkü aslında yel değirmenlerinin tarihine gittiğimiz zaman Asya'da doğdu. Yani ilk olarak 7. yüzyılda Asya'da başladı, görüldü İran bölgesinde ve daha sonra da Avrupa'ya gelişi ve Avrupa'nın da hayata girmiş olduğu yılda tarihlere de bakıldığında 12. yüzyıl olarak bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Can Okaner, 12. yüzyıl çünkü özellikle Hollanda başta olmak üzere ve İngiltere'de yel değirmenleri ön plana çıkıyor. Şimdi Can Okaner, yel değirmenleri Hollanda ekonomisine çok büyük katkılar yapmış ve yapmaya da devam ediyor gibi görünüyor. Ama geçmiş olduğumuz sürece bakıldığında aslında bu yel değirmenlerinin en büyük özelliklerden bir tanesi su pompalama işi. Diğer taraftan tahıl öğütme işinde çok kullanıldı. Hatta kereste kesme ve tarım üretim konusunda da çok büyük katkısı var. Bunu önce belirtmek istiyorum Can Okaner. Şimdi kameraman arkadaşım size gösteriyor burada. şunu belirtmek istiyorum. Aslında bir Hollanda müziğiyle karşılaşıyorsunuz burada. Akordiyonla beraber burada Hollanda müziğini yansıtırken ben de yavaş yavaş aslında bu yel değirmenin içerisine girmek istiyorum. Çok sayıda turist olduğunu söyledim Can Okener. Çok sayıda turist var. Hatta buraya bizim ilk geldiğimiz saatten itibaren buraya gelen çok sayıda Türk turistin olduğunu da gördük.

0: Kesinlikle doğru.
1: Şimdi bak, ben Türk turistin olduğunu da söyledim, dedim. Şimdi İzmir'den evet. Nereden geliyorsunuz efendim?
2: İzmir'den geliyoruz.
1: Kaç gündür buradasınız?
2: 3 günden beri buradayız.
1: Kaç gün kalacaksınız?
2: Bugün son günümüz, yarın Belçika'ya geçiyoruz.
1: Kurban Bayramı'nın ikinci günde buradasınız. İlk günü yurt dışında geçirdiniz. Burada ne söylersiniz o zaman?
2: Türkiye'deki tüm dostlara, arkadaşlarımıza iyi bayramlar dileriz.
1: Evet, aslında iyi bayramlar dili az önce söylemiş olduğum gibi bir anlamda işte Avrupa'da ve özellikle bulunmuş olduğum bu Zaanschans'ta çok sayıda Türk turistin olduğunu da belirtmek isterim. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Peki burası ne? Şimdi kameraman arkadaşım içeriden yürüsün. İçeriden yürüsün, ben de göstermeye çalışacağım, aktarmaya çalışacağım. Burası ne? Aslında burası çok eski, 1959 yılı yapımı bir değirmen. Değirmene bakıldığın zaman o tarihlerde neler oluyordu? İşte aslında o tarihlerden itibaren hala bugün boya sektöründe kullanılıyor. Şimdi Can Okener arkadaşım böyle bana gösteriyor. Bir göstersin, şunu da belirtmek istiyorum. Tabii burası çalıştığı zaman boya sektöründe söyledim. Bu taşa bakar mısınız? Can Okener. Aslında değirmen döndüğü zaman, yelkenler başladığı zaman, işte buradaki kameraman arkadaşımız görsün, boya sektöründe kullanılıyor bu değirmen dedim. Bir anlamda şu anda pek net bir şekilde üretim yapmıyor. Fakat turistlerin yoğun olarak gelmiş olduğu bu bölgede işte bu boya sektöründe kullanılan ham maddelerin burada un haline, tam hazırlanış halinde getirilişini gördük. Şimdi kameraman arkadaşımız da yavaş yavaş yukarı çıkalım. Kameraman, ben yavaş yavaş yukarı çıkayım. Bir anlamda da bunu da anlatmak istiyorum. Şunu belirtmek istiyorum ki Can Okener, tarihi bir yer olduğunu net bir şekilde belirtebilirim. Az önce söyledim. Şimdi diğer taraftan da yine bakıldığında buradaki çakların nasıl döndüğünü, çakların nasıl üretimi oluşturduğunu net bir şekilde burada görüyorsunuz. Sadece bunlar değil. Az önce söylemiştim, oldu boya sektörü demiştim. İşte burada bir başka bölüme de yine girildiğinde boyaya katılan renk odası burası. İşte burada şu anda kırmızı bir renkte bir boyanın üretildiğini net bir şekilde belirtebiliriz. Şimdi yukarı çıkacağım. Ben size sözü bırakmadan önce biraz, tabii ki yavaş yavaş, kusura da bakmayın. Çünkü burada birkaç merdiveni de hızlı bir şekilde çıkmam gerekiyor. Buradaki bu yel değirmenlerine geldiğinizde Can Okener, ilk sizin elinize oluşturan folderlar var. Bu folderlara da bakıldığında şimdi görüyorsunuz Can Okener, çarklar nasıl dönüyor. Çarkların dönüşü. İlk kez bir Türk televizyonu olarak A Haber Hollanda'daki yel değirmenin içerisine girdik. Burada olup bitenleri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan şunu da belirtmek istiyorum. Can Okener, hafif hızlı şekilde yine dışarı çıkıp ve oradaki manzarayı da size aktarmayı istiyorum. Ama buradaki şu çarka, şu görünüme bir bakar mısınız? Bunlar sadece bu değil. Can Okener, şimdi dış bölgesine geldik. Şimdi burada bu değirmenin üst tarafına çıktık. Üst taraftaki bu manzarayı ekranlara sizinle de paylaşmayı istedik. Buradaki bu muhteşem görünümü Hollanda'nın su kanallarıyla bir anlamda örümcek ağı gibi çevrili olduğunu net bir şekilde belirtmek istiyorum. Tabii ki sadece o değil. Az önce de söylemiş olduğum gibi burada yaklaşık 7 tane yel değirmeninin olduğunu ve özellikle buradaki bu yel değirmenlerinin de turist bazda, turist amaçlı olarak göreceğe çıktığında belirtmek isterim. Aslında tabii ki Hollanda'daki yer değirmeninin ekonomiye katkısının çok yüksek olduğunu söylemiştim size. Peki hala devam ediyor mu bu ekonomiye katkısı? Aslında 19. yüzyıla dönersek buhar makinelerinin devreye girdiğini biliyoruz. Buhar makinelerinin devreye girmesiyle birlikte de bir anlamda bu yel değirmenlerin de Hollanda ekonomisi katkısı yavaş yavaş düzdü. Çünkü artık buhar makinelerine daha çok ağırlık verildi. Bunun da en büyük tabii ki nedeni her geçen gün yenileşen, her geçen gün daha da modernleşen bir endüstri var. O endüstrinin de kurbanı oldu bu yel değirmenleri. Birçoğu belki tarihe karıştı ama diğer taraftan tarihe karışmadan önce de geriye kalan bu yel değirmenlerden bazı

0: yayınlarında sizlere ekranlara getirmeye çalıştık. Şunu belirtebilirim Can Okener. Bir hatamız olmuşsa özür dileriz ama en azından A Haber ekibi olarak şu anda Hollanda'nın en önemli turist merkezlerinden biri olan Yeldeğirmenler Köyü olarak bilinen Zaanschans'ta bir Yeldeğirmen içerisine girdik. Buradaki işleyişi ve Yeldeğirmenin Hollanda'ya katkısının neler olduğunu anlatmaya çalıştık. Diğer taraftan ben ve arkadaşım, kameraman arkadaşım Metin Yazıcı olarak bayramın ikinci gününde tüm İslam alemi başta olmak üzere herkesin de bayramını buradan kutlar, herkese huzur, sağlık, mutluluklar dileyerek sözümüzü bulmuş olduğumuz ülke Hollanda'nın Zaanschans kasabasından şimdilik size bırakalım.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4 ila 5. kilometreleri arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. İnebolu-Kastamonu yolunun 52 ila 56. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
3: Reklam.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim D&R mağazalarında.
2: Fenalaşırsın, hastanede faturayı görürsün, fenalaşırsın. AgeSA'yla döngüyü kır, daha fazla fenalaşma. Yılda bir ücretsiz check-up hizmetini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AgeSA'da. Sen de AgeSA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Piyasalar Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşma haberine kilitlendi. Anlaşma haberleriyle merkez bankalarında faiz indirimi beklentileri yeniden canlandı. Beyaz Saray Baş Ekonomik Danışmanı Kevin Hassett, savaşın bitmesiyle Fed'in faiz indirimi yapabileceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının faiz oranlarını düşürme olanağı sağlayacağını belirten Hassett, petrol fiyatlarında yaşanacak düşüşün bunu destekleyeceğini söyledi.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
6: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortalarında.

0: ücretinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Bayram heyecanı Teknosa'da. Culture SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi Tekno Club'a özel 10.999 lira.
4: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Ay gaz diyorum, 100 oktan diyorum, ay gaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Ay Gaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
6: Ay gaz diyorum.
7: Bankam
6: Tombank,
7: kartıma bin.
8: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: Reklam.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
10: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüş.

0: Tulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol. Reklam. A Haber Radyo.

0: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot. Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: E-ticaret hacminde büyüme sürüyor. Değişen tüketici tercihleriyle birlikte ikinci el ve yenilenmiş ürünlere de ilgi artıyor. Harcamalar 2025 yılında 4.6 trilyon liraya ulaştı. Sektör temsilcileri dönemsel kampanyaların bu alandaki büyümeyi desteklediğini belirtiyor. Türkiye'de e-ticaretin görünümü raporuna göre e-ticaret harcamaları geçen yıl 4.6 trilyon liraya ulaştı.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
10: Erzurum 98, Malatya 104.3, Elazığ 99.4, Ağrı 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
4: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
11: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
12: Geniş aileler, kalabalık sofralar artık yok oluyor. Çocuk nüfusu hızla düşüyor. Türkiye genç nüfus avantajını kaybediyor.
13: Çünkü bu dünyaya niye geliyoruz? Niye varız? Yani çocuklarımızın, nesillerimizin ilerlemesi için.
14: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre çocuk nüfus oranı 1935'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Bu gerileme Türkiye'nin demografik açıdan da yeni bir yola gireceğini işaret ediyor. Peki veriler bize ne söylüyor?
15: Hayata da erken atılıyorsun. Çocuğun mesela beraber büyüyorsun, arkadaş gibi büyüyoruz. Bu bir avantaj bence.
16: Bence erken yaşta evlenmek, hani bu güzelliklere sahip olmayı nasip oluyor.
12: TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Türkiye nüfusunun %24,8'ini çocuk nüfus oluşturdu. Bu oran geçen yıl %25,5 olarak kaydedilmişti.
17: Anne babalık neticede çok fazla sonradan edinilen bir şey değil, içten gelen bir şey. İçten o duyguya sahip olmayanlar tabii ki birinci çocuktan sonra bu sorumluluktan kaçıyor olabilir.
18: Çok kalabalık bir aile demiştim, büyüdüm ama eskiden her şey daha güzeldi. Şu anda yenisi çok tembel. Çalışmayı bilmiyorlar.
12: Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranlarının ortalaması ise 17,6 oldu. En fazla çocuk nüfus oranına sahip olan Avrupa Birliği üyesi ülkelerden %22,7 ile İrlanda ilk sırada yer aldı.
18: Halbuki çok kalabalık bir ailede büyüdüm maalesef. Çok güzeldi.
13: Babaannem torunlarını gördü ve şu anda biz çok küçük bir çekirdek aileyiz. Çocuklarımız okuyorlar, sadece eşimle evdekimiz kalıyoruz. Ya bu gerçekten çok üzücü.
11: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
19: Kestikten sonra hemen orada

0: Hafta pay ediyoruz.
1: Biraz dinlendiriyoruz.
2: Kurban ibadetini yerine getirdik. Peki ya sonra?
0: Bizim insanlarımız şöyle yapıyor. Eti kesildiğinden kovalara koyuyorlar. O sıcak kovalardaki etleri git dolaba koyuyorlar. Hatta eve gelmeden pay ediyoruz.
2: Birçok kişinin yaptığı hata işte sıcak etleri kesildikten sonra poşete koyup ardından buzdolabına kaldırmak.
0: Eski gibi değil. Artık kesim yerleri düzgün, temiz, hijyenik bir şekilde kesiliyor. Soğuk hava depoları var. Kapalı alanda da saklarlar.
1: Hem doğraması açısından hem pişmesi açısından dinlenmesini tercih ediyoruz yani.
2: Uzmanlar ise bunları yapanları uyarıyor.
0: Et kesildiği andan en az 3-4 saat kendi kemiği üzerinde durması lazım. O etin buharının çıkması lazım.
3: Ya et hemen yenmiyor herhalde, biraz bekletiliyor.
0: Çünkü üstteki buharı gidiyor ama alttakiler tamamen o kendi sıcaklığı bitti. Bakteri üretti, bakteri üretti sonra da yeşillenmeye, bozulmaya başlıyor.
4: Uzmanların dikkat çektiği bir diğer konuysa kıyma çekimi. Kurban eti birkaç saat dinlendirilmeden kasapta kıyma yaptırılmamalı.
0: Bu doğru bir şey değil. Çünkü o kıyma daha sinirleri ölmemiş, et daha sıcak, dinlenmemiş bir etin lezzeti olmaz.
4: Peki kurban eti ne zaman paketlenmeli?
0: Gerekiyor. Önce eti dinlendirmemiz gerekiyor. 1-2 saat dinlendikten sonra ertesi gün, bayramın ikinci günü kıyma ya da kuşbaşı olarak yapmaları gerekiyor.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Zonguldak 100, Karabük 88, Kastamonu 89, Çankırı 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Ajans Gün İçi Kuşağı'ndan merhaba. Saatlerimiz 15 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Önce canlı yayın noktalarımıza bakacağız birlikte. Sevgili izleyenler, CHP Parti Meclisi resmi tebligat gitmediği için 1 Haziran'da toplanamayacak. CHP'nin iptal edilen kurultay dosyasına giren yeni ifadeler de var. Ayrıntıları Damla Kuşkapan'dan alıyor olacağız. Ve Kurban Bayramı'nın ikinci gününde yurtta neler yaşandığına da bakacağız sevgili izleyenler. A Haber ekipleri yurdun farklı noktalarında bizi bekliyorlar. Ahmet Nazif Ural İstanbul'da, Murat Onur Tokat'ta, Mehmet Türel Malatya'da, Yağmur Aksu Kayseri'de bizi bekliyor. Ve matbaayı bulan Gutenberg'in adına bir meydan ve heykel Fransa'nın Strasbourg kentinde bulunuyor. O heykelde çok ilginç bir detay var. Ayrıntıları Ömer Aydın aktarıyor olacak ve Ajans Gün İçi'ne başlıyoruz.

0: sevgili izleyenler, siyasetin bir numaralı gündem maddesi CHP için verilen mutlak butlan kararının yansımaları. CHP Parti Meclisi resmi tebligat gitmediği için 1 Haziran'da toplanamayacak. CHP'nin iptal edilen kurultay dosyasına giren yeni ifadeler de var. Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Damla Kuşkapan son gelişmeleri aktarmak üzere bizi bekliyor. İyi bayramlar dileyerek sözü Damla'ya bırakalım.
1: İyi bayramlar. Geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu cephesi eski parti meclisinin göreve gelmesi için dilekçe vermişti. İcra da bu talebi kabul etmişti. Dün Kılıçdaroğlu bir takım açıklamalarda bulunmuştu. O açıklamalarda da büyük olasılıkla 1 Haziran'da parti meclisini toplayacağız demişti. Ancak parti meclisi üyelerinin tamamına resmi tebligat ulaşmadığı için 1 Haziran'daki parti meclisi toplantısı ertelendi. Peki ne zaman olacak bu tarih? Yeni toplantı tarihi tebliğ sürecinin tamamlanmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu tarafından belirlenmiş olacak. Dün Kılıçdaroğlu uzun zaman sonra sessizliğini bozdu demiştik. Açıklamaları olmuştu. Basın mensuplarıyla bir araya gelmişti. Bayramlaşmıştı. Şüphesiz o konuşmadaki en önemli başlıklardan birisi de kurultay başlığıydı. Kılıçdaroğlu dünkü açıklamasında benim elimde olsa yarın da ben kurultaya giderim açıklamasında bulundu. Kurultayın henüz ne zaman yapılacağı belli değil ama Kılıçdaroğlu süreci biraz daha aslında kendisine göre daha sağlıklı zeminde ilerletmek istiyor diyebiliriz bizler de. Özgür Özel'in başkanı üyeler sesini açıklaması da vardı. Kendisine bu soruyu da yöneltmişti.

0: Demişti Kılıçdaroğlu, kurultayın yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kalktıktan sonra kurultay yapacağız. Kurultaysız parti olur mu açıklamalarında bulundu. Hukukçu arkadaşlarla oturup kurultayı en kısa sürede nasıl yapabiliriz diye konuşacağız dedi. Özgür Özel'le önümüzdeki günlerde bayramlaşır mısınız, konuşur musunuz diye sorduk kendisine. Özgür Özel'le bayramlaşırız, ayrışmak doğru değil, partimizde itiraz kültürü vardır. İtiraz edenler bir araya gelirler, konuşurlar açıklamasında bulundu. Partiden bazı isimlerin ihraç edileceği iddiaları vardı. Kendisi bu soruyu da yanıtladı. İhracın koşulları vardır. Ben bunu beğenmediğim, ihraç edeyim diye bir durum olamaz. İhraç kurallara göre yapılır açıklamasında bulundu. Partisinde son dönemde yaşananlara da değindi Kılıçdaroğlu. CHP kuruluşundaki ahlaki kodlara yeniden kavuşmak zorundadır açıklamasında bulundu Kemal Kılıçdaroğlu. Biliyorsunuz 30 Mayıs Cumartesi günü Kemal Kılıçdaroğlu uzun bir aranın ardından genel merkeze gidecek. Orada partilerle bayramlaşacak, aynı zamanda vatandaşlara seslenecek. İşte bu konuyla alakalı da Kemal Kılıçdaroğlu, daha bilmediğiniz çok ayrıntı var, hepsini halkla buluşmada anlatacağım diye kritik bir aslında başlık vermiş oldu diyelim. Öte yandan CHP'nin olaylı 38. olağan kurultayına ilişkin yeni iddialar, yeni ifadeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen Turgut Koç'un ifadeleri çıkmıştı. Koç, kurultay sürecinde kime oy verdiklerini fotoğrafla belgeleyen bazı delegelere para ödendiğini, belediye başkanlıkları üzerinden siyasi pazarlıklar yapıldığını ifade etti. Koç'un ifadesinde Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Veli Ağbaba ve pek çok sayıdaki il başkanı ile ilgili yeni iddialar, dikkat çeken iddialar yer aldı. Koç, Özgür Özel'in en büyük destekçisinin Ekrem İmamoğlu olduğunu söyledi. Koç'un ifadesindeki en çok dikkat çeken detaylardan birisi de oyların kontrol edilme yöntemleri oldu. Koç, bazı delegelerin oy kullandıktan sonra delege kartı, kimlik kartı ve damgalı oy pusulasını yan yana koyarak fotoğraf çekildiğini öne sürdü. Telefon kabine telefon sokmanın yasak olduğu halde bazı kişilerin gizlice fotoğraf çekerek oy tercihlerini ispatladığını söyledi diyerek sözü bu noktadan sizlere bırakalım.
1: İzmir'de CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında belediyedeki rüşvet çarkını deşifre eden Sinan Karahan'a yurt dışı hattından tehdit mesajları geldiği ortaya çıktı. Detaylara bakalım.
2: Rüşvet çarkını deşifre etti, tehdit mesajları aldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'ndeki usulsüzlüklerin perdesi aralandı. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'la İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarından tutuklanmıştı. 3 kişi adli kontrolle serbest bırakılırken yurt dışında oldukları belirlenen 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıca İçişleri Bakanlığı Mustafa Günay'ın görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu. Soruşturma titizlikle sürerken tutuklu Mustafa Günay aleyhinde ifade veren ve usulsüz imar süreçlerini anlatan Sinan Karahan'ın yurt dışı hatlardan tehdit mesajları aldığı da ortaya çıktı. Karahan'ın ailesini ve can güvenliğini hedef alan bu mesajlar üzerine harekete geçen İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ikinci bir soruşturma başlattı.
1: Ve terörsüz Türkiye sürecinde yaşanan yavaşlama aşılırken silah bırakmada Haziran ayı itibarıyla yeni bir aşamaya geçilecek sevgili izleyenler. Güncel bilgilerle devletin istihbarat ve güvenlik birimlerinin elindeki veriler karşılaştırılacak, teslim edilecek silahlar, boşaltılacak mağaralar ve bunun için tanınacak süre netleştirilecek.
3: İttifak ortağımızla da siyasetin çözüm kapasitesini artıracak yeni yol, yöntem ve hamleleri etraflıca istişare ediyoruz.
4: Terörsüz Türkiye sürecinde yaşanan yavaşlama aşılıyor. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor.
5: Gazi meclisimizde gerekli yasama faaliyetleri hız kazanacaktır. Teklifler değerlendirilecek, her partiden madde önerileri alınacak. Kanunlaştırma sürecinin çerçevesi millet iradesiyle oluşturulacaktır. Günlük siyasi kazançların, küçük hesapların telaşıyla bu tarihi yükümlülüğe sırt çevrilmemelidir.
4: terör

0: Örgütü, ABD'nin mesafeli yaklaşımı, Barzani ve Talabani'nin de süreçle ilgili Türkiye'ye destek vermesi üzerine geri adım atmak zorunda kaldı. İmralı'da bulunan Abdullah Öcalan da devreye girince silah bırakma konusunda yeniden adımlar atılmaya başlandı. Süreçte geçtiğimiz aya kıyasla daha olumlu bir noktaya gelindi. Gelişmeler silahsızlanmaya doğru gidiyor. Esas hareketliliğin ise önümüzdeki ay yaşanması bekleniyor. Örgüt silahların bırakılmasıyla mağaraların boşaltılması konusunda envanter ve takvim hazırlığına girişti. Bu bilgilerle devletin istihbarat ve güvenlik birimlerinin elindeki veriler karşılaştırılacak. Teslim edilecek silahlar, boşaltılacak mağaralar ve bunun için tanınacak süre netleştirilecek. Öcalan'ın son görüşmede DEM Parti heyetini uyardığı ve sürecin işlemesi için daha fazla inisiyatif almaları gerektiğini belirttiği öğrenildi.
1: Hac vazifesi için kutsal topraklarda bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türk hacılarla bir araya geldi. Bakan Kurum burada Başkan Erdoğan'a telefonla arayarak hacıların selamını iletti. Erdoğan, hacıların bayramını kutladı.
2: Seslenmek ister misiniz?
0: Başkan Erdoğan hacılarla görüştü, bayramlarını kutladı. Binlerce Türk vatandaşı hac vazifesi için kutsal topraklarda. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da hacılarla bir araya geldi. Başkan Erdoğan'ı telefonla aradı, hacıların selamını iletti.
2: Sayın Cumhurbaşkanım, burada efendim 300'e yakın hacımız var. Seslenmek ister misiniz?
0: Başkan Erdoğan telefondan hacılara seslendi. Allah kabul etsin temennisinde bulundu. Erdoğan hacıların bayramını da kutladı. Türk hacılar kendilerine hitap eden Başkan Erdoğan'ı alkışladı.
1: Efendim, Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirenlerin rotasına bakacağız. Şimdi bayramın ikinci gününde Boğaz hattında yoğunluk var mı yok mu? Sözü A Haber muhabiri Ahmet Nazif Ural'a bırakıyoruz. İyi bayramlar dileyerek elbette.
3: Çok teşekkür ediyorum hem sizlere hem seyircilerimize hem de tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı bir kez daha bizler bu ekranlardan kutlayalım ve sizlere Eminönü, Beyazıt, Yarımada bölgesini aktarmaya devam edelim. Peki burada şu an neler var? Özellikle bayramın ikinci gününde artık kurban ibadetini yerine getirmemiş olsa dahi bunun yanı sıra ziyaretlerini ihmal etmeyip ardından kendine vakit ayırmak isteyen İstanbulluların en çok aslında uğradığı ve uğrak noktası olarak sayılabilecek alan olarak Yarımada'dayız ve Yarımada'da şu an Yeni Cami çevresinde, Mısır Çarşısı çevresinde, bunun yanı sıra yine Galata Köprüsü üzerinde ciddi bir yoğunluk var ve sizlere de şu an Boğaz Hattı'nın o güzel manzarasını aktarıyor drone operatörümüz Senat Destanoğlu. İşte görmüş olduğunuz gibi Boğaz'ın rengi zaman zaman turkuazla çalan bir rengi de bürünebiliyor son birkaç gündür ve özellikle şu an vapur turları oldukça yavaşça ve vapur turlarında da şu an ciddi bir yoğunluk olduğunu görebiliyoruz. İskelenin olduğu noktada şu an yanlış görmüyorsam bir vapurda da ciddi bir sıra var. Şu an o vapurun iniş ya da biniş anında ciddi bir yoğunluk oluştuğunu gözlemlemekteyiz. Bunun yanı sıra Galata Köprüsü üzerinde de balıkçılar için bir kalabalık yoğunluğu diyebiliriz. Öyle ki balıkçılar şu an balık avcıları burada Galata Köprüsü'nde her zamanki uğrak noktalarında o kalabalığı oluşturuyorlar. Elbette bayram deyince aklınıza arkadaşlık, dostluk, aile ziyaretleri, bereket ve mutlaka bu güzel ayın getirmiş olduğu o güzel duygular geliyor ve işte o güzel duyguları yakinen yaşamak ve bunun yanı sıra aileyle olan bağları devam ettirebilmek, o bağları güçlendirebilmek ve İstanbul'un bu kadim ruhunu, İstanbul'un bu kadim kültürünü bizzat içinde ruhunda hissetmek isteyen İstanbullular, sadece İstanbullular da değil, Türkiye'nin dört bir yanından gelen kişiler, dünyanın dört bir yanından yine aynı o cihanın, o dünyanın en önemli şehirlerinden dünyanın en önemli medeniyet beşiklerinden olan İstanbul'a geliyorlar, akın ediyorlar ve ilk uğradıkları nokta işte bulunmuş olduğumuz

0: aileleriyle, eşleriyle, dostlarıyla, arkadaşlarıyla, kardeşleriyle beraber dışarıya çıkan yüz binlerce kişi yarımadaya akın etti ve bizler de bu noktadan, bu güzel İstanbul manzarasından, yarımada manzarasından sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Yunuslar bugünlerde İstanbul Boğazı'nın en dikkat çeken misafirlerinden. Turkuaz sularda ortaya çıkan yunus sürüleri zaman zaman yük gemileriyle yarıştı. O anlar drone kamerasına yansıdı.
2: Bir yanda İstanbul'un eşsiz manzarası, diğer yanda yunusların görsel şöleni. Kurban Bayramı tatilinde İstanbul Boğazı'nda eşsiz görüntüler ortaya çıktı. Boğazın bazı noktalarında denizin rengi turkuaza büründü. Tarihi yarımada açıklarında görülen yunus sürüleri ise manzaraya ayrı bir güzellik kattı. Zaman zaman su yüzeyine çıkan yunuslar bazı alanlarda gemilerle yarışır gibi yüzdü. Yük gemisinin önünde ilerleyen yunusların o anları drone kamerasına an be an yansıdı.
1: Ankara'nın Akyurt ilçesinde ahırda ipini kopararak kaçan kurbanlık dana, jandarma, zabıta ve köylülerin drone destekli operasyonuyla yakalandı. Uyuşturucu iğneyle sakinleştirilen hayvan daha sonra kesime götürüldü. O anlar kameralara bakın nasıl yansıdı.
3: Kesileceğini anlayan kurbanlık dana ipini kopardı ve bir anda gözden kayboldu. Bulunamayınca çare olarak drone'a başvuruldu. Görüntüler Ankara'nın Akyurt ilçesi Ahmet Adi köyünde kayda geçti. Kesim sırası beklerken firar eden kurbanlık kırsal alanda sırra kadem bastı. İhbar üzerine jandarma ve zabıta ekipleri köylülerle birlikte hemen harekete geçti. Engebeli arazide arama sürerken bir vatandaş drone'da havadan takibe başladı. Kameraya yansıyan görüntüler sayesinde firari dananın saklandığı nokta kısa sürede havadan tespit edildi.
4: Çökecek, çökecek birazdan.
3: Bölgeyi kuşatan ekipler uyuşturucu iğneyle sakinleştirdikleri hayvanı saatler süren takibin ardından yakalayarak kesime götürdü.
1: Kurban Bayramı'nın ilk gününde çok sayıda noktada kaçak kurban kesimi yapıldı. Sokak araları ve site önlerinde yapılan kesimlere ceza yağdı.
5: Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'da yine bildik manzaralar yaşandı. Resmi kesim merkezlerindeki uzun kuyruklarda beklemek istemeyen bazı kurban sahipleri yasakları deldi. Parkları, boş arazileri ve yol kenarlarını adeta açık hava kesimhanesine çevirdi. Kamyonetlerle parklara getirilen kurbanlıklar ağaç altlarında yerlere serilen naylonların üzerinde kesildi. Kaçak kesimin adreslerinden biri olan Esenyurt'ta sokak araları, boş arsalar ve site önlerinde yapılan uygunsuz kesimler kameralara yansıdı. Zabıta ekipleri kurallara aykırı kesim yapan bir kişiye çevreyi kirlettiği gerekçesiyle 1700 lira ceza uyguladı. Denetimlerin bir diğer adresi ise Avcılar oldu. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri drone desteğiyle kurban kesim alanlarını havadan didik didik taradı. Yapılan denetimlerde kaçak kesim yaptığı belirlenen 27 kişiye toplamda 133 bin lira idari para cezası kesildi.
1: Ve efendim, kurban kesimi bayramın ikinci günü de sürüyor. Peki kesim alanlarında yoğunluk ne durumda? Malatya'ya gidiyoruz. A Haber muhabiri Mehmet Türel bekliyor bizi. İyi bayramlar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
6: Teşekkür ediyorum. İyi bayramlar. Evet, Malatya'da Kurban Bayramı'nın ilk günü namazdan sonra, bayram namazından sonra kurban kesimi başlamıştı. Bugün ikinci gün olmasına rağmen kesime devam ediliyor ve oldukça yoğun bir kesim noktasındayız. Burada bayramın ikinci günü de kesim devam ediyor. Malatyalılar özellikle izinli noktalarda bu kesim işlemlerine geliyorlar ve hayvanlarını kesiyorlar.

0: istiyorlar. Kesim yapan isimlerden birisi Cumali Doymaz şu anda yanımızda, hemen onunla bir konuşalım. Şöyle alalım hemen sizi Cumali Bey. Merhabalar.
1: Merhaba.
0: Şöyle kameraya doğru dönerseniz.
1: Merhaba, hoş geldiniz. İsmim Cumali Doymaz. Malatya Yeşilyurt Çarmuzu Mahallesi'nde hayvancılık yapmaktayım.
0: Evet.
1: Tüm Kurban Bayramları mübarek olsun tüm Türkiye'mize.
0: Evet.
1: Hayvancılıkla uğraşıyorum.
0: Nasıldı yoğunluk? İlk gün nasıldı yoğunluk?
1: Bizim yoğunluk işimiz, hayvancılık işimizi yapıyoruz. 7-24 saat her zaman hizmet vermekteyiz. Biz burada adakçılık, kurbancılık yapmaktayız. 3 tane hayvanımız vardı. Çok şükür, evet. Elhamdülillah.
0: Evet.
1: Hayvanlarımız evet. Güzel bir
0: şöyle şekilde. Bir hemen pardon Cumali Bey. Şöyle etrafı da bir gösterelim hemen.
1: Evet.
0: Hayvanları da bir çekelim şöyle. Kesimler devam ediyor. Evet. Buraya vatandaşlar gelmeye devam ediyor. Evet.
1: Vatandaşlarımız ailece gelebilir. Çocuğuyla, torunuyla, hanımıyla gelebilir.
0: Şimdi bugün ikinci gün Cumali
1: Bugün ikinci günü.
0: Gördüğümüz kadarıyla insanlar
1: Allah
0: gelmeye devam
1: sonra
0: ediyor.
1: Bura insanların yeridir zaten. Bu belli bir şeydir. Cumali dayı dediğin zaman herkes sağ olsun, Allah razı olsun. Bizi aileden birisi zaten sanmıştır. Onun için biz 7-24 saat hizmet veriyoruz. Adak, kurban, kesim yerimiz evet. Mevcuttur.
0: Evet, devam edelim.
1: Gelene hizmet.
0: Şimdi ediyoruz. Evet, şu anda kameraman arkadaşım Turgut Yaman kurban kesilen noktayı da sizlere gösterdi. Yanında Muhammed
2: Doymaz
0: var.
2: Hoş geldiniz abi.
0: O da yine bu işletmede, bu noktada kesim yaptı ve hala evet, bu yoğunluk devam ediyor, öyle mi?
2: Aynen abi, hoş geldiniz işletmemize. Biz burada adaklık ve kurbanlık işi yapıyoruz 7-24. Tüm İslami şekillere uygun evet, şekilde kesim yerimiz, evet. Her şeyimiz mevcuttur. 300 tane hayvanımızdan işte bir 20-30 tane kaldı. Onlar da işte bugün yarın bitecek. Hepsi satılmış durumdadır.
0: Dördüncü güne kadar kesim var mı?
2: Dördüncü güne kesim var, evet. Her
0: peki,
2: zaman.
0: Peki komple. Fiyatlarda değişim oluyor mu? Fiyatlar değişiyor mu?
2: Fiyatlar değişiklik tabii ki gösteriyor. Yani
0: ilk gün farklı, ikinci gün farklı.
2: Yok, bizim yani çok şükür müşterilerimiz, biz malımızı önceden de sattık hepsini.
0: Evet, evet.
2: 18 bin liradan tut 30 bin liraya kadar kurbanlık sattık abi.
0: Evet, peki. Peki şimdi
2: devam ediyor.
0: Kesim de devam ediyor. Burası çok yoğun bir kesim noktası. Malatya'da bayramın ikinci günü buradaki bu yoğunluğu sizlerle paylaştık. Hakikaten Malatya'da kurban bayramlarında özellikle belediyeden izin alıp bu işin yapıldığı noktalarda büyük bir yoğunluk oluşuyor diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.
3: Her yıl olduğu gibi bu yılda Kurban Bayramı'nın ilk gününde hastanelerin acil servislerinde acemi kasap manzaraları vardı. Kimi kurbanı keserken yaralandı, kimi ise kurban etini dilimlerken.
4: Bıçak kaydı, kesildi.
5: Derisini yüzerken o arada kazayla kolumuzu kestik.
6: Ayıklarken elime geldi.
7: Kurban Bayramı ile birlikte her yıl yaşanan acemi kasap kazaları bu yılda değişmedi. Kurban kesimi sırasında dikkatsizlik sonucu yaralananlar hastanelerin acil servislerine koştu.
5: 5 dikiş var. Onun haricinde bir şey yok Allah'ın izniyle.
8: Var mı bir şey peki? Dikiş atıldı mı?
6: Dikiş atıldı zaten.
8: Çok geçmiş olsun.
6: Teşekkür ederim.
4: Ciddi bir şey yok. Acemi kasaplar.
7: Bayram namazının ardından kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler kesimhanelerde yoğunluk oluşturdu. Kurbanını kendileri kesmeyi tercih edenler dikkatsizlik ve tecrübesizlikten dolayı yaralandı.
9: Kendi hayvanımızı kesiyorduk.
6: Bir anda
9: bıçak kaydı. Son hamlede kaydı. Bir but kalmıştı, but da kaydı.
6: Yok, kesmedim yani. Ha. Kesildi evde ayıklarken.
7: Tedavileri tamamlananlarsa acil servis çıkışında diğer kurban kesenlere uyarılarda bulundu.
5: Kurban kesenlere dikkatli olsunlar. Acele etmesinler. İyi bayramlar diliyorum.
3: Efendim, bayramda kurban eti ve tatlıyı fazla tüketmek sağlığınıza zarar verebilir. Peki bayramda nasıl beslenilmeli, nelere dikkat edilmeli? Kayseri'ye gidiyoruz. A Haber muhabiri Yağmur Aksu konuyla konuşacak, bizi bekliyor. Kolaylıklar dileyerek, iyi bayramlar dileyerek sözü Yağmur'a bırakalım.
10: Sümey Gaffaroğlu, iyi bayramlar. Bayramın bereketi sofraları yansırken uzmanlar da önemli uyarılar yapıyor. Tabi et ve tatlının ne kadar ölçüde tüketilmesi gerekiyor ve ne yapılması lazım? Sonraki sonuçları ne olur? Neye dikkat etmek lazım? Diyetisyen Ahmet Sayan'la birlikte aktaracağız. Uzman görüşüne ihtiyacımız olacak elbette bu konuda. Çünkü Kurban Bayramı aslında et bayramı da diyebiliriz. Yani bu konuda neye dikkat etmek gerekiyor? Et tüketimi ve tatlı tüketimi yaparken.
11: Öncelikle hoş geldiniz. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nın enişten dileklerimle kutluyorum.

0: Tabii ki kurban et bayramı, sürekli et tüketiliyor. Aslında yanlış olan bu, sabah kavurma, öğlen mangal, akşam kıyma çektirdik, kıyma yiyelim tarzı. Sürekli et tüketip su dahi içilmiyor. Bu da kurbanı iyi bir şey yapalım derken akşamlarını hastanede bitirmemek adına uygun porsiyonlarda yanındaki kuru baklagil yemekleri, zeytinyağlı sebze yemekleri, sindirimi kolaylaştıracak. Yani kabızlık, halsizlik şeklinde ya da kalp damar rahatsızlıklarına kadar yol açacak şekilde sıkıntı yaşamamak için uygun porsiyonlarda düzenli beslenmesi gerekiyor.
1: Aslında peki et tüketiminde neye dikkat etmek gerekiyor? En çok yapılan hata nedir?
0: En çok yapılan hata aslında mangalda yapılıyor. Mangalda yakın pişirip dışı pişmiş, içi çiğ kalıyor. Bu da hem hijyen hem de zararlı mikroorganizmaların oluşmasını sağlıyor. En büyük hata, yapılan hata. Ben de çok severim mangal ama yapılan en büyük hata bu. Yapılması gereken de mangala 15 santim mesafede olması gerekiyor. Kömür kısmı yenmemesi gerekiyor. Ve yanında salatamız, ayranımız, kuru baklagilimiz veya zeytinyağı sindirimi kolaylaştıracak besinlerle beraber tüketilmesi gerekiyor. Emilimi kolaylaştırmamız gerekiyor.
1: Peki yeni kesilen et neden hemen tüketilmiyor?
0: Yeni kesilen etin tüketilmeme sebebi, et kesildikten sonra kas hareketleri devam eder. Rigor mortis sendromu dediğimiz, özür dilerim sendrom değil, ölüm sertliği oluşur. Bu da etin zor pişmesi, suyunu çekememesi, sindirilememesi ve lastiksi bir yapıda, sert ve lastiksi bir yapıda olmasını sağlar. Bu yüzden 12-24 saat arası 0-4 derecelik dolaplarda dinlendirilmesi gerekir.
1: Peki etin yanında şu anda da masada görüyorsunuz, evet, aslında kuru baklagiller dediğiniz. Peki ne tüketilmesi gerekiyor yanında sindirimi kolaylaştırmak için?
0: Tatlı tüketilmemesi gerekiyor bir kere. Ayran tüketilmesi probiyotik açısından zengin. Kuru baklagiller, zeytinyağlı sebze yemekleri bağırsak çalışmasını düzenleyip sindirimi kolaylaştıracak şeyler tüketilmeli ki şişkinlik, kabızlık ve halsizlik yapmasın.
1: Kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar nasıl beslenmeli?
0: Şimdi şöyle, vücut metabolizmamız parmak izi gibidir. Herkese aynı şekilde öneri veremeyiz ama diyabet, tip 2 diyabet özellikle, çünkü kalp damar rahatsızlığının tetiklemesi yüksek olan bir hastalıktır. Hipertansiyon, kolesterol ve kalp damar rahatsızlığı olan danışanlarımızın özellikle haşlamayı tercih etmelerini tavsiye ederiz. Çünkü kavurmada ekstra yağ, doymuş yağlar, kuyruk yağları eklenip çok uzun süre piştiği için o yüksek ısıda zararlı mikroorganizmalar, zararlı bakteriler de türeyebiliyor. O yüzden haşlama tüketmeliler, yanında ayranlarını, salatalarını mutlaka tüketmeleri gerekiyor.
1: O zaman beraber hem ayran sindirim kolaylaştırır. Olmazsa olmaz, masada olmazsa olmaz.
0: Aynen öyle. Gazlı içecekleri kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Ayran tavsiye ediyoruz genellikle.
1: Peki yaşlı ve çocuklar için bir uyarı var mı?
0: Var. Şöyle, çocuklarda aslında uygun porsiyonlarda sağlıklı şekilde verilen etin çok güzel kaliteli protein kaynağı, demir ve B12 kaynağı olduğunu biliyoruz. Ama küçük porsiyonlarda kesilmeli, çiğneme ve yutma kolay olması açısından. Az yağlı ve az baharatlı olması şekilde, yanında da çocukların da salata ve ayran tüketmeli ki emilimi kolay olsun, sindirimi kolay olsun.
1: Peki, tüketimin ölçüsü çok önemli. Uzmanlar uyarıyor, diyetisyen Ahmet Sayan da uyarıyor şimdi ekranlardan. Peki et çok fazla tüketirsek ne gibi hastalıklara yol açar?
0: Şimdi eti çok fazla tüketirsek yağlı etler de kolesterole yol açar, hipertansiyona yol açar, kalp damar rahatsızlıklarına yol açar, kalp damarlarımız tıkanabilir. Bunun yanında da tip 2 diyabet genellikle bilinmiyor ama tip 2 diyabet danışanlarımızın kalp damar rahatsızlıklarına yakalanma oranları çok çok daha yüksek. O yüzden nasıl suyun fazlası zararsa etin de fazlası insan için zarar.
1: Peki, etten konuşuldu. Şimdi yanında olmazsa olmaz aslında bayram sofralarının vazgeçilmezi tatlılar var. Peki tatlı bu bayram sürecinde ne kadar tüketilmeli?
0: Şimdi tatlı her zaman tatlı. Aslında et her zaman et. Ama gittiğimiz misafirliklerde, ziyaretlerde, her gittiğimiz yerde tatlı yersek anlık şeker yüklemesi yaparız vücudumuza. Yemeklerin yanında tatlı yiyeceksek beyaz ekmek, pilav ve makarnayı kesmemiz gerekiyor, azaltmamız gerekiyor. Benim tavsiyem günde 1-2 porsiyon, ziyaretlerde 1-2 porsiyon sütlü tatlı tercih etmelerini öneririm. Şerbet tatlı tercih etmemeliler. Eğer çok fazla tatlı yükselirse vücutlarında anlık kan şekeri yükselmelerine kadar yol açabilir.
1: Peki bayramda su tüketimi de çok önemli aslında bu noktada.
0: Evet.
1: Su zaten başka bir şeyde yer alıyor.
0: Evet. Aslında su hayatımızın her evresinde çok önemli. Yani su hayattır diye boşa demiyoruz. Çünkü su hayatımızın, vücudumuzun en önemli parçası. Su tüketiminde de et yerken, kurban bayramında özellikle et yerken hiçbir suyun sesine yanaşılmıyor. Bu da vücudumuzda susuz kalmasına, vücudumuzun ödem tutmasına ve vücudu yoruyor. Bunun için de suyu daima, yani sadece kurban bayramında değil, suyu sürekli bir anda içmememiz de gerekiyor. Kademe kademe günün belli saatlerinde içmemiz gerekiyor.
1: Bayram sofrası, çok teşekkür ediyorum. Bayram sofralarında sadece lezzet değil, aslında sağlık da çok önemli ve uzmanlar da uyarıyor. İşte bu bayramda sağlıklı beslenmenin yolu işte bunlar. Tabii sağlıklı beslenmezseniz hastanelerde geçirebiliyorsunuz zamanlarınızı. Tabii bayramınız da hastanelerde geçmesin. Ahmet Sayan diyetisyen de aktardı. Bunlara dikkat edilmesi gerektiğine dair bilgiler verdi. Dilime söz, tekrar sizlere bırakalım.
2: Ve meşhur Tokat kebabı bayram sofralarını şenlendiriyor. Bu lezzet

0: lezzetli yemeğin nasıl yapıldığını öğrenmek için Tokat'a gidiyoruz sevgili izleyenler. A Haber muhabiri Murat Onur ustalarından tarifini alacak. İyi bayramlar dileyerek sözü kendilerine bırakalım.
1: Teşekkür ederim Sümeyye. Bizler de sizlere güzel, şirin Anadolu'nun mayası Tokat ilinden iyi bayramlar, iyi yayınlar dileyelim. Evet, şimdi kurbanlar kesildi, etler hazırlandı. Tabii Tokat yöresi söz konusu olunca olmazsa olmazlardan bir tanesi Tokat kebabı. Şimdi ustamız yanımızda, Halis ustamız. Tokat kebabının malzemeleri hazır. Bize tarif edecek nasıl yapıldığını. Şurada şişlerimiz de hazır hatta. Halis ustam iyi bayramlar.
2: İyi bayramlar Murat Bey, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederiz. Ustam şimdi Tokat kebabını nasıl hazırlıyoruz? Hemen bir hazırlayalım, gösterelim.
2: Hay hay, hemen gösterelim.
1: Evet, Tokat kebabında malzeme olarak patlıcan, patates ve özellikle domates, biber. Etin neresi?
2: Etin möhre, pirzola, but yerinden kullanıyoruz.
1: Evet, bunları ilk önce patlıcanları kesiyoruz.
2: Evet, patlıcanlarımızı kesiyoruz.
1: Ortadan ikiye yarıyoruz. Sonrasında patatesimizi doğru
2: kesiyoruz.
1: Patatesimizden de dilimliyoruz. Peki ustam, bu Tokat kebabı kaç yıllık bir lezzet?
2: Yani Tokat tarihinin tamamında var desem var yani.
1: Yaklaşık bir 600-700 yıllık lezzet olarak literatürlere geçmiş durumda. İşte şu anda ustamız patlıcanları kesti, patatesleri de yine yuvarlak yuvarlak doğradı. Üzerine şimdi kalın tuz kullanıyor. Kalın tuzu attı ve sonrasında bunları şişe takacak. Hazır şişimiz var. Bir tane istersen oradan göstertelim, hemen şu şekilde hazırlanmış bir şişimiz. İşte bu şekilde patlıcan, patates, etimiz bu şekilde şişlere takılıyor. Ve ne oluyor? Ocağa gidiyor efendim. Şimdi kameraman arkadaşım sizlere ocağı gösterecek. Halis ustamız da ocağın içerisinden işte o pişen kebapları çıkartacak. Yavaş yavaş tepsimize servis edecek. Ustam şimdi geçiyor. Ocağın özelliği ise her iki tarafında ateş bulunması ve içerisindeki bulunan demirle birlikte Tokat kebabı malzemesi o demirlere takılıyor. Ve şişlerle birlikte işte biber ayrı pişirilmiş, patates isteyenlere ek olarak yine patates de çıkartılıyor ve tuğla ateşinde pişiriliyor. Yani ocağın en büyük özelliği 700-750 yıl önce bu lezzetler bağ evlerinde, bahçe evlerinde yapılıyordu. Şimdi Orhan ustamız da bunları tepsiye dizecek. Orhan ustam hazır herhalde, hemen tepsiye de nasıl dizildiğini gösterelim. Sana da iyi bayramlar diyelim bu arada.
3: Bayramlar tüm Türkiye'ye. Çok teşekkür ediyoruz Murat Bey. Hoş geldiniz. Bu eşi benzeri olmayan bir lezzet. Ocağıyla, etiyle, patlıcanıyla, sebzesiyle tamamen özel ve çok lezzetli bir yemektir.
1: Sadece Tokat'ta yapılıyor değil mi bu?
3: Sadece Tokat'a özgü bir lezzet bu. Başka bir yerde bulma şansımız yok.
1: Evet, şu anda gördüğünüz gibi etler şişlerden çıkartılıyor ve tepsiye aynı düzenle hiç bozulmadan.
3: Tabii ki, tabii ki, kesinlikle hem görseli hem lezzeti bütün bir yemek olmakla beraber Tokat kebabının lezzetini başka bir kebapta bulma şansımız bizce yok. Biz iddialıyız bu konuda Tokat olarak. Çok güzel mekanlarımız da var. Herkesi bekliyoruz her zaman.
1: Evet, şu anda bakın, gel böyle istersen Halil İbrahim, çıkmış halini böyle bir göstertelim ve sonrasında ben çok özel bir şey göstereceğim şimdi sizlere. Halis ustamdan rica edeceğim. Alt hazneyi gösterebilir miyiz Halis ustam? Şimdi kebap ocakta pişiyor ama bir taraftan da ocağın altında alt haznesi var. O haznesine o şişlerden, yağlardan yağları damlıyor ve orada bir kutunun içerisinde birikiyor o etin, sebzenin üzerinden damlayan şerbeti akıyor değil mi?
2: Tabii, sebzenin suyu ve kuzunun kuyruk yağının erimesi, yanmış hali.
1: İşte bu şerbet sonrasında ne yapılıyor? Gel böyle Halil İbrahim, biz o tarafa geçelim. Şimdi Orhan ustam demliğe koydu, şimdi şerbetleyeceğiz mi?
3: Tabii ki, kesinlikle bu kebabın olmazsa olmazıdır Murat Bey. Bu olmadan bu kebabın lezzetini alamayız.
1: İşte şu anda üzerine o fırının alt haznesindeki erimiş etin, sebzenin bütün lezzeti, yani biz buna diyoruz ki et ile sebzenin izdivacı efendim. Şu anda üzerine de biraz patates çekecek şimdi gene Halis ustam, patateslerle biraz daha süslüyor. Peki bayramda yoğunluk nasıl?
3: Bayram çok zayıf başladı ama şu anda ikinci gün itibariyle, dün kapalıydık zaten, gayet hareketli gidiyoruz. Bugün de maşallah var.

0: kebap siparişlerimizin arkası hiç kesilmiyor. Herkesi bekliyoruz efendim Tokat'a.
1: Bir de şimdi gurbetçi çok. Tokat kebabına özlenç yok değil mi?
0: Tabii. Sezonu daha yeni başladı zaten. Bir aylık bir sezon mevzusu var. Yani yoğunluğumuz devam ediyor. Herkesi bekliyoruz Murat Bey.
1: Evet, şu anda bakın yeni kebaplarda, işte o şişe takılan kebaplarda işte o özel fırına, yani Tokat kebabının özel yapılmış, tuğlalarla yapılmış fırının içerisine yeni şişler atılıyor. Aslında ocaklar Tokat'ta bayramda hiç sönmüyor diyebiliriz. Sürekli bu şekilde kebap siparişleri geliyor. Özellikle yurt dışından gelen gurbetçiler, büyük şehirlerindeki gurbetçiler hep Tokat kebabına özlem duydukları için, sadece de bu lezzet Tokat'ta yapıldığı için, Tokat'a gelir gelmez Kurban Bayramı'nda etlerini kestikten sonra Tokat kebabı muhakkak yaptırıyorlar. Şu an itibariyle de bakın işte Tokat kebabımızda yenisi girerken şöyle bir kez daha bu lezzeti sizlere evet, Orhan Ustam da şu anda sizlere bu lezzeti bir kez daha göstertiyor. Tabii kuzu eti nerenin eti?
0: Kuzu eti Erbaa Karayaka'nın kuzusu.
1: Tokat'ın Erbaa ilçesinde.
0: Aynen, doğrudur. Yetiştirilen kuzulardan olan oluyor. Yani herkesi bu lezzeti tatmaya Tokat'a bekliyoruz mutlaka.
1: Efendim, patatesler lokum gibi, etler lokum gibi, patlıcanlar, biberler, yani sebze ile et tamamıyla birbirine hazırlanmış durumda. İşte bu şekilde Tokat kebabı hazır. Ustam, ellerine sağlık.
2: Afiyet olsun Murat Bey, her zaman bekleriz bütün misafirlerimizi.
1: Muhteşem görünüyor. İşte bu lezzet ustalarımızın da yaptığı gibi. Orhan Ustam, şimdi bu lezzeti kaç kişi yer bu tepsiyi?
0: Bu tepsi en az 2 kişiliktir. 2 kişiyi rahatlıkla doyurabilir, 3 kişi de yiyebilir. 3 kişiye kadar yeterli olur. Tokat kebabı doyurucu bir lezzet. Yanında lavaşıyla beraber doyurur. 3 kişiyi rahatlıkla doyurabilir bu tepsi.
1: Efendim, Tokat kebabı hazırlandı. Hazır. İşte Sümeyye, şimdi biz tabii Tokatlı olarak bu Tokat kebabının lezzetine biraz sonra bakacağız. Bizlere afiyet olsun. Yiyemeyenlere de Tokat'a gelmek, bu Tokat kebabının eşsiz lezzetine bakmak inşallah nasip olsun diyelim. Herkesi Tokat'a davet edip sözü şimdilik İstanbul'a sizlere bırakırken bir kez daha tüm Müslüman aleminin, tüm yurdumuzun bayramını kutlayalım.
3: Teşekkür ediyoruz Murat, Onur'a afiyet olsun diyoruz efendim biz de ve devam ediyoruz ajans günü içine. Şimdi sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.
4: Bursa Spor Taraftar Grubu, Texas'ın eski dernek başkanlarından Ertuğ Toker motosikletiyle seyir halindeyken kontrolü kaybetti, refüje çarptı, olay yerinde can verdi. Cenaze namazı sonrası toprağa verilen Toker'in kardeşi de 4 yıl önce motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti. (Gülüyor) 54 yaşındaki Sedat Çelik Giresun'da yeğeniyle birlikte derede balık tutarken akıntıya kapılmış, yeğeninin cansız bedeni bulunmuştu. Çelik'e dair ise hiçbir iz yoktu. Talihsiz adamın cansız bedeni arama çalışmalarının 5. gününde bulunabildi. İzmir'de otoyolda yakıtı biten bir araca yardım etmek için duran otoyol jandarması yoldan geçen tırın çarpmasıyla ölümden döndü. Başından yaralanan jandarma tedavisinin ardından taburcu oldu. Dehşet anları ise araç kamerasına böyle yansıdı. Son anda karşıdan gelen aracı görüp frene bastı ama artık çok geçti. Mersin'de kazada yaralanan motor sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Bursa'da seyir halindeki kamyonetin kasasından demir kafes düştü. Hemen arkasından gelen sürücüler kafese çarpmamak için zor anlar yaşadı. Çevredekiler sol şeritte duran kafesi kazaya neden olmadan kaldırdı.
3: Cezaevinden bayram izniyle çıkan hükümlü Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 yakınını bıçakladı. Olay sonrası kaçan saldırgan bir süre sonra yakalandı.
5: Bayramda dehşet saçtı. Olay Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Cezaevinden bayram izniyle çıkan hükümlü evinde yakınlarıyla bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü, hükümlü arbede sırasında eşini, baldızını ve bir yakınını bıçakladı. Diğer aile

0: aile üyelerinin araya girmesiyle kavga sona erdi. Kavga sonrası yaşananlar kameraya yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler Dereboğazı mevkiini termal drone'la taradı. Alanda arama çalışması gerçekleştirdi. Polisler yoğun çalışma sonucu hükümlüyü saklandığı yerde yakaladı ve gözaltına aldı.
1: İstanbul Sultanbeyli'de bir gecekonduda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı sevgili izleyenler. Yangın anında evde bulunan iki kişi komşularının dikkati sayesinde yara almadan kurtarıldı.
0: Alevler her yanı sardı, can pazarı yaşandı. İstanbul Sultanbeyli'de bulunan bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Gecekondudan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı. İçeride mahsur kalan iki kişi komşularının yardımıyla dışarı çıkarıldı. Yoğun uğraş sonucu kontrol altına alınan yangında neyse ki ölen veya yaralanan olmadı.
1: Schengen vizesinde randevu krizi her geçen gün büyüyor değerli izleyicilerimiz. Avrupa'ya seyahat etmek isteyenler vize almaktan çok randevu bulabilmek için uğraş veriyor. Adeta bir kara borsa var randevularda. Normalde 90-100 euro olan başvuru ücretleri hızlı randevu vaadiyle 1000 euroya satılıyor.
2: Üç hafta falan sadece bilgisayar başında hangi illerde boşluk olduğunu falan bulup sonra buraya geldik.
3: 3 ay içerisinde randevum oluşturuldu.
4: Yıllardır çözülemeyen Schengen vizesi krizi daha da derinleşti. Yaz tatili öncesi Avrupa'ya gitmek isteyenler vize alma aşamasına daha gelmeden randevu engeline takılıyor. Aylar sonrasına verilen tarihler vize almak isteyenleri kara borsaya itiyor.
5: Randevulardaki problemlerden dolayı maalesef kara borsaya düşmüş durumda. Aşırı bir yoğunluk var.
6: Vize başvuru maliyeti normalde 90 avro, 100 avro. Ama işte fırsatçılar bazı kişilere hızlı randevu vaadi veriyor ve o kişilerden 300 avro Avro'dan başlayıp 1000 avroya kadar ücret istiyor.
4: Seyahat planlarını iptal etmek istemeyenler yüksek ücretleri ödemek zorunda kalıyor.
5: Kötü niyetli insanlar yapay zekayla randevu alarak bu şekilde 3000 euroya kadar duyduk bugün. Bu şekilde de kötü niyetli insanlar bunu kullanıyor maalesef.
4: Yazılım destekli botlar sistemleri 7 gün 24 saat tarıyor. Açılan ya da iptal edilen randevular gerçek başvuru sahipleri daha görmeden tükeniyor. Kriz sahte danışmanlık şirketlerine de fırsat alanı açtı. Kendilerini profesyonel vize danışmanı olarak tanıtan bu uyanıklar VIP randevu, garantili vize ve 10 günde sonuç gibi vaatlerle seyahat edecek kişileri kandırıp parayı aldıktan sonra ortadan kayboluyorlar.
5: Çoğu kişi yetkili olmayan yerlerden öncelikle hizmet almamasını tavsiye ediyorum. Özellikle sosyal medyada gördükleri 20 gün içinde randevu garantisi, vize garantisi gibi böyle durumlardan uzak durmaları gerekiyor.
1: Evet, şimdi sizleri matbaanın bulunduğu ve ilk baskıların yapıldığı Fransa'nın Strasbourg kentine götüreceğiz. Matbaayı bulan Gutenberg'in adına bir meydan ve heykel de Strasbourg'da bulunuyor. O heykelde çok ilginç bir detay var değerli izleyicilerimiz. A Haber muhabiri Ömer Aydın hikayesini anlatacak. İyi bayramlar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
7: İyi bayramlar diliyorum. Strasbourg'un merkezi Gutenberg Meydanı'ndayız. Hemen burası meydan. Meydanın özellikleri aslında bizi de çok yakından ilgilendiriyor. Burayla ilgili bilgi vermek istiyorum. Şöyle de gösterelim nasıl bir yerde olduğumuzu. Strasbourg Katedrali'nin, Strasbourg'un sembolü 1000 yıl önce inşa edilen, yaklaşık 500 yıl inşası süren bir katedral burası. Ve 1800'lü yıllara kadar dünyanın en yüksek binası burasıydı. Yani bu katedraldi. Katedralin hemen yanında Gutenberg Meydanı ve Gutenberg'in heykeli bulunuyor. Hemen karşımıza, birazdan yanına gideceğiz. Gutenberg Meydanı çok önemli Strasbourg için, çünkü biraz önce gösterdiğim katedral tarafı Strasbourg'daki Katolik bölgeyi oluşturuyor. Hemen burada şu an ekranda görmüş olduğunuz yerde ise Strasbourg Ticaret Odası yer alıyor. Ticaret Odası'nın arka

0: tarafı ise, yani diğer tarafı ise Strasbourg'daki Protestan kısmı, Protestan mahalleleri. Tabii Strasbourg kenti uzun yıllar bir şehir şehir devleti olarak varlığını sürdürmüş. Bu nedenle de hem Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu hem de diğer Fransa, İspanya gibi krallıklar arasında bir güvenli vaha olarak kalabilmeyi başarmış. Mezhep savaşları Hristiyanlarda Katolikler ve Protestanların birbirini adeta kırdıkları dönemlerde burada Protestanlar güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmişler. Amerika Birleşik Devletleri'ne giden, Amerika'yı kuran kısmında Avrupalı göçmenlerin de buradan Strasbourg ve çevresinden gittikleri bilgisini de verelim. Gutenberg Meydanı'ndayız. Fransa'nın Strasbourg'un, Strasbourg tarihi için çok önemli bir yer burası. Gutenberg Mayıs Almanya doğumlu. Orada matbaaya dair ilk çalışmalarını yapıyor. Fakat matbaayı geliştirmek için ve baskı yapabilmek için Strasbourg'a geliyor. Tabii matbaa daha önce de Çinliler veya diğer topluluklar tarafından icat edilmiş bir alet. Fakat hareketli metal harfleri bulan ve bunu bir sistematiğe döken kişi, hemen ekranda görmüş olduğunuz Johann veya Fransızların ifadesiyle Jean Gutenberg. Ve Gutenberg burada Strasbourg'da matbaayı geliştiriyor ve çok ilginçtir, ilk bastığı basılı eser ise Türk takvimi olarak tarihe geçiyor. Şu an Almanya'da Münih Müzesi'nde saklanan bir eser. Türk takvimi, tabii Osmanlı döneminden bahsediyoruz. 1420 ve 1445 yılları arasında Fransa'da, Strasbourg'da yaşadı Johann Gutenberg ve matbaayı burada geliştirdi. Tabii çok önemli. Hemen ekranda görüyoruz. Burada kendi adına Angeli David tarafından yapılan bir heykeli söz konusu. Ve burada tabii bütün dünyanın matbaaya, matbaanın icadına nasıl tepki verdikleri anlatılıyor. Ve burada da tabii Osmanlı'da nasıl tepki aldığı, Osmanlı'ya nasıl matbaa haberinin ulaştığı anlatılıyor. İkinci Mahmut bu heykelin bir tarafında, hemen ekranda göstermeye çalışıyorum, güneşte oldukça kavurucu bir şekilde burada Strasbourg'da bugünlerde, zaten Fransa'da turuncu ve kırmızı alarmlar verilmiş durumda aşırı sıcaklardan dolayı. Evet, hemen Gutenberg heykelinin yanındayız ve atlı karınca var tabii. Hem turistik hem de tatiller dolayısıyla burada atlı karıncalar da yer alıyor. Çok turist var. Hemen bunu ifade edelim. Yaklaşık yarım saattir ben bu meydandayım ve yüzlerce Türkiye'den gelen Türk turiste rastladığımız bilgisini de paylaşmış olalım. Tabii Strasbourg son yıllarda çok turist çeken bir kent olarak da kayıtlara geçiyor. Yüzlerce, binlerce turist Strasbourg'u tercih ediyor, ulaşımında kolay olması nedeniyle. Strasbourg'dayız. Strasbourg Gutenberg Meydanı'nda hem matbaayı anlatmaya çalıştık hem de matbaanın bizim için neden önemli olduğunu, matbaayı icat ederken Gutenberg'in Türk takvimini ilk bastığı eser olarak seçtiğini aktardık. Yine ikinci Mahmut ifadesinin de Gutenberg heykelinde olduğu bilgisini vermiş olduk. Fransa'dan Strasbourg Gutenberg Meydanı'ndan sözü tekrar merkeze bırakalım.
1: Ömer Aydın'a çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz ve devam ediyoruz Ajans Gün İçin'e sevgili izleyenler. Trabzon'un Tonya ilçesi tereyağı 2018'de coğrafi işaret aldı. Peki Tonya tereyağının özellikleri neler? Cevabını haberimizde birlikte bakalım.

0: Konya'nın doğal meşhur sütünden yapılan dünya ünlü coğrafi işaretli ve aynı zamanda tescilli tereyağı. Ve tabii ki Konya Süt Kooperatifi çok uzun yıllardır, sanırım 60 yıla yakındır bir süredir burada hizmet veriyor ve en önemli özelliği ise buradaki o köylülerin oluşturduğu bir kooperatif ve şu andaki kooperatif başkanımız Sayın Cengizhan Cora yanımızda. Evet, nedir bu Konya tereyağının geçmişi, bu kooperatifin başlangıcı? Çünkü bölge içinde, Konya içinde çok önemli bir kooperatif.
1: Şimdi Konya tereyağı Osmanlı sahnamesine konu olan, saray mutfağına giren, onlarca firma arasında birincilikle ödüllendirilen ve nihai olarak da coğrafi işaret alarak, coğrafi işaretle taçlandırılan ve bizce makbul olan tereyağı Konya tereyağıdır. Konya tereyağının özelliği, özellikle Konya'da beslenen hayvanlardan elde edilen sütün içerisindeki birleşenler ve Konya'daki Jersey ırkına has bitki flora örtüsüdür. Ve Konya tereyağı sadece Konya'daki hayvanlardan elde edilen sütle beraber.
0: Bir katkı maddesi de asla
1: kesinlikle.
0: Şimdi biz tereyağını görüyoruz ama sanırım birçok ürün yapılıyor Konya'daki sütten. Hangi ürünler yapılıyor ve tabii ki buradan almak değil, bunun kargosu falan da var, yurt dışına falan gidiyor mu, ne kadar bir satış oluyor?
1: Şimdi ürünümüz, tereyağımız coğrafi işaretlidir. Coğrafi işaretli ürünümüzün yurt dışı pazarına, Dubai'ye ve Gürcistan'a gönderiyoruz ve bunun yanında kaşar peyniri çeşitleri, blok kaşarımız, telli kaşarımız, dil kaşarımız ve kolat peynirimizin yanında yoğurdu mevcuttur. Tonya'dan aldığımız sütlerle elde ettiğimiz ürünleri biz kendi uhdemizde pazarlamasını yapmaktayız.
0: Osmanlı'nın mutfağında bile Konya tereyağı olarak belgelere geçmiş bir yağ bu. Konya'nın 25 kilometre uzaklığındaki yaylalardan bile sütler tek tek toparlanıp bu kooperatifte işlenmeye getiriyor. Ve gördüğünüz gibi Konya tereyağı ortaya çıkıyor ama Konya tereyağı nasıl yapılıyor, nedir detayları, hepsini göreceğiz. Konya'nın bütün yaylalarından sütler tek tek toplandı ve buraya geldi. İlk işlemden geçiyor. Nedir bu işlem?
1: Güneşin ilk ışıklarıyla beraber üyelerimizden, çiftçilerimizden temin ettirmiş olduğumuz sütleri en kısa sürede fabrikamıza getirerek işleme tabi tutuyoruz. İlk işlemimiz gelen sütlerden yağın ham maddesi olan doğal kremayı elde etmektir. Buradaki krema şu an sıvı akışkan olup 4-5 gün olgunlaşma süresini bekledikten sonra geleneksel yöntemlerle, yayık sistemleriyle oluşan makinelerimizde mamul haline getirmekteyiz.
2: Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Aygaz diyorum.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Bir reklam.
7: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
4: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
8: Reklam. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
9: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
7: Coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Ankara-Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4 ila 5. kilometreleri arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. İnebolu-Kastamonu yolunun 52 ila 56. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
2: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
0: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
4: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Haber Radyo canlı yayın.
5: O nokta özellikle bu bölgenin en kalabalık olduğu noktalardan diyebiliriz. Bunun yanı sıra Galata Köprüsü üzerinde ciddi bir kalabalık var. Bu kalabalığın sebebi de elbette özellikle balıkçıların oluşturmuş olduğu bir yoğunluk diyelim. İşte bakın kalabalığı şu an sizlere gösteriyoruz. Adım atacak yer yok desek yeridir. Hatta yola kadar gelmiş bir trafik var. Birazcık daha şimdi sizlere o noktayı aktaracağız. Daha da yakından göstermeye çalışacağız o bölgeyi sizlere. İşte görmüş olduğunuz alanda neredeyse adım atacak yer yok. Hatta şu an insanlar karşıya geçerken araçların aralarından geçmek durumunda kalıyorlar. Hemen vapur iskelesinin yanı başı burası. Sadece bu alanda toplanan yüzlerce binlerce kişi var ve devamında şu an Yarımada'nın hem yeraltı çarşılarında hem Galata Köprüsü üzerinde hem Eminönü Yeni Camii'de hem Mısır Çarşısı'nda hem de cami avlusunda Eminönü Meydanı'nda çok ciddi bir kalabalık söz konusu. Bu kalabalık elbette İstanbul'un bu güzel hatrı için burada. İstanbul'un güzel kadim tarihi için burada. İstanbul'da bayramı geçirmenin o güzel hisleri için burada. Ve o sebepten de her bayramda İstanbulluların, Türkiye'nin dört bir yanından gelenlerin, dünyanın dört bir yanından rotasını İstanbul'a çevirenlerin uğrak noktası işte tam da bu alan oluyor. Görmüş olduğunuz gibi işte bu eşsiz manzara bütün dünyada konuşuluyor ve konuşulmaya da devam edecek. Hatta öyle ki bütün dünyada konuşuluyor dedik, dünya tarihinde de her zaman konuşuldu ve bundan tam 573 yıl önce de işte görmüş olduğunuz bu güzel, bu kutlu coğrafya Fatih Sultan Mehmet Han tarafından 29 Mayıs 1453'te yani 573 yıl bir gün önce, yani yarın aslında o yıl dönümü idrak edeceğiz. Önümüzdeki gün itibariyle 573. yıl dönümü artık gerçekleşmiş olacak İstanbul'da. Ve işte görmüş olduğunuz gibi bu güzel manzarayla ve yüzlerce binlerce insanın kalabalığıyla sözü yeniden sizlere bırakalım.
6: Ahmet'e çok teşekkür ediyoruz sevgili izleyenler. Kurban Bayramı tatilinde güneşli havayı fırsat bilenler Boğaz turunda İstanbul'un eşsiz manzarasının tadını çıkarıyor. Detayları bize A Haber muhabiri Nuray Korkmaz aktaracak. İyi bayramlar dileyerek sözü Nuray'a bırakalım. İyi bayramlar.

0: Yayınlar dileyelim bizler de. İstanbulların birçoğu Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmeyi tercih ettiler. Bir diğer yarısı ise İstanbul'da tercih ettiler. Peki İstanbullular nerede değerlendiriyor bu bayramı derseniz de gemi turlarında diyebiliriz. Oldukça yoğun bir kalabalığın olduğunu söyleyebiliriz. Kameraman arkadaşım Murat İçen'le bu gemi turuna girerken yoğun bir kalabalığın içinden geçmek zorunda kaldık diyebiliriz. Ve geminin alt kısmında ve üst kısmında da yoğun bir kalabalık mevcut. İnsanlar aslında sadece İstanbullular değil, İstanbul şehir dışından da gelip gemi turunu değerlendirmek isteyen birçok kişi var aslında. Ailesiyle gelmek isteyen, arkadaşlarıyla vakit geçirmek isteyen, İstanbul'un turkuaz mavisi denizini izlemek isteyen, yalılarını, köşklerini görmek isteyen ve bu turlara katılmak isteyen birçok kişi var. Burada da bir prenses var. Merhaba.
1: Merhaba.
0: Seni tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki. Benim adım Çağnur. Soyadım Bulut.
0: İstanbul'da mı yaşıyorsun? Nereden geldin?
1: Ben Velimeşe Tekirdağ'dan geldim. Burayı çok sevdim. İstanbul çok güzeldi.
0: Gemi turu nasıl?
1: Gemi turu çok güzel. İlk başlangıçta biraz bekledik ama olsun. Yani değermiş buna.
0: Peki gemiye girerken zorlandın mı kalabalıkta?
1: Yok, zorlanmadım. İlk önce biz gemiye binerken biz en önce bindik zaten. O yüzden zorlanmadık.
0: Peki, iyi bayramlar dileyelim. Sizlere sorarım efendim. Nasılsınız? İyi bayramlar dileyelim. Gemi turu nasıl gidiyor?
2: Çok teşekkür ederim. Herkesin bayramı mübarek olsun. Gemi turumuz gerçekten çok beğendik. Biz ilk defa geldik. Bu arada Tekirdağ Çorlu'dan geliyoruz. İlk defa bu turu yapıyoruz ama çok kalabalık. Gerçekten İstanbul kalabalığı felaket. Ama değer mi değer? Çok güzel.
0: İstanbullular gemi turunu tercih ediyor diyebilir miyiz aktivite olarak?
2: Kesinlikle. Yani çocukların bayıldı. Yani hava da güzel. Şansımıza çok da güzel oldu havada. Yani bence tercih edilebilir. Çocuklarıyla, aileleriyle vakit geçirmek isteyenleri yani bekleriz.
0: Gerçekten. Ailenizle katıldınız sanırım.
2: Çocuklarımla, ablamla, eniştelerimle hepsiyle birlikte bayramımızı kutluyoruz. Çok şükür.
0: Efendim iyi bayramlar dilerim tekrardan. Bahsettiğimiz üzere görüyorsunuz ailesiyle birlikte katılanlar var. Arkadaşlarıyla birlikte bu tura katılanlar var. Gemi turları aslında 45 dakika gidiş, 45 dakikada dönüşten ibaret oluyor. 3 köprü var. 3 köprüyü de görmüş oluyorlar gemi turuna katılan insanlar. Köşkler olsun, yalılar olsun, katılımcılar bu hem tarihi öğreniyorlar hem de bu güzel havanın tadını çıkarmış oluyorlar. Yine bir ailenin yanına gidelim. Tur hakkında biraz bilelim. Efendim iyi bayramlar dileyelim. Tur nasıl gidiyor sizin için? Nasıl geçiyor?
3: Tur çok güzel. Çok etkileyici. Biz İstanbul dışından geldik.
0: Nereden geldiniz?
3: Konya'dan geldik.
0: Bayramı İstanbul'da tercih ediyorsunuz. Evet. Turlara katıldınız.
3: Turlara katıldık. Sadece tatil olarak değil, çocuklarımız için geldik. Aynı zamanda İstanbul'u yeniden bir gezme fırsatı oldu bizim için. Doğrusu tekrar mest olduk gezerken. Hava da çok güzel. Çok güzel.
0: Havanın da güzel bir atmosferine denk geldiniz. Efendim size de iyi bayramlar dileyelim.
4: Bayramlar, sağ olun.
0: Sizin için tur nasıl geçiyor?
4: Valla işte eşimin söylediği gibi gayet güzel. Güzel bir bayram günü. Ortam, ambiyans güzel. Yani daha ne olsun? Biraz kalabalık ama biraz kalabalık, evet.
0: Giriş kısmında biraz sıkıntı yaşadınız mı siz?
4: Biraz sıkıntı yaşadık, evet. Girerken biraz kalabalık. O da normal ya, bayram günü herkes havayı güzel bulmuş, dışarı çıkmış, eğleniyor.
0: Aslında o kalabalığa rağmen bu İstanbul'un güzel manzaralarını, eşsiz manzaranı, güzel havayı, tadını çıkarmak için turu tercih ettiniz.
4: Aynen, evet. Turu tercih ettik, çok da memnunuz. Memnun kaldık.
0: Tekrardan iyi bayramlar dilerim. Evet, gördüğünüz gibi ailesiyle katılanlar var, arkadaşlarıyla katılanlar var. Minikler var. Sana da soralım. İyi bayramlar dileyelim sana. Tur nasıl geçiyor senin için?
5: Çok güzel geçti abla.
0: Peki İstanbul manzarası nasıl?
5: Güzel.
0: Hava da güzel. Tadını çıkarıyorsun.
5: Evet abla.
0: Evet, gördüğünüz gibi çocuklar da bu eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor. Dediğimiz gibi tura katılanlar 45 dakika gidiş, 45 dakika dönüş Eminönü'nden biniliyor ve Eminönü'nde de o eşsiz manzaranın tadını çıkardıktan sonra dönüş sağlıyorlar diyelim ve tura katılanlar bu eşsiz manzaranın tadını çıkararak tatillerini aktivite olarak geçirmeye devam ediyorlar diyelim ve bu noktadan sözü sizlere bırakalım.
6: Sevgili izleyenler, bayramı İstanbul'da geçirenlerin rotalarından biri de Belgrad Ormanı oldu. Peki o noktada yoğunluk ne durumda? Detayları bize A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktaracak.
7: sabah saatlerinden itibaren Belgrad Ormanı'nda da yoğunluk giderek artıyor desek ki.

0: yerdir. Özellikle piknik yapmak isteyenler, mangal yakmak isteyenler, semaverde çay içmek isteyenler Belgrad Ormanı'na akın etmiş durumda. Bir yandan kuş sesleri, bir yandan o hafif esen rüzgarla birlikte yaprakların sesleri. Burada tamamıyla doğayla iç içe aileler zamanlarını geçiriyorlar. Şimdi yavaş yavaş mangal yapan bir vatandaşımızın yanına gideceğiz. Yayından önce sohbet ettik ama bu yayında da yine sohbet etmek istiyorum. Çünkü ilginç bir durum söz konusu. Biliyorsunuz ki Kurban Bayramı'ndayız. Fakat amcamız daha kurbanını yeni kesti. Fakat buraya gelmeden önce kasaba uğrayıp etini, köftesini, sucuğunu almış, buraya gelmiş. Kurban Bayramı'ndayız amcacığım. Öncelikle bayramımız mübarek olsun.
1: Teşekkür ederim. Sizlerin de bayramı mübarek olsun. A Haber'e de teşekkür ediyoruz. Burada insanları, toplumun nasıl neşeli, bayramı hoş geçirdiğini görüntülerini ekranlara, insanlara yansıttıkları için onlara teşekkür ediyoruz.
0: Allah razı olsun amcam. Şununla başlayacağım ben. Benim takıldığım nokta o. Normalde vatandaş şunu yapıyor. Kurbanını kesiyor. Birinci günü ya da ikinci günü, en geç üçüncü günü etini alıp mangala geliyor. Sen direkt olarak kasaptan alıp buraya gelmişsin.
1: Aslında bizim bu bayram şu şekilde gelişti. Kurbanımızı memleketimiz olan Samsun'da kesmek için arkadaşlarımız orada bu işi yapıyordu. Hayvancılık işi yapan arkadaşlarımızdan kurbanlığımızı aldık. Arkadaşımız bu akşam bize otobüsle kurbanlığımızı yollayacak. Şu anda dondurucuya koyduğunu söyledi. Az önce telefonda görüştük kendisiyle. Biz de dedik ki işte bu kurban bayramındaki uzun tatilimizi boşta geçirmeyelim. Aileyle birlikte
0: kalabalık da bir aileyiz. Aydın, evet. Aileyi de gösterebilirsen sana zahmet. Onlar için de bir anı olsun.
1: Şu anda bir kızım da evli. Onlarla birlikte geldik buraya. Kayınvalideleri birlikte geldik. O yüzden bayramımız iyi, güzel geçiyor. Neşeli geçiyor. Biz memnunuz. 9 günde tatil olmasıyla birlikte çok daha mutlu olduk. Teşekkür ediyoruz yönetimimize, Allah. A Haber'e bizleri yansıttığı için çok sağ olun.
0: Allah razı olsun. Yavaş yavaş bu kokudan Aydın biraz uzaklaşalım. Çünkü insanın ne kadar da olsa, ne kadar tok da olsa mangalı görünce özellikle Türk insanının canı çekiyor biliyorsunuz ki. Şimdi yavaş yavaş diğer noktalara doğru ilerleyelim. Bakın bir yandan da işte o mangaldan sonra, yenecek etten sonra o semaver keyfi. Hemen beyefendiye de mikrofon uzatalım. Mangalı büyükler yapıyor, semaver size mi kaldı?
2: Tabii. İşin ehli orada olduğu için, ustalar orada, üstadlar. Biz de işte yancılar, devam bu şekilde.
0: Yancı olarak nitelendiriyoruz.
2: Yani kendimizi yancı olarak, tabii semaverler bize kaldığı için yancı olarak.
0: Ama semaverde çay demlemek de bir ustalık istemez mi?
2: Onlar demleyip oraya geçtiler zaten.
0: Siz sadece hani...
2: Ben sadece böyle yerliyorum.
0: Teşekkür ederim. İyi bayramlarınız olsun. Şöyle yavaş yavaş devam edelim. Gerçekten bulunduğumuz alan çok güzel. Bakın eski tip olarak bunları çöp olarak nitelendirmeyin sakın. Kameraman arkadaşım Aydın Baytar da ekranlarınıza getiriyor. Burada eski usul akan suyun içerisine yine sodalar konulmuş. Salata malzemeleri konulmuş ve burada sıcak olmaması adına buraya bırakmışlar. Efendim amcam? Bak bu karpuzda, şunu ben marul zannettim uzaktan, bu da karpuzmuş. Yine Türk vatandaşımızın, Türk vatandaşlarımızın vazgeçilmezi akarsuya karpuz koymak. Şimdi yavaş yavaş devam edelim şöyle. Bakın bir yandan mangal keyfi yapanlar var, semaver keyfi yapanlar var. Manisa'dan bu noktaya kadar gelenler var. Yine yan tarafta hamak keyfi yapan vatandaşlarımız var. Diğer yandan piknik yapan vatandaşlarımız var. Söylemiş olduğumuz gibi Belgrad Ormanı'nda özellikle öğle saatlerinden sonra yoğun bir hareketlilik oldu. Keza burada konuştuğumuz vatandaşlar da şunu söylüyorlar. Özellikle vatandaşların İstanbul trafiğinden kurtulduklarından dolayı, çünkü İstanbul'daki çoğu vatandaşımız memleketlerine gittiler. O trafik yoğunluğundan kurtulduklarından dolayı en azından bir noktadan diğer bir noktaya gitmek çok fazla zamanlarını kaybetmiyor. Çünkü örnek veriyorum, Avcılar'dan normal şartlarda buraya gelmek bayram olmasa, pazar günü veya cumartesi günü olsa 1,5-2 saati alıyordu. Fakat bulunduğumuz gün itibariyle örnek veriyorum Avcılar'dan, Küçükçekmece'den bu noktaya gelmek, Belgrad Ormanı'na gelmek vatandaşlarımızın yaklaşık yarım saatlik bir süresini alıyorlar. Söylemiş olduğumuz gibi Belgrad Ormanı'ndaki vatandaşların bayram keyfini çıkarmaları bulunduğumuz dakika itibariyle halen daha devam ediyor diyelim. Gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü yeniden sizlere bırakalım.
3: Efendim, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde mesire alanlarında yoğunluk yaşanıyor. Şimdi de Adana'ya uzanacağız. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur izlenimlerini aktarmak üzere bizi bekliyor. İyi bayramlar dileyerek sözü kendisine bırakalım.

0: Da burada bayramlarını geçiriyorlar. Tabii ki duman altı Adana deyince akla kebap gelir ve şu anda insanlar da burada hep beraber ailecek yapmış oldukları mangalları burada afiyetle tüketmeye çalışıyorlar. 7'den 70'e herkes burada, görmüş olduğunuz gibi salıncaklar kuruldu. Bir taraftan çocuklar toplarla oynuyor. Burada tabii ki sadece mangal yok. Burada da başka bir kişi saç kavurması yapmak için burada. Ne yapacaksınız?
1: Köfte yapacağız.
0: Köfte. Elinize sağlık. Sağ olun, Adana'da kebap yapılır ama.
1: Yani çocuklar bazıları et yemiyor. O yüzden köfte yapıyoruz onlar için.
0: Afiyet olsun.
1: Sağ olun, rica ediyorum. Sağ olun.
0: Teşekkürler.
2: Gel beraber olsun.
0: Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Tabii ki işte burada onlarca aile, ama sadece mesire alanı burayla sınırlı değil. Çoban Dede Türbesi'nin olduğu yerle sınırlı değil. Çünkü hemen ilerisi Çatalan Barajı'nın olduğu yer, Seyhan Baraj Gölü'nün olduğu yer ve oralarda da yine benzer şekilde manzara aynı ve bayramı şu anda fırsat bilen insanlar şu anda burada görmüş olduğunuz gibi mangallarını yaktılar. Bir taraftan çocuklar oynuyor, bir taraftan közün üzerinde çaylar demleniyor, bir taraftan yeni gelenler var, toplanıp gitmeye çalışanlar var. Sirkülasyon var çünkü sabahın erken saatlerinden itibaren Adanalılar biliyorsunuz sabah kahvaltısını bile ciğerle yapabilen insanlar, ciğer kebabıyla yapabilen insanlar. Bu nedenle de sabahın erken saatlerinden itibaren işte benzer şekilde mesire alanlarında bu manzara oluşmuş durumda. Tabii ki yarın da yine yağış etkisini gösterebilir mi ya da diğer günlerde yağış olur mu bilinmiyor ama tabii ki meteorolojinin tahminleri var. İşte şu anda bu fırsatı, yani havanın açık olma fırsatını değerlendiren Adanalılar mesire alanlarında akın ettiler. Bir taraftan bayramlaşıyorlar, bir taraftan da kurban etleriyle burada yapmış oldukları kebapları afiyetle yiyorlar diyelim ve sözü Adana'dan tekrar size bırakalım.
3: Efendim bir başka noktaya uzanacağız. Şimdi Gaziantep'e gidiyoruz. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel bizi bekliyor. O noktada mesire alanında yine yoğunluk var. Kolaylıklar dileyerek, iyi bayramlar dileyerek sözü Mehmet Geçgel'e bırakalım.
4: Teşekkürler, iyi bayramlar diliyorum ben de sizlere. Tabii Gaziantep'te cadde sokaklara, birçok noktaya bayram atmosferi yansıdı haber ekranlarında. Ekranlara yansıtmaya devam ediyoruz. Geride bıraktığımız saatlerde Tema Park'taydık. Şimdi de Burç Tabiat Parkı'ndayız. Mesire alanlarında da yine yoğunluk var. Kurbanlar kesildi, kurban etleri kebaba dönüştü efendim. Bulunduğumuz noktada da yine aileler çocuklarıyla birlikte geliyor ve burada bu atmosferin, doğanın tadını çıkarıyorlar. Bir taraftan mangallar yakılıyor, bir taraftan semaverde çaylar demleniyor. Bir taraftan da kebaplar yapılıyor işte o mangallarda. Gaziantep denince akla ilk gelen de tabii ki de kebapları oluyor. Eşsiz kebapları. Burada da bir aile var. Ben onlarla da konuşmak istiyorum ama beyefendi isminiz nedir?
5: Mehmet Adil Özdemirer.
4: Mehmet Bey, siz burada işi teyzeme devretmişsiniz. Teyzem, senin ismin nedir?
6: Sevgi.
4: Sevgi Hanım burada eti şişe diziyor. Bu da aslında ayrı bir ustalık. Şimdi Mehmet Bey mi iyi diziyor, siz mi?
6: Valla aynı. O da dizi, ben de.
4: Nasıl gidiyor bayramınız?
6: Çok.
4: Anneniz mi?
7: Bence tabii kendim.
4: Anneniz daha iyi yapıyor.
7: Yani.
6: Herkesin bayramı kutlu olsun. Allah her sene bugünlere çıkmayı nasip etsin.
4: Amin, amin. Efendim bayramınız tebrik ediyoruz tabii bizler de. Nasıl gidiyor bayramda kurban ibadetini yerine getirdiniz? Bugün de dinleniyorsunuz. Yani.
5: Çok şükür, çok şükür. Bugünlerimize şükür. Torunlarımız geldi. Aa, hanımla kebap saplamasını öğretiyorum.
4: Ha, siz öğretiyorsunuz.
5: Ha, evet, öğretiyorum. Torbalar, çocuklar, aa oğlan gelin. Adını sen.
4: Kaç torununuz var?
5: 7 tane torunum
4: var. Allah bağışlasın.
5: 8 taneymiş. Ben bilemedim, evet.
4: 8 tane.
5: Evet.
4: Şimdi siz ete şişe et dizmesini öğretiyorsunuz, o da size torun sayısını öğretiyor.
5: Evet, evet, evet.
4: Efendim Allah ağzınızın tadını
5: bulsun. Teşekkür ederim. Herkesin bayramını kutlarım. Allah razı olsun. Çok seviyorum sizi.
4: Çok teşekkür ederim.
5: Teşekkür ederim.
4: Evet, bir taraftan hazırlıklar devam ediyor. Bir taraftan etler burada mangala atıldı, şişler. Siz de burada pişiriyorsunuz.
7: Evet, pişiriyorum ben de.
4: Nasıl gidiyor bayramınız?
7: Elhamdülillah, çok şükür, kazası belasız atlattık.
4: Doğa ile iç içesiniz.
7: Rabbim tüm İslam aleminin kurban bayramı mübarek olsun.
4: Amin. Amin. Sizlere de hayırlı bayramlar diliyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Çocuklarla birlikte de iyi eğlenceler diliyoruz.
2: Çok sağ olun.
4: Efendim bu taraftan mangallar hazırlanıyor. Bir taraftan semaverde çaylar demleniyor. Diğer yandan da çocuklar burada doyasıya gönüllerince oynamaya devam ediyor. Burç Tabiat Parkı'nda yoğunluk

0: akşam saatlerinde daha da artıyor ve gece saatlerine kadar burada Semaver'de çay keyfi sürüyor diyelim ve söz tekrar merkeze bırakalım.
1: Ve bir Kurban Bayramı klasiği, kaçan kurbanlıklar. Caddelerde yine kovalamaca yaşandı değerli izleyicilerimiz. Sahipleri firari kurbanlıkları yakalayabilmek için soluksuz bir mücadele verdiler.
2: Kimi sahibinin elinden kaçtığı berbere girdi, kimi otoyolu birbirine kattı. Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda manzara değişmedi.
3: Buraya gel abla, gel.
2: Çorum'da firar eden boğa bir evin bahçesine girdi. O anlarda hareketli dakikalar yaşandı.
3: İçeri girin, içeri.
2: Firari boğa iğneyle sakinleştirilerek yakalanabildi. Panik atak yaşayan sahibi ise hastaneye kaldırıldı.
3: Kaç, kaç.
4: Giden.
3: Kaç, kaç.
4: Gidemez, o düşecek o hayvan ya.
2: Rize'de de manzara benzerdi.
3: Dedim size ki o su vermeyin de okutmayın.
2: Uzun süre sahiplerini peşinde koşturan boğa devreye belediye ekiplerinin girmesiyle yakalanabildi. İstanbul'da ise sahibinin elinden kaçan Tosun camları kırarak berber salonuna girdi. Mahalle sakinleri Tosun'u yakalamak için seferber oldu. Firari Tosun güçlükle de olsa yakalandı. Antalya'da ise kesime götürülmek istenen koyun kaçmak istedi. Sahibi onu tutmak isterken ortaya bu görüntü çıktı. Ankara'da da kesimden kaçan kurbanlık boğa sahiplerine zor anlar yaşattı.
3: Evet, solunda gitti mi?
2: Firari boğa saatler süren kovalamaca sonrası yakalandı.
1: İstanbul Arnavutköy'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana sokak aralarında koşarak vatandaşlara zor anlar yaşattı. Uzun süre kaçan kurbanlık çevredekilerin yardımıyla yakalandı. O anlar çevredeki vatandaşın telefonuyla kaydedildi.
5: Kaçan kurbanlık sokakları birbirine kattı, trafiğe daldı. İstanbul Arnavutköy'de sahibinin bir anlık boşluğundan faydalanan kurbanlık dana ipini kopardı, firar etti. Sokak aralarından kaçan yüzlerce kiloluk hayvan önüne ne çıktıysa ezdi geçti. Kaçan kurbanlığı durdurmak hiç de kolay olmadı. Ana caddeye fırlayan kurbanlık dana trafiği birbirine kattı. Sürücüler çarpmamak için ani fren yaparken yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Uzun süren kovalamacanın ardından hayvan yakalanarak sahibine teslim edildi.
1: Dünya gündemiyle devam ediyoruz sevgili izleyenler. ABD Başkanı Donald Trump kabine toplantısında basın mensuplarına sorularını yanıtladı. Amerikan Başkanı ilk kez Umman'ı hedef aldı. Hürmüz konusunda Umman'ın İran'la anlaşması durumunda Umman'ı havaya uçurmak zorunda kalırız dedi. Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerinin de İsrail'le İbrahim anlaşmalarını imzalamalarını istedi. Bize borçlular çıkışında bulundu.
6: Umman'da herkes gibi davranacak. Yoksa onları havaya uçurmak zorunda kalacağız.
7: Sözleri çok sertti. İlk kez Umman'ı hedef aldı.
6: Boğazlar herkese açık olacak ve kimse tarafından kontrol edilmeyecek. Biz onları izleyeceğiz.
7: Umman son dönemde ABD ile İran arasında yapılan görüşmelere ev sahipliği yapmasıyla öne çıkan, Orta Doğu'daki krizlerde arabulucu rolü üstlenen ülkelerden biri. ABD ile yakın ilişkilerine rağmen Umman İran'la temasını da sürdürüyor. Hatta İran'la Umman arasında Hürmüz Boğazı'ndan geçiş rejimi konusunda görüşmeler de sürüyor. Son olarak İran Devlet Televizyonu tarafından yayınlanan mutabakat metninde Hürmüz'ün kontrolünün İran ve Umman'da olacağı iddia edilmişti. Trump'ın İran'la Umman arasındaki bu yakınlaşmadan rahatsızlığı sebebiyle Umman'ı hedef aldığı belirtiliyor.
6: Umman'da herkes gibi davranacak. Yoksa onları havaya uçurmak zorunda kalacağız.
7: Umman'a ilk destek mesajı ise İran'dan geldi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü tehditlere karşı Umman'la dayanışma içinde olduklarını söyledi. Kabine toplantısı sırasında konuşan Trump, İbrahim anlaşmaları üzerinden bölge ülkelerini de uyardı.
6: Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğerlerinin İbrahim Anlaşmalarına katılmasını istiyorum. Bize borçlu olduklarını düşünüyorum. Eğer imzalamazlarsa İran Anlaşmasını yapmamız gerektiğinden emin değilim.
1: ABD, İran'ın Bender Abbas Limanı ve çevresine yönelik hava saldırıları düzenledi. 3 günde düzenlenen ikinci saldırıya İran'da kuvvetteki Amerikan üssünü hedef alarak yanıt verdi. Tahran'a gidiyoruz. A Haber muhabiri Ekber Karabağ'dan son gelişmeleri alacağız.
8: Teşekkür ederim Sümeyye. Evet, bu gecede sabaha karşı yine bölgede silah sesleri geldi. İki taraf karşı karşıya geldi. Esasında geçtiğimiz haftanın sonunda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir ön uzlaşma yapılması öngörülmektedir. Ancak bu hafta içinde taraflar iki kez karşı karşıya gelmiş oldu. Sabah saatlerinde de bölgede, yani Hürmüz Boğazı ve etrafında sıcak gelişmeler söz konusu oldu. Konuyla ilgili her iki taraftan da resmi açıklama yapıldı. İran devrim muhafızlarından gelen açıklamada işte bölgeden Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan bazı gemilere yönelik radyo frekans şekliyle uyarı yapıldığı ve bu uyarının ardından iki geminin işte söz konusu bölgede durduğu, diğer gemilerin ise bölgeyi terk ettiği ve geri döndüğü ifade edildi. Bunun ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin Bender Abbas hava alanına yönelik füzelerle saldırı düzenlediği, ancak bu saldırıda herhangi bir hasarın söz konusu olmadığı ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri tarafından CENTCOM'dan, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na gelen açıklamada ise İran'a ait olan 5 insansız hava aracının Hürmüz etrafında vurulduğu ve aynı zamanda Bender Abbas bölgesinde kalkmaya hazırlanan 6. insansız hava aracının ise yerde imha edildiği ifade edildi. Bu olayların ardından İran devrim muhafızları yaptığı açıklamada bu saldırıların yapıldığı Amerikan üssüne yönelik saldırılar düzenlediğini bildirdi. Fakat İran'ın açıklamasında bu bölgenin ismi, o ülkenin ismi açıklanmadı. Ancak Kuveyt tarafı İran'ın insansız hava araçları ve füzelerini havada imha ettiğini ve bu saldırının İran tarafından yapıldığına ilişkin resmi bir açıklaması söz konusu. Şimdi esasında merak edilen soru şu: yaşanan bu gelişmelerin ateşkesin ihlalinin anlamına gelse de tarafların nasıl bir tavır sergileyeceği ile ilgilidir. Her iki taraf da birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçladı. Ancak genel havaya bakıldığında öyle görünüyor ki taraflar bu diyalog sürecini devam ettirecek. Buradan bir sonuç çıkar mı çıkmaz mı? Oldukça karmaşık açıklamalar gelmektedir. Son olarak da şunu belirteyim. Moskova'dan bir açıklama geldi. Geçtiğimiz haftalarda Rusya yönetimi eğer elindeki zenginleştirilmiş uranyumu Amerika'ya vermek istemiyorsa Rusya'ya verebileceğini ifade etmişti. Ancak Rusya'dan gelen açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin buna karşı olduğu ifade edildi. Sümeyye, gelişmeler bu şekildeydi. Yeni gelişmeler olursa tabii izleyicilerimize anında aktaracağız.
1: Ekber Karabağ, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz ve devam ediyoruz Ajans Gün İçine sevgili izleyenler. Erzurum'un Narman ilçesinde Narman peribacalarında bayram yoğunluğu yaşanıyor. A Haber muhabiri Yüksel Akalan o noktada bizleri bekliyor. İyi bayramlar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
9: İyi bayramlar Sümeyye Gaffaroğlu. Tabi haber ekranlarında Kurban Bayramı heyecanını ekranlara taşımaya devam ediyoruz. Yurdumuzun dört bir yanındaki doğal güzelliklerde Kurban Bayramı tatili vesilesi dolayısıyla da ziyaretçi akınına uğruyor. O noktalardan birisi de Erzurum'da Narman ilçesinde bulunan ve Kırmızı Periler Diyarı olarak adlandırılan Narman Peri Bacaları. Şu an itibariyle de yine birçok vatandaş, özellikle de bayramı memleketinde geçirmek için Erzurum'a gelenler, keza şehir dışından gelen yerli ve yabancı turistler de yine bayram tatilinde Narman Peri Bacaları'nı ziyaret etmeden de Erzurum'dan ayrılmıyor diyebiliriz. Öyle ki şu an itibariyle de kameraman arkadaşım ekranlarınıza getiriyor. Bu doğal doğa harikası da yine yıl boyunca aslında ziyaretçi akınına da uğruyordu. Bayram tatili vesilesiyle de yine yoğunluğun arttığını da söyleyebiliriz. Kimi vatandaşlar aileleriyle birlikte doğa gezisine çıkıyor, doğa yürüyüşüne çıkıyor. Kimi vatandaşlar yine bu alanda yapılan atlı safarilere, ATV'li safarilere de katılarak aslında Narman Peribacalarının o kilometrelerce uzayan muhteşem görselini de yakından görme fırsatı buluyor. Şöyle bizler de sizleri kısa bir gezintiye çıkaralım. Tabii bir taraftan da yine hemen sağ tarafımızı da gösterebilirse son yıllarda yapılan yatırımlarla birlikte Narman Peribacaları çevresinde de vatandaşların aileleriyle birlikte vakit geçirebilecekleri alanlar da oluşturuldu. Kimi vatandaşlar da yine o noktada piknik yapmayı da tercih edebiliyor. Şöyle biraz da peribacalarını da göstermek istiyorum. Dünyada eşi benzeri bulunmayan bir yapıya sahip olan Kırmızı Periler Diyarı da yıl boyunca aslında Erzurum'un turizm potansiyeli olarak öne çıkan noktalarından bir tanesiydi. Bayramın ilk günü itibariyle
1: dokuz günlük bayram tatili nedeniyle turizm bölgelerinde otellerin neredeyse tamamı doldu. İzmir Çeşme'ye gidiyoruz. A Haber muhabiri Sefer Ayçe konuyla birlikte bizi bekliyor. İyi bayramlar dileyerek sözü kendilerine bırakalım.
10: Evet, biz de iyi bayramlar diliyoruz Çeşme'den. Evet, 9 günlük gerçekten önemli bir gün sayısı tatil için Türkiye'de ve bu 9 gününde tatil olmasıyla da tüm Ege bölgesinde özellikle Çeşme'de oteller artık %100'e ulaştı. Peki son durum nasıl? 2026 sezonu nasıl geçecek? Onu da konuğumuzdan alacağız. Hoş geldiniz abi.
11: Teşekkür ederim, sağ olun. İyi bayramlar.
10: İyi bayramlar diliyoruz biz de. 9 gün açıklandığında hemen rezervasyonlar başladı.
11: Tabii ki ve bu sene Sayın Cumhurbaşkanımızın erken bunu deklare etmesi de bizim çok işimize geldi. Evet. Çünkü insanlar tatil planını ya da programlarını yapmadan, yani evlerinde mi oturacaklar, ailelerini memleketlerine mi gidecekler demeden hemen programlarını yapıp zaten o andan itibaren rezervasyonlar atmaya başladı.
10: Telefonlar çaldı.
11: Tabii. Şimdi 9 gün, 9 günün ortalaması Çeşme'de %70-75 az bir rakam değil.
10: Evet.
11: Çünkü 9 günün, ama bayram diye bakarsanız bugün mesela şu anda %90-95 bandında geziyor. %90-95 bandında geziyor. Evet. Ne oluyor? Bu sefer Çeşme'nin sezon öncesi iyi bir provası oluyor bayram. Ve şu anda biz sezona hazırız. Ve büyük, yani herkes yatırımlarını, her şeyini bitirdi büyük anlamda. Evet. Ve şu anda inşallah 2025'ten daha iyi geçer diye umuyoruz.
10: Şimdi bugün Ilıca plajına da baktığımızda gerçekten Çeşme sezonu açmış gibi gözüküyor. Sizin dediğiniz doğru, altını çizelim. Çeşme sezonu açmış.
11: Açtı, zaten yaz geldi artık. Evet. Yani yaz geldi. Bugün tarihi ben size söylemesem, siz bakmasanız bugün 15 Temmuz zannedersiniz. Bakın 15-20 evet. Temmuz, harika bir hava. Çeşme'de zaten Çeşme'ye özgün bir hava var. Çeşme'nin o bunaltıcı olmayan havası şu anda mevcut.
10: Meşhur rüzgarı.
11: Tabii biz şimdi sadece deniz, kum, güneş olarak Çeşme'ye bakmamak lazım. Çeşme'de gastronomi, Çeşme'de sörf, Çeşme'de Alaçatı eğlence, Çeşme'de de yani özellikle de tarih, Eritray, kültür. Yani Çeşme'de sadece Ildır Eritray değil, Çeşme Eritray. Evet. Ve yani misafirlerimizin çok deneyimleyecekleri enstrümanlar var Çeşme'de. Sadece deniz, kum, güneş değil.
10: Sezon Çeşme'de nasıl geçecek? Kısa sezonu var deniyor ama Çeşme artık 12 ayda sezonu açtı değil mi? Böyle kış turizmi de var, termal turizmi de var.
11: Kesinlikle. Mesela şu anda Ilıca'ya gidin. Buradan 2 kilometre uzakta. Evet. Bir ayağınızı soğuk suya, bir ayağınızı sıcak suya koyup dinlenebilirsiniz.
10: Suyun önemli bir konfor.
11: Yani bu termalin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor, evet, Çeşme'de. Bir de ayrıca şöyle de bir şey var. Yani bizim biz 2026'ya girerken, erken rezervasyon dönemine girerken bu savaş patladı. Evet. Ama Türkiye'nin şu anda izlediğimiz politika o kadar güzeldi ki, evet, dışında kaldık.
10: Evet.
11: Ve bu dışında kalması aslında bize avantaj geldi geriye. Avantajdan kastım şu, tabii bir erken rezervasyonlarda düşme oldu ama şimdi hızlı rezervasyonlar devreye geçti. Yani son dakika rezervasyonları.
10: Çeşme bu sene hangi turistleri ağırlayacak? İç piyasaya da bakarsak.
11: Tabii iç pazar, tabii her zamanki gibi Çeşme bir numarada, iç pazarı daha %80'e 20 ya da 75'e 25. Ama yurt dışından da çok ilginçtir. Şu anda otelimizde gene Güney Koreli, Çinli misafirlerimiz de var. Alman misafirlerimiz de var. Ben daha çok Almanya, yani Çeşme'nin şeyi çünkü Alman profiline uyuyor. Daha çok Alman turistlerin gelip bizi ziyaret edeceğini biliyorum. Ve inşallah geçen yıldan daha iyi geçeceğiz. Bütün olumsuzluklara rağmen bu savaş bizi hakikaten çok tedirgin etti. Ama
12: güvenli liman olmasa.
11: Hayır, şu anda Türkiye hakikaten güvenli bir liman. Evet. Bunu herkese de göstermiş olduk.
12: Çok teşekkür ederim.
11: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
12: Evet, Çeşme'deydik. Çeşme'de konuğumuzun da belirttiği gibi Türkiye'nin güvenli liman olması özellikle Çeşme ve Ege bölgesindeki turizm beldelerini oldukça olumlu bir şekilde döndü. Geçen

0: Yani bu sene 2026 sezonunda oldukça iyi geçeceğini belirtti diyelim. Sözü tekrardan Çeşme'den size bırakalım.
1: Sevgili izleyenler, Kurban Bayramları'nın değişmeyen manzaraları bu yılda kameralara yansıdı. Bayramın ilk gününde yurt genelinde acemi kasaplar yine iş başındaydı. Kurbanlıkları kesmeye çalışırken kendilerini yaralayan yüzlerce kişi sabahın erken saatlerinden itibaren hastanelerin yolunu tuttu.
2: Her yıl olduğu gibi bu yılda Kurban Bayramı'nın ilk gününde yurttan yine benzer görüntüler geldi. Türkiye'nin birçok ilinde kurban kesim alanlarında yaralanan acemi kasaplar soluğu hastanede aldı.
3: Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı.
2: Adana'da kendisine "ben kasabım, 13 dakikada kurbanı kesip parçalarım" diyen kişiye inandığını belirten bir kişi, acemi kasabın kurban yerine kendini keserek hastanelik olduğunu dile getirdi.
4: "Abi, ben kasabım" dedi, "13 dakikada" dedi, "kurbanı" dedi, "kesiklere atacağım, hepsini parçalayacağım" dedi. Biz de inandık.
5: Sonra?
4: Geldi abi, bıçağı derine ok dedik, maşallah dedik, dedi, "bunu tut bir yere atacağım, iyi" dedik. Attı abi yere, baktık kan akıyor. Parmağını kesmiş abi.
5: Kurbanın kanını değil, kendi kanını.
4: Kendi kanını akıttı abi ya. Ondan sonra dayanamadık, getirdik vallahi, bayağı bir kesiyor.
2: Aydın'da yaralılar arasında yıllardır kasaplık yaptığını belirten Şeref Taşkın da vardı. Kurban kesimi sırasında kolundan yaralanan Taşkın'a acil serviste 20 dikiş atıldı. Yaşadığı talihsiz kazayı anlatan Taşkın, yıllardır bu işi yaptığını ve ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.
6: "Hayvan acılı kesmekte, kendim kestim. Hep hayvanlar kesince. Tabii. Ben 88'li kasabım, ilk defa başım geliyor."
3: Konya'da acemi kasaplar acil servisleri doldurdular.
7: Kurban da bıçak girdi abi.
3: Öyle mi? Geçmiş olsun.
7: Sağ olasın abi.
3: Acemilik var mı?
7: Acemilik yok abi de biraz aksi oldu ya.
2: Kocaeli'de elinden yaralananlardan biri de Rıdvan Karakaya'ydı. Kendisini hastanelik eden kişinin öz amcası olduğunu belirten Karakaya, yaşadığı kazayı esprili bir dille anlattı.
8: "Kasap amcamın nasıl diyeyim size, ileri kesim teknikleriyle beraber elimizi kesmiş bulunmaktayız. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum, kazasız bayramlar diliyorum. Buradan da emniyete gideceğim, amcama şikayette bulunacağım."
9: "Hadi kolay gelsin."
3: Kimi kendi imkanlarıyla hastaneye geldi, kimisi ise ambulans yardımıyla buraya getirildi.
2: Yurdun dört bir yanında kurban kesmeye çalışırken yaralanan acemi kasaplar sabahın erken saatlerinden itibaren hastanelerin yolunu tuttu.
1: Teknoloji ve yapay zeka sağlık alanında ezber bozan gelişmelere kapı aralıyor. Yeni nesil likit biyopsi yöntemiyle bazı hastalık riskleri yıllar öncesinden tespit edilebiliyor. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ATV Haber'e hücresiz DNA testini anlattı. Bu yöntem gelecekte hastalıkları tedavi etmekten çok önceden önlem alma konusunda devrim yaratabilir.
10: Hücresiz DNA, yani likit biyopsi dediğimiz bir kavram şu anda dünyada en çok konuşulan tarama testi. Bunu yapay zeka sayesinde yapıyoruz ve buna cell-free DNA testi diyoruz.
11: Yapay zeka ve teknoloji sağlıkta yepyeni bir dönemi başlatıyor. Gelişmiş tarama testleri sayesinde bazı hastalıklar daha hiç belirti vermeden yıllar öncesinden tespit edilebiliyor.
10: Hücresiz DNA, yani likit biyopsi dediğimiz bir tarama testi. Likit biyopsi şu: bizim dokudan parçalarak baktığımız hücresel yapılara kandaki hücresiz DNA'larla yakalama imkanımız var.
11: İleride kansere yakalanma riskim ne? İşte bu soru artık tek bir testle yanıt buluyor.
10: Ağır kanser türleri var. Yaklaşık 5 yıl, 10 yıl önceden tahmin etme imkanımız var bu DNA testiyle.
11: İnsan vücudundaki hücreler zamanla parçalanıyor ve kana küçük DNA parçaları bırakıyor. Bu parçalar hücresiz DNA olarak tanımlanıyor. Eğer vücutta kansere dönüşme riski taşıyan hücre varsa onların izleri de kana karışabiliyor. Test sırasında kişiden alınan kan örneği özel sistemlerle inceleniyor. Kandaki hücresiz DNA parçaları araştırılıyor ve yapay zeka destekli analizlerle riskli değişimler tespit edilmeye çalışılıyor.
12: Yani klasik biyopside olduğu gibi dokudan parça

0: alınmıyor. Bu yüzden de adına likit biyopsi deniyor. Çünkü işlem sadece kan üzerinden yapılıyor.
1: Hücresiz DNA testi sayesinde biz neredeyse 35-40 kanseri, bunun içinde yumurtalık kanseri, pankreas kanseri, mide kanseri, karaciğer kanseri, meme kanseri, akciğer kanseri, kolon kalın bağırsak kanseri gibi çok sık görülen ağır kanser türleri var. Yaklaşık 5 yıl, 10 yıl önceden tahmin etme imkanımız var bu DNA testiyle.
2: Buradaki amaç hastalık ortaya çıktıktan sonra tedavi etmek değil, oluşmadan önce riskleri belirleyip önlem alabilmek.
1: Akıllı bir merkezde, yapay zeka destekli bir merkezde, deneyimli hekimlerle tarattırabilirseniz zaten %90'ını hallediyorsunuz işin, ki o çok büyük bir avantaj. Çünkü kansere yakalandığınız zaman en iyi şartlarda yakalanmış bir kanseri tedavi ediyorsunuz. Ama kanseri tahmin ettiğiniz zaman o kanseri önlüyorsunuz.
2: Üstelik bu yaklaşım sadece kanser için değil, Alzheimer gibi nörolojik hastalıklar için de umut vaat ediyor.
1: Alzheimer'ı yakaladığınız zaman, erken yakalasanız bile Alzheimer'ı durdurmaya çalışıyorsunuz. Tedavisi yok hala elimizde. Ama Alzheimer'ı tahmin ettiğiniz zaman önleme imkanınız %90'ın üzerinde.
0: Bu yıl İstanbul'un fethi Kurban Bayramı'yla kutlanıyor. Kısacası iki bayram bir arada yaşanıyor. Bu özel gün çeşitli etkinliklerle taçlandırılacak.
3: Fethin yıl dönümündeyiz. Bu sene farklı. Kurban Bayramı'ndayız. Çifte bayram olsun istedik. Dolayısıyla da her sene yaptıklarımızdan farklı etkinlikler planladık.
4: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü özel etkinliklerle kutlanacak. Amaç kültürel, sanatsal ve görsel etkinliklerle fetih ruhunu geniş kitlelerle buluşturmak.
5: Sultanahmet Camii, Ayasofya Camii ve daha niceleri, dört tarafı tarihle çevrili Yeditepe'den oluşan kadim şehir İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü idrak edilecek. Peki bu yıl dönüm programında İstanbulluları neler bekliyor?
3: Saat 11'de Beyazıt'tan Ayasofya Meydanı'na yürüyerek geleceğiz. Fetih yürüyüşü olacak. Ayasofya Meydanı'na geldiğinde burada Milli Savunma Bakanlığımıza ait Mehteran ekibi konser verecek. Bir hafta öncesinden başlayarak 1453 hatim okundu. O hatimlerin duaları olacak.
4: Öğleden sonra ise tekne turları ve uçuş gösterileri olacak.
3: Saat 15 gibi Sarayburnu'ndan Haliç'e tekne konvoyumuz olacak. Yine gün boyu TCG Fatih Fırkateynimiz Sarayburnu'nda ziyaretçilere açık olacak. Saat 18 gibi de Yeni Kapı'da Solo Türk gösterisi olacak. Daha önce yapmadığımız, bu sene ilk defa yapacağımız Üsküdar'da 20.30'da Genelkurmay Bandosu bir konser verecek. 21'de de drone gösterimiz olacak.
0: Sevgili izleyenler, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde faaliyetlerin mevcut yapıyla sürmesine karar verilmesinin ardından akademik takvimin değişmeyeceği açıklandı. YÖK Başkanı Erol Özvar, bahar dönemi final sınavlarının 8-20 Haziran'da yapılacağını söyledi. Öğrencilerimiz sınavlarından başka bir şey düşünmesinler dedi.
6: İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne ilişkin süreç, eğitim öğretimin kesintisiz devam etmesini sağlayacak şekilde sonuçlandı. Cumhurbaşkanı kararıyla öğrencilerin eğitim hakları, akademik ve idari personelin mağduriyet yaşamaması ve ailelerin beklentileri gözetilerek üniversitenin mevcut yapısıyla kapatma kararından 3 gün sonra yeniden faaliyetlerine devam etmesine karar verildi. Kararın ardından kayyum mütevelli heyeti görevine dönerken rektörlük çalışmalarına kaldığı yerden devam etti. Üniversite yönetiminden alınan bilgiye göre akademik takvimde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Bahar dönemi final sınavları daha önce ilan edilen program doğrultusunda 8-20 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bilimsel ve sosyal etkinliklerin de planlandığı şekilde sürdürüleceği, üniversitenin akademik kadrosu, insan kaynağı ve kurumsal yapıyla faaliyetlerine devam edeceği belirtildi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde eğitim-öğretim faaliyetlerinin güvence altında olduğunu ve kesintisiz devam edeceğini ifade etti.

0: bahar dönemi final sınavları ilan edilen akademik takvim doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Artık öğrencilerimiz ve ailelerimiz müsterih olsun. Sınav dönemi yaklaşırken öğrencilerimiz sınavlardan başka hiçbir konuya odaklanmasınlar.
1: Hollanda'da yaşayan Semih Gürbüz, babaannesini kaybetmesine neden olan Alzheimer hastalığına dikkat çekmek için bisikletiyle yollara düştü. 46 günde 3000 kilometrenin üzerinde yol yapan Gürbüz sonunda İstanbul'a ulaştı.
2: Tell me who Mike Banner.
3: Babaannesini Alzheimer hastalığı nedeniyle kaybetti. Hastalığa dikkat çekmek için yollara düştü.
4: Beni bekle İstanbul.
5: Bu benim bir hayalimdi. Kaç senedir aklımda bir projeydi.
3: Bankacı Semih Gürbüz Hollanda'da yaşıyor. Çok sevdiği babaannesine yaklaşık 15 yıl önce demans teşhisi konuldu. Hastalık kısa sürede Alzheimer'a dönüştü. Zor bir hastalıktı. Gürbüz ailesi ne yapacağını bilemedi.
5: Ben, yakınlarım olsun, rahmetli dedem olsun, babamgiller olsun, çok çabaladık, çok denedik ama o süreçte biz bayağı bilgisizdik. Hep sonradan öğrendik. Yani böyle kişilere nasıl davranılır, Alzheimer olan kişilerde neler yapılır.
3: Gürbüz günümüzde gittikçe yaygınlaşan bu hastalığa dikkat çekmek için pedal çevirmeye karar verdi. Yolculuk öncesi bol bol antrenman yaptı ve yolculuğunu yaklaşık 1,5 ayda tamamladı.
5: Geldim ya. Gerçekten geldim.
1: ...34 yaşındaki Semih Gürbüz 3000 kilometreden fazla yolu anlamlı bir farkındalık için kat etti. Hollanda'da başlayan yolculuk İstanbul Sultanahmet'te sona erdi.
5: Şu an babaannem yok ama tabii ki babaannem kalbimdedir. Özlüyorum babaannemi ve babaannem için bu yolculuğu yaptım. Hollanda'da başladım. Hollanda'dan sonra Almanya, Avusturya, Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan derken kendimi şu an Türkiye'de buluyorum. Yolculuk bayağı heyecanlı geçti. Adrenalin dolu geçti. Her ülke değişik, her insan değişik, yollar değişik.
3: Projenin önemli ayaklarından biri de bağış kampanyası oldu. Yolculuk süresince topladığı bağışlar Hollanda'da Alzheimer üzerine araştırmalar yapan bir kuruma aktarılacak. Gürbüz her geçen gün yaş ortalamasının daha da düştüğü bu hastalığa yakalanmamak için bazı tavsiyelerde de bulundu.
5: Bu hastalığa karşı sadece vücudumu değil, beynimizi de antrenman yapmamız gerekiyor. Bol kitap okumak, bol yürümek, bol yeni yerler görmek, bunlar hep beynimiz için güzel ve iyi yararlı şeylerdir. Erken yaşlardan belli yapmamız gerekir.
1: Bursa'nın Karacabey ilçesindeki eski Karaağaç Leylek köyünde balıkçı Adem Yılmaz'la dostluğuyla tanınan Yaren Leylek ve eşi Nazlı dünyaya gelen 5 yavrularını büyütmek için gün boyu yiyecek taşıyor. Giderek hareketlenen yuvadaki telaş doğa severlerin de ilgisini çekiyor.
6: Yaren ve Nazlı Leyleğin 5 yavru heyecanı sonrası yuvada tatlı bir telaş başladı. Yaren Leylek, Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı eski Karaağaç Leylek köyünde balıkçı Adem Yılmaz'la kurduğu 15 yıllık dostluk hikayesiyle akıllara kazındı. Bu yıl dünyaya gelen 5 yavrusunu eşi Nazlı ile birlikte besleme mesaisine başladı. Anne ve baba leylekler günden güne büyüyen ve hareketlilikleri artan 5 yavru için gün boyu göle uçarak yiyecek taşıyor. Ağırlıklı olarak küçük yavru balıklar, kurbağalar ve sulak alanlardaki çeşitli böcekleri avlıyor.
1: Solo Türk İstanbul'un fethinin 573. yılında İstanbul'u selamlıyor. Özel gösteri uçuşu için sözü A Haber muhabiri Erşan Karaca'ya bırakıyoruz.
7: İyi günler ve yayınlar diliyorum. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kapsamıyla yarın gerçekleşecek olan İstanbul Yenikapı'daki Solo Türk gösterisinin bir deneme sürüşü gerçekleştirilecek birazdan ve Solo Türk pilotları Boğaz'ı selamlayacaklar. Şu anda pilotların Yenikapı'ya giriş yaptığını belirtmiş olalım. Kameraman arkadaşımdan rica edeceğim, hemen karşı tarafı bir görüntülesin. Buradan jetler ardı ardına, iki jet üst üste geçti ve bizler de dakikalar sonra jetlerin Boğaz selamlamasını, işte görmüş olduğunuz gibi şu anda Yenikapı semalarında Solo Türk pilotumuzu görüyorsunuz, Yarbay Murat Bakıcı.

0: pilot eşliğinde ve şu anda Boğaz'a doğru yaklaştığını kısmen de olsa görebiliyorum. Şimdi aynı zamanda Solo Türk, ne diyorduk, fetih coşkusunu İstanbul semalarına taşıdı ve Türk Hava Kuvvetleri'nin dünya cönlü gururu Solo Türk, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlamaları kapsamında muhteşem bir Boğaz selamlaması gerçekleştirilecek önümüzdeki dakikalarda. Bizler de şu anda Ortaköy'deyiz ve gökyüzündeki o nefes kesen anları, jet motorlarının o heybetli sesini canlı yayınla ekranlarınıza birazdan getirmeye çalışacağız. Tabii dediğimiz gibi şu anda Yenikapı semalarında jetler ilk önce hareket ediyorlar. Sonrasında ise Boğaz'a gelip selamlamaya başlayacaklar. Şimdi dediğimiz gibi aslında kameralarımızı çevirdiğimiz bu Ortaköy semalarında F-16 savaş uçağının modern gücü tarihin ihtişamıyla buluşacak ve dünyanın en iyi pilotlar arasında yer alan Solo Türk ekibi kendine has patentli manevralarıyla gökyüzüne adeta Türk milletinin çelikler imzasını atacak. Ters kalkış, Solo Türk tonosu ve kobra manevrası gibi havacılık literatürüne giren zorlu hareketler izleyenlerin göğsünü kabartıyor şüphesiz ki. Aslında şu anda bulunduğumuz yer, tekrar belirtmiş olalım, Ortaköy'deyiz. Mecidiye Camisi'nin tam önündeyiz ve jetler de birazdan buraya doğru hareket edecekler. Şimdi Solo Türk aslında sadece bir gösteri ekibi değil. O, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcı gücünün, yerli ve milli teknolojimizin ve Türk milletinin bağımsızlık karakterinin gökyüzündeki en somut sembolü. Yurt içinde ve yurt dışında katıldığı her organizasyonda hayranlık uyandıran bu çelik kanatlar bugün Fethin gururunu yaşayan İstanbullulara unutulmaz anlar yaşatacak. Hemen bir göz gezdiriyorum pilotların nerede olduğuna dair. Hemen evet, Yeni Kapı'da hemen karşı tarafta görmüş olduğunuz gibi halen pilotlar o tarafta hareket ediyorlar. Dediğimiz gibi birkaç dakika sonra ise işte burada Ortaköy'de, yani Fatih Sultan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden bir geçiş yapacaklar. Şu anda havada olan pilotlar da iki pilot, iki Solo Türk pilotu, birazdan bizim olduğumuz yere doğru yavaş yavaş gelecekler. Onu da sizlere belirtmiş olalım. Boğaz'ın mavi suları üzerinde yankılanan jet motorlarının sesi yavaş yavaş gelmeye başladı. Dost sinesine güven, düşman kalbine korku salmaya devam edecek ve bu özel selamlaşma uçuşunun ardından Solo Türk, fetih kutlamalarının ana merkezinde Yenikapı meydanlarında, semalarında gerçekleştireceği büyük gösteri uçuşuyla İstanbullularla buluşmaya devam edecek. Dediğimiz gibi önümüzdeki dakikalarda bulunduğumuz yere Solo Türk pilotları gelecek ve Boğaz'ı selamlayacak diyelim ve sözü Ortaköy'den stüdyomuza bırakalım.
1: Erşen Karaca'ya çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Sevgili izleyenler, çok kısa bir reklam arası için müsaade isteyelim.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Megakent İstanbul bu yaz dünya müziğinin en önemli buluşma noktalarından biri olmaya hazırlanıyor. Rap dünyasının yıldızı Kanye West, efsane rock grubu Scorpions, İngiliz sanatçı Tom Odell ve dünyaca ünlü tenor Andrea Bocelli önümüzdeki haftalarda İstanbul'da sahne alacak. Özellikle Kanye West konseri için binlerce yabancı turistin şehre akın etmesi bekleniyor. Şimdiden yaklaşık 30 bin kişinin rezervasyon yaptırdığı belirtiliyor. İstanbul'daki oteller bayram dönemi ve konser takvimi nedeniyle de yoğun rezervasyon almaya başladı. Bazı otellerde doluluk oranı %95'e ulaştı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
7: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
8: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
7: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
6: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
9: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram. Kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
2: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
3: Reklam.
4: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
5: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
6: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: Reklam.
1: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4 ila 5. kilometreleri arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. İnebolu-Kastamonu yolunun 52 ila 56. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
3: Reklam.

0: bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim D&R mağazalarında.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: A Haber Radyo canlı yayın.
4: Kalar öncesinde yeni kapıda ilk önce bir deneme sürüşü yaptı. Solotürk İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümüne yapılacak olan yıl dönümünde yapılacak olan gösteri uçuşunun denemesi bugün Boğaz Selamlaması Solotürk'ün az önce içinde bulunduğumuz dakikalarda gerçekleşti ve birazdan tekrar bir Boğaz'dan geçiş olacak. Hemen sizlerle görüntülerimizi paylaşalım. Birazdan bu

veya Solotürk'ün yeniden dönüş yapacağını ifade etmiş olalım. Solotürk fetih coşkusunu İstanbul semalarına taşıyor ve Türk Hava Kuvvetleri'nin dünya cönlü gururu Solotürk, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlamaları kapsamıyla şu anda bulunduğumuz yerde muhteşem bir boğaz selamlama uçuşu gerçekleştirecek. Bizler de şu an Ortaköy'deyiz ve gökyüzündeki o nefes kesen anları, jet motorlarının o heybetli sesini canlı yayınla ekranlara getirmeye çalışacağız. Tabii aynı zamanda dediğimiz gibi burası uzun bir mesafe olduğu için Solotürk pilotları ilk önce Yenikapı'dan giriş yaptılar. Sonrasında ise Boğaz'ın en uç tarafına doğru gidip oradan geri dönüş alıp tekrar bir selamlamayla geri dönüş yapacaklarını tahmin ediyoruz. Medeniyetlerin beşiği İstanbul gökyüzünde tarihi bir gurura sahne olacak. Türk Hava Kuvvetleri'nin askeri havacılık alanındaki üstün gücünü ve Türk pilotunun yüksek disiplinini dünyaya kanıtlayan gösteri ekibi Solotürk İstanbul Boğazı'nı selamlayacak. Kameralarımızı çevirdiğimiz Ortaköy semalarında ise F-16 savaş uçağının modern gücü tarihin ihtişamıyla buluşacak ve dünyanın en iyi pilotlar arasında yer alan Solotürk ekibi de kendine has patentli manevralarıyla gökyüzüne adeta Türk milletinin çelikten bir imzasını atacak. Ters kalkış, Solotürk tonosu ve kobra manevrası gibi havacılık literatürüne giren zorlu hareketler izleyenlerin göğsünü kabartacak diyebiliriz. Şu anda bizler de içinde bulunduğumuz dakikalarda Ortaköy'deyiz ve bekliyoruz ki Solotürk yeniden bizim olduğumuz yerden karşı taraftan bir sortiyle yeniden dönmesini heyecanla bekliyoruz. Evet, işte görmüş olduğunuz gibi Solotürk tekrar kadrajımıza giriyor ve İstanbul semalarında tam olarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üstünde bir manevrayla Avrupa yakasının üzerine doğru geçmiş bulunuyorlar ve diğer taraftan tahmin ediyorum ki Ortaköy'de bulunduğumuz Mecidiye Camisi'nin sol tarafından yeniden gelecekler ve İstanbul'un Avrupa yakasında bir üst tur atacaklarını tahmin ediyorum. Aslında pilotlarımız gelene kadar şunlardan bahsetmek istiyorum. Solotürk sadece bir gösteri ekibi değil, o Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcı gücünün, yerli ve milli teknolojimizin ve Türk milletinin bağımsızlık karakterinin gökyüzündeki en somut sembolü. Yurt içinde ve yurt dışında katıldığı her organizasyonda hayranlık uyandıran bu çelik kanatlar aslında bugün Fethin gururunu yaşayan İstanbullulara unutulmaz anlar yaşatacak şüphesiz ki. Evet, tekrar jetlerin seslerini duymaya başladık fakat nereden geleceğini tahmin edemiyoruz. Büyük bir ihtimalle evet, hemen karşı tarafta görmüş olduğunuz gibi evet, Türk jetlerimiz görmüş olduğunuz gibi gururla meşalelerini suya attılar ve İstanbul Boğazı'nın üzerinde manevrayla tekrar hareketlerine ve sortilerine devam ediyorlar. Boğazın mavi suları üzerinde yankılanan jet motorlarının sesi dost iğnesine güven, düşman kalbine ise korku salmaya devam ediyor. Bu özem selamlama uçuşunun ardından Solotürk fetih kutlamalarının ana merkezinde Yenikapı Meydanı semalarında gerçekleştireceği büyük gösteri uçuşuyla İstanbullularla buluşmaya devam edecek yarın öğle saatlerinde. Bunu da belirtmiş olalım. Önemli bir hatırlatma yapalım. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Solotürk İstanbul semalarında nefes kesecek diyebiliriz ve dev gösteri yarın 29 Mayıs'ta Yenikapı'da gerçekleşecek. Evet, bir kez daha pilotlarımız buraya doğru geldi. Onlara da sizlere gösterelim. Solotürk Kol Komutanı Pilot Yarbay Murat Bakıcı ve Hava Pilot Binbaşı Erhan Aydemir Yenikapı Meydanı'ndaki uçuşlardan önce hemen içinde bulunduğumuz dakikalarda İstanbul'da uçuşlarını gerçekleştiriyorlar ve aynı zamanda Boğaz'ı da selamlıyorlar. Onları da izleyen aynı zamanda karada da yüzlerce kişi var. Hemen birazdan pilotlarımız karşıya doğru gidiyor. Kameraman arkadaşım onları görüntüleyecek. Karşıya biraz daha uzaklaştıkları zaman rica edeceğim, hemen Ortaköy'de onları izleyen vatandaşlar da var. Onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Mümkünse orayı bir gösterebilir miyiz acaba? Hemen Ortaköy, hemen iç tarafına bakmak istiyorum. Orada da görmüş olduğunuz gibi büyük bir kalabalık var. Hemen vatandaşlarımızı da gösterelim. Bayramın ikinci günü bugün ve güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar da buraya geldiler. Ve burada Solotürk'ün gösterisinden bazılarının haberi vardı, bazılarının yoktu. Çünkü bugün bir deneme sürüşü yapılacaktı. Ama onlar da gayet mutlu görünüyorlar. Çünkü gerçekten izleyince gerçekten insana gurur veren, aynı zamanda heyecan veren bir anlara şahitlik ediyorlar. Kameraman arkadaşımlar rica edeceğim. Solotürk pilotları tekrar buraya doğru, Boğaz'a doğru yeniden geliyor. Evet, hemen karşı tarafta göstermek istiyorum. Yeniden bir ikili uçuş oluyor. Tekrar edelim son kez. Solotürk'ün pilotları dünyanın en iyi pilotları arasında yer alıyor. Solotürk Kol Komutanı Pilot Yarbay Murat Bakıcı ve Hava Pilot Binbaşı Erhan Aydemir Yenikapı Meydanı'ndan geldiler ve vatandaşları nefes kesici şovlarla buluşturmaya hazırlıyorlar. Evet.
Evet, aslında bizler...

0: geçtiğimiz aylardaki yapılan Teknofest. Evet, görmüş olduğunuz gibi meşaleleri de İstanbul'da Boğaz'ın üst tarafına attılar ve gerçekten mükemmel bir görsel şölen bu. Bu sadece bir deneme sürüşü. Aynı zamanda yarın Yenikapı'da yapılacak olan gösterinin de bir provası gibi, fakat daha da fazla katlanarak geleceğine eminim. Bahsetmek istiyorum sizlere. Geçtiğimiz aylarda yapılan Teknofest içerisinde biz aslında Solo Türk pilotlarını canlı yayınımıza almıştık. Orada ben onlara birkaç soru sormuştum. Heyecanlarıyla alakalı, korkularıyla alakalı. Hiçbir korkumuz yok. Sadece motivasyon ve aslında bu bize gurur verici demişlerdi. Dediğimiz gibi şu anda havada iki pilot var. İki pilotun da aynı zamanda İstanbul Boğazı'nı selamlaması ve buradan tekrardan Yenikapı'ya dönmesi planlanıyor. Tekrar edelim son kez. Solo Türk kol komutanı pilot Yarbay Murat Bakıcı ve hava pilot binbaşı Erhan Aydemir Yenikapı meydanında başladılar. İlk önce deneme sürümüne, ondan sonra ise dakikalar içerisinde İstanbul Boğazı'na gelip burada bir boğaz selamlaması gerçekleştirdiler. Asıl gösteri ise yarın Yenikapı'da 10'a 18.00'da oraya gidecek olan vatandaşlarımız için de gerçekten mükemmel bir görsel şölen olacağını tahmin ediyorum diyelim ve stüdyomuza bırakalım sözü.
1: Ayşan, senden sözü alıyorum. Yine İstanbul'dayız. İstanbul'dan ayrılmıyoruz. Bayramın ikinci günündeyiz. Bugün biraz daha kalabalık etraf. Çok sayıda yabancı plakayı da görüyoruz ama özellikle köprüleri kullananlar Boğaz'da, İstanbul'da o görüntüleri birkaç gündür şahitlik ediyorlar. O turkuaz rengine, Türk rengine. Pek çok kişi de bunu görmek için Boğaz çevresinde yürüyüş yapıyor, çayını kahvesini içiyor. Muhabir arkadaşımız Ahmet Nazıf Vural da bizi Boğaz'ın bir noktasında bekliyor, Boğaz hattındaki bir noktada. Hem o kalabalıklığa bakacağız hem de belki gösterebilir bize Boğaz'ın rengini Ahmet Nazıf Vural.
2: Teşekkür ediyoruz. Evet, şu an Eminönü'ndeyiz. Yarımada'da ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Bu yoğunluk elbette Kurban Bayramı'nın ikinci günü olması hasebiyle oldukça kalabalık. Ancak bunun yanı sıra buraya gelen kalabalığa bir diğer sürpriz de az önce yayınını gerçekleştirmiş olduğumuz Solo Türk'ün hazırlık uçuşları oldu. Öyle ki o hazırlık uçuşlarında da yine o kalabalığın üzerinden geçti Solo Türk pilotlarımız. Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu ve dünya için dünyanın en büyük pilotlarından ve dünyanın en iyileri olduğunu bildiğimiz o pilotlardan kısa bir gösteri uçuşu da gerçekleştirdi pilotlarımız. Bir yandan da gözüm onlarda, aslında onlara da bakıyoruz. Eğer onlar tekrar geçiş gösterirlerse bu noktada sizlere de drone operatörümüz Senat Destanoğlu aracılığıyla aktarmaya çalışacağız. Peki burada nasıl bir ortam var? Şu an Eminönü adeta insan kalabalığı. Eminönü'nde şu an vapur iskelesinde çok ciddi bir kalabalık var. Bu vapur iskelesindeki kalabalığın ana sebebi elbette boğaz turu yapabilmek. Öyle ki bu boğazdan dünyada iki tane var. İkisi de Türkiye'de, bir İstanbul Boğazı, bir diğeri de Çanakkale Boğazı ve her ikisi de Türkiye için, dünya için çok büyük bir öneme sahip. Ve işte o iki boğaza da sahip olmanın, Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan o iki yakaya sahip olmanın verdiği haklı gururla birlikte dünyadan gelen, dünyanın çevresinden gelen çok sayıda turist burada bu güzellikleri güzelliklere şahit oluyor, şahitlik ediyorlar. İstanbul tabii ki çok büyük bir medeniyetin beşiği. İstanbul birden çok farklı medeniyete sahipliği yapmış, ancak Türkler tarafından hükmedilmiş ve yönetilmiş dünyanın en nadide şehri ve işte o şehirdeki görüntüleri bu şekilde şu an Senat Destanoğlu sizlere o görüntüleri gösteriyor. Solo Türk uçuşunun görüntüleri bir yandan da drone kameramızla birlikte sizlere aktarmaya çalışıyoruz. İşte İstanbul semalarında İstanbul'un, Türklerin ve bizlerin, hepimizin kahramanları. Onlar gökvatanın koruyucuları, onlar Solo Türk pilotları ve işte onlar da burada. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümüne yine aynı şekilde, aynı heyecanla hazırlanıyorlar ve yarın çok önemli bir kutlama gerçekleştirilecek. Bu kutlamanın adresi bir nokta değil elbette. Bu kutlamaların adresi İstanbul'un tamamı. İstanbul'un tamamında bu kutlamalar olacak ve o Solo Türk pilotlarımızın bunun yanı sıra yapılacak daha birçok farklı etkinlikle beraber sadece İstanbul değil, tüm Türkiye'nin gururu olan, buraya gelecek olan ve etkinliği gerçekleştirilecek olan onlarca, yüzlerce kişi vasıtasıyla 573. yılı ve işte şu anda da bir yandan ezan okunuyor. İşte o ezanların Ayasofya Camii Kebir Şerifi, Camii Kebir'le okunmasının aslında 573. yılı diyebiliriz ve o günden bugüne o ezan

0: İnsanlar İstanbul'da hiçbir zaman dinmedi. Ve işte görmüş olduğunuz gibi Boğaz'dan bahsettik ve o Boğaz hattındaki yoğunluğu da sizlere aktarıyoruz. Öyle ki şu an Boğaz'a doğru hareket etmek ve İstanbul'da o yavaş yavaş gelen gün batımını belki de Boğaz'da, İstanbul Boğazı'nda karşılamak isteyenlerin oluşturduğu o yoğunluğu sizlere aktarıyoruz. Drone operatörü Serhat Destanoğlu burada oldukça önemli görüntüleri aktarıyor ve işte o güzel Boğaz ve o Boğaz'ın görüntüsü de hepimizi derinden etkiliyor elbette. Boğaz'ın rengi özellikle son birkaç gündür turkuaz rengine bürünmüştü ve zaman zaman da o rengi yine görebiliyoruz. Alplerin artışıyla birlikte doğal olarak rengini değiştiren bir denizi burada görebiliyoruz ve o renk değiştirdiği haliyle ve her haliyle aslında hem göze hem de ruha iyi gelen önemli bir nokta burası. Maneviyat ve geri kalan her şey, işte hepsinin kalbinin attığı nokta tam da burası. İstanbul, İstanbul'un merkezi yarımada. Hemen bu noktada sadece bu bölge değil, bunun yanı sıra çevre noktalarda da Ayasofya'da, Eminönü'nde, yine Karaköy'de, Beşiktaş'ta, Eminönü'nde ve yine Sultanahmet'te ve Beyazıt'ta, daha birçok farklı noktada İstanbul'un tarihini bir kez daha nefes almak, İstanbul'un tarihi içerisinde yer almak isteyenler bayramın ikinci gününde İstanbul'un bu noktalarını akın ettiler diyelim ve bu güzel manzarayla birlikte sözü tekrar size bırakalım.
1: Ahmet Nazif Vural, teşekkür ediyoruz. Ahmet Nazif tarihi yarımada'da Eminönü'nden gerçekleştirdi yayını. Biz boylu boyunca Haliç'i gördük. Haliç'in Marmara Denizi'ne açılan kısmını gördük. Haliç de öyle. Yani bir turkuaz rengi var son 3 gündür İstanbul Boğazı'nda, Marmara Denizi'nin daha sığ kesimlerinde. İşte güneş ışığının açılarından bahsediliyor uzmanlar. Onlardan bahsediyorlar. Suyun sıcaklığının değişmesinden, algler, onların pigmentlerinden bahsediyorlar. Gerçekten muhteşem bir görüntü. Yunuslar da var son günlerde İstanbul Boğazı'nda seyir halindeler. En dikkat çekici misafirleri herhalde İstanbul Boğazı'nın o turkuaz sularında. Biz de bakalım. Buyurun hep birlikte izleyelim.
2: Bir yanda İstanbul'un eşsiz manzarası, diğer yanda Yunusların görsel şöleni. Kurban Bayramı tatilinde İstanbul Boğazı'nda eşsiz görüntüler ortaya çıktı. Boğazın bazı noktalarında denizin rengi turkuaza büründü. Tarihi yarımada açıklarında görülen Yunus sürüleri ise manzaraya ayrı bir güzellik kattı. Zaman zaman su yüzeyine çıkan yunuslar bazı alanlarda gemilerle yarışır gibi yüzdü. Yük gemisinin önünde ilerleyen yunusların o anları drone kamerasına an be an yansıdı.
1: Şimdi de Ahmet Çelik bizi bekliyor. Konya'ya gideceğiz. Konya'nın saklı cenneti Yerköprü Şelalesi bayramda misafirlerini ağırlıyor. A Haber muhabiri Ahmet Çelik de bizi o noktada bekliyor.
3: Evet, bayramın birinci günü kurbanlar kesildi. İkinci günde ziyaretler ve geziler başladı. İşte o gezilerin arasında yer alan en güzel yerlerden birisi Konya merkeze yaklaşık olarak 120 kilometre uzaklıkta bulunan Yerköprü Şelalesi. Konya'nın Hadim ilçesi yakınlarında bulunuyor. O gördüğünüz gibi oldukça muhteşem manzarasıyla buraya gelenleri karşılıyor. Bu yıl yağışların bol olması nedeniyle şelalede şu an itibariyle muhteşem görüntüsüyle ortaya çıkıyor. Yaklaşık 20 metreden dökülen bir sudan bahsediyoruz. Muhteşem manzarası ile birçok kişinin dünyanın birçok yerinden geldiği alanlardan birisi. İşte bayramın ikinci günde vatandaşlar burayı gezerek bayramın ikinci gününü değerlendiriyor. İşte görüyorsunuz Asma Köprü üzerine çıkanlar var. Oradan şelaleyi seyrediyorlar. Tabii birçok burada sosyal tesis de var. Sosyal tesislerin yanı sıra burada piknik alanları da var. Vatandaş buraya gelerek piknik alanlarında gezme fırsatı da buluyor. Bugün bayramın ikinci günü çevre illerden ve çevre ilçelerden de gelenlerin olduğunu söyleyebiliriz. İşte turkuaz güzelliğiyle ortaya çıkan şelalenin devamındaki Göksu Nehri de birçok kişiyi bu alanını çekmeyi başarmış durumda. İşte aşağıyı da gösterse Tunağan Konuk, alt noktalarda yürüyüş yolları var. O yürüyüş yol noktalarından suya biraz

0: birçok vatandaşın doldurduğu bir alan haline geldi diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
1: Ahmet, teşekkür ediyoruz. Şimdi Ankara'ya uzanacağız, Konya'dan. Akyurt ilçesine gideceğiz. Ahırda ipini kopararak kaçan kurbanlık bir dana. Peşinde ise jandarma, zabıta, köylüler var. Üstelik drone desteği de alıyorlar. Bir operasyon düzenleniyor. Deyim yerinde ise neyse ki yakalanıyor.
2: Kesileceğini anlayan kurbanlık dana ipini kopardı ve bir anda gözden kayboldu. Bulunamayınca çare olarak drone'a başvuruldu. Görüntüler Ankara'nın Akyurt ilçesi Ahmet Adi köyünde kayda geçti. Kesim sırası beklerken firar eden kurbanlık kırsal alanda sırra kadem bastı. İhbar üzerine jandarma ve zabıta ekipleri köylülerle birlikte hemen harekete geçti. Engebeli arazide arama sürerken bir vatandaş drone'da havadan takibe başladı. Kameraya yansıyan görüntüler sayesinde firari dananın saklandığı nokta kısa sürede havadan tespit edildi.
3: Çöküyor.
4: Çökecek birazdan.
2: Bölgeyi kuşatan ekipler uyuşturucu iğneyle sakinleştirdikleri hayvanı saatler süren takibin ardından yakalayarak kesime götürdü.
1: Bir de kaçak kurban kesimleri, Kurban Bayramı'nın ne yazık ki olmazsa olmaz haberleri, belirli kaideler var, belirlenen yerler var. Bunlar dışında da kesimin olması kesinlikle yasak. İlk günde de yine ama maalesef yine çok sayıda noktada kaçak kurban kesimi yapıldı. Ekipler de görevdeydi. Sokak aralarında, site önlerinde denetimler yapıldı ve tespit edilen kaçak kesimlere yönelik cezalar geldi.
5: Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'da yine bildik manzaralar yaşandı. Resmi kesim merkezlerindeki uzun kuyruklarda beklemek istemeyen bazı kurban sahipleri yasakları deldi. Parkları, boş arazileri ve yol kenarlarını adeta açık hava kesimhanesine çevirdi. Kamyonetlerle parklara getirilen kurbanlıklar ağaç altlarında yerlere serilen naylonların üzerinde kesildi. Kaçak kesimin adreslerinden biri olan Esenyurt'ta sokak araları, boş arsalar ve site önlerinde yapılan uygunsuz kesimler kameralara yansıdı. Zabıta ekipleri kurallara aykırı kesim yapan bir kişiye çevreyi kirlettiği gerekçesiyle 1700 lira ceza uyguladı. Denetimlerin bir diğer adresi ise Avcılar oldu. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri drone desteğiyle kurban kesim alanlarını havadan didik didik taradı. Yapılan denetimlerde kaçak kesim yaptığı belirlenen 27 kişiye toplamda 133 bin lira idari para cezası kesildi.
1: Evet, bunlar da var ama Kurban Bayramı'nın yöresel olarak olmazsa olmazları var. Evet, hepimiz kavurma yapıyoruz Kurban Bayramı'nda işte bir miktar kurbanlıktan tatmak için. Ama bazı bölgelerde hemen o bölgeye özgü neyse artık işte kebap yapılıyor, sucuk yapılıyor, pastırma yapılıyor, bunlara hemen başlanıyor. En çok nerede yapılıyor? Elbette Kayseri'de başlandı. Hazırlıklar da tamam, artık sucuk yapımlarına dönelim. Yağmur Aksu bizi bekliyor. Detaylar onda.
6: Merve Türka, iyi bayramlar diliyorum. Tabii Kayseri'de Kurban Bayramı'ndan sonra kesim alanlarında değil, kıyma alanlarında değil, artık sucuk yapımında da büyük bir yoğunluk var tabii ki. Şimdi köklü bir miras sucuk Kayseri'nin. Yanımda Cüneyt Işık var, kasap. Tabii burada da iç harç hazırlanıyor. Bir Kayseri sucuğunu sucuk yapan şey nedir?
7: En öncelikle etin kaliteli olması, kaburga kısmından olması. Biraz da tabii kuzunun boşluğundan katılıp bu şekilde yapılması.
6: Şimdi aslında asırlık bir lezzet, köklü bir mirası da var. Şimdi sucuk dolumu da yapılıyor. Neye dikkat etmek lazım sucuk dolumu yaparken?
7: Sucuğun başta baharatına, ikinci etapta etin kalitesine dikkat etmek gerekiyor. Yani.
6: Peki baharat oranı sucukta ne kadar önemli?
7: %70-80 baharat oranı önemli. %30-40 da et kalitesi.
6: Kurban sonra sucuk dolumuyla geçen yılı bu yıl arasındaki fark neydi?
7: Bu sene biraz daha talep fazla.

0: Çünkü doğal olduğu için bu şekilde biraz daha fazla.
1: Tabii lezzetli bir Kayseri sucuğunun en önemli sırrı nedir?
0: Kayseri'nin havası en başta. Pastırma sucuğu en başta havası. Doğal olması yani. Dediğim gibi etin kalitesinden de çok şey var burada. Önemi var.
1: Peki sucuk hazırlanırken en çok hangi hata yapılıyor?
0: Vallahi genelde işi bilen ustalar hata yapmaması lazım. Baharat iyice kendini yemesi lazım bu şekilde. Etle baharat özdeşmesi lazım. Baharatı yemesi lazım.
1: Evet, şimdi Kayseri sucuğunu diğer sucuklardan ayıran en büyük özellik nedir?
0: İşte dediğim gibi biraz önce en başta havası Kayseri'nin. İşte baharatı, eti, sarımsak oranı.
1: Şimdi iç harç hazırlandı. İçerisine evet. Ne baharatlar konuldu bir Kayseri sucuğunun içine?
0: Onun özel karışımı var. O şekilde hazırlandı.
2: Toz biber, karabiber. Toz,
0: evet.
1: Toz biber, karabiber. Peki sucuğun uzun süre dayanması için nelere dikkat etmek gerekiyor?
0: Dinlenme oranı, güneş ısıyı alması mesela böyle. Havalandırması, ondan sonra serin bir ortamda. Ne soğuk ne sıcak olmaması lazım yani. Normal ortamda dinlendirmesi lazım. Ondan sonra kullanılır.
1: Peki sizin uyarınız nedir bir usta olarak? Şimdi kullanılan etin dinlenmesinden baharat oranına kadar her aşama dikkat edilmesi gerekiyor.
0: Tabii ki. Tabii ki. Yani dediğim gibi bunun zamanlamasını, güneşini, ısısını iyi vermek lazım ki lezzeti iyi olsun.
1: Peki bu aşamada neye dikkat etmek lazım? Şimdi dolum yapılıyor. Mesela bağırsaktan yapılıyor.
0: Evet.
1: Doğal bağırsak.
0: Evet. Aynen doğal bağırsaktan yapıyoruz. Ara boşluğunu falan iyi vermek lazım. Bağlamamız kolay olsun diye. Yani bu şekilde.
1: Peki her etten kaliteli sucuk olur mu?
0: Nasıl?
1: Her etten kaliteli sucuk
0: olur mu? Yok, olmaz. Her etten olmaz. Başta da dediğimiz gibi en kaliteli et kaburga. Dananın kaburga kısmı.
1: Peki bu yoğunluk bayram boyunca devam edecek mi?
0: İnşallah talebimiz o yönde, bekliyoruz müşterilerimizi.
1: Çok teşekkür ederim. Cüneyt Işık aktardı. Tabii Kayseri'nin köklü bir mirası var sucuk. Tabii kasaplarda da yoğunluk devam ediyor. Kurban kesiminden sonra etin dinlendikten sonra sucuk yapılıyor kıymadan sonra. Ve burada da yoğunluk devam ediyor. Dilimi sözü tekrar sizlere bırakalım Merve Türkay.
3: Yağmur, teşekkür ediyoruz. Biz de sözü Kayseri'den alalım. Diyarbakır'a uzanalım. Yağmur aktardı, anlattı. Uzmanıyla birlikte sucuk yapımı nasıl olur? Hassas noktaları nelerdir? Bir de bir ciğer en özenli, en güzel, en lezzetli nasıl hazırlanır diye merak edersek malum Diyarbakır'a gitmemiz gerekiyor. Gidelim biz de. Sinan bizi bekliyor orada.
4: Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik edelim. Tabii Güneydoğu ziyaretçi akınına uğruyor. Birçok ilde yoğunluk yaşanıyor. Biz şu anda Diyarbakır'dayız. Diyarbakır gerçekten tarihinin en yoğun günlerini yaşıyor diyebiliriz. Çünkü bayram tatili dolayısıyla birçok yerli ve yabancı turist rotasını Diyarbakır'a çevirdi ve Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını dolaşırken tabii yöresel lezzetlerini de yemeden gitmiyor yerli ve yabancı turistler. Biz şu anda Diyarbakır'da bir ciğercideyiz ve şu anda ocakta ciğerler güzel pişiyor. Yanımızda usta var. Kendisi belki de Diyarbakır'ın en genç ustalardan biri. Onur Usta, kolay gelsin.
5: Sağ ol abi, hoş geldiniz. Şeref verdiniz.
4: Hoş bulduk. Şimdi 9 günlük bayram tatili dolayısıyla birçok turist rotasını Diyarbakır'a çevirdi ve Diyarbakır'a gelen turistler ciğeri yemeden gitmiyor. Doğru. Ne söylemek istersiniz? Kaçta başlıyorsunuz işe?
5: Abi burası öncelikle Diyarbakır değil. Burası Ciğerbakır'dır abi. Ben bunu hep söylemişim. Burası Ciğerbakır'dır. 9 günlük bayram tatilidir. Sanki burası ciğer tatili oldu abi. İşte her gelen misafirlerimiz artık soğansız bize sadece sabah kahvaltıda, öğle vakti, akşam hep ciğer diyor. Çünkü Diyarbakır'ın vazgeçilmesi ciğer olduğu için o yüzden ciğer sevdamızı kimse sorgulayamaz. Diyarbakır'a gelmişsene, ciğerimi yemişsene.
4: Yani Diyarbakır'da ciğer yemenin herhangi bir saati yok. Sabah, akşam, gece, gündüz fark etmiyor.
5: Diyarbakır'da ciğerin saati olmaz, zamanı olmaz. Diyarbakır'da ciğer her zaman, her öğün yenilir. Yani Diyarbakır'da ciğer deyince, mesela benim kalbim duruyor. Ciğer deyince ben kalbim duruyor.
4: Peki şimdi turistler ilgi gösteriyor gördüğümüz kadarıyla. Nasıl, işler nasıl?
5: Abi vallahi şu an çok iyi. Yani ciğer, ben bu bayram rekor kıracağız yani. Bu bayram ciğer rekoru kıracağız. Rekor bizdedir abi. Ciğer rekoru bizde bu bayram.
4: Kaç ton?
5: Abi 30 ton var.
4: Maşallah. Şimdi bir pişmemiş ciğerleri ekranlara taşıyalım. Şimdi Kamera arkadaşım bakın şu anda ekranlar taşıyor. 4 şiş bir porsiyon değil mi?
5: Aynen 4 şiş bir porsiyon oluyor.
4: Peki bunun lezzeti nereden geliyor?
5: Abi bunun lezzeti kuzu olduğu için bir de ustanın parmak sihirli dokunuşlarından geliyor abicim.
4: Peki hangi baharat kullanıyorsunuz? Hangi baharat var?
5: Bak böyle abim toz pulveridir bir de siyah pulveri karışım. Başkaları gibi biz 9-10 çeşit kullanmıyoruz. Sadece toz biber bir de siyah pulveri kullanıyoruz. Çavuşoğlu onun dışında kullanmayız.
4: Tuz kullanıyoruz.
5: Evet efendim doğrudur.
4: Peki ciğer kaç dakika pişiyor?
5: Abi ciğer en fazla 4,5 dakika. Bak şu an ateşte dans ediyor. Mideye girmek için. Vay anam ciğer yemişsen he. Ciğer bakıra gelmişsen he.
4: Şimdi ciğer tabii bir tartışma var. Ciğer Urfa'nın mı Diyarbakır'ın mı?
5: Ciğer Urfa mı abi? Şaka mı yapıyorsun abi? Diyarbakır'ın patatesini de biz aldık abi. Urfa'ya selam olsun burada abi.
4: Ama Urfa'lar kabul etmiyor.
5: Abi Urfa niye kabul etmiyor biliyor musun abi? Diyarbakır'ın ciğeri tescillendi ya o günden beri kabul etmiyor abi. Yani Diyarbakır'da kuzu kullanıyor, Urfa'da dana kullanılıyor abi, büyükbaş kullanılıyor.
4: Peki kaç yıldır bu işi yapıyorsun?
5: Abi 11 yıldır yapıyorum abi. İyi ki de yapıyorum, yaşım olduğu sürece yapacağım abi. Ben işimi severek yapıyorum abi, çok güzel.
4: Çok heyecanlısın.
5: Baş tacısın abi, ben işimi severek yapıyorum abi, gülerek yapıyorum, elenerek. Daha hani sevgimi katıyorum yani, ciğere bakınca keyfim geliyor.
4: Yani ciğere aşıksın yoksa işine mi aşıksın?
5: Abi ben önce ciğere aşığım sonra işime aşığım abi.
4: Diyarbakır'a aşığım.
5: Aynen, önce Diyarbakır'a aşığım abi, ondan sonra ciğere aşığım abi.
4: Tabii ocak başında görüyorsunuz şu anda çok sayıda insan var. Yurt içinden gelen vatandaşlar var. Ve Diyarbakır'ın meşhur ciğer kebabını yemeden gitmiyor. Kolay gelsin. Nasılsınız?
2: Ciğeri bekliyoruz vallahi. Acıkmış ciğeri bekliyoruz.
4: Afiyet olsun şimdiden. Nereden geliyorsunuz?
2: Diyarbakır'da yaşıyoruz. Buradayız biz. Oğlum 10 yaşında, 2 yaşında ciğerin tadına baktı. Ufaktan alıştırıyoruz.
4: Sürekli geliyor musunuz buraya?
2: Vallahi haftada 3 sefer geliyoruz hemen hemen.
4: İşte bak kolay gelsin. Merhaba Hayrat'ın.
6: Nereden
4: geliyorsun?
6: Elazığ'da.
4: Elazığ'da. Nasıl buldunuz ciğeri?
6: Valla burayı yıllardır biliyoruz. Her yıl sürekli geliyoruz buraya bayramlarda. Ciğeri de güzel yani.
4: Peki teşekkür ederiz. Evet bir hayli ilgi gösterdiklerini söyleyebiliriz. Bir yandan tabii minik bir çocuğu şu anda kamera arkadaşım ekranlara taşıyor. Meşhur Diyarbakır ciğerini o da yiyecek. Onun için de tabii sossuz yapıldı. Teşekkür ederiz. Evet görüyorsunuz şu anda çok sayıda yerli ve yabancı turist bayram tatili dolayısıyla rotasını Diyarbakır'a çevirdi ve Diyarbakır'a gelen vatandaşlar meşhur ciğer kebabını yemeden kentten ayrılmıyor diyelim. Söz tekrardan size bırakalım.
3: Çok sıcak bir gelişme var biz Diyarbakır'dan ciğer tarifini alırken Amerika Birleşik Devletleri'nden bir son dakika bilgisi geldi. ABD basını ki bu süreçte en etkili haberleri yapan en öncesinde duyuran haberleri Axios diyor ki Amerika Birleşik Devletleri ve İran anlaşmaya vardı. Trump'ın nihai onayı bekleniyor şu an. Anlaşma sağlandığına ilişkin gelen bu son dakika bilgisini değerlendirelim. Hemen Washington'a uzanalım. İrfan Sapmaz bizi bekliyor. İrfan Axios'un iddiası ben de az önce söyledim yani bu süreçte gerçekten ilk bilgileri oradan aldık. Axios geçti bütün son dakika gelişmelerini. Doğru mudur bu bilgi? Yalanlama geldi mi herhangi bir yerden?
7: Şu ana kadar herhangi bir yerden Merve bir yalanlama gelmedi. Ancak ben Donald Trump'ın sürekli bu şekilde spekülasyon haberinde tansiyonu yüksek tuttuğunu dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki pazarı özellikle de petrol pazarındaki fiyatları, yükselen fiyatları düşürmek istediğini düşünüyorum.
3: Evet,
7: şu ana kadar Donald Trump'ın bu tip verdiği mesajları hep biz dün de Beyaz Saray'daydım. Orada kabine toplantısı vardı. Aslında Camp David'de olacaktı. Daha sonra hava şartları nedeniyle Donald Trump iptal etti ve Beyaz Saray'da kabine toplantısı yaptı. Orada da İran konusuna özellikle değindi. Ama Donald Trump'ın yaptığı klasik açıklamalar bunlar. İşte anlaşmaya çok yakınız. Yoksa işte en son Umman'ı yerli biri deriz. Onlar da diğer ülkelerle aynı çizgide olsun diyor. Fakat tamamıyla şu an itibariyle işte İran Devlet Televizyonu'nda da çıkan ABD-İran arasında mutabaka zaptı taslağı var haberini Reuters yalanlıyor. Reuters'a göre Beyaz Saray bunu tamamen uydurma diyor. Uydurma diyerek nitelendiriyor. Associated Press'e göre de taraflar savaşı bitirecek. Hürmüz Boğazı'nı yeniden açacak bir İran yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokuna ilişkin düzenleme içerecek bir anlaşmaya yakın olduğunu söylüyordu. Ancak Ancak tabii Associated Press anlaşmanın henüz imzalanmadığını ve Trump'ın acele etmeyin dediğini aktarıyor. O anlamda Axios üzerinden özellikle tabii Beyaz Saray sürekli olarak mesajları malum çok yakın gerçekten Axios Beyaz Saray'a. O açıdan da Beyaz Saray üzerinden mesajlar gönderiyor ve en sonunda işte hatırlayacağınız gibi
3: İran'ın bir misilleme saldırısı, yani o yönde bir açıklama geldi.

0: Ve yönelik saldırılara karşılık olarak dün Körfez'de bazı saldırıları oldu İran'ın. O Babülmendebe yönelik saldırılar işte ve yani Hürmüz Boğazı çevresine yönelik saldırılarını İran'ın ateşkesi bitirecek mi acaba dedik. Bu ateşkes ihlali demişti İran ama bitirmedi ateşkesi. Ama yani İrfan biraz daha hani İran tarafı da yani doğruluyor bu açıklamalar aslında bakarsan. Yani Dışişleri Bakanlığı düzeyinde doğruluyorlar ki ilk defa yani biz 28 Şubat'tan bu yana İran'dan hiç böyle bir açıklama görmemiştik. Şimdi o tarafta onaylarken bir anlaşmaya varılma ihtimali bu defa da mı yok sence? Çünkü bu anlaşma bir de
1: bana göre bu defa da
0: 60
1: şu anda
0: bin
1: yok.
0: Ateşkesi uzatmayı da kapsayan bir anlaşmaymış.
1: Bunun altını çok çizdim seninle yaptığımız canlı yayınlarda. Evet, İran tarafından bir sesim var. Evet istiyorlar. Donald Trump zaten İran'dan çok daha fazla istiyor. Özellikle işte ara seçimler yaklaşıyor ki şu an itibariyle Temsilciler Meclisi'nin neredeyse yapılan kamuoyu yoklamalarında Donald Trump kaybetmiş durumda. Sadece Senato kalacak elinde. Hı hı. Temsilciler Meclisi'ni kaybetmiş olması demek Donald Trump'ın bundan sonraki süreçte ilk etapta Temsilciler Meclisi'nden geçmesi gereken tüm yasaları geçirememesi anlamına geliyor. Artık başkanlık kararnamesiyle sadece bir takım yapmak istediği şeyleri yapabilecek. O açıdan Donald Trump evet istiyor ama İran'dan da bir kesim var. Özellikle devrim muhafızları içerisinden. Onlar da istiyorlar. Mesut Pezeşkian kesinlikle zaten yaptığı açıklamalar haber olarak çok sık ekranlara getiriyoruz. Ama bir kesim var ki bu savaşın devam etmesini istiyorlar. Bunun üzerinden nem alanıyor devrim muhafızları içerisindeki bir kesim. O açıdan da Donald Trump şu anda evet Donald Trump cephesinden baktığın zaman bitirmek istiyor ama yaptığı açıklamalarla sürekli olarak dikkat ederseniz dengelemeye, piyasaları dengelemeye çalışıyor. Tansiyonu düşürmeye çalışıyor. Zaman zaman tansiyonu yükseltiyor. Tabii bu hemen petrol piyasalarına yansıyor. İşte günlük olarak ben Washington D.C., Maryland ve Virginia 3 eyaletin ortasındayız biz Washington D.C. olarak. Buralardaki petrol fiyatlarına baktığım zaman petrol fiyatlarında şu an itibariyle yine yaklaşık 3-4 dolarlık bir artış var. Bazı yerlerde 7-8 dolarlar çıkmış vaziyette.
0: Böyle yani açıklama.
1: Evet. Donald Trump onun için bu açıklamalarla petrol piyasasını dengelemeye çalışıyor. Tabii birinci derecede. İşte dikkat edersen Merve, Truth Social üzerinden İran'la anlaşmalar çok iyi gidiyor. Hemen paylaşım yapıyor. Borsalar üzerinden paylaşım yapıyor. İnanılmaz derecede borsalarda yükseliş olduğundan belirtiyor. İşte altın fiyatlarıyla ilgili çok ciddi endişeler oluyor zaman zaman bu açıklamalara bağlı olarak. Açıklamalarla birlikte bazı zaman altın fiyatları fırlıyor ya da düşüyor. Yani oynuyor aslında Donald Trump. Çünkü bu işi çok iyi bilen birisi. Emlakçılıktan gelen birisi. Sonuçta bir iş adamı Donald Trump. Ama şu an itibariyle bugünkü açıklamayı aksıyorsun. Bu açıklamasına bakıp da tamam ya artık bu iş bitti. Anlaşmaya, masaya oturacaklar. Biz bunu aylardır konuşuyoruz dikkat edersen Merve. Ama şu ana kadar herhangi bir sonuç yok şu anda.
0: Ama dün ya da bir önceki gün İran resmi haber ajansından yapılan bir açıklama vardı. O da anlaşma sağlandığını söylüyordu ve hatta maddeler de sıralanmıştı. Hemen Beyaz Saray'dan ona yalanlama geldi. Yani itibar etmeyin ajansın yaptığı açıklamalara dedi. Ama şimdi bugün herhalde anlaşılamayan konular var ki o tipte yalanlamalar geliyordu. Şimdi İran tarafına bakalım biz. İran tarafından eğer bu açıklamaya bir yalanlama gelmezse şayet artık resmi haber ajansı gibi oldu çünkü dediğin gibi Axios bu süreçte ABD'nin bir yalanlama gelmezse o zaman belki daha olumlu bir süreci konuşuruz ama şu an sen diyorsun ki piyasayı dengelemek için zaman zaman Donald Trump bu açıklamaları yaptırtıyor.
1: Donald Trump'ın için en önemlisi nükleer konudan daha önce Hürmüz Boğazı'nın açılması, piyasaların rahatlaması, Amerika'daki benzin fiyatlarının düşmesi ki 3-4 eyalet var Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kaliforniya gibi, işte New York gibi bu eyaletlerde özellikle salıncak eyaletler dediğimiz eyaletler fiyatlar çok yüksek, petrol fiyatları çok yüksek. Donald Trump'ı çok ciddi şekilde Kasım seçimlerinde tehlikeye atıyor. Hem Temsilciler Meclisi'nde hem Senato'da. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri özellikle bu eyaletlerde, nüfus yoğunluğu olan eyaletlerde inanılmaz bir araç trafiği var. Bu dolayısıyla da benzin fiyatları çok hızlı bir şekilde Beyaz Saray'ı vuruyor. Donald Trump onun için sık sık dikkat ederseniz bu tip açıklamalarla benzin fiyatlarını düşürmeye çalışıyor. İç ama dikkat ediyorum ben son 10-11 evet iç piyasayı dengelemek adına Merve ama dikkat ediyorum ben yaklaşık son 10-15 gündür benzin fiyatlarında en ufak bir düşüş yok. Evet dün Donald Trump Beyaz Saray'da dedim ben de. Orada aynı şekilde işte benzin fiyatlarında çok ciddi bir şekilde şekilde düşüş göreceksiniz. Bazı eyaletlerde düştü gibi, ama ben tabii sokaklardayım, geziyorum aracımla. Aracıma

0: benzin alıyorum ve gerçek fiyatları görüyorum ben.
1: Peki.
0: Donald Trump'ın önünde sonuçta notlar konuluyor.
1: Peki.
0: O açıdan da bir etkisi yok şu ana kadar petrol fiyatlarında da.
1: Peki o zaman İrfan, müsaadenle bir virgül koyalım. Biraz İran'a da dönelim. Bakalım İran'dan, resmi ajansından ya da İranlı siyasetçilerden bir açıklama gelecek mi, aksiyosun bu iddiasına? Belki yeniden bağlantı yaparız. Teşekkür ediyorum şimdilik aktardıkları.
0: Kolay gelsin.
1: Sağ ol. Sana da kolay gelsin. Şimdi Washington'dan sözü alalım, Ankara'ya dönelim. Ankara'nın gündemi bu bayramın, yani bayram tatilinin başından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar. Şimdi bugün de pek çok açıklama geldi. Önümüzdeki hafta itibariyle artık bayram tatilinin hemen sonrasında partiler grup toplantılarına başlayacaklar mecliste. Hatırlarsanız grup başkanı seçildiğinde Özgür Özel "ben başkanlık ederim" demişti. Grup toplantısına. Bunun ardından bugün kritik bir adım geldi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Hemen dönelim. İlter bizi bekliyor. Detaylar onda ama grup toplantısı olmayacak. Son sözü de ben söylerim diyor herhalde. İlter değil mi Kemal Kılıçdaroğlu?
2: Evet Merve Türkay, tam da öyle. Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasıyla bütün milletvekillerine yazı gönderildi bugün ve o yazıda aynen şu ifadeler yer alıyor. Sayın Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurulu'nun hangi tarihte yapılacağı konusunda grup üyeleri arasında sorular yöneltildiği ve tereddütler olduğu anlaşılmıştır ki zaten milletvekilleri birbirlerine soruyorlar. Grup toplantısı olacak mı? Olacaksa ne zaman olacak ve grup toplantısında kim konuşacak? Bu soruların yanıtı aranırken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan milletvekillerine yazı gitti ve o yazıda yine şu ifadeler yer alıyor. Bilmenizi isterim ki Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurulu toplantı tarihi henüz tarafımdan belirlenmemiştir. Toplantı tarihi, toplantı gündemi ve toplantının gerçekleştirileceği yer tarafımdan belirlenir belirlenmez gerekli bilgilendirmeler tarafınıza yapılacaktır. Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Yani bu grup toplantısının ne zaman yapılacağı, nerede yapılacağına Kemal Kılıçdaroğlu "ben karar veririm" diyor. Henüz bir tarihin belirlenmediğini ifade ediyor. Özgür Özel'in de yine bu konuya ilişkin bir açıklaması olmuştu daha önce. Özgür Özel de şunu söylemişti. "Ben partinin seçilmiş genel başkanıyım. Hem de bir kez daha seçilmiş grup başkanıyım ve bu toplantıyı ben yapacağım" demişti. Bu yazının, Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasını taşıyan yazının milletvekillerine gönderilmesinin ardından CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'den bir açıklama geldi. Murat Emir de şöyle diyor: "Yönetmeliğimiz açıktır. En ufak bir tartışmaya yer yoktur. Grup yönetim kurulumuz usulüne uygun olarak toplanacaktır" diyor CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir. Bir yandan da tabii ki Özgür Özel'in grup başkanlığının iptali için Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla kurmayların meclise başvuruda bulunmuştu, dilekçe vermişti ve o dilekçede grup başkan vekilliği, grup başkanlığı seçiminin usulsüz yapıldığı ifade edilmişti. Bir yandan da o süreçte devam ediyor. Diğer yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilk parti meclisi toplantısının 1 Haziran'da yapılacağı açıklanmıştı. Doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklanmıştı tarih. 1 Haziran'da PM'yi toplayacağım demişti Kemal Kılıçdaroğlu. Ancak o toplantıda gerçekleşemeyecek. Yine Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden gelen açıklamaya baktığımızda henüz parti meclisi üyelerine mahkeme tebligatının gitmediği ifade edildi. O nedenle parti meclisi toplantısının yapılamayacağı belirtildi. Ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bu soruda yanıt bulmuş değil. Bu konuda yine CHP Grup Başkanı Özgür Özel cephesinde yankı buldu. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir bu konuya ilişkin de konuştu ve şöyle dedi: "Parti meclisini toplamaktan vazgeçti. Neden efendim? Tebligatlar yapılamamış. Önce saymadınız ama anladınız ki kayyum yönetimi son derece zayıf. Vazgeçtiniz. Korktunuz ve kaçtınız" diyor CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir. Diğer yandan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde malum bugün bayramlaşmalar vardı. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden isimler vardı. O isimlerden birisi de Gürsel Tekin'di. O da yine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geldi. Sürece dair konuştu. "Kılıçdaroğlu için de benim için de özel için de hepimiz için asıl olan CHP'nin kurumsal kimliğidir" dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir daha adliye koridorlarında tartışılmayacağı bir mekanizmayı başlatmalıyız ifadesini kullandı Merve Türkay.
1: İlter Yeşiltaş, çok teşekkür ediyorum. Detaylar böyle. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün yaşananlar, Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden yapılan açıklamalar, bayram sonrasına ilişkin planlamalar, değişen planlamalar sürekli olarak. İlter anlattı hepsini detaylarıyla. Terörist Türkiye sürecine de bakalım isterseniz. Silah bırakmada Haziran ayı itibariyle artık yeni bir sürecin başlayacağını biliyoruz. O aşamayla birlikte güncel bilgilerle devletin istihbarat ve güvenlik birimlerinin elindeki veriler de karşılaştırılacak. Teslim edilecek silahlar, boşaltılacak mağaralar, cephanelikler ne olacak? İşte bunlar için tanınacak bir ek süreden bahsediliyor. O ek sürenin de artık bu aşamada netleşeceği belirtiliyor.
3: İttifak ortağımızla da siyasetin çözüm kapasitesini artıracak yeni yol, yöntem ve hamleleri etraflıca istişare ediyoruz.
4: Terörsüz Türkiye sürecinde yaşanan yavaşlama aşılıyor. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor.
5: Gazi meclisimizde gerekli yasama faaliyetleri hız kazanacaktır. Teklifler değerlendirilecek. Her partiden madde önerileri alınacak, kanunlaştırma sürecinin çerçevesi millet iradesiyle oluşturulacaktır. Günlük siyasi kazançların, küçük hesapların telaşıyla bu tarihi yükümlülüğe sırt çevrilmemelidir.
4: Terör örgütü, ABD'nin mesafeli yaklaşımı, Barzani ve Talabani'nin de süreçle ilgili Türkiye'ye destek vermesi üzerine geri adım atmak zorunda kaldı. İmralı'da bulunan Abdullah Öcalan da devreye girince silah bırakma konusunda yeniden adımlar atılmaya başlandı. Süreçte geçtiğimiz aya kıyasla daha olumlu bir noktaya gelindi. Gelişmeler silahsızlanmaya doğru gidiyor. Esas hareketliliğin ise önümüzdeki ay yaşanması bekleniyor. Örgüt silahların bırakılmasıyla mağaraların boşaltılması konusunda envanter ve takvim hazırlığına girişti. Bu bilgilerle devletin istihbarat ve güvenlik birimlerinin elindeki veriler karşılaştırılacak. Teslim edilecek silahlar, boşaltılacak mağaralar ve bunun için tanınacak süre netleştirilecek. Öcalan'ın son görüşmede DEM Parti heyetini uyardığı ve sürecin işlemesi için daha fazla inisiyatif almaları gerektiğini belirttiği öğrenildi.
1: Yapay zeka destekli bir program var. İçişleri Bakanlığı'nın yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Dolunay Projesi ismi. Dolunay Projesi ile dijital dolandırıcılık vakalarına maksimum 18 dakikada müdahale edileceği belirtiliyor. Banka, savcılık ve kurumlar arası tüm süreçler hatta tek bir dijital sistemde birleştirilecek deniyor. Mağdurlar da bu süreçle ilgili SMS'lerle anlık olarak bilgilendirilecekler.

0: dijital dolandırıcılıkla mücadelede yeni dönem başlıyor. İçişleri Bakanlığı'nın yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Dolunay projesi için yasal düzenleme çalışmaları hızlandı. Yapay zeka destekli sistemle haftalar süren savcılık ve banka işlemleri dakikalar içinde tamamlanacak. Projeyle dolandırıcıların saniyeler içinde aktardığı paraya 18 dakika içinde müdahale edilmesi hedefleniyor. Türkiye'de mal varlığına karşı işlenen suçların %72'sini dolandırıcılık oluşturuyor. Yıllık ekonomik kaybınsa 50 milyar lirayı aştığı belirtiliyor. Mevcut sistemde mağdurun şikayeti, savcılık yazışmaları ve banka tedbirleri haftalar alabiliyor. Dolunay projesiyle birlikte süreç tek bir dijital tutanakta toplanacak. Yapay zeka dolandırıcılık yöntemini, risk seviyesini, suç ağlarını bir dakikadan kısa sürede analiz edecek. Cumhuriyet savcısı dosyayı dijital ortamda onaylayacak. Bankalar şüpheli hesaplara anlık bloke koyacak. Gelişmelerle ilgili mağdura SMS olarak bilgi verilecek. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ise suçtan kaynaklanan hatların iletişimini kesecek. MASAK kara para ve kripto varlık hareketlerini inceleyecek. Emniyet ve jandarma ekipleri de saha operasyonları yürütecek. Dolunay projesine ilişkin yasal altyapının Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılacak toplantıda ele alınması bekleniyor.
1: Yine karşı...
2: Şimdi... Bayramlıklar, kurbanlıklardan bahsediyoruz. Diyarbakır'a gittik, ciğer nasıl yapılır kurban etinden bunu öğrendik. Kayseri'ye gittik, sucuk yapımına başlamışlar. Malatya'ya da gidelim. Çünkü kurban etinden lahmacunlar yapılmaya başlanmış. Hem kebapçılarda, lahmacuncularda hem de fırınlarda kendi harcını hazırlayanlar fırınların önünde sıra bekliyorlarmış. Püf noktalarını dinleyeceğiz. Mehmet Türel bizi bekliyor.
3: Evet, senin de söylediğin gibi Malatya'da Kurban Bayramı denildiğinde belli başlı yemekler akla gelir. Gastronominin en önemli şehirlerinden birisi Malatya ve Malatya denildiği zaman fırın yemekleri akla gelir ve tabii ki ev lahmacunu. Ev lahmacunu nasıl yapılır? Daha iyi ev lahmacunu yapabilmek için hangi malzemeler kullanılır? Bunları konuşacağız. Bayramın ikinci günü itibariyle fırınlar da açıldı ve o fırınlardaki lahmacun mesaisi de başladı. Bizler de o fırınlardan birisindeyiz. Bakalım burada o lahmacunlar nasıl taş fırında pişiriliyor? Ustamız burada. Kolay gelsin. Tanıyabilir miyiz seni ustam?
4: Ben Murat Mudu.
3: Murat Mudu.
4: Evet.
3: Şef Murat, burada Malatya ev lahmacunu hazırlıyorsunuz.
4: Evet.
3: Türkiye'de sadece bu lahmacunlar buradan pişiyor, Malatya'dan mı pişiyor?
4: Evet, Malatya'da pişiriyor.
3: Özelliği ne?
4: Özelliği abim, malzeme evde hazırlıyorlar. Hanımlarımız, ablalarımız, annelerimiz. Kendi evet. istedikleri şekilde hazırlıyorlar malzemeyi. Getiriyorlar. Biz de burada pişirip güzelce kendilerine veriyoruz. Sıcak sıcak yiyorlar.
3: Şimdi bu dün kesilen kurbanların dinlendirilmiş eti evlerde hazırlanıyor.
4: Evet.
3: Öyle mi?
4: Evet.
3: Ve getirildi size.
4: Evet. Şu anda yaptığımız da amacı zaten dün kurban kesilmiş. Onun eti geldi. Güzelce dinlendirdiler. Çektik. Malzemeleri hazırladık. Getirdiler. Biz burada pişirip veriyoruz efendim.
3: Çok rağbet var değil mi?
4: Evet. Çok yoğun istek var abim. Güzel bir
3: lahmacun o zaman. Bu lahmacunu diğer lahmacunlardan ayıran özellik nedir? En belirgin özellik Murat Şef.
4: Özelliği abi insanların kendi damak tadına göre hazırlayıp getirmesidir.
3: Şimdi içinde ne var? Domates, biber.
4: Evet. Domates, biber, kapya biberi, yeşil biber, soğan, maydanoz, domates. Güzelce yağlı etimizi çekiyoruz işte.
3: Ha, en önemli nokta, püf
4: evet.
3: nokta.
4: Evet.
3: Et nasıl olmalı?
4: Et abi hayvanın kaburga bölgesinden yağlı etinden çekiyoruz.
3: Yağlı olacak.
4: Evet, yağlı olacak. Bu şekilde çekip malzememizi karıştırıyoruz. Ondan sonra güzel bir lahmacun yapıp veriyoruz.
3: Ekmeği ince oluyor.
4: İnce, ince ekmeği ince olacak.
3: Evet.
4: Malatya'nın bir özelliği de büyük ekmekten yapıyorlar. Büyük lahmacun, büyük lahmacun önüne bir kişilik boyunda yapılıyor tam ekmekten.
3: Şimdi Murat Şef çok önemli bir detayı bizlere aktardı. Bu Malatya lahmacununun, ev lahmacununun en önemli kritik noktası diğer lahmacunlara göre büyük olması. Şekli değil mi?
4: Evet, evet. Evet efendim.
3: Nasıl yapıyorsunuz ustam? Bunu ustamız, hamur açan ustamız biraz daha böyle boyutlarını ayarlayarak mı, otomatik el alışkanlığı mı? Ustamıza da soralım. Kolay gelsin.
5: Teşekkürler, hoş geldiniz.
1: Siz bu boyutu nasıl ayarlıyorsunuz?
5: Belli gramajı var hamurumuzun.
1: Evet.
5: Büyük lahmacun şeklinde. Ona göre merdaneden şeyden açıyoruz.
1: Merdane ile açıyorsunuz.
5: Evet.
1: İnceliği, kalınlığı müşterinin talebine göre mi?
5: Hayır.
0: A Haber Radyo. 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Toprak Mahsulleri Ofisi raporuna göre Türkiye'de yağışlar geçen ay mevsim normaline ve geçen yılın Nisan ayına göre artış gösterdi. Raporda Ekim-Nisan döneminde gerçekleşen yağışların genel olarak yeterli ve yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin üretimi desteklediği belirtildi. Birçok üretim merkezinde geçen yıla göre daha iyi bir gelişim görünümünün ortaya çıktığı vurgulandı. Türkiye'de üretim sezonunun geçen yıla kıyasla daha iyi gerçekleşmesi bekleniyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Haberin radyosu A Haber Radyo.
8: Reklam.
9: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
10: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
11: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
12: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
11: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
13: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
14: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim.
15: Vadede bozulmuyor.
16: Finansal özgürlük budur işte.
13: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
17: Futbol heyecanı Teknosa'da. Grundig 165 ekran, 4K Ultra HD Google Smart QLED TV Tekno Club'a özel 43.999 lira. Yanında Grundig Bluetooth kablosuz kulaklık hediye.
18: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850-399-2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen ol.
4: Bir reklam.
7: A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Reklam.
8: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
9: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla!

0: sigortamnet'e gelin. Benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım net, sigortam net.
1: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
5: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Ankara-Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4 ila 5. kilometreleri arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. İnebolu-Kastamonu yolunun 52 ila 56. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
4: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
5: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
7: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz sigorta...

0: Yaşam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Yaşam.net sigortam.net.
2: AGESA ile geleceğine yatırım yapanlar...

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo canlı yayın.
1: Hırsız yakalananlar camilere, duraklara, iş yerlerine ve mümkünse saçak altlarına sığındılar. Yollarda çok sayıda aracın mahsur kaldığı bilgisi geliyor. Polis ekipleri de trafik yoğunluğunun yaşandığı noktalarda önlemler alıyor. Boğaz'ın renginden biraz bahsetmiştim. Daha net görün diye İstanbul'da olanlar görüyorlar, tanıklık ediyorlar. Boğaz çevresine gidebilenler. İstanbul'da olmayanlara bizler göstermek istedik. Evet, böyle bir rengi var Boğaz'ın. Birkaç gündür turkuaz renginde, Türk renginde İstanbul Boğazı. Geçerken o kadar dikkatinizi çekiyor ki tekrar tekrar bakıyorsunuz, bakmaya doyamıyorsunuz. Öyle bir güzellikten bahsediyoruz. Neden oluyor? Neden zaman zaman böyle görünüyor Boğaz diye baktığımızda? Bunun pek çok sebebi var. Birazdan bakacağız neden denizin rengi değişiyor ama Ahmet Nazif Vural da şimdi birazdan Haliç kıyısında olacak. Bize drone kamerasıyla gösterecekler ama denizin renginin neden değiştiğine, Boğaz'ın renginin neden değiştiğine bakalım. Alglerden bahsediliyor, işte onların bazı pigmentlerinin güneş ışığını farklı şekilde soğurduğundan bahsediliyor. Bir hazırlık yaptık sizin için. Şöyle ki nasıl oluşuyor? Deniz suyu ısınıyor. Bu rengi elde edebilmesi için Boğaz suyunun, sonuçta su şeffaf renkte ama neden farklı görüyoruz? Bazen yeşil oluyor, bazen turkuaz, işte böyle mükemmel bir renk gibi görüyoruz. İçinizi açan bir renk gibi. Bazense daha koyu. Sebebi ise deniz suyunun ısınıp soğunmasıyla alakalı. Güneş ışığını aldığı açıyla alakalı. Denizdeki besin maddeleriyle, işte azotla, fosforla ilgili, bunların oranlarıyla da ilgili olduğu ifade ediliyor. Rüzgar ve akıntı da bunda çok etkili. Örneğin son birkaç gündür Boğaz suyu çok sakin, çok ciddi bir akıntı var. Dip akıntısı var ama yukarıdan baktığınızda çok sakin. Bir göl kadar sakin. İşte bir sebebi de bu deniyor. Ve su bir süre sakin kalıyor. Bu şartların tamamı birleşince bir patlama oluşuyor suyun içinde. Planktonlardan bahsediliyor. O planktonlar patlıyorlar. Renk nasıl değişiyor? Her alg türünün, yani suyun içinde bulunan alglerin içinde farklı pigmentler oluyormuş. Bu pigmentler ışığı da farklı yansıtıyor. Dolayısıyla suların rengi bunlara göre değişiyor. İşte ortaya çıkan renkler bunlar. Turkuaz, açık mavi. Renk yoğun. Fotoplankton ve ışık saçılmasıyla oluşan renkler. Farklı renkte pigmentler ışığı farklı yansıtıyorlar. Burada bir görsel hazırladık sizin için. Güneşin ışığını aldığı açı değiştikçe o farklı pigmentler de farklı şekilde yansıtıyorlarmış güneş ışığını. Ve böyle çeşit çeşit emsalsiz görüntüler, renkler oluyor sularımızda. Çok kıymetli, çok da güzel. Bunun değerini bilmeliyiz. Biliyoruz, bilmeye çalışıyoruz. Ahmet Nazif Vural da bizi bekliyor. Biraz daha bitişinde Boğaz'ın, Marmara Denizi'ne açılan kısımda, Altın Boynuz'da, Haliç'te. Hem Eminönü'nde çok ciddi bir hareketlilik var. Her bayram olduğu gibi turistlerin uğrak noktası. Normal zamanda niyetlenip de iş, okul sebebiyle gidemeyenler işte bu bayram tatilini fırsat biliyorlar. En fazla yoğunlukta işte bu tarihi yarımadada oluyor. Bizi bekliyor Ahmet Nazif Vural. Onun gözünden dinleyelim Eminönü'nü ve Haliç'i.
2: Teşekkür ediyoruz hem seyircilerimiz, hem izleyicilerimiz, hem dinleyicilerimiz ve aynı zamanda tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayalım ve sizlere bu yarımadanın güzel görüntüsünü, o değerli görüntüsünü aktarmakla başlayalım. Artık gün İstanbul'da batmak üzere ve şu an Eminönü Yeni Camii önünde yoğun bir kalabalık var. Bu kalabalık sabah saatlerinden itibaren buradan hiç eksik olmadı. Öyle ki

0: artarak da devam etti. Bayramın artık ikinci günündeyiz. İstanbul o bayramı karşıladı. Bayramın neşesini karşıladı. O bayram neşesinin, bayram eğlencelerinin aslında yaşandığı noktalardan, o bayramın güzel duygularının hissedildiği noktalardan birisi bulunmuş olduğumuz tarihi yarımada. Ve işte görmüş olduğunuz gibi denizin durumu, o Haliç, Altınboynuz ve devamında yine Boğaz Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve İstanbul'un o güzel manzarası karşımızda. Bu güzel manzara için İstanbullular ve Türkiye'nin dört bir yanından gelenler bu noktaya Atenet'i desek yeridir. Sabah saatlerinden itibaren aslında işte görmüş olduğunuz bu Boğaz turları için, tekneyle vapurla Boğaz turları için burada çok yoğun bir kalabalık oluştu. Bu kalabalıkta aslında özellikle İstanbul'un bu gün batımında bu güzel manzaranı görebilmek için gelenler 10 binler, 100 binler işte bu noktaya geliyor. Özellikle sebebi ise İstanbul'un bu güzel eşsiz manzaralarına şahitlik edebilmek ve bu Kurban Bayramı'nda neşeli ve aynı zamanda heyecanlı bir şekilde bu bayramı da geride bırakabilmek. İşte vakit görüyorsunuz o önemli ve güzel görüntüleri drone operatörümüz Senat Destanoğlu'nun kadrajıyla birlikte. Bir yandan tekneler geçiş yapıyor, bir yandan burada Galata Köprüsü üzerinde balıkçılar yine avlarını bekliyorlar, nasiplerini bekliyorlar ve aynı zamanda burada çokça yoğun bir trafik var, insan trafiği var ve buraya gelenler kimisi Eminönü Yeni Camii'nde, kimisi Ayasofya Camii'nde İki rekat namaz kılabilmek için, bir vakit namazı kılabilmek için, kimisi bu güzel mimariyi bu güzel mimariye şahitlik edebilmek için, kimisi İstanbul'un 573. yıl dönümü, İstanbul'un fethedilmesinin 573. yıl dönümü tabii ki yarın, onun için de gelenler var. Geride bıraktığımız saat itibariyle bu noktada Solo Türk ekibinin de çok önemli bir uçuşu vardı. Bu uçuş bir hazırlık uçuşuydu yarın için. Onu da izlemek için bu noktaya gelenler var. Dünyanın dört bir yanından gelen turistler, Türkiye'nin dört bir tarafından gelenler, hepsi bu kadim şehrin, İstanbul'un bu güzel duygularına burada şahitlik ediyorlar. Ve işte bu güzel manzarayla Yarımada'daki bu gün batımı, artık tam olarak gün batımı olmasa da günün artık akşam saatlerini burada sizlere ekrana taşıyoruz diyelim. Yeniden Yarımada'dan size bırakalım.
1: İstanbul böyle peki. Ankara nasıl? Ankara'nın gündemi ana muhalefet partisinin gündemiyle yoğun diyebiliriz. Bu bayram böyle geçiyor. Cumhuriyet Halk Partisi taraftarlarından artık arka arkaya açıklamalar geliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bizzat yaptığı açıklamalar var. Özgür Özel taraftarlarının yaptığı açıklamalar var. Özgür Özel tarafı diyor ki kurultaya gitmek için hiçbir engel yok. Hatta bunun 3-4 farklı yolu var. İstenirse, yani niyet olursa gidilir diyor. Kemal Kılıçdaroğlu tarafıysa önümüzdeki hafta grup toplantılarının bile yapılmayacağını açıkladı. Buna ben karar veririm diyor özetle Kemal Kılıçdaroğlu ve önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısının yapılmayacağını söylüyor paylaştığı mesajında. Hemen dönelim Ankara'ya. Oğuzhan bizi bekliyor. Oğuzhan Gültekin'den ana muhalefetin gündemini dinleyelim.
2: Evet, kolaylıklar diliyorum. Siz de söylediniz aslında özellikle Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde ve Özgür Özel cephesinde sular bir türlü durulmak bilmiyor. Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu özellikle yaşanan CHP Genel Merkezi'nde yaşanan olaylardan beridir aslında gündemi evinden takip ediyordu, sessizliğini koruyordu. Son birkaç gündür özellikle rahatsız olduğu söylenmişti, ses tellerinde sıkıntı olduğu için dediğimiz gibi gündemi evinde takip ettiği söylenmişti. Ancak özellikle bayramın birinci günü, yani dün dışarıya çıkarak basın mensubu suplarına açıklamalarda bulundu ve tabii ki 30 Mayıs'ı işaret ederek burada bilmediğiniz birçok şeyi de orada açıklayacağım ifadelerini kullanmıştı. Bugün de yine tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu evinde özellikle gelen ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Onlarla bayramlaşmaya devam ediyor. Tabii ki burada da yine açıklamalar geldi. Özellikle biliyorsunuz mutlak putlan kararı sonrası genel merkezi terk edip meclise giden Özgür Özel, bu genel merkezi terk etmeden önce de kendisini grup başkanı olarak seçtirmişti yapılan seçimle birlikte. Bu seçimden sonra da özellikle grup toplantısının ne zaman yapılacağı, grup toplantısında ne mesajlar verileceği söz merak ediliyordu. Bununla alakalı da bugün tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden yeni bir adım geldi ve alınan kararla yapılan

0: Açıklamayla özellikle Kılıçdaroğlu bir yazı gönderdi. Burada gönderdiği yazıda Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP grubunun hangi tarihte yapılacağı konusunda grup üyeleri arasında sorular yöneltildiği ve tereddütler olduğu anlaşılmıştır dendi. Yine o nedenle bilmenizi isterim ki Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu genel kurul toplantı tarihi henüz tarafından belirlenmemiştir ifadelerini kullandı. Toplantı tarihi, toplantı gündemi ve toplantının gerçekleştirileceği yer tarafından belirlenir belirlenmez gerekli bilgilendirmeler tarafınıza yapılacaktır. Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır ifadelerini kullandı. Tabii ki söz konusu yazıya baktığım zaman aslında Kılıçdaroğlu gayet net ve keskin ifadeler kullandığını görüyoruz. Özellikle tabii ki tarihin tarafından belirleneceği herhangi bir benden herhangi bir açıklama herhangi bir tarih belirlenmeden grubun hiçbir şekilde toplanmayacağı şeklinde dediğimiz gibi keskin ve net ifadelerde kullandığını görüyoruz. Tabii ki bugün neler oldu dediğimiz gibi aslında bugün Kemal Kılıçdaroğlu evinden çıkmadı. Gelen misafirlerini evinden ağırladı. Özellikle kimler geldi neler oldu onlara bakacak olursak en son eski CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş'la bayramlaştı Kemal Kılıçdaroğlu. Kendisi Gürsel Tekin özellikle çıkışta açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada da kurultay sürecine değindi. Burada inşallah en kısa süre içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kültürüne yakışır bir vaziyette kongre takvimimize başlatarak süreci tamamlayıp bir daha asla mahkeme koridorlarına düşmeyecek şekilde süreci bitirmek istiyoruz şeklinde de açıklamalar olmuş oldu. Tabii ki dediğimiz gibi bu açıklamalardan sonra bugün Kemal Kılıçdaroğlu henüz evinden çıkmadı. Sessizliğini de koruyor diyebiliriz. Önümüzdeki süreçleri de yakından takip ediyor olacağız ve gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü Kemal Kılıçdaroğlu'nun konusundan tekrar sizlere bırakalım.
1: Oğuzhan teşekkür ediyoruz. Şimdi yapılan karşılıklı açıklamalar bunlar ama bir görüntü vardı dün hatırlarsanız. Herhalde Türk siyasi tarihine damga vuracak görüntülerden biri daha oldu. Son birkaç gündür yaşadığımız Cumhuriyet Halk Partisi merkezli. Bir tahliye olayı yaşandı ve ardından da Haramaraş krizi yaşandı. Bu ifadeler Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait. Çünkü Özgür Özel döneminde şaibeli isimler tarafından Cumhuriyet Halk Partisi'ne tahsis edilen iki lüks araç Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından genel merkezin önüne koydu. Ve Haramaraş etiketiyle satışa çıkarıldı. İşte bu görüntüler tam Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezin kapısının önünden çekilmiş görüntüler dün. Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez bir açıklama yaptı. Dedi ki biz bu araçları envanterden rastgele seçtik. Yani rastgele seçildiyse bu devamının da olduğunu gösteriyor diye yorumlandı aslına bakarsanız. Ve sembolik olarak teşhir edildiğini söyledi.
2: CHP'de Türk siyasetine kara bir leke olarak geçen tahliye krizinin ardından şimdi de haram araç krizi gündemde. Eski Genel Başkan Özgür Özel döneminden kalan ve şaibeli isimler tarafından partiye tahsis edilen iki lüks araç, Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından haram etiketiyle satışa çıkarılıyor.
3: Tartışmalara neden olan iki araç Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde sergilenmeye başlandı. Bu iki araç Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla önümüzdeki günlerde satışa çıkarılacak.
2: Lüks araçlardan ilki plakasına yerleştirilen isimle dikkat çekiyor. İBB soruşturmasında itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş'ın ismi plakada yer alıyor. İddiaya göre bu araç İBB soruşturmasında itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş tarafından genel merkeze hediye edilmiş. Üzerinde müteahhit Aziz'den satılık haram araç ifadesi yer alıyor. Sergilenen ikinci araçsa yerel yönetim kaynaklarının şahsi konfor için nasıl kullanıldığını gözler önüne seriyor. Plakada Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ismi yer alıyor. İddiaya göre aracın iç dizaynı Özkan Yalım tarafından belediye kasasından karşılanarak yapılmış.
4: O iç dizaynında en iyi yeri ben biliyorum ben yaptıracağım demiş. Bizi de ben hediye ettim partimin içine genel başkan aracını yapıyorum diye kandırmış.
2: Aracın camındaki havlucu belediye başkanından satılık haram araç yazısıysa dikkat çekiyor. Öte yandan Özgür Özel yönetiminin mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcılığını yürüten Özgür Karabat, söz konusu araçların CHP'nin kendi parasıyla alındığına ilişkin

0: Dakikalarda ABD basını henüz bir yalanlama yok. Ne Amerika Birleşik Devletleri tarafından ne İran tarafından 60 günlük bir ateşkesten bahsediliyor. Yeni bir süreçten bahsediliyor. Şimdi Washington'a dönelim. Geçtiğimiz saat detayları konuşmuştuk İrfan'la ama yeni bilgiler de var İrfan Sapmaz. Şunlar var. İlk başlıkları ben aktarayım sana. Geçiş ücreti alınmayacak diyor Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ve İran 30 gün içinde Boğaz'daki tüm mayınları temizleyecek. ABD'de deniz ablukasını kaldıracak deniyor. Maddeler arasında bunlar var. Ancak bu ticari taşımacılığın yeniden tesisiyle orantılı olarak gerçekleştirilecek. Öyle zannediyorum ki hani anlaşma kurallarına uydukça İran kademeli olarak ABD çekilecek. Mütabakat zaptı İran'ın nükleer silah peşinde koşmama taahhüdünde içerecek diyor. Burası biraz ucu açık. Yani bir detaydan uranyumun seyreltileceğinden mi, başka bir ülkeye gönderileceğinden mi, çalışmalarını İran'ın bitireceğine hiçbir şeyden bahsetmiyor. Yani böyle bir nükleer silah peşinden koşmayacağı taahhüdünü içeriyor. Mesela bu başlık ne anlama gelir ama her iki taraf açısından da bakıldığında yani daha makul sanki başlıklar gibi görünüyor. Detaylar ortaya çıktıkça senin umudun artıyor mu yoksa hala aynı noktada mısın? Bir anlaşmaya varılmadığı, Donald Trump'ın piyasalarla oynadığı görüşünde misin hala?
1: Şimdi bugünkü tabii ben Donald Trump'ın piyasalara muhabir olarak günlük ne açıklama yapacak mı yapmayacak mı? Onu takip ediyorum özellikle de. Tansiyon ne kadar yükselecek ona dikkat ediyorum. Bugün herhangi bir açıklaması yok. Piyasalardan gelen açıklama bize günlük Donald Trump'ın günlük programı geliyor. Şu anda herhangi bir açıklama yok. Bu biraz önce senin de özetlediğin Axios tarafından yapılan bir açıklama. Ben biraz düne dikkat çekmek istiyorum o çerçevede. Dün malum kabine toplantısı yapmıştı Donald Trump ve İran'la yürütülen müzakere için temkinli mesajlar kullandı aslına baktığımız zaman. Trump Tahran'ın anlaşma yapmak istediğini söyledi. Ancak mevcut şartlardan henüz memnun olmadıklarını söyledi. İşte ya anlaşma ya da işi bitiririz diyor Trump. Sert ifadeler kullandı her zaman olduğu gibi. Yani diplomasi başarısı olursa.
0: Şimdi ya anlaşma ya da ateşkesi bitiririz ifadesinden öte. Şimdi burada 60 günlük bir süre zarfından bahsediliyor. Şöyle bir bilgi daha var. Deniyor ki bu 60 günlük süre zarfında müzakere edilecek ilk konular İran'ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumunun nasıl tasfiye edileceği ve İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin nasıl ele alınacağı. Yani bu zannediyorum ki ateşkesin uzatılması ilk etapta, Hürmüz'ün açılması ve ondan sonra maddelerin tek tek görüşülmesi. Hatırlarsan bu savaş çıkmadan evvel ya da hemen çıktıktan sonra Dışişleri Bakanı Sayın Fidan yani bunların aşama aşama gidilmesi gerektiğini, yani müzakere edilecek konuların etap etap ele alınmasının gerektiğini, ancak bu şekilde sonuca varılabileceğini ifade etmişti. Şimdi baktığımda ilk önemli aşılması gereken iki engel, ilki ateşkesin uzatılması, çatışmanın bitmesi ve ikincisi Hürmüz'ün açılması, sonra da anlaşmazlık konularının müzakere edilmesi var. Sanki daha mantıklı bir süreçten bahsediyor gibiyiz.
1: Şimdi Merve, seninle daha önceki yaptığımız yayınlarda ben şuna dikkat çekmiştim. Evet, Donald Trump şimdi hep süreleri uzatıyor ve uzatmaya devam etmek istiyor. 60 günlük bir süreden bahsediyor. Bunu ne için yapıyor? Kasım seçimlerine kadar Amerikan ordusunu İran'da herhangi bir bataklığa sokmamak, herhangi bir savaşa sokmamak adına, böylece ekonomiyi ayakta tutmak, enflasyonun yükselmesini önlemek adına Donald Trump ilk etapta 60 günü ileriye sürüyor. 60 gün Donald Trump'a çok ciddi bir şekilde bir vakit kazandıracak. Arkasından ikinci konu Hürmüz meselesi. Aslında nükleer meseleden daha önemlisi Hürmüz meselesi. Yani Hürmüz meselesi Amerika'yı vuran bir nükleer başlık gibi şu anda. Hep dikkat edersen ben Amerika'da yaşayan yani bir gazeteci olarak haber, evet haber muhabiri olarak tabii tüm dünyayı etkiliyor. Ama Donald Trump birinci derecede ekonomiye odaklanmış vaziyette Amerika'da. Onun için dikkat edersen hep önce 60 gün. 60 gün demek Donald Trump'a çok ciddi bir vakit kazandıracak. Ama diğer taraftan da Donald Trump etrafında, şimdi dünkü basın toplantısında sağ tarafında Marco Rubio vardı. Sol tarafında da Pete Hegseth vardı. Donald Trump bunlar üzerinden, işte bir taraftan Rubio üzerinden müzakerelerde bazı ilerleme sağlandığını söyledi dün Rubio. Washington'ın tercihinin diplomatik yol olduğunu belirtti ve Trump'ın başka seçeneklerinin de masada olduğunu. Nedir başka seçenek? Askeri seçenek. Diğer taraftan da yine Donald Trump bu kez Pete Hegseth, Savaş Bakanı üzerinden baskı politikasını devam ettiriyor. Tabii onun görevi o. Sürekli olarak Pentagon cephesinden gelen mesajlara bak.

0: baktığımız zaman hep askeri bir baskı, geldik, vurduk, vuracağız gibi tansiyonu yüksek tutan açıklamalar var. Ama Donald Trump'ın bu İran krizindeki en önemli meselesi Hürmüz Boğazı. Onun için biraz vakte ihtiyacı var Donald Trump'ın şu anda.
1: Ama bu vakti şöyle de değerlendirebilirdi. Gibi... 60 günlük bir ateşkesten bahsediyoruz şu an. Birkaç hafta evvelinde de 60 günlük yeni bir operasyona adı değiştirilecek ve 60 gün daha kazandıracak Donald Trump yönetimine diye konuşuyorduk. Operasyonun adı değiştirilecek, yeniden saldırılara başlanacak ve 60 gün boyunca da senato onayı olmadan bunu yapabileceği için bundan da bahsediyorduk. Yani sıfır noktasına bakarsak herhalde sayı doğrusunun pozitif tarafındayız diye düşünüyorum. Onu da konuşuyor olabilirdik.
0: Evet, dikkat edersen ben Amerika Birleşik Devletleri'nden Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri politikalarına hiç yaklaşmadım. Yani buradaki havayı yansıtmadığına söylüyorum tabii ki. Hem Beyaz Saray'daki hem Pentagon'daki. Şu anda Donald Trump için İran'la böyle bir savaşa girmek Donald Trump'ın sonu olabilir. Özellikle de Kasım seçimleri yaklaşırken ekonomi, hep ekonomiye dikkat çekiyorum. Amerikan halkı çok rahatsız şu anda. İnanılmaz şekilde rahatsız. Onun için de birinci derecede işte Hürmüz Boğazı'nı açıp piyasaları rahatlatmaya çalışıyor. Uranyum stokun kimde kalacağı meselesi tartışılıyor. İşte Trump bu stokun Rusya ve Çin'in kontrolüne verilmesi fikrinden son derece tabii rahatsız olduğunu söyledi. Bu ayrı bir konu. ABD basını anlaşma yakın ama bitmedi modunda şu anda. Amerikan ana akım medyasına, think tanklerine, istihbarat çevrelerine baktığımız zaman tamamıyla şu anda anlaşmanın, şuna dikkat etmek lazım Merve. Donald Trump eğer işi tamamıyla bitirme noktasına gelirse zaten tansiyonun ne kadar yüksek olduğunu burada biz Beyaz Saray'da hissederiz. Anında toplanır, basın toplantısı yapar, durum odasına geçer ve bu işi kimseye bırakmaz Donald Trump. Çünkü artık şu ana kadar hep altını çizdiğim bir şey var. Bir zafer fotoğrafına ihtiyacı var Donald Trump'ın. Bu zafer fotoğrafını elde edebilmiş değil. Onun için ben yine bunlar dengeli bir politikayla, bir tarafta askeri baskı, bir tarafta diplomasi, Donald Trump'ın aynı politikayı sürdürdüğünü düşünüyorum işin açıkçası. Yani şu havaya baktığımız zaman, aksiyosa baktığımız zaman 24 saat içerisinde anlaşmaya varıldı ve anında da açıklamalar yapılacak. Ama şu ana kadar bizim Beyaz Saray'da bugün Donald Trump'ın hiçbir programı yok. Beyaz Saray'da ya da Truth Social üzerinden Donald Trump'ın bu anlamda işte hemen anlaşmayı 24 saat içinde vurabiliriz gibi net ifadeleri kullandığını görmüyoruz.
1: Peki. İrfan çok teşekkür ediyorum. Detaylar böyle, yani ABD basının ortaya attığı iddialar, yeni bir 60 günlük ateşkes sürecinden bahsediliyor ve en başında ateşkesin uzatılmasıyla birlikte Hürmüz'ün açılması, İran'ın gemilere geçiş izni vermesi ve ablukanın da ABD tarafından yavaş yavaş kademeli olarak kaldırılacağıyla başlayan bir 60 günlük yeni süreç. Dediğim gibi İran'dan henüz buna bir itiraz yok. Beyaz Saray'dan da yok ama senin bazı şüphelerin var. Konuşmaya devam edelim. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin ama biz Donald Trump'ın bir başka açıklamasıyla isterseniz bakalım bu meseleye. Dün yaptığı açıklamasıyla kabine toplantısından sonra basının sorularını yanıtladı. İşte apar topar Washington'da gerçekleşti basın toplantısı. İlk defa da Umman'ı hedef aldı, yani durup dururken Körfez ülkesi Umman'ı hedef alıyor. İran'la anlaşması durumunda Umman'ı havaya uçururuz diyor. Yani buna zorunda kalırız diyor. Sonra Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleriyle ilgili de İsrail ile İbrahim anlaşmalarını imzalamaları gerektiğini söylüyor bir kez daha ve bize bunu borçlular diyor.
2: Umman'da herkes gibi davranacak, yoksa onları havaya uçurmak zorunda kalacağız.
3: Sözleri çok sertti. İlk kez Umman'ı hedef aldı.
2: Boğazlar herkese açık olacak ve kimse tarafından kontrol edilmeyecek. Biz onları izleyeceğiz.
3: Umman son dönemde ABD ile İran arasında yapılan görüşmelere ev sahipliği yapmasıyla öne çıkan, Orta Doğu'daki krizlerde arabulucu rolü üstlenen ülkelerden biri. ABD ile yakın ilişkilerine rağmen Umman İran'la temasını da sürdürüyor. Hatta İran'la Umman arasında Hürmüz Boğazı'ndan geçiş rejimi konusunda görüşmeler de sürüyor. Son olarak İran Devlet Televizyonu tarafından yayınlanan mutabakat metninde Hürmüz'ün kontrolünün İran ve Umman'da olacağı iddia edilmişti. Trump'ın İran'la Umman arasındaki bu yakınlaşmadan rahatsızlığı sebebiyle Umman'ı hedef aldığı belirtiliyor.
2: Umman'da herkes gibi davranacak, yoksa onları havaya uçurmak zorunda kalacağız.
3: Umman'a ilk destek mesajı ise İran'dan geldi. İran Dışişleri Bakanlığı

0: Sözcüsü tehditlere karşı ummanla dayanışma içinde olduklarını söyledi. Kabine toplantısı sırasında konuşan Trump, İbrahim anlaşmaları üzerinden bölge ülkelerini de uyardı.
1: Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğerlerinin İbrahim anlaşmalarına katılmasını istiyorum. Bize borçlu olduklarını düşünüyorum. Eğer imzalamazlarsa İran anlaşmasını yapmamız gerektiğinden emin değilim.
2: İspanya'nın da bir başka gündem konusu var. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez hükümeti üzerinden yolsuzluk baskısı altında. İktidardaki Sosyalist İşçi Partisi'nin Madrid'deki genel merkezine polis operasyonu düzenlendi. Soruşturma başlatılmıştı zaten. O soruşturma kapsamında da belgelere, dijital kayıtlara el konuldu.
3: İspanya'da siyaset yolsuzluk soruşturmalarının gölgesinde yeni bir krize karşı karşıya. Başbakan Pedro Sánchez'in liderliğini yaptığı Sosyalist İşçi Partisi'nin Madrid'deki genel merkezine polis baskını düzenledi. Operasyonda belge ve dijital kayıtlara el konuldu. İspanya jandarmasına bağlı UFEO ekiplerinin yürüttüğü soruşturma, kamu şirketi SEPI'deki ihale ve devlet destekli bir havayolu şirketinin kurtarılması sürecindeki usulsüzlük iddialarına dayanıyor. Dosyada partinin eski üyeleriyle birlikte eski başbakan José Luis Rodríguez Zapatero'nun da adı geçiyor. Zapatero hakkındaki suçlamaları reddediyor. Operasyonla eş zamanlı olarak bazı eski parti yöneticileri ve iş insanlarının evlerinde de aramalar yapıldı. İspanyol basınında polis ekiplerinin geçmiş yıllara ait fatura kayıtlarıyla bazı cep telefonlarını incelemeye aldığı belirtildi. Soruşturmanın ardından Madrid'de hükümet karşıtı gösteriler düzenlendi. Aşırı sağ ve sağ görüşlü grupların çağrısıyla yapılan protestolarda Başbakan Pedro Sánchez'in istifası ve erken seçim talep edildi. Başbakan Sánchez ise iddialarla ilgili yargıyla tam işbirliği içinde olduklarını söyledi.
4: Görünüşe göre yasal bir zorunluluktan bahsediyoruz. Polis aramasından değil. Ayrıca yüksek mahkeme tarafından yürütülen soruşturmanın ciddiyetini de hafife almak istemiyorum. Bu nedenle İspanyollara temin edebileceğim şey adalet sistemiyle tam işbirliği içinde olduğumuzdur.
2: Gökdoğan'dan ve Boğazdoğan'dan füze sistemlerimizden bir başarı daha geldi. O başarıyı ve görüntüleri de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
5: Serbest anlaşıldı. 3, 2, 1,
6: 3. Şu anda 1400'e yakın projemiz var Savunma Sanayi Başkanlığı'nda yürüttüğümüz.
7: Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri bu projelerden sadece birisi. Türkiye'nin ilk milli havadan havaya füze sistemleri Gökdoğan ve Bozdoğan harp başlıklı atış testlerini başarıyla tamamladı. Gurur veren görüntüleri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabından paylaştı. Hedeflerin tam isabetle vurulduğunu kaydetti. Hedeflerin tam isabetle vurulması milli füzelerin savaş şartlarında güvenilir olduğunu kanıtlamış oldu. Bakan Kacır yaptığı açıklamada ise bu sadece bir test değil, gökyüzündeki caydırıcılığımızın bir göstergesidir dedi.
2: Geçtiğimiz hafta Bilgi Üniversitesi ile ilgili bir süreç yaşanmıştı. Mutlaka takip ettiniz. Mutlaka her birinizin yakını, çoluğu, çocuğu var üniversitede eğitim gören. Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmişti. Oradaki problem çözülmüştü. Şimdi bir İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde faaliyetlerin mevcut yapıyla sürmesine de karar verildi. Bunun ardından da akademik takvimin değişmeyeceği açıklandı. Hatta YÖK Başkanı Erol Özvar, bahar dönemi final sınavlarının 8-20 Haziran'da yapılacağını söyledi ve öğrencilerimiz sınavlarından başka bir şey düşünmesinler dedi.
3: İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne ilişkin süreç eğitim öğretimin kesintisiz devam etmesini sağlayacak şekilde sonuçlandı. Cumhurbaşkanı kararıyla öğrencilerin eğitim hakları, akademik ve idari personelin mağduriyet yaşamaması ve ailelerin beklentileri gözetilerek üniversitenin mevcut yapısı

0: ayda kapatma kararından 3 gün sonra yeniden faaliyetlerine devam etmesine karar verildi. Kararın ardından kayyum mütevelli heyeti görevine dönerken rektörlük çalışmalarına kaldığı yerden devam etti. Üniversite yönetiminden alınan bilgiye göre akademik takvimde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Bahar dönemi final sınavları daha önce ilan edilen program doğrultusunda 8-20 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bilimsel ve sosyal etkinliklerinde planlandığı şekilde sürdürüleceği, üniversitenin akademik kadrosu, insan kaynağı ve kurumsal yapıyla faaliyetlerine devam edeceği belirtildi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde eğitim-öğretim faaliyetlerinin güvence altında olduğunu ve kesintisiz devam edeceğini ifade etti.
1: Bahar dönemi final sınavları ilan edilen akademik takvim doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Artık öğrencilerimiz ve ailelerimiz müsterih olsun. Sınav dönemi yaklaşırken öğrencilerimiz sınavlardan başka hiçbir konuya odaklanmasınlar.
2: Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda olan 1.7 milyonu aşkın kişi 2 milyona varıyor. Hacı olacaklar, bayram süresince ibadetlerine devam ettiler. Şimdi Mina'dan canlı görüntüler ekranlarınıza geliyor. Şeytan taşlanıyor. Hacılar bayramın ikinci gününde de şeytan taşlamayı sürdürüyorlar. Görüntüler Mina'dan canlı yayında ekranlarınızda. Kafileler halinde Cemarat bölgesine ulaşan hacılar Müzdelife bölgesinden topladıkları 7'şer taşı sırayla küçük, orta ve büyük şeytan atıyorlar. Şeytan taşlama bayramın 3. gününde de devam edecek. Şeytan taşlamanın ardından Mekke'den ayrılacak olan hacılar Kabe'ye gidecekler ve veda tavafı yapılacak. Görüntüler Mina'dan ekranlarımıza geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hac vazifesi için kutsal topraklarda bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türk hacılarıyla orada bir araya gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bizzat telefonla görüştü Bakan Kurum'la. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o telefon görüşmesini, hacılara selamını ekranlarınıza taşıyalım.
3: Seslenmek ister misiniz?
1: Başkan Erdoğan hacılarla görüştü, bayramlarını kutladı. Binlerce Türk vatandaşı hac vazifesi için kutsal topraklarda. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da hacılarla bir araya geldi. Başkan Erdoğan'ı telefonla aradı, hacıların selamını iletti.
3: Sayın Cumhurbaşkanı, burada efendim 300'e yakın hacımız var. Seslenmek ister misiniz?
1: Başkan Erdoğan telefondan hacılara seslendi. Allah kabul etsin temennisinde bulundu.
4: Allah kabul etsin. Rabbim yar yardımcımız olsun. Bütün hacı kardeşlerime de şahsım, izzetim adına çok çok teşekkür ediyorum.
1: Erdoğan hacıların bayramını da kutladı. Türk hacılar kendilerine hitap eden Başkan Erdoğan'ı alkışladı.
2: Evet, Kurban Bayramı daha ikinci günündeyiz. Bugün de kurbanlıklar kesildi. Kurban Bayramı'nın gözde lezzetlerini bizler sizlere aktarmaya devam ediyoruz. İşte kavurma nasıl yapılır, o etleri nasıl uzun süre saklayabilirsiniz. İşte pastırma yapanlar, sucuk yapanlar, taze kurban etinden yumuşacık kavurmalar yapanlar, kebap yapanlar. Hepsini sıralıyoruz. Şimdi uzun bir haber gelecek ekranlarınıza. Ustaların tarifleri. Böylelikle de ajans akşama doğru noktalayacağız ama bu akşam saat 21'de yeniden karşınızda olacağız.
0: Kurbanlar kesildi, damak çatlatan lezzetler kurban etleriyle sofralarda buluştu.
5: Bismillah, ekmeği bandırıyoruz böyle.
0: Görüntüler kebabın başkenti Adana'dan.
6: Kurban Bayramı'nda

0: insanlar dini görevini yerine getirip kurbanlarını kestikten sonra eminim evlerinde lezzetli şöyle bir bayram kavurması yapmak isteyecektir. Peki kesmiş olduğumuz kurbanın neresinden et almamız gerekiyor lezzetli bir kavurma için?
1: Etin en yumuşak yerleri sırt, bonfile bölümü, yani biz buna filota diyoruz. Ve buttaki yumuşak yerlerle etimizi kavurmaya hazır hale getiriyoruz. Bu şekil et jülyen şeklinde küçük küçük doğranırsa daha lezzetli olur. Kurban eti de kendine has bir lezzeti var.
0: İçerisine biraz soğan mı koyuyoruz?
1: İsteğe bağlı soğan tercih edilebilir, biber tercih edilebilir. Bu şekilde soğanımızı doğradık. Önce soğanı marine etmemiz gerekiyor.
2: Adana usulü kavurmada soğan ve biber lezzeti tamamlayan detaylar arasında yer alıyor.
1: Evet, şimdi etimizi atalım. Kurban eti genelde taze yenmesi tavsiye edilir şifa niyetli olduğu için. O yüzden et pişerken tuz atmıyoruz. Tuzu piştikten sonra atmaya gayret gösterelim. Çünkü taze etle tuz eti daha sertleştirir. Bu konuda tüketicilerinizi uyarmak isterim.
2: Kuyruk yağı ise ete ayrı bir aroma katıyor.
1: Tabii kavurma eti sade de tercih edilebilir. Ama genelde kavurma yapılırken iç yağı koyulursa daha lezzetli olur. O da veya kuyruk yağı tercih edilirse daha lezzetli olur.
0: Her bölgenin ayrı bir kavurması var aslında.
1: Evet, yani her bölgenin kendine has kavurmaları var. Genelde soğan koyulmadan kavurma yapılır ama kurban eti pişerken, yani piştikten hemen sonra tüketildiği için soğan marine edilip yapılırsa daha güzel olacağına inanmaktayız.
0: Şimdi bu pişerken yavaş yavaş nasıl yanında bir salata yapmamız lazım, çünkü proteini bol salatayla tüketmemiz lazım. Adanalılar genelde eti salatayla sever.
1: Şimdi salçılar şunu der, eti Adanalılar gibi yiyin der. Çünkü Adanalılar bol salata, bol yeşillik şeklinde tüketmeye başlar eti. O da sindirim sistemini rahatlatır. Bu şekil soğanımız hazırlanır. Şimdi domatesimizle soğanımızı karıştırıyoruz. Tuzumuzu da atalım. Adana usulü tablacı salatası. Ete en yakışan bu diyebiliriz.
2: Kısık ateşte pişen kavurma suyunu çekince servise hazır hale geliyor.
0: Kavurmamız burada hazır. Salih Usta, elinize sağlık. Kavurmamızı pişirdik. Nasıl servis edeceğiz? Nasıl tüketeceğiz?
1: Kavurmayı pişirdik. Biliyorsunuz pişirirken tuz kullanmadık. Neden? Tuz eti daha çok sertleştiriyor. Şimdi önce tuzumuzu atıyoruz. Ve daha sonra karıştırıp, Allah Allah, dibine bile tutmuş yani çekim esnasında, öyle diyebiliriz. Evet, bizim şöyle ekmeği, dumanlı pekmeğimiz. Ama Adana'da olmayanlar bizim kadar şanslı olmayabilir. Öyle diyebiliriz.
0: Susamlı, çörek otlu.
1: Bismillah. Ekmeği bandırıyoruz böyle. Ha, bunun yanında soğan içinde var ama biraz daha atabiliriz.
0: Çiğ soğanımız.
1: Çiğ soğanımız. Ya, bol şekilde salata tüketilmesi tavsiye edilir.
0: Tabii salatanın yanı sıra dileyen ayran, dileyen de yine Adana'nın yine coğrafi işaret belgeli şalgamından da afiyetle tüketebilir.
1: Tavsiye ederiz. Şalgam Adana'da bulunabiliyor. Çok sağlıklı bir içecek.
2: Sırada Adana'nın tescilli lezzeti Adana kebabı var.
0: Bayramda ailecek bir araya geldik ve dünyanın kabul ettiği coğrafi işaret belgeli o meşhur Adana kebabını evde hazırlayıp ailecek tüketmek istedik. Peki Adana kebabını evde nasıl hazırlayacağız? İşte işin püf noktalarını Adanalı kebap ustası Bilal Serttaş'tan dinleyeceğiz. Evet. Efendim kolay gelsin.
3: Efendim hoş geldiniz.
0: Sağ olun. Şimdi tepside etimiz var.
3: Evet.
0: Burada kıyılmamış var.
3: Evet.
0: Her şey var ama buradan nasıl bir kebap çıkacak?
3: Hemen anlatayım. Kurbanlarımızı kestik.

0: 2 saat boyunca dinlendirdik ve kemiklerinden arındırdık. Belli lif gruplarına göre içinden parçaladık. Lifleri ayrı ayrı bir tarafa aldık. Ve sonunda kalan o parçaları zırhta veya makinede. Şimdi zırhta yapılanları profesyoneller yapar ve gördüğünüz gibi Ali Ustam 83 yaşında, Nihat Ustam 45 yaşında yıllardır bu kebabı yapıyorlar. Zırhta çekilmiş bir kıymayla yaptılar.
1: Evde kebap yapmak isteyenler için pratik yöntemler de var. Ustalar şişe saplama yapamayanlar için tepsi kebabı öneriyor.
0: Evde abi hanımlarının yapabileceği bir kebap yaptım. 2 santim kalınlığında kıymayı yaydım tepsiye. 1,5-2 santim aralığında ve şu anda böldüğüm parçalar 160'ar gram. 160'ar gramdan bölüyorum ve bunu yapıp da fırında pişirdiğimiz zaman Adana kebap ebadında, standartlarında bir kebap elde etmiş oluruz. Tabii aynı lezzeti, aromayı alamayız. Bu sadece kolaylık olsun diye ev hanımlarına anlattığım bir tarif.
2: Şimdi evde o zaman kebap yapmak için etimizi aynen alacağız, evet, sonra kıyacağız. Evet. Eğer saplayabiliyorsak, evet, şişte saplama yapamıyorsak, evet, tepsi de hazırlayacağız. Aynen.
0: Şimdi tepsimiz hazır, ben tepsiyi götüreceğim, fırına süreceğim. Ali Ustam da bakır mangalımıza geçecek ve bize şovunu yapacak. Gidelim mi?
2: Gidelim.
0: Buyurun.
2: Kebaplarımızı şişe sapladık. Peki nasıl pişireceğiz? Pişirmesi de oldukça önemli çünkü.
0: Evet, Adana kebap ustalarına büyük saygım var. Dışarıda sıcak 45 derece olur, içeride de 70 derece olur. Ve ocağın başında çalışmak zorundasın. Görüyorsunuz közde şu an kebabımız pişiyor. Közle etin arasında 10 santim olmalı. Gördüğünüz gibi bunu şişte tutmak zordur. Atar atmaz hemen 30 saniye sonra çevirmemiz lazım ki aynı oranda iki tarafında pişirelim.
2: Yağını nasıl alacağız?
0: Yağını Ali Ustam, şöyle yağını bir alır mısın?
2: Peki közümüzün hangi ağaçtan olması lazım?
0: Evet, o da çok önemli. Biz burada portakal kömürü kullanıyoruz. Portakal kömürü kullandığımız zaman o portakalın, narenciyenin, nefasetinin kebaba geçtiğine inanıyoruz. Böyle bir inanış var. Acaba ondan dolayı mı? Ya da yoğun bir kıvamı olduğu için ve kalorisi yüksek olduğu için mi portakal odunu kullanıyoruz? Ben tam çözmüş değilim ama ustalarımız buna inanıyor tabii.
2: Şu anda o yağ aktıkça, evet, lezzet dökülüyor.
0: Çok önemli. Evet, toz biber kullanmadık. Sade bir kebap yaptık burada.
2: Artık servise başlayabiliriz, evet, ama Adanalılar kebabı da farklı tüketiyor.
0: Evet.
2: Onu da öğrenelim mi sizden?
0: Öğretelim, evet. Ben şimdi size ikisinden de tattıracağım. Gördüğünüz gibi ahşap çatal kullanıyorum burada. Evet, şu parçayı alayım. Tablacı salatası olmadan biz kebap yemeyiz. Şöyle üzerine biraz tablacı salatası koyacağım.
1: Özenle hazırlanan kebaplar afiyetle tüketiliyor.

0: Hakan Çalhanoğlu.
1: Hakan orta saha.
2: A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Piyasalar Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşma haberine kilitlendi. Anlaşma haberleriyle merkez bankalarında faiz indirimi beklentileri yeniden canlandı. Beyaz Saray Baş Ekonomik Danışmanı Kevin Hassett, savaşın bitmesiyle Fed'in faiz indirimi yapabileceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının faiz oranlarını düşürme olanağı sağlayacağını belirten Hassett, petrol fiyatlarında yaşanacak düşüşün bunu destekleyeceğini söyledi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol. Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabii, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Bir reklam.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne istersen ol.
3: Bir reklam.
8: A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Reklam.
9: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
10: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimin ev çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: A Haber Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Reklam.
5: Fenalaşırsın, hastanede faturayı görürsün, fenalaşırsın. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla fenalaşma. Yılda bir ücretsiz check-up hizmetini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
6: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
7: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo. Canlı yayın.
3: Sında bulunan Nakuru'da tüm ülkeyi sarsan yangın meydana geldi. 808 öğrencinin kaldığı kız öğrenci yurdunda gece saatlerinde yangın çıktı. Yangının öğrenciler uyurken çıkması facianın boyutunu da arttırdı. Çok sayıda öğrenci hayatını kaybetti. Onlarca öğrenci de yaralandı.
4: 808 kızdan 79'u yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeyi başardı. Ancak o zamana kadar hasar çoktan meydana gelmişti.
3: Acı haberi öğrenen veliler sinir krizleri geçirdi. Bölge sakinleri de dehşet dolu geceyi anlattı.
5: Gece yarısına doğru çocukların çığlıklarını duydum. Dışarı çıkıp bakmaya gittim ve okulun yandığını gördüm. Dışarı koştum ve içeri geri dönmedim. Komşularla birlikte yurda doğru koştuk. Suyu taşımaya başladık. Yangını söndürmeye ve insanları kurtarmaya çalışıyorduk.
6: Teyzem gece beni aradı. Çocuğunun okulda olduğunu söyledi. Çocuğu zemin katında olduğu için hafif yara almış olsa da kolay çıkabildi. Mahsur kalanların bazıları balkondan atladı.
3: Kenya Sağlık Bakanı, yangında hayatını kaybeden öğrencilerin kimliklerini tespit etmek için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
7: Efendim, görüntüler Edirne'den. Etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman ceviz büyüklüğünde de dolunun yağdığı belirtiliyor bölgeden gelen haberlerde. Kente öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak şeklinde başlayan yağış bazı bölgelerde doluya dönüştü. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağışa hazırlıksız yakalananlar camilere, duraklara ve iş yerlerine saçak altına sığınarak korunmaya çalıştı. Yollarda çok sayıda araç mahsur kaldı. Polis ekipleri trafik yoğunluğunun yaşandığı noktalarda önlem aldı. Trakya'da Edirne bölgesinin içinde bulunduğu Trakya bölgesindeki efendim yağış haritasını görüyorsunuz an itibariyle. Yağış orada hala çok şiddetli ama İstanbul'a doğru geliyor, Marmara'ya doğru geliyor. Bu şu andaki etkileşim. 2 saat sonrasına baktığımızda, bakın şimdi 2 saat sonraki tahminlere baktığımızda İstanbul'un da içinde bulunduğu bölgelerde her yerde yağmur olmaya başlayacak. İlerleyen saatlerde İstanbul'un hemen her tarafında bu yağmur görebileceğiz ama sadece İstanbul değil, aynı zamanda Bursa tarafında, Balıkesir tarafında, İç Anadolu tarafında da şiddetli yağışların olduğunu söyleyelim. Aman dikkat, yağışlar bize doğru, Marmara'ya doğru geliyor. Şimdi Muş'ta seyir halindeki bir otomobilin önüne birden çıkan ata çarpması haberini getireceğiz ekranlarınıza. Başıboş bir attan bahsediyoruz efendim. Yani bir at arabası değil. Başıboş yolda seyrederken at bir anda işte araçla çarpışıyor. Bu kazada 7 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Üstelik bu kaza Muş Bingöl Karayolu üzerindeki Yaygın Beldesi yakınlarında meydana gelmiş. Yani bir otoyol burası. Seyir halindeki otomobil aniden yola çıkan ata çarpması sonucu işte kaza bu şekilde meydana geliyor. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobilin savrulduğu bilgisi paylaşıldı. Kazayı görenler sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Araçta bulunan aynı aileden 7 kişi yaralandı. Atsa telef oldu. Kurban Bayramı'ndaki firari kurbanlıkları ekranlarınıza getiriyoruz. Onların yakalanma mücadelesi oldukça eğlenceli olabiliyor. Bu sefer ekranlarınıza gelen bu yakalama meselesinde teknoloji de kullanıldı. Yani drone kullanılıyor. Ankara'nın Akyurt ilçesinde efendim ipini koparmış kurbanlık kaçıyor. Sonrasında drone kaldırılıyor. Drone ayarı tespit ediliyor. Ve elbette ki kesilmekten kurtulamıyor.
8: Kesileceğini anlayan kurbanlık dana ipini kopardı ve bir anda gözden kayboldu. Bulunamayınca çare olarak drone'a başvuruldu. Görüntüler Ankara'nın Akyurt ilçesi Ahmet Adi köyünde kayda geçti. Kesim sırası beklerken firar eden kurbanlık kırsal alanda sırra kadem bastı. İhbar üzerine jandarma ve zabıta ekipleri köylülerle birlikte hemen harekete geçti. Engebeli arazide arama sürerken bir vatandaş drone'da havadan takibe başladı. Kameraya yansıyan görüntüler sayesinde firari danının saklandığı nokta kısa sürede havadan tespit edildi.
9: Çöküyor.
10: Çökecek birazdan.
8: Bölgeyi kuşatan ekipler uyuşturucu iğneyle sakinleştirdikleri hayvanı saatler süren takibin ardından yakalayarak kesime götürdü.
7: Yaren Leyla zaten Türkiye'deki herkes sanıyor. Biliyorsunuz Bursa'nın Karacabey ilçesindeki eski Karaağaç köyünde kendisi her sene geliyor. Balıkçı Adem Yılmaz'la yapılan kurduğu dostluk herkes tarafından biliniyor. Yaren Leyla'nın 5 yavrusu var efendim yuvasında gördüğünüz üzere. Yavrularını beslemek için verdiği can hıraş çaba kameralara yansıyor.
3: Yaren ve Nazlı Leyla'nın 5 yavru heyecanı sonrası yuvada tatlı bir telaş başladı. Yaren Leylek, Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı eski Karaağaç Leylek köyünde balıkçı Adem Yılmaz'la kurduğu 15 yıllık dostluk hikayesiyle akıllara kazındı. Bu yıl dünyaya gelen 5 yavrusunu eşi Nazlı ile birlikte besleme mesaisine başladı. Anne ve baba leylekler günden güne büyüyen ve hareketlilikleri artan 5 yavru için gün boyu göle uçarak yiyecek taşıyor. Ağırlıklı olarak küçük yavru balıklar, kurbağalar ve sulak alanlardaki çeşitli böcekleri avlıyor.

0: Efendim akşam ajansında yeni saate girerken gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Hepimizi umutlandıran bir haber geldi Amerika Birleşik Devletleri basınından. O da Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın anlaştığı yönünde. Dün İran basını Amerika ve İran'ın taslak anlaşma metni hazır ifadesi geldi. Bugün Amerika Birleşik Devletleri basını Amerika Birleşik Devletleri ve İran anlaştı. Trump'ın onayı bekleniyor haberleri bir anda yayıldı. Gidelim İrfan'a bir soralım bakalım yanı başımızdaki bu savaşa dair. İrfan sen çok böyle ümitli bakmıyorsun açıkçası bu haberlere, bu açıklamalara. Yani temkinli yaklaşıyorsun ama biz hepimiz böyle bir heyecanlandık. Hele ki bu haber Axios'tan gelince acaba mı dedik. Ne diyorsun gelen haberlere? İşte haberlerde Amerika ile İran anlaştı. Donald Trump'ın imzası bekleniyor. Trump da işte bana birkaç gün mühlet yeri falan demiş deniyor. Ama sen temkinlisin tabii, dinleyelim seni.
1: Evet, tabii Beyaz Saray'dan benim gözüm Donald Trump'ta. Yani Donald Trump'ın bu anlamda yapacağı bir açıklama, zaten böyle bir anlaşma kesin olarak bitmiş olsa Donald Trump'ın heyecanını biz hemen hissederiz. Hareketlilik başlar, işte e-mailler gelir, hemen basın toplantısı için mesajlar gönderilir. O açıdan şu ana kadar en azından Donald Trump'ın Truth Social'dan yaptığı kesinlikle anlaşma bitmiştir. Artık o masaya oturmanın vakti zamanı geldi şeklinde herhangi bir şey almadık. Herhangi bir mesaj alamıyoruz. O açıdan Donald Trump şöyle bir politika izliyor. İşte bir taraftan dün malum kabine toplantısı vardı Beyaz Saray'da. Orada Marco Rubio üzerinden bir açıklama. Daha yumuşak, orta çizgide. Diğer taraftan hemen solunda oturan Savaş Bakanı Pete Hegseth tarafından tam tersi sert açıklamalar. Yani bir tarafta diplomasi, bir tarafta da askeri baskıyı sürdürme politikası izliyor Donald Trump. Ama şu ana kadar biz Donald Trump'ın ağzından kesin olarak bir anlaşmaya varıldığı yönünde herhangi bir şey duymadık. Onun için ben tabii ki temkinli davranıyorum. Evet, İran'la çıkan bazı anlaşmaya varıldığı yöndeki haberler de tabii burada Beyaz Saray tarafından şu ana kadar doğrulanmış değil en azından. Axios tabii Beyaz Saray'a çok yakın olması itibariyle özellikle Beyaz Saray Axios üzerinden sızdırıyor. İşte bir memorandumdan bahsediliyor. 60 günlük ateşkesin uzatılması, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, mayın temizliği, yaptırımlarda kısmi rahatlama gibi unsurların içerdiğini belirtiyor Axios. Ancak işte İran devlet medyası da taslak bir metin yayınlamış da bu tamamen uydurma diyor Beyaz Saray buna. O açıdan da biraz temkinli yaklaşıyorum işin açıkçası. Hikmet senin de söylediğin gibi şu ana kadar net olarak aslında ne üzerinde anlaşıldığını bilmiyoruz. En azından sadece Beyaz Saray'ın sızdırdığı haberler üzerinden biliyoruz. O açıdan da tabii Axios, New York Times gibi, CNN International gibi çok yakından takip ediyorlar da. Ben çok umut verici bir işin açıkçası anlaşmanın henüz anlaşmaya varıldığı yönde henüz çok fazla umutlu değilim işin açıkçası. Aynen. Ama Donald Trump'ın şöyle bir politikası var. Bunun altını ben hep çiziyorum. Donald Trump Kasım seçimlerine kadar piyasaları rahatlatma yönüne gidiyor. Yaptığı açıklamalarla petrol fiyatlarını indirmeye çalışıyor. Enflasyon yükselmesinin önünü kesmeye çalışıyor. İşte Temsilciler Meclisi'nde durum iç açıcı değil Cumhuriyetçiler açısından. Neredeyse kaybettiği artık, yani Kasım seçimlerinde Temsilciler Meclisi'ni 435 sandalyede malum 223'e Cumhuriyetçiler, 217 Demokratlar var. Neredeyse kaybettiği yönünde.
0: Evet.
1: O açıdan da Donald Trump piyasaları Amerikan halkını rahatlatma adına sürekli böyle işte çözdük, çözüyoruz, artık bu iş gitti gibi mesajlarla Amerikan halkını birinci derecede rahatlatmaya ve piyasaları rahatlatmaya ve dengelemeye çalışıyor.
0: Anladım İrfan, peki teşekkürler. Çok da içimiz açılmadı açıkçası söylediklerine, yani çok daha ümitli şeyler bekliyorduk ama teşekkürler İrfan, kolay gelsin.
1: Haber olarak doğru, objektif
0: tabii ki
1: ve dürüst haberciliğe imza atmamız lazım. Onun için heyecana gerek olmadığını düşünüyorum.
0: Tamam, peki İrfan, teşekkürler. Tabii şimdi İrfan Sapmaz tabii ki Amerika'dan, yani Washington'dan ne görüyorsa onu anlatıyor. Duymak istediklerimizi anlatmıyor tabii ki. Biz de beklerdik ki çok hızlı bir şekilde ateşkes gerçekleşsin ve bu konuda da artık tüm dünya bir normalleşmeye doğru hızlı bir şekilde ilerlesin. Ama tabii bütün bunlar yaşanırken Gazze'deki, Filistin'deki o katliamları hala zihnimize tutmakta fayda var. Şimdi bu haberler gelir gelmez sevgili seyirciler, uluslararası piyasada Brent petrolde bir gevşeme yaşandı. Dünkü saldırılar, karşılıklı saldırılardan sonra Brent petrolde bir aşağı doğru vardı. Daha sonrasında Brent petrol hızlı bir şekilde yükselmeye başlamıştı. O dünkü saldırılardan sonra %4, %5'lere kadar yükselmişti. Gün içerisinde bu yükseliş biraz daha azaldı. Şimdi %1,10 şekilde yükselmiş olarak görmeyin bunu, değerlendirmeyin. Gün içerisinde bu yükseliş %4, %5 civarındaydı. Brent petrol 95-96 dolarlara kadar

0: görmüştü. Ama an itibariyle %5'lere varan yükseliş, Brent petrolün yükselişi gün içerisinde %1,13'lere kadar düştü. Amerika'dan gelen bu haberlere, çıkan haberlerde. Devam edelim. Şimdi biliyorsunuz Ankara'da 7-8 Temmuz'da bir NATO Liderler Zirvesi düzenlenecek ve bu NATO Liderler Zirvesi'nde o bölgede görev yapan memurlara güzel bir haber var. Ankara'nın 9 ilçesinde görev yapan kamu personelleri 7-8 Temmuz'da idari izinli sayılacak.
1: Ankara 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlanıyor. Zirve kapsamında kentte önlemler alınmaya başladı. Altında Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Bursaklar, Sincan ve Yeni Mahalle'deki kamu çalışanları, zirve kapsamında görevli olan ve kritik hizmet alanlarında görev yapanlar hariç olmak üzere 6 ila 12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli sayılacak. Sağlık, güvenlik, itfaiye ve ulaşım gibi devamında fayda görülen alanlarda görev yapan personellerin idari izin uygulaması kapsamı Ankara Valiliği tarafından belirlenecek. Zirvenin gerçekleştirileceği tarihler arasında sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence gibi etkinlikler planlanmayacak.
0: Siyasetin yoğun gündemine bayram molası verildi. Biliyorsunuz her zaman adettendir. Ankara'da partiler arası bayramlaşma bayramın ikinci günü olur. Bugün de siyasi partiler arasında geleneksel bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirildi. CHP'de mutlak butan kararı siyasi partiler arasında bayramlaşma programlarına da yansıdı. AK Parti ve CHP 3 bayramın ardından yeniden bayramlaştı.
1: Bayramlaşmanın gündemi CHP'deki mutlak butlan tartışması, terörsüz Türkiye süreci ve Orta Doğu'daki gelişmeler oldu. Siyasi partiler arası bayramlaşma bayramın ikinci günü gerçekleşti. AK Parti bu bayramda 16 partiyle bayramlaştı. 3 bayram sonra ilk kez yeniden CHP ile bayramlaşmak için bir araya geldi. AK Parti'nin ilk ziyaretçisi de Cumhuriyet Halk Partisi oldu.
2: Türkiye'nin özlediği manzaralar.
3: Aynı coğrafyanın insanlarıyız. Bu coğrafyanın huzuru için hep birlikte tüm siyasi partiler de amacımız zaten o.
1: Bir yandan da AK Parti eş zamanlı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret etti.
4: Tek bir gayemiz ülkemize hizmet etmek. Onun için inşallah hep birlikte ülkemizi ayakta tutar, ülkemizi dışarıya karşı güçlü tutar. Sonuçta bir ateş çemberinin içerisindeyiz. Ayakta kalmanız lazım, güçlü olmanız lazım.
1: AK Parti bayramlaşma trafiğine Milliyetçi Hareket Partisi heyetiyle devam etti. Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, CHP'deki mutlak butlan kararına ilişkin konuştu. Sağduyu mesajı verdi.
5: Türk siyasetinin köklü çınarlarından birisinin daha fazla örselenmesine, yıkanmasına gönlümüzü azı değildir. Aklı selimle, sağduyuyla inşallah huzur edip süreç daha iyi yönetilir.
1: Görüşmede terörsüz Türkiye sürecine ilişkinde bayram sonrasına vurgu yapıldı. Bayramlaşmalarda DEM Parti AK Parti görüşmesi de oldu. Görüşmenin ana gündem başlığı terörsüz Türkiye süreciydi.
6: Silahların sadece elden değil zihinlerden de bırakılmasının önemine bir kez daha vurgu yapılması ve bu noktada Türkiye'nin meselemiz Türkiye'nin demokrasi standardını yükseltmektedir.
7: Tarihsel bir kavşaktan geçtiğimiz çok doğru. Son görüşmede biz süreçte ısrarcı ve aceleci demişti. Acele ediyor, ısrar ediyor demişti. Bir an önce halkımızın beklentilerine cevap verebilecek bir rotaya, bir mimariye kavuşması istiyorum.
1: Bayramlaşma programları aynı saatlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nde de vardı. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki ilk bayramlaşma ziyaretiydi. CHP de 16 partiyle bayramlaştı.
4: Tekrar yeni yönetiminiz hayırlı olsun. İnşallah ülkemize hep birlikte hizmet ederiz.
1: CHP Heyet Başkanı Sevda Erdan Kılıç'sa farklı pencerelerden baksak da birlik ve beraberlik içinde bu ülkenin huzuru için çalışacağız mesajı verdi.
8: Hepimiz istiyoruz ki evet farklı farklı düşünüyoruz, farklı pencerelerden bakabiliriz ama hepimizin gayesi vatandaşlarımızın huzur içinde, refah içinde, bu güzel coğrafyada, bu güzel ülkede birlik beraberlik içinde yaşaması.
1: MHP heyeti de CHP'ye gelen partiler arasındaydı. Milliyetçi Hareket Partisi'ni ise 7 parti ziyaret etti. MHP heyetinin başında Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu yer aldı. Terörsüz Türkiye süreci konuşuldu.
9: Bayramdan sonra bu somut adımların gelmesini bekliyoruz. Evet.
10: Bayramdan sonra umumi adımların atılacağını da düşünüyoruz.
1: AK Parti'nin MHP'yi ziyaretinde de terörsüz Türkiye ve Orta Doğu'daki gelişmeler vardı.
10: Ramazan bayramında görüşmek üzere.
9: İnşallah.
10: Çok daha iyi şartlarda.
9: İnşallah.
1: MHP Genel Merkezi'ndeki MHP-CHP buluşmasında da Topçu sağduyu galip gelmeli dedi. Üstü kapalı CHP'deki gelişmelere atıfta bulundu. Topçu, MHP'ye gelen bayram ziyaretçilerine parti okulu mezunlarının Bahçeli'ye hediye ettikleri devlet kapısını gösterdi.
0: CHP'deki bölünme bayramlaşmalara da yansıdı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği resmi heyetler kabuller yaptılar. Ziyaretlerde bulundular, ekranlarınıza getirdik. Diğer taraftansa Özgür Özel'in tespit ettiği isimler mecliste paralel bayram ziyaretine gelenleri kabul ettiler. AK Parti ve MHP dışındaki partilere giderek bayramlaştılar.
8: Şöyle buyurun başkanım.
1: CHP'deki bölünme bayramlaşmalarda da kendini gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği heyetlerle Grup Başkanı Özgür Özel'in tespit ettiği partililer ayrı ayrı partiler arası bayramlaşma gerçekleştirdiler. Genel Merkez Kabul Heyeti İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç Başkanlığında Konya Milletvekili Barış Bektaş'la Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürk'ten oluştu. Partileri ziyarete gidenlerse Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap Başkanlığında Ankara Milletvekili Deniz Demir'le Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'dı. Kılıçdaroğlu yönetiminde yeni MYK oluşturulamadığı için heyetlerin başında Genel Başkan Yardımcısı bulunamadı. Genel merkezdeki bayramlaşmalarla aynı saatlerde Özel'in belirlediği heyet mecliste paralel bayramlaşma gerçekleştirdi. Grup Başkan Vekili Murat Emir Başkanlığında kabuller yapıldı. İstanbul Milletvekili Özgür Karabat da partilere giden heyetin başındaydı. Özel'in bayram heyetleri AK Parti ve MHP merkezi dışında ziyaretlerini yaparken meclisteki kabullerde ise bu iki parti yer almadı.
0: Ve Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi tüm üyelere tebligat gitmedi, gerekçesiyle ertelendi. Bu durumda parti meclisi 1 Haziran Pazartesi günü toplanamayacak.
1: CHP'de gözler parti meclisi toplantısına çevrilmişti. Ancak 1 Haziran'da yapılması planlanan parti meclisi toplantısı ertelendi. Partiden yapılan açıklamada tüm üyelere tebligat ulaşmadığı için toplantı tarihi belirlenemedi denildi. Böylece CHP'de kritik pazartesi planı şimdilik rafa kalktı. Mutlak butlan tartışmalarının gölgesindeki toplantıda partinin yol haritasının belirlenmesi bekleniyordu. Toplantıda CHP'nin yol haritası o gün netleşecekti. CHP Genel Merkezi Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu'na parti meclisi listesini sunmuştu. Ancak belediye başkanlığı, meclis başkan vekilliği, istifa ve vefat nedeniyle bazı isimler listede yer almamıştı. Boşalan koltukların yedek üyelerle tamamlanması planlandı. Ancak 4 üyenin eksik kaldığı parti meclisinin 56 kişiyle toplanmasının beklendiği belirtildi. Tüm bu detayların görüşüleceği parti meclisi toplantısı tüm üyelere tebligat gitmediği gerekçesiyle ileri bir tarihe ertelendi. Yeni tarihin ne zaman olacağı artık merak konusu.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'ne gözler yeni MYK listesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayram sonrası parti yönetimini yeniden şekillendirmesi bekleniyor. Kulislerde dar ama etkili bir MYK modeli üzerine durulduğu konuşuluyor. Peki kim hangi görev için düşünülüyor? İşte ayrıntılar.
11: CHP'de gözler yeniden şekillenecek parti yönetimine çevrildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayram sonrasında hızlı bir şekilde çalışmalarına başlayacağı belirtilirken, 9 kişilik dar ama etkili bir MYK modeli üzerinde durduğu öğrenildi. Yeni yapılanmada hem örgütü toparlayacak hem de kamuoyuna güçlü mesaj verecek isimlerin kritik görevlere getirileceği ifade ediliyor. Kulislerde örgüt yönetiminin Müslüm Sarı'ya verilmesi, parti sözcülüğüne Berhan Şimşek'in getirilmesi, yerel yönetimlerin ise Orhan Sarıbal'a verilmesinin planlandığı konuşuluyor. Bunun yanı sıra genel saymanlık için Bülent Koşuoğlu'nun adı geçiyor. basınla ilişkiler ve kurumsal iletişim görevi için yine Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isimlerden biri olan Deniz Demir'in adı öne çıkarken, idari ve mali işlerde daha önce parti sözcülüğü yapan Faik Öztırak, sosyal politikalarda ise daha önce CHP Genel

0: Durmasında önemli bir gelişme yaşandı. Tutuklu eski Tunceli valisi Tuncel Soner'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun o dönem kullandığı şüpheli araç bulundu. Belediye envanterinde kullanılan araç ayrıntılı kriminal inceleme için Ankara'ya gönderildi.
1: Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.
2: Ne gündüz gündüzdür, ne gece gecedir. Bayram geldi, Gülistan yok.
1: Delilleri yok etme, gizleme suçlamasıyla tutuklanan dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun olay tarihinde kullandığı lüks cip yıllar sonra ortaya çıktı. Özel dedektif gibi iş süren CASAT ekipleri cipin o dönem Tunceli Belediyesi envanterinde bulunduğu, valilik bünyesinde kullanıldığı, daha sonra da Nazımiye Belediyesi'ne bağışlandığını belirledi. Ekipler harekete geçti, o araca el konulup incelenmesi için Ankara Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Şüpheli araçta Gülistan'a ait bir DNA, saç teli, kıyafet lifi ya da geçmişte yapılmış bir kimyasal temizliğin izi aranacak. Üstelik bu araç ilk değil. Soruşturma kapsamında mercek altına alınan araç sayısı valilik makam araçları dahil 7'ye yükseldi. Kriminal laboratuvardan gelecek rapor 6 yıllık karanlığı aydınlatacak mı? Gözler şimdi Ankara'da.
0: Cezaevinden bayram izniyle çıkan hükümlü Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 yakınını bıçakladı. Olay sonrası kaçan saldırgan bir süre sonra yakalandı.
1: Bayramda dehşet saçtı. Olay Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Cezaevinden bayram izniyle çıkan hükümlü evinde yakınlarıyla bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü. Hükümlü arbede sırasında eşini, baldızını ve bir yakınını bıçakladı. Diğer aile üyelerinin araya girmesiyle kavga sona erdi. Kavga sonrası yaşananlar kameraya yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler Dereboğazı mevkiini termal drone'la taradı. Alanda arama çalışması gerçekleştirdi. Polisler yoğun çalışma sonucu hükümlüyü saklandığı yerde yakaladı ve gözaltına aldı.
0: İstanbul Avcılar'da efendim sokağa park edilen araçlar pazarcı esnafını mağdur ediyor. Tezgahlarını açacaklar fakat araç park edilmiş gördüğünüz üzere. Orada o pazarın kurulduğu biliniyor herkes tarafından. Biz de baktık, değerlendirdik. Acaba yabancı insanlar hani İstanbul'u gezmeye gelmişler, bilmedikleri bir yer mi? Yok. Hepsi 34 plakalı vatandaşlar, tezgahtarlar, esnaf mağdur.
3: Sağa sola bakıyoruz, şey diyoruz, telefon ediyoruz. Uğraşıyoruz, yok.
1: Pazar yerine park eden araçlar esnafı mağdur etti.
3: Abi bu bayram araç sayısını arttırdık. Her model araba var.
1: İstanbul Avcılar'da bazı vatandaşlar pazar kurulan günü unutup araçları park etti. Tezgah açmaya gelen esnaf zor durumda kaldı.
4: Vatandaş arabasını pazara bırakmış, çaresiz kaldık. İnşallah gelir alır da bir an önce arkadaşlar tezgahını açar, mağdur olmaz.
1: Bazı araç sahiplerine ulaşıldı. Şehir dışında olanlar da vardı.
3: Bir tanesini bırakmış Mersin'e gitmiş. Yani pazar var yok düşünmeden. Nereden bulup da açacağız biz orayı?
1: Araçların kaldırılamaması nedeniyle birçok pazarcı tezgahını açmakta gecikti veya kısıtlı alanda çalışmak zorunda kaldı.
3: Ne alacağım ben? Gelmiyorum.
0: Efendim burası İngiltere, Londra. Bakın bu telefonda konuşan ve kendisini çocuğu kurtarmak için hiç düşünmeden caddeye atan kişi ise bir Türk vatandaşı. Onur İnci. 6 yaşındaki kız çocuğu bir anda caddeye fırlıyor. Onu kurtarmak için kendisi de hemen onun peşinden gidiyor ama kendisi motosiklet çarpıyor. Omuzuna yaralandı. Arkadaşlarımız bu kahramanı, İngiltere'de kahraman ilan edilen Onur İnci'yi buldular ve konuştular.
5: Küçük kızın hayatını kurtarmak için canını hiçe saydı. Kahraman Türk dünyada gündem oldu.
6: Koşuktan sonra kız iyi mi diye sordum.
5: Görüntülerdeki isim Londra'da restoran yöneticisi olarak çalışan gurbetçi Onur İnci. İş yerinin önünde telefonla konuştuğu sırada kaldırımdaki küçük bir çocuğun tedirgin hallerini fark etti. Karşı kaldırımda bulunan babaysa kızına geçmemesi için sesleniyordu. Ama küçük kız bir anda yola fırladı.
6: Çocuk maalesef ben de uyarmama rağmen hamle yaptı. Motoru da fark edince ben de koşmaya başladım.

0: peşinden.
1: Küçük kıza son anda müdahale ederek onu ölümden kurtardı.
2: Onur İnci'nin küçük kızın hayatını kurtardığı o kaza işte tam bu caddede meydana geldi.
0: Elimle bir darbe vurdum ona. İşte artık o darbenin etkisiyle mi o bir yana düştü. İşte ben, motor bana vurdu. İşte motor vurunca da motorcu da diğer tarafa düştü.
1: Kazadan küçük kız ve motosiklet sürücüsü yara almadan kurtuldu. Onur İnci ise omzundan yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kahraman Türk'ün omzunda zedelenme ve bağ hasarı oluştuğu belirlendi.
0: Sağlık durumu iyi. Şeyde ilk bir iki dakikalık o şoktan sonra ilk baktığım şey zaten ya tabii dediğiniz gibi hani bir kız çocuğu babası olarak ben direkt hani kız iyi mi diye sordum. Kız şey çocuğun işte babası falan elime sarılıyordu. İşte teşekkür ediyordu.
1: Çin kökenli aileyle hastane sonrası da iletişimini sürdüren Onur İnci yaşadığı duygusal anları A Haber'e anlattı.
0: Bu bence insani bir refleksin doğal yani reaksiyonuydu. Belirli insani değerler artık doğamıza işlemiş diye düşünüyordum.
1: Kahraman Türk Onur İnci'nin fedakarlığı hem İngiliz basınında hem de sosyal medyada büyük takdir topladı.
3: Efendim, kurbanlar kesildi ve kesilen etlerin kıyma yapılması için kasapların yolu tutuldu. Kasaplarda hummalı bir çalışma var.
4: Kurban Bayramı'nda yoğunluğun adresi kasaplar oldu.
5: Kurban kesimleri tamamlandı. Kesimhanelerdeki yoğunluk da kasaplara taşındı elbette ki. Birçok kişi kurban etlerini kasaplara getirerek kıyma yaptırıyor.
6: Şu anda etler hijyenik şekilde soğutulmuş. Bizim de en çok dikkat ettiğimiz konu buydu.
7: Yoğunluk var. Yok değil. Ben dün akşam 10'da 11'de geldim. Ha, burası böyle.
4: Kasapların erken saatlerde başlayan yoğun mesaisi gece geç saatlere kadar sürüyor.
8: Et, biraz et var çektirecek. Biraz da kuyruk var. Onu da çektirmeye geldik. Çok memnunuz.
9: Vallahi neler söylerim, iyi güzel bir bayram geçti. Bütün İslam aleminin bayramını kutluyorum. Mübarek olsun.
6: Kasaplarına, mahalle kasaplarına getiriyorlar. Çok da yoğun oldu. Gece 1'lere kadar.
3: Anadolu'da bayram gelenekleri yıllara meydan okuyor. Çanakkale'den Rize'ye, Isparta'dan Anadolu'nun dört bir yanına uzanan bayram adetleri birlik, beraberlik ve paylaşma kültürünü yaşatmaya devam ediyor. Bayram sabahı camilerde oluyor, sofralar kuruluyor, çocuklar sevindiriliyor. İşte Anadolu'dan renkli bayram manzaraları.
1: Köylerde bayram sadece bir ziyaret değil, aynı zamanda gelenekle kurulan güçlü bir bağ. Sabahın ilk saatlerinde başlayan buluşmalar yıllardır aynı duyguyla sürdürülüyor.
10: Çanakkale'nin Musa köyünde her bayram olduğu gibi bayram namazının ardından toplu bayramlaşma yapıyor. Ardından ise yine toplu halde kabristana gidiyor. Kabristanda mezarlar başında dualar okunuyor. Ayrıca köy imamı da toplu halde dua yapıyor ve bu ziyarete köylü yoğun ilgi gösteriyor. Musa köyde uzun yıllardır yaşatılan bir gelenek, bayram sabahları evlerde hazırlanan en güzel yemekler köy kahvesi getiriliyor ve bir sofrada paylaşılıyor. Ve bu gelenekler yıllardan bu yana hem yaşanıyor hem de yaşatılıyor.
11: Eski mesleğimiz devam ediyor, adetlerimiz. Örf ve geleneklerimizden hiç ayrılmadık.
12: Böyle bir adetimiz var. İlk önce camide bayram namazı kılınır. Mezarlıkta bayramlaşma olur. Daha sonra da halkımızla birlikte köyümüzde insanların evde hanımların hazırladığı ikramlık yemeklerle birlikte kahvaltı edilir, sohbet edilir.
1: Rize'nin Ardeşen ilçesindeki bir mahallede ise bayram sabahları kapılar sadece çalınmıyor, geleneklerde tek tek hatırlatılıyor.
13: Rize'nin Ardeşen ilçesi Işıklı Köyü Konaktepe Mahallesi asırlık bir gelenek. Her bayramdan önce bayram namazını kılan o mahalleli evlerde bulunan yaşlıları ya da ev sahiplerini tek tek ziyaret ediyorlar. Gördüğünüz gibi her evin önünde hediyelik ürünler, şekerler, hazırlanan pastalar ve tabii ki o geleneksel yumurtalar hazır bekliyor. Ve ne yapılıyor? Herkes yumurtasını alıyor. Al bakalım. Hadi ve vur bakalım. Benimki kırıldı. Bu bir gelenek burada ve yüzyıllardır yaşatılıyor.
14: Yumurta nedir? Zaten büyüklerimiz

0: çocuk doğduğu zaman yanına yumurta koyarlar, bereketli olması açısından. Bu da bir bereketin simgesi olduğu için bayramda dağıtılır.
1: O zaman tokuşturun
2: çok
1: bakalım.
2: Çok eskiye dayanan bir gelenektir yalnız.
0: Evet.
2: Vuruyorsun emin.
0: Bir şansın yok.
2: Tamam, bakıyoruz. Eyvah eyvah. Olmadı, tutmadı.
0: Var mı başka?
3: Bizim gruplar 60 üstü, 66, 40, 60 arası gibi dolaşıyorlar, ediyorlar, geleneği sürdürüyorlar. Güzel bir şey tabii.
4: Hoş gelmişsin gönlüm. Bayram sabahlarının en tatlı telaşıysa çocukların heyecanında saklı. Isparta'nın Yuvalı köyünde ise küçükler sabahın erken saatlerinde cami önünde buluşuyor.
5: Anadolu'nun birçok yerinde adetler, gelenekler, görenekler yaşatılmaya devam ediyor. O noktalardan bir tanesi de Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Yuvalı köyü. Caminin hemen yanı başında sabahın ilk ışıklarıyla birlikte geliyor yavrularımız ve önlerine kovalar, kutular koyuyorlar. Camiden çıkan cemaat ise çocuklara bayram ikramı yapıyor.
6: 4 gibi geliyorlar buraya.
5: 4 gibi.
6: Evet, 4 gibi. Hatta 4'ten önce gelen var mı bilmiyorum. Buraya sandalyeyle oturup yer kaplıyorlar. Sonrasında gelip çocuklar oturuyorlar.
7: Çok güzel. Gerçekten çok memnunuz. Biz de arada katılabiliyoruz ama hep devam etmesini istiyoruz tabii.
4: Diyarbakır'da bayram sabahı asırlardır sürdürülen gelenekte aileler ve aşiretler bir araya geliyor, yöresel yemekler hazırlanıyor, ikramlar yapılıyor.
8: Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Yarımkaş köyünde bulunuyoruz. Geleneksel bayramı ekranlara taşıyoruz. Aşiretler sabahın erken saatlerinde bayramlaşma törenine geçti ve şu anda yemeği ekranlara taşıyoruz. Çünkü sabahın erken saatleri kahvaltı hazırlığı şu anda yapılıyor. Sabahın erken saatlerinde işte buradaki anneler hemen kazanlarda yemekleri pişirdi ve şu anda o yemekleri sofraya bırakmak için gençler el ele vererek sofraya bırakıyor.
9: Namaza gidiyoruz. Namazdan sonra cami içinde vedalaşıyoruz. Ondan sonra mezarlığa gidiyoruz. Mezarlıktan yaşlıları ziyaret ediyoruz. Yemeğe geliyoruz. Hacı amca bize yemek ısmarlıyor her bayram. Bize keyif ediyoruz.
10: Çok ilginç bir Yargıtay kararı. Sık sık iş değiştirilmesinin aile düzenini olumsuz etkilediğine ilişkin dikkat çeken bir karar geldi Yargıtay'dan. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, iş şartlarını gerekçe göstererek sürekli iş değiştiren ve eşine karşı ilgisiz davranan erkeği tam kusurlu sayarak boşanma kararını onadı.
11: Yargıtay son kararını verdi. Sürekli iş değiştirmek boşanma sebebi sayıldı. Bir süredir evin içinde iki yabancı gibi yaşayan çiftlerden biri aile mahkemesine müracaat ederek boşanma davası açtı. Davacı kadın erkeğin sürekli alkol alarak kendisine hakaret ve küfür ettiğini iddia etti. Ayrıca kocasının evin ihtiyaçlarını karşılamadığını, kayınvalidesini suçlayıp tanıdıklarına annesi hakkında dedikodular yaydığını öne sürdü. Mahkemede ifade veren davacı kadın kocasının sürekli iş değiştirdiğini de ekledi. Davalı erkek ise hakkındaki iddiaların doğru olmadığını ve tarafların aynı evde yaşamaya devam ettiklerini belirterek davanın reddine hükmedilmesini talep etti. Mahkeme ise kadının talebini yerinde bulup çiftin boşanmasına hükmetti. Davalı erkek de kararı temyiz etti. Devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi eşine ilgi göstermemek ve sürekli iş değiştirmenin boşanma sebebi olduğuna dikkat çekti. Erkeğin ağır kusurlu olduğu vurgulanan Yargıtay kararında aile mahkemesinin hükmünün yerinde olduğuna dikkat çekerek erkeğin temyiz müracaatının reddine hükmetti. Yargıtay, davalı erkeğin evliliğinin fiilen devam ettiği sürece birlik görevlerini ağır şekilde ihmal ettiği, eşine ilgi göstermediği, sürekli alkol kullandığı, düzenli bir şekilde çalışmadığı ve sürekli iş değiştirdiği ortada ifadelerini kullandı.
10: Efendim, Hollanda'da yaşayan Semih Gürbüz babaannesini Alzheimer'dan kaybetmiş. Bu hastalığa dikkat çekmek için Semih Gürbüz yaşadığı Hollanda'dan atlamış bisikletine 1,5 ay boyunca pedal çevirerek İstanbul'a gelmiş.

0: vertel me niet hoe, maar ik ben er.
1: Babaannesini Alzheimer hastalığı nedeniyle kaybettim. Hastalığa dikkat çekmek için yollara düştüm.
2: Beni bekle İstanbul.
3: Bu benim bir hayalimdi. Kaç senedir aklımda bir projeydi.
1: Bankacı Semih Gürbüz Hollanda'da yaşıyor. Çok sevdiği babaannesine yaklaşık 15 yıl önce demans teşhisi konuldu. Hastalık kısa sürede Alzheimer'a dönüştü. Zor bir hastalıktı. Gürbüz ailesi ne yapacağını bilemedi.
3: Ben yakınlarım olsun, rahmetli dedem olsun, babamgiller olsun. Çok çabaladık, çok denedik ama o süreçte biz bayağı bilgisizdik. Hep sonradan öğrendik. Yani böyle kişilere nasıl davranılır? Alzheimer olan kişilerde neler yapılır?
1: Gürbüz günümüzde gittikçe yaygınlaşan bu hastalığa dikkat çekmek için pedal çevirmeye karar verdi. Yolculuk öncesi bol bol antrenman yaptı ve yolculuğunu yaklaşık 1,5 ayda tamamladı.
3: Geldim ya. Gerçekten geldim.
4: ...34 yaşındaki Semih Gürbüz 3000 kilometreden fazla yolu anlamlı bir farkındalık için kat etti. Hollanda'da başlayan yolculuk İstanbul Sultanahmet'te sona erdi.
3: Şu an babaannem yok ama tabii ki babaannem kalbimdedir. Özlüyorum babaannemi ve babaannem için bu yolculuğu yaptım. Hollanda'da başladım. Hollanda'dan sonra Almanya, Avusturya, Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan derken kendimi şu an Türkiye'de buluyorum. Yolculuk bayağı heyecanlı geçti. Adrenalin dolu geçti. Her ülke değişik, her insan değişik, yollar değişik.
1: Projenin önemli ayaklarından biri de bağış kampanyası oldu. Yolculuk süresince topladığı bağışlar Hollanda'da Alzheimer üzerine araştırmalar yapan bir kuruma aktarılacak. Gürbüz her geçen gün yaş ortalamasının daha da düştüğü bu hastalığa yakalanmamak için bazı tavsiyelerde de bulundu.
3: Bu hastalığa karşı sadece vücudumu değil, beynimizde antrenman yapmamız gerekiyor. Bol kitap okumak, bol yürümek, bol yeni yerler görmek, bunlar hep beynimiz için güzel ve iyi yararlı şeylerdir. Erken yaşlardan beri yapmamız gerekir.
5: Efendim, akşam ajansına çok kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında tekrar karşınızdayız.
6: Seyretmekle kalmayın. Bize ulaşın. A Haber görüntülü ihbar hattı. 0505 188 10-0.
7: A Haber Radyo. 24 saat haber.
8: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
9: E-ticaret hacminde büyüme sürüyor. Değişen tüketici tercihleriyle birlikte ikinci el ve yenilenmiş ürünlere de ilgi artıyor. Harcamalar 2025 yılında 4.6 trilyon liraya ulaştı. Sektör temsilcileri dönemsel kampanyaların bu alandaki büyümeyi desteklediğini belirtiyor. Türkiye'de e-ticaretin görünümü raporuna göre e-ticaret harcamaları geçen yıl 4.6 trilyon liraya ulaştı.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
10: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
11: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
12: Depoları boşaltıyoruz. 21-31 Mayıs tarihleri arasında televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar birçok ürün Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor.
13: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
14: Sıradaki şarkı

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Reklam. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Reklam.
5: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
6: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimin ev çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo canlı yayın.
1: Altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Bir kaza haberi de Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinden geldi. 24 yaşındaki Samet Çakır kurbanlık hayvanları hayvan pazarına götürüyordu. Direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç devrildi. Kurbanlık koyunlar yola savruldu. İlk olarak çevredekiler yardıma koştu. İhbar üzerine kaza yerine 112 acil sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücüyle yanında bulunan kişi ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücü Samet Çakır, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Araçta bulunan diğer yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenilirken kazaya ilişkin de soruşturma başlatıldı.
2: Efendim, İzmir Çeşme Otoyolu'nda arızalanan bir otomobil bu. Jandarma ekibi de o arızalanan otomobilin güvenliğini sağlamaya çalışıyor. O güvenlik sağlanması esnasında geçen bir tır, bakın gördünüz biraz önce, jandarma personeline çarpıyor. Allah'tan kamyon tırın altında kalmıyor. Jandarma personeli yaralandı, hastanede tedavi altında.
1: Yolda kalan sürücüye yardım etmek isterken tır çarptı. Uzman çavuşun ölümden döndüğü o anlar araç içi kamerasına yansıdı. İzmir Çeşme Otoyolu Alaçatı Port Köprüsü üzerinde yakıtı biten bir sürücü aracını emniyet şeridine çekerek yardım beklemeye başladı. O sırada devriye görevindeki jandarma personeli sürücüye yardım etmek için aracından indi. Aracın güvenliğini sağlamaya çalışan jandarma uzman çavuşa hızla gelen bir tır çarptı. O anlar araç içi kamerasıyla kaydedildi. Yaralanan uzman çavuş tedavisinin ardından taburcu edildi. Tır sürücüsü ise gözaltına alındı.
2: İstanbul Avcılar'da alkollü bir sürücünün sebebiyet verdiği zincirleme trafik kazası. Efendim, ekranlarınıza geliyor. Bir araç arızalanmış, yolun kenarında duruyor. Kör bir noktada değil. Yani arka taraftan gelen birisi çok rahat onu görebilir. Fakat alkolün etkisinde olan sürücü o kadar hızlı geliyor ki araca çarpıyor ve beraberinde 5 araç da kazaya karışıyor. Bu kazada biri ağır, 5 kişi de yaralandı.
1: Hızla geldi, yol ortasında arızalanan araca böyle çarptı. Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi. Görüntüler İstanbul Avcılar'da kayda geçti. İddiaya göre D100 karayolunda trafikte makas atarak ilerleyen alkollü sürücünün kontrolündeki otomobil yol ortasında duran araca ok gibi saplandı. Çarpmanın şiddetiyle araçlar savruldu. Arkadan gelen diğer otomobillerde duramayınca 5 araç birbirine girdi. Kazada biri ağır, 5 kişi yaralandı.
3: Bu arabaya vurdu.
4: Ona vurdu. Ona vurdu. Roblaya vurdu. O Ege'ye o kadar şeydi ki arkadan da ona vurdu.
1: Arıza yapan aracın başında bekleyen 3 kişi ise faciadan kıl payı kurtuldu. 1.12 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı.
2: İstanbul Sultanbeyli'de bir gecekonduda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. İçeridekiler komşuların yardımıyla kurtulmayı başardı.

0: Alevler her yanı sardı, can pazarı yaşandı. İstanbul Sultanbeyli'de bulunan bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Gecekondudan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı. İçeride mahsur kalan iki kişi komşularının yardımıyla dışarı çıkarıldı. Yoğun uğraş sonucu kontrol altına alınan yangında neyse ki ölen veya yaralanan olmadı.
1: İzlediğiniz haberde komşuları sayesinde ölümden kurtulan kişiler vardı. Bu izleyeceğiniz haberde ise komşuları yüzünden canından bezen İstanbul Sultanbeyli'deki bir apartmandaki sakinleri getireceğiz ekranlarınıza.
2: Yıllardır bununla uğraşıyoruz. Abiler bize hakaret ediyor. Her gün bize böyle hakaret ediyor.
3: Arkadan kocan seni
2: söylemediği bir şey yok yani.
4: Binadakileri ve çevredekileri canından bezdirdi. Kötü komşu illallah dedirtti.
5: Burada çocuklar oturuyor. Oradan çocukların üstüne çamaşır suyu mu artık ne yapıyorsa atıyor. Yetmiyor, çocuklar bir daha gelecek diye burada duruyor, bekliyor. Çocuklar geldiği zaman elinde taşlarla çocukları kovalıyor.
4: Apartman sakinlerinin karşı karşıya kaldığı yer İstanbul Sultan Gazi'ydi.
6: Bu kadın yıllardır buraya çöp topluyor. Sığınağı topluyordu. Tartıştık, kavga ettik, mahkemelik olduk, sığınağı bıraktı. Yetmedi, bu sefer bu bölgeye çöp toplamaya başladı. O da yetmedi, geldi bina sakinlerinin huzurunu bozmak için merdivenlere sürekli çöp attı. Benim 2,5 yaşında çocuğum var. Sabah kalktığımda çocuğumun ayakkabısının içinde cam parçaları vardı. Ertesi gün eve kamera taktırdım. Hani bununki bir değil, iki değil.
4: İddiaların hedefindeki komşunun gün gün apartman içine attığı çeşitli cisimlerse güvenlik kamerasına yansıdı.
7: Normal çöpe atılacak, konteynere atılacak çöpü getiriyor, apartmanın içine atıyor.
8: Her yerde gürültü, patırtı, ne istersen var yani. Hiçbir rahatlığımız yok.
7: Yani bu kadın yüzünden her gün kavga, dövüş, bağırtı, çağırtı. Bıktık, usandık, gitsin istiyoruz artık.
6: Şuradaki kaldırım taşlarının hepsi belediyenin malı. Belediyenin malını çalıp getiriyor, buraya diziyor. Kendine duvar yapıyor. Binanın burasına gübre döküyor, hayvan gübresi döküyor. Aylarca biz bu kokuyu çekmek zorunda değiliz.
4: Ne yapacaklarını şaşıran apartman sakinleri çareyi komşularını şikayet etmekte buldu. Bunun üzerine zabıta ekipleri adrese gitti, iddiaları sordu. Şikayet edilen kadınsa kendisini işte böyle savundu.
9: Doğruları söylediğim için, doğruları yaptığım için istenmeyen bir vatandaşım. Ama ben bina yıkılana kadar buradayım. Hatta o işte ellerimle yapacağım.
1: Malum bayram ve İstanbul boşaldı. İstanbul'un keyfini yaşayanlarsa bu müthiş turkuaz rengine şahitlik etti. Her zaman bu kadar güzel gözükmüyor İstanbul Boğazı. Bugüne mahsus diyelim ya da bugünden sonra birkaç güne böyle olacaktır. Alpların etkisiyle aynı zamanda bir dua odayı bu. Müthiş bir görüntü var efendim İstanbul Boğazı'nda. Ve İstanbul'da biraz önce belirttiğimiz gibi zaten boşaldı. Biraz daha sakinledi kent. Dışarıdan gelenler de var ama yine de İstanbul sakin bir hafta geçiyor. Şimdi İstanbul Boğazı'nda bu güzel görüntülere eşlik eden başka canlılar da var. Yunuslar. Zaman zaman ekranlarınıza geliyor İstanbul Boğazı'ndaki yunuslar. Yine onlar ortaya çıktı efendim. İstanbul'daki yunuslar bakın yük gemileriyle yarış yaptılar. Çok güzel manzaralar var ekranlarınıza taşıyacağız.
10: Bir yanda İstanbul'un eşsiz manzarası, diğer yanda yunusların görsel şöleni. Kurban Bayramı tatilinde İstanbul Boğazı'nda eşsiz görüntüler ortaya çıktı. Boğazın bazı noktalarında denizin rengi turkuaza büründü. Tarihi yarımada açıklarında görülen yunus sürüleri ise manzaraya ayrı bir güzellik kattı. Zaman zaman su yüzeyine çıkan yunuslar bazı alanlarda gemilerle yarışır gibi yüzdü. Yük gemisinin önünde ilerleyen yunusların o anları drone kamerasına an be an yansıdı.
1: Efendim Bursa'da yaşayan Müyesser Sevinci'nin yanından bir an olsun ayırmadığı 6 aylık kuzusu. Bu adı da çorap koymuş kuzusunun adını. Şimdi kuzusu tam da zamanda. Arife günü kayboluyor. Ondan sonra bir başka Bursalı vatandaş onun da kurbanlığı kaybolmuş. Bu kuzuyu kendi kurbanlığı sanıyor. Onu tam işte kurban edecekler. Bir anda karışıklık işte yaşanan o karışıklık ortaya çıkıyor. Ve sonrasında Müyesser Sevinci kuzusuna tekrar kavuşuyor.
11: Gel gel sen, gel gel sen, gel.

0: burada başıboş bir kurbanlık kuzu gördük. Abimle beraber işte kuzuyu yakaladık.
1: Markete, pazara, gittiği her yerde yanından ayırmadığı kuzusu arife günü ortadan kayboldu. Aynı bölgede kaçan başka bir kuzuya benzetilince kurbanlık olmaktan son anda kurtuldu.
0: Teyzemin evcil hayvanıymış bu. Teyzem tabii ağla ağla bir hal oldu.
1: Bursa'da yaşayan 4 çocuk annesi Müyesser Sevinç, 10 günlükken sahiplendiği, Çorap adını verdiği 6 aylık kuzusu arife günü evinin önünden uzaklaşıp kayboldu. Firari kuzuyu akşam saatlerinde İznik'te esnaf buldu.
0: Sonrasında işte kuzunun sahipleri geldi. Sahipleri dediğim ya bir yanlış anlaşılma üzerine geldiler.
1: Kurbanlık olarak aldığı kuzusu kaçan bir kişi Çorap'ı kendi kuzusuna benzetip sahibi olduğunu söyleyerek teslim aldı. O dakikalarda Müyesser Sevinç de gözyaşları içinde kuzusunu arıyordu. Esnafa gösterdiği videoyla sahibine teslim edildiği düşünülen kuzunun Çorap olduğu anlaşıldı.
0: Teyzemin videosunda boyunluğundaki o boncukları gördük, dedik hayvan bu. Verdiğiniz kişilerin de numarasını vesairesini bütün bilgilerini almıştık.
1: Hemen kuzunun teslim edildiği kişiye ulaşıldı. 4 çocuk annesi kadın evladı gibi büyüttüğü kuzusuna kurbanlık olmadan kavuştu.
2: Gel kızım.
3: Ay maşallah. Abla sıkıntı yok değil mi? Tamam ablam benim. Hakkını helal et.
2: Benim peşimden gelir şimdi.
0: Teyze kuzusuna sahip oldu. Biz de hepimiz mutlu olduk.
4: Şimdi de yurttan manzaralar gelecek efendim ekranlarınıza.
5: Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde domuza çarpan otomobil şarampole devrildi. Kazada yaralanan ikisi çocuk 5 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Nevşehir'de motorlu hafif hava aracı motor arızası nedeniyle açık araziye acil iniş yaptı. Olayda pilot ve yolcu yaralandı. Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Yılmaz Çiçek'e ait 2 katlı evle bitişiğindeki odunlukta yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın ev ve odunlukta hasara neden oldu. Bursa'da direnciler arasında yer kapma meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen sözlü tartışma çevredeki vatandaşların bakışları arasında kavgaya dönüştü. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Konya'nın Ereğli ilçesinde su kuyusuna düşen 55 yaşındaki Feride Ballı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Yaşı küçük ama ikna kabiliyeti büyük. Hayvan pazarında büyüklerine taş çıkartan küçük çocuğun kıran kırana kurban pazarlığı görenleri gülümsetti. Sosyal medyada paylaşılan o anlar büyük ilgi gördü. Bursa'da kurbanlık boğa 6 katlı binanın terasına çıkarılarak kesildi. Boğanın merdivenlerden sakin bir şekilde çıktığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bu görüntü ise Adana'dan. Motosikletli bir kişi kurbanlık koyununu omzunda taşıyarak kesimhaneye götürdü. O anları diğer sürücüler kayda aldı.
4: Efendim, kürenin kuzeyinde yaz mevsimi henüz başlamadı ancak küresel ısınmanın etkileri hissediliyor. Asya ve Avrupa'da hava sıcaklığı 47 dereceye kadar yükseldi. Dünya Meteoroloji Örgütü önümüzdeki 5 yıl içinde ortalama sıcaklığın rekor seviyelere ulaşacağı konusunda uyarıyor.
5: Dünya genelinde termometreler rekor kırıyor. İtalya'dan Vietnam'a birçok ülkede kavurucu sıcak hava dalgası hakim.
6: Bu sıcaklık böyle devam ederse muhtemelen artık dayanamayacağım. Dükkanımı kapatıp hemen eve koşarak serin bir yere saklanacağım.
5: Dünya Meteoroloji Örgütü önümüzdeki 5 yıl içinde küresel ortalama sıcaklığın rekor seviyelere ulaşacağını tahmin ediyor. Küresel ısınma şimdiden çok sayıda ülkeyi etkilemeye başladı bile. Hindistan'da hava sıcaklığı 47 dereceye kadar ulaştı. Bu durumdan en çok bisikletli kuryeler muzdarip.
7: Sıcaklık çok arttı ama çalışmak zorundayım. Eskiden 10 saate kadar çalışabiliyordum ama şu an 3 saatten fazla dayanamıyorum.

0: Hindistan'da geçen yıl sıcak hava nedeniyle 14 kişi yaşamını yitirmişti. Vietnam'da da termometreler 41 dereceyi gördü. Ülkede klima kullanımı arttı. Şebekeler elektrik ihtiyacını karşılamakta zorlanıyor.
1: Yürüyüş yapıp düzenli aralıklarla mola veriyorum. Ne kadar oturup dinlensem de sıcaklık beni boğacakmış gibi geliyor.
0: Avrupa ise en sıcak Mayıs ayını yaşıyor. Evsizler sıcaklığın 35 dereceyi aştığı Fransa'da zorlu yaşam koşullarına karşı gösteri düzenledi.
1: Kimsenin bu durumda olmasını istemem. Kolay bir durum değil. Özellikle geceleri veya yemek yediğimiz zamanlarda üzerimizde bir çatının olmaması zor bir durum. Bir evimizin olmasını istiyoruz.
0: İtalya'da da durum farklı değil. Normalde serin geçen Mayıs ayı turistlerin İtalya'yı tercih ettikleri bir ay.
2: Çekya'dan geliyoruz. Bu hava durumuna alışkın değiliz. Hava gerçekten çok sıcak.
0: Sadece insanlar değil, hayvanlar da kavurucu sıcaklara dayanamıyor. Milano'daki çiftliklerde atlar suyla serinletilmeye çalışıldı.
3: Dünyadan bir haber turu gelecek şimdi ekranlarınıza.
4: Üzengileri kontrol etmek isteyen kadını at tepti. İngiltere'deki bir hipodromda yaşandı olay. Atın kadına tekme attığı anları canlı yayında on binler izledi. Yağmur bulutlarını görüntülerken ölümden döndü. Adres Texas. Yanına düşen yıldırımdan kıl payı kurtulan kadın o anları bundan böyle fırtınada sokağa çıkmam notuyla paylaştı. İspanyol polisi hırsızlık çetesini köşeye sıkıştırdı. Israrla kaçmaya çalışan çete üyesi vurularak yakalandı. Polis arabayla birlikte kendilerini de sürükleyen hırsızı bacağından vurarak durdurdu. Bir haftalık çaba sonuç verdi. Su basan mağarada mahsur kalan 7 kişiden 5'i kurtarıldı. Laos'ta 8 gün önce altın aramak için mağaraya giren bir grup şiddetli yağışın neden olduğu su baskını yüzünden içeride mahsur kalmış, arama kurtarma ekipleri onları bulmak için seferber olmuştu. 5 kişiyi mağaradan sağ salim çıkaran ekipler kalan 2 kişiyi arıyor. Kaliforniya'daki kano yarışı inanılmaz bir ana sahne oldu. Bir takımın kanosuna aniden bir deniz aslanı sıçradı. Herkes gözlerine inanamazken deniz aslanı saniyeler içinde gözden kayboldu. Birleşik Arap Emirlikleri yapımı insansız robot Dubai'de bayram namazına katıldı. Namaz boyunca cemaatin yanında duran robotun görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Turu kalbinizi ısıtacak bir görüntüyle bitiriyoruz. Ağaçta mahsur kalan kedi kendisini kurtaran itfaiyeciye öyle bir güvendi ki aşağı indiklerinde kimse onu itfaiyecinin kucağından ayıramadı.
3: Efendim akşam ajansında yeni saate girerken gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Önce başlıklarımıza bakalım, daha sonrasındaysa detaylandıracağız. 3 bayram sonrası Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti arasında bayramlaşma yaşandı. Bayramın ikinci günü Ankara'da bayramlaşmalar yaşanıyor biliyorsunuz. Özgür Özel yönetiminde ilk başlardaki o sıcak hava daha sonrasında dağılmıştı. Bayramlaşma yaşanmıyordu, ilk defa yaşandı. Diğer bayramlaşmalarda da pek çok konu başlığı var, onları da ekranlarınıza getireceğiz. Grup toplantısı meselesi en öncelikli gündem meselesinden bir tanesiydi. Salı günü Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı var Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Özgür Özel diyordu ki o grup toplantısını ben yapacağım diyordu. Kemal Kılıçdaroğlu da bir genelge yayınladı ya da işte Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerine bir bildiri gönderdi sevgili seyirciler.

0: Grup toplantısı yapılmayacak, yapılacaksa da ben yapacağım diyor tabiri caizse. Birazdan detaylarına bakacağız. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamalar. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir ateşkesten bahsediyoruz. Ateşkesin hemen hemen çok yakın olduğu bilgisi defaatle paylaşılıyor. Hatta bir son dakika bilgisi var. Birazdan onu da size ekranlarınıza getireceğiz. Anadolu Ajansı'nda efendim Amerika Birleşik Devletleri kaynakları ateşkesin anlaşmanın çok yakın olduğunu açıklıyorlar. Fakat ateşkes çok yakınken çatışmalar yaşanıyor. Neler oluyor? Ekranlarınıza getireceğiz onları da. Ama öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yaşananlar. Şimdi CHP'nin eski ve yeni yönetimi arasında devam eden gizli bir savaş var. Biliyorsunuz mutlak putlağından kaynaklı. Mutlak putlağından dolayı Kemal Kılıçdaroğlu kurultay yapılsın çağrısına bir cevap verdi. Önce Yargıtay'dan bir karar çıksın, ondan sonra buna bakarız ifadesi kullandı. Ama diğer taraftan Manisa'dan da çok önemli mesajlar geliyor Özgür Özel'den. Bir an önce kurultayın yapılması çağrısında bulunurken bir taraftan da bizi partiden kovmaya çalışıyorlar gibi davranıyorlar dedi. Neler yaşanmış bakalım efendim.
1: Bizim 2 milyon üyemiz var. Sandığı koysun. Kim adaysa tüm üyelerimizin kararıyla belirlensin.
2: Genel başkan nasıl seçileceği belli. Siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Genel başkanları kurultaylar seçer.
3: Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in genel başkanı parti üyeleri belirlesin önerisine bu sözlerle kapıyı kapattı. Kurultay için ibreyi Yargıtay kararına çevirmesi ise tarafları karşı karşıya getirdi.
2: Tabi bunun için kurultayın yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır, yani sorun yok.
3: Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği o kararının en erken 6 ay ile 1,5 yıl arasında netleşeceği konuşuluyor. Konuyla ilgili Özgür Özel'den de tedbir kararı kalkana kadar kurultay yapılamaz demek doğru değil cevabı geldi.
1: Ben seçilmiş CHP genel başkanıyım. Kemal Bey yeniden aday olursa, yarışırsa, kazanırsa genel başkan olur. Ama atanmış olarak bu göreve devam etmesi partimiz için bir felaket olur.
3: Kararı kesinleştirmenin ellerinde olduğunu belirten Özel, Kemal Bey'in talimatıyla Yargıtay'a avukat başvurusu yapıldığı takdirde karar kesinleşir ve kongreye gidilir. Kongreye gitmenin ayrıca 4 farklı yolu var. Her birisini yapabiliriz, yeter ki samimiyet olsun. Hadi biz kongre başvurusunu yapalım, Kemal Bey o adımı atsın diye konuştu.
1: Arkadaşlar, butlan kararının olduğu gün bir milattır. O günden sonra butlana sahip çıkanlar butlancıdır ve bizim onlarla bir gönül bağımız elbette yoktur.
3: Özel Kılıçdaroğlu'na bekleyip ondan sonra bir şeyler yapmaya, yani fiilen partiyi yönetmeye çalışmak çok büyük bir kriz alanıdır diyerek tepki gösterdi. Resmen bizi partiden ayrılmaya zorlayan bir tutum var. Bunu hiç doğru bulmuyorum mesajı gönderdi.
1: Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu hatayı yapmayacağını, bu mahkeme kararını bir irade gaspına döndürmeyeceğini, seçimle gelmediği bir partiyi yönetmeye kalkmayacağını ümit ediyoruz.
3: Tarafların destekçilerinden de sıcak açıklamalar gelmeye devam ediyor.
4: Kongre yapalım diyenlere ben şunu söylemek istiyorum. Şu anda İstanbul Delegesi'nde tedbir var. Soruşturma dosyasında 100'ün üstünde arkadaşımız var, delegemiz var. 41 kurultay delegemiz tutuklu. Bu kadar sakatlanmış bir süreçle ilgili aynı delegeyle ısrarla bir kurultay yapalım derseniz bu hayatın gerçeklerine uygun değildir. Tabii ki kongre takvimlerimizi başlatarak süreci tamamlayıp bir daha asla mahkeme koridorlarına düşmeyecek şekilde süreci bitirmek istiyoruz.
3: Mutlak putlan kararının çıktığı soruşturma ile ilgili de yeni detaylar ortaya çıktı. Şaibeli kurultay davasını yargıya taşıyan, mahkemede tanıklık yapan ve delilleri sunan 18 kişilik listenin tamamının CHP'li delegelerden ve parti yöneticilerinden oluştuğu belirlendi.
2: Sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım. Herkes gerçekleri görmek zorundadır. Herkes gerçekleri anlamak zorundadır. Mahkeme kararı çıkmasaydı hiç anlatmayacaktı.
3: Özgür Özel'in İzmir mitingi öncesi bir kişinin Toma'nın üzerine çıkıp tekme attığı görülmüştü. O şüpheli tutuklandı.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurulu'nun ne zaman yapılacağına ilişkin tartışmalara da son noktayı koydu. Kılıçdaroğlu, milletvekillerine gönderdiği yazıda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece meclis CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır dedi.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM CHP Grup Genel Kurulu'nun ne zaman yapılacağına ilişkin soru işaretleri üzerine milletvekillerine yazı gönderdi.
6: Mutlak tutulan kararın verilmesi ve itiadi tedbirle Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin tekrardan yönetime gelmesiyle şu anda Cumhuriyet Halk Partisi adına tek söz sahibi Kemal Kılıçdaroğlu ve kendi ekibi.
5: Kemal Kılıçdaroğlu genel kurul için bir tarih belirlenmediğine işaret etti. TBMM CHP Grup Genel Kurul toplantı tarihi henüz tarafından belirlenmemiştir. Toplantı tarihi, toplantı gündemi ve toplantının gerçekleştirileceği yer tarafından belirlenir belirlenmez gerekli bilgilendirmeler tarafınıza yapılacaktır. Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır.
6: Burada Kemal Kılıçdaroğlu elbette bunu yapabilir. Yani partiyi bir genel kurula götürebilir.
5: Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel parti meclisi toplantısında CHP grup başkanı olarak seçilmiş, TBMM'deki odasına da CHP grup başkanı tabelası asılmıştı.
0: Kılıçdaroğlu'nun programında cumartesi günü genel merkeze gitmek, genel merkeze vatandaşlarla halkı buluşmak vardı. Sonrasında ise 1 Haziran'da yani pazartesi günü de Cumhuriyet Halk Partisi meclisiyle beraber bir toplantı yapacaktı. Fakat parti meclisi tüm üyelerine tebrikat gitmediği gerekçesiyle toplanamayacak.
5: CHP'de gözler parti meclisi toplantısına çevrilmişti. Ancak 1 Haziran'da yapılması planlanan parti meclisi toplantısı ertelendi. Partiden yapılan açıklamada tüm üyelere tebligat ulaşmadığı için toplantı tarihi belirlenemedi denildi. Böylece CHP'de kritik pazartesi planı şimdilik rafa kalktı. Mutlak butlan tartışmalarının gölgesindeki toplantıda partinin yol haritasının belirlenmesi bekleniyordu. Toplantıda CHP'nin yol haritası o gün netleşecekti. CHP Genel Merkezi Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu'na parti meclisi listesini sunmuştu. Ancak belediye başkanlığı, meclis başkan vekilliği, istifa ve vefat nedeniyle bazı isimler listede yer almamıştı. Boşalan koltukların yedek üyelerle tamamlanması planlandı. Ancak 4 üyenin eksik kaldığı parti meclisinin 56 kişiyle toplanmasının beklendiği belirtildi. Tüm bu detayların görüşüleceği parti meclisi toplantısı tüm üyelere tebligat gitmediği gerekçesiyle ileri bir tarihe ertelendi. Yeni tarihin ne zaman olacağı artık merak konusu.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu sefer Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları arasında haram araç tartışması yaşandı. Bu araçlar biliyorsunuz dün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önünde sergilenmiş ve bu araçların üzerine işte mesela Özkan Yalım'ın aracının üzerine Havlucu Belediye Başkanı'na satılık haram araç yazısı yazılmıştı. Şimdi bu yazılar sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin bulunduğu o özel WhatsApp grubunda tartışmalar yaşanmış. Hatta o tartışmalar iddia o ki hakaretlere, küfürleşmelere kadar ilerlemiş.
7: Partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım.
3: CHP'den satılık haram araç. İşte bu not mutlak butlan tahliyesinin ardından karışan partide yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
7: Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak.
3: Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel yönetiminin kullandığı tartışmalı iki lüks aracı satılığa çıkardı. CHP Genel Merkezi önünde sergilenen araçlardan birinin içinin tutuklu Özkan Yalım tarafından Uşak Belediyesi kasasından 7.7 milyon lira ödenerek dizayn edildiği öne sürülmüştü. Aracın camındaki Havlucu Belediye Başkanı'ndan satılık haram araç yazısı dikkat çekti.
8: Partiye araba alınırken indirim yapılmasına vesile olmuş. Arabanın içine bir ıvır zıvır olacak da parti... Benim cebime giren bir şey yok.
3: Satılığa çıkarılan Özel'in makam aracı olarak kullandığı diğer aracınsa İBB soruşturmasında adı geçen suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş tarafından hediye edildiği söyleniyor. O aracın üzerinde ise müteahhit Aziz'den satılık haram araç yazısı yer aldı.
2: Herkes yasalara uymak zorundadır. Bu konuda bütün ayrıntıları halkta buluşmada anlatacağız.

0: İddiaya göre haram tartışması partinin WhatsApp grubunu da karıştırdı. Özel ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyen vekiller karşı karşıya geldi. Tartışma büyüyünce grup yorumlara kapatıldı. Özgür Özel cephesi araçların partinin bütçesiyle satın alındığını öne sürdü. Araçlardan birinin satışından elde edilecek gelirin Çağdaş Yaşama Destekleme Derneği'ne bağışlanacağı söyleniyordu. Dernek, söz konusu bağışı kabul etmemiz mümkün değil açıklaması yaptı.
1: Kurban Bayramı'nın ikinci gününde siyasi partiler arasında bayram ziyaretleri vardı. Mutlak Mutan kararı sonrasında bölünen CHP'de Kılıçdaroğlu cephesi genel merkezde, Özel cephesi ise mecliste tebrikleri kabul etti. DEM Parti ise iki CHP heyetiyle de bayramlaşmadı. Dikkat çeken bir başka gelişme ise CHP ve AK Parti arasında oldu. Üç bayramdır yapılmayan ziyaret de bu kez gerçekleşti.
2: Geldiniz. Sizleri gördük, çok mutlu olduk. Sağ olun, var olun.
3: Hoş geldiniz. Bayramınız kutlu olsun.
0: Çiçekler, çikolatalar alındı, çaylar içildi. Siyasiler arasındaki bayramlaşma programı bu yıl iliklere sahne oldu. Mutlak Mutlan bölünmesi yaşayan CHP iki farklı adreste bayramlaştı. AK Parti ve CHP 3 bayramın ardından ilk kez bir araya geldi. AK Parti'nin ziyaretçileri Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği heyetti.
2: Türkiye ortak faydasında, milletimizin menfaatleri noktasında ve bayramlarımızda bir araya gelmek çok önemli.
4: Tek hedefimiz var. Gerek Türkiye içinde, gerekse Türkiye'nin etrafındaki ülkelerle ve Orta Doğu İslam coğrafyasıyla mutlu, müreffeh bir dünya inşa etmek.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği heyet, CHP Genel Merkezi'nde AK Parti, MHP, DSP, DYP, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi ile bayramlaştı.
5: Zaten beraberiz mecliste her zaman. Karşılıklı saygı, sevgi çerçevesinde hepimizin tek bir gayesi var. Ülkemize hizmet etmek, güzel şeyler yapmak, ülkemizi kalkındırmak.
3: Hepimizin gayesi vatandaşlarımızın huzur içinde, refah içinde, bu güzel coğrafyada, bu güzel ülkede birlik beraberlik içinde yaşaması.
0: CHP'de bayramlaşmanın ikinci adresi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu.
6: Hoş geldiniz. Tabii biz daha güzel havada, daha güzel bir bayram yaşamak isterdik ama maalesef bildiğiniz gibi pek de öyle bayram tadında bir bayram olamıyor.
0: DEM Parti ne CHP Genel Merkezi'nde ne de meclisteki bayramlaşma programına katıldı. Meclisteki CHP heyeti 15 parti ile bayramlaştı.
7: Yüzyıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konularla anılmasından da büyük bir üzüntü duyuyoruz.
0: Siyasilerin bayramlaşma trafiğinde terörsüz Türkiye süreci de konuşuldu.
2: Dünyanın farklı yerlerinde de, Müslüman coğrafyasında, Gazze'de, İran'da, yine pek çok ülkede meseleler var. İnşallah dileriz ve temenni ederiz ki bir an önce buralarda da barış sağlanır. Buralarda da birlik beraberlik sağlanır diyorum.
8: El taşın altına kondu. Mecliste raporlar hazırlandı. Ortak paydada birleşildi.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde yaşanan yavaşlama aşılırken silah bırakmada Haziran ayı itibariyle yeni bir aşamaya geçilecek. Güncel bilgilerle devletin istihbarat ve güvenlik birimlerinin elindeki veriler karşılaştırılacak. Teslim edilecek silahlar, boşaltılacak mağaralar ve bunun için tanınacak süre netleştirilecek.
9: İttifak ortağımızla da siyasetin çözüm kapasitesini artıracak yeni yol, yöntem ve hamleleri etraflıca istişare ediyoruz.
10: Terörsüz Türkiye sürecinde yaşanan yavaşlama aşılıyor. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor.
11: Gazi meclisimizde gerekli yasama faaliyetleri hız kazanacaktır. Teklifler değerlendirilecek, her partiden madde önerileri alınacak. Kanunlaştırma sürecinin çerçevesi millet iradesiyle oluşturulacaktır. Günlük siyasi kazançların, küçük hesapların telaşıyla bu tarihi yükümlülüğe sırt çevrilmemelidir.
10: Terör örgütü, ABD'nin mesafeli yaklaşımı, Barzani ve Talabani'nin de süreçle ilgili Türkiye'ye destek vermesi üzerine geri adım atmak zorunda kaldı. İmralı'da bulunan Abdullah

0: Öcalan'ın son görüşmede DEM Parti heyetini uyardığı ve sürecin işlemesi için daha fazla inisiyatif almaları gerektiğini belirttiği öğrenildi.
1: Şimdi müjdeli bir haber verebiliriz yanımızdaki coğrafyamızdaki savaşla ilgili. O da şu, kesinleşmiş bir bilgi değil tabi. Birkaç gündür İran kaynaklı yapılan haberlerde Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın anlaştığı, hatta taslak metnin hazır olduğu bilgisi paylaşılıyordu. Fakat bugün Amerika merkezi gelen haberlerde o bilgi teyit edildi. Hatta Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın artık anlaştığı, sadece Donald Trump'ın imzasına kaldığı işin bilgisi paylaşılıyordu. Geçtiğimiz dakikalar içerisinde Anadolu Ajansı da Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray yetkililerine dayandırarak bu bilgiyi tekrar teyit etti. Yani Anadolu Ajansı'nın verdiği bilgilere göre de Amerikalı kaynaklar diyorlar ki evet, anlaşmalar hazır, imzaya kaldı. O da Donald Trump'ın imzasına kaldı. Donald Trump imzaladığı andan itibaren İranlar bunu kabul etmiş, anlaşılan anlaşma yürürlüğe girecek. Şimdi bu haber akışı geldiği esnadan itibaren Brent petrolde, ki bu savaşla çok ilintili biliyorsunuz, hızlı bir gevşeme yaşandı. Gün içerisinde Brent petrol %5 %5'lerin üzerine bir yükseliş vardı. 95-96 seviyelere kadar artmıştı. O yükseliş gevşemeye başladı. An itibariyle %0,23'e kadar da düştü. Hatta bir ara gün içerisinde haber geldiği anda %1,5'a kadar da düşüş sağlamıştı. Ama şu anda temkinli bir seyir halinde %0,23'te Brent petrol an itibariyle de takip ediyor. Şimdi bütün bunlar konuşulurken, ama düne döndüğümüzde de ateşkes işte ihtimali varken, barış görüşmeleri devam ediyorken bir anda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilimden bahseder hale geldik. Önce İsrail, biliyorsunuz Amerika ile İran arasındaki bir anlaşmada Lübnan'daki savaş da dahil olmak üzere bütün savaşlar bitecek, bütün gerilimler bitecek. Fakat daha Amerika bir anlaşmayı imzalamadan, kamuoyuna duyurulmadan katil İsrail Lübnan'ı hedef aldı efendim. Yine Lübnan saldırılarında 14 kişiyi daha şehit ettiler. Ve ilerleyen saatlerde de Amerika Birleşik Devletleri bu sefer İran'ın kıyılarını hedef aldı. İran'dan da cevaplar geldi. Neler yaşanmış gün boyu, onlara da bakalım.
2: Terör devleti İsrail Lübnan'ı bayram günü de vurdu. Ateşkese rağmen saldırılarına ara vermeyen işgal ordusu ülkenin güneyindeki Sur kentini hedef aldı. Lübnanlıları tehdit edip hukuksuz tahliye emri yayımlayan İsrail saatler sonra da bombardımana başladı. Çok sayıda noktaya düzenlenen hava saldırılarında 14 Lübnanlı hayatını kaybetti. İsrail Lübnan'ı bombalarken İran-Amerika hattında da gerilim bir kez daha tırmandı. İran'daki Bender Abbas limanından 3 kez patlama sesi yükseldi. 3 gün içinde düzenlenen ikinci saldırıya misilleme gecikmedi. Devrim muhafızları ordusu saldırıyı Amerika'nın düzenlediğini ve saldırının kaynağı olan Amerikan hava üssünü vurduklarını duyurdu. Devrim muhafızları söz konusu üssün nerede olduğunu açıklamadı, ama aynı saatlerde Amerikan hava üssüne ev sahipliği yapan ülkelerden Kuveyt, füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Amerikan basını İran'la Amerika'nın anlaşmaya vardığını öne sürdü. Axios gazetesinin Amerikalı bir yetkiliyle müzakerelere katılan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre ateşkes 60 gün uzayacak. Bu sürede de taraflar İran'ın nükleer programına dair müzakereye devam edecek. Axios, tarafların anlaşmayı duyurmak için Trump'ın nihai onayını beklediğini iddia etti.
3: Hürmüz Boğazı'nı kimse kontrol etmeyecek. Boğaz herkese açık olacak.
2: Hürmüz ısrarından vazgeçmeyen Trump, Tahran yönetimine bir kez daha rest çekti.
3: İran bizimle anlaşmayı çok istiyor. Bense memnun değilim. Çünkü henüz istediğimiz noktaya gelemediler. Ama eninde sonunda gelecekler. Aksi takdirde biz başladığımız işi bitireceğiz.
2: Amerikan basınında İran'la Umman'ın Hürmüz Boğazı'nı birlikte yönetmek için işbirliği görüşmeleri yaptığı iddiaları ortaya atıldı. Kabine toplantısında bu iddialara değinen Amerikan Başkanı, tehdit ettiği ülkeler arasına Umman'ı da ekledi.
3: Umman, Hürmüz konusunda herkes gibi davranmalı. Yoksa onları havaya uçururuz.
2: İran'dan Umman'a destek gecikmedi. Dışişleri Sözcüsü Bekai, Trump'ın tehdidini kınadı ve İran'ın ulusal egemenliğini savunmak için gerekli tüm önlemleri alacağının altını çizdi.
1: Türkiye savunma sanayinde gücüne güç katıyor. Savunma alanında binlerce proje üretilirken Gökdoğan ve Bozdağ füze sistemlerinden gururlandıran bir

0: başarı geldi. O anlarsa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabından paylaştı.
1: Serbest anlaşıldı. 3, 2, 1,
2: 3. Şu anda 1400'e yakın projemiz var Savunma Sanayi Başkanlığı'nda yürüttüğümüz.
3: Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri bu projelerden sadece birisi. Türkiye'nin ilk milli havadan havaya füze sistemleri Gökdoğan ve Bozdoğan harp başlıklı atış testlerini başarıyla tamamladı. Gurur veren görüntüleri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabından paylaştı, hedeflerin tam isabetle vurulduğunu kaydetti. Hedeflerin tam isabetle vurulması milli füzelerin savaş şartlarında güvenilir olduğunu kanıtlamış oldu. Bakan Kacır yaptığı açıklamada ise bu sadece bir test değil, gökyüzündeki caydırıcılığımızın bir göstergesidir dedi.
0: Efendim, Kenya'nın Nakuru kentinde bulunan bir kız öğrenci yurdunda gece saatlerinde meydana gelen yangın. Bu yangında maalesef 16 öğrenci hayatını kaybetti. 79 kişi de yaralı.
3: Öğrenciler uyuduğu sırada alevler yurdu sardı, facia yaşandı. Kenya'nın başkenti Nairobi'nin yaklaşık 160 kilometre kuzeybatısında bulunan Nakuru'da tüm ülkeyi sarsan yangın meydana geldi. 808 öğrencinin kaldığı kız öğrenci yurdunda gece saatlerinde yangın çıktı. Yangının öğrenciler uyurken çıkması facianın boyutunu da arttırdı. Çok sayıda öğrenci hayatını kaybetti. Onlarca öğrenci de yaralandı.
4: 808 kızdan 79'u yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeyi başardı. Ancak o zamana kadar hasar çoktan meydana gelmişti.
3: Acı haberi öğrenen veliler sinir krizleri geçirdi. Bölge sakinleri de dehşet dolu geceyi anlattı.
5: Gece yarısına doğru çocukların çığlıklarını duydum. Dışarı çıkıp bakmaya gittim ve okulun yandığını gördüm. Dışarı koştum ve içeri geri dönmedim. Komşularla birlikte yurda doğru koştuk. Suyu taşımaya başladık. Yangını söndürmeye ve insanları kurtarmaya çalışıyorduk.
6: Teyzem gece beni aradı. Çocuğunun okulda olduğunu söyledi. Çocuğu zemin katında olduğu için hafif yara almış olsa da kolay çıkabildi. Mahsur kalanların bazıları balkondan atladı.
3: Kenya Sağlık Bakanı, yangında hayatını kaybeden öğrencilerin kimliklerini tespit etmek için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
0: Gülistan doku soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Tutuklu eski Tunceli valisi Tuncel Soner'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun o dönem kullandığı şüpheli araç bulundu. Belediye envanterinde kullanılan araç ayrıntılı kriminal inceleme için Ankara'ya gönderildi.
3: Gülistan doku soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.
7: Ne gündüz gündüzdür, ne gece gecedir. Bayram geldi, Gülistan yok.
3: Delilleri yok etme, gizleme suçlamasıyla tutuklanan dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun olay tarihinde kullandığı lüks cip yıllar sonra ortaya çıktı. Özel dedektif gibi iş süren CASAT ekipleri cipin o dönem Tunceli Belediyesi envanterinde bulunduğu, valilik bünyesinde kullanıldığı, daha sonra da Nazımiye Belediyesi'ne bağışlandığını belirledi. Ekipler harekete geçti, o araca el konulup incelenmesi için Ankara Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Şüpheli araçta Gülistan'a ait bir DNA, saç teli, kıyafet lifi ya da geçmişte yapılmış bir kimyasal temizliğin izi aranacak. Üstelik bu araç ilk değil. Soruşturma kapsamında mercek altına alınan araç sayısı valilik makam araçları dahil 7'ye yükseldi. Kriminal laboratuvardan gelecek rapor 6 yıllık karanlığı aydınlatacak mı? Gözler şimdi Ankara'da.
0: Kentsel dönüşümde yaşanan sıkıntılardan biri de hak sahiplerinin inşaatı yapacak firma konusundaki anlaşmazlıkları. Son örnek İstanbul Eyüp Sultan'dan 125 tarihli siteden 17 imza toplayan bir müteahhit iddialara göre diğer ev sahiplerine baskı yapmaya başladı. Hatta bununla da yetinmedi, bazı daireleri satın aldığı, başka müteahhitleri de engellediği bile öne sürülüyor.

0: haliyle siteden kavga ve tartışmalar da eksik olmuyor.
1: Elle konuşma.
2: Ara avukatını. Avukatını
1: öyle. Elini dokunma bana.
3: Kentsel dönüşüm karmaşası komşuları birbirine düşürdü. Müteahhit konusunda anlaşamayan bir grup site sakini kendilerini kaosun içinde buldu.
4: Çoğunluğu yakalasaydınız zaten tebligat gelirdi bize kardeşim. Mıhtarlığa sunurdu.
5: İmza atanlarla imza atmayanlar diye herkes birbirini ötekileştirdi. Komşuluk kavramı burada bitmek üzere.
3: Burası İstanbul Eyüp Sultan'da bulunan 12 bloktan oluşan 125 dairelik düzgün yapı sitesi. Burada en büyük problem bir müteahhite ulaşamamak. Daha doğrusu kentsel dönüşüm yaptırmak isteyen malikler şu ana kadar herhangi bir anlaşma yapamadı ama bir müteahhitle de karşı karşıya kaldı. İddiaya göre müteahhit önce 17 site sakiniyle anlaştı. Ardından da hak sahiplerine baskıya başladı.
6: İnsanların zora kalıp şartlandırıp kendilerine imza atması için bazı malikleri ikna ederekten evlerimizden karot alırlar.
7: İmza vermeseniz size kira yardımı yapılmayacak, taşınma parası verilmeyecek. Bunları kabul ediyorsanız vermeyin diye bizi tehdit ettiler.
3: Müteahhitin teklifini kabul etmeme nedeniniz ne?
8: Dairelerimiz çok küçülüyor. Kaç metrekare vereceği belli değil. Biz şu anda 80-81 metrekarelik net dairelerimiz var. Duvarları çıktığımızda 60 metre, 65 metrekare civarı bir daire verecek.
4: Sen çoğunluğu yakalamadan,
2: var.
4: Resmiyete girmeden
2: var.
8: Yönetim kurmak için yaptığımız toplantıyı bu müteahhit firmanın temsilcileri dağıtmak için geldi, bastılar toplantıyı.
3: Ama çoğunluğun karşı çıktığı müteahhit vazgeçmedi. Siteden daireler dağıldı. Sonrasında da tartışma ve kavgalar çıktı.
9: Bak sizinkini zaten bilmiyorum ama biz bu seçeneği değerlendirmek istiyoruz. Niye bizim irademize karşı geliyorsunuz?
2: Ben karşı gelmiyorum.
8: Bu firmanın kentsel dönüşüm alanıdır diye tabela astılar. Bunları söktürdük.
3: Yaşanan gerginlik karot alınırken hat safhaya çıktı. İddiaya göre devrede yine müteahhidin çalışanları vardı.
10: Ben uyuyordum. Kapıyı zorlamaya çalıştılar. Kapıyı kıralım girelim demeye başladılar.
2: Bizim burada bulunma sebebimiz binayı yıkmak değil. Bu bunu anlat. Bu binada oturan Ahmet Serbest isimli vatandaş.
1: Sen burada bulunamaz. Ahmet burada bulunamaz.
8: Şu anda imza vermeyen 80 net kişi var. O müteahhidi istemeyen.
2: Kim alacaktı bunu?
4: Ya bu işten vazgeçin. Güle güle gidin buradan.
3: 125 daire listede ne olacağı halen belirsizliğini koruyor.
0: Malum Kurban Bayramı'nın ikinci günü hala kurban kesimleri devam ediyor ve yine kaçan kurban manzaraları yurdun pek çok noktasında kayıtlara geçti.
11: İpini koparan kurbanlıklar kaçtı, sahipleri yakalamak için büyük çaba harcadı. Gel. Yurdun farklı bölgelerinde bu Kurban Bayramı'nda da yine değişmeyen görüntüler kayda geçti. Konya'da kesim hazırlıkları yapıldığı sırada büyükbaş hayvan ipini kopardı. Öfkeli hayvan sahibi Cihan Dursun'a saldırdı. Talihsiz adam yerlerde sürüklendi. Çevredekiler panik içinde durumu zabıta ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler hayvanı sakinleştirici iğneyle yakaladı. Kurban sahibi olayı hafif sıyrıklarla atlattı.
12: Çardaktan getirdiğimiz kurban tam kesim esnasında elimizden kaçtı. Sağ olsun belediye ekipleri geldi, uyuşturarak etkisiz hale getirdi. Beni iki sefer sürükledi, elimden kaçtı.
11: Burdur'un Çavdar ilçesinde de benzer görüntüler kayda geçti. Gökhan Demirhan satış için götürdüğü koçu kamyonetten indirmek istedi. O sırada hayvan sahibine saldırdı. Aldığı darbeyle dengesini kaybeden Demirhan yere düştü. Sahibinin elinden kurtulan koç kaçtı. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bu görüntülerde Gaziantep'in İslahiye ilçesinden. Sahibinin elinden kaçan kurbanlık koç zor anlar yaşattı. Koç yaklaşık 4 kilometre boyunca koştu, sahibi de arabayla onu takip etti. Bir süre sonra çıkmaz sokağa giren koç, çevredekilerin yardımıyla yakalandı. Bu görüntülerde Mersin'den. İpinden kurtulan

0: keçi kaçtı. Sahibinin yakalamaya çalıştığı keçi üst geçide çıktı. Araçların arasında ilerleyen hayvan sürücülere zor anlar yaşattı. Keçi, sahibi ve çevredeki vatandaşların uzun uğraşları sonucu yakalandı. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde de ilginç görüntüler kayda geçti. Aldığı büyükbaş kurbanlığı çatıda kesmek isteyen bir vatandaş merdivenlerden 6. kata çıkardı. O anlar an be an kameraya yansıdı.
1: Efendim, bayramın ikinci gününde İstanbul'da yollar nispeten boş ama sahil şeridi ve mesire alanları kalabalıktı. Kimi Boğaz'a akın etti, kimi Belgrad Ormanı'na, işte İstanbul'un farklı noktalarından bayram manzaraları.
0: Bayramı mega kentte geçirenler güzel havanın keyfini çıkarttı. Kimi mangal yaktı, kimi deniz havası aldı. İstanbul'da trafik boş ama sahil şeritleri kalabalıktı. Özellikle Eminönü sahilinde yaşanan o kalabalık A Haber drone kamerasına işte böyle yansıdı. Hava güzel olunca birçok kişi Boğaz turlarını da tercih etti. Özellikle de şehir dışından gelenler.
2: Tekirdağ Çorlu'dan geliyoruz. Sabahtan beri buradayız. Daha da gitmeyi düşünmüyoruz. Benim için güzel geçiyor ama çocuklarım için daha çok iyi geçiyor. Şahane geçiyor.
3: Yeni turu çok güzel geçiyor. Ben çok severim. Hatta köprüden de geçti. Köprüyü de çok sevdik.
4: Şu an köprüden geçiyoruz.
5: Başta korkmuştum ama şimdi korkum yendi.
4: Nereden geldiniz?
6: Konya'dan geldik. Tekrar mest olduk gezerken. Hava da çok güzel.
4: İstanbul Boğazı'nda gemi turunu tercih edenler sadece arkadaşları ve aileleriyle değil, evcil hayvanlarıyla da katılıyor bu turlara. Yanımızda matador var ve şu anda gemi turunda eğlenceli vakitler geçiriyor.
0: Adalara gitmek isteyenlerse iskelelerde yoğunluk oluşturdu. Ve piknikçiler. Her bayramda olduğu gibi bu yılda piknik yapmak isteyenlerin tercihi İstanbul'un akciğerleri Belgrad Ormanı oldu.
7: Bayramını İstanbul'da geçiren vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti desek yeridir. Kimi semaverde çayını içiyor, kimi ise mangalını yakıp yemek yiyor.
8: Kendimizce köfte ve tavuk ızgarayla günümüzü geçiriyoruz burada.
7: Bir şey söyleyeceğim, Kurban Bayramı'nda. Gittin kasaptan et aldın, buraya mangala mı geldin?
8: Şimdi görüntülü konuştuğum arkadaş kurbanımızı kesti, bu akşam otobüsle Allah memleketten kardeşim gönderecek inşallah.
9: Ustalar orada, üstadlar. Biz de işte yancılar.
7: Ama semaverde çay demlemek de bir ustalık istemez mi?
9: Onlar demleyip oraya geçtiler zaten.
7: Siz sadece hani...
9: Ben sadece böyle yerliyorum.
10: Güzel geçiyor, işte görüyorsunuz.
8: Kucakta tonu.
10: Aynen öyle.
7: Bayram tatili nasıl geçiyor senin için? Ama sen çok konuşuyordun, şimdi niye konuşmuyorsun?
11: İstanbul'da kalanlar olarak İstanbul'un tadını çıkarıyoruz şu anda. Hep böyle olsa İstanbul keşke.
7: Keşke.
9: Günümüzün belli bir bölümü yolda geçmedi. Direkt buraya geldik rahat bir şekilde.
12: Bayram çok süper geçiyor. Çok güzel. Hele sizin gibi dostları da karşımızda görmek bizi ihya ediyor. Allah razı olsun.
1: Cezaevinden bayram izniyle çıkan hükümlü Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 yakınını bıçakladı. Olay sonrası kaçan saldırgan bir süre sonra yakalandı.
0: Bayramda dehşet saçtı. Olay Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Cezaevinden bayram izniyle çıkan hükümlü evinde yakınlarıyla bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü. Hükümlü arbede sırasında eşini, baldızını ve bir yakınını bıçakladı. Diğer aile üyelerinin araya girmesiyle kavga sona erdi. Kavga sonrası yaşananlar kameraya yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler Dereboğazı mevkiini termal drone'la taradı. Alanda arama çalışması gerçekleştirdi. Polisler yoğun çalışma sonucu hükümlüyü saklandığı yerde yakaladı ve gözaltına aldı.
1: Şimdi de yurttan bir haber turu gelecek ekranlarınıza.
13: Yok, sessiz ol, sessiz ol ana. Geldi, ip geliyor, ip geliyor.
14: Lan oğlum, hadi geliyor.
15: Su kuyusuna düştü, yaralı halde dakika.

0: Yıllarca kurtarılmayı bekledi.
1: Geldim işte, sol elimi kaldıramıyorum.
0: Konya Ereğli'de yaşayan Feride Bağlı 1,5 saatlik operasyonun ardından kurtarıldı.
2: Kalk kısmından böyle ortadan kesmemeli. Buradan geliyor. Buradan çaprazlama almışlar. Araba ön geçti. İki arabadan bir araba.
0: Satın almak için ekspertize götürdüğü şoke eden gerçeği öğrendi.
3: Arka taraf kendisine ait, ön taraf farklı bir 2011 model bir araca aitti bu araca.
0: Önü 2015, arkası 2011 model olan otomobile yapılanlar görenleri hayrete düşürdü.
4: Direkleri görüyorsun, aracın direği buradan kesme.
2: Şu döşeme bile farklı, kapı döşemesi.
0: Psikoloğa giren bu kez insan değil bir araç oldu. Kocaeli'nde kontrolden çıkan otomobil danışmanlık merkezine daldı. Neyse ki o anlarda ne kaldırım ne de klinikte kimse yoktu. Talihsiz kaza maddi hasarla atlatıldı.
5: Gastronomi şehri Gaziantep'in sayısız lezzetlerinin yer aldığı meşhur kahvaltısı, Malatya'nın lezzeti odun ateşinden gelen tava kebabı ve Karadeniz'in adı börek, kendisi tatlı olan Laz böreği her bayram olduğu gibi bu bayramda da sofraları süslüyor.
6: Keçi peyniri, kırma zeytin, katmer, beyran ve daha nicesi. Gaziantep'te kahvaltı sofraları adeta bir lezzet şölenine dönüşüyor.
7: Her yörenin kendine özgü kahvaltısı var. Ancak şüphesiz Türkiye bir ev olsaydı mutfağı Gaziantep olurdu. Bu sloganla da gastronomi şehri oldu. Gastronomi şehri Gaziantep kebaplarıyla olduğu gibi kahvaltısıyla da ünlü. Peki kahvaltı sofrasında neler var? Gelin yakından bakalım.
8: Sıcaklarımız mevcut. Kıymalı yumurtamız, sucuk sotemiz, marka olan peynirimiz Antep peyniri efendim. Musakkamız, kemik suyunu haşladığımız 6 saat boyunca kaynayan nohudumuz efendim. Güzel Antep yöresine ait yine peynir çeşitlerimiz. Olmazsa olmazsız katmerimiz efendim.
7: Katmersiz olmaz. Katmersiz Gaziantep sofrası mı olur?
8: Kahvaltı olmaz efendim. Kırma zeytinimiz de yine her evde bulabileceğiniz bir zeytindir efendim. Antep bu zeytini hiçbir şekilde eksik etmez. Bana özel olarak soracak olursanız eğer, kesintisiz beyran yemeğini söylerim sizlere.
7: Evet, beyran çorbası var burada.
8: Yalnız çorba değil, ana yemek o.
7: Doğru, çorba değil Antepliler kızlar. Beyranımız var burada.
8: Evet efendim.
7: Dolmaları görüyorum. Antep'in eşsiz dolmaları.
8: Annele değen Antep dolmamız efendim, kuru dolmamız. Özellikle biber dolmamızı tavsiye ederim efendim. Yine acılıdır. Bunu sıcak ekmek olacak, soğuk dolma olacak, sıcak çayla beraber muhteşem bir lezzet katıyor.
7: Bu nedir?
8: Zahter efendim. 1001 çeşit baharat diye geçer ama özünde 26 çeşit baharat vardır. Oldukça faydalıdır. Hatta size ikram da etmek istiyorum. Ekmeği aldığınız zaman küçük bir parça içini çeviriyorsunuz efendim. İçini çevirmesinin sebebi zeytinyağını oldukça çeksin diye efendim. İlk önce zeytinyağına batırıyorsunuz ekmeğinizi bolca. Sonra zahtere batırıyorsunuz. Bu şekilde ikram ediyoruz efendim. Antep'te küçük çocuklara mutlaka yedirirler efendim. Boğaz enfeksiyonuna falan birebirdir.
7: Gaziantep peyniri olmazsa olmaz, sıcak su koyuluyor ona.
8: Keçi peynirimizdir efendim. Keçiye dağda menengiç yedirirler efendim. Yedirdikleri menengiç sütüne sinsin ve peyniri daha lezzetli ve daha yağlı hale gelsin.
6: Tadına doyum olmayan kahvaltı sofrasına ilgi de bir hayli yoğun.
8: Genellikle il dışından misafirlerimiz geliyor. İstanbul'dan, İzmir'den, Eskişehir'den, Ankara'dan. Şu an sezon başladığı için şu an dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimiz var.
7: Bayram tatilinde de buraya.
8: Bayram tatilinde de evet efendim. Bizler de Gaziantep'e yakışır bir şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Antep'i gezmek için geliyorlar ama ben genellikle gelen misafirlerimize hep şunu öneriyorum. Antep'e geldiğiniz zaman 2 gün önceden yemek yemeyi bırakacaksınız. Bol bol yemek çeşitlerine bakacaksınız. Kilo alıp gideceksiniz.
9: Yemeklerle aslında aram çok iyi sayılmaz ama nedense burada yemediğim şeyleri de yiyorum. Her şey çok güzel. Tatlıları, kahvaltıları, yemekleri, her şeyi harika.
7: Eğer sizler de bu eşsiz lezzetin tadına bakmak istiyorsanız herkesi Gaziantep'e bekliyoruz.
6: Malatya'da da yöresel lezzetler bayram sofralarını süslüyor.

0: gastronominin en önemli şehirlerinden birisi Malatya'da çok çok önemli bir yemeği Malatya tavayı sizlere tanıtacağız.
1: Malatya tava özellikle dana etinden tercih ediliyor. İsteyenler kuzu etinden de yapabiliyor. Domates, biber, sarımsak ve şu malzemelerimiz mevcut efendim. Kuyruk, tereyağı, baharat olarak pul biber ve kekik kullanıyoruz. Püf noktası odun ateşinde fırında ağır ağır pişmesi efendim.
0: Malatya'nın eşsiz lezzeti Malatya tabağı fırından çıkarılıyor. Odun ateşi önemli, usul usul pişirilmesi önemli ki et yumuşak olsun, kıvamında olsun. İşte o dillere desen Malatya tabağı.
2: Böreğin en tatlı hali Laz böreği de Karadeniz'in vazgeçilmez lezzetleri arasında.
3: Adı Laz böreği ama kendisi bir tatlı. Tarihi ise oldukça büyük. Atalarımız ve geçmişlerimizde bu o zaman ateşte pişen yufkayla içine koyulan muhallebiyle yemek olarak yeniliyordu. Ama tarih ve zaman geçtikçe tatlı haline dönüp ismi Laz böreği oldu.
2: Bayram sofralarının da olmazsa olmazı Laz böreğinin yapımı pek de kolay değil. Tatlıyı farklı kılansa içindeki muhallebi dolgusu.
4: Yufka en ince şekilde, çok ince olması çok güzel olur. Çok ince olması lazım. İçinin
3: kaç kat serdin aşağı?
4: 5 kat. 5 kat altına seriyoruz. Ondan sonra üstünü 8 tane de.
3: Bu muhallebinin kıvamı önemli ama galiba.
4: Kıvamı çok önemli. Ne çok sulu olacak ne çok katı olacak.
3: 8 kat üstüne mi seriyoruz?
4: Evet. Evet. Her dilimi aynı olacak.
3: Laz böreğinin aslında en önemli detaylarından birisine geldik. Nedir abla?
4: Tereyağı. Trabzon'un doğal yaylalarından üretilen tereyağı.
3: Ve şimdi döküyoruz yağlamayı. Yağ bol mu olacak?
4: Yağ bol olacak.
3: Rengi bile zaten doğallığını belli ediyor. Kalitesini belli ediyor. Yani.
4: Evet, evet.
2: Hazırlanan börekler fırında altın rengi alıncaya kadar pişiriliyor.
3: Geldik en son kısmına.
4: Evet.
3: Kaç derecede pişti bu?
4: 180 derecede pişti.
3: Kaç dakika?
4: 45 dakika.
3: Ve ardından şerbet.
4: Evet. Soğuma yazır. Yakmayacak şekilde olacak muhallebi.
3: Şerbet soğuk mu?
4: Şerbet soğuk olacak.
3: Bu her ne kadar tatlı olsa bile ama diğer tatları çok da hafif bir tat.
4: Çok hafif bir tat. İnsanı rahatsız etmez.
5: Efendim, hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan 1,7 milyonu aşkın Müslüman hacı oldu. Bayram süresince ibadetine devam eden hacılar Mina'da şeytan taşlıyor an itibariyle. Hacılar bayramın ikinci gününde de şeytan taşlamayı sürdürüyorlar. Görüntülerin ekranlarınıza canlı olarak kutsal topraklardan geldiğini aktaralım. Kafileler halinde Cemerat bölgesine ulaşan hacılar Müzdelife bölgelerinden topladıkları 7'şer taşı sırayla küçük, orta ve büyük şeytana atıyor. Şeytan taşlama bayramın 3. gününde de devam edecek. Şeytan taşlamanın ardından Mekke'den ayrılacak olan hacılar Kabe'ye giderek veda tavafı yapacak. Ve bu haberle beraber akşam ajansını burada noktalıyoruz efendim. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Mega kent İstanbul bu yaz dünya müziğinin en önemli buluşma noktalarından biri olmaya hazırlanıyor. Rap dünyasının yıldızı Kanye West, efsane rock grubu Scorpions, İngiliz sanatçı Tom Odell ve dünyaca ünlü tenor Andrea Bocelli önümüzdeki haftalarda İstanbul'da sahne alacak. Özellikle Kanye West konseri için binlerce yabancı turistin şehre akın etmesi bekleniyor. Şimdiden yaklaşık 30 bin kişinin rezervasyon yaptırdığı belirtiliyor. İstanbul'daki oteller bayram dönemi ve konser takvimi nedeniyle yoğun rezervasyon almaya başladı. Bazı otellerde doluluk oranı %95'e ulaştı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo'da.

0: günün öne çıkan haberleri.
1: Bayramlaşmanın gündemi, CHP'deki mutlak butlan tartışması, terörsüz Türkiye süreci ve Orta Doğu'daki gelişmeler oldu. Siyasi partiler arası bayramlaşma bayramın ikinci günü gerçekleşti. AK Parti bu bayramda 16 partiyle bayramlaştı. 3 bayram sonra ilk kez yeniden CHP ile bayramlaşmak için bir araya geldi. AK Parti'nin ilk ziyaretçisi de Cumhuriyet Halk Partisi oldu.
2: Türkiye'nin özlediği manzaralar.
3: Aynı coğrafyanın insanlarıyız. Bu coğrafyanın huzuru için hep birlikte tüm siyasi partiler de amacımız zaten o.
1: Bir yandan da AK Parti eş zamanlı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret etti.
4: Tek bir gayemiz ülkemize hizmet etmek. Onun için inşallah hep birlikte ülkemizi ayakta tutar, ülkemizi dışarıya karşı güçlü tutar. Sonuçta bir ateş çemberinin içerisindeyiz. Ayakta kalmanız lazım, güçlü olmanız lazım.
1: AK Parti bayramlaşma trafiğine Milliyetçi Hareket Partisi heyetiyle devam etti. Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, CHP'deki mutlak butlan kararına ilişkin konuştu. Sağduyu mesajı verdi.
5: Türk siyasetinin köklü çınarlarından birisinin daha fazla örselenmesine, yıkanmasına gönlünüz razı değildir. Aklı selimle, sağduyuyla inşallah bunun süreç daha iyi yönetilir.
1: Görüşmede terörsüz Türkiye sürecine ilişkinde bayram sonrasına vurgu yapıldı. Bayramlaşmalarda DEM Parti AK Parti görüşmesi de oldu. Görüşmenin ana gündem başlığı terörsüz Türkiye süreciydi.
6: Silahların sadece elden değil zihinlerden de bırakılmasının önemine bir kez daha vurgu yapılması ve bu noktada Türkiye'nin demokrasi standardını yükseltmektir.
7: Tarihsel bir kavşaktan geçtiğimiz çok doğru. Son görüşmede biz süreçte ısrarcı ve aceleci demişti. Acele ediyor, ısrar ediyor demişti. Bir an önce halkımızın beklentilerine cevap verebilecek bir rotaya, bir mimariye kavuşması istiyor.
1: Bayramlaşma programları aynı saatlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nde de vardı. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki ilk bayramlaşma ziyaretiydi. CHP de 16 partiyle bayramlaştı.
4: Tekrar yeni yönetiminiz hayırlı olsun. İnşallah ülkemize hep birlikte hizmet ederiz.
1: CHP Heyet Başkanı Sevda Erdan Kılıç'sa farklı pencerelerden baksak da birlik ve beraberlik içinde bu ülkenin huzuru için çalışacağız mesajı verdi.
8: Hepimiz istiyoruz ki evet farklı farklı düşünüyoruz, farklı pencerelerden bakabiliriz ama hepimizin gayesi vatandaşlarımızın huzur içinde, refah içinde, bu güzel coğrafyada, bu güzel ülkede birlik beraberlik içinde yaşaması.
1: MHP heyeti de CHP'ye gelen partiler arasındaydı. Milliyetçi Hareket Partisi'ni ise 7 parti ziyaret etti. MHP heyetinin başında Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu yer aldı. Terörsüz Türkiye süreci konuşuldu.
9: Bayramdan sonra bu somut adımların gelmesini bekliyoruz.
10: Bayramdan sonra umumi adımların atılacağını da düşünüyoruz.
1: AK Parti'nin MHP'yi ziyaretinde de terörsüz Türkiye ve Orta Doğu'daki gelişmeler vardı.
10: Ramazan bayramında görüşmek üzere.
9: İnşallah.
10: Çok daha iyi şartlarda.
9: İnşallah.
1: MHP Genel Merkezi'ndeki MHP-CHP buluşmasında da Topçu sağduyu galip gelmeli dedi. Üstü kapalı CHP'deki gelişmelere atıfta bulundu. Topçu, MHP'ye gelen bayram ziyaretçilerine parti okulu mezunlarının Bahçeli'ye hediye ettikleri devlet kapısını gösterdi.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
11: Dijital dolandırıcılıkla mücadelede yeni dönem başlıyor. İçişleri Bakanlığı'nın yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Dolunay projesi için yasal düzenleme çalışmaları hızlandı. Yapay zeka destekli sistemle haftalar süren savcılık ve banka işlemleri dakikalar içinde tamamlanacak. Projeyle dolandırıcıların saniyeler içinde aktardığı paraya 18 dakika içinde müdahale edilmesi hedefleniyor. Türkiye'de mal varlığına karşı işlenen suçların %72'sini dolandırıcılık oluşturuyor. Yıllık ekonomik kaybınsa 50 milyar lirayı aştığı belirtiliyor. Mevcut sistemde mağdurun şikayeti, savcılık yazışmaları ve banka tedbirleri haftalar alabiliyor. Dolunay projesiyle birlikte süreç tek bir dijital tutanakta toplanacak. Yapay zeka dolandırıcılık yöntemini, risk seviyesini, suç ağlarını bir dakikadan kısa sürede analiz edecek. Cumhuriyet savcısı dosyayı dijital ortamda onaylayacak. Bankalar şüpheli hesapları anlık bloke koyacak. Gelişmelerle ilgili mağdura SMS olarak bilgi verilecek. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ise suçtan kaynaklı

0: Tanan hatların iletişimini kesecek. Masa kara para ve kripto varlık hareketlerini inceleyecek. Emniyet ve jandarma ekipleri de saha operasyonları yürütecek. Dolunay projesine ilişkin yasal altyapının Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılacak toplantıda ele alınması bekleniyor.
1: A Haber Radyo.

0: İyi akşamlar, Arka Plan'a hoş geldiniz. Bayramımız mübarek olsun. Kurban Bayramı'nın ikinci günündeyiz Arka Plan'da. Karşınızdayız. Öne çıkan gelişmeleri değerlendirdiğimiz her programda olduğu gibi bu haftada öne çıkan en büyük gelişme ülkemizde Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yaşananlar, ana muhalefetin gündemi. Bugün pek çok gelişme oldu. Bugün pek çok açıklama arka arkaya geldi. Hatta programa girmeden yaklaşık yarım saat evvel Özgür Özel canlı yayında açıklamalarda bulundu basın mensuplarına. Hangi konuda açıklamalarda bulundu? Bugün Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden gelen iki yeni mesaj konusunda bakacağız. Hangi mesajları verdiğine Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan sıfatıyla ve itirazlara da bakacağız. Konuklarım takdim edeyim hemen isterseniz sizlere. Askeri stratejist Sayın Eray Güçler bizimle birlikte. Eray Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Hayırlı bayramlar diliyorum. Bütün herkesin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum efendim.
0: Teşekkür ediyoruz. Bizler de sizlerin. Sayın Hadi Dündar bizimle birlikte. Hoş geldiniz Hadi Bey.
2: Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. İyi bayramlar diliyorum sizlere de. Sosyolog yazar Sayın İsmail Öz bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim. İyi ben bayramlar. De herkesin bayramını tebrik ediyorum. Kurbanlarının mebrur olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.
0: Amin. İnşallah. Allah. Gazeteci Sayın Mete Sohtaoğlu da bizimle birlikte. Mete Bey hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Sağ olun.
0: İyi bayramlar. Pozitif bir mesajla, toz pembe bir kravatla. Gündem çok sert ama siz böyle olumlu bir mesaj vererek başlamak istiyorsunuz. Öyle anladık.
4: Gerçekler anladığımız kadarıyla pek parlak değil maalesef.
0: Değil maalesef. Hele bugünkü mesajlara bakacak olursak. Yani herkes elbette ana muhalefet için bir an evvel bir çözüme kavuşmasını istiyor. Artık bunun bir yani kronik bir memleket meselesi haline gelmesini hiç kimse istemez. Eminim ki. Fakat süreç gitgide daha da derinleşiyor. Saflar daha da sıklaşıyor ve sertleşiyor. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu hem önümüzdeki hafta gerçekleşecek meclis toplantılarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Özetle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu hafta meclis toplantısı yok dedi. Grup toplantısı yok dedi. Buna ben karar veririm dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Aynı zamanda parti meclisini hemen bayramın ertesinde toplayacağı iddiaları vardı. Buna da yanıt verdi. İki farklı mesaj paylaşıldı Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Konu bilgilendirme diye başlıyor. İlki parti meclis üyelerinin görevlendirilmelerine ilişkin yazıyı henüz ilgili kamu kurumlarının tebliğ olmamış olmaları nedeniyle parti meclisinin toplanma tarihi belirlenmemiştir. Değinilen tebliğ sürecinin tamamlanması sonrasında genel başkan tarafından belirlenecek parti meclis toplantısı tarihi ayrıca duyurulacaktır diyor. İkinci mesajı ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun şöyle ki buradaki imzası da tartışıldı. Kemal Bey'in imzasına benzemiyor diyor CHP'li vekiller. Birazdan bakacağız o açıklamalara. Sayın milletvekili diyor milletvekillerine yönelik yaptığı bu çağrıda TBMM CHP Grup Genel Kurulu'nun hangi tarihte yapılacağı konusunda grup üyeleri arasında sorunlar yöneltildiği ve tereddütler olduğu anlaşılmıştır. O nedenle bilmenizi isterim ki Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurul toplantı tarihi henüz tarafımdan belirlenmemiştir. Toplantı tarihi, toplantı gündemi ve toplantının gerçekleştirileceği yer tarafından belirlenir belirlenmez gerekli bilgilendirmeler tarafımıza yapılacaktır. Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Genel Kurulu yapılmayacaktır. Bilgilerinize rica olunur. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun herhalde tarafımdan ifadesini ben 4 defa okudum. Sürekli tarafımdan belirlenmemiştir. Tarafımdan tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır ifadelerinin sıklıkla altının çizilmesi. Hadi Bey bir hukukçu olarak isterseniz sizinle başlayalım. Yani hukuken artık genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunu Özgür Özel ve ekibi de zaten artık kabul ediyorlar ki usulsüzlük durumu yoktur. Ben grup başkanıyım, seçildim diyor. Yani bunun da usulsüz olduğu iddiaları varken siz karar veremezsiniz diyor. Genel başkan olarak buna ben karar veririm. Ne zaman grup toplantısı yapılacak, parti meclisini ne zaman toplayacağım? Had bildirme olarak da tırnak içerisinde söylüyorum. Yorumlar çünkü bu yönde. Böyle bir mesaj mı veriliyor ve yani gerçeklik mi hatırlatılıyor karşı tarafa?
2: Şöyle bir mesaj öyle. Genel merkezin her şeyin üstünde olduğu mesaj. Yani bütün milletvekilleri mecliste eğer siyasi partinin ismini kullanacaksa o siyasi partinin genel merkezine, genel başkanından habersiz hareket etme özgürlüğüne sahip değildir demek istiyor. Çünkü parlamentodaki her milletvekili hangi siyasi partinin üyesi ise O siyasi partinin politikaları doğrultusunda hareket etmek zorunda. O siyasi partinin genel merkezi tarafından alınan kararlara uymak zorunda. O siyasi partinin genel başkanına aykırı hareket edemez. Edebilir mi? Kendisi özgür mü? Milletvekili mi? Dokunulmazlığı var mı? Evet. Halk tarafından mı seçilmiş? Evet. Fakat siz eğer genel merkezle ters düşerseniz genel merkez sizin üyeliğinizi askıya alır. Sizi ihraç eder. O zaman da bağımsız bir milletvekili olursunuz. Ne o siyasi partinin adına hareket edebilirsiniz, ne o siyasi partinin bulunduğu yerleri kullanabilirsiniz, grubunu kullanabilirsiniz, ne de o siyasi partiye adına bir iş ve işlem içerisine girebilirsiniz. Onun için genel merkez ne söylerse, genel başkan ne söylerse bütün milletvekiller ona uymak zorundadır.
0: Milletvekilleri, parti meclis üyeleri bunu zaten bilmiyorlar mı? Yani
2: biliyorlar, ancak burada dikkat edersen zaten parti meclisiyle ilgili olan sıkıntı çok daha farklı. Çünkü yani parti meclisi toplanmayacak, çünkü taraflara herhangi bir şekilde daha tebliğler yapılmadı. Yurt içinde olanlar var, yurt dışında olanlar var. Hali hazırda biliyorsunuz ki resmi tatile bir gün kala bu karar çıkmıştı. Bir gün içerisinde o tebliğlerin yapılması biraz imkansız. Çünkü 52 tane asil var, 8 tane de farklı bir kurulun üyeleri var. Toplam 60 tane şahıs var parti meclisinde bulunanların. Her birine ayrı ayrı tebliğ edilmesi gerekiyor ki bu mahkeme kararı. Çünkü mahkemenin tarafı olmadıkları için elektronik posta yöntemiyle kendilerine bir tebligat yapılmıyor. Yapılmadığından dolayı götürüp kendilerine bir tebliğ yapılması lazım. Nasıl biz şunu izledik ekranlarda. Abi Sayın yani Kılıçdaroğlu'na bir tebliğ yapıldı.
0: İtaatsizlik örneği, yani yeni liderini, yeniden liderini tanımamak değil. Bir de böyle tahliye durumlar var.
2: Tabii tabii, zaten onun için parti meclisi toplantısı pazartesi günü yapılmayacaktı. Fakat grup toplantısı genel merkezden bağımsız olan bir şeydir. Az önce dedik ya, milletvekilleri meclis bünyesi içerisinde istediği şekilde, istediği harekette bulunabilirler. Fakat bunu yaparken genel merkeze aykırı hareket ederlerse genel merkez adına bu sefer işlem yapamayacaklar. Çünkü genel merkez, genel başkan bunu istemiyorsa, grup toplantısını istemiyorsa ya da orada herhangi bir şekilde bir grup başkanı atama durumunu kabul etmiyorsa ve birileri çıkıp ya ben burada grup başkanıyım, ben milletvekillerini topluyorum, ben genel merkeze aykırı olabilecek şekilde grup toplantısı da yapıyorum derse,
0: evet,
2: o zaman parlamentodaki milletvekilleriyle genel merkez birbirine aykırı, birbirlerine karşı karşıya gelmiş olacaklar ve genel merkezin elinde olan şey ne? Ben seni disipline sevk ediyorum, ihraç ediyorum. Sen benim adıma bu saatten sonra hiçbir şekilde bir işlem içerisine giremezsin de. Ve o andan sonra Sayın Özel ve arkadaşları, artık kim burada bir ön alacaksa ya da işte Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısı yapma yoluna başvuracaksa böyle bir şeyin imkan dahilinde olmadı. Çünkü siyasi partilerde paralel bir yapıya kesinlikle izin verilmemekte. Bu şu an parlamentodaki eğer genel merkezle çatışma durumu söz konusu olursa iki farklı paralel yapı oluşmuş olacak. Yani meclisi genel merkeze alternatif olarak kullanma yoluna başvuracaklar. Peki. O zaman genel merkezin hiçbir anlam ifade edemediğini, genel başkanın hiçbir anlam ifade edemediğini, orada bulunan genel başkan da bunu kesinlikle kabul edemeyeceğini söyleyebiliriz. Çünkü sizin milletvekiliniz sizin isminizi kullanıyor. Sizin başında bulunduğunuz partinin ismini kullanarak açıklama yapmaya çalışıyor. Fakat sizden habersiz. Fakat size karşı. Böyle bir durum söz konusu olduğunda tabii ki Sayın Kılıçdaroğlu bunu kabul etmeyecektir. Ve eğer milletvekili, bugün Murat Demir biliyorsunuz ki açıklama yaptı. Dedi ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle bir yetkisi yok.
0: Hı hı. Evet. Bakacağız onlara birazdan. Hadi Bey, müsaadenizle bir virgül koyalım.
2: Buyurun.
0: Yani Özgür Özel de zaten ben bu partinin seçilmiş genel başkanıyım, seçilmiş grup başkanıyım ifadelerinde kullandım. Bugün yaklaşık yarım saat evvel Özgür Özel kameralara açıklamalarda bulundu. Bir bu açıklamalara, yani yazılı olarak yapılmış bu açıklamalara ne yanıt verdi Özgür Özel, onu dinleyelim. Ardından bir de Ankara'ya gidelim. İlter Yeşiltaş bizi bekliyor. Kulis bilgileri de onda. Ama ne dedi Özgür Özel, bir bakalım.
5: Öyle bir yazıya gerek

0: de yoktu. Öyle bir yazının bir sonuç doğurmayacağını da meclis iç tüzüğünü ve grup iç yönetmeni bilen herkes bilir. Ben de bu görevi en uzun süre yapmış kişiyim. Ben genel başkan seçildim. Otomatikman grup başkanıydım. Aslında bu butlan kararı benim mazbatamı elimden almıyor. YSK'da zaten mazbatayı iptal etmiyor, ettim de demiyor. Ben seçilmiş genel başkanım. Ancak butlan kararıyla bir tedbir kararı uyguluyorlar. Benim grup başkanlığından istifa etmek gibi bir niyetim yok. Kemal Bey milletvekili olmadığı için grup başkanı olması mümkün değil. Ve grup seçimlerinden ilgili de grup yönetiminin bir iradesi olabilir. Grup başkanının bir iradesi olabilir. Ama genel başkandan grup başkanının böyle bir hiyerarşisi yok. Bir tanesi grubu yönetiyor, bir tanesi partiyi yönetiyor. Boşu boşuna partide yeni bir gerginlik, yeni bir tartışma alanı var. Çünkü her gün yeni bir dost tartışmadan kim ne medet umuyor onu anlayabilmiş değilim açıkçası.
1: Evet, Özgür Özel'in ilk açıklaması bu oldu Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü paylaşımlarına. İlter bizi bekliyor, İlter Yeşiltaş. Belki de bu süreci en şeffaf, en anlaşılabilir anlatan arkadaşlarımızın arasında ilk sıralarda diyebiliriz İlter Yeşiltaş Ankara'da. Teşekkür ediyoruz İlter. Şimdi ben de gün boyunca senin paylaşımlarını takip ediyorum, yayınları takip ediyorum. Sosyal medya özel hesabı üzerinden o aktarımlarını, bilgi paylaşımlarını takip ediyorum. Bugün çok yoğun mesela. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden gelen açıklamalar var. Bunun evvelinde Özgür Özel'in açıklamasından evvel Özgür Özel'in yanında olan isimlerin itirazları var. Tansiyon yükseliyor. O araçların gösterilmesine ilişkin çok sert açıklamalar geldi bugün. Genel merkezin önünde o araçlar sergilenmişti. Bunlarla ilgili de çok sert açıklamalar geldi. Yani bugünü özetleyelim seninle. Sonra hep birlikte izleyicilerimizle birlikte anlamaya çalışalım durumu. Seviyesizlik olarak nitelendirildi örneğin araçların sergilenmesi bugün Özgür Özel taraftarları tarafından.
2: Merve Türkay, tam bir siyasi satranç oynanıyor aslında ve bununla birlikte siyasal iletişim savaşı da yaşanıyor taraflar arasında. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde dün buraya araçlar getirilmişti. Daha sonra o araçlarla ilgili farklı bir durum ortaya çıktı. Hı hı. Ve Özgür Özel cephesinden peş peşe açıklamalar geldi. Bugün grup toplantısıyla ilgili de yine farklı farklı açıklamalar geldi. Şunu söyleyebiliriz. Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla yeniden genel başkanlığa geldi. Özgür Özel ve kurmayları ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu tanımıyorlar. Yani şu anlamda seçilmiş genel başkan Özgür Özel'dir. Sonuna kadar Özgür Özel'in arkasındayız. Kemal Kılıçdaroğlu'nu tanımayız durumu şu anda hakim. Bu tartışmalar da aslında bundan dolayı yaşanıyor. Yani grup başkanlığı seçimi yapıldı. Grup başkanlığı seçimini Kemal Kılıçdaroğlu tarafı tanımadı. Bir yandan Kemal Kılıçdaroğlu işte bugün ilk kez imzasıyla milletvekillerine bir yazı gönderdi. O yazıda dedi ki ben grup toplantısı ne zaman yapılacağına ben karar veririm. Bu partide genel başkan benim mesajını doğrudan ilk kez kendi imzasını taşıyan bir yazıyla milletvekillerine gönderdi. Bu aynı zamanda bir uyarıydı. Özellikle grup toplantısında kim konuşacak, grup toplantısı ne zaman yapılacak? Açıkçası milletvekilleri kendi aralarında bu sorunun yanıtını arıyordu. Nasıl bir süreç yaşanacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yine bölünmüş bir tabloyla haliyle Cumhuriyet Halk Partisi karşı karşıya kalınacak gibi görünüyor. Bu nedenle de Kemal Kılıçdaroğlu yazı gönderdi dediğimiz gibi ve bu yazıda özellikle kurmuş olduğu cümleler şu anlamda önemli. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki toplantı tarihi, toplantı gündemi ve toplantının gerçekleştirileceği yer tarafından belirlenir, belirlenir belirlenmez gerekli bilgilendirmeler tarafınıza yapılacaktır. Yani siz kendi aranızda bunun tartışmasını yapmayın, herhangi bir tartışmaya girmeyin. Burada en yetkili isim benim ve gerektiği zaman ben bu konuyla ilgili açıklama yapacağım diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Mealen bunu söylüyor. Bir diğer cümle şu. Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır dedi. Bu cümlede doğrudan Özgür Özel ve kurmaylarına yönelik bir cümle. Yani benim haberim olmadan, ben kararı almadan siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplayamazsınız diyor.

0: Bu doğrudan Özgür Özel ve kurmaylarına yönelik bir uyarıyı da içeren bir cümle. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Ve bununla ilgili de Murat Emir'den bir açıklama geldi. Az önce dedim ya, hani bu cümle doğrudan Özgür Özel ve kurmaylarına yönelik. Ve Grup Başkan Vekili, CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir şöyle konuştu: yönetmeliğimiz açıktır, en ufak bir tartışmaya yer yoktur, grup yönetim kurulumuz usulüne uygun olarak toplanacaktır. Yani burada açıkçası bir siyasi resleşme var. Kemal Kılıçdaroğlu çok net olarak tavrını ortaya koydu. Amiyane tabirle masaya yumruğunu vurdu. Bu partinin genel başkanı benim ve bu grup toplantısı yapılacaksa bu grup toplantısını ben yaparım, tarihini de ben belirlerim ve buna ilişkinde karşı taraftan, yani Özgür Özel cephesinden gelen açıklamada diyor ki grup yönetim kurulumuz usulle uygun olarak toplanacaktır. Yani biz bu toplantıyı yapacağız diyor Murat Emir.
1: Şimdi bu bir haftayı neredeyse bulacak yarın. Şimdi bu süreci sen takip ediyorsun. Karşılıklı restleşmeler, el yükseltmeler, işte genel merkezde pazar sabahı yaşananlar. Yapamaz. Kimse karşı taraftan bu kadar tansiyonu yükselteceğini beklemiyordu belki ama oldu. Şimdi önümüzdeki hafta mecliste, salı günüydü herhalde değil mi CHP'nin grup toplantıları? Özgür Özel grup toplantısını gerçekleştirdi. Yani böyle bir karşı duruş bekliyor musun sen? Şu bir haftalık takvime baktığında yapılanlara karşılıklı olarak ve işte meclise de aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesini, yani pazar gününe benzemez ama buna benzer bir tablo belki yaşanabilir mi sence mecliste?
0: Yani Merve Türkay, bu saatten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde açıkçası her şey olabilir. Ama her şey olmasın diye açıkçası partinin tecrübeli isimleri de bir şekilde partide milletvekillerine sakin olun mesajları gönderiyorlar. Hı hı. Aman gerilim yükselmesin, aman Cumhuriyet Halk Partisi bölünmesin diye mücadele eden bir milletvekili grubu da var. Bunu da özellikle belirtelim. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde böyle bir tablo olur mu? Yani Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısına gelip işte ben konuşacağım, Özgür Özel hayır ben konuşacağım gibi bir tablo olur mu? Bunun önüne geçilmesi noktasında bir mücadele olur, onu söyleyelim. Olur. Ve bir de şu husus var: Özgür Özel'in grup başkanlığının iptali için Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dilekçe verildi ve bu dilekçede grup başkanlığı seçiminin usulsüz olduğu ifade ediliyor. Bu konuyla ilgili de gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrilmiş durumda. Bu dilekçeye meclis nasıl bir yanıt verecek?
1: Ne kadar grup sürede meclis yanıtı
0: verecek mi, edilmeyecek
1: mi? Yani nöbetçi bir birim var mı bununla ilgili, yoksa hiç bilmediğimden soruyorum. Hemen bayram ertesi.
0: Bayramdan sonra Türkiye Büyük Millet Bayramdan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor Merve Türkay. Hemen bu konuya ilişkinde bir değerlendirme yapılır mecliste ve bir nihai karar ve cevap verilir. Öyle tahmin ediyoruz. Hızlı ve olur. Bununla ilgili yine Özgür Özel'in de bir açıklaması vardı. Aslında az önce de ekranlara getirdik. Onu tekrar hatırlatmakta fayda var. Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'na diyor ki Kemal Bey milletvekili olmadığı için grup başkanı olması mümkün değil.
1: Evet.
0: Grup seçimleriyle ilgili de grup yönetiminin bir iradesi olabilir. Grup başkanının bir iradesi olabilir. Ama genel başkanla grup başkanının böyle bir hiyerarşisi yok. Biri grubu yönetiyor, biri partiyi yönetiyor diyor. Yani burada aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir ayrışma olduğunu çok net olarak Özgür Özel
1: şunu
0: ifade etti.
1: Yani elbette yani bizi izleyen herkes, dinleyen herkes bu ifadelere, bu kavramlara aşina olmak durumunda değil. Şimdi milletvekili değil, grup başkanı olamaz diyor. Ama genel başkan olarak kürsüde konuşabilir. Fakat grup başkanı olarak o grubu toplamak görevi şu an Özgür Özel'de olduğu için, o konuşacaksa eğer, Kemal Kılıçdaroğlu konuşacaksa, ben gruba çağrı yapmayacağım, grubu toplamayacağım diyebilir mi? Tek başına Kemal Kılıçdaroğlu'nun grubu toplama yetkisi de yok mudur?
2: Ya da katılmayabilir mi?
1: Ya da
2: Kemal Kılıçdaroğlu konuşur.
0: Şöyle şimdi
1: onu diyorum.
0: Grup yönetim iç tüzüğü madde 20. Madde 20'de şöyle diyor: grup üyesi olmayan genel başkan ve genel başkan tarafından görevlendirilen merkez yönetim kurulu üyeleri grup yönetimi

0: Yönetim kurulu toplantılarına söz hakkına sahip olarak katılabilirler ancak oy kullanamazlar. Yani bu maddede her ne kadar Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili olmasa da grup toplantısında konuşabilir. Bunun önünde zaten bir engel yok.
1: Engel yok.
0: Ama işte farklı şekilde yorumlanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu cephesi tüzüğü grup iş yönetmeliğini farklı yorumluyor. Özgür Özel cephesi farklı yorumluyor. O nedenle bir anlaşmazlık durumu söz konusu aslında.
1: Sanıyorum Mete Bey'in de bir sorusu var İlter.
2: Yani sizinkiyle aslında bağlantılı bir soru, daha net bir soru. Örneğin bir salı günü önümüzdeki tarihlerde bir Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bir CHP grup toplantısında kürsüde genel başkan sıfatıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğu ama salonda sadece Kılıçdaroğlu'na bağlı diyelim ki sayısı 10-15-20'yi bulan bir milletvekili ve ziyaretçilerin olduğu ama Özgür Özel'e ya da ona sadık aynı yolu yürüyen insanların, milletvekillerin katılmadığı bir tabloyla mı karşılaşacağız muhtemelen?
1: Ya da böyle bir tablo karşısında Kemal Kılıçdaroğlu
2: ya da meclis başkanlığı buna izin verir mi? Böyle bir kaosa izin verir mi? İç disiplini gereği. Mecliste neticede devletin en önemli kurumu.
0: Tabii işte burada dediğim gibi Mete Bey, grup başkanının grup başkanlığının iptali için dilekçe vermişti Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, kurmayları tarafından. O dilekçeye ne yanıt gelecek?
2: Onu bekleyeceğiz.
0: Yani grup başkanlığı düşer mi? Tabii bu da önemli ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle görüştüğümüzde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i grup başkanlığından azletme yetkisinin de olduğunu ifade ediyorlar. Bunlar kendi ifadeleri. Yani böyle bir adım da atılabileceği söyleniyor. Ancak Özgür Özel cephesi ise bunun mümkün olmadığını dile getiriyor. Ve hatta yine bugün Murat Emir'in bir açıklaması olmuştu. Onu da hazır yeri gelmişken aktaralım. Murat Emir de özellikle bu imza konusu üzerinden biraz bu imzanın üzerinde durdu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzası var demiştik milletvekillerine gönderilen yazıda. Şöyle diyor, bir defa ben böyle bir yazının Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldiğine inanmak istemiyorum. Yani bu doğru bir yazı değil, eleştiri içeriyor Murat Emir'in açıklamaları Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik. Nitekim bu imzada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasına benzemiyor. Yani burada aslında bir de imza tartışması başlamış durumda. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasına benzemiyor diyor Murat Emir. Buradan soruyorum, bu imza sizin mi, bu yazı sizin mi? Eğer bu yazı sizinse siz bu yazıyı yazamazsınız Sayın Kılıçdaroğlu diye bir ifade kullandı. Siz bizim tanıdığımız Kemal Kılıçdaroğlu en azından yasaya, yönetmeliğe, iç tüzüğe bakar ona göre karar alır diyor. Hani az önce
1: yazmamış
0: aktardığım gibi iç tüzüğü, grup iş yönetmeliğini her taraflar farklı dönüyor. Şekilde yorumluyor.
1: Müsaadenle dinleyelim. Murat Emir'in ağzından bizzat o sözleri.
3: Bizim grup toplantılarımızı kendisinin iptal ettiğini, kendisinin belirleyeceğini, kendisi daha sonra grup toplantılarımızın ne zaman yapılacağına karar vereceğini, bizlere bildireceğini ve bizim onun bilgilendirmesinden ve onayından sonra grup toplantısı yapabileceğimizi söylüyor. Bakın şöyle bir yazı var. Bir defa ben böyle bir yazının Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldiğine inanmak istemiyorum. Nitekim bu imza da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasına benzemiyor. Buradan soruyorum. Bu imza sizin mi, bu yazı sizin mi? Eğer bu yazı sizinse siz bu yazıyı yazamazsınız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Siz bizim tanıdığımız Kemal Kılıçdaroğlu en azından yasaya, yönetmeliğe, iş tüzüğe bakar ona göre karar alır. Meclisteki iş ve işlemler grup başkanı, grup başkan vekilleri ve grup yönetim kurulu üzerinden yürür. Yönetmeliğimiz açıktır. En ufak bir tartışmaya yer yoktur. Grup yönetim kurulumuz usulünce toplanacaktır.
1: İlter, burada yani Kemal Kılıçdaroğlu'na bu imza sizin mi diye sormak sence ne demek istiyor burada Murat Emir? Yani böyle bir soruyu sormak kameraların karşısında. Bu sadece

0: O yorumlara istinaden Murat Emir böyle bir açıklama yaptı. Bu imza konusunu da Murat Emir bu şekilde tartışmaya açmış durumda. Ve nihayetinde şunu söylüyoruz zaten Özgür Özel ve kurmayları. Biz mahkemenin kararını zaten tanımıyoruz. Mahkemenin kararıyla genel başkanlığa gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun alacağı veya almak isteyeceği kararları da tanımıyoruz. Bir bakıma aslında Murat Emir bunu söylüyor. Özgür Özel'in açıklamalarına baktığınızda satır aralarında bu mesajları verdiğini de çok net olarak görebilirsiniz.
1: Evet. Yani bu yazı, hani sizin yazmamış olmanızı umardım şeklindeki kısmına kadar bu bir sitem gibi, ama yani imzasını sorgulaması Murat Emir'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun, orası yani öylesine söylenmiş ya da imza tuhaf demek gibi bir durum değil. Yani
2: taklit edip bir taklit edip
1: genel başkanlık sürecinde etti. Binlerce defa imzasını görmüşse ve Hadi Bey, sizce ne demek istiyor?
3: Burada şöyle bir durum söz konusu. Yani Sayın Emir, Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle bir yola başvurmayacağını söyleyerek imza üzerinden, hani bu kadar hukuksuz bir yola tevessül etmeyeceğini anlatmaya çalışıyor.
1: Yani ya da baskı altında mı karar alıyorsunuz diyor. Yani çevresi tarafından baskı altında olduğunu mu ima etmeye çalışıyor ya da açık bir kapı mı bırakıyor?
3: Şöyle hem Sayın
4: Kılıçdaroğlu'ndan bağımsız karar alınıyor gibi bir durum var burada. Eğer imza sahte.
3: Şöyle şunu
1: yani
3: söylemeye
1: çalışıyorlar. Yani süreç daha da sertleşirse Kemal Kılıçdaroğlu o dönem her kararı ben almadım. Her yazının imzası altında asıl benim imzam yoktu.
3: Şunu söylemeye çalışıyorlar.
1: Diyebilmesi için evet, ayrı bir alan.
3: Şöyle şimdi dikkat ederseniz orada yönetmelikten bahsediyor, tüzükten bahsediyor ve bunu bilmeyecek bir durumda olmadığını söylüyor Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Eğer böyle bir karar yazıldıysa bunlara bütün hepsine aykırı hareket ederek keyfi bir uygulama yoluna başvurmak istediğini anlatmaya çalışıyor. Zaten dikkat ederseniz genel başkanlığı tartışılıyor, sonra kabul ediliyor. Biliyorsunuz ki ilk günlerde kararı kabul etmediler, daha sonra kararı kabul etmek zorunda kaldılar. Kendilerini grup başkanı olarak ilan ettiler ve işte YSK'ya başvuru yaptılar, mahkemeye başvuru yaptılar, Yargıtay'a götürdüler dosyayı.
1: Grup başkanı
3: dosyayı.
1: Genel başkanın talimatı talebi olmadan seçilebilir mi bir partide?
3: Seçilebilir. Bakın bazı şeyler hukukidir ama ağır sonuçları olabiliyor. Biz az önce ne dedik? Bir milletvekili bağımsızdır. Bütün iradeyi temsil eder ve kimseden emir talimat alamaz. Fakat bir siyasi parti düşünün, o siyasi partinin milletvekilleri çıkıp kendi siyasi partisine aykırı bir şekilde bir grup toplantısı ya da bir toplanma ya da bir açıklama yaparsa o zaman ağır sonuçlarla karşılaşacak. Çünkü her siyasi partinin disiplin kurulu kısmı vardır. Ve İlter Bey'in de söylediği gibi disiplin suçu oluşma durumu söz konusu oluyor. Böyle bir ağır sonuca karşı Sayın Özel ve arkadaşları çıkıp bu ağır sonuçla karşılaşabilecek bir yola tevessül edecek mi, etmeyecek mi? Burası çok önemli. Çünkü biz bir grup toplantısından bahsediyoruz. Grup toplantısı dediğimiz şey nedir? Sadece siyasi sonuçları olan bir toplantıdır. Resmi anlamda bir geçerliliği olan bir şey değil.
1: Ama şöyle dedi. Yani
4: bunun toplanması konusunda genel başkanın
2: şey
4: yetkisi nedir?
1: Elbette, buyurun.
3: Şunu bitireyim hemen iki cümleyle, özür dileyerekten. Şimdi bakın, grup toplantısı sadece kurumsal kimliğin o haftaki gündemi açıklama, gündemi belirleme, gündemdeki konularla fikirlerini açıklamak için yapılması gereken bir şeydi. Yoksa meclisin işleyişiyle milletvekilinin görevleri arasında olan bir şey değildir. Değil. Onun için genel merkez ne söylüyorsa grup toplantısı için o geçerlidir. Çünkü bir siyasi partinin kurumsal bir kimliğin politikalarını belirleme yeridir. Ondan dolayı birileri çıkıp eğer ben siyasi partiye aykırı, genel merkeze aykırı hareket ediyorum derse bunu yapabilir hukuken. Çünkü iki milletvekili çıkıp da bir açıklama da yapabilir yani. Hukuken bunun önünde bir engel yok. Fakat ağır sonuçları olduğundan dolayı da böyle bir yola başvurmayacaklarını söylüyoruz. Bu onun aslında uzlaşma kısmına giriyor yani. Sayın Kılıçdaroğlu'nu zorlamaya çalışıyor.
1: Mete Bey'in bir sorusu var, öyle devam edelim.
2: Ben İlter Bey'e de katılırsa sevinirim. Şöyle bir durum var. Şimdi siz güzel anlattınız ama siyasette bir mesele vardır. Yani siyasette kasa kimdeyse güç ondadır.
3: Doğru.
2: Şimdi genel merkezin bütün bütçesi, personel giderleri, harcanacak paralar, açık açık söyleyeyim, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mühür Kılıçdaroğlu'nda.
3: Doğrudur.
2: Şimdi burada görece dar bütçeli il ve ilçe başkanlıkları var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Burada şimdi somut finansal bir baskı altına alınabilirler. Ama burada

0: Da bir süre önce sizin söylediğiniz konuya atfen söylüyorum. Kasayı ve resmi mührü kaybeden Özgür Özel cephesinin elindeki en somut güç milletvekili grubu değil mi? Çünkü buradan da büyükşehir belediye bütçelerine ulaşıp kendi yapacağı mitingleri belediye üzerinden finanse ettirip genel merkezin o finansal ablukasını muhtemelen kırmaya çalışacak. O yüzden bu grup başkanlığı seçtirdi kendini 85 ya da 90 oyla, hangisiyse hatırlamıyorum. Grup başkanı seçilmesinin hemen ertesi günü yapılmasının stratejik adımlarından bir tanesinin ben bu olduğunu düşünüyorum.
1: Doğrudur, o da geçersiz fakat. Yani çünkü bir grup toplantısı ya da işte bir grup başkanının seçilmesi, grup başkan vekilinin seçilmesi, az önce ne dedik? Bakın, eğer siz bir kurumsal kimlik altında bunu yapıyorsanız, o kurumsal kimliğin aidiyeti gereğince genel merkez ne söylüyorsa, genel merkezden gelen talepler neyse ona göre hareket etmek zorundasınız. Yani siz, evet, her ne kadar milletvekilleri kendi aralarında toplanıp kendi grup başkanını, kendi grup başkan vekillerini, sonuçta biz bir gruptan bahsediyoruz, belirleyebiliyorsa dahi, ama siz eğer isim kullanıyorsanız, dikkat edersiniz, isim kullanıyorsanız o zaman genel merkezden aykırı hareket edemezsiniz.
0: Finansmanı kim karşılayacak
1: bunu? Finansman kısmı. Bunu kesinlikle ve kesinlikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeleri tarafından, eğer bir siyasi partiye bir kuruş dahi aktarma durumu söz konusu olursa, bunun suç olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Dikkat ederseniz Özkan Yalım araçların, işte Özgür Özel'in kullandığı aracın parasını, aracın alımını, iç dizaynını belediye bütçesinden yapmıştı. Ve Sayın Özel çıkıp ne söyledi? Ya belediye bütçesi de kamu bütçesi, genel merkezin bütçesi de hazineden gelen bütçe. Ama herhangi bir sorun yok diye bunu bir itiraf da aslında bir kabul etmeydi. Fakat kanun, kural, mevzuat bunu kabul etmiyor. Diyor ki kamunun parasını sadece oradaki vatandaşın hizmeti için kullanmak zorundasın. Oradaki vatandaşın hizmetinin dışında hiçbir şekilde keyfi bir kuruş dahi harcayamazsın. Burada işte eğer bir siyasi partinin menfaati, siyasi partinin işte toplantılarını, konferanslarını, yine mitinglerini ya da araç alımını ya da başka bir şekilde kullanma durumu söz konusu olursa, emin olun çok fazla soruşturma dosyalarıyla karşı karşıya kalacaklarını biliyoruz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde, kendi içlerinde, belediyenin içerisinde dahi eğer başka bir siyasi partiye para gönderme durumu söz konusu olursa, o zaman ne olacaktır? Hemen kendi içlerindeki şahıslar çıkacaklardır. Diğer dosyalardaki gibi savcılıkların yolunu tutacaklardır ve anlatacaklardır.
2: Bu İlter'e de sorayım. Evet. Hadi Bey de.
0: Neyle miting yapacak
2: mutlak
0: bunlar?
2: Mutlak kararıyla birlikte zaten ilçe, işte mahalle başkanlıklarının,
1: her şey genel merkeze bağlı.
2: Oraya bağlı. Bir de mutlak butlan kararı ile ilgili, onlar da hükümsüz oradan sonra seçilenler. Delege yapısına baktığımız zaman peki oraya bütçe nereden aktarılacak?
0: Meclis, şu an belediye meclislerinden, büyükşehir belediye meclislerinden göreceksiniz. Bu benim kendi düşüncem, iddiamda.
3: Hayır, resmi olarak yapabilir ama resmi olarak öyle
2: bir
3: şey
2: yok. Parti hazinesinden aktarılması gerekmiyor mu?
4: Genel başkandan bağımsız ve habersiz
2: bir şekilde
4: adım atılamaz.
2: Bir de böyle de üzerlerinde bir yük var. Her an...
1: Kesinlikle.
2: Efendim?
1: İlter'in söylediği doğru.
2: İlter, anlayamadım.
4: Merve, genel başkandan bağımsız, parti politikalarından bağımsız hiç kimse aklına göre hareket edemez açıkçası. Siyaseten de bunun gerçekliği yok. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezindeyiz. Hukuken de Kemal Kılıçdaroğlu şu anda genel başkan. Onun politikalarına, onun almış olduğu, daha doğrusu vermiş olduğu talimatlara aykırı bir şekilde harekette bulunan ilçe başkanı, il başkanı, milletvekili kim olursa olsun disiplin suçu işler ve nihayetinde bir disiplin süreci başlatılır.
2: Yani
4: burada söz sahibi genel başkandır. Hukuken de bu bir gerçeklik nihayetinde. Yani eğer sonuç aykırı olarak bir hareket olursa, Kemal Kılıçdaroğlu hayır grup toplantısı yapamazsınız dediği yerde bir grup toplantısı yapılırsa, burada genel başkana ve kurumsal kimliğe, CHP'ye bir meydan okuma durumu ortaya çıkabilir. Bu da disiplin suçunu ve sürecini beraberinde getirebilir.
0: Finansal olarak belediye destek verirse, Özgür Özel'e yakın belediye başkanları da var. Onlar da ihraç edildiği zaman
1: veremezler.
4: Açıktan yapamazlar. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi yani çatısı altında siyaset yaptıkları için genel merkeze meydan okuma olur aynı zamanda. Yani CHP'nin çatısı altında siyaset yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir tutum içerisinde olmaları yine aynı şekilde, dediğim gibi, bir disiplin sürecinde beraberinde getirebilir. Yani bu anlamda

0: çok da kolay olmaz diye tahmin ediyorum.
1: İzmir mitinginde Mete Bey sizin bahsettiğiniz şey aslında ortaya çıktı. Çünkü orada İzmir Büyükşehir Belediyesi herhangi bir şekilde bir bütçe ayırma durumu söz konusu olmadı. Çünkü belediye parasıyla siz orada miting yapamazsınız. Ancak genel merkezin hazineden aldığı yardım ya da işte Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyoruz. İş Bankası'nda %25 galiba yanlış değilsem bir hissesi var. Oradan aldığı parayla kendi siyasi politikalarını üretir ve harcamalarını gerçekleştirir. Belediyeler bir siyasi parti kendi genel merkezi dahi olsa oraya bir harcama yapamaz yani. Çünkü orası kamu malıdır. Kamu harcamalarını siz kalkıp siyasi parti harcaması için kullanamazsınız. İzmir mitingi de bunu çok net bir şekilde gördü. Araç dahi göndermediler. Hatta kendi araçlarını kullanıp oradaki seçmeni, kendi il ve ilçe örgütlerini dahi oraya taşımadılar. 3-4 binlik kişiyle bir miting yapmak zorunda kaldılar biliyorsunuz İzmir'de. Bu o zaman... Ve ileriki günlerde bir gerçeği de ortaya koydu. Özel ve arkadaşlarının eğer başka bir siyasi parti kuracaklarsa finansman anlamda ciddi anlamda zarar göreceklerini, bunun desteğini alamayacaklarını, eğer finansman gücünüz yoksa zaten kendinizi ifade edemezsiniz, anlatamazsınız.
2: Partiyi
1: yani.
2: Bölen olacaklar.
1: Her ilde, her ilçede örgütlenmeniz gerekiyor, binalar tutmanız gerekiyor, seçim otobüsleri almanız gerekiyor. Her ilde, ilçede yine aynı zamanda seçim araçlarını giydirmeniz gerekiyor. Tamam. Bununla ilgili çalışma yapmanız lazım. Oralarda çalışacak olan arkadaşların olması gerekiyor. Ciddi anlamda maddi bir külfet gerekiyor. Burada bir anda ben çıkıp işte ben bir siyasi parti kuruyorum ya da ayrılıyorum dediğinizde, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altından ayrıldığınızda bunların hepsinin kesileceğini ve alternatif bulmadığınız müddetçe, yani finansman bir kaynak bulmadığınız müddetçe de bunu yapamayacağınızı biliyorlar yani. Çok. Çünkü İzmir mitinginde gerçekten bununla tam karşılaştılar Osman, diye düşünüyorum.
3: O yüzden çok netlikle şu an başka bir partiden
4: netleştirelim şunu.
3: Yani hukuken müsaadenizle reklama gitmem gerekiyor. 5 dakika çok
4: tek
3: kısa
4: cümle.
3: Bir şey. Hadi tek cümle.
4: Yani burada hukuken grup toplantısı yapmakta bir hukuken bir engel yok ama parti yönetimi içerisinde
2: siyaseten
4: karşılığı
2: engel
4: olur.
2: Var, evet.
4: Doğrudur. Yani tam olarak bunu yani kıymetli izleyicilerimiz de bu şekilde bilmeleri açısından tekrar etme ihtiyacı hissettim.
3: Parti
4: yani.
3: Disiplini içerisinde bir karşılığı var. Çok kısa minik bir reklam arasına gidiyoruz, devam ediyoruz artık.
5: Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Toprak Mahsulleri Ofisi raporuna göre Türkiye'de yağışlar geçen ay mevsim normaline ve geçen yılın Nisan ayına göre artış gösterdi. Raporda Ekim-Nisan döneminde gerçekleşen yağışların genel olarak yeterli ve yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin üretimi desteklediği belirtildi. Birçok üretim merkezinde geçen yıla göre daha iyi bir gelişim görünümünün ortaya çıktığı vurgulandı. Türkiye'de üretim sezonunun geçen yıla kıyasla daha iyi gerçekleşmesi bekleniyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Bayramda kavurma mı yoksa karpuz mu?
8: Karpuz.
9: Çiftçilerin üretim seferberliği bayramda da sürüyor.
7: Türkiye'nin karpuz ihtiyacının yaklaşık %25'i Adana'dan karşılanıyor.
9: Coğrafi işaretli ürün Kurban Bayramı'nda hasat ediliyor.
7: Da tarım işçileri görmüş olduğunuz gibi üreticinin yetiştirmiş olduğu bal gibi, baklava gibi, şeker gibi, lokum gibi karpuzları hasat ediyor. Kalite kontrolünü de yapacağız ama öncelikle iyi bayramlar.
10: İyi bayramlar.
7: Çiftçi çalışıyor şu anda.
10: Bizde durmak yok abi. Bayramımız yok, seyranımız yok. Biz devamlı üretmeye zorundayız.
9: Adana karpuzu yüksek şeker oranı, ince kabuğu ve kendine has yoğun kokusuyla diğer karpuz çeşitlerinden ayrılıyor.
11: Çok güzel. Aroması ve tadı yerinde.
12: Adana karpuzun özelliği şeker, tat, aroma hepsi bir arada toplanmış bir mucize.
7: Kurban Bayramı'nda da yine hem tarım işçisi hem de çiftçiler mesai yapmaya devam ettiler. Çünkü hasata gelen karpuzların toplanması gerekiyordu ve şu anda toplanan karpuzlar da Türkiye'nin dört bir yanına Adana'dan gönderiliyor. Karpuz üreticisinin yüzü gülüyor mu?
12: Çok şükür gülüyor.
7: Allah bin bereket versin.
12: Amin.
9: Burası ise Isparta. Gülün başkenti olan kentte hasat başladı. Çiftçiler bayramda gülleri özenle topluyor.
2: Isparta'nın verimli bahçelerinde, tarlalarında bugünlerde hummalı bir çalışma başladı. Bir gül bahçesindeyiz. Türkiye'nin de gül bahçesi zaten Isparta ve gül hasadı peyderpey başladı. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Bayramda da devam ediyor herhalde mesai.
8: Aynen, devam ediyor mesaimiz. Çalışmaya devam ediyoruz.
2: Gül beklemez mi?
8: Evet, beklemez. Sabah 5'te geliyoruz. 10'a kadar toplayıp gidiyoruz.
9: Isparta'da gülden 40 farklı ürün yapılıyor. Gül yağı üretiminin %65'i kentte gerçekleşiyor.
2: Dikenleri batıyor mu? Şimdi gülü seven dikenine katlanır derler ama.
8: Diken çok fazla batmaz bilen için, ama tabii şu şekilde ortadan tutup şöyle kıvırmanız gerekiyor. Şöyle kıvırmanız gerekiyor.
2: Şöyle bir deneyelim mi? Tabii. Şunu şöyle. Şunu aldım.
8: Şuradan ortadan tutup.
2: Şöyle.
8: Evet,
2: şöyle.
8: Yok.
2: Beceremedin mi?
8: Hayır. Şöyle kıvırmanız gerekiyor.
2: Şu tabii ablalarımız alışmış. Şunu bir vereyim sana abla. Şuradan hangisini deneyelim? Şu. Şimdi tuttum bunu.
8: Şöyle şuradan tutup şöyle kıvıracaksınız.
2: Şimdi şöyle, tabii ablam söylemesi basit. Şöyle kıvıracaksınız diyor da. Kıvırdım. Oldu mu?
8: Oldu.
2: Koparmış mıyım bunu? Değil mi?
13: Havasını biraz daha zor kopar da. Hava serinken sabahları çıtır çıtır olur böyle.
2: Ha, o yüzden yani sıcakta toplamıyorsunuz.
13: Aynen. Sabah erken saatlerde geldiğinizde böyle çıtır çıtır koparması daha güzel olur.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri. Alevler her yanı sardı, can pazarı yaşandı. İstanbul Sultanbeyli'de bulunan bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Gecekondudan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı. İçeride mahsur kalan iki kişi komşularının yardımıyla dışarı çıkarıldı. Yoğun uğraş sonucu kontrol altına alınan yangında neyse ki ölen veya yaralanan olmadı.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Yani toplayabilir grubu Özgür Özel, ama bu disiplin suçudur, aykırıdır tüzüğe diyor konuklarımız. İlter de bunu doğruluyor. Hukuken yapabilir, önünde bir engel yoktur diyor. Zaten bunu ifade ediyor Özgür Özel, birazdan da konuşacağız. Hatta şunu da diyor, yani 45 gün içerisinde kurultaya gitmenin önünde hukuki bir engel yok diyor. Birazdan size soracağım. Bir başka tartışma konusu, cumartesi günü iki isim de bayramlaşma programı gerçekleştirecek. Şimdi bugün partiler arası bayramlaşmalar vardı. O bayramlaşmalarda İlter, sen de paylaşmıştın. MHP heyeti genel merkeze gidiyor bayramlaşmak için. İyi Parti heyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidiyor Cumhuriyet Halk Partililerle bayramlaşmak için. Yani iki farklı merkezde bayramlaşılıyor. Bu bile yani...
1: Doğru. Cumartesi günü de yine iki farklı merkezde toplantı olacak. Merve, senin de aktardığın gibi.
3: Partililerin arasında bu defa, değil mi?
1: Yani Özgür Özel Ankara İl Örgütü'nde partililerle, CHP'lilerle bayramlaşacak. Kemal Kılıçdaroğlu da yayını yaptığımız Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gelecek ki yarın yine bu halk buluşmasıyla ilgili burada fiziki hazırlıklar yapılacak. Otobüsün üzerinde herhalde Kemal Kılıçdaroğlu konuşacak gibi bir hazırlık var. Kemal Kılıçdaroğlu da işte saat 12'de başlıyor ama 14'te kürsüde olması bekleniyor. Genel merkezde partilerle, yani CHP'lilerle buluşacak. Böyle bir tablo var cumartesi
3: evet,
1: günü.
3: Evet, sen anlatırken iki ismin de paylaşımları ekranda. İlter, Özgür Özel o artık ikonik hale gelmiş fotoğrafını paylaşıyor. Pazar günü kaydedilen görüntülerden bir bilmiyorum. Muhtemelen yapay zekayla da
1: o sembol bir fotoğraf oldu artık.
3: Evet.
1: O fotoğrafı sık sık göreceğiz Merve Türkay.
3: Ama bence Kemal Kılıçdaroğlu'nun da sembol bir fotoğraf. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin tepesinde, yani o genel merkezin tamamı üstünde bir fotoğraf, yani bu da mesaj içeren bir fotoğraf burada kullanılan da.
14: Bir şey sorabilir miyim İlter Bey?
1: Şimdi karşılıklı mesajlar olacak o gün tabii.
14: İlter Bey, Kemal Bey'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir konuşmasında dikkatimi çeken bir cümle vardı. Ben size de danışmak isterim. Kendisi diyor ki bugüne kadar anlatmadığım şeyler vardı. Artık bunları anlatmak zorundayım. Bu halk buluşması dediğimiz

0: sizin tarif ettiğiniz alanda gerçekleşecek etkinlikte ya da konuşmada ya da mitingde Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar hiç açıklamadım ama açıklamak durumunda kaldım dediğim mesele 2023 seçimlerinden itibaren başlayan ya da öncesinde başlayan bir sürecin deşifre edilmesi olabilir mi?
1: Genel seçimler 2023.
0: Oradan itibaren
2: 2023 itibaren. Yılından yani kurultaydan bu yana neler yaşandı? Hançer tartışmasıyla başlayan bir süreç. Daha sonra arınma çağrısı yaptı Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısına yönelik Cumhuriyet Halk Partisi içinden önceki yönetimden tepkiler geldi. Bu süreçte neler oldu, neler yaşandı? Buna ilişkin bir açıklama yapması bekleniyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Açıkçası Ankara'da gazeteciler de, milletvekilleri de, siyasetçiler de birbirlerine Kemal Kılıçdaroğlu acaba cumartesi günü kürsüde ne açıklayacak diye soruyor. Cevabı en çok merak edilen soru şu o şu anda. Tabii yani, özellikle kurultay süreci malum tartışma. Evet. Şu anda mutlak kararı neden çıktı? 2023'teki kurultayda iddia edilen gelişmeler nedeniyle mahkeme bir karar verdi ve mutlak kararı çıktı. Şimdi mutlak kararını Özgür Özel ve kurmayları tanımıyor. Kemal Kılıçdaroğlu ise mahkeme kararını verdi, karara saygı duymalıyız diyor. Yani şaibe olduğunu aslında kabul ediyor. Yani o kurultayda bir şeyler oldu, bu net diyor Kemal Kılıçdaroğlu bir şekilde. Peki ne oldu tam olarak, neler yaşandı, kim kimle ne temas kurdu, kim kiminle ne konuştu, hangi anlaşmalar oldu vesaire, buna ilişkin bir açıklama yapması bekleniyor, beklentiler bu yönde. Tabi belediyelere yönelik yapılan operasyonlar vardı, yolsuzluk ve rüşvet operasyonları oldu. 20'nin üzerinde yanılmıyorsam belediye başkanı gözaltına alındı veya tutuklandı. Şimdi o belediyelerle ilgili de Kemal Kılıçdaroğlu arınma çağrısı yapmıştı. Arınma çağrısına Kemal Kılıçdaroğlu tepki gösterildi önceki yönetim tarafından. Kemal Kılıçdaroğlu burada belki kendini anlatmak isteyecektir. Neden aslında arınma çağrısını yaptı veya nelere şahit oldu veya kendisine bu süreçte, işte bu soruşturma sürecinde veya belediyelerde iddia edilen yaşananlarla ilgili hangi bilgiler aktarıldı? Buna ilişkin bir kapsamlı açıklama yapabilir. Bu yönde bir beklenti var. Tabi burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle kendisini tabana da anlatması gerekiyor. Hı hı. Şimdi şu anda Özgür Özel ve kurmayları kendilerini mağdur olduğunu ifade ediyorlar. İşte yargı kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu geldi, genel başkanlığa döndü. Hı hı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu da neden döndüm? Hani yargı böyle karar verdi ama neden böyle karar verdi? Ne oldu da yargının kararı bu şekilde oldu? Hakikaten o kurultayda ve sonrasında veya öncesinde neler yaşandı? Kendisine muhakkak bazı bilgiler verilmiştir. Buna dair bir açıklama yapabilir. Açıkçası beklentiler de bu yönde.
1: İsmail Bey, şimdi seçmen psikolojisine, seçmen sosyolojisine de odaklanmamız gerekir. Şimdi Hadi Bey'in anlattığı tüm bu hukuken yasal olan durumlar, işte disiplin suçu olan durumlar, parti tüzüğüne aykırı durumlar, seçmen bundan anlamıyor. Bu karmaşadan rahatsız.
3: Elbette.
1: Yani Kılıçdaroğlu'na destek verenler de öyle. Kılıçdaroğlu'nu suçlayanlar da neden böyle bir hamle yaptığı konusunda Cumhuriyet Halk Partisi içinde var. Hepimiz bayramda değil mi?
0: Ya 13-14 seçim bir araya geldik. Bir
1: orada tepkileri görebiliyoruz. Aynı zamanda Özgür Özel'e de çok tepkili olanlar var. Nasıl partiyi bu sürece getirdi diye. Şimdi Ankara İl Başkanlığı binasında toplanacak. Oraya giden bir CHP'li grup olacak Özgür Özel'e. Kemal Kılıçdaroğlu'na da öyle. Sizce bu güruh, önemli olan CHP açısından ortak bir paydada buluşabilsin.
3: Tabii.
1: Böyle bir şey yakın zamanda mümkün mü? Siz nasıl görüyorsunuz?
3: Yani ben açıkçası şöyle ifade edeyim. Bugün bu yaşadıklarımız her şeyden önce Türk siyasetini, Türkiye siyasetini dışarıya dönük, dışarıya karşı çok iyi göstermeyen bir tablo olarak ortaya çıktı. Bunu bir defa söyleyelim. Yani bizim ülkemizin siyasetinin, siyaset fotoğrafının yansıması bakımından çok üzücü.
1: Yani herhalde dünya siyasetinde bile tabii ki, biz hiç tanıklık etmedik Türk siyasetinde ama.
3: Tabii ki.
1: Böyle bir durum.
3: Yani bu yarılma, dolayısıyla bugün bu yarılmaya sebebiyet veren hadiseler, en başından beri çok yanlış iliklenen düğmeler ve o üst üste koya koya hep geldi aslında, biliyor musunuz? Yani siz bir yanlışı, bir hukuk

0: Suçsuzluğu savunmaya başladığınız zaman hani bu yalanın bir sarmala dönüşmesi gibi her seferinde daha büyük bir şeyle onu kapatmanız gerekir ya. Böyle bir zincir oluştu aslında. Yani bir şekilde kendi kendisini bir kar topu yumağı gibi yuvarlandıkça büyüyen bir sorunlar yumağı aslında oluşturdu bu tablo. Bana sorarsanız belki ben biraz şöyle de bakıyorum konuya. Tabii ki bugün Sayın Kılıçdaroğlu bir mahkeme kararıyla görevine geldi ama bu kar topunun bu halde yuvarlanmaya başlamasının ilk müsebbibi de bana göre Kılıçdaroğlu'nun kendisi yani.
1: Hangi neden? Noktada başladı?
0: Neden? Evet. Neden?
1: Bu durum
0: çünkü hiçbir zaman açık, net ve ben buradayım, buradayım demesi bile insanlara çok inandırıcı gelmeyen ve herkese bir boncuk dağıtma stratejisiyle izlediği siyaset, herkesin gönlünü yapacağım diye kendisine açık ve net bir şekilde söylenen, gelen tehlikeleri kendisine açık ve net bir şekilde söyleyenlere kulaklarını tıkayarak, aslında birilerinin yolunu açarak kendisine geleni biraz da böyle nasıl olsa kendi içinde olaylar dengelenir. Benim bir şey yapmama gerek yok. Kendi içinde dengelensin bu konular. Sanki böyle bir yerlerden bir el gelecek. Görünmez el, hani o ekonomide tarif edilen görünmez el vardır ya piyasayı yöneten. Yani bir el gelir nasıl olsa buraları düzenler, toparlar, alır bir yere götürür mantığı. Ki ben bu siyaset mantığını da biraz böyle İnönü'nün siyasetine çok benzetiyorum. Yani bir cumhuriyet tarihçisi olarak. O da biraz böyle yapıyordu yani arka planda durup böyle olaylar kendi kendini bir yere doğru götürsün bakalım böyle nereye gidiyor.
1: Şunu diyebilir yani. Miyim İsmail Bey size yani siz biraz da hani o anlamda liderlik edememekten de bahsediyorsunuz.
0: Tam da bunu söylüyorum.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ni anladım.
0: Net, açık sözlü, iradeli, karizmatik bir liderlik yapamadığı için bugün bütün bunların aslında oluşmasında o insanların belki biraz da cesaretle bir şekilde nasıl olsa biz bunu başka bir taraftan alırız götürürüz. Partiyi bir şekilde nasıl olsa orada durup herkesi idare etmeye çalışan, boncuk dağıtmaya çalışan bir liderin emrinin altında ki gizli toplantıları, görüntüleri kamuoyuna yansıdığı halde görmezden gelen. Na bunlar önemli değil, düzelir falan böyle yapa yapa aslında hem partiye hem de kendisine olan bütün bu sürecin taşlarını da kendisi döşedi bakın. Şimdi,
1: Cumhuriyet
0: çok
1: Halk Partisi'ne yani. Yakın bazı evet. Böyle deneyimli basın mensupları da aynı sizin yaptığınız yorumları Özgür Özel için de yapıyorlar. Yani Özgür Özel'in yani bu iki yıllık süre zarfında çok kısa ama evet. Liderlik edemediğini, partide o ağırlığını koyamadığını, evet. Partililerin Özgür Özel'den çekinmediğini evet. Ve belki de bu sebeple yani grup başkan vekilliği dönemindeki yani siyaset biçimiyle genel başkanlık dönemindeki siyaset biçiminin farklı olmasını bekledikleri bir süreçte evet. Orada da sükutu hayale uğradıklarını evet, doğru. Söylüyorlar. Benzeştiriyor musunuz?
0: Şöyle Merve Hanım şunu söyleyebilirim bakın. Lider çokluğu ile lider yokluğu arasında hiçbir fark yoktur. Önemli aynı bir ülkeden
1: şey.
0: Bahsediyorum.
1: Doğru, evet.
0: CHP'nin bugün yaşadığı şey
1: yani çok manşet
2: bir cümle söyledi İsmail Bey.
0: Lider çokluğu ile lider yokluğu arasında hiçbir fark yoktur. Bugün CHP bir lider çokluğu görüntüsü arz ediyor. Bu da liderin hiç olmamasıyla aynı noktaya çıkıyor biliyor musunuz? Bugün CHP'yi savuran şey bu. Bugün CHP'yi savuran açık net bir olarak bunu söyleyebilirim. Ve dolayısıyla da bugün ortaya çıkan bu tabloda bakın o yanlışları üst üste koya koya geldikleri bir zeminde bakın bugün mahkemelere yansıyanlar o kurultay sürecinde ortaya çıkanlar ki bakın ben yani bir İsmail Öz olarak ya ben yani benim nasıl bir haber ağım olabilir yani bir ben daha ikinci şey yapıldı Kılıçdaroğlu kaybetti ben bile bir saat sonra iki saat sonra işte o para trafiğinin işte efendim yaklaşık 1 milyar 350 milyon lira gibi bir rakamın buralarda döndürüldüğü vesaireyi öğrenebilmiş oldum. Nasıl oldu bu yani? Şimdi bütün bunlar üzeri örtülebilir bir takım şeyler miydi? Ki dolayısıyla bir şekilde bunlar bakın CHP'nin içerisindeki en azından vicdanı kendince partisi için vicdanı atan partisi için farklı şeyler düşünen insanların eleklerinden geçemedi bakın. O eleklerinden geçemeyen insanların sayesinde bugün aslında Kılıçdaroğlu tekrar o koltuğa geldi, biliyor musunuz? Kendi işlettiği iradeyle falan değil.
1: Zaten Erkan Çakır evet. mıydı ilk açıklamayı yapan, kurultayın ardından bu yönde paylaşımlar yapan, bu iddiaları ortaya atan, bazı belgeler sunan ve ondan sonra süreç hızlı hızlı ilerledi.
3: Evet, Kemal Bursa'daki dosyaydı yani. Çünkü
1: Bursa'daki
3: bunun temeli Bursa'daki
1: ne vardı?
3: Dosya.
1: Geliyorum Hadi Bey ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına atıfta bulundu İlter. Cumartesi günü önemli açıklamalarda bulunacağım diye bayramın ilk günü basın mensuplarıyla konuşmuştu. Hatırlayalım ne söyledi, belki dinlemeyen izleyicilerimiz vardır. Herkes için bir hatırlatma olsun.
4: Şimdi onu hukukçular biliyor. Ben de hukukçu arkadaşlara söyledim. Dedim ki kurultay olması yönünde zaman zaman ifadeler, talepler, dilekler bize yansıyor. Biz bunu en kısa sürede nasıl yapabiliriz diye. Onlar bize tedbir kararı olduğu sürece bunu yapamazsınız ama tedbir kararı kalktıktan sonra kurultayı yapabilirsiniz dediler. Bunların ayrıntılarını ben halkla buluşmada halkın da duyması lazım. Partilerin de duyması lazım. Sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım. Herkes gerçekleri görmek zorundadır. Herkes gerçekleri anlamak zorundadır. Mahkeme kararı çıkmasaydı hiç anlatmayacaktım.
1: Şimdi Bursa'da
0: çok özür diliyorum. Şimdi bu cümle doğru bir cümle mi? Siyasi parti lideri olarak. Butlan çıkmasaydı mahkeme hiç anlatmayacaktın. Peki evet. Sen niye oradaydın? Sen kendi partine yapılan bu kadar ihaneti, ki tırnak içine söylüyorum, onlar söylüyorlar bunları. Bunları böyle hasırın altına iterek.
1: O zaman bu da mı samimiyetsiz?
0: Bu da samimiyetsiz bana göre.
3: Bence değil hocam. Katılmıyorum bu konuda.
5: Bakın, beş genel seçim, 3 cumhurbaşkanlığı seçimi.
3: Şöyle
5: cumhuriyet. 2 tane yerel seçim kaybetmiş. Bir insanın Türkiye'ye kendini tanıtacak, yeni perspektifini anlatacak. Yaklaşık 12-13 tane seçim yapıyor ya. 13 yıllık bir genel başkanlıkta insanın artık ne anlatacağını gerçekten insan merak etmiyor.
1: Ya da burada
0: hayır, çok net durarak Türk yargısına
2: bakın. Kameralar önündesin. Yani değil mi? Neyi bekliyorsun?
1: Açık iletişim bekliyor.
2: Tabii herkes bak bu kadar artık
1: bekliyor.
2: Ortalık kaynamışken, evet. Bu kadar artık böyle cadı kazanına dönmüşken. Ya vakit kaybedecek dakikası yok Kılıçdaroğlu'nun. Hani bir siyasi parti lideri olarak neyse artık başta kardeşim, tamam başta. Anlat bak nedir ne değildir ben de bilmiyorum.
1: Açıkçası ben de izlerken canlı yayında ben de öyle bir beklentim
2: olmuştum. Evet,
1: yani başlarken en azından şunlar.
5: Bakın Merve Hanım, son 13 senenin ikisi de mimarıdır. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni kimse gönül verenler aptal yerine koymasın.
0: Tabii ki.
5: Birinin makamının o olması, ötekinin eski makamının bu olması önemli değil. Son 13 senenin eğer CHP hesabına bir muhasebesi, bir hasat tespit raporu yapılacaksa bir kez daha söyleyeyim, kulakları duysun. 5 genel seçim kaybetmiş. İkisi de Özgür Özel de Kemal Kılıçdaroğlu da. 3 kez Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybetmişler. 2 kez yerel seçim kaybetmişler. Anayasa referandumlarında karşı siyasi bloğa karşı 2 tane mağlubiyetleri var. Kim ne başarısı ne başarısızlığından bahsediyor? İkisi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin eğer bugün Türkiye gündemine oturmasından mesuldür ikisi de. İkisi de her eleştiriyi hak ediyor. Burada, bu kadar da açık ve net.
0: Burada bakın, burada şöyle ilave yapmak lazım. Şimdi ben tabii ki Hadi Bey bir hukukçu olarak çok saygı diyorum. Çok
1: nerede katılmadığınızı soracağım.
0: Çok kıymetli, çok güzel, çok kıymetli güzel şeyler yaptı. Hepsinin altına da imzamı atarım yani yorumlarının. Üstad ben hukukçu değilim ama evet. En azından okuyabildiğim ve o tüzük mesela parti meclis iç tüzüğünde işte o el kitaplarında falan okuduklarımız hani nasıl olur nasıl gider. Yani onlarla aynı şeyleri söylediniz. Çok teşekkür ediyorum. Olmaz. Buradaki temel mesele biraz da şu. Yani anlatabiliyor muyum? Ben niye kızıyorum? Ülkem için yani. Bana ne? Yani ne işte yapıyorlarsa yapsınlar. Beni ilgilendirmez yani. Ben bir siyasetçi değilim. Aktif siyaset yapan biri değilim. Bir ülkenin vatandaşı olarak, bir seçmen olarak benim zoruma gidiyor bu ülkenin bu şekildeki siyaseti. Kesinlikle. Ben bunun için söylüyorum.
1: Senin kurucu partisinde yaşananlar.
0: Evet. Evet. Ve dolayısıyla ben şuna kızıyorum. Diyorum ki o zaman madem içinde bu kadar şey vardı, neden bu yargının daha hızlı işlemesine, partinin daha hızlı bir şekilde arınma sürecine girmesine katkı vermedin? Neden? Verebilirdin değil mi? Ya bunları gidip mahkemede anlatabilirdin, çağrıldın yani. Gitmedin. Artık neden?
2: Sayın Kılıçdaroğlu bu tavrını değiştirmeli.
0: Birileri yapsın bu işi yani. Öyle ya, birileri yapsın. O da öyle oldu şu anda işte. O CHP'nin içerisindeki kendi partisi adına vicdan ortaya koyan insanların ortaya koyduklarıyla bir yere gelindi ve Kılıçdaroğlu o koltuğa geldi. En azından bundan sonra bu ülkenin siyaseti için doğru şeyler yapalım da bu ülke doğru bir muhalefet kazansın. Uluslararası standartlarda, dünya standartında 21. yüzyıla yakışır bir muhalefetle Türkiye bir siyaset kazansın kardeşim.
1: Siz nerede itiraz ediyorsunuz? Ya anladığım kadarıyla buradaki duruşunda Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha sloganvari, daha klişe cümlelerle kendisini ifade ediş tarzından açık bir iletişim kurmadığını söylüyor İsmail Bey. Siz dediniz ki ben katılmıyorum.
3: Evet, doğrudur.
1: Bilmiyorum
3: çünkü,
1: yorumum doğru mu sizin söylediklerinizle ilgili? Evet.
0: Ama saygı duyuyorum.
3: Söylediği şeyler çok doğru. Yani. Fakat ben hani katılmıyorum da ki yanlış söylüyor anlamında değil. Fakat biraz Sayın Kılıçdaroğlu da iyi anlamamız gerekiyor. Dikkat ederseniz eğer ilk gün çıkıp bunları anlatmış olsaydı koltuk ve makam hırsından dolayı kendisini çok ciddi anlamda eleştireceklerdi. Bakın haklı olmasına rağmen hain Kemal ilan edilen bir şahsın eğer o gün çıkıp bunları söylemiş olsaydı çok daha farklı olurdu. Fakat siz bir yargıyı beklerseniz, yargı sonucunu beklerseniz, yargı sonuçlandıktan sonra her şey ortaya dökülüp mahkeme bir karar verdikten sonra çıkıp konuşursanız o zaman çok daha makul, çok daha mantıklı bir hale gelir. Niye? Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu dikkat
6: Kemal
3: ederseniz...
6: Kemal Kılıçdaroğlu tam da bunu bekledi aslında.
3: Evet tabii ki çünkü çok önemli bir husus. Bakın mahkeme kendi kararında bunu söyledi. Dedi ki 38. olağan kurultay iptal şaibe karıştı. Fakat ondan sonra 3 tane kurultay yapıldı. 2 tane olağanüstü kurultay, 1 tane de 39. olağan kurultay. Ancak bu 3 kurultayda da 38. olağan kurultaydaki eksiklikler giderilmedi. O eksiklik dediği şey neydi? Birincisi en önemli temel adaylık eksikliği. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu o kurultaylardan bir tanesinde aday olmuş olsaydı o zaman bu mahkeme bu kararı vermeyebilirdi yani.
0: Onlar çok doğru çünkü, stratejiler. Onlara bir diyeceğim yok.
3: İşte bu birincisi. İkincisi yani. Eğer konularla ilgili dosyada taraf olmuş olsaydı. Dosyalara gidip tanıklık ifadesi olarak ifade verme durumu söz konusu olsaydı az önce dediğim gibi ne söyleyecekti? Sanki kendi hırsından dolayı, kendi koltuk hırsından dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirmeye çalışıyor gibi bir izlenim yaratmaya çalışacaktı. Fakat şu an Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu dosyaların tarafı olmadan, bu dosyaların içine karışmadan gelmiş olması çok daha değerli hale geliyor. Neden? Cumhuriyet Halk Partisi'nin temizlenmesi gerekiyor. Hadi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi delegeleri çıkıp davalar açtılar ve o davaların sonucunda da eski yönetime yapıldı? Cumhuriyet Halk Partisi teslim edildi.
5: Hadi
3: yani.
5: Bey, size bir itiraz edebilir miyim?
3: Tabii ki.
5: Ülkede sizin bahsettiğiniz Kemal Bey, Kemal Kılıçdaroğlu.
2: İtiraz.
5: Bir jeopolitik dış politikada özgün bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin vizyonunu koyamayan bir parti ve kadroları sizin bahsettiğiniz bu samimiyetle ifade ettiğiniz stratejiyi gerçekten kurabilir mi? Ya, Allah aşkına bana bir cevap verin.
3: Biz bir gerçeklikten bahsediyoruz.
5: Bu stratejiyi düşünecek ama jeopolitik bir vizyon Türkiye'nin önüne koyamayacak. 12-13 seçim kaybedecek. Ve sonra bu stratejiyi güderek
3: bence kendi menfaatleri olunca, siyasi partinin iç çekişmeleri olunca onlardan
5: klik savaşları, delege savaşı.
3: Onlardan daha iyi hukuku bilen, onlardan daha iyi
5: önemli, delegeler daha önemli.
3: Onlardan
5: halk
3: daha
5: önemli değil, delegeler daha önemli.
3: Kimse yoktur.
5: Hayır, delegeler daha önemli.
2: Yalnız belki şöyle bir parantez açmak mümkün.
5: Delegeler daha önemli.
2: Şöyle bir parantez açmak mümkün. Hani şeyi beklemiyordum işin açığı. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Valiliğine, İçişleri Bakanlığı'na pardon müracaat edip bir arkadaş şeyi boşaltın. Parti merkezini boşaltın ve benim girebileceğim şekilde bir düzen oluşturun.
1: İmniyet Müdürlüğü'ne
2: işte İçişleri Bakanlığı'nda valilikte İmniyet Müdürlüğü'ne talimat veriyor ve bu şey yani aslında
1: pazar sabah yani bir gün önce de yapılmıştı bu değil mi İlter? Senle yayındaydık biz o sabah. Cumartesi sabahı da yapılmıştı böyle bir talep Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne fakat pazar sabah gidildiğinde ve hala çıkılmadığında binada
6: ikinci talep
1: pazar geldi yine.
6: Celal Çelik, Kemal Kılıçdaroğlu avukatı bir talepte daha bulundu ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne de valilik talimat verdi. Mahkeme kararının gereğini yerine getirin. Yani Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezini tahliye edin. Ve Kemal Kılıçdaroğlu dediğim gibi talebi de bu şekildeydi. Ve bu talep doğrultusunda zaten valilik de emniyete talimat verdi ve nihayetinde genel merkez mahkeme kararı doğrultusunda boşaltıldı.
2: Evet, yani burada Kılıçdaroğlu'nun inisiyatif almış olması çok Sayın Kılıçdaroğlu'nun politikalarıyla ya da tarzıyla çok örtüşen bir şey değil. Yani bunu yapmış olması da aslında bir anlamda inisiyatifi ve liderliği elinde tutma noktasında atılmış bir adım olarak da görmek
1: hocam,
2: mümkün.
1: Sizce Özgür Özel ve taraftarları da Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle bir hamle yapacağını tahmin etmedik.

0: Dileri için mi CHP binasından pazar günü ayrılmadılar?
1: Muhtemelen, yani bence de onlar da ya Sayın Kılıçdaroğlu'nun o yumuşak hani uzlaşmacı tavrı nedeniyle biz burada kalırız. Sonunda da Sayın Kılıçdaroğlu başkanlıktan mahkeme kararından sonra feragat eder, işte bir orta yol bulunur, tekrar seçimlere yani kurultaya gidilir, delege seçimleri üzerinden Özgür Özel de yeniden CHP'nin başına gelir planı yapıyorlardı anladığımız kadarıyla.
2: Hocam,
1: ama
2: evet,
1: bu
2: çok güzel.
1: Tutmadı.
2: Tabii tam hocamın dediği gibi aslında bu tavır cesaretlendirici bir tavır. Karşı tarafı cesaretlendiriyor. Eğer siz değil mi hocam iyi bir irade çok ortaya koymazsanız yani tam onu yapıyor
1: ikinci
2: işte.
1: Bölümünü yani, de müsaade ederseniz anlatmak isterim. Şöyle ki fikir ben olarak ben de siyasetçi değilim. Bir vatandaş olarak bir seçmen olarak burada ifade ediyoruz. Yani şu var. Tamam bakın zaten Özgür Özel grubunun o genel merkezi boşaltmayacağını biliyorduk yani direneceklerdi. Bu hukuksuz aslında eylemi sürdürüyorlardı. Mahkeme kararını devletin kolluk güçleri geldi uyguladı ve bu süreci başlattılar. Ya şimdi benim merak ettiğim, şimdi biliyorsunuz bir altılı masa ve 1,5 yıllık bir cumhurbaşkanı aday süreci oldu. En son artık partililer Sayın Kılıçdaroğlu'na diyordu ya artık şunu açıklarsan açıkla, açıklamazsan açıklama. Hakikaten böyle bir yani biz yani dışarıdaki insanları bırakın parti içinden çok ciddi en sonunda açıkladı. Ya son saniyeye kadar bekleme strateji. Ya şimdi burada bir inisiyatif aldı Sayın Kılıçdaroğlu. Yani burada artık toplumu rahatlatacak. Yani partilileri rahatlatacak. Yani ne biliyorsan bir basın toplantısı düzenle. Tamam mı? Tek tek anlat çık ondan sonra da meydanlarda bunu kamuoyuyla da paylaş yani. Hakikaten bu eğer bir temizlik, bir arınma, işte CHP üzerinde atfedilen iddiaların artık ortadan kaldırılması noktasında genel başkan en önemli sorumludur. Yani en tarihi bir sorumluluğu vardır. Partiyi aklamak, eğer varsa iddialar, ondan kurtarmak, daha temiz bir siyasete parti üzerinden yürümeyi sağlamak istiyorlarsa yani bence Sayın Kılıçdaroğlu'nu kaybedecek dakikası saniyesi yok. Neyse bu şeyleri çünkü eminim açıklayacağı da bir sürü şey vardır. Şimdi açıklamak da yetmiyor. Bir kere açıklamak da yetmiyor. Siz de biliyorsunuz iletişimcisiniz yani. Bunu toplumun bütün katmanlarında anlaşılabilmesi için defaten ve farklı mecralarda ifade edilmesi lazım. Hani dolayısıyla burada madem bir inisiyatif alındı bir an önce Sayın Kılıçdaroğlu'nda bu noktada çıkıp gerçekleri, partiyle ilgili gerçekleri, bugüne kadar yaşananları hatta bakın tabii ki bir siyasetçi olarak ona akıl vermek haddimize değil yani ki hiçbir siyasetçiye akıl vermek olarak değil ama bir vatandaş talebi olarak yani gerekirse kendi öz eleştirisini de yaparak işte burada ben katılıyorum yani hem Mete Bey'e hem İsmail Bey'e yani gerekirse kendi öz eleştirisini de yapar. Parti bu hale nasıl geldi? Yani kendisinin de mutlaka burada bir takım hataları yani da olmuştur. Belki bunu da kendisinin öz eleştiri yapması bu noktada toplumdaki saygınlığını ve partinin toplumdaki karşılığının arttırılması bakımından da ben şahsen faydalı olacağını düşünüyorum.
3: Şimdi Kılıçdaroğlu'nun çok netlikle
4: Kemal duruşunu... Kılıçdaroğlu neden iki kez arınma çağrısı yaptı? Hani bilmiyorum neden zaten. Arınma, neden arınma dedi. Şimdi hukuki süreç devam ediyor bir yandan. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler de Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısının gereklerini yerine getireceğini söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu da özellikle Cumhuriyet Halk Partisi tabanına neden iki kez arınma çağrısı yaptığına dair çok net açıklamalar yapması gerekiyor şüphesiz. Tabii ki bu arınma çağrısının nedenleri hukuki süreç devam ediyor bazı belediyelerle alakalı. Bu hukuki süreç bir yana bir de bunun siyasi boyutu var.
3: Ama neden mesela o zaman İlter şu araya girip olarak, şunu sorabilir miyim? Eğer bunu netlikle...
4: Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi tabanını ikna edemedikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na bu anlamda destek gelmeyebilir tabandan. Yani burada özellikle neden arınma çağrısı yaptı çok net olarak bunu ifade etmesi gerekiyor. Hı hı. Aksi halde Cumhuriyet Halk Partisi tabanını bu anlamda ikna etmek çok kolay olmayacak en azından. Şu anda öyle görünüyor.
3: Bu konudaki ikramiyesini dün yaptı mı Kılıçdaroğlu?
4: Cumartesi İlker günü veya bir sonraki günlerde parti tabanını ikna etmeye dönük mesela, bazı mesajları olacak diye tahmin ediyorum.
3: Dün sence o konudaki hamlesini yaptı mı? Yani orada da devam eden hukuki davalar var. İki aracın koyulduğu genel merkezin önüne o belki o arınma çağrısının ilk somut hamlesi olarak görebilir miyiz sence onu?
5: Mecliste İlter Bey biliyor, Hadi Bey de biliyor. Mecliste

0: bazı milletvekillerinin fezlekeleri de var.
1: Onun dışında bireysel olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun sence o dünkü hamlesi, genel merkezin önüne çekilen iki araç, satılık haram ifadesi üzerine yazılı araç, işte biri işaretle Uşak Belediye Başkanı'yla ilgili süreç. Yani sence ilk somut hamlesi bu muydu?
2: Onun mesajı vermeye çalışırdı Kemal Kılıçdaroğlu cephesi. Hani bu şekilde bir siyasal iletişim yöntemini kullandılar. Kemal Kılıçdaroğlu cephesi. Sembolik olarak biz o araçları dizdik ama böyle bir gerçeklik de var demeye getirildi. Ama nihayetinde o araçlarla ilgili de bir araştırma yapıldıktan sonra nihai söz söylenir şeklinde mealen böyle bir daha sonradan bir açıklama geldi. İlk etapta siyasal iletişim anlamında buraya bu araçları dizerek Kemal Kılıçdaroğlu cephesi arınma çağrısı ile ilgili ilk adımımızı bu şekilde atıyoruz şeklinde bir mesaj vermek istedik kamuoyuna. Ve nihayetinde Özgür Özel cephesinden de Özgür Karabat'tan da açıklamalar geldi. Buradaki araçların o araçlar olmadığı ifade edildi. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin bu hamlesine itirazlar ve tepkiler geldi. Bu şekilde dediğim gibi yayının başında da bir siyasal iletişim savaşı da amiyane tabirle deyim yerindeyse yaşanıyor taraflar arasında. İşte burada genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumartesi günü konuşacak olması, aynı gün Özgür Özel'in Ankara İl Örgütü'nün önünde yapacağı miting, işte bunlar bir anlamda hem satranç hem de bir siyasal iletişim anlamında her iki tarafında göz önünde bulundurduğu peş peşe gelen karşılıklı hamleler.
1: Mesela o siyasal iletişim anlamındaki ikinci hamlesi de Özgür Özel'in, yani ilk günden itibaren, ya pazar gününden beri ilk 45 gün içerisinde kurultay çağrısı yapıyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu dün tam da burada yaptığı basın toplantısında, yani keşke benim elimde olsa yarın giderim dedi. Bugün bir açıklaması var Özgür Özel'in. Özgür Özel diyor ki Kılıçdaroğlu'na, tedbir olması kurultay yapılmasına engel değil. 45 gün sonra kurultay yapılması için, yapılmaması için hiçbir hukuki engel yok. Mesele niyet meselesidir. Eğer gidilmek istiyorsa kurultayı yapmanın 3-4 farklı yoludur diyor. Şimdi Özgür Özel cephesine baktığımızda bu da bir aslında siyasal iletişim yöntemi. Yani seçmene diyor ki bakın buyurun aslında yapabilirim. Bunun 3-4 farklı yolu var. 45 gün içerisinde kurultaya gidebilir ama gitmiyor diyor. Sanıyorum bunu Sayın Kılıçdaroğlu'na değil seçmene söylüyor herhalde. Gidebilir mi Kemal Kılıçdaroğlu 3-4 gün? 3-4 farklı yolla 40 gün içerisinde kurultaya.
3: Evet, yani kısa cevap olarak evet gidebilir. Fakat mahkeme devam ediyorken, mahkeme daha kesinleşmeden yaptığınız her kurultay ileriki günlerde geçersiz olma ihtimaliyle karşı karşıya kalabilir. Niye?
4: Risk
3: çünkü mahkeme yani. Evet, mahkeme bir sonuç değiştirdiğinde, yani karar verdiği zaman sonucu değiştirebilecek bir karar verdiğinde, o zaman yaptığınız kurultayın da bir anlamı olmaz. Bu ne demektir? Biz işte 21. olağan üstü kurultay yapıldı, 22 yapıldı, 39. olağan kurultay yapıldı. Fakat 38 iptal edildiği için bunlar da iptal edilmiş oldu.
4: Bir anlamı kalmadı.
3: Şu an Sayın Kılıçdaroğlu tarafından bir olağanüstü kurultay kararı alınırsa.
1: O zaman Kılıçdaroğlu bu beyhude bir uğraş, buna gerek yok diye mi gitmiyor
3: diyor ki
1: kurultaya?
3: Yani ileriki günlerde mahkeme tarafı, mahkeme daha kesinleşmediği tabii, için.
4: İstinafı var, yargısı var.
3: Mahkeme daha kesinleşmediğinden dolayı iptal edilme durumu söz konusu olabilir.
1: Ama
3: onun için bir zaman kaybı
1: kullanıyor.
3: Olmaması
1: keşke
3: lazım.
1: Keşke bana kalsa ben yarın giderim diyor.
4: Yargıtay şeyleri falan
3: biraz işte topu çevirmektir işte o.
1: Öyle mi diyorsun?
3: Tabii çünkü
1: işte o zaman bu da açık iletişim.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 48. tüzüğün 48. maddesi 3 farklı yolu söylüyor. Birincisi diyor ki genel başkan tek başına olağanüstü bir kurultaya götürebilir. İkincisi parti meclisi bunun kararını alabilir. Üçüncüsü delegelerin 5'te 1'inin imzalarını alarak bir talepte bulunma durumu söz konusu olabilir. Bunları genel başkan ve işte parti meclisi ve delegelere verilmiş olan bir yetki olarak görebiliriz. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu bunu neden kabul etmiyor? Olağanüstü kurultay, yani 45 gün sonra kurultay gibi bir durumu kendi gündeminde yok. Çünkü siz olağanüstü bir kurultay kararı aldığınızda daha önceki delegelerle o kurultayı yapmak zorundasınız. Ve daha önceki delegelerde zaten sorun var. Sorun olduğu için siz bu delegelerle gelip tekrar bir kurultay yapamazsınız. Şöyle izleyicilerimizin anlayabileceği şekilde söyleyeyim. Sınav sistemi biliyorsunuz ki FETÖ zamanında ne yapıldı? Sorular çalınmıştı ve o soruları hazırlayanla soruları dağıtmışlardı birilerine. Şunu söylüyor. Diyor ki sınav iptal edilsin Ama tekrar sınav yapıldığında yine aynı şahıslar sınav sorularını alıyor.
4: Aynı havuzdan soru çekilsin, aynen. Aynı
3: böyle
4: komisyon
3: yapsın.
4: Böyle bir
3: mantık doğru olabilir mi? Olamaz. Zaten orada başta sorun var yani. Burada delegelerle ilgili bir sıkıntı var zaten. Delegelerin dosyalarda yargılanma durumları söz konusu. Onun için o delegelerle bir kurultaya gitmek istemiyor Sayın Kılıçdaroğlu haklı olarak.
1: O delege yapısına bakalım mı müsaadenizle?
4: Tabii lütfen.
1: Şimdi kurultay hesapları yapılıyor Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Bir tablo var. Şöyle ki İlter, sen de dinliyorsan eğer, bilmiyorum doğrular mısın? Bu isimlere. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu an 31 kişi parti meclisinde hemen ama hemen Özgür Özel'in de talep ettiği gibi 40 gün 45 gün içerisinde kurultaya gidilmesini istiyor. 21 kişi de diyor ki herhalde bir toparlanalım, bir ne olup ne bitiyor bakalım. 6-7 ay içerisinde gideriz diyor ve muhtemelen de herhalde kararda, Yargıtay'ın kararda çıkar diye düşünüyorum bu süreçte. 4 isim ise hala kararsızmış bu konuyla ilgili. Şimdi
3: özür dileyerek de Merve Hanım, sizi kesmek istemezdim ama şöyle, arkadaşlar orada 6-7 ay sonra kurultaya gitmek isteyen 21 kişi yazıyor ya. Hı hı. Bir de orada 8 kişi daha eklemeleri gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz ki bir bilim kurulu diye bir şey yazılmıştı. Parti meclisi 60 kişiden oluşuyor. Burada 52 üzerinden
1: bunu
3: hesaplanmış.
1: Siz isterseniz burada anlatın. Ben hemen kurultay isteyenlerin isimlerini söyleyeyim. Bakalım İlter de doğrulayabilecek mi? Veli Ağbaba, Özgür Karabas, Zeynel Emre, Seyit Torun, Selin Sayek Böke. Tabii. Hemen kurultay isteyen 31 kişi
2: Özgür
1: arasında.
2: Özgür Özel'in tüm kurmay kadrosu, Özgür Özel'i destekleyen tüm isimler kurultay istiyor Merve.
1: Hepsi istiyorlar İlter. Sadece bunlar birkaçı.
2: Ve şu anda her iki taraftan yana olmayan, mesela Oğuz Kansalıcı da kurultay olsun diyor. Engin Altay da kimseye henüz desteğini açıklamadı. O da yine kurultay olmasından yana. Hı hı. Bunu da aktaralım.
1: Peki şu isimler,
2: onlar bölünmeden arınalım diyenler, aslında öyle söyleyeyim.
1: Peki 6-7 ay içerisinde gidelim kurultaya diyenler: Akif Hamza Çebi, Berhan Şimşek, Erdoğan Toprak, Cemal Can Polat, Müslüm Sarı. Bu isimler Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen ama 6-7 aylık bir süreç isteyen isimler mi, yoksa herhangi bir tarafa koyamaz mıyız bu isimleri?
2: Şöyle, zaten arınma çağrısı yapmıştı Kemal Kılıçdaroğlu. Bu arınma çağrısı tam anlamıyla nasıl karşılık bulabilir? Kemal Kılıçdaroğlu'nun penceresinden baktığımız zaman ilçe örgütleri değişecek, il örgütleri değişecek. Daha sonra oralarda seçimler yapıldıktan sonra ilçe ve il başkanlığı seçimleri. Yani tabandan başlayan bir arınmadan aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği ifade ediliyor. Daha sonra yeni delegelerle, sıfırdan yeni delegeler seçilecek. İlçe kongresi, önce mahalle kongresi, daha sonra ilçe kongreleri, ilçe kongresinden sonra il kongresi, il kongresinde büyük kurultay delegeleri seçilecek. Yeniden bir yenilenmiş bir delege yapısıyla Kemal Kılıçdaroğlu olağan kurultaya gitmek istiyor. Zaten başından beri genel yaklaşımda bu şekildeydi. İşte mutlak butlanla ilgili dava süreci devam ederken biz işte kulislerde neler konuşulduğuna dair araştırma yaparken şöyle değerlendirmeler yapılıyordu. Eğer mutlak butlan gelirse zaten Kemal Kılıçdaroğlu bu görevi reddetmez. Yani mahkeme kararını tanır deniyordu. Tanındı. Kemal Kılıçdaroğlu geldi mutlak butlan kararıyla. Şimdi o dönem ne deniyordu? Eğer Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel merkeze dönerse, genel başkan olursa bir arınma süreci başlayacak. Daha doğrusu olağan kurultay sürecini başlatacak. İlçe il kongreleri olacak. Yeniden bir yapılanmayla Cumhuriyet Halk Partisi yeniden yapılanacak şeklinde kulislerde konuşuluyordu. Şimdi bu da gerçekleşecek. Yani Kemal Kılıçdaroğlu bugünden yarına bir kurultay planı yok aslında. Bir düşüncesi yok. Zaten olağanüstü kurultayın olması hukuken mümkün olmadığı ifade ediliyor. Hı hı. Bir olağan kurultay süreci de olursa zaten ilçe ve il kongrelerinden başlayan, tabandan başlayan bir yenilenmeyle karşı karşıya kalacak Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Bugün soruldu sanıyorum, pardon, dün. Yani böyle bir kurultaya gidilmesi halinde siz aday olur musunuz yeniden diye, değil mi İlter? Öyle bir açıkla, gerçi çok fazla bazen...
4: Orada bile renk vermiyor hala yani. Diyor,
3: zamanı geldiğinde
4: hala renk vermiyor.
3: O aşamaya geçelim dedi.
1: Ne dedi İlter Sayın Kılıçdaroğlu bu soruya yanıt
2: olarak? Daha önce şöyle konuşuluyordum. Yine mutlak butlan süreci, dava süreci devam ederken Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isimle yaptığımız görüşmede, hı hı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritası ne olur? Yeniden genel başkan olursa ne yapar diye, ne yapar diye sorduğumuzda şöyle demişti. Dediğim gibi, az önce aktardığım gibi, önce bir olağan kurultay süreci olur, ilçe il kongreleri olur. Peki yeniden genel başkan olur mu diye sorduğumuzda, yeniden genel başkan olmayı düşüneceğini zannetmiyorum şeklinde bir açıklaması olmuştu, değerlendirmesi olmuştu Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir milletvekilinin. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceki gün yaptığı açıklamaya baktığımızda, yine gazeteci arkadaşlar sordu, çok önemli bir soruydu bence. Kurultayda aday olur musunuz diye sorulduğunda, kurultay hele bir olsun, yolunu açalım, Allah kerim dedi. Yani kesinlikle işte belli gemiyi değil, limana yanaştırdıktan sonra ayrılacağım demiyor Kemal Kılıçdaroğlu. Allah kerim, yani bakacağız diyor. Ucu açık bir durum var. Yani olağan kurultayda bir o süreç başladığında Kemal Kılıçdaroğlu yeniden de aday olabilir. Tabii bunun önünde zaten hukuki bir engel yok, ama Kemal Kılıçdaroğlu da aday olmam demesiyle birlikte sanki bir süreci yürütecek gibi görünüyor.
1: İlker, bu yanıt
2: en azından böyle. Daha sonra nasıl bir...
1: Şunu hatırlatmadı mı? Altılı Masa'nın lideri kim olacak sorusu sorulduğunda Kemal Bey...
4: Kaç yıl bekledik bu cevabı,
1: bu
4: değil mi?
1: Yine bu cevapları veriyorlardı kendileri ve yani nihayetinde oldu ve ne kadar çok istediği de ortaya çıkınca...
4: Biz bunu, biliyoruz yani. Dejavu yaşıyoruz değil mi yani şu anda?
3: Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin koltuğunu hiçbir lider bırakmaz. Özellikle eğer siz delegeleri kendiniz ayarlıyorsanız, kendi tabiri caizse adamlarınızı, kendi güvendiğiniz insanları delege yaparsanız ve delege sistemini baştan sona kadar sizin kontrolünüzde değişiyorsa, o zaman hiç kimse sizi o koltuktan indiremez. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1300'ün üzerinde bir delege sistemi var. 1200 tanesi genel merkez tarafından eğer seçtirilebiliyorsa, değiştirilebiliyorsa, o zaman siz ne zaman isterseniz o zaman o koltuktan ayrılırsınız. Ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişine baktığımızda ya bir kaset skandalıyla bir koltuğundan ayrılma durumu söz konusu oluyor, ya da delegelerin iradesini satın almasıyla koltuktan edilmiş olabiliyor. Yani parti içi demokraside eğer bir işte aykırı bir politika ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti politikalarını beğenmeyip ona göre yeni bir politika ya da işte güzel bir muhalefet ortaya koyup aday olan bir şahsın çıkıp bir kongre kazanma durumu, kurultay kazanma durumu söz konusu bugüne kadar hiç olmadı. Onun için Sayın Kılıçdaroğlu kendi istemediği müddetçe kimse ona bıraktırmayacak.
4: Aslında Merve Hanım, bakın bir Hadi Bey'in dediği yerden de gidince, yani bir parti içi demokrasi diskuru içerisinde üretilmiş bir parti içi totalitarizm var yani. Anlatabiliyor muyum? Ve bunu kırmak çok zor. Ve kırılamadığı zaman da işte çok farklı yollara tevessül edilerek genel başkan değişikliklerine gidildi. Bu bence artık yani CHP'nin kendi parti içi demokrasisini, parti içi yapısını çok iyi şekilde gözden geçirebilmesi lazım. Burada mesela
1: delege
4: sizin dikkat çektiğiniz...
1: Delege yapısı her partide benzer değil midir? Yani
4: zaten Türkiye'nin genel anlamda bir partili, siyasi partiler kanununda bir problem var ve bunu herkes dile getiriyor. Yani burada da bir sorun var. Ama bunu siz tabii ki kendi inisiyatiflerinizle, kendi anlayışınızla, zihniyetinizle doğru da kullanabilirsiniz.
1: Ya,
4: istismar
1: ya
4: da edebilirsiniz.
1: Daha totaliter olabilirsiniz ya da parti içinde daha demokratik olabilirsiniz.
4: Bu aslında işte bunu inisiyatiflere bırakmayan, daha kalıcı, böyle daha ileri demokrasilerde uygulanan modellemelerle bunun halledilebilmesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela birisinin 1 milyon doları olduğunda aday olabildiği, birisinin olmadığında olamadığı bir sisteme engel olabilmesi lazım.
3: Türk demokrasisi zaten buna izin veriyor. Türk yargısı da buna izin vermez yani.
4: Merve, çünkü, bakın vermez yani, ama arka tarafta bu işlerin kotarılmasının sebebi işte bu tip şeylerde sizin orada kurduğunuz zincir. Bunu insanlar beyninin arkasında, siz evet kağıt üstünde bu böyle olsa da zihinlerin arka tarafında işleyen ikinci bir metot daha oluyor ve bu çok güçlü oluyor, anlatabiliyor muyum? Ve bunu kıramıyor işte. Kıramadığı için arka tarafta bu işler, bakın eğer şöyle, aslında kendim ülkem için bir yandan da şöyle mutluyum bir taraftan. Diyorum ki eğer bu ülkede güçlü bir siyasi iktidar, siyasi irade olmasaydı, hani bir ülkede hukukun işleyebilmesi için, hukukun doğru zeminde işleyebilmesi için en temel şeylerden bir tanesi nedir? Siyasi istikrar ve iradedir, değil mi? Yani burada tarih boyunca hiçbir zaman devlet iradesinden bağımsızlık elde etmemiş, etmesi de mümkün olmayan iki tane varlık var. Bunlar kendi başlarına asla işleyemezler. Birisi ekonomidir, birisi de yargıdır, hukuktur. Mahkemenin doğru bir karar verdiğinde o kararı yürütebilmesi için ve uygulamaya koyabilmesi için mahkemenin

0: uluslararası hukukun arkası boş. Kim hani mahkeme bugün Uluslararası Ceza Mahkemesi bugün
1: aldığı kararın için, arkasında hangi siyasi güç ilerliyor?
0: Yani Uluslararası Ceza Mahkemesi en güzel kararlardan birisinde verdi değil mi? Bakın soykırımı orada itiraf etti, suçluları ortaya koydu, onlara dolaşım yasağı koydu, tutuklanma talebi çıkardı. Niye işleyemiyor? Çünkü arkada onu işletecek
1: siyasi
0: onu,
1: irade
0: yok. Arkası boş. Dolayısıyla hukukun işleyebilmesi için güçlü bir siyasete, bir iktidara ihtiyaç vardır. Bu aslında hikmeti devlet bir şeydir. Anlatabiliyor muyum? Hikmeti devlet bir şeydir. Eğer bir yerde devlet yoksa o zaman bu kararların, kuralların işleyememiş olması ortaya çıkıyor. Ama Allah'a şükür ki bugün bakın CHP'nin de buna çok o arınmayı isteyen CHP'lilerin de bundan çok mutlu olması lazım. Ve bu ülke hukuku açısından mutlu olmaları lazım ki bugün böyle şeylerle en azından karşı karşıya kalabiliyorlar ve bu hukuk işleyebiliyor.
1: Peki. Bu çok önemli Mete şey Bey, siz ne ekleyecektiniz yani, İsmail Bey'in söylediklerine?
2: Yani, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi normal bir parti değil. Bir kast sisteminin çalıştığı, delegeleri yönlendirebilen ya da delegelerle delegeleri toplu bir şekilde hareket ettirebilecek kişilerin ödüllendirildiği bir siyasi yapı. Ve bunun içerisinde ulusalcı olarak tabir edilen bir kesim var. Parantez içine kendini Atatürkçü vesaire diyen, etiketleyen bir kesim var gördüğüm. İkinci, Avrupa Birliği ya da NATO ya da Amerika Birleşik Devletleri ne derse işbirliği yapılmasını savunan, Türkiye'nin aleyhine ya da lehine değil. Önemli olan mümkün olduğu kadar Avrupa Birliği ile yakınlaşılmalı. Mümkün olduğu kadar Amerika ile yakınlaşılmalı ya da İngiltere ile ya da her neyse Brüksel'le. Böyle bir grup var. Üçüncü bir kesim var. Simgesel olarak kalmış altı okun güncellenerek bir 2026 perspektifiyle, 2026'da olduğumuz için söylüyorum, güncellenerek CHP'nin özgün bir vizyonunu koymasını savunan ama bu söylediğim kas sistemi içerisinde ezilen, dışarı atılan, ihanetle suçlanan üye, delege ya da eski siyasetçiler ya da yaşını başına almış CHP'ye gerçekten gönül vermiş daha da büyük yaştaki insanlar var. Neticede CHP'nin en büyük rakibi AK Parti değil, genel merkez.
0: Çok güzel.
1: Kendi içerisindeki parçanın.
2: Genel merkez. Yani. Bu kas sistemi içerisinde siz bir belediye başkanı olamazsınız. Siz bir delege olamazsınız. İstediğiniz kadar bayrak asın, afiş dağıtın. Gidin o meydanda sabahtan akşama kadar aç susuz partiniz için ya da partinizin yapacaklarını, ki o da belli değil ama hadi gene anlatmak için sabahtan akşama kadar yağmurda, çamurda, güneşin altında dağıtın bildiriyi. Sonra genel merkezden tepenize ilçe başkanı, il başkanı yağdırsınlar.
0: O masum
2: atasınlar.
0: Enerjinin üstüne çöken.
2: Evet.
0: Değil mi?
2: Sonra
0: evet.
2: Daha da kötüsü var. Ben acı dolu ama hatırlatmak durumundayım. Siz bu kas sistemi içerisinde Saraçhane'de gençleri oraya toplayıp otobüsün üstüne çıkıp kendi çocuğunu, çoluğunu o kalabalığın önüne siper ettirmeden polisle karşı karşıya bırakıp saat 9.30-10 gibi oradan ayrılıp çocukları güvenlik güçleriyle gençleri karşı karşıya getirip coplattırırsan tabii ki sen Türkiye'nin büyük bir kesimine güven vermiyor olursun. Liderlik, seçmen şuna bakar, öngörülebilir ve böylesine coğrafyası yanan bir ortamda bir fay hattının ortasında duran bir ülkede güçlü liderliğe bakar. Öngörülebilirliğe ve sürdürülebilirliğe bakar.
0: Stratejik liderlik
2: buna bakar.
0: Midir yani?
1: Niye sağlayamıyor Cumhuriyet Halk Partisi?
2: Çünkü bu kas sistemi
1: muhalefet makamındayken, böyle bir pozisyondayken, bakın, belki bunu iktidardayken sağlamak biraz daha güçtür.
2: Bakın liyakat dediğiniz mesele şudur. Okumuş cahiller de vardır bu ülkede. Bir makamı, bir mevkiyi, bir unvanı taşıyorsunuz diye her şeyi biliyorsunuz.
0: Cehli mürekkep diyorlar ya eskiler.
2: Her şeyi biliyorsunuz anlamına gelmez. Çok güzel ifade ettiniz. Sağ olun. Budur. Burada
1: hayır, şu açıdan soruyorum
2: bakın,
1: Mete Bey, hayır yani bunu yaparak o parti bir siyasi kazanım elde etmiş olsa, yani siz az önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaybettiği seçimleri saydınız. Genel seçimleri, Cumhurbaşkanlığı
2: evet.
1: seçimleri, belediye seçimleri. Şimdi seçmen buna bakmaz mı? Ya evet bu oluyor ama ya da o siyaset politikasını yürütülenler, ben bunu yapıyorum ama karşılığında seçmenin onayını alıyorum. Yani zor bir süreç, belki de daha az demokratik
2: devir
1: ama ben
2: değişti.
1: Buradan devam edeyim diyordur.
2: Hayır, devir değişti. Bakın bu
1: fakat
2: ülkenin çıkarlarını,
1: seçmenin karşılığı olmadığı da çok net
2: bakın,
1: bu politikaların.
2: Bu ülkenin
1: dolayısıyla
2: çıkarlarını,
1: hani ana muhalefet olarak niye devam ediyor diyorum buna.
2: Bu ülkenin zorunluluktan olabilir, küskünlükten olabilir, bir alternatifsizlikten olabilir. Ama CHP'nin bir ideolojik olarak

0: politika vizyonu nedir? Getirdiği danışman denilen insanları Allah aşkına güldürmeyin ya. Sağdan bu kadar kopuk, bu kadar bilgisiz dediklerinin tam tersi çıkan, ben kehanetçi olmalarını da beklemiyorum. Bilgi dediğiniz başına bilmem ne ünvan olması değil, bilgi sahibi olması. Bugüne kadar dış politikayla ilgili bir vizyon konabildi mi?
1: O zaman
0: Ukrayna meselesinde, Suriye meselesinde aynı şeyler. Bakın bu ülkenin çıkarlarını...
1: Bunlar parti içinde tartışamıyor muydu sizce? Yani hayır, biz seçmen olarak tartışıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin
0: Beşer Esad, politika vizyonu Beşer Esad, yok. Beşer Esad Türkiye'de en çok kim destekledi yıllar?
1: Ama parti içinde biri de çıkıp şunu demiyor mu? Ya bakın şapkamızı koyalım önümüze, düşünelim. Bizim izlediğimiz bir dış politika modeli yok. Ben bir televizyon programına çıktığım zaman ülkenin dış politikasıyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü temsilcisi olarak ne söylemeliyim? Yanlış yapıyoruz, ne yapıyoruz diye. Ya bu kas sistemi içerisinde itiraz mekanizması kilitlenmiş durumda mı CHP içinde?
0: Merve Hanım, bu kas sistemi içerisinde belirli dönemler o gruplar yönetime geldiği zaman söylem değişiyor. Geçmiş yıllarda Beşer Esad'la ilişki kurulmalı dendikten sonra iki gün sonra Esad devrildi Şam'da. Bu bir siyasi parti için en büyük rezilliklerden, dış politika rezilliğinden bir tanesidir. Bizim bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak benim istediğim Moskova'da da, Pekin'de de, Tahran'da da, Washington'da da, Brüksel'de de aynı şekilde Moskova'da da Türkiye Cumhuriyeti'nin haklarını savunacak bir özgün politika oluştur ki insanlar size dönsün baksın. İçerideki meseleleri zaten saymıyorum. 3 tane koltuğun kavgası konuşuluyor bir haftadır. Şimdi seçmen demeyin. Bu vatandaş, bizi izleyen insanlar, 3 tane koltuğun birbirine hesabını veremeyen, araba bilmem nesinin hesabını yapan insanlara siz memleketin anahtarını mı teslim edeceksiniz?
2: Zaten
0: bu ülkeyi sokakta mı buldu mu millet? Akıl var, izan var. Siyasi görüşü ne olursa olsun. Millet aklını peynir ekmekle mi yedi?
1: Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki iki farklı kanat da olsa en büyük temsilcileri noktasında o zaman partinin kurumsal kimliğini, partinin PR'ını düşünmemekle birlikte bu savaşı yürütüyorlar mı sizce?
0: Bakın, bu sloganlar ibaret. Bir hayal pompalanıyor. Mesela en büyük eleştiri benim konum, yurtta sulh, cihanda sulh meselesi. 1930'ların, 20'lerin o dönemin konjonktürü içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'nin savaştan uzak tutulması ve yeni bir yola çıkmış Türkiye Cumhuriyeti'nin zarar görmemesi için bir doktrin konmuş ortaya Mustafa Kemal Atatürk tarafından. Yıl 2026, Türkiye'nin etrafında yanmayan yer yok. Bir de daha kötüsü 2027'de, 28'de yanacak yerler var. Nerede sulh? Bunu Türkiye asker göndermeden, operasyon düzenlemeden, Birleşmiş Milletler'de, uluslararası hukukta hakkını savunmadan nasıl yapabilir? İçimize kapanalım, tamam. Tüm sınır kapıları da kapansın. İşte size sulh. Biz aylardır, 3 yıldır ne konuşuyoruz? Gazze, Lübnan, Irak, Suriye, Ukrayna. Konuşmadığımız savaş kalmadı. Hindistan, Pakistan savaşı konuşuyoruz. Bugün İsrail dediğiniz ülke havadan kalksa Pakistan'ı neredeyse bombalayacak hava koridoruna sahip. Biz neden bahsediyoruz? CHP kurultaydan bahsediyor. İnsanı bu delirtiyor. İnsanı saçını başını yolduruyor bu artık.
1: Anıyorum ne demek istediğinizi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana muhalefet partisi olarak memlekette gerçek meselesi ülke gündemi olmalı diyorsunuz ama şu an iç meselesinin içerisinde çok ağır bir debelenme yaşıyorlar. İsmail Bey, bir başlık atacaksanız bir cümlenizi alayım. Reklama gitmem gerekiyor. Kısa bir araya gidiyoruz. Sadece birkaç dakika, ardından dönüyoruz. Devam ediyoruz.
3: Devam edecek. Siz sordunuz, biz cevabı yerinden verdik.
4: Çok hareketli bir gece yaşıyoruz. İsrail hava araçları tarafından kaldığımız otel dakikalar önce bombalandı.
3: Oradaydık.
5: Tamam. Anne, maşallah bu aralar çok iyi görünüyorsun.
6: Elhamdülillah.
7: Ha, Sertaç arıyor. Sertaç.
8: Hey Sev, bayramın kutlu olsun. Gelemedik bu bayram Almanya'dan ya.
7: Olsun teyzem, olsun. Senin de bayramın kutlu olsun. Hem Türk Telekom'la buradaymışsın gibi, ne güzel işte. Dur bak, sana kimi vereceğim.
8: O enişte, bayramın kutlu
5: Sertaç,
8: olsun.
5: Sertaç bak, yanında kim var?
8: Bak. Yine bak, yine
6: Sertaç, Almanya nasıl oğlum?
8: Ellerinden öperim.
6: Çok güzel.

0: bak şimdi kime veriyorum.
1: Dur dur getir, ben de konuşayım.
0: Dur geliyorum. Tamam bak kime veriyorum.
2: Tamam.
3: Serpaç.
2: Nasıl?
3: Senin de bayramın kutlu olsun adam.
4: Türk Telekom 5G ile Türkiye'nin 81 ilinde doya doya bayramlaşıyoruz. Kurban bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom, değerli hissettirir.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman koru.
6: A Haber Radyo, 24 saat haber.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Piyasalar Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşma haberine kilitlendi. Anlaşma haberleriyle merkez bankalarında faiz indirimi beklentileri yeniden canlandı. Beyaz Saray Baş Ekonomik Danışmanı Kevin Hassett, savaşın bitmesiyle Fed'in faiz indirimi yapabileceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının faiz oranlarını düşürme olanağı sağlayacağını belirten Hassett, petrol fiyatlarında yaşanacak düşüşün bunu destekleyeceğini söyledi.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: CHP'de gözler parti meclisi toplantısına çevrilmişti. Ancak 1 Haziran'da yapılması planlanan parti meclisi toplantısı ertelendi. Partiden yapılan açıklamada tüm üyelere tebligat ulaşmadığı için toplantı tarihi belirlenemedi denildi. Böylece CHP'de kritik pazartesi planı şimdilik rafa kalktı. Mutlak butlan tartışmalarının gölgesindeki toplantıda partinin yol haritasının belirlenmesi bekleniyordu. Toplantıda CHP'nin yol haritası o gün netleşecekti. CHP Genel Merkezi Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu'na parti meclisi listesini sunmuştu. Ancak belediye başkanlığı, meclis başkan vekilliği, istifa ve vefat nedeniyle bazı isimler listede yer almamıştı. Boşalan koltukların yedek üyelerle tamamlanması planlandı. Ancak 4 üyenin eksik kaldığı parti meclisinin 56 kişiyle toplanmasının beklendiği belirtildi. Tüm bu detayların görüşüleceği parti meclisi toplantısı tüm üyelere tebligat gitmediği gerekçesiyle ileri bir tarihe ertelendi. Yeni tarihin ne zaman olacağı artık merak konusu.
6: A Haber Radyo.
11: Bugün yaptığı açıklamalardan birinde şu ifade var Özgür Özel'in. Özgür Özel diyor ki kurultayda hile vardı diyenler kurultaydan kaçıyor şu an. Hile yaptı denilenler de kurultay istiyor. Bu işte bir terslik yok mu diyor. Şimdi kurultay sürecini konuşurken bunu diyorken Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritasına ilişkin birkaç adım var. Yani paylaşılanlardan çıkardığımız, anlatılanlardan çıkardığımız. Şimdi önce parti yönetimini belirleyecek Kemal Kılıçdaroğlu deniyor. Ardından MYK üyelerini atayacak ki kararları da zaten genel başkanla birlikte MYK aldığı için böyle bir atama yapması gerekiyor. Üçüncü adımda yargılanan isimlerin üyeliklerini askıya alacak ve yargıtay süreci tamamlandıktan sonra kurultay takvimini ilan edecek. Yani açıklamalarından bunu anlıyoruz. Bana kalsa yarın giderim diyor olağanüstü kurultaya ama bana kalmıyor. Hukuki bir süreç işliyor diyor herhalde perde arkasında. Şimdi bunları yapacakken Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir de A takımı var merak edilen. Hangi kadroyla yapacak, kimlerle yapılacak deniyor. Adı geçen isimler arasında pek çoğumuzun aşina olduğu Türk siyasetinde çok eskiden var olan isimler var. Akif Hamza Çebi. Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'nda başında olacağı tahmin ediliyor. Parti sözcüsünün Berhan Şimşek olacağı tahmin ediliyor. Örgüt yönetiminin Müslüm Sarı'ya devredileceği, o görevin Müslüm Sarı'ya verileceği ifade ediliyor, tahmin ediliyor. İdari ve mali işlerden yine Faik Öztürk'ün sorumlu olacağı tahmin ediliyor. Yerel yönetimlerden Orhan Sarıbal'ın, genel saymanlıktan Bülent Kuşoğlu'nun, kurumsal iletişimden Deniz Demir'in ve sosyal politikalardan Neslihan Hancıoğlu'nun herhalde bir iki isim dışında aşina olmadığımız Türk siyasetinde, Cumhuriyet Halk Partisi siyasetinde tanımadığımız bir isim yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu bu isimlerle yola çıkarsa geçmişteki deneyimlerden hareketle nasıl bir siyasi süreç bekliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nde Eray Hocam?
12: Ya aslında onun öncesinde müsaade ederseniz bir hususu kendi kanaatim olarak ifade etmek isterim. Şimdi zaten bak.

0: Sayın Kılıçdaroğlu'ndan sonraki süreç partinin özellikle hiç iyi anılmayan iddialarla çalkalandığı bir dönem yaşandı. İşte İmamoğlu, ondan sonra Özgür Özel vesaire. Yani şimdi bu haliyle tutup da bilemiyorum, yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun kurultaya gideceğini tahmin etmiyorum. Biraz önce siz de yansıda belirttiğiniz gibi muhtemelen, tabii bir bilgimiz yok ama tahminen söylüyoruz. Önce parti yönetimin belirlenmesi, MKYK'nın oluşturulması vesaire şeklinde adımlar takip ediyor. Yoksa yani zaten son iki küsür yıldır yöneten kadrolarla, yani mahalle köyden tutun da işte parti genel meclisine kadar, parti genel yönetimine kadar ki kademeler zaten dizayn edilmiş durumda. Yani şimdi bunlar değişmeden, bunlar da yeniden bir demokratik seçimlerle bu süreçler, bu kurullar da köyden illere kadar, işte illerden efendim partiye kadar bunlar yeniden belirlenmeden gitmesi, yani şeyin neydi onun ismi, mevcut durumun devam etmesi anlamına gelir. Yani bu kere bunu görmek lazım. Tabii şimdi Sayın Kılıçdaroğlu da dediğim gibi, yani ne kadar şey olsa da uzlaşmacı tavrını sürdürmeye çalışıyor ve partiyi de bölünmeden hani bir yerlere taşımaya çalışıyor. Yani bölünür mü bölünmez mi onu bilemiyoruz ama gördüğümüz kadarıyla bir grup, iki ayrı grup oluşmuş durumda ve bunlar bir mücadele halinde. İşte Özgür Özel cumartesi günü başka bir yerde bayramlaşacak. Şey,
1: İki ayrı grup birbiriyle mücadele
0: ediyorlar halinde. Yani şimdi ediyorlar, işte şeyi bırakmadılar yani. Genel merkezi boşaltmadılar mesela filan. Yani mahkeme kararına rağmen ikinci kez tekrar artık valilik, emniyet müdürlüğüne talimat verince bu şekilde boşaltılmak zorunda kaldı. Ya işte burada tabii Kılıçdaroğlu'nun partide daha başka travmatik süreçler yaşanmadan hani bu süreci atlatabilmek için de o da aslında bence de mantıklı bir yol. Yani nasıl, ya herkes bir görsün bakalım, şimdi yapacağı konuşmalar var. Hem ne diyor, bakın partililerin bilmesi lazım diyor. Bakın o cümle çok bence önemli yani. Öncelikle partililerin bilmesi lazım. Yani partiyi son iki küsür yıldır ne hale getirdiler, hani bunu önce bir seçmenler bir görsün, bir anlatalım filan. Yani burada tabii taşlar tekrar yerine otursun, ondan sonra devam edelim. Yani bu kapsamda da
1: ben taşları
0: bir, en az bir yıl bakın yerine, yani ben size söyleyeyim, yani bir yıldan önce bu dediğimiz, o deminki rejiye rica etsem acaba o süreci bir daha getirebilir mi? O çok kıymetli, bakın teşekkür ederim rejiye de, hani gerçekten iyi bir diyagram hazırlamışlar.
1: Yani önce parti yönetimini belirleyecek,
0: parti yönetiminin belirlenmesi vesaire. Evet, bu. Bakın parti yönetiminin adımda belirlenmesi, MYK üyelerinin
2: açıklanabilir mi Ali Türkay?
1: MYK cumartesi günü açıklanabilir.
2: Bu yani bir parti meclisi toplanacaktı ve o toplantıdan sonra MYK'nın açıklanması bekleniyordu. Malum parti meclisi 1 Haziran'da toplanamayacak. Neden toplanamayacak? Çünkü tebligat bazı parti meclisi parti meclisi üyelerinin tamamına mahkeme kararı tebliğ edilmedi. O nedenle parti meclisi toplanamıyor. Ancak öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu cumartesi günü buraya, zaten Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine gelecek. İşte o aktarmış olduğumuz açıklamalarını, beklentiler hani hangi doğrultuda olduğunu ifade etmiştik. Kemal Kılıçdaroğlu ne açıklayacağına dair. O açıklamaları yaparken aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni A takımını, yani yeni kurmay kadrosunu kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.
1: Bu isimlerle,
2: bunu da aktarmış olalım.
1: MYK'da kemik bir kadrosu mu olacak sence Kemal Kılıçdaroğlu'nun? Bir de o A takımından da sen de bahsettin. Şimdi
2: bu süreci yönetecek bir kadro oluşturuyor Kemal Kılıçdaroğlu.
3: Yakın çalışma.
2: Az önce de ekrana gelen isimler de kulislerde konuşuluyor. Özellikle Müslüm Sabun örgütlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı olması bekleniyor.
1: Yani bu isimler, böyle bir talep geldi, bu talebe yani bu icabet ediyorlar mı?
2: Şöyle, bu isimler zaten uzun süredir Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte hareket eden isimler. Hatta arınma konusuyla ilgili Akif Hamza Çebi'nin de bir sosyal medya paylaşımı olmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk arınma çağrısı yaptığı dönemde, yanlış hatırlamıyorsam. Yani aynı doğrultuda hareket eden isimlerden bahsediyoruz. Bu isimler yine Ankara'da kulislerde dillendirilen isimler. Yani bu MYK'da yer alacağı ifade edilen, yer alması beklenen isimler. Muhtemelen bu isimler MYK A takımı olarak Kemal Kılıçdaroğlu tarafından cumartesi günü açıklanacak. Beklentiler bu yönde.

0: hatta %99 da diyebilirim. Yine %1 ihtimalde bir köşe.
1: Ya o zaman bizim dediğimiz, demin ifade ettiğim hususu bir kere daha tekrarlamak isterim. Bakın yani Sayın Kılıçdaroğlu evet uzlaşmacı tavrını sürdürmeye çalışıyor vesaire ama gördüğüm kadarıyla bu daha önce ki biraz önce İsmail Bey'in söylediği tavırdan biraz artık daha hızlı hareket ediyor. Gördüğüm manzara bu. Yani beklemiyor yani bazı şeylerin oluşması için işte talepte bulunuyor. Genel merkezi boşalttırıyor. İşte İlter Bey'in de söylediği gibi yani A takımını açıklıyor. Parti yönetimini açıklıyor. Ya, demek ki bir şey var. Yani bazı çok da öyle hani bekleyeyim zamana yayayım dur otursun taşlar filan diye de çok da fazla beklemiyor. Yani ama şimdi burada da hakkını teslim etmek
2: zaten
1: lazım.
2: Zaten sevgili hocam eğer bu onu yaparsa geçmişten hiçbir ibret alamamış işte demek.
1: Doğru söylüyorsun İsmail Bey. Yani ben senin yani. O şeyine katılıyorum. Evet, yani lidersen tabii. Hani müdür değil hani, bakın hocam. Lidersen müdürlerimize tabii. De buradan saygı olsun. Saygı ve selamlarımızı sunuyoruz. Ama burada konuştuğumuz bir partinin genel başkanı yani şimdi o liderlik nosyonunu da ortaya koymak durumunda. Yani gördüğüm kadarıyla hani burada cumartesi günü hakikaten şey neydi onun ismi CHP siyasi tarihi için önemli bir gün olacak gibi görünüyor. Tam da şimdi onun karşısında Sayın Özgür Özel de
0: bir gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor cumartesi günü.
1: Evet. Cumartesi. Yani burada
3: bu
1: cumartesi
3: isimlerle
1: günü
3: mi
1: CHP için çok önemli bir gün olacak.
3: Gördüğüm kadarıyla. İlter. Bayramlaşmak için yanında
0: Mehmet
3: olacaklar.
0: Mehmet Türkay mi? Bu isimler dillendiriliyor ama nihayetinde son karar tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun ama iki gündür özellikle bu isimlerin MYK'ya gireceği parti kulislerinde, genel merkez kulislerinde konuşuluyor. Hatta Müslüm Sarı'nın artık kesinleştiği işte örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcısı olacağı ifade ediliyor. Bunu ben de duymuştum. Diğer isimlerde yine kulislerde konuşulan isimler. Artık göreceğiz cumartesi günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasıyla birlikte.
3: Zaten Müslüm Sarı'ya baktığımızda örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine pazar günden itibaren başlamış gibiydi. Yani o örgütlenme çağrıları, yapılan açıklamalar Müslüm Sarı üzerinden geliyordu ağırlıklı olarak.
0: Evet evet Müslüm Sarı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başından beri yanında olan bir isimdi. Şu anda zaten parti meclisi üyesi. Geçmiş dönemde de yine parti içi muhalefette önde gelen isimlerden birisiydi. Yani Özgür Özel'e muhalefet eden bir isimdi.
1: Ya bir de tabii
0: haliyle Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte yol yürüdüğü için parti politikaları konusunda bir uyuşmazlık vardı mevcut yönetimle arasında. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte muhtemelen artık %99 diyebiliriz. Yine %1 ihtimal bir köşede dursun. Yine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde genel başkan yardımcısı olarak yoluna devam edecek öyle görünüyor.
1: Ya şimdi bir de şu peki. Var bakın bu sorun. İsimler aynı zamanda biraz önce İlter Bey'in de söylediği önemli nokta yani Özgür Özel ve ekibi tarafından da bir anlamda dışlanmış ekip yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğundan bahis de yani dışlanmış grup yani dolayısıyla burada aslında belki bir temizlik arınma süreci başlayacaksa Sayın Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla bu isimlerin de istiyor olduğunu da bilelim. Yani bunlar da anladığım kadarıyla rahatsız ve bir anlamda belki Sayın Kılıçdaroğlu daha hızlı davranması için de buradaki A takımı zorluyordu da diye düşünüyorum.
3: İlter, şimdi Müslüm Sarı üzerinden gittik. Örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcısı olabileceği yani
0: parti
3: bu göreve
0: örgütlerinden sorumlu.
3: Parti örgütlerinden. Şimdi baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin en sıkıntılı konusu belki de onlardan biri değil tek en büyük sıkıntılı konusu örgütlenme konusunda. Yani belediyeye baktığımızda şimdi parti meclis üye delegeler bir kısmı işte rüşvet almakla suçlanıyorlar. Bununla ilgili süren davalar var. İşte belediye başkanlıklarıyla ilgili yürütülen soruşturmalar var. Yolsuzlukla ilgili. Bunlarla beraber ortaya çıkan ne yazık ki çok vahim ahlaki konular var. Mesele yeniden örgütlenmek olacak. Ve bu en büyük görev olacak. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunu başarabilen çok büyük bir şey başarmış olacak. Yeniden kimliğini var eden çok büyük bir şey başarmış olacak.
0: Çok zor
3: olacak.
0: Bir iş açıkçası.
3: Çok zor
0: ben
3: bir iş.
0: Kolay
3: şimdi
0: değil.
3: Bu zor işi Müslüm Sarı gibi bir isme vermesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu açıdan soruyorum. 2023'ten sonra Müslüm Sarı'nın çok adı geçiyordu. İşte partiyi Kemal Kılıçdaroğlu'nun ona devredeceği konuları da vardı. Acaba Müslüm Sarı'yı buna mı

0: hazırlıyor? Genel başkanlığa mı hazırlıyor sence Kemal Kılıçdaroğlu kendinden sonraki süreçte?
1: Yani Müslüm Sarı'ya güveniyor. En azından şimdilik onu söyleyebilirim Merve Türkay. Hani ilerleyen süreçte bir genel başkanlık adımı olur mu olmaz mı? Şimdiden açıkçası net bir şey söylemek çok zor. Çok zor. Tabii kim istemez genel başkan olmayı, onu da söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partili her bir üye bu genel merkezde 12. katta bu partiyi yönetmek ister.
0: Müslüm Sarı'nın da böyle bir hedefi olabilir. Herkes kendisi için ister de onu bir başkası için istemek başka örgüt. Bir konu aslında. Ben evet. aslında onu sormak istedim sana biraz da.
2: O da biraz zor.
1: Olabilir. Başka isimler de konuşuluyor aslında. Ancak nihayetinde şu anda olağanüstü bir durum var. Önce bu olağanüstü bir süreç bir geride bırakılsın. Daha sonra bir olağan durum ortaya çıktıktan sonra da taşlar yerine oturur en azından. Genel başkanlık planları yapanlar mutlaka önümüzdeki süreçte bu olağanüstü durum ortadan kalktıktan sonra kendilerine bir yol çizeceklerdir muhtemelen mutlaka. Tabii ki biz de herkesi burada Cumhuriyet Halk Partisi'nde kim ne hedefliyor onları da tabii ki yakından takip ediyoruz. Müslüm Sarı da bu isimlerden biri olur, olabilir.
0: Peki. Şimdi Eray Hocam dedi ki Özgür Özel döneminde yani partiden uzaklaştırılmış, kısmen pasifleştirilmiş isimler Kemal Kılıçdaroğlu'nun evet. yanındaki isimler. Ya
3: bunlarda da bu anlamda Sayın Kılıçdaroğlu'nun hissettiği hisler olduğunu düşünüyorum yani. Hani hançerlendi konusu var ya muhtemelen onlar da aynı şeyi düşünüyordur diye değerlendiriyorum.
0: Berhan Şimşek'in de buna benzer açıklaması var. 2025'te yaptığı bir açıklama Özgür Özel yönetimiyle ilgili ki yani sözcü olarak parti sözcüsü olarak adı geçen bir isim. Cumhuriyet Halk Partisi siyasetinde de çok eski bir isim Berhan Şimşek. Serzenişleri vardı. Mutlaklıktan davası devam ederken karar çıkmamışken henüz. Berhan Şimşek neler söylemişti? Madem siz oradan bir kapı açtınız. Evet. Bir hatırlayalım.
4: Dün akşamdan beri yaşadığımız imzaları topluyoruz. Aradan bir saat geçiyor. 5 imza çekiliyor. 6 imza çekiliyor. Büyük baskı altında, büyük bir uğraşla, bir saatlik uykuyla ve konuşma metnini yazarak salona geldim. Ve hepiniz burada şahitsiniz. Partili arkadaşlarım da, delege arkadaşlarım da şahit. Buradan salondan içeriye girebiliyor musunuz?
5: Giremiyoruz.
4: Girebiliyor musunuz?
5: Giremiyoruz.
4: Arkadaşlar içeriye 5 dakika geç girdi. İnanılır gibi değil. Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin holdingi değildir. Hayırlı uğurlu olsun Sayın Özgür Özel. Kutluyorum sizi. Şimdi santraforun biri yok. Kemal Bey yok. Cumhurbaşkanlığı adaylığını şimdiden açıklayabilirsin. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Partim adına büyük acı duyuyorum. Ben bu partide duvarlara CHP yazarken Sayın Özgür Özel ve yanındakiler tablalı don giyiyordu. Kısa pantolonla geziyordu.
0: Şimdi böyle bir serzenişi vardı bunlardan önce. Bu arada,
2: bir de bir son açıklaması var. Çok daha vahim yani.
0: Ben
2: çok
0: de
2: daha
0: şunu duymuştum. Yani mutlak mutlak kararın ardından bir televizyon programında Sayın Berhan Şimşek dedi ki yani ben Kemal Bey göreve geldikten sonra birkaç dönem hiçbir görev almadım partide. Yani bana onu layık görmedi ve öyle. Ama ben genel merkeze ulaşmakta ya da genel merkezde var olmakla ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadım dedi. Şimdi bir mukayese ediyor zannediyorum Özgür Özel yönetimiyle birlikte. Ben de onu hatırlıyorum. Siz son açıklamasından bahsettiniz. O neydi?
2: Şöyle yani buradaki o arınma kısmını Cumhuriyet Halk Partisi'nin kimlerin güdümünde olduğunu az önce holding kelimesini kullandı. Hı hı. Çok önemliydi. Çünkü niye bir holding kelimesini kullanıyor da başka bir şirket ya da başka bir kurum başka bir şekilde yönetilme durumundan bahsediyor? Çünkü maddi menfaatleri içerisinde parayla döndürülmüş, parayla yönetilen bir genel merkez izlenimi olduğu için ve Cumhuriyet Halk Partililer Sayın Özgür Özel göreve geldikten sonra 2023 ile 2026 tarihi arasında 1600'ün üzerinde kendi üyesini ihraç eden bir özel yönetimi vardı. Ve her seferinde hangi üye ya da hangi görevde olursa olsun eğer genel merkezi eleştiriyorsa, eğer burada işte yolsuzlukla ilgili olan soruşturmalar konusunda genel merkezin bir tavır almasını eleştiriyorsa hemen ne yapılıyordu? Sesi kesilmesi için ihraç ediliyordu. İhraç edildiğinden dolayı hiç kimse burada genel merkeze yönelik bir fikir açıklama yoluna başvurmuyor.

0: Dikkat ederseniz Sayın Kılıçdaroğlu'nun ilk arınma videosu o onlu sayılardaydı milletvekillerinin açık desteği. Fakat son açıklamasında biz 22 milletvekilinin açıktan destek verdiğini gördük. Bunu da geçiyorsunuz. Biz Savatan Müslüm Sarı ismi geçiyor. Karar çıktıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne gitmek isteyen, Cumhuriyet Halk Partisi'nde görevli olduğu, yönetimde yer aldığı Cumhuriyet Halk Partisi'ne girmek isteyen kimdi o kol kola girenlerin başında? Müslüm Sarı geliyordu yani. Ve ilk defa burada açık bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde, yani mahkeme kararından sonra herkes kendi fikrini, kendi Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili olan düşüncesini açıklama yoluna
1: başvurdular. Bir şey soracağım Hadi Bey, eğri oturup doğru konuşalım. Şimdi örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili başlatılan süreç, iddianame çoktan hazırlandı. Zaten yani basın mensubu olarak oradaki yani suçlamalara da hakimiz iddianamedeki. Tamam da bu süreç zaten Kemal Bey'in genel başkanlığı sürecinde de başlayan bir süreç. Biz basın mensubu olarak ya da normal kamuoyunda insanlar iddianameye konu olduğunda, soruşturma başladığında öğrendi. Şimdi parti içerisindeki isimler pek çoğu, yani Özgür Bey grup başkan vekiliydi. Yıllarca ki en etkili grup başkan vekillerinden biriydi. Bugün bu konudan rahatsızlık duyan isimler çok önemli görevlerdeydiler. Hiç mi kulaklarına çalınmıyordu? Hiç mi rahatsız olmuyorlardı? Hiç mi genel başkana bu konuyu götürmüyorlardı?
0: Şöyle bir şey karıştırmamamız gerekiyor. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerine yönelik soruşturmalar 2025 yılından sonra başladı.
1: Soruşturmadan bahsetmiyorum. Evet, ya soruşturmaya tabii, konu olduğu zaman biz duyduk.
0: Şöyle,
1: 2025'ten önce
0: şöyle genel var. Sayın Kılıçdaroğlu 2023 tarihi 3 Kasım'dan önceki dönem içerisinde genel merkeze bir başvuru, bir anlatma ya da bir haber verme durumu söz konusu değildi. Bu soruşturmalara konu olabilecek durumlar. Bunlar ne zaman ortaya çıktı? Para kolelerinin işte ekranlara yansımasıyla ortaya çıktı ki, ve Sayın Kılıçdaroğlu zaten o hançerlenme kelimesini onun için zikretmişti. Kendisinin haberi olmadan, genel merkezin haberi olmadan arkadan bir şeyler dönüyordu.
1: Tamam da bu il başkanlığı binası nasıl alındı sorusu yöneltilmedi mi partililer tarafından, para kuleleri konusundan bahsediyorsunuz?
0: Ama o süreci hatırlayın, çok hızlı bir süreç içerisinde İstanbul İl Başkanlığı alındı. Hemen bir ay, iki ay içerisinde değil, özür dilerim, bir ay gibi bir süre sonra kurultay oldu ve kurultayda da Sayın Kılıçdaroğlu gitti. Gittikten sonra bu görüntüler ortaya çıktı. Dikkat ederseniz niye Sayın Özel'i seçtiler? Sayın Özel'in liderlik vasfı mı vardı? Ya da Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir kanaat önderi miydi? Değildi. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu'nun en yakınında bulunuyordu. En samimi olanıydı. Kendisine en fazla bağlı olanıydı. Kendi ismi Cumhurbaşkanlığı için açıklandığında en fazla gözyaşı dökendi. Ve Sayın Kılıçdaroğlu parti içerisinde bir olay olduğunda ya da bir şey döndüğünde ilk haber alacağı kişi kimdi? Haber alacağı kişi Sayın Özgür Özel'den haber alması gerekirdi.
1: O zaman bu o haber trafiğini Özgür Bey mi kesti o dönem
0: işte,
1: diyorsunuz?
0: İmamoğlu öyle bir stratejiyle dönemde hareket etti ki Sayın Özel'i avucunun içerisine aldı, tabiri caizse. Avucunun içerisine aldıktan sonra bütün bilgilerin Sayın Kılıçdaroğlu'na gitmesini engellediler. Ve Sayın Kılıçdaroğlu 39. olağan kurultayda çıkıp Sayın Özel'in konuşmasını dinlediğinde, kendi sırası geldiğinde şu cümleyi kullandı: biz günlerdir, aylardır beraber çalışıyoruz, keşke yüzüme karşı söyleseydin dedi. Neden biz beraber çalışıyorken bunu yüzüme söylemedin de ben düzelteyim eğer bir hatam varsa?
1: İlter sanırım bir şey diyecek. O dönem dedin İlter.
2: Şöyle, Merve Türkay 38. olağan kurultay sürecinde, şimdi Ekrem İmamoğlu değişim çağrısı yapmıştı hemen seçimin ardından. Ve daha sonra kurultay süreci başladığında Ekrem İmamoğlu'nun yakın arkadaşları, yanında uzun süredir yer alan arkadaşları da Ekrem İmamoğlu'na genel başkan ol çağrısı yapıyorlardı. Yani bu kulis bilgisini daha önce de paylaşmıştık. Evet. Gel partinin başına geç diyen isimler vardı Ekrem İmamoğlu'nun yanında. Bunu da hazır konu açılmışken aktarayım. Yani Ekrem İmamoğlu'na da bu anlamda yakın arkadaşları, çalışma arkadaşları, uzun süredir birlikte yol yürüdüğü arkadaşları gel Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geç şeklinde baskı yapıyorlardı.
1: Bunu arkadan hatırlıyorum çünkü şunu da konuşuyorduk. Yani eğer böyle bir karar alırsa Ekrem İmamoğlu işte belediye başkanından istifa etmek durumunda kalacak. Dolayısıyla böyle bir riske giremez, seçimi kaybetmesi durumunda. O zaman belediye başkanlığını da kaybetmiş olur. Genel başkanlıkla yetinemez diye o dönem bunları da tartışıyorduk.
3: Ama söylediğiniz çok haklı Merve Hanım. Bakın yani şimdi

0: toplantıları yapıyorlardı, görüşüyorlardı. Artık bunu aleni açık bir şekilde yapıyorlardı. Yani
1: Sayın Kılıçdaroğlu, bunlar ne zaman oldu? İlleri ilçeleri bitirdiler.
0: Sayın Kılıçdaroğlu da genel başkandı. Yani şimdi genel başkanın yetkisi var yani şimdi. Ben demin o yüzden hani satır arasında şunu ifade etmek istedim. Yani bu durum ya bırakın şeyi ya herkesin İstanbul'daki yolsuzluklarla ilgili sokaktaki vatandaşın bile haberi vardı ya. Bir sürü şeyler konuşuluyordu. Yani hani bırak bunu mutlaka Sayın Kılıçdaroğlu'nun duymuş olması gerekir.
2: En azından hizmet edilmeyen, çalışmayan merdivenlerden
0: yani, bir sürü
2: şeye kadar.
0: Bir sürü İsmail
2: en azından
0: yani oraya
2: her gelirse, şey yolunda olsa bile hizmet ya yoktu yani. Bunu değerlendirebilirdi değil mi yani?
0: Rüşvet almak için gidildiği falan bu böyle şeylerde sosyal medyada falan pek çok yerde rastladık yani.
3: Şimdi
0: burada eğer Sayın Kılıçdaroğlu bunu bilmiyorsa gelmemişse bu vahim biliyorsa gereğini yapmamışsa daha da vahim.
2: Hocam burada bakın
3: Jeremy Rifkin vardı danışmanı bir sürü danışmanı vardı. Türkiye'nin en entelektüel en ideal kadrosu diye pazarlanan ekonomisti galiba yanlış hatırlamıyorsam evet. Jeremy Rifkin'di ismi. Umarım tazminatını falan almıştır. İşten çıkardıkları için SSK vesaire hani işlemler oluyor ya.
4: Herkes bir şey hatırlıyor.
3: Umarım almıştır. Kesin. Şimdi Jeremy Rifkin mesela nerede? Hani bu yol haritası içerisinde Jeremy Rifkin vardı. Bir sürü A takımından isimler vardı. Yani neyse bir şey söyleyeyim.
4: Siz genel seçime giderken
0: gerçekten samimi bir şekilde bir temizlik bir arınmadan bahsediliyorsa ve bu gerçekleştirilecekse bilmiyorum. Ben acizane tavsiyem mutlaka geçmişte yapılan hataları, bu tıkanmışlıkları, üstü örtülenleri oturup iyice düşünüp ona göre yola çıkmaları gerekir.
4: Halil Bey bir şeyler hatırlattı, İlter bir şeyler hatırlattı da bizim öyle bir kaydımız var. O kadar fazla şey oluyor ki hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem dünya gündemiyle ilişkin. Bazen unutuyoruz. Siz söyleyince evet öyle bir şey olmuştu. İlter söyleyince evet böyle de bir şey olmuştu diye hatırlıyorum. Bizim bir kısa bir hatırlatma videomuz var. Hazırmış sanırım. İzleyelim bir hatırlayalım neler yaşandığını o süreçte. Belki daha sağlıklı konuşuruz.
5: Sürüyor ve buradayız.
6: Değişmeyen tek şey değişimdir.
7: Bir giriş yapalım mı? Yavaş yavaş başlayalım aslında.
5: Değişim söylemini dillendirenler ilk işim onları değiştirmek.
8: Bu kurultay sadece Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı değil, Türkiye muhalefetinin toptan şekilleneceği bir kurultaydır.
5: Bay Kemal'in yol arkadaşı olacaksan Bay Kemal'i arkadan hançerlemeyeceksin.
9: Hiç üstüme almadım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hançer yok, hançerleyecek de kimse yok.
5: Yüzüme karşı söyleseydin.
9: Bizim partide hançer olmaz. Atadığınız danışmanlar şöyle paylaşmış. Kılıçlar çekildi. Kılıç çekecek olanın alnını karışlarım, alnını karışlarım.
10: 39 milletvekili verilirken biz yoktuk.
9: Oğuz Kağan Salıcı vardı. Gizli protokol yapılırken vallahi biz yoktuk. Danışmanınız vardı.
5: Oraya bir soru işareti koymak zorundayım. Keşke burada anlattıklarını uzun süredir beraber çalışıyor yüzüme karşı söyleseydim. Belediye başkanı adayı olacağım dedi, belediye başkanı adayı oldu. Milletvekili olacağım dedi, milletvekili adayı oldu. Orada evet diyeceksin, buraya gelince hayır diyeceksin. Günü gelecek, güçlü bir sosyal demokrat arkadaşımıza devredeceğim göreyim. Vay efendim bunlar nerede saklanıyor? Bunun sağla solla ne ilgisi var? Genel başkan olacak kişinin olayları çarpıtmadan sizin önünüze sağduyuyla çıkmalı.
8: Partimizin yeni genel başkanı Sayın Özgür Özel olmuştur.
9: Yolumuz açık olsun. Yolunuz açık olsun.
11: Biz maratonda değiliz aslında. Maratonun kıyısından gidiyoruz.
12: Şaibeli kurultay. Nedir bu şaibeli kurultay? Çıkıp hayır yoktur demesi lazım.
13: Anamızın ak sütü gibi kazandığımız bu kurultay şaibeli öyle mi?
12: Rüşvetlerin paraları alıp verildiği yer mi sanıyorsun?
13: Bu parti seni o koltukta oturmayı bırak. Tükürükle boğar, tükürükle boğar.
12: Bazı belediye başkanlarımız da kirliye bulaştığında onları hemen partinin dışına çıkardık. kabul etmeyiz biz.
4: Çoğunu unutmuşuz. Yani ben çoğunu hatırladığımız için.
2: Cumartesi günü Sayın Kılıçdaroğlu işte bayramın ilk günü yaptığı açıklamada ben bundan sonra neler olmuş hepsini anlatacağım dediğinde biz aslında bunları daha fazla göreceğiz yani. Çünkü evet belli
4: böyle
2: bir süreç.
4: Böyle bir şey mi bekliyorsunuz? Benzer bir konuşma mı bahsediyorsunuz? Sırtımdan hançerlendim şeklinde bir konuşma. Ardından Özgür Özel'in hiç üzerime alınmıyorum şeklinde yanıtları Cumartesi'den sonra böyle
2: üç başlık altında bir konuşmayı en azından ben şahsen kendim adıma söylüyorum. Beklediğimi söylemem gerekiyor. Birincisi, bu süreç nasıl bu hale geldi? 38. olağan kurultayda kendisini işte arkamdan hançerledim kelimesini kullanacak cümleyi niçin kullandı? Burada neler gördü? Ya da bunun farkındaysa neden hareket etmedi? Uzun bir süre çünkü bu çalışmalar yapıldı ve bu çalışmalar içerisinde haberdar oldu mu olmadı mı, neden haberdar olmadı? Bunu çıkıp ilk ağızdan dinlemek gerekiyor. İkincisi, 39. olağan kurultayın olduğu gün bir sürü olay gerçekleşti biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi neydi? İşte Sayın Kılıçdaroğlu'nun çekildiğiyle ilgili bir haber yayıldı. Sosyal medyada paylaşımlar yapıldı, salonda anonslar yapıldı, Yüksek Seçim Kurulu'nun temsilcilerine bildirildi. Bununla ilgili düşüncesi nedir? Ne yapıldı, ne edildi? Bir de o gün odada İmamoğlu kendisine neler söyledi? Kendisini tehdit etti mi? Kendisinin istenmediğini söyledi mi? Kendisinin bu partide artık görev almaması gerektiğini, gidip emekliliğe ayrılması gerektiğiyle ilgili bir açıklaması oldu mu? Bunları çıkıp anlatması gerekiyor. O gün İmamoğlu ile birlikte örgütlenmenin nasıl olduğunu, Özgür Özel ve arkadaşlarının onun emir ve talimatlarına uyup uymadığını, birlikte hareket edip etmediklerini Sayın Kılıçdaroğlu anlatacak ki bütün Türkiye bunu bilsin. Üçüncüsü ve en önemli başlık, arınma konusuyla ilgili düşünceleri. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin hangi yanlış hareketi var ki arınma kelimesini kullanıyorsunuz? Eğer siz çıkıp, az önce Mete Bey söyledi, bir sürü milletvekili var, bu milletvekillerin fezlekeleri var ve İBB yolsuzluk soruşturmasında ismi geçenler var. Burada dosyalara ayrılmış olanlar var. Turan Taşkın Özler, Özgür Karabat. Diğer taraftan bakıyorsunuz ki Veli Ağbaba var, Ali Mahir Başarır var, Umut Akdoğan'la ilgili biliyorsunuz ki bazı şeyler konuşuluyor. Burada bu şahısların karıştığı olaylarla ilgili bir aksiyon alacak mı, almayacak mı?
4: Şurada mı?
2: Belediyelerle ilgili bir aksiyon alacak mı, almayacak mı? Bu arınmadan kastı sadece birkaç tane kurbanı seçip bazılarını gizlemek mi, saklamak mı? Yoksa bir topyekün şekilde gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'ni kirleten, siyaseti kirleten, yolsuzluk, şaibe ya da etik dışı hareketlerin içerisine girmiş olan bir partili partiden uzaklaştıracak mı? Görevi ne olursa olsun biz o gün onu net bir şekilde görüyor olmamız lazım.
4: Ali Mahir Başarır'ın mesela bu konuyla ilgili bir açıklaması oldu geçtiğimiz gün. Hani beni ihraç edecekmiş şeklinde. Şöyle bir ayrım olabilir mi orada? Hatırlarsanız yani Kemal Bey çok gitti Siliri cezaevine ziyarete ama hep şu açıklama vardı. Yani Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret etti. Yani hiç biz Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettiğine ilişkin bir açıklama duymadık ne basın ekibinden.
2: Bir kez ziyaret etti yani.
4: Ama bu isimlerin efendim kaç kez İlter? Bir kez mi?
14: Bir kez ben de öyle biliyorum. Evet. Bir kez ziyaret etti.
4: Ama bu isimlerin tamamı sürekli olarak sıklıkla ziyaretine gidiyorlardı. Mesela Kemal Bey açısından böyle bir ayrım söz konusu olacak mı sizce?
2: İşte bu çok önemli bir husus. Ya ayrımın olmaması gerekiyor. Zaten burada dikkat ederseniz...
4: Karar vermesinde bunlar kendisi için önce olacak mı?
2: Olması oradaki gerekiyor. Tutumlar. Bakın dikkat ederseniz biz burada bir mahkeme kararı, mahkemenin sonucunu konuşmuyoruz. Ve bir siyasi parti için mahkemenin sonucu da önemli değil. Çünkü siyasi ahlak, siyasi etik açısından eğer bir belediye başkanı, belediye başkan yardımcısı, üye, delege, genel başkan yardımcısı ya da bir milletvekili bir yolsuzluk, bir şaibe durumu söz konusuysa ya da özellikle etik dışı hareketler içerisine girmişse davanın sonucu beklenmeden uzaklaştırılması gerekir ki diğer siyasi partiler de aynısını yapıyor. Dikkat ederseniz AK Parti kendi belediye başkanları, kendi milletvekilleriyle ilgili eğer bir yargı süreci başlamışsa hiç zaman

0: kaybetmeden disipline sevk eder ve siyasi partiden uzaklaştırır. Temizlendikten sonra, karar sonuçlandıktan sonra eğer gerçekten böyle bir suç yoksa zaten kendi partisine dönebiliyor. Milliyetçi Hareket Partisi aynı şekilde. Bu şu demek değil. Ön yargı ya da kesin karar vermek anlamında söylemiyor ki bu. Siyasi partinin doğasında bu vardır. Bu 657 devlet memurları kanunu çerçevesinde olan bir husustur aslında. Çünkü devlet aklıdır bu. Devlet memurluğu, devlet adamlığı bunu gerektiriyor. Eğer devleti temsilen bir kamu görevi görüyorsanız ve o kamu görevini görürken bir suça bulaşırsanız bunu uzaklaştırırsınız. Maaşını dahi kesmeyebilirsiniz ki devlet memurlarında maaşın 1/3'ü kendisine verilir dava sonuçlanıncaya kadar. Dava sonuçlandığı zaman eğer temizse görevine döner, almadığı paraların faiziyle dahi verilir kendisine. Ancak dava sonuçlandığında eğer bir suç varsa ne yapar? Görevden uzaklaştırılır. Hocam üniversitede yetkili, görevli biri. Üniversitede herhangi bir akademisyen bir sorunla karşı karşıya kaldığında ya da bir şikayet konusu olduğunda, bir yargı konusu olduğunda ilk yaptıkları şey ne?
1: Derhal iç soruşturma başlatırlar.
0: Soruşturma başlatıp ve görevinden uzaklaştırır ki soruşturma bitene kadar. Bittikten sonra
1: niteliğine göre değişir tabii yani. Bazen
0: önemli olan yolsuzluk diyelim.
1: Yani yolsuzluk, ahlaki bir durum varsa,
0: etik dışı hareketler zaten ya da şaibe konusu varsa bunlar çünkü affedilmeyecek. Normal basit olan soruşturmalar
2: sonuçlanana
0: değil.
2: Sonuçlanana kadar dava tabii süreci evet ifadelerini kullanıyor evet Kemal evet Kılıçdaroğlu. Mesela Özgür Özel'in de tepki çeken bu konudaki hani parti lideri olarak bu konudaki işte özellikle yolsuzluk ve az önce de söylediğim yani hiç istenmeyen o ahlak dışı durumların ortaya çıkması bu konularla ilgili yani Özgür Özel bunlara sahip mi çıkıyor bu durumlara anlamında yani tepki göstermiyor işiyle ilgili kızgınlıklar vardı parti içinde de Cumhuriyet Halk Partisi medyasında da ve mutlak butlan kararın ardından ilk yaptığı o kısa konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu sesi de kısıktı. Defalarca kez ahlak, ahlak, ahlak dedi sadece birkaç dakika içinde. Hatırlayalım ilk yaptığı açıklamayı çünkü çok az kameraların karşısına geçti son bir haftadır. Çok az konuştu Kemal Kılıçdaroğlu. İlk konuşmasında neler söylemişti bir hatırlayalım.
3: Şimdi bu sabah yeni bir gelişme oldu. Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Onu ifade edeyim. Ama Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi. Umarım önümüzdeki günlerde veya bugün bir görüşme gerçekleşir.
4: Siz mi arayacaksınız?
3: Kendisi arayacaktı. Kendisi bana ben arkadaşlarımla görüştükten sonra sizi arayacağım ve görüşeceğim demişti. Bu görüşme henüz gerçekleşmedi. Belki bugün gerçekleşir. Bir şeyi çok iyi bilinmesi lazım değerli arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir partidir. Devlet kuran bir partidir. Devlete yön veren bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır. Ben hepinizin huzurunda bütün vatandaşlarıma özellikle de partililere söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak. Ahlaki değerleri. Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Tarihinde eleştiri gelmiştir. Muhalefetten eleştiri gelmiştir. Sivil toplumdan eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım değerli arkadaşlar. Bu süreçte partinin tabanını ayrıştıracak söylemlerden özenle kaçınmak lazım. Ben bu konuda çok dikkatli bir dil kullanıyorum. Bütün arkadaşlarıma aynı şekilde ifade ediyorum. Partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden özenle kaçınmak gerekiyor. Bu parti, az önce de ifade ettim, cumhuriyeti kuran bir partidir. Ahlakı, erdemi kendisine temel felsefe edinmiş bir partidir. Bu partiyi ahlaki sorunlarla karşı karşıya bırakmak, buna benzer bazı olaylar karşısında suskunluğumuzu sürdürmek artık doğru değil. Artık doğru değil. Bir başka önemli noktaya daha değineyim değerli arkadaşlarım. Parti tabanını ifade ettim. Bizim parti kültürümüzde hiçbir genel başkanlık yapmış, hiçbir kişiyle ilgili olarak negatif bir dil kullanılmaz. Aşağılayıcı bir dil kullanılmaz. Çünkü biz bütün parti liderlerine saygılıyız. Onların eleştirilerine saygılıyız. Beni eleştiren genel başkanlar vardı daha önce de. Ben bunlara da hep saygı çerçevesinde yaklaştım. Eleştiriler konusunda gittim, kendileriyle görüştüm. Dolayısıyla parti tabanında bir düşmanlık yaratmak, birbirimize girmek, kavgalı bir ortam yaratmak, bunlar doğru değildir. Bu nedenle ben bütün arkadaşlarıma, milletvekillerime, il başkanlarına, ilçe başkanlarına, partinin seçmenlerine özellikle rica ediyorum. Bu partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden özenle kaçınmak lazım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz, köklü bir partiyiz, köklerimize ve ahlakımıza sahip çıkmak zorundayız. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun, sağ olun.
2: Şimdi Kemal Bey'in ifadesi defalarca kez ahlak ahlak ahlak dedi, 10 11 defa yaklaşık.
5: Tekrar kavuşturacağız diyor, bakın.
2: Evet, bir de şu da
5: çok mesaj var yani.
2: Tekrar kavuşturacağız diyor. Bu konuşmaların ardından afişler hazırlandı Eray Hocam.
5: Evet.
2: Temiz siyaset, güçlü cumhuriyet diye yeni afişler. Onlar da sanıyorum basın bunlar değil mi? Hazırlanmış. Çok net göremiyorum
5: aynen,
2: ama.
5: Temiz siyaset.
2: Değil mi? Sayfalarca. Temiz siyaset, güçlü cumhuriyet. Baskı aşaması değil mi bu? Yanlış görmüyorum.
1: Evet,
2: matbaa herhalde değil mi? Görüntüler. Afişlerin basıldığı offset. Görüntüler. Evet. Sanıyorum cumartesi günü herhalde parti genel merkezinde her tarafında otobüslerin giydirildiğini görebiliriz ama eğer resmi ise, yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı tarafından onaylanmış ve bunlar basılıyorsa cumartesi gününe hazırlıksa sormak
5: zaten
2: istiyorum.
5: Erman, bakın.
2: Öyle mi?
5: Tabii. Yani bu şeyler Sayın Kılıçdaroğlu'nun bilgisi ve onayı olmadan zaten basılmaz.
2: Kimse soralım buna mi İlter?
5: Cesaret edemez. Dolayısıyla bu.
2: Öyle mi İlter?
5: Evet. Yani bu aslında ilk o deminki ifadesiyle örtüşen bir anlayış ve bundan sonrası da aslında iki cümle Sayın Kılıçdaroğlu'nun ne yapacağı, nasıl bir siyaset, parti içi siyaset izleyeceği konusunda ciddi ipuçları veriyor.
2: Sorayım İlter'e. İlter, bu görüntüler geldi haber merkezimize. Bunlar resmi olarak Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi tarafından istenen ve muhtemelen cumartesi günkü bayramlaşmada, çünkü vatandaşlar da bayramlaşacak yani. Kemal Kılıçdaroğlu. Genel merkez, otobüsler, araçlar, belki billboardlar bunlarla
6: mı giydirilecek? Şimdi o afişler genel merkezin, o afişler genel merkezi donatacak. Yarın öğleden sonra afiş asma işlemlerinin yani başlaması bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde otobüsler de muhtemelen giydirilmiştir veya giydiriliyordur. Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yer aldığı ofisler, otobüsler. Bir yandan da geride bıraktığımız dakikalarda İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgez de bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Gamze Akkuş İlgez de malum Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiçbir zaman yalnız bırakmayan, uzun süredir Kemal Kılıçdaroğlu'yla hareket eden, Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekillerinin başında geliyor. O da birlik, dayanışma, kardeşlik sloganını başa çekerek sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı. Bir görsel paylaştı. Cumartesi günkü bayramlaşma programına ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi'nin dayanışma, kardeşlik ve birlik ruhunu hep birlikte yaşamak üzere bayramlaşma programında buluşuyoruz dedi. Birlik, dayanışma ve kardeşlik, bu üç kelime önemli. Bu sloganlarla Kemal Kılıçdaroğlu muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde karşılanacak. Bir de az önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında şu ifade de önemliydi, onu da not aldım.
2: İlk günkü açıklaması.
6: Bazı olaylar karşısında suskunluğu sürdürmek doğru değildir dedi,
2: evet.
6: Kemal Kılıçdaroğlu.
2: Evet.
6: Aslında bu hem kendisine mesaj, yani daha doğrusu
2: kendisine bir öz eleştiri belki.
6: Bundan sonra susmayacağına dair kamuoyuna bir mesaj veriyor. Artık bu saatten sonra ben de susmam diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Bazı olaylar karşısında suskunluğunu sürdürmek doğru değil diyor. Artık bundan sonraki süreçte ne olacak? Kemal Kılıçdaroğlu'nun da açıklamalarından yola çıkarak şöyle de değerlendirebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki yönetimi bazı konularla ilgili işte açıklamalarda bulunurken veya Özgür Özel'in kurmayları veya ona yakın milletvekilleri Kemal Kılıçdaroğlu veya Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimlerle ilgili açıklamalar yaparken veya bu soruşturma süreçleri devam ederken Kemal Kılıçdaroğlu zaman zaman böyle sosyal medya hesabından işte bir yıl arayla, geçtiğimiz yıl en son arınma çağrısını yapmıştı. bir yıl sonra yeniden o çağrıyı yaptı. Şimdi artık karşı taraftan bir açıklama gelirse, yani Özgür Özel cephesini kastediyorum, bir açıklama gelirse hemen bir açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden gelecek. Bu şekilde bir tablo ortaya çıkacak. Bir yanda Özgür Özel kendi doğrularını aktaracak, kamuoyuyla paylaşacak. Diğer yandan Kemal Kılıçdaroğlu da hayır o öyle değil, bu şöyledir şeklinde bir değerlendirme yapacak. En azından Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu saatten sonra susmayacağını, sessiz kalmayacağını da bu cümlesiyle de görmüş olduk. Bundan sonra da süreç bu şekilde ilerleyecek şüphesiz.
2: Gürsel Tekin'in de bir açıklaması vardı. Şimdi Gamze İlgezli'nin açıklamasında, yani paylaşımında, İlter'in işaret ettiği o paylaşımda birlik, dayanışma, kardeşlik sözleri yer alıyor ve muhtemelen de artık cumartesi günü Kemal
6: slogan bu, belli oldu,
2: slogan
6: artık
2: bu olur herhalde,
6: slogan bu, cumartesi günü sloganı bu, parti tabanını biraz daha kucaklamaya yönelik bir mesaj verecek Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii parti tabanını kucaklamaya dönük bir mesaj verecek ama eleştirileri de sıralayacak. Yani tavanla tabana vereceği mesajlar şüphesiz farklı olacak. Onu da cumartesi günü göreceğiz. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz günkü bayramlaşma programında gazetecilerle bayramlaşırken bunun çok net mesajını vermişti. Sert bir açıklama olacak muhtemelen, öyle görülüyor. Partinin mevcut önceki yönetimine yönelik ve yaşananlara dair sert bir açıklama yapması bekleniyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bu açıklamaları yaparken de parti tabanına seslenecek. Parti tabanında da bir ayrışma olmaması adına kucaklayıcı bir dil kullanacak. Öyle anlaşılıyor ki zaten Gamze Akkuş İlgez'de yaptığı paylaşımda bu zaten ortak bir slogan. Hani Gamze Akkuş İlgez'in özel bir paylaşımı değil nihayetinde. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri de şu saatlerde veya önümüzdeki dakikalarda aynı paylaşımı yapacaklardır. Birlik, dayanışma ve kardeşlik paylaşımı.
2: İlter'in söylediği şey çok önemli. Yani bu ifade tabanla tavana vereceği mesaj aynı olmayacak, farklı olacak herhalde diyor. Bunu artık görebiliyoruz. Yani bu slogandan bile hani birlik, dayanışma ve kardeşlik sloganı başka bir şey. Ama temiz siyaset, güçlü cumhuriyet mesajı da başka bir şey. Onu birazcık da tavana verecek gibi. Bu arada bugün bayramlaşmalar da oldu. Az önce de dedim ya, partililer Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler Kemal Kılıçdaroğlu'na bayramlaştı. İşte İyi Parti, İyi Parti Cumhuriyet Halk Partisi'ni Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret etti. MHP Genel Merkez'de ziyaret etti. Bunlar olurken de mesela Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş da Kemal Kılıçdaroğlu'nun evine gittiler. Orada bayramlaştılar. Gürsel Tekin de baktığımız zaman il başkanlığı döneminde, yani o süreçte aynı tepkilerle karşılaşmış bir isim olarak bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Ve kendisi de benzer mesajlar verdi. Bir Gürsel Tekin'in mesajlarına da kulak verelim isterseniz.
7: Amerika ile İran bir araya gelebiliyorsa, bir müzakere başlatabiliyorsa, Sayın Kılıçdaroğlu aynı zamanda bugün itiraz eden arkadaşlarımızın varlık sebebidir. Yani bizler gibi böyle tırnaklarıyla particilik yapan, ne bileyim işte pankart asan, dayak yiyen insanlar değil. Arkadaşlarımız, Sayın Genel Başkanımız böyle bir imkan tanıdı ve iyi de oldu. Kendilerinin varlık sebebi olan Sayın Kılıçdaroğlu'na yapmaları gereken bir araya gelip Cumhuriyet Halk Partisi bizim Sayın Kılıçdaroğlu için de, benim için de, Sayın Özel için de, hepimiz için as olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini zedelemeden, tartıştırmadan yapılması gereken çok basit şeyler var. Bu süreci el birliğiyle nasıl çözebiliriz? Yani adliye koridorlarında bir daha asla Cumhuriyet Halk Partisi'nin tartışılmayacağı bir süreci, bir mekanizmayı başlatmak bu kadar kolay bir iş.
2: İsmail Bey, siz bir şey ekleyecektiniz. Yani Özgür'ü, Gürsel Tekin de, yani bu süreçle ilgili, yani bunları söyleyen herkes, ben Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde çok yük aldım, sorumluluk aldım, afiş astım, sokaktaydım. Kapı kapı

0: Aslında benim bildiğim, inandığım stratejik liderlikte liderler kendi hitap ettikleri grubun ya da içinde siyaset yaptıkları toplumun sembollerini, değerlerini en iyi bilen ve o sembolleri en iyi kullanan insanlardır. Anlatabiliyor muyum? Çünkü siz kitlelerle konuşurken felsefe yaparak konuşamazsınız. Kitlelerle ancak sembollerle konuşursunuz. O yüzden de liderlikte sembol kullanımı müthiş derecede önemlidir. Şu anda herkes kendince bir sembol üretip kendi, hepsi de aynı partinin içerisine, aynı tabana çok başka dillerden, çok başka sembollerle mesaj vermeye çalışıyorlar, değil mi? Hangisinin sembolünün tabanda karşılık bulup bulmadığını göreceğiz.
1: Bunları şu an kelimelerin gücüyle mi yapıyorlar?
0: Kelimelerin gücünü kullanmaya çalışarak, yani en azından tabandaki insanlarla bir dil, bir kavram birliği kendilerince üreterek bir şey üretmeye çalışıyorlar. Ama şu süreçten bağımsız bir ilke yine söyleyeyim size. O da şudur. Bakın, kötü niyetli insanlar dostluk ilişkisi, gönül ilişkisi, grup ilişkisi kuramazlar. Evet. Ancak ve ancak onların çıkar ilişkileri olabilir. Tamam mı? Bu çok temel bir ilke. Şimdi bugün aslında onların da ifadeleri üzerinden söylüyorum, açık beyanları üzerinden söylüyorum, bana ait olan bir şeyle değil, ortaya dökülenler üzerinden söylüyorum ki onlar da bunu şu anda temiz siyaset diyerek ortaya çıkarıyorlar. Çünkü eğer ortada bir temiz siyasetten bahsediyorsak demek ki kirlenmiş bir siyaset var. Öyle değil mi? Hani Trump ne diyordu? Yeniden büyük Amerika. Demek ki biraz zayıflamış bir Amerika var ki yeniden büyük bir Amerika arzuluyoruz.
1: Söyleme ihtiyaç var. Bu söylem
0: yani
1: karşı.
0: Bir dil üretiyorsanız burada böyle bir tablo vardır. Bu size açık olarak bunu söylüyor. Şimdi
1: yönetmenimiz bu görüntüleri vermiş mi, evet, sizi anlatırken? Bu da bir sembol o zaman. Yani bu araçların genel merkezin kapısına...
0: Hiç kuşku yok. Bunlar hepsi sembol. Dedim ya, bakın, burada kitlelerle konuşurken siz sembollerle konuşursunuz. Ve bu sembolleri en iyi kim üretiyorsa, en iyi kim daha iyi verebiliyorsa, burada kitle psikolojisini çok iyi bilmesi gerekiyor işte bir liderin. Bakın, eğer onun için Kılıçdaroğlu'nun ürettiği siyaseti eleştirdim. Bakın şu anda hani olayları tam tahlil edebilmek için sizin şuna ihtiyacınız vardır ya. Öncesi, sırası ve sonrası. Aslında şu anda Kılıçdaroğlu'nun arkada bıraktığı bagaj, arkada bıraktığı siyaset biçimi onun üzerinde o kadar büyük bir handikap oluşturuyor ki bugün kafalarda bir sürü soru işareti var. Acaba bu Kılıçdaroğlu bu liderlik vasfını ortaya koyarak, tek dil üreterek, çünkü mesela şöyle bir şey daha söyleyeyim size, yani 1 milyon tane üyesi olan bir kabile bir devlet kurabilir mi? Neden kuramaz? Çünkü devlet hiyerarşi ister. O hiyerarşinin sadakatini gerektirir. Anlatabiliyor muyum?
1: Lider çokluğuyla lider boşluğu aynı şey demiştiniz.
0: Yatay bir zeminde, siz yatay bir toplumda devlet kuramıyorsunuz, değil mi? Kabile, 1 milyon tane üyesi de olsa kabile. Yani birisinin, hani o bilimsel tabiriyle primus inter pares, o yani birisinin öne biraz çıkıp diğerlerini sadece orkestrayı yöneten bir şef gibi yönetmesiyle ortaya çıkan bir tablo. Ama devlet öyle bir şey değil. Devletin tepesinde tek bir kişi vardır ve o, hatta şöyle bir, yine hikmeti devlet diye bir şeyden bahsederek söylüyorum. Bakın, orada şöyle bir şey vardır. Devletler kardeş nasıl ki kabul etmezse, iktidarlar da ikili yapıyı kabul etmez. İktidarda iki tane kişiyi koyarsanız o devlet, o kitle kimi dinleyecek? Kime göre yön alacak? Kime göre yol alacak?
1: Koalisyon. Şimdi burada ne kadar devam edebiliyordu ki?
0: İşte yoktu zaten. Mervan'ım, bakın ki. Mervan'ım, burada aslında Sayın Kılıçdaroğlu en büyük hatayı ne zaman yaptı? Tekrar başa döndüğüm zaman, İmamoğlu Anadolu'ya çıkarak aslında kendi PR'ı için çalışma yaparken bütün bunları aslında hissetmemesine imkan ve ihtimal yoktu. Evet. Uyarılmamasına imkan ve ihtimal yoktu. Dolayısıyla da iki başlığın oluşmasına ve iki kanaldan topluma, kitleye, CHP kitlesine mesaj gitmesine sebebiyet veren o siyaseti ürettiğinde ve onu beslediğinde ve ona cesaret verdiğinde aslında CHP'nin bugüne gelmesini de zeminini hazırladı. Bu dışarıda aranacak bir şey değil.
1: Seçmenin zihninde de o zaman bu, evet, çok parçalı bir yapı.
0: Sembol karmaşası oldu. Oluştu. Kimin sembolü öne çıkacak? Yani mesela düşünün ki Papua Yeni Gine'nin toplumuna sesleniyorsunuz, bir de İrlanda toplumuna sesleniyorsunuz. Hangi sembol? Kimin dili? Kimin diskuru, değil mi? Bak, biz sembolleri tarihin süzgecinden geçirerek 1000 yıllarda, 10 yıllarda oluşturuyoruz. Bunlar hani bir anda oluşan şeyler değil. CHP eğer 100 yıllık bir parti ise o partinin temel prensipleri var. Siz burada aslında bir çıkar ilişkisi, çıkar grubu kurarak şunu

0: yaptılar aslında CHP'de. Ne yazık ki o kast sisteminin içerisinde şu da gelişti. Bakın hani uluslararası ilişkilerde de bizim çok kullandığımız grup think etkisi vardır ya. Yani bir grubun kendi içinde karar alarak tamamen tabanından kopması meselesi. Nasıl olsa diyor ki biz nasıl olsa bunu yürütüyoruz. Öyle ya da böyle o %30 oy alıyoruz. Kimseye bir şey dememiz ve izahat yapmamız gerekmiyor. Dolayısıyla grup think kendi çıkarları içerisinde o grubun içerisinde alınan kararlar aslında sanki bir çokluluk çok böyle sistematik olarak aslında demokrasiyi işletiyormuş gibi görünse de aslında o grubun içerisinde kalan ve aynı çıkara hizmet eden, aynı çıkarın üzerinde ittifak etmiş ki bakın yine temel bir ilkeden bahsediyorum, bunu çok sevdiğim bir hocamızın ifadesinden aktararak söylüyorum. Diyordu ki bir insan neden yalana itiraz etmez? Bildiği, gördüğü halde neden yalana itiraz etmez? Çünkü o yalanda çıkar birliği vardır da ondan. Çünkü çıkar birliği olan insanlar birbirlerine itiraz etmezler. Çıkar birliği olan insanlar birbirlerinin ayaklarına basmazlar. Peki. Ne zamana kadar? Çıkarlar çatışana kadar.
1: Peki siz aslında Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki liderliği tasvir ettiniz. Bir bize bir sosyolojik analizini yaptınız ve ya bu liderlik bu sonuçları doğurur dediniz. Evet. Peki bugün tek bir soru soracağım. Bugün baktığınızda Kemal Kılıçdaroğlu'nun son bir hafta içerisindeki eylemlerine, sizin tahlilinizle o dönemki hatalarından ders çıkarmış gibi görüyor musunuz?
0: Vallahi beni bağışlasınlar. Haddimi aşmak da istemiyorum ama kumaş ve elbise. Evet. Bu siyaset, bu kumaş. Yani umuyorum beni yanılsın. Yani umuyorum yanılırım, umuyorum yanılayım. Ama evet, bazı şeyler doğuştan da gelir değil mi? Sonra biz onu evet besleriz, büyütürüz. Tabii. Eyvallah. Stratejik liderlikte. Evet. Hani ilham şiirde öyledir ya. Şiirde der ki şairdeki ilk mısra ilhamdır. Gerisi de emektir, terlemektir. Ama o ilham var ya büyük bir şeydir yani. Onunla başlar her şey. Peki. Umuyorum bizi yanılsın. Yani bunu çok isterim.
1: Peki.
0: Yani.
1: Müsaadenizle İlter'e gideceğim. Evet. İlter'e teşekkür edeceğim çünkü. Eklemek istedikleri var mı? Elinde yeni kulis bilgileri var mı? İlter'e onu sorayım. Ondan sonra da İlter seni çok yorduk.
2: Ben bir şeyi soracağım. Bu araçlar falan hala duruyor mu orada?
1: Bizim sana sorumuz hocam, var İlter. Seni bırakamıyoruz. Eren hocam şey. Der ki bu araçlar hala
2: cumartesi
1: duruyor.
2: Cumartesi günkü
3: araçlar yok.
2: Yok mu? Kaldırdılar mı?
1: Garaja
3: çekildi. Şu anda artık cumartesi günü hazırlanıyor. Onu söyleyeyim.
2: Anladım yani.
3: Özgür Özel cephesi de Kemal Kılıçdaroğlu cephesi de cumartesi gününe hazırlanıyor. Bir nicelik yarışı da olacak. Yani en fazla kalabalığı kim toplayacak? Bu önemli siyasette. Nihayetinde burada yapılacak olan açıklamalar önemli. Özgür Özel'in Ankara İl Örgütü'nün önünde yapacağı açıklamalar, vereceği mesajlar, doğrudan veya dolaylı mesajlar şüphesiz önemli olacak. Ama ilk etapta tabii siyasette bir siyasi parti miting yapıyorsa, bir lider miting yapıyorsa orada ne kadar kişi var, kalabalık hangi düzeyde, buna bakılacaktır. Bu anlamda Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında o gün bir sayısal yarışta olacak şüphesiz. Taraflar da bunu özellikle çalışıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu sadece Ankara'dan partililer burada karşılamayacak. Türkiye'nin dört bir yanından partilerin Ankara'ya gelip burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun güçlü bir başlangıç yapabilmesi için destek vermeleri bekleniyor. Bu yönde bir planlama söz konusu. Yine Özgür Özel de bu anlamda özellikle parti tabanından gücü alarak özellikle Ankara İl Örgütü başta olmak üzere il örgütünün önünde yapılacak olan bayramlaşmada buraya genel merkeze yani Kemal Kılıçdaroğlu'na güçlü bir mesaj vermek istiyor. Bu da tabii ki ne kadar kalabalık olursa o kadar güçlü bir mesaj da hem kamuoyuna hem de taraflar birbirlerine vermiş olacaklar. Biz de takip ediyor olacağız.
1: İlter, araçlar satılmış olsa sizlerin kamuoyunun bilgisi olur mu gazetecilerin sence? Duyurulur mu bu? Satılmış olabilir mi?
3: Yani araçlar satışa çıkarılacak. Ama henüz değil. Araçlarla ilgili bazı incelemeler olacak. En azından Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden gelen açıklamaya baktığımızda daha sonra o araçların satılacağı zaten ifade edilmişti. Ne zaman satılacak, ne yapacaklar onu bilmiyorum açıkçası. Peki. Bir tarihte belirtmediler.
1: İlter, çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Emeklerine sağlık. Yani bir haftadır
2: gerçekten teşekkür ederim. Çok kıymetli bilgiler verdi. Hem sağ olun. Biz de aydınlanmış olduk. Çalışıyor. Yani.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Bir taraftan da hep ayaktaydı. Hakikaten ben de o ana dikkatle baktım saatlerdir.
2: Bize kaç saattir ayakta. Evet. O da vallahi büyük tebrik ediyoruz seni.
0: Bayramlar yani.
2: Evet. Özellikle hiç bayramını da kutluyoruz.
0: Hiç yorgunluk hissi bile göstermediniz. O yüzden tebrik ediyorum.

0: Maşallah.
1: Bizim arkadaşlarımız böyle.
0: Evet, vallahi büyük
1: çok
0: emek.
1: Çok teşekkür ediyorum Yüksel. Çok
2: bu mesleği seviyoruz ondan
0: evet,
2: dolayı.
0: Güzel, bir aşk belli.
2: Hikmet Aydın'la birlikte tabii Hikmet Aydın'ı da anlamamam gerekiyor.
1: Evet.
0: Görmediklerimize de selam.
2: Özellikle 2 haftadır hatta 2,5 haftadır Hikmet Aydın'la birlikte. Hikmet Aydın bana yol arkadaşlığı yapıyor. Orada buradan sizin huzurunuza da teşekkür etmiş olayım.
1: Biz de Hikmet Aydın'a teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Emeklerinize sağlık İlter. İyi geçeceler.
0: Hakkı teslim etmek
1: lazım. Yarın çünkü erken saatten itibaren yine yayına başlayacaklar. O yüzden biraz soluklandıralım onları. Şimdi bir A takımını gördük ya Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bir de muhtemelen az önce Hadi Bey'de birkaç isim saydı. Bu isimlerle ilgili disiplin süreci başlayacak. İhraç süreci başlayacak. Ali Mahir Başarır da o isimlerin başında geliyor. Açıklaması var bu konuyla ilgili. Neden başında geliyor diye soracağım ama Ali Mahir Başarır'ın o açıklamasını bir dinleyelim isterseniz.
3: Olmaz arkadaşlar. Olmaz. Olmaz. Bir tek beni affetmiyormuş. Bakın ben 50 yaşındayım. Kemal Bey 80 yaşında. Buradan memleketimden doğup büyüdüğüm bu topraklardan bir çağrım var. Madem beni affedemiyorsun, madem beni istemiyorsun, bir teklifim var. Ben sana göre çok gencim, 30 yaş daha küçüğüm. Ama ben koltuğumu bırakıyorum. Eğer yarın kurultay kararı alıyorsan siyaseti de bırakıyorum. Şeref sözü Kemal Bey. Şeref sözü. Yarın kurultay kararını al, Ali Mahir Başarır Tarsus'a evine dönüyor. Söz veriyorum, gelmemek üzere.
1: Yani hem öfkeli hem de tamam da biraz ben şeye, kaba.
0: Aslında
1: hani aralarında 30 yaş yani. Fark Merve olduğunu Hanım, da onu söylüyor. Affetmiyor, sen diye de hitap ediyor.
4: O kurultay kararı alırsa eve dönerim diyor. Yani ne alaka var yani? Ayrı şeyler bunlar.
0: Sevgili hocam.
4: Yani bir dakika. Kurultay kararı alsa da almasa da Sayın Kılıçdaroğlu affetmeyecekse affetmez yani. Hani bunu kurultaya bağlamayı ben bilmiyorum. Çok bağdaştıramadım.
0: Ama yok çok önemli.
4: Siyasetçi olmadığınız için belki ondan.
0: Sevgili hocam bakın ben size şu söyleyeyim. Asla riske edilmeyecek, asla olmayacak, kariyerini asla riske atmayacak bir iddiayla sesleniyor. Farkında mısınız?
5: Evet.
0: Asla. Öyle çürüye basmaz hocam bunlar yani. Öyle değil.
1: Yani Kemal bakayım. Bey'in yarın kurultaya gitmeyeceği
0: asla, asla olmayacak bir şeyin üzerine kariyer kurar mı yani? Öyle yapar mı yani?
4: Kurultaya gitse herhalde geri seçilecek. Onu herhalde evet, anlıyoruz.
0: Çok önemli.
4: Ama ben bakın ben onu anlatmıyorum.
0: Kendince
4: diyorum
0: iddia
4: ki,
0: yapıyor
4: şimdi,
0: ama
4: Sayın Kılıçdaroğlu Ali Bey'i affetmiyor. O da diyor ki kurultaya git ben işte istifa edeyim. Ya sen istifa etsen de etmesen de yani kurultaya gidilse de gidilmese de affetmeyecekse seni affetmez.
0: O ayrı.
4: Ya mevzu
0: hocam,
4: bu aslında.
0: Kendince bak ben o kadar iddialıyım be. O kadar bu işe samimiyetle inanıyorum ki ben siyaseti de bırakıyorum. Ama neyin üzerine? Asla olmayacak bir şeyin üzerine. Hocam burada çok ince bir çizgi üretiyor yani.
1: Ya peki şunu sormak
4: bence
1: istiyorum.
4: Çok
1: bu isimler
4: tutarlı bir
0: değil zaten
4: değil
0: işte
4: yani.
0: Hocam. Zaten olmayacak bir şey.
6: Şöyle Sayın Kılıçdaroğlu.
0: Kariyerini riske etmez asla.
1: Parti meclis üyesi değil şey ya. Mesela Ali Mahir
6: Genel
1: Başarı'nın milletvekili.
6: Grup başkan vekili.
1: Grup başkan vekili. Hayır şu açıdan soruyorum. Sandalye sayısı açısından da yani birkaç ismi partiden tasfiye ettiği zaman, disiplin süreci başladığı zaman bu isimler işte istifa edip ya bağımsız olacaklar ya başka partilere geçecekler. Kemal Kılıçdaroğlu ekibi bunu göze alır mı koltuk sayısının
6: niye
1: bu kadar
6: almasın
1: azalmasını?
6: Yani almamasının önünde herhangi bir engel yok. Ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir derdi yok ki ben meclisten falan kanunu geçireceğim. Onun için benim bir sayıya ihtiyacım var gibi bir argümanı da yok
1: ki. Çok eleştirildi mesela altılı masa sürecinden sonra başka partilere milletvekili vermesi.
6: Çünkü öyle bir hayali olmadığı için diyor ki ben yani istediğim şekilde istediğim vekil listesini dağıtabilirim yani. Yeter ki genel merkezi ben koruyabileyim. Yeter ki ana muhalefet partisi olarak kalabileyim. Yeter ki diğer küçük siyasi partinin hepsini ben organize edebileyim diye. Orada herhangi bir şekilde milletvekili...
1: iktidar hedefi yok mu?
6: Hayır ama milletvekili sayısının iktidar hedefiyle bir ilgisi yok ki. Çünkü zaten
1: mecliste.
6: Meclis aritmetiğine baktığınızda millet şöyle bir karar verdi. Cumhur İttifakı'na öyle bir yetki verdi ki istediği kanunu yapabilir, istediği düzenlemeyi yapabilir ve ana muhalefet partisine ya da diğer siyasi partiye ihtiyaç duymadan bütün iş ve işlemlerini yürütebilir gibi bir yetki verdi milli irade. Ve halk iradesi bundan yana olduğu için artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili sayısının çok bir önem arz etmediğini söyleyebiliriz. Fakat Ali Mahir Başarır'la ilgili Sayın Kılıçdaroğlu

0: farklı noktada kendisiyle ilgili bir kırgınlığı, bir kin ve nefreti aslında söyleyebiliriz.
1: Nedir o noktalar?
0: Birincisi 38. olağan kurultayda o kendisini işte sırtından hançerleme organizasyonun içerisinde Ali Mahir Başarı'nın başı çektiğini, o delegelerin iradesinin sakatlanma konusunda organizasyonun içerisinde olduğunu, daha sonra verilen ifadelerden de bu görülüyor ki delegelerle bir pazarlık içerisine girip girmediği konusu ifadelere yansımıştı. Hatta 39. olağan kurultayda kendisi o kadar sevinçli bir şekilde hareket etti, zıpladı ki Veli Ağbaba'ya sarıldı. O günden beridir biliyorsunuz ki Zıp Zıp Mahir olarak ismi anılıyor. Bu kısım çok önemli Sayın Kılıçdaroğlu açısından. Çünkü arkasından hançerlendiği ve organizasyonun içerisinde olduğu izlenim var. İkincisi, Allah belanı versin diye bir cümle kullandı Sayın Kılıçdaroğlu'na. Ve çok ağız dolusu, içten gelecek şekilde Sayın Kılıçdaroğlu'na Allah belanı versin diye bir açıklama yaptı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önünde. Bu çok önemliydi. Üçüncüsü, Muhittin Böcek dosyasında yolsuzluk soruşturmasının içerisinde ismi geçiyor. Ve o dosyanın içerisindeki bazı sanıklarda sanıklar ifadesinde Ali Mahir Başarır'dan bahsediyor. Şimdi bunları hepsini biz siz topladığınızda Sayın Kılıçdaroğlu'nun geliş amacı ne? Arınma. Arınma ile ilgili olan sıkıntısı var mı? Var. Yolsuzluk soruşturmasının içerisinde ismi geçiyor. Bakın burada kimseyi suçlamak açısından söylemiyorum. İsmi geçiyor olması yeterli. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu az önceki verdiğimiz açıklamada ne söylüyordu? Bir belediye başkanımız bir yolsuzluğa karıştığında uzaklaştırıyorduk, temizlendikten sonra geri gelebilirdi diyordu. Burada da aynı durum söz konusu. İkincisi delege konusu. Çünkü neyi söyledi? Ahlaki değerlere sadık kalacağız yani. Ahlaki değerleri geri getireceğiz. Bu ahlaki değerler nedir? Siz eğer demokrasiyi parayla satın almaya çalışırsanız, delegelerin iradesini satın almaya çalışırsanız, menfaat ilişkisi içerisine girerek siyasi parti dizayn etmeye çalışırsanız, burada ahlaki bir değerden bahsedebilir miyiz? Siyasi bir ahlaktan, demokrasiden bahsetme imkanımız söz konusu olabilir mi? İşte bunu temizlemek açısından da onu başka bir yere yazdığını söyleyebiliriz. Ondan dolayı Ali Mahir Başarı'nın isminin başta geldiğini, Veli Ağbaba isminin ön plana çıktığını, yine aynı zamanda Turan Taşkın Özer'in, Özgür Karabat'ın, Umut Akdoğan'ın ve bunların dışında...
1: Onlar da mı aynı sebeplerden peki?
0: Hep aynı, hep dikkat ederseniz mantık çerçevesi, yani o arınma kelimesinin içerisinde arıyoruz bunun mantığını. Her birinin isminin hangi yolsuzluk soruşturmasının içerisinde girdiğini görüyoruz. Mesela Turan Taşkın Özer, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediyesi'nden beridir yanında bulunan şahıs, kendi avukatı, daha sonra İBB'ye geçince kendisini yanında getiriyor. Daha sonra milletvekili yapıp Yüksek Disiplin Kurulu başkanı oluyor Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Ve bu soruşturma öğrenilmeden önce, daha doğrusu tutuklamalar yapılmadan önce soruşturmanın öğrenildiği, bu soruşturma öğrenildiği andan itibaren kimde ne para varsa Turan Taşkın Özer'e verildiğiyle ilgili ifadeler var. Ve o ifadelerde ismi geçtiğinden dolayı, o yolsuzluk soruşturmasının içerisinde ismi geçtiğinden dolayı dosyası ayrıldı. Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderildi Ankara'da. Fezlekesi mecliste duruyor. Özgür Karabat, İETT dosyasının içerisinde ismi geçiyor. Yine aynı zamanda İBB yolsuzluk soruşturmasının içerisinde ismi geçiyor. Rüşvet alma verme konuları ile ilgili. Dosyası ayrıldı milletvekili olduğundan dolayı. Parlamenter suçları soruşturma bürosuna gönderildi. Fezlekesi mecliste bekliyor. Şimdi bu Veli Ağbaba aynı şekilde. Az önce Ali Mahir Başarır'ı söyledik, aynı şekilde. Şimdi bu isimleri hepsini birlikte değerlendirdiğinizde, eğer bir arınma niyeti varsa Sayın Kılıçdaroğlu'nun, o zaman arınmanın tamamen karşılığı zaten bu demek.
2: Yani onlar orada hala durmaya devam ettiği zaman, bu iddialarla durmaya devam ettiğinde hangi arınmadan bahsedeceksiniz?
0: O soru gündeme gelecek
2: hani
0: bu sefer.
2: Hani ahlak dediğinizde onun zıttı belli değil mi? İşte o zaman onu öne çıkarıyorsan o zaman kim bunlar? Yani bunlar uzaylılar mı geldi yaptı bu ahlaksızlıkları?
0: Hocam bu bir aksiyon alınmazsa bu sorular gündeme gelecek yani. İşte ve yani kendisine de sorulacak bu arada, eğer bu böyle bir aksiyon alınmazsa.
1: Zaten
0: tabii ileriki aşamalarda
1: bu iddia somut bir duruma döndürülmezse, böyle bir adım atılmazsa, o zaman
0: arınmadan
1: bahsedilemez
0: yani.
1: O zaman hani mutlanın gerekçesi burada bir çözüme gitmeden ne anlam taşıyacak? Evet. Sadece yani genel başkanlık koltuğundaki isim değişecek. Bu da seçmen
2: benim oğlum bina okur döner döner yine okur durumuna gelmiş olacak.
1: Yani dolayısıyla bu aksiyonu almak zorunda.

0: Sahip olarak dönüşüm,
1: Mete bir
0: dönüşüm yaşanıyor yani. Ama bu dönüşüm gerçekten çok kolay olmayacak gibi de görünüyor. Başarılı olacak mı olmayacak mı bunu zaman gösterecek. Fakat bu iç mücadelenin daha da şiddetleneceği bir durum da ortaya çıkarabilir.
1: Daha da sertleşebilir evet. Diyor. Mete Bey buyurun.
2: Yani ben şöyle söylemek isterim. Meclisteki CHP grubu ile genel merkez arasında mektuplaşmaların, şer koymaların, işte mektup geldi gelmedi, bir gerginlik, şiddetli bir gerginlik olacağını ben de tahmin ediyorum. Ama bir iletişim kopukluğu olacak. Bu meclisteki çalışmalarını grubun nasıl etkiler bunu bilmek mümkün değil. Ama bir arınma, son haftaların ya da günlerin moda tabiriyle bir arınmanın tam bir anlamda gerçekleşeceğini ben düşünmüyorum. Olacağını da sanmıyorum. Neticede geçmişteki tecrübelerime ben kendi adıma konuşuyorum çünkü. Geçmişteki tecrübelerime baktığım zaman 13-12 seçimdir bir başarısızlığın içerisinde yer alan kadroların 13 yıl sonra 2026 yılında halka ya da Cumhuriyet Halk Partisi tabanına ya da seçmenine yepyeni bir vizyonla sahneye çıkması, bir yol haritası sunması ya da coşkulu gülümsetecek bir gelecek vaat etmesinin imkansıza yakın olduğunu düşünüyorum. Acı ama gerçeklerinde bu olduğunu düşünüyorum. Bugün 28 Mayıs 2026. Göreceksiniz, bu tahminimi de burada bırakmak için söylüyorum. Bu arınma çabalarının ben bir yere varacağını sanmıyorum. Yayının ortasında söylediğim bir şeyi bir kez daha tekrar edeyim. Buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en büyük rakibi AK Parti değil, genel merkez. Ve bunun ne anlama geldiğini önümüzdeki günlerde maalesef Kemal Bey de, Kemal Kılıçdaroğlu Bey de canlı olarak görecek. Çünkü karşısındaki ekibin tırnak içerisinde siyasi rakiplerine karşı kurultayda neler yapabileceğini ve kurultay sonucunda belki de Kemal Kılıçdaroğlu'nun hüsrana uğrayabileceği yeni bir CHP dönemi de başlayabilir.
1: Çok farklı bir politika mı ilerletebilirler Kemal Bey'e
2: karşı? Detayına girmek istemem. Neticede ama ben pek beklendiği gibi, en azından o cenahta beklendiği gibi bir süreç gideceğini tahmin etmiyorum. Elimde donelerle ben değerlendirdiğim zaman
1: Kemal Bey'in aleyhinde bir süreç işler bu kadroyla ben, diyorsunuz. Karşıdaki kadroyla Kemal Bey'in aleyhinde bir süreç işler diyorsunuz.
2: Tabii ki. Bakın Eray Bey, Hadi Bey ve değerli hocam bir şey ifade etti. Bir şey temizlemek istiyorsanız halının altını süpürmekten bahsetmiyoruz. Halıyla beraber değiştirip yeni yerdeki döşemeyi değiştirip üzerine yeni halı alıp süpürgelik yaptırıp tekrar bir süpürmek gerekiyor. Toz tadilat işleri var. Siz bunu yapmadan yaklaşık CHP kadrosu kaç bin kişidir Hadi Bey? Eray Bey? 2000 kişi mi diyelim?
3: Tabii, Türkiye genelinde 2000 kişi.
2: Siz 2000 tane yeni insanı yani. İl, ilçe, mahalle vesairede isim bulacaksınız. Yerleştireceksiniz. Onun seçimlerini yapacaksınız. Bir de vatandaşız biz. Hadi Bey'e, Eray Bey'e, Mete Bey'e, değerli hocama, size, ona, izleyenlere ümit verecek, coşkulu bir şekilde bir yol haritası önereceksiniz. Bu Türkiye için de değil. Artık dış politikada da bir şey vaat etmeniz gerekiyor. Yani ne yapacaksınız? AK Parti Somali'de sondaj mı yapıyor? Mars'a gideceğiz mi diyeceksiniz? Mars projesi mi başlatıyoruz diyeceksiniz?
0: Ya belki...
2: Şaka yapmıyorum. Bunlar önümüzdeki dönemin gerçekleri. Bir dışarısı, benim en çok kızdığım konu şu. Dışarıda kuantum bilgisayar konuşulur. Yapay zeka çip konuşuluyor. Lazer silahları konuşuluyor.
0: Gökberk.
2: Hipersonik füzelerin.
0: Aselsan.
2: Ya bir sürü şey konuşuluyor.
0: Söyleyeyim yani.
2: Dış politikada bir sürü şey oluyor.
0: Son lazer silahı bu Gökberk.
2: Şu Aselsan. Garibanlar, bizler, CHP'nin, Türkiye kamuoyu bu insanlar yüzünden çok basit. Kötüyle aranın bağını kesersin, partiden temizlersin. Kendi iç sorununu da Türkiye'ye mal etmek ya da Türkiye'ye tartıştırmak zorunda bırakmazsın. Benim kızgınlığım ve üzüntüm bu ülke adına bu yüzden. O yüzden ben bir sonuç alacağına da inanmıyorum. Tarih 28 Mayıs 2026. Ben kendime de not ederim.
1: Peki.
2: Görüşürüz.
1: Sizce,
2: 2028 seçimlerinde.
0: Ya şöyle. Böyle
2: bu yayını hatırlatacağım.
0: Bey, ya Sayın Kılıçdaroğlu tek bu değil. Bakın hatırlatacağım yani ciddi ama. Bir buradan mağdur olmuş, bu durumdan rahatsız olan da bir kadrosu var. Tamam 5-6 kişi orada ifade edildi. A takım falan ama bunlar o kadar da değil yani. Daha fazlalar.
3: Tabii,
0: şimdi
3: tabii. İl ve ilçeleri
0: düşünün. İl ve ilçeler. Yani, şimdi bunların kendi tabanları da var.
3: Kadın kolları,
0: dolayısıyla hani bence başarısız olur demek birazcık şey ya.

0: nasıl diyorum?
1: Erken. İddialı.
0: Biraz iddialı. Bence olabilirler. Başarılı olabilirler.
2: Peki Özgür
0: başarılı
2: Özel
0: olma ihtimalleri nedir buradaki sizce? Asıl kırılma?
3: Nasıl bir siyaset
0: bakın,
3: izleyeceklerine
0: asıl
3: bağlı
0: buradaki kırılma
3: bence.
0: Nedir biliyor Peki. musunuz? İmamoğlu üzerinden, İmamoğlu, Özgür Özel iddialar üzerine söylüyorum. Yani İmamoğlu, Sayın İmamoğlu ve Özgür Özel üzerinden CHP'yi parayla, delegeyle satın alınarak CHP'yi ele geçirme süreci en azından akamete uğrayacaktır bakın yani bu ortadan
2: tekrar
0: kalkacaktır.
2: Ya,
3: tabii
2: efendim.
3: O yönüyle
0: yani
3: ne
0: bu sermayeyi elinde tutan grup parti siyasetinden dediğiniz gibi dışlanabilirse ya da yasal gereklilikler yapılıp aklanana kadar dışarıda tutulursa bu parti içinde de bunların oluşturduğu baskı ortadan kalkacağı için temiz bir siyasetin CHP açısından olma ihtimalini de arttırır.
2: Oraya Kemal Bey herhalde net bir mesafe koydu. Cumhurbaşkanı
0: evet, bakın,
2: adayı
0: çok, o yüzden demin biraz,
2: İstanbul'da ve Ankara'da
0: biraz
2: vardı.
0: Biraz gülümsemeyle karşılandı.
2: İkisinin de kapatılması kararını aldılar. İkisi de kapatıldı. Hatta personel de.
0: Şimdi bakın demin mesela gülümsemeyle karşılandı. O araçları sordum. Şimdi o araçlar çok ciddi mesajlar bakın. Tabii. Yani neler yazmışlar üzerine görüyorsunuz yani bilmem nereden haram satılık filan. Yani bu artık aslında mevcut Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibinin ne kadar bilenmiş olduğunu da o söylem tarzından anlayabilirsiniz. Bireyin Peki. söylem tarzı çünkü aslında ideolojik
2: Esas
0: bakış açısını,
2: soru,
0: siyasi bakış açısını da yansıtıyor.
2: Bu mesafeyi koydu diyelim, bazı isimleri tasfiye etti diyelim. Kılıçdaroğlu'nun karşısında Özgür Özel'in, hani ilk ben mutlak mutlak kararı açıklandığında Özgür Özel tepkisel yaklaştığında pazar günkü olaylarda hep konuklarıma şunu sordum. Sizinle de yayın yaptık galiba. Dedim ki Özgür Özel yani başka bir parti mi kuracak? Ayrılacaklar mı Cumhuriyet Halk Partisi'nden? Bu kadar güçlü ve kadrosuna güveniyorsa bu yola çıkabilir mi? Şimdi birkaç ihtimal var. Sadece parti kurması değil, kurulu bir partinin çatısı altında. Yani bu bildiğimiz mecliste
1: daha mantıklı
2: grubu olan partiler de olabilir. Daha küçük ama örgütü olan partiler de olabilir. Ne olacak yoksa partinin içinde kalıp mücadele mi eder Özgür Özel sizce?
0: Eder de
2: son
0: nereye,
2: birkaç dakikamız
0: nereye kadar
2: bu konuda
0: eder? Yani şimdi bu
2: fikrinizi
0: Sayın
2: merak
0: Özgür
2: ediyorum.
0: Özel eğer yani Kılıçdaroğlu feragat etmezse Sayın Özgür Özel'in çıkmaz bir yolda. Yani çok da fazla yapabileceği bir şey yok yani değil mi? Hukukun ayrı konuda siyaseten de çok da fazla bir hal tarzı yok yani sonuçta yetki.
2: İçeride durup mücadeleye devam mı edecek
0: ya,
2: yoksa
0: parti için muhalefetin bir parçası olarak CHP'de kalmayı seçebilir. Ama kulis bilgileri var onu da söyleyeyim. Yani bir parti hazırlığı, yedek bir parti hazırlığını daha önceden de yaptığına dair de bir takım basında.
2: Bunu
0: söylediler yani.
2: Planlarımız
0: ama
2: var,
0: şunu söylemek
2: zaten.
0: Bakın CHP içerisinden ayrılanlar hiçbir zaman CHP'nin yani güç kaybederler. Gördüğümüz şu anki siyasi evet. Türk siyasi tarihindeki gelişimlere baktığımızda ne zaman CHP'den ayrılan olmuşsa bu CHP içerisinde dışarında duramamışlardır, güçlenememişler. Öyle de bir handikap var. Bunu Sayın
2: var.
0: Özgür Özel de biliyordur yani.
2: Niye DSP örneği var? Çok başarılı sonuçta. Yani
1: bir bölen
2: olmak. Yani
0: şöyle, DSP örneği var. Rahmetli Ecevit döneminde ama bakın şimdi DSP ne durumda değil mi? Yani
2: tamam,
0: şöyle,
2: bir dönemsel
0: ne durumda
2: olarak
0: derken,
2: bir başarı
0: yanlış
2: yakalamış
0: anlaşılmasın.
2: Bir parti yani.
0: Hani başlangıçta rahmetli Ecevit'in durduğu güçte duramadı yani onu demek istiyorum. Yoksa her parti kıymetlidir. DSP de kıymetlidir.
2: Hayır bunu örnek alıyor
0: değil.
2: Olabilirler.
0: Yani
2: parti
0: başka örnekleri de olabilir ama sonuçta hani genel kaide olarak hani kurucu parti, Cumhuriyet'in kurucu partisi, Atatürk'ün partisi olarak nitelendirilen partiden kopmaların dışarıda çok fazla bir hayat hakkı olmamıştı. Başka örnekleri de var. Yani
3: daha gördüğünüz çok fazla bir şey koparma durumu olacağını ben de zannetmiyorum hocam.
0: Yani dolayısıyla muhtemelen
2: zaten
0: sizin dediğiniz
2: Bey'de
0: o parti içinde kalıp muhalefet etme,
2: örgütlenmenin ne kadar zor olduğu, bütçenin kaynağının
1: içeriden kitleyecekler işte. Yani, hem bütçeden hem finansmandan.
0: Ama işte burada da şimdi
1: içeriden
0: kitleyecek. Sayın Kılıçdaroğlu eninde sonunda istediği çizgiye de getirir partiyi. Getirebilir isterse.
3: Sevgili hocam burada tabii biraz da naçizane sanki yani şuna da bakmak lazım. Yani şimdi CHP'nin tabanının kitlesel olarak tabanının bir kurumsal aidiyetle hareket ettiği burada. Tabii ki liderin önemli olduğu ama son kertede partinin kimliğine çok daha fazla önem verdiği için bakın o kim gelirse gelsin bu kadar

0: şaibelerin konuşulduğu bir zeminde bile o tabanını koruyarak kitlede o partinin kurumsal aidiyetine kaldı. Ve ayrılıp oradan çok büyük bir dilim koparacağını zanneden herkes de sükut hayale uğradı. Yani burada Özgür Özel aslında o partinin başındayken bir anlam ifade ediyordu. Anlatabiliyor muyum bu çerçevede? Hmm. Oradan dolayısıyla şimdi Kılıçdaroğlu partinin kurumsal kimliğinin başında olduğu zaman, ki ben en azından tabii ki Kılıçdaroğlu'nun da kendisine ait bir tabanının olduğuna da inanıyorum bu çerçevede. Bir de kurumsal aidiyeti yanına aldığında ben hani Özgür Özel'in partiden çok büyük bir şey koparacağını da zannetmiyorum.
1: Ben bir tahmin, ters bir yani, size sıra dışı bir tahminde bulunmak
2: ya
1: istiyorum.
2: Uzlaşmak zorunda.
1: Bakın,
3: Baba Ocağı ifadesini kullanıyor. Burada, Özgür Özel cumartesi günü Ankara İl Başkanlığı, Baba Ocağı Ankara İl Başkanlığı.
2: Bakın, Baba Ocağı dediğiniz kelime CHP'de sihirli işte, cümle.
3: Bravo. Sihirli kelimelerden.
0: Baba Ocağı. Yani işte o kurumsal aidiyet.
3: Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları da Baba Ocağı ifadesini kullanıyor. Gandhi gezmiş mesajında da
1: cumartesi
3: vardı.
1: Günkü yani bu kopmayacağım bir mesajı. Kalabalık buyurun. Üzerinden, cumartesi günü toplanacak kalabalık üzerinden buyurun. Okumak mümkün. Hakikaten ben de merak ediyorum. Yani burada bugüne kadar olanları üzüntüyle ama çok da fazla bir şey yapamamanın acısıyla ya da nasıl diyelim hüznüyle takip eden bir CHP kitlesi de var.
0: Kesinlikle.
1: Sadece CHP'de tabii değil. Yani Türkiye'de böyle bir toplumsal da yapı var. Yani hepimiz üzüldük aslında bir takım şeylerin olmasına. Hangi parti olursa
0: kim ister
1: üzülür.
0: Hocam yani? Yani
1: işte bu sessiz çoğunluğun sesi cumartesi günü çıkacak mı, ben bunu merak ediyorum. Eğer hocam, çıkarsa Sayın Kılıçdaroğlu bu istediği şeyleri belki tahmin ettiğinden daha hızlı sürede hocam, gerçekleştirmek mümkün.
0: Çok güzel bir sosyolojik hakikat.
1: Bu bir sosyolojidir çok tabii. Güzel yani. Bir hakikat. Siyasetin sosyolojisidir.
0: Bakın
1: yani.
0: Bazen 10 kişi şurada değil mi böyle sesli bir propaganda
1: sanki onlardan ibaret
0: dünyayı onlar yönetiyor.
1: Bu doğru değil yani.
0: Asıl sözlü sessiz kitleler söyler.
1: Sessiz onlar ne konuşuyor? Çığlığı peki. Cumartesi günü duyacak mıyız, duymayacak mıyız, göreceğiz.
3: Şimdi bazı çok gündemlerle doğru. ilgili özellikle seçimde sosyal medya gündemine baktığınız zaman CHP'yi de yanıltan da hep o oldu son birkaç seçimde.
0: Bravo değil mi? Hep o bağıranlara bakarak.
3: Evet, baktığınız zaman sosyal medya yani. Üzerinden öyle, öyle bir sonuca yani. Vardı.
0: Evet.
3: Hadi be, bakıyorsunuz ama bir cümle söylemek istediğinizi biliyorum ama jenerik müziğini de duyuyorsunuz. Lütfen dinleyeyim, bir cümlenizi rica edeyim.
4: Teşekkür ederim. Şimdi şöyle, Özgür Özel ve ekibi şunun farkına vardılar. Eğer bir direniş, bir işte miting, bir polise saldırma, bir boykot ya da işte bir Saraçhane mitingi yaptıklarında belki seçmeni konsolide edebiliyorlar. Fakat araya zaman girdiklerinde seçmen arkalarında çekiliyor ve onları konsolide edemiyor. Seçime de daha uzun bir süre var. Peki. Ve bu direnişte yani bu siyaset tarzıyla seçmeni ikna edemeyeceklerini bildiklerinden dolayı ayrılmama yoluna başvurabilirler.
3: Yani tüm konuklarım Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden başka bir parti çıkma gündeminin bu zeminde gerçekleşemeyeceğini düşünüyorlar. Bu yolda devam edileceğini, belki bir uzlaşıya varılabileceğini, belki o parti içi muhalefetin daha da derinleşeceğini tahmin ediyorlar. Noktalıyoruz arka planı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bayramınız mübarek olsun. İyi geceler.
5: A Haber Radyo, 24 saat haber.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Kesileceğini anlayan kurbanlık dana ipini kopardı ve bir anda gözden kayboldu. Bulunamayınca çare olarak drone'a başvuruldu. Görüntüler Ankara'nın Akyurt ilçesi Ahmet Adi köyünde kayda geçti. Kesim sırası beklerken firar eden kurbanlığı kırsal alanda sırra kadem bastı. İhbar üzerine jandarma ve zabıta ekipleri köylülerle birlikte hemen harekete geçti. Engebeli arazide arama sürerken bir vatandaş drone'da havadan takibe başladı. Kameraya yansıyan görüntüler sayesinde firari dananın saklandığı nokta kısa sürede havadan tespit edildi. Bölgeyi kuşatan ekipler uyuşturucu iğneyle sakinleştirdikleri hayvanı saatler süren takibin ardından yakalayarak kesime götürdü.
8: Yaren ve Nazlı Leylek'in 5 yavru heyecanı sonrası yuvada tatlı bir telaş başladı. Yaren Leylek, Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eski Karaağaç Leylek köyünde balıkçı Adem Yılmaz'la kurduğu 15 yıllık dostluk hikayesiyle akıllara kazındı. Bu yıl dünyaya gelen 5 yavrusunu eşi Nazlı ile birlikte besleme mesaisine başladı. Anne ve baba leylekler günden güne büyüyen ve hareketlilikleri artan 5 yavru için gün boyu göle uçarak yiyecek taşıyor. Ağırlıklı olarak...
5: A Haber Radyo. Canlı yayın.
9: Ama önce CHP cephesinde son 24 saatte neler yaşandı bir ona bakalım.
10: Bizim 2 milyon üyemiz var. Sandığı koysun. Kim adaysa tüm üyelerimizin kararıyla belirlensin.
11: Genel başkan nasıl seçileceği belli. Siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Genel başkanları kurultaylar seçer.
12: Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in genel başkanı parti üyeleri belirlesin önerisine bu sözlerle kapıyı kapattı. Kurultay için İbre'yi Yargıtay kararına çevirmesi ise tarafları karşı karşıya getirdi.
11: Tabii bunun için kurultayın yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır, yani sorun yok.
12: Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği o kararının en erken 6 ay ile 1,5 yıl arasında netleşeceği konuşuluyor. Konuyla ilgili Özgür Özel'den de tedbir kararı kalkana kadar kurultay yapılamaz demek doğru değil cevabı geldi.
10: Ben seçilmiş CHP genel başkanıyım. Kemal Bey yeniden aday olursa, yarışırsa, kazanırsa genel başkan olur. Ama atanmış olarak bu göreve devam etmesi partimiz için bir felaket olur.
12: Kararı kesinleştirmenin ellerinde olduğunu belirten Özel, Kemal Bey'in talimatıyla Yargıtay'a avukat başvurusu yapıldığı takdirde karar kesinleşir ve kongreye gidilir. Kongreye gitmenin ayrıca 4 farklı yolu var. Her birisini yapabiliriz, yeter ki samimiyet olsun. Hadi biz kongre başvurusunu yapalım, Kemal Bey o adımı atsın diye konuştu.
10: Arkadaşlar, butlan kararının olduğu gün bir milattır. O günden sonra butlana sahip çıkanlar butlancıdır ve bizim onlarla bir gönül bağımız elbette yoktur.
12: Özel Kılıçdaroğlu'na bekleyip ondan sonra bir şeyler yapmaya, yani fiilen partiyi yönetmeye çalışmak çok büyük bir kriz alanıdır diyerek tepki gösterdi. Resmen bizi partiden ayrılmaya zorlayan bir tutum var. Bunu hiç doğru bulmuyorum mesajı gönderdi.
10: Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu hatayı yapmayacağını, bu mahkeme kararını bir irade gaspına döndürmeyeceğini, seçimle gelmediği bir partiyi yönetmeye kalkmayacağını ümit ediyoruz.
12: Tarafların destekçilerinden de sıcak açıklamalar gelmeye devam ediyor.
13: Kongre yapalım diyenlere ben şunu söylemek istiyorum. Şu anda İstanbul Delegesi'nde tedbir var. Soruşturma dosyasında 100'ün üstünde arkadaşımız var, delegemiz var. 41 kurultay delegemiz tutuklu. Bu kadar sakatlanmış bir süreçle ilgili aynı delegeyle ısrarla bir kurultay yapalım derseniz bu hayatın gerçeklerine uygun değildir. Tabii ki kongre takvimlerimizi başlatarak süreci tamamlayıp bir daha asla mahkeme koridorlarına düşmeyecek şekilde süreci bitirmek istiyoruz.
12: Mutlak butlan kararının çıktığı soruşturma ile ilgili de yeni detaylar ortaya çıktı. Şaibeli kurultay davasını yargıya taşıyan, mahkemede tanıklık yapan ve delilleri sunan 18 kişilik listenin tamamının CHP'li delegelerden ve parti yöneticilerinden oluştuğu belirlendi.
11: Sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım. Herkes gerçekleri görmek zorundadır. Herkes gerçekleri anlamak zorundadır. Mahkeme kararı çıkmasaydı hiç anlatmayacaktı.
12: Özgür Özel'in İzmir mitingi öncesi bir kişinin Toma'nın üzerine çıkıp tekme attığı görülmüştü. O şüpheli tutuklandı.
9: Şimdi yaşananlar bunlar ama başka başlıklar da var haberimize sığmayan. Onlar neler? Şimdi bir de son 24 saate bakalım özetine. Özgür Özel yanlısı partililerle Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerinin kavgası WhatsApp gruplarında küfürleşmeye kadar gitti. Vekillerin iletişim kurduğu grup kapatıldı. Hatta bazı parti teşkilatlarında bayramlaşmalar sırasında bile bu tartışma yaşandı. Tarafını belli et tartışmaları, bunu da ifade edelim. Kılıçdaroğlu kendi izni olmadan Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısı yapılamayacağına ilişkin milletvekillerine bir yazı gönderdi. CHP Genel Başkanı olarak. Özgür Özel, ben genel başkan seçildim, Kemal Bey grup başkanlığı yapamaz ifadesini kullandı. Yine özel destekçisi grup başkan vekili Murat Emir'den bir açıklama vardı. Kılıçdaroğlu'nun yetkisi veya onayına gerek yok dedi bu toplantı için. Zaten tartışmalar genellikle bu çerçevede ilerledi. Şimdi Gürsel Tekin, o da bu süreçte en çok konuşulan isimlerden birisiydi. Dedi ki bu şartlar altında aynı delegelerle kurultay yapılamaz ifadesini kullandı. Özgür Özel, CHP Genel Merkezi önünde sergilenen o haram notta

0: Araçlar hakkında konuştu ve utanç duydum ifadesini kullandı o da. Kemal Kılıçdaroğlu'nun şimdi 1 Haziran'da yapacağı duyurulan parti meclisi ve YDK Yüksek Seçim Kurulu toplantıları da ertelenmiş durumda. Tabii pek çok tartışma devam ediyor. CHP içerisinde taraflar arasında karşılıklı söz düelloları devam ediyor. Ama gözler özellikle 30 Mayıs'a yani cumartesi gününe çevrilmiş durumda. Kemal Kılıçdaroğlu neler söyleyecek? Geçtiğimiz gün yapmış olduğu bayramlaşmadaki o konuşmada ilk kez duyacağınız şeyler açıklayacağım dedi. Bazı dipnotlarıyla birlikte ama aynı gün Özgür Özel de Ankara'da olacak. Tabii bu WhatsApp gruplarındaki tartışma başka bir yere sıçrar mı? O küfürleşmeler şiddete dönüşür mü? Bu da hepimizin endişeyle takip ettiği bir başka konu. Umarız ki yaşanmaz. İşte tüm bu gelişmeleri bizler bayram boyunca da bir hafta boyunca da aralıksız bir şekilde İlter Yeşiltaş'tan aldık. Cumhuriyet Halk Partisi önünde. İlker, kolay gelsin bir kez daha, hayırlı bayramlar.
1: Teşekkürler Tayran, kolaylıklar herkese.
0: Şimdi İlter, bazen hani başka gündem tabii oldukça yoğun, bayram koşuşturması var ama diğer yandan uluslararası gündem yine var ama hani bazen şu soru akıllara gelebiliyor. Neden CHP'yi konuşuyoruz? Çünkü konuşulacak o kadar şey var ki CHP kendini konuşturuyor. Yani en başından beri söylediğimiz konu Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yaşanan bir koltuk savaşı olarak ifade edilebilecek bir durum söz konusu. Hem CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk rüşvet soruşturmaları, hem şaibeli kurultay konusu ve tamamen CHP'lerin kendi içerisinde yaşamış olduğu kavga, yargıya taşınan bir kavga ve Türkiye'ye mal edilen de bir gerçek var. Yani Türkiye'ye bunu biz değil, aslında bizzat CHP mal ediyor. Özgür Özel de bunu yaptı. Yaşanılanların üstü kapatılarak konu farklı bir noktaya evrildi. Peki bugün buna katkı sunacak CHP'de neler yaşandı? Bir günün özetini senden de dinleyelim istersen.
1: Şöyle Tahir'den, neden Cumhuriyet Halk Partisi uzun süredir gündemde? Cumhuriyet Halk Partisi ilk kez bu denli olağanüstü bir süreçten geçiyor. İlk kez bir mutlak butlan kararıyla bir genel başkan yeniden, bir isim yeniden genel başkanlığa döndü Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Ve ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde tahliye işlemlerinde tabii ki valinin talimatıyla polis genel merkeze girerek genel merkezi tahliye etmek zorunda kaldı. İlklerle karşı karşıya Cumhuriyet Halk Partisi ve o nedenledir ki günlerdir de herkes Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç siyasette özellikle konuşuyor. Ne olup ne bittiğini kamuoyu da, bizler de, basın mensupları da, siyasetçiler de açıkçası anlamaya çalışıyor. Bu da çok gayet normal bir durum tabii ki. Bu denli olağanüstü bir süreçten geçerken bir siyasi parti, bunun da haliyle konuşulması gerekiyor. Tabii bugün neler yaşandı? Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde bayramlaşma ziyaretleri vardı. Siyasi partiler geldi. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu tarafından oluşturulan kabul heyeti tarafından karşılandılar. Siyasete ilişkin, mevcut duruma ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Bir yandan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bayramlaşma ziyaretleri vardı. Özgür Özel tarafından oluşturulan heyet, Cumhuriyet Halk Partisi grubu, meclis grubu tarafından da diğer siyasi partiler, yani Özgür Özel'in oluşturduğu heyeti ziyaret eden partiler de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bayramlaştılar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde İki bayramlaşma heyeti vardı, kabul heyeti ve ziyaret heyeti. Bu şekilde bir gün oldu Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Kemal Kılıçdaroğlu'na da ziyaretler oldu. Gürsel Tekin örneğin ziyarette bulundu. Başka isimler de yine İstanbul'dan gelerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiler. Bayram tebriğinde bulundular. Tabii ki buraya gelmişken Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine gelenler de vardı. Yine o isimlerden birisi Gürsel Tekin'di. Gürsel Tekin malum önceki yönetim tarafından Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilmişti. Mutlak butlan kararıyla birlikte o dönemki yönetimin almış olduğu tüm kararlarda haliyle hukuken yok hükmünde sayıldı ve Gürsel Tekin yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne döndü daha doğrusu hukuken. Bir gönül bağı tabii ki devam ediyordu ama hukuken Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönmüş oldu. Hemen burada Cumhuriyet Halk Partisi

0: Genel Merkezi'nin merdivenlerin önünde birlikte geldiği siyasetçilerle, isimlerle bir açıklama yaptı. O açıklamada da yine hemen onu da kısaca aktarayım Gürsel Tekin'in. Gürsel Tekin özellikle sürece dair değerlendirme yaparken şu ifadeyi kullandı. Amerika ile İran bir araya gelebiliyorsa, bir müzakere başlatılabiliyorsa, Sayın Kılıçdaroğlu da bugün itiraz eden arkadaşlarımızın varlık sebebidir dedi. Kılıçdaroğlu için de, benim için de, Özel için de, yani Özgür Özel için de, hepimiz için asıl olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğidir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir daha adliye koridorlarında tartışılmayacağı bir mekanizmayı başlatmalıyız dedi. Yani bir bakıma Gürsel Tekin de yeniden bu arınma çağrısına atıf yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir arınma sürecinin önümüzdeki günlerde başlayacağının çok net mesajını verdi. Hem de burada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde hemen arkamda bulunan bu merdivenlerde yaptığı açıklamada. Şimdi gözler artık cumartesi gününe çevrilmiş durumda. Cumartesi günü Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıl aranın ardından yeniden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gelecek. Yoğun bir hazırlık var. Şu dakikalarda da yine hazırlıkların devam ettiğini, planlamaların devam ettiğini söyleyebiliriz.
1: İlter, o programlara dair de merak ettiklerimiz var ama şimdi Özel cephesinde, özellikle şu son günlerde yaşananlar herkesin aklında bazı soru işaretleri oluşurdu. Hangi konular onlar, hemen paylaşayım. Bunlardan birincisi, Özgür Özel genel merkezi terk etmeyecekti. Direneceğiz demişti ve yoğun böyle bir açıklama yapmıştı, sert bir açıklama yapmıştı. Özgür Özel'i genel merkezden çıkarıp meclise yönlendiren karar nereden geldi ya da ne bu kararını değiştirdi? İkincisi ise Özgür Özel'in de daha önce ifade ettiği yeni parti hazırlıkları var ve zaten bu yaşananlar sonrasında daha çok dillendirildi, özellikle Özel cephesindeki isimler tarafından. Ya yeni bir partiye geçilecek ya da seçime hazır bir parti üzerinden siyaset devam edilecek. Şimdi Özel dün buna da nokta koydu. Hayır, yeni bir partiye geçmeyeceğiz, CHP'de devam edeceğiz mealinde bir ifade kullandı. Yine bunda da Özgür Özel'in karar değiştirdiğini görüyoruz. Bu değişikliklerin ardında ne var? Yani sence, senin oradaki edindiğin kulis bilgilerine göre?
0: Şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezini hemen terk etmesi siyasi faturası ağır olurdu Özgür Özel için. Özellikle parti tabanı bunu açıkçası hoşta karşılamazdı. Uzun zamandır Özgür Özel direnme mesajları veriyordu. Asla ve kata Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezini terk etmeyiz veya da sonuna kadar direniriz şeklinde değerlendirmeleri vardı. Şimdi bu kadar üst perdeden yapılan açıklamalar ortadayken, hatta belki hatırlarsınız, şimdi grup toplantısında Özgür Özel'in şöyle bir açıklaması da vardı. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'ni savunacağız, genel merkezde olacağız. Kayyum gelirse kayyumunu milyonlarca üye alnı karışlar diyerek çok net bir şekilde parti tabanına direniş mesajları veriyordu Özgür Özel. Şimdi bu mesajları veren bir ismin, bir kişinin buradan bavullarını hemen toplayıp ayrılması tabii ki siyaseten de beklenemezdi. Eğer bu şekilde işte hemen Kemal Kılıçdaroğlu çağrı yaptı, genel merkezi tahliye edin ve biz de hemen ayrılalım şeklinde bir yaklaşım, bir tutum ortaya koysaydı, bu tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi tabanında onu destekleyen partililer nazarında tepkiyle karşılanabilirdi. Bu nedenle de sonuna kadar bazı şeylerde tabii ki siyaseten mesajlar veriliyor. Nihayetinde bir mahkeme kararı var. O mahkeme kararı tanınmak zorunda zaten. Bu bir hukuki gerçeklik ve aynı zamanda siyasal gerçeklik ve bu nedenle de Özgür Özel bu mahkeme kararını istemese de tanımak zorundaydı ve yine istemese de Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezini tahliye etmek zorundaydı. Ama şu mesaj verilmesi gerekiyordu Özgür Özel adına. Burada bir direniş ortaya koyan genel başkan profili çizdi Özgür Özel. Tabanını da bu şekilde konsolide etti. Yani bir siyasal iletişim yöntemi aslında bu. Tabana yönelik bir mesajdı burada ortaya konulan direniş. Özgür Özel de tabii ki bir direniş ortaya koyduktan sonra haliyle Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinden ayrılmak, burayı tahliye etmek durumunda kaldı. Ve daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçti. zaten böyle olacak mıydı? Evet olacaktı. Çünkü şöyle bir plan da vardı. Özgür Özel burada kapalı grup toplantısında milletvekilleriyle bir araya geldiğinde bundan sonraki yol haritasına dair değerlendirmelerde bulunurken yine geçtiğimiz yayınlarda aktarmıştık. Şöyle demişti milletvekillerine Özgür Özel, bizi buradan çıkartırlarsa meclisteki odama geçerim. Nasıl ki Cumhuriyet Halk Partisi kurulduğunda genel başkanlık makamı birinci meclisteki makamsa bu kez de meclisteki makam olur. Oradan mücadeleye devam ederiz dedi. Yani buradan bir fiziki ayrılık oldu ama tabii ki tam anlamıyla tabii gönül bağının kopması mümkün değil. Nihayetinde siyasi partinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı bir direnme durumu söz konusu ve o direnişi de kendi ifadesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yürütecek. Bu süreç bu şekilde oldu açıkçası.
1: Yani İlter, aslında yaşananlar o kadar garip ki, hani haber terimi olarak değil, sadece yargı terimi olarak da, siyaset terimi olarak da ifade edemiyoruz bazı şeyleri. Özgür Özel CHP genel başkanı iken bile diyemiyoruz. Yargı kararı bize bunu söylüyor. Diğer taraftan işte bir direniş, ama neyin direnişi, bunu da diyemiyoruz. Kime karşı direniyor? CHP genel başkanına karşı. Kim direniyor? CHP'nin genel başkanı mahkeme kararıyla hiç olmamış Özgür Özel. Yani o kadar büyük bir karmaşa söz konusu ki.
0: Şöyle aslında Tayyip Hanım, hemen havlu atan bir liderin arkasında parti tabanının kenetlenmesi çok kolay değil. Az önce tabii de aktardığım gibi direniş mesajları veren, asla geri atım atmayız mesajları veren bir lider burada hemen bu genel merkezi terk etmiş olsaydı, en azından partide önceki yönetimin temel yaklaşımı bu şekildeydi. Yani buradan hemen bir tahliye söz konusu olsaydı, o zaman da işte parti tabanını özellikle konsolide etme anlamında Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki yönetimi, yani Özgür Özel yönetimi zorlanabilirdi. Üst perdeden çok net ifadelerle bir direniş hattı, bir direniş hattı ortaya koyan, oluşturan Özgür Özel buradan genel merkezden herhangi bir direniş ortaya koymadan ayrılmış olsaydı, tabii ki bu anlamda parti tabanının da tepkisini çekebilirdi. Bu şekilde bir strateji üzerine hareket edildi açıkçası. Yani en azından edindiğimiz izlenim onu gösteriyor.
1: Bu arada İlter, üç kıymetli konuğum da bugün bizlerle birlikte. Onlara da hoş geldiniz diyeceğim ve onların da varsa soruları alacağım. Hukukçu avukat Meltem Nur Çevik, hoş geldiniz.
2: Hoş buldum, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Gazeteci Mustafa Ertekin, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum Tayyip
1: Çok teşekkür ediyorum. Sabah gazetesi haber koordinatörü Kenan Kıran, siz de hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk efendim.
1: Hep birlikte hayırlı bayramlara diyelim. İnşallah bayramımız mübarek olsun. Şimdi merak ettiğim bugün iki konu vardı. Birincisi, araçlar hala orada mı? Partinin dışında mı? Yani satılık ilanı var mı? Onlarla ilgili bir şey oldu mu? İkincisi de bugün Barış arkadaşım bir açıklaması vardı. Kılıçdaroğlu için mesela afişler basılmış şimdiden. Hatta nasıl karşılanacağını, güllerle karşılanacak. Hatta gül ki güller açsın yanağında diye bir türkü var. Bu aralar böyle yapay zekayla cover yapılmış. Onunla karşılanacak gibi iddialar var. Evet. Belli oldu mu tam program?
0: Doğrudur. Zaten bugün Barış arkadaş, Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili, İstanbul milletvekili Barış arkadaş Gürsel Tekin'le birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti. Bayramlaştılar. Tabii orada da bundan sonrasına dair neler yapılacağı konusunda bir değerlendirme yapılmıştır. En azından Kemal Kılıçdaroğlu'yla doğrudan bu konuyla ilgili bir değerlendirme yapılmasa dahi yakın kurmaylarıyla yol haritasına dair bir durum, bir bu konu yakın yol arkadaşlarıyla değerlendirilmiştir diye tahmin ediyoruz. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu önceki yayınlarda da aktardığımız gibi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yeniden güçlü bir şekilde dönmek, güçlü bir başlangıç yapmak istiyor. Tüm planlarda buna göre hazırlanıyor. Şu anda tek konu, tek plan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun güçlü bir şekilde yeniden dönmesi, güçlü bir şekilde karşılanması ve burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı açıklamalarda merakla bekleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu da artık susmayacağız şeklinde bir açıklaması olmuştu. Sosyal medya paylaşımlarında da ve aynı zamanda bayramın ilk günü gazetecilere yapmış olduğu açıklamalarda da bundan sonra konuşacağına dair çok net.

0: mesajlar verdi. Yeni bir süreç başlıyor artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve o sürece de genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu liderlik yapacak. Arınma çağrısı yapmıştı. Bu arınma çağrısı kapsamında gereklerini yerine getirecek mi? Kendi ifadesiyle kimler partiden arındırılacak, kimler gönderilecek, nasıl bir strateji ortaya konulacak, o da önümüzdeki günlerde netleşecek. Ancak tabii ki şu çok net ki Kemal Kılıçdaroğlu neşteri vuracak, bu öyle görünüyor.
1: Peki, bir şey sorularınız var
2: bir
1: sanırım.
2: Bir şey sorabilir misin İlter Bey'e? Aslında çok önemli. Cumartesi günü tabii ki şimdi iki başlı CHP oluştu. Bir tarafta diyor ki ben genel başkanlığıma tedbir konulmadı diyen Özgür Özel cephesi var. Bir tarafta da işte mahkemenin mutlak butlan kararıyla yetkilendirilmiş bir CHP genel başkanı var. Şimdi burada bir bayramlaşma olacak. Cumartesi günü buluşacaklar. Bir tanesi genel merkezde, bir tanesi de efendim il başkanlığı önünde Güven Park'ta olacak. Şimdi bunlarla ilgili acaba genel merkezde bunu doğru bulunuyor mu aynı günde yapılması? Bu çok çünkü gerilim yaratabilecek bir davranış. Acaba burada bir
1: dün
2: şey mi?
1: İlter verdi mesela mesafeyi, 6 kilometre var sadece.
2: 6 kilometre var. Bir de şöyle ya onlar da Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine gelmek isterse ne olacak? Bu konuda hakikaten bir ben arka planda farklı bir senaryo olduğunu düşünüyorum. Özellikle Özgür Özel cephesinin hani bir mağduriyet yaratma senaryosundan kastediyorum. Acaba İlter Bey'in kulağına gelen böyle bir şey var mı?
1: Bizi hani baba orada ocağımızdan, baba evimizden attılar.
2: Şimdi baba evimizden attılar diyor, çıkıyor. Sadece çıkışını şuna ben bağlıyorum. İşte Toma'nın üzerinde resim çektirip Hollywoodvari bir şov yapma amacıyla çıkmış. Yoksa orada kalsaydı şov yapmasına gerek yoktu. Biz de CHP içinden aldığımız bilgilere göre de efendim o tebligatın da yırtılması da sadece bir mizansel.
3: Tabii o bir tiyatro yani, tiyatro, zaten mizansel. Avukata tebligat olarak gidiyor yani, onu daha önceden
2: tabii,
3: habersiz.
2: Bu yaptan gidiyor aynen zaten. Şimdi ama cumartesi günkü sergilemeye çalışılan tiyatro biraz tehlikeli bir tiyatro gibi geliyor bana. İlter Bey bu konuda acaba bir bilgisi var mı? Bununla ilgili bir güvenlik önlemleri ve parti içerisinde bir gerilim yapmayı önleyecek bir yumuşama politikası izleniyor mu?
0: Yani söylenler açısından hiçbir yumuşama olmayacak, onu söyleyelim. Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu burada genel merkezde parti tabanına seslenirken kucaklayıcı mesajlar verecek. Hatta onu da şöyle hemen aktaralım. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri sosyal medya hesaplarından burada tabana hangi mesajların verileceğine dair ipuçları vermeye başladılar. Birlik, dayanışma ve kardeşlik çağrısı yapacak Kemal Kılıçdaroğlu. Bu sloganlar özellikle öne çıkarıldı. Örneğin Gamze Akkuş İlgezi yaklaşık bir buçuk saat önce bu paylaşımı yaptı. Bayramlaşıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde dayanışma, kardeşlik ve birlik ruhunu hep birlikte yaşamak üzere bayramlaşma programımızda buluşuyoruz. Görselini Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yer aldığı görseli paylaştı. Hemen o görselin üstünde de üzerinde de birlik, dayanışma ve kardeşlik. Yani temel motto bu. Bunu anlıyoruz. Parti tabanına bu mesaj verilecek. Ancak burada tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu asıl mesajlarını önceki yönetime verecek. Arınma çağrısı neden yaptı? Arınma çağrısı yaparken neye hedefledi? Neden bu arınma çağrısı yapma gereği duydu? Buna dair önemli mesajlar vereceği ifade ediliyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Yani az önceki yayında da aktarmıştım. Tabana verilecek mesajlar birlik, beraberlik ve kardeşlik. Tabana yani üst yönetime, önceki üst yönetime verilecek olan mesajlarsa biraz daha sert olacak. En azından Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalardan, verdiği mesajlardan ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin yapmış olduğu açıklamalara baktığımızda biraz sert söylemleri olacak Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bunu şimdiden söyleyebiliriz.
1: Yani bu haram ifadeleriyle evet, araçların sergilenmesi
0: Özgür Özel de sert Ankara İl Örgütü'nün evet. önünde.
1: Efendim İlter yarım kalmasın.
0: Tahir İnan Ankara İl Örgütü'nde Özgür Özel de tabii ki partilerle bir araya gelecek. Özgür Özel de kendisini destekleyen partilere tabii ki hali hazırda liderlik yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanı benim, seçilmiş genel başkanı benim ve taban benim arkamda diyor Özgür Özel. Ve Özgür Özel de oradan

0: Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararı sonrasındaki tutumuna dair eleştirisini bu şekilde ifade etmişti. Yani özetle Kemal Kılıçdaroğlu şu anda Özgür Özel ve kurmayları tarafından genel başkan olarak kabul edilmiyor. Bu çok net. Özgür Özel'i destekleyenler bizim liderimiz, genel başkanımız, seçilmiş genel başkanımız Özgür Özel'dir diyor. Diğer yanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun o kurultayda, yani 38. olağan kurultayda hakkının yenildiğini düşünen milletvekilleri, partililerde liderimiz Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Mutlak butlan kararıyla birlikte hak yerini buldu şeklinde değerlendirmeler yapıyorlar. İki kutuplu bir süreç var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Sancılı bir süreç açıkçası.
1: Acaba yani cumartesi günü diyalog, çünkü son günlerde şöyle bir şey oldu. Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor, Özgür Özel ona yanıt veriyor. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu cephesi konuşuyor. Acaba cumartesi günü de öyle mi olacak? Kılıçdaroğlu oradan açıklayacak, Özgür Özel oradan mı yanıtlayacak? Yani bir monolog, bir diyalogdan konuşmadan ziyade bir diyalog mu ortaya çıkacak? Bu da merak konusu. Çünkü bugüne kadar en azından mesela Özgür Özel ve yönetiminden biz şunu hatırlıyoruz. Yaptığımız yayınlarda da İltere'de bunları defalarca sorduk. İşte yolsuzluk konusuyla ilgili, davasıyla ilgili mahkemenin verdiği karara sessiz kaldılar. Her gün yeni bir iddia ortaya çıktı, sessiz kaldılar. İtiraflar geldi, sessiz kaldılar. Konu siyasidir dediler. İşte Ekrem İmamoğlu'na soruldu mahkemede, bana bakan Atatürk'ü görür dedi. Bunun gibi şeylerle geçti. Yani ama bugün kendi içlerindeki bu diyaloğu en azından başlatmış durumdalar. Ben bu önemli bir gelişme.
2: Gürsel Bey ile görüştüm. Dün Barış arkadaşla, Gürsel Tekin'le, Kemal Bey'le ve grup başkan vekillerinden bir tanesiyle görüştüm. Merak ettim. Yani ifadeler şu şekilde. Bir mağduriyet senaryosu çizilmek istendiği noktasında, partiyi getirdiği noktadan Gürsel Tekin Bey çok rahatsız olduklarını, Kemal Bey'in tabii yanında olmalarının, durmalarının temel sebebi Türk siyasetini ve kuruluş gayesini Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu rotaya oturtmak, yani bu çerçeveye, Altok'un gaye ve amaçlarına oturtmak olduğunu ifade etti. Peki ne yapılabilir dedim. Zaten diyor Özgür Özel'in, yani kendi başına yaptığı bir şey yok. Özgür Özel'in bütün yaptığı, Silivri'den aldığı direktiflerle hareket ettiğini ifade ediyor. Şimdi bunu neden söylüyor? Şu şekilde söylüyor.
1: Önceki programda İmamoğlu vesayeti.
2: İmamoğlu vesayeti. Ben tekraren söyleyeyim. Bakın Kenan abimden de özür dileyerek bir kısa cümle söyleyeyim. Buyurun, buyurun. Şöyle bir şey var. Bakın hatırlayalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturmanın, yani Kasım'da başlayan bir soruşturmanın 19 Mart itibariyle bir icra etmek, yani bir operasyona dönüştü bu soruşturma. Burada 5 Şubat'ta yapılan konuşmalar var. Bunlar Silivri'de oluyor. Deniyor ki kimin üzerinde para birikimi yoksa veya dokunulmazlığı olan varsa işte onlara aktarsın diye bir takım 5 Şubat'ta bunlar konuşuluyor. Ve 19 Mart'ta yapılan bir adli operasyonun, bu adli siyasi bir şey değil, ne yaptı Sayın Özgür Özel? Gidip görüştükten sonra ilk yaptığı, açıkladığı şey bu siyasi darbedir dedi. Yahu arkadaş, bunu siyasi darbedir demek yerine iddialar netleşsin. İddialara cevap vermek lazım. Kıymetli hukukçumuz burada. Şimdi bu iddialara cevap vermek yerine bu dava siyasidir demeye başladı. Ne oldu? 5 Şubat'ta bir sızıntıdan dolayı bunu haber aldıkları zaman onlar her sabah avukatlarıyla beraber evlerinde uyudular. Bakın bunu iddia olarak söylemiyorum, bilgiye dayalı söylüyorum. Çünkü o İBB operasyonu yapılırken Murat Ongun'un yanında sabahın saat 5.30'unda o avukat Serdar Bey'in ne işi vardı diye adama sorarlar. Niye? Biliyorlardı çünkü bu operasyonun, soruşturmanın olduğunu, buraya bu meselenin geleceğini. Şimdi orada şöyle de bir ayrıntı var. Neden Özgür Özel Bey bu siyasal vesayetten kurtulamaz? Çünkü mutlak butlan kararından son bir hafta öncesine kadar, İşte bu olmaz, bunu yapmazlar, ve o delege ile seçime gideceklerini düşünüyorlar.

0: vardı. Ama ben bugün araştırdım ki tabii ki 39. kurultaya gitme kararı alınmış. Tabii ki mutlak butlan yok hükmünde sayıldıktan sonra karar geçerli ama tekrarı gerekiyor. Ve onların parti meclisinin, yani bizi 39. kurultayda aldıkları kararların da hiçbir geçerliliği kalmamıştır. Şimdi senaryoyu şöyle planlıyorlar. Ben tabii CHP içerisinde Kemal Bey'le de görüştük. Bu tabii ki grup başkan vekillerinden ismini vermemi istemedi. Bir arkadaşımızla da konuştuk. Şimdi burada karşılıklı atışma iklimine çevirerek tıpkı yani adli bir vakayı, bir çağın soygun iddialarını örtmek için ne dediler? Bu iş siyasidir dediler. Siyasal operasyon yapıyorlar. Şimdi aynısını, aynı mağduriyeti oynamak için cumartesi günü planladıkları, efendim bize su sıktılar, bize bilmem şunu yaptılar, bunu yaptılar diye yine bir senaryo oynayacaklarını ben şahsen düşünüyorum. Çünkü bunların Cumhurbaşkanı adayımızı cezaevine attılar diyor. Ya dur bakalım, diploması olmayan Cumhurbaşkanı adayın bir yargılansın, aklansın, şöyle olsun, böyle olsun, Cumhurbaşkanı adayı olsun. 5 Şubat'ta bu haberi alınca efendim Cumhurbaşkanı adayı göstermek için de Özgür Özel biraz oyalıyor. Bilgiye dayalı söylüyorum. Ama Ekrem İmamoğlu, beni bir an önce gösterin. Yoksa işte böyle böyle operasyonlar var diye de yakın çevresine söylüyor. Bunları söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin rozet takan milletvekilleri bana. Yani bir herhangi halktan, böyle bir kamuoyundan önemli, duyduğumuz önemli şeyler değil. Açıklı. Yarın da zannediyorum ki bugün açıklamaları var. Yani şaşırıyorum gerçekten. Tahir Bey diyor ki ben
1: birazdan onlara
0: seçilmiş genel başkanım diyor. Yani yahu kardeşim, bunu söyleyebilmek...
1: Seçilmiş Cumhuriyet Halk Partisi, atanmış Cumhuriyet Halk Partisi diye de bir ayrım da yaptı.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'ni ikiye bölüyorlar dememin evet, ilk baştaki...
1: Devam edeceğim o önemli kulisleri almaya ama...
0: Özür diliyorum.
1: İlter'e sorular abi varsa onları alayım. İlter'i de çok tutmak istemiyorum. Uzun bir mesai onun içinde oldu. Onun için varsa Kenan Kıran sorunuz...
2: Ya ben İlter Bey'e teşekkür ediyorum. Yani hem Özgür Özel hem de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ya CHP'nin durumunu belki İlter'den öğreniyoruz. Şu saatte CHP Genel Merkezi'nde mesaisine devam ediyor. Hem de bayramda.
1: Gerçekten.
2: Tebrik
1: öyle
2: ederim.
1: Gerçekten öyle.
2: Sağ olun, ve hedef alınıyor.
3: Teşekkürler, estağfurullah. Bu
2: CHP Genel Merkezi'nin önündeki haberlerinden, yayınlarından dolayı biz gerçeği İlter Bey'den alıyoruz. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu değil, Sayın Özgür Özel'in de demeçlerini, karşı tepkilerini, iki tarafında açıklamalarını olduğu gibi veriyor. Tebrik ederim.
1: Gerçekten öyle. O yüzden bizler de kendisine
3: teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Sizin var mı bir sorunuz?
4: Teşekkür ediyorum ben kendisine beklediğim için.
1: İlter derken de sanırım görüntüsü de zaten gitti. Yoğun bir mesai sürecindeler. Saatlerce yayın yapılıyor. Biz teşekkür etmiş olalım İlter Yeşiltaş'a. Aykut da öyle diyor. Teşekkür edelim artık diyor. Şimdi bir tartışma var Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Öyle bir şey oldu ki iki tarafta da bu dillendiriliyor. Birisi kahraman deniliyor, birisi hain deniliyor. Bu gerçi şey tarafında, Kılıçdaroğlu ekibinde hiç Özgür Özel'e yönelik bir hain ifadesini duymadık. Ama şimdi bu Halef Selef isimlerdi malum bir dönem ve şimdi kahraman hain tartışmasına döndü. Yani Halef Selef tartışması bu diyaloglarla devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki genel başkanı sıfatıyla bu süreçler yaşanıyor maalesef. Şimdi bunları değerlendireceğiz ama biraz önce dedik ya, pek çok karar alındı, pek çok karar gündemden kaldırıldı. Şimdi bu parti meclisiyle ilgili yaşananlar var. Öncelikle ona dair bir konu vardı. Şimdi parti meclisi üyelerinin görevlendirmelerine ilişkin bir yazı durumu söz konusu. Bunun hukuki olarak detaylarını soracağım. Ama genel olarak baktığımızda, yani Özgür Özel'in siyasi kariyerinin büyük çoğunluğu Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte başladı. Her ne kadar Deniz Baykal döneminde işte belediye başkan adaylığı konuşulsa da Kılıçdaroğlu döneminde bakıyoruz milletvekili oldu. grup başkan vekili oldu. Hatta Kılıçdaroğlu'nun vekili olarak

0: grup başkanı olarak bizzat mecliste de partisini yönetti, grubunu yönetti. Bunları da yakından biliyoruz ama işte hep o görüntüleri getirdik. Hatta Kılıçdaroğlu'nun gruptaki veda konuşmasında gözyaşları içerisinde olan biri Özgür Özel hatırlıyoruz. Ama Kenan Kıran, merak ettiğimiz bir şey var. Yani ne oldu da yani o kırılma nerede yaşandı? Nerede sert bir şekilde Kılıçdaroğlu'na karşı büyük bir mücadele verilmeye başlandı parti içinde ve Özgür Özel'in genel başkanlık mücadelesi başladı İmamoğlu cephesinde.
1: Ya aslında
0: sizce neydi kırılma noktası?
1: Hatırlar mısınız? Kurultay öncesinde bir Zoom toplantısı paylaşıldı, sızdırıldı. Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, birçok isim orada Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yapacaklarını anlatan bir görüntüyü sızdırdılar. Ve kurultay öncesinde biz Ekrem İmamoğlu öncülüğünde Kemal Kılıçdaroğlu'nu indireceğiz toplantısını yaptılar. Aslında kırılma noktası odur.
0: Zoom yani, toplantısı.
1: Zoom toplantısında o toplantıyla biz Özgür Özel'i indireceğiz dediler. Aslında
0: Kılıçdaroğlu'nu.
1: Tabii Kılıçdaroğlu'nu. Kemal Kılıçdaroğlu'nu. Aykut Bey'in ekrana işte yansıyan o notlarına da bakıldığında Özgür Özel'i siyasete kazandıran isim Kemal Kılıçdaroğlu. İki defa Manisa Belediye Başkan adaylığı için gösterdi. Hı hı. İkisinde de kazanamadı. Beş dönem milletvekili seçilmesine olanak sağladı. 2010'dan günümüze milletvekili seçildiyse bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun onayıyla gerçekleşen bir süreç ve grup başkan vekilliği, grup başkanlığı görevlerini bizzat Kemal Kılıçdaroğlu getirdi. Ama o Zoom toplantısı ekranda da var. Aykut Bey o görüntüleri ekrana verdirdi. Ekrem İmamoğlu liderliğinde biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu indireceğiz toplantısı. Kemal Kılıçdaroğlu hançerlendi. Düşünsenize en yakınınızdaki isim Ekrem İmamoğlu'yla kendisini düşürmek için toplantılar yapıyor. Ve bu toplantılarla start verildi. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun onayıyla CHP Genel Başkanlığı yolu açıldı.
0: Neden Özgür Özel? Kılıçdaroğlu'na en yakın isim olması hasebiyle mi acaba? Yani bu tartışılmaya başlandı. Şimdi bu değişim mücadelesini CHP içerisinde başlatan isim İmamoğlu olduğunu hepimiz tabii biliyoruz. Yani bir internet sitesiyle başladı, sonra o internet sitesi kapandı.
1: Evet.
0: Bu sefer söylemler eyleme dönüştü. İşte Zoom toplantılarına başkanlık ettiği vesaire ortaya çıktı ama neden Özgür Özel, neden başka bir isim değildi? Yoksa CHP içerisinde Özgür Özel'den yani daha kuvvetli isimler de
1: vardı. İfade kullanmak istemiyorum ama Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'i bir aparat olarak kullanmak istedi. Ve hatırlayın 28 Mayıs dün işte yıl dönümüydü. Kemal Kılıçdaroğlu altılı masayı kurdu ve bence Türk siyasi hayatında en zıt görüşlerin bir araya geldiği büyük bir platformdu. 2014'te Ekrem İmamoğlu nasıl belediye başkanlığına seçildi? İttifakla seçildi. CHP o tabii ilçede tek başına seçilemiyordu. Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'a karşı tek yapabileceği hareket tüm partileri birleştirmekti. Erdoğan'ın karşısında, Sayın Cumhurbaşkanımızın karşısında
0: tüm muhalefeti birleştirmekti
1: ve bunda 14 Mayıs'ta ilk turda başarılı oldu. Kısmen başarılı oldu ama 28 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımız halkımızın da ferasetiyle Cumhurbaşkanımızı %52 oyla Cumhurbaşkanı seçti ve bu projenin ilk adımı atıldı. Özgür Özel'in tercih edilmesi kullanılma süreci, yani onun nedenini açıkça bilmiyorum ama her istediğini yaptı. Bakın ya,
0: şöyle bir durum mu var? Biraz önce mesela Özgür Özel'in o şeylerini tiyatro, yani bir tiyatro bu, senaryo yazılmış, evet, bilerek de oynanıyor kameralar karşısında. İşte bazı CHP'li isimlerin yağmurda yürümesi görüntüleri var, yürüme görüntüleri var. Arkalarında şemsiyeli korumalar gidiyor. Onlar sırılsıklam, milletvekilleri sırılsıklam ama korumalar şemsiyelerle onları takip ediyor. Evet, bunlar belki bir PR çalışmasının bir parçası olabilir ama o halde bu Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde de o yapılan toplantılar, Kılıçdaroğlu ile ilgili verilen mesajlar, Sayın Cumhurbaşkanım ifadeleri kazanıyoruz.

0: demen. Ya o zaman madem bugün işte CHP'liler de diyor ya, Kılıçdaroğlu o zaman kendisi ısrar etti, İmamoğlu'nun önünü kapattı, Mansur Yavaş'ın önünü kapattı, hainlik o zamandan başladı, evet, gibi ifadeler kullanıyorlar. Peki o zaman da mı tiyatroydu Kılıçdaroğlu'nun karşısında, yanında Özgür Özel'in yaptıkları, İmamoğlu'nun ve diğer ekiplerin yaptıkları? Ya,
1: Tahir Bey, yani Ekrem İmamoğlu ve ekibi kara parayla siyaseti dizayn etmek istediler. Ve bunda da başarılı oldular. Yani siz hizmet etmiyorsunuz, belediyenin imkanlarını, belediye imkanlarıyla sen rüşvetle, yolsuzlukla Cumhurbaşkanlığına yönelik yolu açmak istediler. Kısmen başarılı oldular mı? Oldular. Ama yani yargı buna müsaade etmedi. Bu projeye, hı hı, Özgür Özel üzerinden Ekrem İmamoğlu'nun dizayn etmek istediği kara para siyasetine yargı müdahale etti. İzin vermedi. Belki programın ileriki safhalarında göreceğiz. Delegeler parayla satın alındı. CHP kurultay delegeleri biz parayla para teklif ettiler. Para aldık ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veren bizler parayla oyumuzu sattık dediler.
0: Bizzat o konuda önemli bilgiler, tabii, var. Ve onlar hazırlandı.
1: Delegelerin iradesine müdahale edildi. Delegelerin çocuklarına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ve ilçe belediyelerinde yerler açıldı. Ve işte Kiptaş'tan konutlar verildiği ifade ediliyor. Yargı ben kara para siyasetiyle ülke siyasetine müdahale edilmesine izin vermiyorum dedi. Ve bu davayı Özgür Özel'e değil CHP Genel Başkanlığı'na açtı. Yani Özgür Özel bu davanın muhatabı değil, CHP Genel Başkanlığı. Ve bu kara para siyaset, kara parayla siyaseti dizayn etmek isteyen Ekrem İmamoğlu saf dışı bıraktı.
0: Acaba ve Özgür Özel'in bile bu kadarından haberi yok muydu?
2: Ekrem İmamoğlu Türkiye şubesi aslında. Designerlar, asıl akıl hocaları Londra.
0: Ve onları da soracağım.
1: Tahir Bey, hatırlar mısınız? Bu grup başkanı olarak partide konuşma yapacak mı bayramdan sonra ilk salıda? Ben şunu söylemiştim. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olduktan sonra meclis grubunda kendisini eleştiren grubun açıklama yapmasına izin vermez demiştim ve dediğimiz çıktı. CHP'nin parti grup toplantısında Özgür Özel'in konuşma yapma imkanı yok.
0: Peki, şimdi bazı hukuki konular var. Nur Hanım, ben böyle davet edeceğim. O konuları bir sormak istiyorum. Şimdi bugün tartışıldı. İşte parti meclisi konusu, işte meclisteki grup toplantısı vesaire gibi pek çok konu var. Onları özellikle soracağım. Şimdi parti meclisi ile ilgili bir tartışma var. Bir de grup toplantısı ile ilgili bir tartışma var. Şu anda işte 1 Haziran'da toplanması gündemdeydi ama parti meclisi üyelerinin görevlendirmelerine ilişkin yazıyı henüz ilgili kamu kurumundan tebliğ alamamış olmaları nedeniyle parti meclisinin toplanma tarihi belirlenememiştir. Değinilen tebliğ sürecinin tamamlanması sonrasında genel başkan tarafından belirlenecek parti meclisi toplantı tarihi ayrıca duyurulacak. Şimdi görevlendirmelere ilişkin, şimdi biz zaten 38. kurultay iptal edildi diyoruz. 37. kurultaydaki parti meclisi normal şartlarda görevine devam ediyor gibi olmalı ama mahkemeden tıpkı Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildiği gibi, aynen, parti öyle, meclisinin tamamına mı yedekler de dahil tebliğ edilmesi?
3: Şimdi lazım, şu şekilde biz Bölge Adliye Mahkemesi kararını gördük. Kılıçdaroğlu'nun ve o dönemki olan kurultayda parti meclisinin göreve iadesine tedbiren karar verildi. Şimdi bu karar verildi ancak bizim hukukumuzda kararların infazı gerekir. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun avukatları tebliğ için Ankara 3. Genel İcra Dairesi'ne bir talepte bulundular ve dediler ki tebligat çıkartılsın parti meclisi üyelerine. Tebligat ulaştıktan sonra işte grup topla, yani onların göreve iade edildiklerine dair bir tebligat gitsin. Karar infaz edilmiş olsun. Şimdi bayram sürecinde olduğumuzdan ötürü tebligatlarda bir aksama olmuş olabilir. Tebligat da bir yasal süre gerektiren bir durum, yasal olarak tebliğ edilmesi gereken bir durum. Yani e-tebligat yoksa elden teslim edilmesi gerekir. Dolayısıyla bu tebligat sağlanamadan toplantının

0: yapılması hukuken çok doğru değil. Bu aşamada parti meclisini toplanamamasının sebebinin evet tebligatların şimdilik yapılamadığı diyebiliriz. Bu
1: peki
0: şekilde.
1: Şimdi bir de grup toplantısı tartışması var. Grup toplantısını yapabilmek için milletvekili yani orada konuşma yapabilmesi için Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekili olma şartı var mı?
0: Hayır tabii ki de yok. Yani partinin genel başkanı aslında teknik olarak baktığınız zaman meclis grubunun da başkanıdır. Ancak şöyle bir durum var. Eğer partinin genel başkanı milletvekili değilse, milletvekili ise zaten hiçbir problem yok. Ama milletvekili değilse meclisteki milletvekillerinin arasından bir grup başkanı seçilir. Dolayısıyla meclis toplantılarına yani mecliste partinin komisyon faaliyetlerine vesaire genel başkan katılamıyor. Grup başkanı genel başkanı temsilen aslında o toplantıyı yönetiyor. Şimdi genel başkanın olduğu yerde yani şöyle şeyler duyduğumuz için açıklık getirmek açısından söylüyorum. Genel başkanın olduğu yerde grup başkanının konuşma yapması ben meclisin grup başkanıyım. Genel başkan burada ama ben meclisin grup başkanı olduğum için konuşmayı ben yapacağım. Siyasi etik olarak da çok uygun değil. Orada genel başkan varken sen her ne kadar grup başkanı olursan ol, o partinin genel başkanı. Senin orada grup başkanı olmanın sebebi partinin genel başkanının milletvekili olmayışı. Dolayısıyla yapılacak grup toplantısında, tabii bilmiyorum stratejik olarak nasıl bir karar verirler ama eğer Kılıçdaroğlu katılırsa elbet tabii Kılıçdaroğlu konuşacaktır.
1: Şöyle bir Kılıçdaroğlu şöyle bir şey verdi, gönderdi meclis üyelerine. Diyor ki Sayın Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurulu'nun hangi tarihte yapılacağı konusunda grup üyeleri arasında sorular yöneltildiği ve tereddütler olduğu anlaşılmıştır. Hı hı. Normalde her salı yapardı, her salı CHP grup toplantısı düzenlenirdi. Şimdi diyor ki o nedenle bilmenizi isterim ki Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP grup genel kurul toplantı tarihi henüz tarafımdan belirlenmemiştir. Hı hı. Altının çizerek özellikle oraya tarafımdan ibaresini kullanmış. Toplantı tarihi, toplantı gündemi ve toplantının gerçekleştirileceği yer tarafından belirlenir belirlenmez gerekli bilgilendirmeler tarafınıza yapılacaktır. Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır. Yani diyor ki milletvekillerine grubun lideri benim. Ben demeden de kimse grup toplayamaz. Evet,
0: yani olan olan bu diye düşünüyorum ben hukuken. Yani
1: Özgür Özel de konuşuyor. Onu da verelim. Buyurun siz devam edin.
0: Ya grup toplantısı partinin genel başkanının onayı yani ona mı yani siyasi etik olarak bir siyasetçi olduğunuzda şunu düşünürsünüz. Genel başkanın bilgisi onayı altında yapılır aslında. Zaten muhtemelen Kemal Kılıçdaroğlu ve aslında ekibinin bu grup başkanı seçildi ya, Özgür Özel tekrardan. Buna itiraz etmelerinin buna ilişkin itirazlarının bir sebebi de budur muhtemelen. Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberi olmadan böyle bir apar topar toplantı yapıldı. Bazı milletvekillerin haberi dahi olmadı. Hemen bir grup başkanı seçildi. Dolayısıyla bu usulden de belki de bir itirazı olmuş olabilir.
1: Diyor ki Özgür Özel'di, ben kurultaydan önce Sayın Kılıçdaroğlu vekil değildi diyor. Evet yani Cumhurbaşkanı adayı olmuştu. Cumhurbaşkanı seçimlerinde milletvekili seçilememişti o. Oy birliğiyle grup başkanı ben seçilmiştim. Ardından aday olduk, yarıştık, genel başkan seçildim. Otomatikman grup başkanıydım. Butlan kararı mazbatamı elimden almıyor. Ben seçilmiş genel başkanım ancak butlan kararıyla bir tedbir kararı uyguluyorlar. Bu karar sadece genel başkanlıkla ilgili bazı yetkileri kullanamayacağım yönünde hukuksuz bir karar. Öyle mi gerçekten?
0: Ben bu açıklamaya bir şey söylemek istiyorum. Dün de söyledim, tekraren de söyleyeceğim. Mahmut Tanal da bugün bir açıklama yapmış. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu'nun az önce görüntüde olan yazısını paylaşarak bir açıklama yapmış. Şimdi Özgür Özel diyor ki bu hukuksuz bir karar. Yine Mahmut Tanal da bunu söylemiş. Diyor ki bu diyor yani bu mahkeme kararı diyor sonucunda atanmış bir genel başkan var ve ben bu genel başkanı tanımıyorum. Hatta şöyle bir ifade yazmış. Onurlu CHP delegelerinin

0: seçtiği Özgür Özel gibi bir ifade var. Ezberimde değil şu an tweet. Şimdi ben buradan şunu anlıyorum. Mahmut Tanal atanmış diyor. Baktığımız zaman 38. olan kurultaydan önce Kemal Kılıçdaroğlu zaten önceki delegelerin seçtiği bir genel başkandı. Yani bu mahkeme kararıyla atanmış bir durum değil zaten. Yani bir de şunu söyleyeyim.
1: Siz kararı okudunuz. Yani burada da okuduk. Kararda sadece bazı yetkileri kullanamayacağına dair bir detay var mıydı?
0: Ya hayır, yoktu. Yani şöyle yetki anlatayım.
2: Yok, değil mi? Yetki tarifi yok. Evet.
0: Yetki tarifi yok. Hatta bazı hukukçular şunu ifade ediyor. Olağan kurultaya, olağanüstü kurultaya gidip gidilemeyeceği ile alakalı hukuki tartışmalar yapıldı. Bazı hukukçuların görüşü de şu yönde. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na ve parti meclisine verilen yetkiler detaylandırılmadığı için olağan kurultaya gidilemez. Çünkü ara ve özel bir yetki tahsis edilmemiş şeklinde yorumlandı. Ben de katılıyorum. Zaten bunları tekrardan konuşuruz, olağanüstü kurultay sürecini. Yani ben Özgür Özel ekibinin birazcık aslında bu hukuksuz karar, mahkemeyi töhmet altında bırakma eğilimini şöyle yanlış buluyorum. İlk derece mahkemesi karar verdiği zaman aleyhlerine bir karar değildi. Herkes mutluydu. Bağımsız yargı, tarafsız yargı. Aleyhe bir karar oldu. Bu sefer yargı töhmet altında bırakılmaya başlandı. Ben bunu bir hukukçu olarak kabul edemiyorum. Yani sürekli o zaman böyle mi yapacağız? Beğenmediğimiz bir karar, aleyhimize bir karar geldiği zaman. Az önce konuştuk ya, bir siyasi dava söylemine girişiliyor. Acaba manipüle mi ediliyor diye. Aleyhe karar geldiği zaman biz o zaman hep beraber yargıyı töhmet altında mı bırakalım yani?
1: Murat Emir, grup başkan vekili, onun da bir açıklaması var. Diyor ki Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısının yer ve saatiyle ilgili herhangi bir tasarrufu, yetkisi ve onayı söz konusu değildir. Altında imzası olmayan, parti içi yazışma kurallarını hiçe sayıp genel başkanın isminin dahi yazılamadığı bu ciddiyetsiz metin kurum hafızasının nasıl yok edildiğinin ve panik halinin en net fotoğrafıdır diyor. O yazıyı bir daha verebilir miyiz arkadaşlar? Hatta sahte imza konusu bile açıldı. O Kılıçdaroğlu'nun imzası değil tartışması bile yapıldı.
0: Yani daha neler göreceğiz, neler duyacağız
2: acaba? Ben imzaları yalnız çek ettim yani. Aynısı imza. Yani bir sıkıntı yok.
1: Çünkü yani bir tasarrufu söz konusu değildir diyor genel başkanın. Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısının yer ve saatiyle ilgili herhangi bir tasarrufu, yetkisi ve onayı söz konusu değildir. Meclis iş tüzüğünde de böyle midir?
2: Tahir Bey, bakın ben de Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi grup iç yönetmenliği var. Evet.
1: İsterseniz sizi böyle alayım. Sizi biraz dinlendireyim.
0: Teşekkür ederim.
2: Şimdi bakın konuşuyorlar ama algı eksenli bir siyaset iklimi hasıl oldu Cumhuriyet Halk Partisi'nin, özellikle Özgür Özel kısmında. Şimdi bugün ben konuşmaları takip ederken bir gazeteci olarak tabii ki bunlara ulaştım. Bakın burada 6. maddesi bu. Türkiye Büyük Millet Meclisi grup iç yönetmenliği. Yani bunun bu hukuki dayanağı bu. Şimdi burada diyor ki bir kere şunun altını çizmek lazım. Yazı tekrar gelirse.
1: Yazıda duralım
2: bakın,
1: arkadaşlar.
2: Bakın grup başkanı genel başkana bağlı olarak çalışır diyor. Şimdi burada altını da çizmiştim ben bunun.
1: Hatta şurada bizzat diyor, o tartıştığımız konu burada tabii, geçiyor. Diyor tabii. Ki genel başkan milletvekili değilse grup genel kurulunda grup başkanlığı için bir yasama döneminde iki kez seçim yapılır.
2: İki yıldır görev süresi.
1: Salt çoğunluk aranır.
2: Salt çoğunluk aranır.
1: Yasama döneminin başında yapılan seçimlerde seçilen grup başkanının görevi 2 yıl. Bu sürenin dolmasından sonra yapılan seçimde seçilen grup başkanının görev süresi ise yasama döneminin sonuna kadar geçerlidir. Sonuna kadardır diyor.
2: Usul şu. Bakın burada milletvekili olmaması durumunda parti başkanının, yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun şu anki durumunu kastederek söylüyor. Milletvekilleri arasından tabii ki grup başkanı seçilir. Fakat bu oylama en bir çağrıyla yapılır. Denir ki şu gün şu tarihte bir oylama yapılacak denir. Bu çağrıyı yapacak kişi efendim kendinin seçtireceği Özgür Özel değil. Partinin

0: şu andaki genel başkanı, resmi sıfatı genel başkan olan Kılıçdaroğlu'dur. Hı. Bu çağrıyı yapması lazım. Bugün ben meclisin web sayfasına da baktım. Sayın Özgür Özel grup başkanı olarak gözüküyor. Ama neden gözüküyor? Bu yapıldığı için. Yani itirazların tatil olması dolayısıyla değerlendirilmediği için. Hı. Şimdi Murat Emir'i ben de dinledim bugün. Şimdi Murat Emir meseleyi çarpıtıyor. Diyor ki onun hiçbir yetkisi yok. Hayır, öyle bir çağrı yetkisi var. Diyecek ki biz grup başkanımızı seçeceğiz. Ne yapacaklar? Salt çoğunlukla da bile olsa bile tüm kişilerin 10 gün önceden bilgilendirilmesi gerekiyor. Bakın o da var. 10 gün önceden bilgilendirilmesi gerekiyor. Buraya toplantıya yani grup salonuna gelindiği zaman da en yaşlı üye orada başkanlık eder. O grup toplantısına ve bunlar açık oyla değil gizli oyla yapılır. Şimdi burada biz bunu yaptık ettik oldu bitti meselesi şundan kaynaklanıyor. Tayyip Bey alışkanlık olmuş mağduriyet senaryoları. Bir efendim gidiyorsunuz havlu tutuyorsunuz önünüze sevgililerinizi belediyelere yerleştiriyorsunuz. Yani açlık tır taşımaz iddianamenin ve iddiaların boyutunu. Halen ve halen bu meseleyi efendim bu operasyonlar siyasidir diye deme küstahlığını gösteren insanlar var Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Şimdi ona benzer. Şimdi burada biz seçeriz. Genel başkan buna karışamaz diyor. Ama ben de diyorum ki bakın mutlak kararında aynı anda verilmiş bir de tedbir kararı var. Bu ayrıntıyı medyamız maalesef atlıyor. Maalesef üzülerek söylüyorum. Şimdi tedbir kararı verildiği zaman yani 2023 4-5 Kasım'ına döndük anlamına gelir bu. Hı. Yani ondan önceki statüde kim görevli ise onlar yetkilidir anlamına gelir. Gürsel Tekin'in bugün Ankara'ya gitmesinin temel sebebi ve diğer o 57 kişilik parti meclisi üyelerinden tebligat yapma gereği de bundan kaynaklanıyor. Çünkü burada partiden atılmışlar var, vefat etmişler var. Efendim veyahut da gelemeyecek
1: durum. Yerine seçilecek yedekler vesaire.
0: Yedekler bunların tespiti lazım. Bunu icra edecek kurum da burada söyleyeyim 3. icra dairesidir. Yani Kılıçdaroğlu'na, Sayın Kılıçdaroğlu'na kim tebligatı götürdüyse o dairedir. Yani başsavcılık falan değil. Şimdi konuşurken Murat Emir'i ben dinledim. Bugün Zeynel Emre'yi de dinledim. Yahu arkadaş söylüyorsunuz ama kime mesaj veriyorsunuz? Yani siz tabanınızı konsolide etmek için İlter Bey çok doğru söyledi. Bir takım algı yöntemlerini kullanabilirsiniz. O metotları kullanabilirsiniz. Ama yıllarını vermiş biz gazeteciler bunları kusura bakmayın tırnak içinde yemeyiz.
1: Ama dün de Mahmut Tanal diyor.
0: Yemeyiz onları öyle bir şey yok.
1: Yapılanlar bir algı operasyonlarıdır. Suçluya hukuk karar verir, yargı karar verir diyor.
2: Tamam
1: diyor.
2: Hukuk karar veriyorsa o zaman tanıyalım ve hukuka saygı duyalım. Neden istemediğiniz, beğenmediğiniz bir karar gelince yargı töhmet altında bırakılıyor.
0: Kısaca bir Mahmut Tanal kısaca bir avukat,
1: avukat
0: yani.
1: Değil mi aynı zamanda ama bu altını çizdiğiniz nokta belki yani CHP'de grup başkanlığı, grup başkan vekilliği yapmış herkesin bunu biliyor olması.
0: Usul gibi. Esastan önce gelir kıymetli hukukçumuz bilir. Ben usulen bir hata yaparsanız esastan yaptıklarınızın hiçbir önemi yok. Şimdi burada genel başkan bir çağrı yapmamış. Bir toplantı yapılmamış. Hı hı. Efendim tebliğ edilmiş Sayın Kılıçdaroğlu'na. Kılıçdaroğlu'nun grup başkanlığı seçimini yapılsın diye bir talebi ve dilekçesi yok. Ondan sonra tamam kendisi milletvekili olmadığı için grup başkanı olamaz ama çağrı yapmaya yetkilidir. Hı hı. Burada bir heyet kurulmamış. Bu yazman oyları efendim tasdif edecek kişi bu heyet kurulmamış. Heyet kendi içlerinde biz seçildik mi seçildik gibi bir oldu bittiyle yapmış. Bunu niye yapıyor? Bakın bunu biliyor. Özgür Özel Bey bunları bilmeyecek bir kişi değil.
1: Yani grup başkanının genel başkana bağlı olarak çalıştığını
0: bilmeyecek kişi değil. Şunu neden saklıyorsunuz? Gazeteci Mustafa Ertekin bunu bulup çıkarabiliyor ise siz gözünüzün önündeki şeyi görmüyor musunuz kardeşim yani? Ne için şey yapıyorsunuz? Bunları yapmak istediği Tahir Bey neyi biliyor musunuz? Yarın bir gün diyecekler ki bakın Kemal Bey geldi işte meclis de bundan etkilendi. Meclis başkanı da bundan etkilendi. Mağduriyet yarattılar. Adama eski statüsüne de getirmediler. İşte onu bile yok saydılar diye bir kendilerine göre mazeret üretecekler. Hı. Şimdi biz de bugün hakikaten konuştuğum birçok CHP'li arkadaşımızla tabii çok değerli fikirleri olan arkadaşlarımız da var CHP içinde.
1: Orada Gürsel Tekin'in bugün sizle konuştuğunuz onun da bir açıklaması var bu konuyla ilgili.
0: Evet. Tamamlayın. Şimdi Gürsel Tekin

0: Hakikaten konuştuğumuzda da samimiyetine inandığım bir politikacı. Dün uzun 1,5 saate yakın konuştuk, hem bayramlaştık hem de konuştuk kendisiyle. O da diyor ki ya biz diyor partimizi ne hale getirdiler? Yolsuzlukla, hırsızlıkla, soygunla, ajanlıkla, efendim dış ülkelerden bazı kuruluşların aparatı olmakla anılan bir parti haline geldik. Biz bundan utanıyoruz diyor. Biz de diyor yapmak istediğimiz şey görev almak falan değil diyor. Yürsel Bey aynı bu ifadeyi kullandı. Bizim yapmak istediğimiz şey Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türk siyasetindeki 100 yıllık bir partinin kodlarına döndükten sonra nasıl siyaset yapacağını o yetkili kişilerin belirlemesidir diyor.
1: En önemli makamlarda CHP'de zaten bulmuş. Tabii. Genel sekreterlik görevini yapmış birisi.
0: Tabii çok tecrübeli. Evet. Şimdi Gürsel Bey'le tabii ki bunları konuştuk. Barış Bey'le de konuştuk. Barış Bey de hatta dedim şaka da yapıyorum bazen. Diyorum ki bu kadar milletvekilliği yaptığım parti için bu kadar heyecanlı niye? Abi içim almıyor diyor.
1: Kim bu arada Barış diyor. Arkadaşın genellikle açıklamalarını gazeteci olarak veriyoruz ya da evet. Medyada da o şekilde yer alıyor ama Barış arkadaş CHP'de milletvekili yapmış bir siyasetçi aynı zamanda. Tabii. O nedenle parti içerisindeki gelişmelerle Kılıçdaroğlu yönetimiyle parti yönetimiyle de yakından ilgili. Gürsel Tekin'in şu açıklamalarını kısaca bir göz atalım. Diyor ki Özgür Özel'in yanındaki hukukçuların tamamı 40 gün içerisinde bir seçimin olamayacağını çok iyi biliyorlar. Ama tabanı konsolide etme adına sürekli bu cümleleri kullanmaları büyük bir haksızlık. Vazgeçin bundan. Daha önce sizin vaadiniz vardı. Dediniz ki biz buradan çıkmayacağız. Her türlü eylemi yapacağız. Sonuç itibariyle sizin dokunulmazlığınız vardı. Kimse size çıkın falan demedi. Niye kapıdaki insanları oradaki kardeşleriyle karşı karşıya bıraktınız? Neden? Bugün hatta bir fotoğraf gördüm. Özgür Özel'in olayın kahramanları CHP milletvekilleri, Özgür Özel'in yanında bulunan milletvekilleri içeride barikat kurmuşlar.
0: Evet.
1: Karşı taraftaysa yani CHP genel merkezinin dışındaysa yine CHP milletvekilleri var ve içeri alınmıyorlar. Evet. Neden? Kılıçdaroğlu'nun yanındalar diye. Parti genel merkezinden içeri alınmıyorlar. Seçilmiş milletvekilleri.
0: Şimdi bu 40 günde yapılması konusu bence en önemli vurgu. Şimdi o nereden konuşuyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nin efendim fizyonomisiyle bilgisi birbirine uyuşmayan bazı hukukçuları diyeyim. Yani yanlış da anlaşılmasın. Bakıyorsunuz kelli felli ama konuştuğu zaman yani şeyi yok. Bir geçerliliği yok sözlerinin. Neden? Tamam şunu kastediyorlar. Siyasi Partiler Kanunu'nun 21. maddesinin 11. fıkrasını kastediyorlar. Doğru. Ama burada butlan kararı efendim Siyasi Partiler Kanunu'na göre verilmiş bir karar değil. Hı hı. Üç ayrı efendim dün de bunu konuştuk. Üç ayrı efendim kanun metnini içerisinde verilmiş bir karar. Bir de tedbir kararı var. Tedbir kararını atlıyorlar bunlar. Şimdi burada neden olmaz biliyor musunuz? Şundan olmaz Tahir Bey. Şimdi biz nereye döndük? 3-5 Kasım 2023'e döndük şimdi. Şimdi bu kararla oraya döndük. Bu kararla oraya döndüğümüz zaman ilçe kongrelerinin yapılması lazım. Mahalli kongreler, ilçe kongreleri, il kongreleri de üst kurul delegelerinin seçilmesi lazım. Kongrenin o zaman sonrasında diliminde yapılması lazım. Bunun bugün yapalım diye yarın sabah karar alsalar 6 aylık hukuki süreci var bunun.
1: Şimdi, 6 ay.
0: 6 ay sürer bu. Yani bu şeyi yapmak ilçeleri yapacaklar, illeri yapacaklar, üst kurul delegelerini seçecekler, kurultay kararı alacaklar. Bunların hepsi yazışmayla, çizişmeyle, bir takım toplantılarla olacak şeyler. Ama
1: hepsinden önce Yargıtay'ın kararı gerekiyor.
0: Ama 40
1: değil mi?
0: Gün diye niye bastırıyorlar biliyor musunuz? Yani böyle bir algı yaratıyorlar. Diyorlar ki yarın da diyecekler ki bizim delegelerimizi seçtirmediler diyecekler. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altındaki pavyon delegeleriyle yine seçime gitmek istiyor Cumhuriyet Halk Partisi. Ben size açıkça söyleyeyim. Net konuşuyorum. Gerçekten net konuşuyorum. Ne yapmak istiyorlar? O 1200 civarında bilmiyorum tam rakamını 1200 civarında delegenin iradesi sakatlanmış diye
2: 1346 son kongrede.
0: Evet. Şimdi 1346. Bunların bir kısmının iradesinin sakatlandığı gerekçesiyle zaten hukuki boyuta bu şekle geldi.
2: Mustafa Bey şu eklemeyi yapayım. 4-5 Kasım

0: Kasım 2023 kurultayı iptal edildi değil mi?
1: Evet.
0: Geçersiz sayıldı. 3 Kasım 2023'teki delegeler de 4 Kasım'daki 5 Kasım'daki oyu kullanan delegeler. Evet. Sıkıntı o delege yapılanmasında zaten.
1: Zaten mesele orada. Şimdi bunlar bakın İBB iddianamesi ve Aziz İhsan Aktaş soruşturmasını takip eden bir gazeteciyim ben. Bunları tabii Voller'de sürekli konuşuyoruz. Şimdi buradaki temel gaye ve amaç bu iddiaların arkasındaki temel amaç efendim delege iradesini sakatlayarak ve partiyi yani finansla ele geçirme operasyonu bu. Bundan ne amaçlanıyor? Önce partiyi ele geçirelim. Sonra iktidarı, daha sonra da emellerimizi hayata geçirelim. Planı ve projesinin olduğu yani açıkça ortada bu iddianameye baktığınız zaman böyle bir çalışmanın olduğu gözüküyor. Bunun kahramanı kim? Yani kendilerine göre kahramanı Ekrem İmamoğlu. Peki uygulayıcısı kim? Özgür Özel. Ya geçen gün de ifade ettim, bilmiyorum burada ifade ettim mi? Ya bir insanın babası olsa her çarşamba gidip ziyarete gidip pasta börek götürmez ya. Babası olsa yani böyle bir şey olabilir mi? Burada Özgür Özel'in yanlışı şu. Otobüs minibüs tepelerine çıkıp ey Adalet Bakanı, ey bilmem Sayın Cumhurbaşkanımıza küstahça sözler. Bakın bunu hiç kabul edemiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız. Biraz önce Kenan abi söyledi. %52 ile seçilmiş bu ülkede yaşayan her vatandaşın cumhurbaşkanıdır kardeşim. Hiçbir siyasi lider buraya rozet taktı diye veya bir milletvekili buraya rozet taktı dokunulmazlığım var diye Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret edemez. Bizler de ettirmeyiz zaten böyle bir şeyi. Vatandaş olarak ettirmeyiz. Bunlara da müsaade de etmeyiz. Ağızlarının payını da gerektiği yerlerde veririz. Şimdi bakıyorsunuz algıyla. Ey işte bu siyasi operasyon. E kardeşim baklava kutularında euroları Mustafa Ertekin almamış. Nasıl siyasi operasyon? Ne yapacak bu devlet? Hukukunu işletmeyecek mi? Bakın kıymetli hukukçumuz burada. Gözünün önünde olan şeyi takip eden adli polisimiz yakaladığı bu iddiaları savcılığa götürdüğü zaman gözaltına almayacaklar mı? Ne yapacaklar? Ne yapılsın istiyorlar? Bütün amaçları, gayeleri, yaptıkları işte bu arınma diye adlandırılan bu pisliklerin üzerini toprakla örtelim. Buna da diyelim ki bu siyasi operasyon diyelim diyorlar. Şimdi yapılan bu hukuki oluşan bu hukuki durumdan da şöyle bir sonuç çıkarmak istiyorlar. İşte ya yağmurda ıslanacağız ya Tom'a gaz sıktı diyecek. Yok işte efendim üzerimize taş attılar diyecekler. Bunlarla bir mağduriyet senaryosu oynanıyor. Özgür Özel'in de buna alet olduğunu ben düşünüyorum ve buna üzülüyorum, gerçekten üzülüyorum yani.
2: Ya bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin evet. içerisinde yaşanılan yani şu görüntüler tüm Türkiye'nin yüreğini burktu. Burası Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Türkiye'nin kurucu partisinin genel merkezi. Yaşananlar maalesef burada da işte sandalyelerin fırlatıldığı, barikatların oluşturulduğu şeyler Türk polisine yönelik, kahraman polisimize yönelik yapılan olaylardı. Tabii tüm Türkiye CHP'liler başta olmak üzere yaşananları endişeyle izliyor. İşte biraz önce İlter'e de sorduk. Yani cumartesi günü iki kesimde aynı yerde, aynı şehirde karşı karşıya gelecekler. Haliyle yani ne olacak? Biz bayramlaşmaları geride bıraktığımız gün izledik. Yani o bayramlaşmalarda bile bunu gördük maalesef. Bölünmüş yani bir kısım mecliste ziyaret ediyor, bir kısım genel merkezde ziyaret ediyor o bayramlaşmalar. Bir neler yaşandı tabii. Bir bakalım. Ardından tabii. Da bu delegelerle ilgili yeni bilgiler de söz konusu. Tabii. Belki hafızalarda her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıktığı için unutulup gidiyor. Hatırlatacaklarımız var izleyicilerimize. Tabii.
1: Bir cümle söyleyeyim.
2: Buyurunuz.
1: Şimdi polisimiz dediğimiz zaman bakın Tahir Bey. Bizim güvenlik güçlerinde görev yapan o aslan yiğitlerimiz. Biz burada gece efendim uyurken onlar... Onların sayesinde rahat uyuyoruz. Bakın etrafımızda bir ateş çemberi var. Bu yavrularımız hepimizin evlatları. Kalkıp efendim üstüne tüp atmak ne demek ya? Tüp atıyorsun, bilmem ne atıyorsun. Ne yapacaktır? Siz tüp atarsanız size hemen bir karanfil mi çıkarıp verecek polis? Şimdi bu devletin, kamu gücünün, bu devletin efendim hakaret etmektir onlara tüp atmak, bilmem ne yapmak. Bunu kabul etmiyorum.
3: Ben bu konuda bir şey söyleyebilir miyim? Burada şunu biliyor olmakta fayda var. Yani en nihayetinde iktidarlar gelip geçici olabilir ama devlet kalıcıdır, devlet bakidir. Yani bu polis en nihayetinde devletin polisi. Bunu yani düşünebiliyor
1: bizim
3: olmak,
1: evlatlarımız.
3: Tabii

0: Değil hiç çok zor değil.
1: Bunlar
0: yani
1: olası bir CHP'liler kavgasında ya, işte Ankara'da çıkabilecek öyle bir olaydı.
0: Sizi onlar koruyacak. Sizi onlar koruyacak. Aynen öyle. Yani şimdi biz polislerimizi başımızın tacı yapacakken karşımıza alıyoruz.
1: Maalesef işte
2: sadece polislerimiz değil, yargımızı da bakın.
0: Ya o yargı zaten.
2: Bakın şu çok önemli bir kavram. Adaletin olmadığı yerde mal güvenliği, can güvenliği, ırz güvenliği hiçbir şey kalmaz. Şimdi siz yargıçlarımıza hücum edeceksiniz. Sürekli parmak sallayacaksınız. Savcılarımıza, hakimlerimize, polisimize, askerimize yahu bunları yapabilene de bunları yapana da siyasetçi diyeceğiz. Bunu diyemeyiz. Bakın Cumhurbaşkanımızın durduğu pozisyon da budur. Aziz Türk milletinin yani 85 milyon Türk milletinin temsilcisidir. O makamlara, o koltuklara birazcık ağzını açarken bu ağzı bozuk siyasetçileri kastediyorum. Biraz dişlerini fırçalayıp konuşmaları lazım. İşte
1: hep ifade ediyoruz. Evet. Türk milleti adına karar veren yargıya yönelik böyle bir güvensizlik algısı da oluşturmaya çalışılıyor.
0: Kesinlikle
1: İşte bu söylemler zaten toplumda o güvensizliği artırmaya yönelik söylemlerin başını çekiyor. Şimdi şu yoğun tartışmalar yaşanıyor. Evet, bunlardan bahsedeceğiz. Ama en azından bekleniyor ki hani bayramlarda bu küskünlükler kalksın. Yani siyasi partilerde bile bizler biliyoruz ki meclis çatısı altında, meclis kürsüsünde ya da dışarıda evet çok sert söylemlerle birbirlerine hitap edebiliyorlar. Farklı ideolojiler, farklı propagandalar nedeniyle karşı karşıya gelebiliyorlar siyaset nedeniyle. Ama bayramlar tabii bu küskünlüklerin, kırgınlıkların unutulduğu günlerdi. Ama geride bıraktığımız gün işte CHP'de iki farklı CHP bayramlaşmasını da gördük maalesef. Peki neler yaşandı o siyasetteki bayramlaşma trafiğinde? Ona da bir göz atalım.
3: Tekrar hoş geldiniz.
4: Sizleri gördük, çok mutlu olduk. Sağ olun, var olun.
5: Hoş geldiniz. Bayramınız kutlu olsun.
6: Çiçekler, çikolatalar alındı, çaylar içildi. Siyasiler arasındaki bayramlaşma programı bu yıl iliklere sahne oldu. Mutlak butlan bölünmesi yaşayan CHP iki farklı adreste bayramlaştı. AK Parti ve CHP 3 bayramın ardından ilk kez bir araya geldi. AK Parti'nin ziyaretçileri Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği heyetti.
3: Türkiye ortak faydasında, milletimizin menfaatleri noktasında ve bayramlarımızda bir araya gelmek çok önemli.
7: Tek hedefimiz var. Gerek Türkiye içinde, gerekse Türkiye'nin etrafındaki ülkelerle ve Orta Doğu İslam coğrafyasıyla mutlu, müreffeh bir dünya inşa etmek.
6: Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği heyet, CHP Genel Merkezi'nde AK Parti, MHP, DSP, DYP, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi ile bayramlaştı.
8: Zaten beraberiz mecliste her zaman. Karşılıklı saygı, sevgi çerçevesinde hepimizin tek bir gayesi var. Ülkemize hizmet etmek, güzel şeyler yapmak, ülkemizi kalkındırmak.
5: Hepimizin gayesi vatandaşlarımızın huzur içinde, refah içinde, bu güzel coğrafyada, bu güzel ülkede birlik beraberlik içinde yaşaması.
6: CHP'de bayramlaşmanın ikinci adresi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu.
9: Hoş geldiniz. Tabii biz daha güzel havada, daha güzel bir bayram yaşamak isterdik ama maalesef bildiğiniz gibi pek de öyle bayram tadında bir bayram olamıyor.
6: DEM Parti ne CHP Genel Merkezi'nde ne de meclisteki bayramlaşma programına katıldı. Meclisteki CHP heyeti 15 parti ile bayramlaştı.
10: Bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konularla anılmasından da büyük bir üzüntü duyuyoruz.
6: Siyasilerin bayramlaşma trafiğinde terörsüz Türkiye süreci de konuşuldu.
3: Dünyanın farklı yerlerinde de Müslüman coğrafyasında, Gazze'de, İran'da, yine pek çok ülkede meseleler var. İnşallah dileriz ve temenni ederiz ki bir an önce buralarda da barış sağlanır. Buralarda da birlik beraberlik sağlanır diyorum.
11: El taşın altına kondu. Mecliste raporlar hazırlandı. Ortak paydada birleşildi.
1: Evet. Evet, siyasette bayram mesaisi devam edecek. Ama gözler özellikle cumartesi günde, yani yarın da olacak. Neler yaşanacak onları takip edeceğiz. Umarız ki bizlerin de konuştuğu o kötü...

0: olağanüstü senaryoları bizler bu ekranlardan paylaşmak zorunda kalmayız. Yaşanmaz ve paylaşmak zorunda kalmayız. Şimdi konu buralara nereden geldi? Yani Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki evet bir şaibeli kurultay sürecinden hep bahsettik. Ve mahkemenin de en son bununla ilgili mutlaktan kararını gördük. Şimdi CHP'de şikayeti başlatanlar, o delegeler, yani 18 kritik isim var, onları da konuşacağız. Ve bir de mahkeme dosyalarına da geçmiş, medyada da yer almış bu delegelerin iradesiyle ilgili yaşananlara dair bazı önemli notlar var. Onun için Kenan Kıran, bu kez de sizi yoracağım ama yine sizlerin de değerli katkılarını isteyeceğim. Hem bir gazeteci hafızasıyla Mustafa Ertekin'den hem de Nur Hanım'dan da özellikle hukuki anlamda. Şimdi bakıyoruz, şikayetçiler kimler? Bunlardan birisi Lütfü Savaş.
1: Tahir Bey, bu yazı mutlak kararının ilk sayfası.
0: Değil mi? Hep farklı farklı dosyalar var mesela.
1: Özgür Özel'in yırttığı o mutlak kararının ilk sayfası, 18-19 sayfalık bir karar ve burada
0: davacılar yer alıyor.
1: Yani kim dava açmış?
0: Her biri ayrı ayrı davalar,
1: evet,
0: var, değil mi?
1: 4-5 Kasım 2023'te Özgür Özel'in seçildiği 38. kurultayın iptalini isteyen isimler. O yazı gelse tekrar.
0: Hemen onu da bir kez daha, evet, verelim. Yani kendileri de bizzat CHP'li isimler zaten, evet, biliyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi birinci sırada kimi görüyoruz? Davacı Hatip Karaaslan.
1: Evet. Hatip Karaaslan kim? Hemen CHP İzmir Kurultay Delegesi.
0: İzmir Kurultay Delegesi. Evet.
1: Yani kendisi kurultay, Özgür Özel'in seçildiği kurultay iptal edilsin. Tamamıyla bu kurultayın iptal edilmesini istiyor.
0: İkinci isim davacı Lütfü Savaş.
1: Ve Lütfü Savaş Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Özgür Özel tarafından Hatay'da yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterildi. Seçilemedi. Davayı Cumhuriyet Halk Partisi'ne açıyor.
0: Onu özellikle soracağım. Bir diğer davacı Levent Çelik.
1: CHP Kurultay Delegesi.
0: O da delege.
1: Evet, delege.
0: Bir diğer isim Kamine Bahar Önal.
1: Antalya Delegesi CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı.
0: Genel Başkan Yardımcısı.
1: Evet, Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı.
0: Bir diğer davacıysa Yılmaz Özkanat.
1: Kurultay Delegesi Batman İl Başkan Yardımcısı.
0: Şimdi bu kişiler işte bakıyoruz, birisi Ankara 42. Asliye Hukuk. Bir diğeri 31. Asliye Hukuk. Bir diğeri 17. Asliye Hukuk. Bir diğeri Ankara 7. Asliye Hukuk. Bir diğeri Ankara 40. Asliye Hukuk mahkemelerine açılmış davalardan yani bahsediyoruz. Kime karşı açılmış? Şimdi onu soracağım. Özgür Özel'e karşı mı?
1: Bakın, tek tek davalı.
2: Davalılar da yazıyor.
1: Davacı Hatip Karaaslan, davalı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı. Davacı Lütfü Savaş, davalı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı. Davacı Levent Çelik, davalı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. 5 tane CHP Kurultay Delegesi Özgür Özel'in seçildiği kurultayın iptali için yargıya başvuruyor. Ve davalı olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'nı gösteriyor. Özgür Özel'i ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nu göstermiyor. Ve Kemal Bey diyor ki benim davayla alakam yok. Çünkü CHP Genel Başkanlığı'na dava açıldı. Özgür Özel'le de alakası yok.
0: Şimdi bir sonraki barkomuzu ekrana getireceğiz. Ve hep bu tartışmalar var ya işte hükümetin, işte AK Parti'nin ya da işte siyasi bir karardır şeklindeki baskılardan bahsediyoruz. Biz de ısrarla diyoruz ki ya hayır, bunları biz söylemiyoruz. Bizim burada ekrana getirdiğimiz iddiaların, söylemlerin tamamı,
1: evet,
0: bizzat Cumhuriyet Halk Partili isimler, belediye başkanları, milletvekilleri, delegeler, parti meclisi üyeleri, genel başkan yardımcıları vesaire vesaire sayıyoruz. Şimdi bu 5 ismi görüyoruz ama
1: tabii, 5 isim.
0: Bir de daha büyük bir listemiz var.
1: Şimdi. Tabii tabii.
0: 18 ismi de getirebilirsek arkadaşlarımdan rica edeceğim. Şimdi evet, o 18 isme baktığımızda iptali için,
1: evet,
0: dava yani açan
1: kurultayın
0: isimleri görüyoruz.
1: İptali için dava açan 5 isim az önce saydık. Lütfü Savaş, Kamile Bahar Önal, Yılmaz Özkanat, Hatip Karaaslan, Levent Çelik. Hepsi kurultay delegesi, hepsi oy kullanan kişiler ve bunlar kurultayın iptalini istiyor.

0: Bu kişilerde.
1: Evet. Bu kişiler kim? Yani bu kişilerde evet bunlar yaşandı diyen evet. isimler. Yani iptal için tanıklık yapan isimler.
0: Ya Kurultay davasında o pavyon az önce Mustafa Bey ifade etti ya, 1500 dolar 1000 dolar hı-hı. aldık ifadeleri vardı. İşte 100 bin lira Özgür Karabat'tan aldık. Davada bir İSİL Başkanı Veysi Uyanık az sonra tekrar göreceğiz.
1: Medyaya konuştu, açıklamadı.
0: Tabii konuştu, televizyonlarda konuştu.
1: Ben diyor, o market kartlarından
0: evet,
1: tutun da.
0: Meclis kendisinin ifadesi var Veysi Uyanık'ın tanık ifadesinde. Özgür Karabat 100 bin TL'yi delegelere dağıtılmak üzere elden teslim etti. Market alışveriş kartlarını delegelere dağıtmamı söyledi. Parayı ve alışveriş kartlarını delegelere dağıttım. Tanık bu. Tanık ifadesinde geçiyor.
1: Ve o Özgür mahkemede tanık olan isimler.
0: Evet, tanık olarak ifade verdi ve Özgür Karabat, Veysi Uyanık hakkında dava açtığını ben bilmiyorum.
1: Özgür Özel açtı mı?
0: Bilmiyorum. Yani bunlar CHP'nin kurultay delegesi. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermek için Ankara'ya giden kongrede 4-5 Kasım 2023'te oy kullanan kişiler. İSİL Başkanı Veysi Uyanık tanıklık yapıyor.
1: Hakkari bir isim. O da bir il başkanı. Evet. O da Hakkari il başkanı.
0: Kurultay delegesi.
1: Nazım Demir.
0: Evet, bu da kurultayda yaşanan usulsüzlükleri anlatıyor. Çok detaylı. Mustafa Kemal Paşa ilçe başkanı. Serdar Tan Doğan kuru. Bu da tanıklık yapıyor. Yani kurultayın iptali için bizzat tanıklık yapıyor. Ben şahit oldum diyor.
1: Bir diğer isim Adil Cevaz,
0: evet.
1: ilçe başkanı Şerif Sayın.
0: Evet.
1: Bir diğer isim Erzurum Uzundere ilçe başkanı Yusuf Gögerkaya.
0: Bu kişi önemli. Az önce Mustafa Bey söylemişti
2: önemli,
0: ya pavyonda
2: şey yapan bu.
0: Pavyonda. Kendi ifadesi detaylı da konuşacağız. Pavyona gidiyorlar. CHP Erzurum İl Başkanı Ankara'da kurultay öncesinde CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş bana 1000 dolar para uzattı. Ben parayı delil olarak ileride kullanmak üzere aldım. Arkadaşım Erturan Alagöz'e 1500 doları teklif etti. O parayı alıp cebine koydu ve Özgür Özel'e oy verdik. Biz Kemal Bey'in yanındaydık diyor.
1: Tanık birazdan tek tek detaylarına da bakacağız. Bir diğer isme bakalım. Kemal Ölmez.
0: Evet, bu da kurultay delegesi. Tanıklık yapmış. Yani kurultaydaki yaşanan usulsüzlüklerle ilgili başsavcılığa gitmiş ve ifade vermiş.
1: Bir diğer isim yine kurultay delegesi Kemal Çiftçi.
0: Evet.
1: Bir başka isim Cumhuriyet Halk Partisi üyesi Tolga Han
0: Erdoğan. Evet.
1: Bir diğer isimse
0: Mehmet Sevgen, hepimiz biliyoruz.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde eski genel sekreter yardımcılığı görevinde
0: evet,
1: bulunmuş.
0: Bu isimlerin hepsi kurultayda Özgür Özel'in kazandığı 4-5 Kasım 2023 kurultayında usulsüzlükleri anlatmışlar. Savcıya ifade vermişler.
1: Dava edenler değil, davada itirafçı olanlar bir şekilde yani tanık olarak ifade vermişler.
0: Evet.
1: İtiraf diyoruz ama hani itirafçı derken yani bize teklif edildi diyor. Bize evet. paralar verildi diyen isimler.
0: Evet.
1: Bir de il kongresi var.
0: Bu i̇l kongresi de iptal
1: İstanbul
0: edildi.
1: İstanbul kongresi evet.
0: Ve çok basit değil. İstanbul'da 600 delege vardır.
2: Tabii.
0: Yarısı. 198'ini İstanbul İl Kongresi belirler.
1: 1346 tabii. demiştiniz değil
0: evet.
1: mi?
0: Ben evet 1346 delege oy kullandı. İlk turda
1: mi İstanbul'da?
0: 1346 kurultay delege sayısı 682 oy almıştı Özgür Özel. 634 oy da Kemal Kılıçdaroğlu almıştı. Yani İstanbul'un 198'i İstanbul'dan gidiyor.
1: İstanbul delege sayısı
0: evet.
1: Genel merkez yani olan kurultaydaki neredeyse delege sayısının evet. yarısı İstanbul gibi yani oluyor.
0: 1346 delegenin 198'i İstanbul'dan belirleniyor.
1: 198
0: tabii 6'da 1.
1: Yani 600 ifadesini
0: 600 tüm delege İstanbul il delegesi çıkıyor. 198'i kurultaya gönderiyor.
1: Tamam. 198'i kurultaya gidiyor. Şimdi orada da tanık olanlara bakıyoruz. Beşiktaş'ın eski belediye başkanı Rıza Akpolat'ın özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ, Beykoz Belediyesi eski özel kalem müdürü Veli Gümüş, İstanbul İl Delegesi Müslüm Aytaç ve CHP üyesi Tolga Han Erdoğan. Şimdi burada da isimler en yakın isimler. Şimdi bir ilde bir siyasi partiyi temsil eden en üst makam il başkanı.
0: Evet.
1: Bir belediyede bir belediye yönetiminde belediye başkanına en yakın isim özel kalemidir.
0: Evet.
1: Ve bizzat bu konu

0: Diğer delege aldı, ismi de söylüyor.
1: Şimdi araya girerek bir şey sormak istiyorum. Şimdi bir kişi mahkemeye gitti. Dedi ki, savcılığa gitti. Ya dedi, ben CHP üyesiyim, delegesiyim. Böyle böyle durumlara şahit oldum. Tanıklarım da var, şahitlerim de var. Olağanüstü kurultayda böyle böyle şeyler yaşandı. Mahkeme olur öyle şeyler deyip bu tarafa mı dönecekti? Dönebilir mi?
2: Şöyle diyecek Özgür, ya da savcılık. Özgür Özel Bey kızar, biz bu işi yapmayalım mı diyecek.
3: Bu bir hukuk davası zaten, taleple yani. Tabii, talep
1: yani olur görmezden ya. Gelebilir mi? Ya,
3: hayır canım, olur mu öyle bir şey?
1: Atatürk'ün partisi bu.
2: Şey yapmayalım.
1: Hayır, parti. Hayır biz buna, bunlar muhalif. Bunlar muhalif isimler yani, bunlara biz dava açamayız.
3: Hayır yani
2: talep oldu mu açmak zorunda.
3: Hukuk davası bu. Ya siz ya UYAP'tan ya elden götürüp dava dilekçenizi verirsiniz. Dava açılır. Akabinde işte dava dilekçesi davalıya tebliğ edilir. Bir ön inceleme duruşması yapılır. Şimdi davacı CHP'li. Davalı CHP Genel Başkanlığı, tanıklar da CHP'li. Ön inceleme duruşmasına size 2 hafta süre verirler. Tanıklarınızı bildirin. Hem davacılara hem davalılara. Onlar da lehlerine tanıklık yapsın diye tanıklarına bildirirler bir liste halinde. Yani bu şekilde olan bir şey. Ama sen bir hakim dosya önüne geldiği zaman, ay yok bu muhaliftir, ben buna bak, böyle bir şey söz konusu değil.
1: Eğer
3: yani
1: siyasi bir dava şeklinde, bu Cumhuriyet Halk Partisi siyasetinin davaya taşınmış, mahkemeye taşınmış bir durumu. Ancak eğer böyle bir yakıştırma yapılacaksa herhalde bunu konuşacağız.
2: Bugün yayına gelmeden önce Tolgahan Erdoğan'la konuştum. Mısır'daymış, tatildeymiş. Bayağı onunla da bir 15 dakika konuştuk. Ne oluyor, ne bitiyor Tolgahan? Sen de ifade verdin bu konularda diye. Abi verdiğimiz ifadeler zihnimizdekilerin dedi, yanında hiçbir şey dedi. Bakın bu ilk defa
1: herkes söylüyor. Bunu söylüyor. Kılıçdaroğlu da bunu söylüyor.
2: Dedim Tolgahan var mı peki, gerekli görürse devlet her zaman şey yaparız dedi. Bu yapılanlar dedi, konuşulanların hepsi vay, benim ifadelerim olsun doğru olduğunu teyit etti. Yani ifadelerinin doğru olduğunu teyit etti yani gelinen nokta itibariyle.
1: Merak ediyoruz, cumartesi günü Kılıçdaroğlu mesela.
2: Bugün 21'de konuştum Tolgahan'la, Mısır'daymış, tatildeymiş, yarın dönecek inşallah.
1: Hemen onun ifadesini isterseniz bir paylaşalım. Mesela söyledikleri ne kadardı. Tabii. Ona bakalım en azından. Diyor ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bertur AŞ Genel Müdürü Özgen Nama, Parti Meclis Üyesi Baki Aydöner, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabağ ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Turan Taşkın Özer'in özellikle otelde sürekli ellerindeki çantalarla asansörlere ve katlara girip çıktıklarını gördüm diyor. Çantanın içerisinde ne olduğuna dair bir bilgim yoktu ama o gün otelde gördüğüm kadarıyla şu an başka bir suçtan tutuklu bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve az önce belirttiğim isimlerin delege pazarlığı yaptıklarını orada bulunan birçok partiliden duydum. Sonrasında Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş orada partililerin yanına gelerek Rıza Akpolat'tan 300 bin lira aldığını ve bu paranın Rıza Akpolat tarafından doğrudan kendi hesabına gönderildiğini, eğer karşı taraftan daha çok para verirlerse hem önceki dekontunu hem de oyunu bu tarafa verebileceğini söyledi. Yapmış olduğu para alışverişi görüşmesini diye devam ediyor. Şimdi bir de şey var. Yani artırma durumu var. Karşı taraftan daha çok para verilirse hem önceki dekontuna hem de oyunu bu tarafa verebileceğini söyledi.
0: İki delege 750 bin lira istiyor. Diyor ki Özgür Özel adına bu pazarlığı yapan Beşiktaş Belediyesi Meclis üyesi Fahrettin Çırak, iki delege 300 yapalım. O 750 bin lira talebinizi ben gerekli kişilerle istişare edeyim diyor. Utanç verici bir manzara aslında. Yani delegeler parayla oylarını satın alıyorlar ya da Özgür Özel ya da Özgür Çelik parayla delegeye sen paranı al, oyunu Özgür Özel'e vereceğini görüntüsünü at ve biz de gereğini yapalım diyorlar.
3: Kenan
0: utanç
3: Bey,
0: verici bir şey.
3: Para değil ki yani, telefon, tablet.
0: İfadeler var. Bakalım. İfadeler var. Dört ifade
3: bulma,
0: çok önemli.
3: Şimdi şöyle bir şey var. Çok affedersiniz, hemen söz vereceğim. Şöyle bir şey de var. Şimdi sadece telefon, tablet, belediyede belki eşe dosta menfaat sağlama. Baktığımız zaman o zaman menfaatin son bulduğunu da söyleyemeyiz. Yani
1: biraz... Bir öncekine bir dönelim arkadaşlar.

0: Buyurun siz de.
1: İradesi fesada uğratılan kişilerin menfaati hala devam ediyor ve hala iradeleri fesada uğramış. Yani bu hususlar ortadan kalkmamış. Aynı delegelerle seçime gidilmesi halinde yani Özgür Özel aslında biraz bu yüzden de istiyor sanırım tekrardan yapılsın, delegeler değişmiyor, aynı sonuç çıkacak ama hukuken mantıklı değil. İradeyi fesata uğratan durumlar ortadan kalkmış değil.
0: Bakın devamında şu ifade geçiyor, ona dikkat ettim. Diyor ki Ankara Arena spor salonu VIP bahçesinde birçok İstanbul Büyükşehir Belediyesi bürokratı ve az önce ismini saydığım kişiler ve bunun dışında birçok belediye başkanlarının doğrudan delegelerle pazarlık yapmaya başladıklarını gördüm. Bu pazarlık sırasında birçok delegeye 4 ay sonra yapılacak olan yerel seçimlerde belediye meclis üyeliği, belediye başkan yardımcılığında aday gösterilecekleri sözleri verildiğine bizzat şahit oldum diyor. Bir başka kişinin ifadesi, onu da Hatip Kara Aslan'ın ifadesi sanırım. Onu da bir görelim. Oradaki detaylara da bakalım. Şimdi kendisi zaten diyor ben üyesiyim diyor, yani kurultay üyesi, delegesiyim. Kurultaydan yaklaşık 15-20 gün kadar önce İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter olarak görev yapan Buğra Gökçe, mesai arkadaşı olan Zeki Karatay vasıtasıyla bana haber gönderdi. Ekrem İmamoğlu'nun benimle görüşmek istediğini söyledim. Ben de haberi getiren Zeki isimli arkadaşıma hitaben benimle ne görüşecek, konu nedir diye sordum. Buna karşılık Karatay bana CHP'nin kurultayı hakkında seninle görüşecek dedi. Ben de kendisine bu konu hakkında görüşmek istemediğimi söyledim. Aradan bir hafta geçtikten sonra Karatay tekrar bana gelerek aynı teklifini yineledi. Ben de bana Ekrem İmamoğlu beni sıkıştırıyor dedi. Ben yine Ekrem İmamoğlu ile görüşme teklifini reddettim ifadesini.
2: Ve devamında şu var Tahir Bey. Hatip Kara Aslan az önce söyledik, dava açan, CHP kurultayının iptalini isteyen 5 kişiden biri. Ve şunu söylüyor. Mehmet Kılıçarslan, Mardin il başkanı bana diyor ki Özgür Özel'e neden oy istiyorsunuz? Bana Mehmet Kılıçarslan, ben 1 milyon Türk lirası alacağım, 6 kurultay delegesi bana bağlı, onların her biri için de ayrı ayrı 300 bin Türk lirası alacağım diyor bu kişi.
0: Bakın hatta şöyle bir ifade var. Hepimiz bir otelde kalıyorduk İzmir ekibi olarak. Parti genel merkezi tahsis etmişti. Eski CHP Mardin il başkanı olan ancak parti genel merkezinden Mardin il teşkilatına gönderilen ödeneği kendi şahsi menfaatine kullandığı için Kılıçdaroğlu tarafından il başkanlığı görevinden alınan.
2: Evet.
0: Dikkat çeken bir nokta. Kullandığı için direkt alınmış yani. Kılıçdaroğlu'nu bizler burada hep eleştirdik yani. Gene eleştiriyoruz bazı şeylerini ama orada belki Kılıçdaroğlu dönemini deki CHP'yi anlatan bir cümle. Tekrar ifade edeyim. CHP eski Mardin il başkanı olan ancak parti genel merkezinden il teşkilatına gönderilen ödeneği kendi şahsi menfaatine kullandığı için Kılıçdaroğlu tarafından il başkanlığı görevinden alınan ancak kurultayda mevcut kurultay delegesi olan Mehmet Kılıçarslan kendisini eskiden beri tanıdığımdan dolayı defalarca
2: ve bu kişi aradı, Mehmet Kılıçarslan bana 1 milyon Türk lirası alacağım, 6 kurultay delegesi bana bağlı, onların her biri içinde ayrı ayrı 3 bin Türk lirası alacağım dedi ifadesini Hatip Kara Aslan söylüyor. Aslında Tahir Bey 4 tane ifade vardı ya böyle itirafla.
0: Onu da geleceğim. Bir ifademiz daha var, onu da okuyalım isterseniz. Onu da hemen Aykut verebilirse. Evet, tanık Yılmaz Özkanat. O da ifadesinde şunu söylüyor. Batman İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış. Bir otele yerleşti. Kurultaydan bir gün önceki akşam Batman CHP il başkanı olan Hüseyin Yaşar, Batman'dan gelen bütün 10 kişilik delegeyi otelde topladı. Bize açıkça sizler hep beraber Özgür Özel'e oy vereceksiniz. Verdiğiniz oyların da oy pusulası üzerinde Özgür Özel olarak işaretlenmiş olarak, Özgür Özel işaretlenmiş olarak fotoğrafını çekeceksiniz ve bana göstereceksiniz. Bunun karşılığında da sizlere değişik görevler vereceğiz dedi.
2: Evet.
0: Bana açıkça Özgür Özel'e oy vermem karşılığında kendisinin CHP parti meclis üyesi olacağını, bundan dolayı da benim çocuklarımı CHP'li belediyelerde işe alacağını söyledi.
2: Ve gerçekleşiyor bunlar.
0: İşte ve gerçekleşmiş.

0: çok şey. Hatta kimlerin ne oy verdiğini bile aktarmış. Kimlerin neleri olduğunu. Mesela onları da bir okuyabildiğimiz kadarıyla bakalım. Benimle irtibatımı kestiler vesaire diyor. Ben tepki gösterince bana kimse baskı yapamaz diye. Diğer delegeler mesela Hüseyin Yaşar'ın baskısı altında Özgür Özel'e oy verdiler. Bu kurultaydan sonra Hüseyin Yaşar kendisi CHP parti meclis üyesi oldu. Kardeşi Adnan Yaşar'ı Batman CHP il başkanı yaptı. Yeğeni Cihan Yaşar'ı İstanbul Küçükçekmece CHP belediye meclis üyesi yaptı. Oğlu Mert Yaşar'ı İzmir'in bir ilçesinde CHP meclis üyesi vesaire evet. diye devam ediyor. Şimdi o dörtlü vardı evet. hatta.
1: Bence en somut ifade bunlar. Hepsi kurultay delegesi, hepsi kurultayla ilgili dava açan ve tanıklık yapan ekibin bir parçası.
0: Bu arada geçtiğimiz hafta sonu gözaltına alınanlar vardı.
1: Tabii.
0: Onlar da ortaya bakın, çıkacak muhtemelen.
1: Ya bu dört ifade, kurultay delegeleri, delege Veysi Uyanık, Bitlis il başkanı, Özgür Karabat 100 bin TL'yi delegelere dağıtılmak üzere elden teslim etti. Market alışveriş kartlarını delegelere dağıtmamı söyledi. Parayı ve alışveriş kartlarını delegelere dağıttım. Net bir ifade. Özgür Karabat 100 bin lira oyu, 100 bin TL'yi kurultay delegesi Özgür Karabat'a veriyor. Market çeklerini dağıtıyor.
0: Orada o konuşmasında başka partilerin isimleri de geçiyor.
1: Tabii, evet.
2: Özkan Yalım'ın ek ifadesi var. Orada Umut Akdoğan'a kimleri işe almasını gerektiğini, delegenin işte kızının direkt aradığı görüşmeler var. Tabii. Yani WhatsApp yazışmaları
1: şimdi
2: var.
1: Şimdi burada kurultay delegesi diyor ki ben Özgür Karabat'tan 100 bin TL o TL'yi aldım delegelere dağıtmak üzere. Market alışveriş kartlarını delegelere dağıtmamı söyledi. Parayı ve alışveriş kartlarını delegelere dağıttım. Net bir ifade, açık bir ifade ve delegelere para dağıtıldığını, market çekleri dağıtıldığını kurultay delegesi Veysi Uyanık söylüyor. Diğer bir delege hep pavyonla akılda kalan isim.
0: Yani pavyondaki oy pazarlığı.
1: Oy pazarlığı. Tabii delege Yusuf Gögerkaya. Bu kişi de ilçe başkanı, CHP'nin ilçe başkanlarından. CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş bana 1000 dolar para uzattı. Ben bu parayı delil olarak ileride kullanmak amacıyla aldım. Arkadaşım Erturan Alagöz'e 1500 dolar teklif etti ve bu parayı alıp cebine koydu. İfadenin devamında biz Özgür Özel'e oy verdik diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olan delegeler pavyonda 1500 dolara, 1000 dolara Özgür Özel'e oy verdiklerini açıkça itiraf ediyorlar. Ve diğer bir delege az önce okudunuz Hatip Karahasan kurultay davasının iptali için dava açan ve tanıklık yapan kişi diyor ki eski CHP Mardin İl Başkanı Mehmet Kılıçarslan bana 1 milyon Türk lirası alacağım 6 kurultay delegesi bana bağlı onların her biri içinde ayrı ayrı 300 bin Türk lirası alacağım dedip ben kabul etmedim diyor. Bana da teklifte bulundu ve son olarak İl Kongre İstanbul İl Kongresi delegesi Veli Gümüş, Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Çırak, Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Uğur Gökdemir'e Özgür Çelik'e oy verdiğini video alması şartıyla kendisine 100 bin TL vereceğini söyledi. Sonrasında Özgür Çelik'e oy verdi ve kongreden 1-2 gün sonra Fahrettin Çırak'ın Beşiktaş Belediyesi'nde bulunan makamına giderek poşet içerisinde 100 bin TL para aldı.
0: Poşetler, kutular. Para
1: 100 bin lira aldı diyor. 1 milyon Türk lirası teklif edildiğini söylüyor. 1000 dolar aldığını, 1500 dolar aldıklarını açıkça kurultay delegesi söylüyor. Ve Veysi Uyanık, Bitlis İl Başkanı diyor ki ben Özgür Karabat'tan delegeleri dağıtmak için mecliste 100 bin lira aldım, market çekleri aldım ve delegelere dağıttım.
0: Bir sayfamız daha var. Onu da görelim. Ardından yine yorumları alacağım. Orada da işte kimlerin çocukları, evet. biraz önce okuduk, nerelerde işe başlıyor vesaire. Şimdi 3 delegenin 4 çocuğu
1: bu sadece
0: işe başlatılmış.
1: İstanbul İl Kurultay iddianamesine yansıyan 9 sayfalık iddianameden çıkan.
0: İstanbul'la ilgili
1: İstanbul'da.
0: Olan da.
1: Evet.
0: Şimdi Melda Tanışman Tutan delege.
1: Evet.
0: Kardeşi Mehmet Ali Tanışman'ın.
1: Ama
0: Beşiktaş
1: şimdi şöyle.
0: İnşaat mühendisi olarak işe başladığını
1: şöyle,
0: mesela tespit edildi.
1: Şimdi. Veli Gümüş az önce ismi geçti ya Beykoz Belediyesi eski özel kalem müdürü Veli Gümüş diyor ki İstanbul Başsavcılığına ifade veriyor diyor ki CHP'nin o dönem Çekmeköy ilçe başkanı olan Meral Tanışman Tutan'ın adını bilmediğim kardeşi il kongresinde il delegesi yapıldı. Özgür Çelik'e oy verilmesi karşılığında Beşiktaş Belediyesi'nde işe başlatıldı. Ve savcılık araştırıyor. Doğru mu? Kurultay sonrasında Melda Tanışman Tutan'ın kardeşinin, Mehmet Ali Tanışman'ın Beşiktaş Belediyesi'nde inşaat mühendisi olarak işe başladı, ortaya çıkıyor. Yani Özgür Özel'e oy veriyor delege ve çocuğu, kardeşi Mehmet Ali Tanışman Beşiktaş Belediyesi'nde inşaat mühendisi ve bu kurultay soruşturmasında gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan kişi.
0: Aydın Karaaslan da yine delege.
1: Aydın Karaaslan'la ilgili az önce Mustafa Bey söyledi. Tolgan Erdoğan, tanık, CHP üyesi, gazeteci diyor ki Ümraniye ilçesinde il delegesi Aydın Karaaslan'ın oğlunun Beşiktaş Belediyesi'ne işe alındığı, bir diğer il delegesi Tülay Yavuz'un iki kardeşinin birisinin Beşiktaş Belediyesi'ne, diğerinin İBB'de işe başladığını, alındığını, bu işe alımların Aydın Karaaslan'ın Özgür Çelik'i desteklemesi şartına bağlandığını biliyorum. Yine bir iddia, CHP üyesi Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir gazeteci diyor ki iki delege çocukları işe yerleştirmiş. Araştırılıyor, delege İstanbul delegesi Aydın Karaaslan, oğlu Anıl Karaaslan İBB iştirak Kiptaş'ta SSK kaydı çıkıyor kurultaydan sonra.
0: Bir de Tülay Yavuz var.
1: Tülay Yavuz, fotoğrafını bulamadık. Kardeşi Seçil Yavuz İBB iştirak İsper'de, diğer kardeşi Serap Yavuz'un Beşiktaş Belediye Başkanlığı'nda SGK kaydı ortaya çıkıyor. Şimdi CHP kurultay...
0: Ya biz demiyoruz ki diyen... bu delegelerin kardeşleri oy verdiği için işe alındı.
2: Hayır, bunlar iddianamelerde, yani ifadelerde geçiyor.
1: Bu ihbarı yapan CHP delegeleri, kurultay delegeleri, il delegeleri diyor ki biz bunları duyduk ve Özgür Özel, Özgür Çelik seçildi. Delegelerin iradelerine parayla müdahale edildi, parayla satın alındı diyor. Ve bakılıyor, 3 tane delege, İstanbul delegesi, Meral Tanışman Tutan'ın kardeşi, Aydın Karaaslan'ın oğlu, delege Yavuz, Tülay Yavuz'un iki kardeşi işe yani, girmiş.
0: Bu arada bir şey belirteyim. Bu görselleri yani görsel olarak kullandık. Neden kullandık? Tabii. Yani nasıl işe alınabiliyor? Yoksa bu delegelerle ilgili bir yazışma değil.
1: Bu kesin
0: değil.
1: İfadeler.
0: Bu bahsettiğim şu yandaki görseller Özgür Özel'le Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım arasındaki geçen mesajlaşmaların görüntüsü. Ya mesela Özgür Özel bir mesaj atıyor. Özkan'ın işe alınmasını talep ettiğimiz 3 arkadaş için öncelik sırası yazmış. 3 kişiyi göndermiş.
2: Torpil sırası.
3: Bir de sırası
0: selam
3: var.
0: İlgileniyorum kardeşim diye.
1: Ve gerçekleşiyor da şimdi.
0: Bir diğeri de başkanın Gökçe 1. sıradaki işe alınacak olan kişi ise aldırdı. Kişiyi işe aldırdım. Onu Perşembe günü işbaşı yapacak. Aydın kendisini bir arattır, tebrik edersen veya neyse işte ararsan bilgi vereyim diye aradım seni. Teşekkürler, görüşürüz diyor. Selam Aydın nokta nokta işe Perşembe başlıyor başkanım, bilgi verirsiniz. Eyvallah demiş. Yani bu kadar mesaj bu işte.
1: Şunu söyleyeyim Tahir Bey. Çocuğunuz var, ilkokul okuyor, ortaokul, lise, üniversite okuyor, iş arıyor. İşe girmek için üniversiteyi bitirmesine rağmen iş bulamıyor. İşe girmek için zorluk taşıyor. CHP delegeleri için hayat çok kolay. Sen Özgür Özel'e oy ver, parayı al, çocukların da işe hazır. Ya. Şimdi bu adalet mi, hak mı, hukuk mu? Nasıl bir sistem bu?
0: Şimdi bir referans durumu olabilir insan. Şimdi
1: ya olabilir ama da,
0: hani genellikle hükümeti bu konularda onlar eleştiriyorlar ya, bu konular üzerinden yükleniyorlar ya. Yani iddialarından kendileri vuruldu, ortaya çıkıyor ve bunları ortaya çıkaran isimler en yakınlarındaki isimler. İşte selam ilgileniyorum kardeşim diye Özgür Özel'e, grup başkanına hitap edebilen bir isim tarafından bizzat bunlar söyleniyor. İşte özel kalemler ki mahrem hani olarak da ifade edildi.
1: Tabii, belediye
0: başkanının mahremi olarak da ifade edildi. Kara kutusu. Onlar söylüyor, delegeler yani biz iddia etmiyoruz. Bir kez daha altını çizerek ifade edeyim. Bu iddiaların hiçbirisi, şu yazanların hiçbirisi bize ait ifadeler değil. Bizzat Cumhuriyet Halk Partili isimler tarafından mahkemede sunulmuş mahkeme tarafından da zapta geçmiş.
1: 3 delegenin 4 çocuğunun işe başlatıldığını biz nereden öğreniyoruz? İstanbul İl Kongresi iptal oldu biliyorsunuz, CHP kurultayı gibi. 9 sayfalık iddianamede bu delegelerle ilgili iddialara savcılığın yaptığı araştırmanın sonucu. 3 delegenin 4 çocuğu işe başlatılmış.
0: Peki, çok kısa bir soru soracağım. Ardından Mustafa Ertekin, hemen sizin yorumunuzu alacağım. Şimdi bu tür iddialar, şimdi normal iddialar değil.
2: Değil.
0: Böyle kuvvetli şüphe uyandırmaması mı gerekiyor? Şimdi hani mahkeme kuvvetli şüphe uyandırılıyor.
1: Ve bu söylüyor. Bu üç kişi de sanık.
0: Evet, yani bu kadar ifade varken, bu kadar alanlar, verenler ben aldım, ben verdim derken, bazı kayıtlar söz konusuyken kuvvetli şüphe olmaması mı gerekiyor?
3: Ya şimdi şöyle, mahkeme zaten dosyaya ilişkin delilleri yeterli gördüğünde kararını ona göre verir. O hakimin takdirinde bir durum. Ama burada sadece tanık anlatımları esas alınmıyordur mutlaka. Yani bakın, delege Tülay Yavuz'da Beşiktaş Belediye Başkanlığı'nda SGK kaydının olduğu tespit edildi dedi. Yani dosyayla alakası olan kurumlara müzekkere yazılır. SGK olabilir, SGK'dan hizmet dökümlerini alırlar. Bak, bu belediye başkanlıklarında işe giriş çıkış olmuş mu? Belki banka hesaplarına, yani bankalara müzekkere yazarak tarafların banka kayıtlarını celp edebilirler. Yani genelde elden verilmiş zannediyorum. Hı. Ama EFT'de havale vesaire varsa bu giriş çıkışları tespit edebilmek için. Kamera kayıtlarını celp ederler. Bunların toplamı bir delil havuzu yaratır. Ve
0: hayır, ben şunu özellikle, siz de bir hukukçusunuz. Hı hı. İşte bunları görmezden gelenler de bir hukukçu. Yani bir hukukçunun bunlar kuvvetli şüphe değildir, bunlara göre bir karar verilemez der mi? Ya da böyle bir, yani bu kadar şey ortadayken,
1: bu kadar tesadüf olur mu ya?
0: Mahkemedeki kararlarda detaylar ortadayken, ya kuvvetli
3: şimdi deliller
0: ortadayken.
3: Şöyle söyleyeyim. Özgür Özel kalkıp mahkeme kararını yok sayıyorum diyebiliyorsa, destekçisi de ben de bu şekilde düşünüyorum şeklinde söyleyebilir. Bazen yani hukukçu açısından düşünmeyin, insan kılıfına uydurabiliyor. Ve hukukta birazcık yoruma açık olduğu için düşüncesine aslında bir yol oluşturuyor orada. Yani burada bu kadar tanık var, SGK kaydı var. Ya ben düşünüyorum, daha ne olabilir?
1: Ses
3: kamera kaydı var, ses kaydı var, WhatsApp kayıtları
1: 750
3: var.
1: 750 bin lira, 300 bin lira almasına yani yönelik ses kaydı var.
3: Celp edilebilecek bir sürü şey celp edilmiş zaten. Yani bana kalırsa böyle bir yorum yapmak mümkün değil. Ama o şekilde yorumlamak isterseniz elbet kılıfına uydurursunuz. Yani Özgür Özel kalkıp ya da Mahmut Tanal, ben mahkeme kararını yok hükmünde sayıyorum, nasıl olduğunu bilemiyorum ancak diyebiliyorsa.
0: Gerçi eleştirdiğimiz isimlerden birisi Ali Mahir Başarı, kendisinin mahkemede, hani ben pek çok duruşmayı takip ettim. Yani avukat hangi avukat, şeyde, evet, olur, tarafta olursa olsun, yani savunma makamındaki hakimlere yönelik, mahkeme heyetine yönelik, mahkeme başkanlığına yönelik saygısını hep bilirim. Bu hukuka yönelik saygısıdır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin yargı makamlarına yönelik saygıdır ama Ali Mahir Başarır'ı biz mahkeme salonunda mahkeme başkanına yönelik hakaretleriyle hatırlıyoruz, tabii, ki tabii. Onun ben bu kararı tanımıyorum vesaire demesi
3: tabii
0: de.
3: Yani. Burada şunu karar, farkında olmak lazım. Yani hakimin ya da işte ceza dosyası olur, savcının bir şahsi meselesi yok. Hı hı. Ben bunu dün de söyledim, bugün de söyledim, bir daha tekrar ediyorum, defaatle söylüyorum. Hakim kararını kendi şahsı adına vermiyor ki, Türk milleti adına veriyor. Sen o karara saygı duymazsan Türk milletinin iradesine saygı duymuyorsun demektir ki. Az önce de söyledim, Mahmut Tanal şunu da söylüyor. CHP'nin onurlu delegeleri tarafından seçilmiş bir kişi değildir Kemal Kılıçdaroğlu diyor. Dönüyorum geriye, bir önceki kurultayda başka CHP delegeleri seçmedi mi Kemal Kılıçdaroğlu'nu? Yani bu soruları ben soruyorum açıkçası.
0: İşte bu isimleri bu arada sıklıkla dillendirmemizin şeyi de Mahmut Tanallı hedef göster. Avukat, hukukçu kimlikleri olduğu için özellikle
3: aynen
0: onlardan alıntılar yapıyor. Sayın Ertekin, buyurun sizin yorumunuzu alayım.
2: Ali Mahir de avukat ama nerede okuduğunu ben çok merak ediyorum yani.
0: Bu da isimleri ihraç listesinde geçen
2: yani
0: isimlerden de bahsediyor.
2: Şimdi Özgür Özel'in seçildiği kongreden önce Kılıçdaroğlu'nun dizinin dibinde geziyordu. Özgür Özel de grup başkanıyken Cumhurbaşkanı adayı olunca ağlıyordu, bizi bırakma baba diye. Yani hüngür hüngür salya sümük ağlıyordu. Şimdi ne oldu da zıplayarak bir sevinç gösterisi yaptı ki tırnak içinde zıp zıp Mahir ünvanını da oradan kazandı galiba. Zıplayarak şey yapıyor böyle. Şimdi çok enteresan şeyler oluyor. Bakın Tahir Bey, şunu söylemek lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Bu cumhuriyette şimdi yargı

0: güvenliği de var, yargıç güvenliği de var. Şimdi bir iddia varsa ispatlama, iddia etme makamı savcılıklardır, savunma makamı avukatlardır ama karar verme makamı da yargıçlardır. Şimdi bir hakim, bir savcı dosya önüne geldiği zaman ilk önce dosyanın efendim bu kimin dosyası diye bakmaz. İçindeki delil durumuna bakar, içindeki iddialara bakar, delil durumuna bakar. Ondan sonra, çünkü adı Ahmet olur, Mehmet olur, Özgür olur, bir başkası olabilir. Şimdi Sayın Adalet Bakanımız, Sayın Akın Gürlek Beyefendinin de Adalet Bakanı olduğu günün ertesi günü yaptığı çok önemli ve çok değerli bulduğum, yani çok bir demeci var. Diyor ki bizler adaleti efendim icra etmekle mükellef olan savcılarımız, hakimlerimiz ve kurumlarımız, biz dosya geldiği zaman bizi kapağı ilgilendirmez. Bizi içeriği ilgilendirir. Suç var mı yok mu biz ona bakarız. Dolayısıyla bizler efendim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde kendinde suç işleme özgürlüğünü bulan her insana karşı kanunla bunlara karşı gelir hatırlatırız diyor. Hı. Şimdi bunda ne var? Bakın bir olay daha söyleyeyim. Bu da Özkan Yalım'ın ifadelerinde ve bir de tanık ifadelerinde geçen bir şey. Kahramanmaraş Göksun Delegesi Gülhan Aydın ile Özkan Yalım görüşüyor. Diyor ki bu görüşme üzerine işte kızının ismini vermeyelim. Kızı için bir iş talebinde bulunuyor. Özkan Yalım da genel merkezde Suat Özçağdaş ve Umut Akdoğan'a iletiyor. Diyor ki bununla bu işi yapın. Bunu işini diyor, CV'sini gönderdik. Hatta telefonumu da Umut Akdoğan'da, Akdoğan'ın telefonunu da veriyorum. İşi halledin. Çünkü diyor Özgür Özel ekibi adına efendim yönlendirme, delegenin yönlendirme yapıldığı konusunda bir ifade var. Şimdi bizler haber alma, haberi kamuyu bilgilendirme görevi olan gazeteciler, şimdi bunlar haber olarak gelip de efendim ifadelerde geçiyorsa bizim bunları söylememizde bir tarafgirlik mi var? Hayır. Ya kardeşim bunları yok olduğunu, var olduğunu ispat etmekle mükellef kişiler bunların muhatapları. Şimdi şeye geldiğimiz zaman
1: orada bir son dakika gelişmesini paylaşayım. Malum evet Kılıçdaroğlu genel başkan oldu ama Özgür Özel de grup başkanı oldu. Ama CHP'nin sosyal medya hesapları, CHP genel merkezinin de İstanbul İl Başkanlığı'nın da işte Facebook, Instagram, X hesapları teslim edilmedi. Şimdi bununla ilgili hala da teslim edilmiyor. Hala da mesela biraz önce teyit etmek için bakmıştım ki o son dakika geldi. Yani İstanbul İl Başkanlığı'ndan hala Özgür Çelik'in açıklamaları yayınlanıyor. CHP Genel Merkezi'nde ise en son 3 gün önce Özgür Özel'in açıklamaları yayınlanıyordu. Şimdi o konuyla ilgili Kılıçdaroğlu yönetiminin kurumsal sosyal medya hesaplarının devri için Meta ve X'e başvuruda bulunduğu ifade ediliyor. Hatta Meta'nın Facebook sayfalarının devrini onayladığı da öğrenildi.
0: Gayet normal. Çünkü Tahir Bey bakın bir mahkeme kararı var ortada. Bir bölge adliye mahkemesinin kararı var. Ve burada bir parti iki başlı, üç başlı kişi tarafından yönetilmez. Çünkü bu siyasi partiler kanununda da böyledir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünde de. Ben okudum bugün, akşama kadar okudum bunları. Siyasi partiler kanununda da bu vardır yönetim şekli. Bir de tehlike var. Aslında Cumhuriyet Halk Partililer birbirine işte tüp atmayı, odun atmayı, cam kırmayı bırakıp bu laf yetiştirmeyi bıraksalar da bir kendi tüzüklerini, biz gazeteciler değil, kendi tüzüklerini, kendi ilgilileri okusa çok daha mutlu olacağız. Çünkü o zaman bize yanlış cevaplar, ithamlarda bulunmazlar, yanlış saldırılarda bulunmazlar. Bakın mesela diyor ki şeyde var, bu siyasi partiler kanununda da var. Şimdi iki kongre yapmamışsanız parti seçime giremez. Şimdi böyle de bir tehlike var.
2: Seçime 6 ay kala.
0: Tabii,
2: büyük kongrenizi yapacaksınız.
0: Tabii. Yoksa giremezsiniz.
2: İllerin yarısında teşkilatlanacaksınız.
0: 81 ilin yarısından bir fazlasıyla teşkilatlanacaksınız.
1: Netleştirelim. Yani bu, çünkü bugün

0: tartışıldı epey.
1: Evet.
0: CHP seçime giremeyecek mi? Gibi bir tartışma başladı.
1: Bu kavga devam ederse.
2: Şöyle, buyurun.
1: Estağfurullah, buyurun.
2: Şimdi şöyle, öncelikli olarak şuradan bahsedeceğim. Anayasada ve siyasi partiler kanununda detaylı olarak düzenleniyor. Siyasi partiler kanunu madde 36 diyor ki, seçimden en az 6 ay önce illerin en az yarısında, yani işte 41 ilde teşkilatlanmış olmak, akabinde büyük kongrelerin yapılmış olması gerekiyor. Bu yeni partiler açısından böyle. İlçe teşkilatlarının bulunduğu illerin 1/3'ünde ilçe ve illerin tamamında il kongrelerinin yapılmış olması gerekir bir sonraki seçime girebilmek için. Zaten bana kalırsa Özgür Özel'in belki de yeni parti kurma düşüncesini engelleyen bir hüküm olabileceğini düşünüyorum. Bunlar hem finansman gerektirir.
1: Geriye dönüşünü sormuştunuz ya Tahir Bey, işte geri dönüşünün sebepleri bir bir ortaya çıkıyor aslında.
0: CHP için bir engel var mı peki?
2: Hayır.
0: Yani kurultayın yapılmaması seçime girmesine bir
1: engel. Şimdi şöyle, CHP içinde şimdi 39. 38 iptal edildi, 37 ile gidiyor. 39'da, yani son yaptıkları şeyde hükümsüz kaldığına göre mutlaka ve mutlaka şimdi yeniden bir kongreye gitmeleri gerekiyor. Ya o da ilçelerden başlayarak ilçe, il ve kurultay olmak üzere gitmeleri gerekiyor. Bunu seçimlere 6 ay kalan zamana kadar yapmaları gerekiyor. Aksi takdirde onlar da etkilenirler bundan. Ama zaman var, süreç var. Hı hı. Ama şimdi partide 2 tane genel başkan var. Bir tanesi çıkıyor diyor ki kendine göre, ben diyor tedbir kararında genel başkanlıktan azledildiğime dair bir şey yok, ben anlamam diyor. Ben diyor grup başkanıyım, grup başkanlığını da bırakmam diyor. Şimdi öbür tarafta da bir karar var. Diyor ki 3-5 Kasım 2023'e dönülsün diye bir yargı kararı var. Şimdi bu şekilde devam ederse bunları düşünecek makam ve mekanizma efendim medya veyahut da efendim yargı kurumu değil. Bunları düşünecek kişi ben Cumhuriyet Halk Partiliyim diyen Özgür Özel'dir. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim diyen Kılıçdaroğlu'dur. Dolayısıyla onların düşünmesi, incelemesi gerekiyor. Ama bizler de diyoruz ki 100 yıllık bir partinin, bir ana muhalefet partisinin işte şu gösterilen pozisyonlarından bizler de icap duyduğumuz için, yani yanlış bulduğumuz için bir yol gösterelim diye onlar adına araştırıyoruz. Hem hukuki bilgimizde hem gazeteci kimliğimizde araştırıyoruz, söylüyoruz. Bu sefer medyadaki o paralı trolleri, yani demediğini bırakmıyor bize. Tahir Bey, böyle şey olabilir mi? Yani eğer iyi niyetliyseniz gelin bir araya. Bakın yarın efendim iki ayrı 6 kilometre arada bayramlaşmak yerine gelin bir olgunluk gösterin, bir araya gelin konuşun. İşte tüzüğünüze bakın. Kendi parti tüzüğünü bilmeyen milletvekili olur mu? Bugün bir...
0: Muhtemelen biliyordulardı ama
1: bugün,
0: şeyin de Gürsel Tekin de söylediği gibi tabanı konsolide etmek için, oyalamak için.
1: Halk TV'de izledim bugün. Yani ben şaşırıyorum, göğsünde milletvekili rozeti var arkadaşımızın. Ya tüzüğünü bilmeyen milletvekili olur mu? Böyle bir şey olabilir mi? Yani işleri güçleri algı oyunlarıyla, efendim sokak çağrılarıyla, sokağa gerilimden siyasal sonuç, yani karmaşadan siyasal sonuç çıkarma manevraları çok eski bir yöntem. Ama yeni nesil şeyleri de sokakta, sokak çağrılarıyla, sokak hareketleriyle siyasal sonuç çıkarmak. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Brüksel'in sesini duymasın, Londra'nın sesini duymasın. Ondan sonra gelsin Türkiye'nin hakikaten bu ülkenin partisi gibi davransın, şikayetleri bıraksın, tüzüğünü okusun, yasayı okusun. Hani Sayın Gürsel Tekin'in de ifade ettiği gibi bu kadar hukukçuları var ama bilmiyor numarası yapmasınlar. Şimdi tutuklanmalara itiraz ediyorlar değil mi Tahir Bey? Tutuklanmalara hakikaten baktım. Biz tabii ki ailece hukuk konusunda hasbelkader küçük bilgiler olan insanlarız. Yani o avukatlık yapmış, oğlum da avukat. Konuşuyoruz bazen. Diyoruz ki ya bu hakikaten hiçbir şey yok mu? Ya bir kere kuvvetli suç şüphesi konusu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin verdiği önergeyle ve Cumhur İttifakı'nın oylarıyla kuvvetli suç şüphesi sadece efendim tutuklamaya şey de değil, gerekçe de değil. Kuvvetli suç şüphesini oluş,

0: duran söylemlerin delillendirilmesi gerekiyor şey olduğu zaman, tutuklamayı gerektiği zaman. İddianameler ortaya çıkınca bakıyoruz ki bırakın delillendirmeyi, tır taşımayacak bilgi ve belge var. Şimdi bunu tutuklamayacak efendim sulh şeyi olur mu? Sulh ceza mahkemesi olur mu? Tabii ki olmaz. Ama ne yapılıyor? Burada anlatılmak istenen şey tıpkı bugün olduğu gibi, iki başlılık gibi, hukuka karşı da hukuk tanımamazlık, hukuk bilmiyorum numarası yapmak. Efendim bilmiyorum numarası yaparken de kendi tabanına mesaj vereceğim diye adalet sistemini, adalet sisteminin başında bulunan o değerli insanları, bakanı, efendim savcılarımızı, hakimlerimizi de kendi kirli emellerinin şeyi durumuna düşürüyorlar.
1: Bu arada bunu ben kabul etmiyorum. Bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu konularla ilgili daha çok konuşulması muhtemel isimler var. Kılıçdaroğlu'nun A takımı da yani iddialar tabii kulis
2: cumartesi açıklanacak.
1: Yani. Evet, ortaya çıkıyor ama esas net bilgi cumartesinin açıklanması muhtemel. Örgüt yönetimi Müslüm Sarı.
0: Evet.
1: İsmi geçiyor. Parti sözcülüğünü Berhan Şimşek.
0: Evet. Olacak.
1: Yerel yönetimler Orhan Sarıbal, genel saymanlık Bülent Kuşoğlu, basınla ilişkiler ve kurumsal iletişim Deniz Demir, idari ve mali işler Faik Öztrak, sosyal politikalar Neslihan Hancıoğlu, bilgi ve iletişim teknolojileri Devrim Barış Çelik, yolsuzlukla mücadele komisyonu Mehmet Akif Hamza Çebi olduğu ifade ediliyor, iddia ediliyor. Yani bunlar kulislerde geçen isimler ama cumartesi günü o A takımı da açıklanacak. Bu arada Bülent Tezcan ne olacak, o merak konusu. Çünkü malum Cumhurbaşkanlığı aday ofisi mi? Cumhurbaşkanı aday ofisi. Evet. Onun kapatılma kararı var.
0: Meclise taşıyacağız diyor.
1: Oranın koordinatörü Bülent Tezcan'dı. Evet. Bir tek onun makam duruyordu en son. Diğer makamlar boşaltılmıştı. Orası da kapandığına göre Bülent Tezcan da ne olacak? Onlarla ilgili süreç nasıl işleyecek? Acaba ihraçla ilgili neler yaşanacak? Çünkü sanırım Gürsel Tekin'in açıklamaları.
0: Şimdi arınmadan bunu anlamak lazım evet. Aslında.
1: Sayın Genel Başkanımıza yönelik hakaretler evet. Aslında affedilemez şeklinde bir ifade.
0: Şimdi Tahir Bey bakın.
1: Son dakikalarım içerisinde.
0: Cumhurbaşkanlığı ofisi diyor. Ya ortada bir seçim kararı yok. Bir efendim bir YSK'nın bildirdiği bir süreç yok. Bir cumhurbaşkanı adayı belirliyorsunuz. Türkiye'yi bununla manipüle etmeye çalışıyorsunuz. Yani bu son derece yanlış bir sistem. Bunun mecliste de cezaevinde yatan bir kişinin aday ofisinin mecliste efendim adlandırılarak konuşulması, değerlendirilmesi de bence aykırıdır. Meclis ruhuna aykırıdır. Kapatılması çok doğru olur diye düşünüyorum. Tahir abime de söz kalsın diye.
2: Estağfurullah. Evet. Ya ben şu teknik bilgiyi vereyim çok kısa. Şimdi İstanbul örneğine bakalım, delege sistemine. CHP'li bir isimle konuştum. Olması gereken şu, bu delege sistemiyle Kemal Kılıçdaroğlu kesinlikle kurultaya gitmez. Mahalle delegeleri belirlenecek, ilçe delegeleri belirlenecek. İstanbul örneğinde İstanbul delegeleri belirlenecek ve ardından kurultay delegeleri. İstanbul'daki mahalle delege sayısı 15 bin. Her mahalle bir delege belirliyor. İlçe delegesini tespit ediyor. İlçe delegeleri İstanbul'u delegesini çıkartıyor. İstanbul delegelerinin de sayısı 600. Genel kurultaya gönderdikleri sayı da 198. Yani İstanbul örneğinde 198 kurultay delegesinin belirlenmesi için 15 bin mahalle delegesinin seçilmesi gerekiyor. Ve iş daha yeni başlıyor aslında.
1: Peki son olarak Meltem Hanım sizin de kısa bir yorumunuzu alayım. Bundan sonra CHP'den yeni yönetimlerle birlikte daha çok hukuk seslerini duyar mıyız? Hukuku tanıyan, yani
3: şöyle,
1: kararlarını tanıyan.
3: Şimdi,
1: son 30 saniye.
3: Mustafa Bey hani olan kurultaya gidilebilir gidilemez şeklinde söyledi ama ben kurultay yapılmayacağını düşünüyorum. Çünkü Yargıtay'dan bu mahkeme kararı olabilir. Bir bozma kararı gelirse eğer, bir kurultay daha yapılırsa bu arada zaten hali hazırda fazlasıyla karmaşık olan bir durumu hukuken de daha karmaşık hale
1: Peki,
3: getirir.
1: Peki yapılsa ardından Yargıtay'ın onadığı bir karar görsek?
3: Bu da bir ihtimal. Bu da o zaman geçerliliğini düşündürür de, diyebiliriz. Çünkü bu aşamada da yani şunları tabii ki düşünüyoruz, hızlı konuşuyoruz son saniyeleri.

0: diye onadığı takdirde de karar kesinleştikten sonra Özgür Özel tarafından delegelerin 1/5'iyle belki de bir olağanüstü kurultay talebi görebiliriz. Yani biraz daha hukuk konuşacağız bu ilerleyen ama süreçte
1: özellikle
0: belli ki.
1: Özellikle cumartesi günden sonra şöyle, daha çok şeyler
2: şöyle ortaya bir şey var.
1: Sürem sona erdi.
2: Diyelim ki bozdu gönderdi. Bu sefer de istinaf bölge adliye mahkemesi direnebilir. Çok daha karmaşık hale gelir.
0: Tabii ya bozarsa eğer peki. Zaten ihtiyati evet. Tedbir kararını ayrıca kaldırması tabii lazım. Bu
1: çok
0: ayrı bir
1: teşekkür
0: bir
1: ediyorum Meltem Nurçevik.
0: Rica ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Kenan Kıran. Çok teşekkürler. CHP içerisinde bugün de bunlar yaşandı. Oldukça hareketliydi. Elimizden geldi tüm bilgileri paylaşmaya çalıştık. Yarın yine devam edeceğiz efendim. Şimdilik iyi geceler.

0: Haber Radyo. İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'ye hoş geldiniz. Saatlerimiz 01:59-02 oldu artık. Türkiye'nin ve dünyanın gündemindeki yeni gelişmeleri paylaşacağız. Hemen başlayalım. Bu saatte gecenin sıcak haberleriyle başlayalım. Kocaeli'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi değerli izleyenler. Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Görüntüler Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinden. İlçede gece saatlerinde etkili olan sağanak sebebiyle Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İtfaiye ekipleri biriken suları tahliye etmek için çalışma başlattı. Bursa'da da benzer görüntüler vardı. İnegöl ilçesinde sağanak kırsal mahallelerde hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde su baskınları yaşandı. Şiddetli yağış özellikle İnegöl'e bağlı İsa Ören ve Süpürtü mahallelerinde etkili oldu. Aniden bastıran yağmur sonrası yollar adeta dereye döndü. Sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı evlerin bodrum ve giriş katlarını su bastı. Ekipler su baskınlarının yaşandığı evlerde ve sokaklarda tahliye çalışması başlattı. Yağışın yer yer sürdüğü bölgede tahliye çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlar olası yeni su baskınlarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.
1: Buradan da geldi mi bu tarafa? Buradan mı geldi, değil mi?
2: Evet. Buradan geliyor.
0: Aydın'da eski PTT binasında yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Kuşadası ilçesinde depreme dayanıksız olduğu için 2 yıl önce boşaltılan PTT binasında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

0: Hac vazifesi için kutsal topraklarda bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türk hacılarla bir araya geldi. Bakan Kurum, Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak hacıların selamını iletti. Erdoğan da hacıların Kurban Bayramı'nı kutladı.
1: Seslenmek ister misiniz?
2: Allah kabul etsin.
3: Hacı adaylarını aradı, telefonla görüşerek bayramlarını kutladı.
2: Bayramımız bayramımız olsun. Bir nice bayramlara
4: hayırlısı. Sağ olun. Sağ olun. Allah'a emanet. Sağ olun.
3: Binlerce Türk vatandaşı hac vazifesi için kutsal topraklarda. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da hacılarla bir araya geldi. Başkan Erdoğan'ı telefonla aradı, hacıların selamını iletti.
1: Sayın Cumhurbaşkanı, burada efendim 300'e yakın hacımız var. Seslenmek ister misiniz?
3: Başkan Erdoğan telefondan hacılara seslendi. Allah kabul etsin temennisinde bulundu.

0: Erdoğan hacıların bayramını da kutladı. Türk hacılar kendilerine hitap eden Başkan Erdoğan'ı alkışladı. Başkan Erdoğan daha sonra hac ibadetini yerine getiren Türk hacıların kafile başkanını telefonla arayarak tüm hacılara selam ve hayır dualarını iletti.
1: Dostlarımız, hanımefendiler, beyefendiler bakışlarıyla ve gönülleriyle sizleri selamlıyorlar.
2: Gençlere selamlar, hayırlı. Allah razı olsun.
1: Allah'a emanet olun. Mevla'ya da yardımcımız olsun.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderlerle de bayramlaşmaya devam ediyor. Erdoğan bayramın ikinci gününde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune'la telefonda bayramlaştı.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune'la telefonda görüştü. İki lider görüşmede ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Başkan Erdoğan görüşmede Türkiye ile Cezayir arasındaki işbirliğinin başta ticaret, enerji ve savunma sanayisi olmak üzere tüm alanlarda daha ileri taşınması için çalıştıklarını ifade etti. Türkiye'nin bölgede ve dünyada barış ve istikrarın sağlanması için gayretlerini arttırarak sürdüreceğini belirtti. Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebboune'un ve kardeş Cezayir halkının Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.
3: Siyasetin yoğun gündemine bayram molası verildi. Siyasi partiler arasındaki geleneksel bayramlaşma ziyaretleri yapıldı. CHP'de mutlak mutlam kararı siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretlerine de yansıdı. AK Parti ve CHP 3 bayramın ardından yeniden bayramlaştı. Terörsüz Türkiye ve Orta Doğu'daki gelişmeler de görüşmeler içerisinde yer aldı.
0: Bayramlaşmanın gündemi CHP'deki mutlak butlan tartışması, terörsüz Türkiye süreci ve Orta Doğu'daki gelişmeler oldu. Siyasi partiler arası bayramlaşma bayramın ikinci günü gerçekleşti. AK Parti bu bayramda 16 partiyle bayramlaştı. 3 bayram sonra ilk kez yeniden CHP ile bayramlaşmak için bir araya geldi. AK Parti'nin ilk ziyaretçisi de Cumhuriyet Halk Partisi oldu.
4: Türkiye'nin özlediği manzaralar.
5: Aynı coğrafyanın insanlarıyız. Bu coğrafyanın huzuru için hep birlikte tüm siyasi partiler de amacımız zaten o.
0: Bir yandan da AK Parti eş zamanlı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret etti.
6: Tek bir gayemiz ülkemize hizmet etmek. Onun için inşallah hep birlikte ülkemizi ayakta tutar, ülkemizi dışarıya karşı güçlü tutar. Sonuçta bir ateş çemberinin içerisindeyiz. Ayakta kalmanız lazım, güçlü olmanız lazım.
0: AK Parti bayramlaşma trafiğine Milliyetçi Hareket Partisi heyetiyle devam etti. Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, CHP'deki mutlak butlan kararına ilişkin konuştu. Sağduyu mesajı verdi.
7: Türk siyasetinin köklü çınarlarından birisinin daha fazla örselenmesine, yıpranmasına gönlünüzü azı değildir. Aklı selimle, sağduyuyla inşallah konuşur edip süreç daha iyi yönetilir.
0: Görüşmede terörsüz Türkiye sürecine ilişkinde bayram sonrasına vurgu yapıldı. Bayramlaşmalarda DEM Parti AK Parti görüşmesi de oldu. Görüşmenin ana gündem başlığı terörsüz Türkiye süreciydi.
8: Silahların sadece elden değil zihinlerden de bırakılmasının önemine bir kez daha vurgu yapılması ve bu noktada Türkiye'nin meselemiz Türkiye'nin demokrasi standardını yükseltmektedir.
9: Tarihsel bir kavşaktan geçtiğimiz çok doğru. Son görüşmede biz süreçte ısrarcı ve aceleci demişti. Acele ediyor, ısrar ediyor demişti. Bir an önce halkımızın beklentilerine cevap verebilecek bir rotaya, bir mimariye kavuşması istiyorum.
0: Bayramlaşma programları aynı saatlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nde de vardı. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki ilk bayramlaşma ziyaretiydi. CHP de 16 partiyle bayramlaştı.

0: Açtı.
1: Tekrar yeni yönetimimiz hayırlı olsun. İnşallah ülkemize hep birlikte hizmet ederiz.
2: CHP Heyet Başkanı Sevda Erdan Kılıç'sa farklı pencerelerden baksak da birlik ve beraberlik içinde bu ülkenin huzuru için çalışacağız mesajı verdi.
3: Hepimiz istiyoruz ki evet farklı farklı düşünüyoruz, farklı pencerelerden bakabiliriz ama hepimizin gayesi vatandaşlarımızın huzur içinde, refah içinde, bu güzel coğrafyada, bu güzel ülkede birlik beraberlik içinde yaşaması.
2: MHP heyeti de CHP'ye gelen partiler arasındaydı. Milliyetçi Hareket Partisi'ni ise 7 parti ziyaret etti. MHP heyetinin başında Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu yer aldı. Terörsüz Türkiye süreci konuşuldu.
4: Bayramdan sonra bu somut adımların gelmesini bekliyoruz. Evet,
5: bayramdan sonra umumi adımların atılacağını da düşünüyoruz.
2: AK Parti'nin MHP'yi ziyaretinde de terörsüz Türkiye ve Orta Doğu'daki gelişmeler vardı.
5: Ramazan bayramında görüşmek üzere.
4: İnşallah.
5: Çok daha iyi şartlarda.
4: İnşallah.
2: MHP Genel Merkezi'ndeki MHP-CHP buluşmasında da Topçu sağduyu galip gelmeli dedi. Üstü kapalı CHP'deki gelişmelere atıfta bulundu. Topçu, MHP'ye gelen bayram ziyaretçilerine parti okulu mezunlarının Bahçeli'ye hediye ettikleri devlet kapısını gösterdi.
6: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu evine gelen partililerle bayramlaştı. Kılıçdaroğlu'nun ziyaretçileri arasında Gürsel Tekin de vardı. Tekin daha sonra CHP Genel Merkezi'ne giderek açıklamalarda bulundu.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu evine gelen partililerle bayramlaştı. Ziyaretçileri de vardı.
7: İyi bayramlar.
8: İyi bayramlar.
2: Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararından sonra ilk kez bayramın son gününde CHP Genel Merkezi'ne gidecek. Partililerle bayramlaşacak, açıklamalarda bulunacak.
9: Bu konuda bütün ayrıntıları hafta buluşmada anlatacağım.
2: Gözler bu süreçte Kılıçdaroğlu'nun yapacağı açıklamalara çevrildi.
9: Bayram trafiği o kadar yoğun ki arkadaşlar, yani telefonlar, gelenler, gidenler.
2: Kılıçdaroğlu bayramın ilk günü basın mensuplarıyla bayramlaşmıştı. İkinci gününde ise evine gelen partililerin bayram kutlamalarını kabul etti. Kılıçdaroğlu'nun evine ziyaretler devam ediyor. Mahkeme kararıyla İstanbul İl Başkanlığı görevinden ayrılan Gürsel Tekin de Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
8: Allah'ınıza dikkat edin.
10: Arkadaşlar sizlere de merhabalar.
7: İyi bayramlar.
2: Ardından Tekin aylar sonra CHP Genel Merkezi'ne gitti. Özgür Özel ve yanındaki isimlerin Kılıçdaroğlu sayesinde o koltuklara geldiklerini belirtti. Uzlaşmaya işaret etti.
11: Kendilerinin varlık sebebi olan Sayın Kılıçdaroğlu'na bir araya gelip hepimiz için as olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini tartıştırmadan yapılması gereken çok basit şeyler var. Adliye koridorlarında bir daha asla Cumhuriyet Halk Partisi'nin tartışılmayacağı bir süreci, bir mekanizmayı başlatmak.
6: CHP'de bu kez haram tartışması yaşanıyor. Yönetimi devralan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel yönetiminin kullandığı iki lüks aracı üzerlerine haram yazarak genel merkez önünde satılığa çıkarması CHP'yi karıştırdı. Özel cephesinden Kılıçdaroğlu ekibine sert tepki sesleri geldi. İddialara göre tartışmalar milletvekillerinin üyesi olduğu WhatsApp grubunda da devam etti.
12: Partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım.
13: CHP'den satılık haram araç. İşte bu not mutlak butlan tahliyesinin ardından karışan partide yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
12: Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak.
13: Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel yönetiminin kullandığı tartışmalı iki lüks aracı satılığa çıkardı. CHP Genel Merkezi önünde sergilenen araçlardan birinin içinin tutuklu Özkan Yalım tarafından Uşak Belediyesi kasasından 7.7 milyon lira ödenerek dizayn edildiği öne sürülmüştü. Aracın camındaki Havlucu Belediye Başkanı'ndan satılık haram araç yazısı dikkat çekti.
14: Partiye araba alınırken
0: indirim yapılmasına vesile olmuş. Arabanın içine bir ıvır zıvır olacak da parti. Benim cebime giren bir şey yok.
13: Satılığa çıkarılan Özel'in makam aracı olarak kullandığı diğer aracınsa İBB soruşturmasında adı geçen suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş tarafından hediye edildiği söyleniyor. O aracın üzerinde ise müteahhit Aziz'den satılık haram araç yazısı yer aldı.
9: Herkes yasalara uymak zorundadır. Bu konuda bütün ayrıntıları hafta buluşmada anlatacağım.
13: İddiaya göre haram tartışması partinin WhatsApp grubunu da karıştırdı. Özel ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyen vekiller karşı karşıya geldi. Tartışma büyüyünce grup yorumlara kapatıldı. Özgür Özel cephesi araçların partinin bütçesiyle satın alındığını öne sürdü. Araçlardan birinin satışından elde edilecek gelirin Çağdaş Yaşama Destekleme Derneği'ne bağışlanacağı söyleniyordu. Dernek, söz konusu bağışı kabul etmemiz mümkün değil açıklaması yaptı. Konutunda görüşme trafiğini hızlandıran Kılıçdaroğlu yol haritasını netleştirmeye çalışıyor. 1 Haziran'da yapılması planlanan parti meclisi toplantısı ise tüm üyelere resmi tebligat gitmediği gerekçesiyle ileri bir tarihe ertelendi.
9: Parti meclisini toplayacağız. Merkez yönetim kurulunu belirleyeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz.
13: Kılıçdaroğlu tahliye günü CHP genel merkezini savaş alanına çevirenlerin tespit edilmesi için de talimat verdi. O isimlerle ilgili suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.
9: Adnan Beker'in otobüsünün orada ne işi var? Adnan Beker'in militanların orada ne işi var ya? Taş atmak için mi? Olay çıkarmak için mi? Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy vermedim diyen bir insanın orada ne işi var? Kabul edilemez. Doğru değildir. Ahlaki değildir.
13: Özgür Özel'in grup başkanlığının iptali için meclise dilekçe veren Kılıçdaroğlu, milletvekillerine yazı göndererek grup toplantısı tarihinin henüz belirlenmediğini, bir talimat verene kadar da CHP'nin grup toplantısının yapılmayacağını bildirdi.
6: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümüne ilişkin bir mesaj yayımladı. Fatih Sultan Mehmet'in liderliğini ve fetih ruhunu tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendirdi. Bahçeli, İstanbul'un fethinin yalnızca askeri bir zafer değil, aynı zamanda bir medeniyet inşası olduğunu vurguladı.
14: Zalime Yavuz!
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bahçeli, Fatih Sultan Mehmet'in liderliğini ve fetih ruhunu tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendirdi. O gün Haliç'in zincirini Ortodoks hükmünden düşüren, gemileri denizin koynundan tepelerin sırtına çıkaran büyük hamle, hedefini haktan, hesabını hikmetten, hamlesini cesaretten, harcını imandan alan 3000 yıllık Türk askeri dehasının tarihin seyrine vurduğu mühür olmuştur. İstanbul'un fethi, Türk milletinin gaza ve cihat kudretini imar ahlakıyla, utku gayesini adalet nizamıyla meczeden büyük bir tarih hamlesidir. MHP lideri 1453'te gerçekleşen fethin yalnızca askeri bir zafer değil, aynı zamanda medeniyet inşası olduğunu vurguladı. Ayasofya'ya sığınanlara can ve hürriyet teminatı verilmesi, askerin halka fenalık etmesinin men edilmesi, İstanbul'un iskanla, vakıflarla, çarşılarla, mekteplerle, külliyelerle yeniden ihya edilmesi, fethin aynı zamanda bir medeniyet inşası fiili olduğunu göstermiştir. İşte Fatih'i çağların ötesine taşıyan hakikat de budur.
6: Bu yıl İstanbul'un fethi Kurban Bayramı ile birlikte kutlanıyor. Kısacası iki bayram bir arada yaşanıyor. Bu özel gün çeşitli etkinliklerle taçlandırılacak.
15: Fethin yıl dönümündeyiz. Bu sene farklı. Kurban Bayramı'ndayız. Çifte bayram olsun istedik. Dolayısıyla da her sene yaptıklarımızdan farklı etkinlikler planladık.
16: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü özel etkinliklerle kutlanacak. Amaç kültürel, sanatsal ve görsel etkinliklerle fetih ruhunu geniş kitlelerle buluşturmak.
17: Sultanahmet Camii, Ayasofya Camii ve daha niceleri dört tarafı tarihle çevrili Yeditepe'den oluşan kadim şehir İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü idrak edilecek. Peki bu yıl dönümü programında İstanbulluları neler bekliyor?
15: Saat 11'de Beyazıt'tan Ayasofya Meydanı'na yürüyerek geleceğiz.

burnunda ziyaretçilere açık olacak. Saat 18 gibi de Yeni Kapı'da Solo Türk gösterisi olacak. Daha önce yapmadığımız, bu sene ilk defa yapacağımız Üsküdar'da 20.30'da Genelkurmay Bandosu bir konser verecek. 21'de de drone gösterimiz olacak.

0: ABD ve İran arasındaki barış müzakerelerine ilişkin dünyayı umutlandıran bir iddia geldi. Amerikan basını Washington'la Tahran arasında anlaşmaya varıldığını, Trump'ın onayının beklendiğini yazdı. İran basını müzakerecilerin ateşkesin uzatılması ve nükleer programa ilişkin 60 günlük anlaşmaya vardığı yönündeki haberleri yalanladı.
1: Savaşın ardından ilk kez masada somut ilerleme sağlandı. Washington ve Tahran'ın ateşkesi 60 gün uzatacak bir mutabakatta uzlaştığı iddia edildi. Ancak gözler şimdi Beyaz Saray'da.
2: İran bir anlaşma yapmak istiyor.
1: Axios'un ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre taraflar hem çatışmasızlık sürecini korumak hem de İran'ın nükleer programına ilişkin yeni müzakerelerin önünü açmak için geniş kapsamlı bir çerçeve üzerinde uzlaştı. İddiaya göre metin büyük ölçüde tamamlandı. İran tarafı gerekli onayların alındığını iletti. Ancak Tahran yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmedi. ABD'li yetkililer müzakere detaylarının Trump'a sunulduğunu açıkladı. Mutabakatın en kritik başlıklarından biri Hürmüz Boğazı oldu. Taslağa göre Boğaz'da ticari gemi trafiği kesintisiz devam edecek. Geçişlerden herhangi bir ücret alınmayacak. Taciz ve müdahale girişimlerine izin verilmeyecek. İran'ınsa bölgedeki mayınları 30 gün içerisinde temizlemesi öngörülüyor. Buna paralel olarak ABD'nin deniz ablukasını da aşamalı şekilde kaldıracağı belirtiliyor. Anlaşma sadece güvenlik başlıklarını kapsamıyor. İran'ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoğunun tasfiyesi ve nükleer faaliyetlerin sınırlandırılması da masadaki kritik maddeler arasında. Washington yönetiminin ise yaptırımların hafifletilmesi, dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması ve insani yardım kanallarının açılmasını değerlendireceği belirtiliyor. Öte yandan Washington'dan Hürmüz Boğazı konusunda sert mesaj geldi. Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'ın ticari geçişleri engellemesine veya yeni bir ücret sistemi oluşturmasına izin verilmeyeceğini açıkladı. Bessent, bu sürece destek veren kişi ve kurumların yaptırımlarla karşılaşacağını söyledi. İran cephesindense anlaşma iddialarına karşı farklı bir açıklama geldi. Tasnim News Ajansı'ya konuşan İran müzakere heyetine yakın bir kaynak, Batı basınında yer alan iddiaların aksine mutabakat metninin henüz kesinleşmediğini açıkladı. Aynı kaynak, İran'ın Pakistanlı arabulucuya herhangi bir sonuç bildirmediğini ve olası bir anlaşmanın sadece resmi kanallarla duyurulacağını vurguladı. Diplomasi trafiği hız kazanırken dünya şimdi iki kritik karara odaklandı. Trump anlaşmaya onay verecek mi ve Tahran'da son sözü söyleyecek olan Hamaney'den evet çıkacak mı?
0: ABD ve İran arasında gerilim dolu saatler yaşandı. ABD 3 günde ikinci kez İran'a hedef aldı. Bender Abbas'taki drone tesisi vuruldu. İran ise ABD'nin Kuveyt'teki üssüne füze ve İHA'lar gönderdi.
1: Anlaşma için nefesler tutulmuştu. Savaşa yaklaşıldı, füzeler ateşlendi. İran'la ABD arasında gerilim dolu saatler yaşandı. Tansiyon Hürmüz Boğazı'nda başladı. ABD bayraklı bir petrol tankeri boğazdan geçmeye çalıştı. Devrim muhafızları tankere müdahalede bulundu. Bunun üzerine Amerikan donanması harekete geçti. Bender Abbas'taki drone tesisine saldırı düzenledi. ABD'nin saldırısına Tahran'dan da yanıt gecikmedi. İran ordusu Kuveyt'teki ABD üssünü drone ve füzelerle hedef aldı. O anlar devrim muhafızları tarafından paylaşıldı. Füzenin üzerine

0: ABD karşıtı görsellerin yapıştırıldığı görüldü. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı açıklama yaptı. Tahran'ın ateşkesi ihlal ettiği söylendi. 5 İHA ve 1 balistik füze fırlatıldı açıklaması yapıldı. Hepsinin engellendiği belirtildi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise ABD saldırısını kınadı.
1: Bu saldırgan eylemler uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler şartlarının ağır bir ihlalidir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Amerikalı saldırganları sorumlu tutma konusundaki yasal sorumluluğunu yerine getirmekle yükümlüdür.
0: Kuveyt ise İran'ı hedef aldı. Kuveyt Dışişleri Bakanlığı kendi ülkesine gönderilen füzeler için Tahran'ın saldırıları diplomatik çabaları baltalıyor ifadelerini kullandı. İran saldırıları kınandı.
2: Amerikan Başkanı Donald Trump kabine toplantısında basının sorularını yanıtladı. Amerikan Başkanı ilk kez Umman'ı hedef aldı. Hürmüz konusunda İran'la anlaşması durumunda Umman'ı havaya uçurmak zorunda kalırız dedi. Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerinin de İsrail ile İbrahim anlaşmalarını imzalamalarını istedi. Bize borçlular çıkışında bulundu.
3: Umman'da herkes gibi davranacak. Yoksa onları havaya uçurmak zorunda kalacağız.
4: Sözleri çok sertti. İlk kez Umman'ı hedef aldı.
3: Boğazlar herkese açık olacak ve kimse tarafından kontrol edilmeyecek. Biz onları izleyeceğiz.
4: Umman son dönemde ABD ile İran arasında yapılan görüşmelere ev sahipliği yapmasıyla öne çıkan, Orta Doğu'daki krizlerde arabulucu rolü üstlenen ülkelerden biri. ABD ile yakın ilişkilerine rağmen Umman İran'la temasını da sürdürüyor. Hatta İran'la Umman arasında Hürmüz Boğazı'ndan geçiş rejimi konusunda görüşmeler de sürüyor. Son olarak İran Devlet Televizyonu tarafından yayınlanan mutabakat metninde Hürmüz'ün kontrolünün İran ve Umman'da olacağı iddia edilmişti. Trump'ın İran'la Umman arasındaki bu yakınlaşmadan rahatsızlığı sebebiyle Umman'ı hedef aldığı belirtiliyor.
3: Umman'da herkes gibi davranacak. Yoksa onları havaya uçurmak zorunda kalacağız.
4: Umman'a ilk destek mesajı ise İran'dan geldi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü tehditlere karşı Umman'la dayanışma içinde olduklarını söyledi. Kabine toplantısı sırasında konuşan Trump, İbrahim anlaşmaları üzerinden bölge ülkelerini de uyardı.
3: Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğerlerinin İbrahim anlaşmalarına katılmasını istiyorum. Bize borçlu olduklarını düşünüyorum. Eğer imzalamazlarsa İran anlaşmasını yapmamız gerektiğinden emin değilim.
2: Ukrayna savaşın seyrini değiştirecek yeni bir adım attı. Kiev yönetimi İsveç yapımı Gripen savaş uçakları için harekete geçti. Ukrayna 20 yeni nesil Gripen savaş uçağı satın alacağını açıklarken İsveç'in de 16 savaş uçağını hibe edeceği duyuruldu.
0: Kiev yönetimi savaşın seyrini değiştirecek kritik bir adım attı. Ukrayna, İsveç yapımı Gripen savaş uçakları için düğmeye bastı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'la Uppsala'da düzenlediği ortak basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ukrayna ilk etapta 20 adet yeni nesil Gripen E savaş uçağı satın alacak. İsveç ise 16 adet Gripen C'de savaş uçağını askeri yardım kapsamında Kiev'e hibe edecek. Zelenski hedeflerinin sadece ilk pakette sınırlı olmadığını söyledi.
5: Önümüzdeki 10 ay içinde ilk Gripen jetlerini ve ilk yetenekleri teslim almayı bekliyoruz. Biz de kendi üzerimize düşeni yapacağız. Bu jetler çok özel silahlarla geliyor. Özellikle 200 kilometreden fazla menzile sahip meteor füzeleriyle Rus uçaklarını geri püskürtebileceğimizi düşünüyoruz.
0: Yeni nesil Gripen E savaş uçaklarının teslimatının 2030'dan itibaren başlaması bekleniyor. İsveç'in hibe edeceği Gripen C'de uçaklarının ise gerekli izinlerin ardından 2027'de Ukrayna'ya ulaşması hedefleniyor. Gripen savaş uçaklarının en dikkat çeken özelliği ise gelişmiş radar sistemleri ve uzun menzilli meteor füzeleri. Uzmanlara göre bu hamle Ukrayna'nın özellikle Rus savaş uçaklarına ve güdümlü hava bombalarına karşı elini güçlendirecek.

0: Kenya'nın Nakuru kentinde bulunan bir kız öğrenci yurdunda yangın faciası meydana geldi. Gece öğrenciler uyuduğu sırada çıkan yangında 16 öğrenci yaşamını yitirdi, 79 öğrenci yaralandı.
1: Öğrenciler uyuduğu sırada alevler yurdu sardı, facia yaşandı. Kenya'nın başkenti Nairobi'nin yaklaşık 160 kilometre kuzeybatısında bulunan Nakuru'da tüm ülkeyi sarsan yangın meydana geldi. 808 öğrencinin kaldığı kız öğrenci yurdunda gece saatlerinde yangın çıktı. Yangının öğrenciler uyurken çıkması facianın boyutunu da arttırdı. Çok sayıda öğrenci hayatını kaybetti. Onlarca öğrenci de yaralandı.
2: 808 kızdan 79'u yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeyi başardı. Ancak o zamana kadar hasar çoktan meydana gelmişti.
1: Acı haberi öğrenen veliler sinir krizleri geçirdi. Bölge sakinleri de dehşet dolu geceyi anlattı.
3: Gece yarısına doğru çocukların çığlıklarını duydum. Dışarı çıkıp bakmaya gittim ve okulun yandığını gördüm. Dışarı koştum ve içeri geri dönmedim. Komşularla birlikte yurda doğru koştuk. Suyu taşımaya başladık. Yangını söndürmeye ve insanları kurtarmaya çalışıyorduk.
4: Teyzem gece beni aradı. Çocuğunun okulda olduğunu söyledi. Çocuğu zemin katında olduğu için hafif yara almış olsa da kolay çıkabildi. Mahsur kalanların bazıları balkondan atladı.
1: Kenya Sağlık Bakanı, yangında hayatını kaybeden öğrencilerin kimliklerini tespit etmek için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

0: Türkiye'de çocuk nüfusu her geçen gün geriliyor. TÜİK verileri oranın 1935'ten bu yana en düşük seviyeye indiğini ortaya koydu. Peki bu düşüş ne anlama geliyor? Ayrıntılara bakalım.
1: Geniş aileler, kalabalık sofralar artık yok oluyor. Çocuk nüfusu hızla düşüyor. Türkiye genç nüfus avantajını kaybediyor.
2: Çünkü bu dünyaya niye geliyoruz? Niye varız? Yani çocuklarımızın, nesillerimizin ilerlemesi için.
3: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre çocuk nüfus oranı 1935'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Bu gerileme Türkiye'nin demografik açıdan da yeni bir yola gireceğini işaret ediyor. Peki veriler bize ne söylüyor?
4: Hayata da erken atılıyorsun. Çocuğun mesela beraber büyüyorsun, arkadaş gibi büyüyoruz. Bu bir avantaj bence.
5: Bence erken yaşta evlenmek, hani bu güzelliklere sahip olmayı nasip oluyor.
1: TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Türkiye nüfusunun %24,8'ini çocuk nüfus oluşturdu. Bu oran geçen yıl %25,5 olarak kaydedilmişti.
6: Anne babalık neticede çok fazla sonradan edinilen bir şey değil, işten gelen bir şey. İşten o duyguya sahip olmayanlar tabii ki birinci çocuktan sonra bu sorumluluktan kaçıyor olabilir.
7: Çok kalabalık bir aile büyüdüm ama eskiden her şey daha güzeldi. Şu anda yenisi çok tembel. Çalışmayı bilmiyorlar.
1: Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranlarının ortalaması ise 17,6 oldu. En fazla çocuk nüfus oranına sahip olan Avrupa Birliği üyesi ülkelerden %22,7 ile İrlanda ilk sırada yer aldı.
8: Tabii çok kalabalık bir ailede büyüdüm maalesef. Çok güzeldi.
2: Babaannem torunlarını gördü ve şu anda biz çok küçük bir çekirdek aileyiz. Çocuklarımız okuyorlar. Sadece eşimle evdekimiz kalıyoruz. Ya bu gerçekten çok üzücü.
0: Sık sık iş değiştirilmesinin aile düzenini olumsuz etkilediğine ilişkin dikkat çeken bir karar Yargıtay'dan geldi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi iş şartlarını gerekçe göstererek sürekli iş değiştiren ve eşine karşı ilgisiz davranan erkeği tam kusurlu sayarak boşanma kararını onadı.
9: Yargıtay son kararını verdi. Sürekli iş değiştirmek boşanma sebebi sayıldı. Bir süredir evin içinde iki yabancı gibi yaşayan çiftlerden biri aile mahkemesine müracaat ederek boşanma davası açtı. Davacı kadın erkeğin sürekli alkol alarak kendisine hakaret ve küfür ettiğini iddia etti. Ayrıca kocasının evin ihtiyaçlarını karşılamadığını, kayınvalidesini suçlayıp tanıdıklarına annesi hakkında dedikodular yaydığını öne sürdü. Mahkemede ifade veren davacı kadın kocasının sürekli iş değiştirdiğini de ekledi. Davalı erkek ise hakkındaki iddiaların doğru olmadığını ve tarafların aynı evde yaşamaya devam ettiklerini belirterek davanın reddine hükmedilmesini talep etti. Mahkeme ise kadının talebini yerinde bulup çiftin boşanmasına hükmetti. Davalı erkek de kararı temyiz etti. Devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi eşine ilgi göstermemek ve sürekli iş değiştirmenin boşanma sebebi olduğuna dikkat çekti. Erkeğin ağır kusurlu olduğu vurgulanan Yargıtay kararında aile mahkemesinin hükmünün yerinde olduğuna dikkat çekerek erkeğin temyiz müracaatının reddine hükmetti. Yargıtay davalı erkeğin evliliğinin fiilen devam ettiği sürece birlik görevlerini ağır şekilde ihmal ettiği, eşine ilgi göstermediği, sürekli alkol kullandığı, düzenli bir şekilde çalışmadığı ve sürekli iş değiştirdiği ortada ifadelerini kullandı.
0: Emlak vergisinde ilk taksit için son tarih 1 Haziran. Mükelleflere bayram tatili sebebiyle gecikme faiziyle karşılaşmamaları için ödemelerini internet üzerinden yapmaları öneriliyor.
1: Ev, dükkan, arsa gibi taşınmazı olan herkesi ilgilendiren emlak vergisi ödemeleri için verilen süre sona eriyor. Ödemeler için belirlenen tarih 1 Haziran. Belediye veznelerinin Kurban Bayramı tatili nedeniyle kapalı olmasından dolayı internetten ödeme yapılması önerildi. Vergiyi gecikme faiziyle ödemek istemeyenler, belediyenin online işlem sayfaları, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden ödeme yapabiliyor. Öte yandan emekliler, geliri olmayanlar, engelliler, gaziler ve şehit yakınları için emlak vergisi muafiyeti devam ediyor. Muafiyetten yararlanabilmek için Türkiye sınırları içinde tek konuta sahip olunması ve konutun 200 metrekareyi aşmaması şartı aranıyor.
0: Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Hayat 112 acil uygulaması yoğun ilgi gördü. Tüm ihbar hatlarını tek çatı altında toplayan uygulama yalnızca bir haftada 400 binden fazla kişi tarafından indirildi.
1: İçişleri Bakanlığı tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Hayat 112 acil uygulaması vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. 21 Mayıs'ta hizmete sunulan mobil ihbar uygulaması yalnızca 7 günde 400 bin indirmeyi aştı. Tüm acil ihbar hatlarını tek çatı altında toplayan sistemle vatandaşlar 10 saniye içinde video ve fotoğraf ekleyerek ihbarda bulunabiliyor. E-Devlet bilgileriyle giriş yapılabilen uygulamada isteyen vatandaşlar kişisel bilgilerini gizleyerek de bildirim oluşturabiliyor. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılar sonrası güvenlik tedbirleri kapsamında geliştirilen okul acil modülüyle öğretmenler acil durumlarda tek dokunuşla yardım çağrısı yapabiliyor. Öğretmenler için akıllı saat ihbar modu da sisteme entegre edildi. Kadına yönelik şiddetle mücadelede kullanılan KADES uygulaması da akıllı saatlerle uyumlu hale getirildi. Yakınımda ne var özelliğiyle vatandaşlar en yakın nöbetçi eczane, hastane ve sağlık ocaklarına harita üzerinden tek tıkla ulaşabilecek. İlerleyen süreçte günlük hayatın diğer alanları ve yepyeni hizmet kategorileri de bu haritaya dahil edilecek.
0: Evlerde sıkça kullanılan uzatma kabloları yanlış kullanıldığında ciddi güvenlik riskleri oluşturulabiliyor. Özellikle yüksek enerji üreten cihazların doğrudan prize bağlanması uzmanlar tarafından büyük tehlike olarak görülüyor. Peki bu cihazların kullanımı nasıl olmalı? Detayları haberimizde izleyelim.
10: Mecburen teledon ve uydu kullanmak için onları kullanmak zorundayız.
11: Basit şeyler, ağır şeyleri kullanmıyoruz.
12: Bir anda çıkan yangınlar, küle dönen evler. Çoğunun sebebi elektrik kontağı olarak kayıtlara geçiyor. Ancak yangınların arkasında evde yapılan küçük hatalar yatıyor.
1: Hemen hemen hepimizin evinde olan ve prizlerin yetmediği noktada imdadımıza yetişen uzatma kabloları yanlış kullanımda büyük tehlike saçıyor.
13: Uzatma kablosu yüksek güç çeken cihazlarda evde kullandığımız ısıtıcı, rezistans içeriğinde rezistans olan

0: veya yüksek motorlu olan cihazlarda kullanılması gerekiyor.
1: Saç aletlerini maşasını kullanırken kullanıyor.
2: Özellikle beyaz eşyalar ve küçük ev aletleri kullanım esnasında çektikleri yüksek akım sebebiyle kablolar ısınmıyor, adeta eritiyor.
0: Bu ürün yani sürekli evde kullandığımız, uzun süreli kullandığımız cihazlarda tak çök, tak sök, tak sök. Bu da bir gevşeklik oluşuyor. Gevşeklikten ötürü temassızlık olabilir, ısı oluşup yanma ileri derecelere gidebilir. Evinize de zarar verebilir.
1: Kettle takmıştım. Sonra ateş çıkmıştı. Ateş çıkınca da bakmıştım hemen. Dumanlar falan çıkmıştı.
2: Uzmanlara göre her cihaz uzatma kablosu için uygun değil.
0: Saç kurutma makinesi, termosifon, kurutma makineleri, bu çamaşır kurutma makineleri, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, buzdolabı. Bu saydığımız cihazların genellikle duvarda monte edilmiş bireysel prizlerde kullanılması uygundur.
3: Mutfakta ve banyoda olduğu için çamaşır makinesi direkt prize bağlantılı, mutfaktaki de direkt mutfağa bağlantılı.
4: Kentsel dönüşümde yaşanan sıkıntılardan biri de hak sahiplerinin inşaatı yapacak firma konusundaki anlaşmazlıkları. Son örnek İstanbul Eyüp Sultan'dan. 125 daireli siteden 17 imza toplayan bir müteahhit iddialara göre diğer ev sahiplerine baskı yapmaya başladı. Hatta bununla da yetinmedi. Bazı daireleri satın aldığı, başka müteahhitleri de engellediği bile öne sürülüyor. Haliyle siteden kavga ve tartışmalar da eksik olmuyor.
5: Kentsel dönüşüm karmaşası komşuları birbirine düşürdü. Müteahhit konusunda anlaşamayan bir grup site sakini kendilerini kaosun içinde buldu.
6: Çoğunluğu yakalasaydınız zaten tebligat gelirdi bize kardeşim. Mutlarına asılırdı.
7: İmza atanlarla imza atmayanlar diye herkes birbirini ötekileştirdi. Komşuluk kavramı burada bitmek üzere.
5: Burası İstanbul Eyüp Sultan'da bulunan 12 bloktan oluşan 125 dairelik düzgün yapı sitesi. Burada en büyük problem bir müteahhite ulaşamamak. Daha doğrusu kentsel dönüşüm yaptırmak isteyen malikler şu ana kadar herhangi bir anlaşma yapamadı ama bir müteahhitle de karşı karşıya kaldı. İddiaya göre müteahhit önce 17 site sakiniyle anlaştı. Ardından da hak sahiplerine baskıya başladı.
8: İnsanların zora kalıp şartlandırıp kendilerine imza atması için bazı malikleri ikna ederekten evlerimizden karot alırlar.
9: İmza vermeseniz size kira yardımı yapılmayacak, taşınma parası verilmeyecek. Bunları kabul ediyorsanız vermeyin diye bizi tehdit ettiler.
5: Müteahhitin teklifini kabul etmeme nedeniniz ne?
10: Dairelerimiz çok küçülüyor. Kaç metrekare vereceği belli değil. Biz şu anda 80-81 metrekarelik net dairelerimiz var. Duvarları çıktığımızda 60 metre, 65 metrekare civarı bir daire verecek.
6: Sen çoğunluğu yakalamadan,
10: var.
6: Resmiyete girmeden
10: var.
11: Yönetim kurmak için yaptığımız toplantıyı bu müteahhit firmanın temsilcileri dağıtmak için geldi bastılar toplantıyı.
5: Ama çoğunluğun karşı çıktığı müteahhit vazgeçmedi. Siteden daireler dağıldı. Sonrasında da tartışma ve kavgalar çıktı.
12: Bak sizinkini zaten tamam, dinliyorum. Ama biz bu seçeneği değerlendirmek istiyoruz. Niye bizim irademize karşı geliyorsunuz?
10: Ben karşı gelmiyorum.
11: Bu firmanın kentsel dönüşüm alanıdır diye tabela astılar. Bunları söktürdük.
5: Yaşanan gerginlik karot alınırken hat safhaya çıktı. İddiaya göre devrede yine müteahhidin çalışanları vardı.
13: Ben uyuyordum. Kapıyı zorlamaya çalıştılar. Kapıyı kıralım girelim demeye başladılar.
12: Bizim burada bulunma sebebimiz binayı yıkmak değil. Bunu bana anlat. Bu binada oturan Ahmet Serbest isimli vatandaş.
10: Sen burada bulunamaz. Ahmet burada.
11: Şu anda imza vermeyen 80 net kişi var. O müteahhidi istemeyen.
12: Kim alacaktı bunu?
6: Ya bu işten vazgeçin. Güle güle gidin buradan.
5: 125 daireli sitede ne olacağı halen belirsizliğini koruyor.

0: Kurbanların kesilmesinin ardından kasaplarda yoğunluk yaşandı. Erken saatlerde başlayan mesai gece geç saatlere kadar devam ediyor.
1: Kurban Bayramı'nda yoğunluğun adresi kasaplar oldu.
2: Kurban kesimleri tamamlandı. Kesimhanelerdeki yoğunluk da kasaplara taşındı elbette ki. Birçok kişi kurban etlerini kasaplara getirerek kıyma yaptırıyor.
3: Şu anda etler hijyenik şekilde soğuk.

0: Okulmuş bizim de en çok dikkat ettiğiniz konu buydu.
1: Yoğunluk var. Yok değil. Ben dün akşam 10'da, 11'de geldim. Daha burası böyle, böyle.
2: Kasapların erken saatlerde başlayan yoğun mesaisi gece geç saatlere kadar sürüyor.
3: Et, biraz et var çektirecek. Biraz da kuyruk var. Onu da çektirmeye geldik. Çok memnunuz.
4: Allah neler söylerim, iyi güzel bir bayram geçti. Bütün İslam aleminin bayramını kutluyorum, mübarek olsun.
0: Kasaplarına, mahalle kasaplarına getiriyorlar. Çok da yoğun oldu. Gece 1'lere kadar.
5: Kurban bayramlarının değişmeyen manzaraları bu yılda kameralara yansıdı. Bayramın ilk gününde yurt genelinde acemi kasaplar yine iş başındaydı. Kurbanlıkları kesmeye çalışırken kendilerini yaralayan yüzlerce kişi sabahın erken saatlerinden itibaren hastanelerin yolunu tuttu.
6: Her yıl olduğu gibi bu yılda Kurban Bayramı'nın ilk gününde yurttan yine benzer görüntüler geldi. Türkiye'nin birçok ilinde kurban kesim alanlarında yaralanan acemi kasaplar soluğu hastanede aldı.
7: Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı.
6: Adana'da kendisine "ben kasabım, 13 dakikada kurbanı kesip parçalarım" diyen kişiye inandığını belirten bir kişi, acemi kasabın kurban yerine kendini keserek hastanelik olduğunu dile getirdi.
8: "Abi ben kasabım" dedi, "13 dakikada" dedi "kurbanı" dedi, "kesip yere atacağım, hepsini parçalayacağım" dedi. Biz de inandık.
9: Sonra?
8: Geldi abi, bıçağı derine ok dedik, maşallah dedik, dedi "bunu tutup yere atacağım, iyi" dedik. Attı abi yere, baktık kan akıyor. Parmağını kesmiş abi.
9: Kurbanın kanını değil, kendi kanını.
8: Kendi kanını akıttı abi ya. Ondan sonra dayanamadık, getirdik vallahi, bayağı bir kesiyor.
6: Aydın'da yaralılar arasında yıllardır kasaplık yaptığını belirten Şeref Taşkın da vardı. Kurban kesimi sırasında kolundan yaralanan Taşkın'a acil serviste 20 dikiş atıldı. Yaşadığı talihsiz kazayı anlatan Taşkın, yıllardır bu işi yaptığını ve ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.
10: "Hayvan acıdı kesmekte, kendim kestim. Hep hayvanam kesince. Bakın, ben 88'i kasabım, ilk defa başım geliyor."
7: Konya'da acemi kasaplar acil servisleri doldurdular.
11: Kurban da bıçak girdi abi.
7: Öyle mi? Geçmiş olsun.
11: Sağ olasın abi.
7: Acemilik var mı?
11: Acemilik yok abi de biraz aksi oldu ya.
6: Kocaeli'de elinden yaralananlardan biri de Rıdvan Karakaya'ydı. Kendisini hastanelik eden kişinin öz amcası olduğunu belirten Karakaya, yaşadığı kazayı esprili bir dille anlattı.
12: "Kasap amcamın nasıl diyeyim size, ileri kesim teknikleriyle beraber elimizi kesmiş bulunmaktayız. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum, kazasız bayramlar diliyorum. Buradan da emniyete gideceğim, amcama şikayette bulunacağım."
13: "Hadi kolay gelsin."
7: Kimi kendi imkanlarıyla hastaneye geldi, kimisi ise ambulans yardımıyla buraya getirildi.
6: Yurdun dört bir yanında kurban kesmeye çalışırken yaralanan acemi kasaplar sabahın erken saatlerinden itibaren hastanelerin yolunu tuttu.
5: Üreticiler bayramda da çalışmaya devam ediyor. Çiftçiler Adana'da karpuz hasatı yapıyor, Isparta'da bahçelerde gül toplanıyor.
14: Bayramla kavurma mı yoksa karpuz mu?
15: Karpuz.
6: Çiftçilerin üretim seferberliği bayramda da sürüyor.
14: Türkiye'nin karpuz ihtiyacının yaklaşık %25'i Adana'dan karşılanıyor.
6: Coğrafi işaretli ürün Kurban Bayramı'nda hasat ediliyor.
14: Da tarım işçileri görmüş olduğunuz gibi üreticinin yetiştirmiş olduğu bal gibi, baklava gibi, şeker gibi, lokum gibi karpuzları hasat ediyor. Kalite kontrolü de yapacağız ama öncelikle iyi bayramlar.
16: İyi bayramlar.
14: Çiftçi çalışıyor şu anda.
16: Bizde durmak yok abi. Bayramımız yok, seyranımız yok. Biz devamlı üretmeye zorundayız.
6: Adana karpuzu yüksek şeker oranı, ince kabuğu ve kendine has yoğun kokusuyla diğer karpuz çeşitlerinden ayrılıyor.
15: Çok güzel. Aroması ve tadı yerinde.
16: Adana karpuzunun özelliği şeker, tat, aroma hepsi bir arada toplanmış bir mucize.
14: Kurban Bayramı'nda da yine hem tarım işçisi hem de çiftçiler mesai yapmaya devam ettiler. Çünkü hasata gelen karpuzların toplanması gerekiyordu ve şu anda toplanan karpuzlar da Türkiye'nin dört bir yanına Adana'dan gönderiliyor.
17: Karpuz üreticisinin yüzü gülüyor mu?
16: Çok şükür gülüyor.
9: Allah bin bereket versin.
17: Amin.
6: Burası ise Isparta. Gülün başkenti olan kentte hasat başladı. Çiftçiler bayramda gülleri özenle topluyor.
18: Isparta'nın verimli bahçelerinde, tarlalarında bugünlerde hummalı bir çalışma başladı. Bir gül bahçesindeyiz. Türkiye'nin de gül bahçesi zaten Isparta ve gül hasadı peyderpey başladı. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Bayramda da devam ediyor herhalde mesai.
19: Aynen, devam ediyor mesaimiz. Çalışmaya devam ediyoruz.
18: Gül beklemez mi?
19: Evet, beklemez. Sabah 5'te geliyoruz. Ona kadar toplayıp gidiyoruz.
6: Isparta'da gülden 40 farklı ürün yapılıyor. Gül yağı üretiminin %65'i kentte gerçekleşiyor.
18: Dikenleri batıyor mu? Şimdi gülü seven dikenle katlanır derler ama.
19: Diken çok fazla batmaz bilen için, ama tabii şu şekilde ortadan tutup şöyle kıvırmanız gerekiyor. Şöyle kıvırmanız gerekiyor.
18: Şöyle bir deneyelim mi? Tabii. Şunu şöyle, şunu aldım.
19: Ortadan tutup.
18: Şöyle, şöyle. Beceremedin mi?
19: Hayır. Şöyle kıvırmanız gerekiyor.
18: Şu tabii ablalarımız alışmış. Şunu bir vereyim sana abla. Şuradan hangisini deneyelim? Şu. Şimdi tuttum bunu.
19: Şöyle şuradan tutup şöyle kıvıracaksınız.
18: Şimdi şöyle, tabii ablam söylemesi basit. Şöyle kıvıracaksınız diyor da. Kıvırdım. Oldu mu?
19: Oldu.
18: Koparmış mıyım bunu?
19: Evet.
18: Değil mi?
17: Biraz daha zor kopar da. Hava serinken sabahları çıtır çıtır olur böyle.
18: Ha, o yüzden yani sıcakta toplamıyorsunuz.
17: Aynen. Sabah erken saatlerde geldiğinizde böyle çıtır çıtır koparması daha güzel olur.

0: tok olmanıza rağmen yeme isteği duyuyorsanız veya geceleri mutfaktan çıkamıyorsanız hedonik açlık yaşıyor olabilirsiniz. Uzmanlara göre stres ve duygusal durumlarda artan bu durum doğru yönetilmesi halinde kontrol altına alınabiliyor.
1: İlla ki işte çayın yanına, kahvenin yanına bir şeyler atıştıralım diyoruz yani.
2: Genelde annemde oluyor ve babamda oluyor.
3: Genelde aklım daha çok karbonhidratlı olan öğünlere gidiyor, yani şekere gidiyor.
4: Tok olduğunuz halde gözünüz hala dolapta mı? Yemek yediniz, tekrar tatlı yeme ihtiyacı hissettiniz. Bu durumda hedonik açlık yaşıyor olabilirsiniz.
1: Yani bilemiyorum, daha önce araştırmadım ama.
5: Kız kardeşim bile böyle ya da çevremdeki çoğu arkadaşım da bu durumla karşılaşıyorum.
3: En ufak mesela bir kafenin önünden geçerken bile bir tatlı gördüğümde ya da bir menüde herhangi bir yemek gördüğümde zaten hissediyorum.
6: Keyif için yemek yeme olarak bilinen hedonik açlık özellikle modern yaşamla birlikte arttı.
7: Acıktığımızda da yine hazza bağlı olarak besleniyoruz. Canımız yine çok sevdiğimiz besinleri tüketmek istiyor.
1: Türk toplumu olarak herhalde bu çayın kahvenin yanına mutlaka tatlı bir şeyler arıyoruz.
2: Yemekten sonra bir tatlı ihtiyacı oluyor genelde.
7: Özellikle obeziteye yatkın kilolu bireylerde daha sık olduğunu görüyoruz. Kilo artışı arttıkça bizim hedonik açlığın da aslında açığa çıktığını görüyoruz. Aynı şekilde kişiler zayıfladıkça da hedonik açlığın bastırıldığını görebiliyoruz.
5: Kız kardeşim bundan sürekli şikayetçi olduğunu dile getiriyor. Ama bundan da geri kalmaktan ödün vermiyor açıkçası.
6: Peki stres ve duygusal durumlarında tetiklediği hedonik açlığın önüne geçmek mümkün mü?
7: Durdurmak değil, yönetmek önemli. Evet, gece uyanıp da beslenme de hazza bağlı beslenmeye dahil oluyor. Ama dediğim gibi bu tamamen bir psikolojik altyapı olduğu için psikolog ve diyetisyenle ilerlenmesi gereken bir süreç.
2: Daha sağlıklı alternatiflere yönelebilmek gerektiğini söylemek isterim.
0: Kürenin kuzeyinde yaz mevsimi henüz başlamadı ancak küresel ısınmanın etkileri hissediliyor. Asya ve Avrupa'da hava sıcaklığı 47 dereceye kadar yükseldi. Dünya Meteoroloji Örgütü önümüzdeki 5 yıl içinde ortalama sıcaklığın rekor seviyelere ulaşacağı konusunda uyardı.
8: Dünya genelinde termometreler rekor kırıyor. İtalya'dan Vietnam'a birçok ülkede kavurucu sıcak hava dalgası hakim.
9: Bu sıcaklık böyle devam ederse muhtemelen artık dayanamayacağım. Dükkanımı kapatıp hemen eve koşarak serin bir yere saklanacağım.
8: Dünya Meteoroloji Örgütü önümüzdeki 5 yıl içinde küresel ortalama sıcaklığın rekor seviyelere ulaşacağını tahmin ediyor. Küresel ısınma şimdiden çok sayıda ülkeyi etkilemeye başladı bile. Hindistan'da hava sıcaklığı 47 dereceye kadar ulaştı. Bu durumdan en çok bisikletli kuryeler muzdarip.
10: Sıcaklık çok arttı ama çalışmak zorundayım. Eskiden 10 saate kadar çalışabiliyordum ama şu an 3 saatten fazla dayanamıyorum.
8: Hindistan'da geçen yıl sıcak hava nedeniyle 14 kişi yaşamını yitirmişti. Vietnam'da da termometreler 41 dereceyi gördü. Ülkede klima kullanımı arttı. Şebekeler elektrik ihtiyacını karşılamakta zorlanıyor.
9: Yürüyüş yapıp düzenli aralıklarla mola veriyorum. Ne kadar oturup dinlensem de sıcaklık beni boğacakmış gibi geliyor.
8: Avrupa ise en sıcak Mayıs ayını yaşıyor. Evsizler sıcaklığın 35 dereceyi aştığı Fransa'da zorlu yaşam koşullarına karşı gösteri düzenledi.
9: Kimsenin bu durumda olmasını istemem. Kolay bir durum değil. Özellikle geceleri veya yemek yediğimiz zamanlarda üzerimizde bir çatının olmaması zor bir durum. Bir evimizin olmasını istiyoruz.
8: İtalya'da da durum farklı değil. Normalde serin geçen Mayıs ayı turistlerin İtalya'yı tercih ettikleri bir ay.
10: Çekya'dan geliyoruz. Bu hava durumuna alışkın değiliz. Hava gerçekten çok sıcak.
8: Sadece insanlar değil hayvanlar da kavurucu sıcaklara dayanamıyor. Milano'daki çiftliklerde atlar suyla serinletilmeye çalışıldı.
0: İstanbul Boğazı bugünlerde yılın en güzel görsel manzaralarından birine sahip. Turkuaz rengine bürünen Boğaz'da bir de yunuslar kendini gösterince ortaya kartpostallık anlar çıktı.
11: Denizin rengi turkuaza büründü, en güzel misafirleri yunuslar, gemilerle yarışıp seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu. İstanbul'un incisi Boğaz'da her yıl belirli zamanlarda oluşan turkuaz rengi ve yunusların oluşturduğu gösteri gören herkesi hayran bıraktı. Yunuslar bir koreografinin parçası gibi gemilerle yarıştı. Bir sosyal medya fenomeni de yunuslarla birlikte sörf yaptı, yaşadığı heyecan kamerasına da yansıdı.
0: Amerika'da yaşayan pilot İlker Taşçı uçuş korkusu olan annesine son derece sıra dışı bir deneyim yaşattı. Eğitim verdiği uçağın kokpitine bu kez öğrencisini değil annesini oturttu. O anların öyküsünü de arkadaşlarımıza anlattılar ve bülteni noktalayacağız bu haberle birlikte.
12: Anne hoş geldin. Pek hoş gelmiş gibi durmuyorsun. Gözlerini aç dışarı bak anne. Dışarı bak.
13: Ne olumsuz hava koşulları ne de teknik problemler. Bu kez sadece annesinin kaygılarını yönetti.
12: Gözlerini kapatma. Gözlerini kapatırsan miden bulanır. Daha çok korkarsın.
13: İlker Taşçı 7 yıldır Amerika'da uçuş eğitmenliği yapan bir pilot. Bugüne kadar onlarca öğrenci yetiştirdi. İlk defa yanında annesi Ülkü Taşçı vardı.
14: Benim uçuş korkum var. Bu korkuyu yoğun yaşıyorum.
15: Bulunduğum yere deniz yoluyla ya da karayoluyla ulaşım olmadığı için annemin mecburen hava yollarıyla seyahat etmesi gerekiyor.
13: Genç pilot uçakta olmanın nasıl bir his olduğunu anlattı. Tabii bilgi de verdi.
12: Birazdan uçağı sola doğru döndüreceğiz beraber. Birazcık yatırmamız gerekiyor.
14: Tamam ben değil.
12: Tamam sen tut. Uçağın dönebilmesi için bunun olması lazım. Şimdi sen bu olurken ne hissediyorsun?
14: Kötü.
12: Sanki böyle dönüp böyle gidecekmiş gibi değil mi? Öyle bir şey yok. Onun olması için senin bu kontrolü çok fazla kırman lazım. Sen onu yapmazsan uçak kendi kendine bir şey yapmaz.
13: Pilotun sakinliği annesine hızla geçti.
15: Teknik bilgiler vererek onun da dikkatini dağıtarak sakinleştirmeye çalıştım.
14: Beni sakinleştirdi. Sonlara doğru daha huzurlu, daha güvende hissettim kendimi.
13: Anne o...
16: Genel izleyici için uygundur.

0: akşamlar. Arka plana hoş geldiniz. Bayramımız mübarek olsun. Kurban Bayramı'nın ikinci günündeyiz arka planda. Karşınızdayız. Öne çıkan gelişmeleri değerlendirdiğimiz her programda olduğu gibi bu haftada öne çıkan en büyük gelişme ülkemizde Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yaşananlar, ana muhalefetin gündemi. Bugün pek çok gelişme oldu. Bugün pek çok açıklama arka arkaya geldi. Hatta programa girmeden yaklaşık yarım saat evvel Özgür Özel canlı yayında açıklamalarda bulundu basın mensuplarına. Hangi konuda açıklamalarda bulundu? Bugün Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden gelen iki yeni mesaj konusunda bakacağız. Hangi mesajları verdiğine Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan sıfatıyla ve itirazlara da bakacağız. Konuklarımı takdim edeyim hemen. Ben isterseniz sizlere askeri stratejist Sayın Eray Güçler bizimle birlikte. Eray Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Hayırlı bayramlar diliyorum. Sağ bütün olun, herkesin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum efendim.
0: Teşekkür ediyoruz. Bizler de sizlerin Sayın Hadi Dündar bizimle birlikte. Hoş geldiniz Hadi Bey.
2: Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. İyi bayramlar diliyorum sizlere de. Sosyolog yazar Sayın İsmail Öz bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim.
0: İyi
3: ben
0: bayramlar.
3: De herkesin bayramını tebrik ediyorum. Kurbanlarının mebrur olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.
0: Amin. İnşallah. Allah. Gazeteci Sayın Mete Sohtaoğlu da bizimle birlikte. Mete Bey hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Sağ olun.
0: İyi bayramlar. Pozitif bir mesajla, toz pembe bir kravatla. Gündem çok sert ama siz böyle olumlu bir mesaj vererek başlamak istiyorsunuz. Öyle anladık.
4: Gerçekler anladığımız kadarıyla pek parlak değil maalesef.
0: Değil maalesef. Hele bugünkü mesajlara bakacak olursak. Yani herkes elbette ana muhalefet için bir an evvel bir çözüme kavuşmasını istiyor artık. Bunun bir ya, kronik bir memleket meselesi haline gelmesini hiç kimse istemez. Eminim ki. Fakat süreç gitgide daha da derinleşiyor. Saflar daha da sıklaşıyor ve sertleşiyor. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu hem önümüzdeki hafta gerçekleşecek meclis toplantılarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Özetle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu hafta meclis toplantısı yok dedi. Grup toplantısı yok dedi. Buna ben karar veririm dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Aynı zamanda parti meclisini hemen bayramın ertesinde toplayacağı iddiaları vardı. Buna da yanıt verdi. İki farklı mesaj paylaşıldı Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Konu bilgilendirme diye başlıyor ilki. Parti meclis üyelerinin görevlendirilmelerine ilişkin yazıyı henüz ilgili kamu kurumlarından tebliğ olmamış olmaları nedeniyle parti meclisinin toplanma tarihi belirlenmemiştir. Değinilen tebliğ sürecinin tamamlanması sonrasında genel başkan tarafından belirlenecek parti meclis toplantısı tarihi ayrıca duyurulacaktır diyor. İkinci mesajı ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun şöyle ki buradaki imzası da tartışıldı. Kemal Bey'in imzasına benzemiyor diyor CHP'li vekiller. Birazdan bakacağız o açıklamalara. Sayın milletvekili diyor milletvekillerine yönelik yaptığı bu çağrıda TBMM CHP Grup Genel Kurulu'nun hangi tarihte yapılacağı konusunda grup üyeleri arasında sorunlar yöneltildiği ve tereddütler olduğu anlaşılmıştır. O nedenle bilmenizi isterim ki Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurul toplantı tarihi henüz tarafımdan belirlenmemiştir. Tarafımdan. Toplantı tarihi, toplantı gündemi ve toplantının gerçekleştirileceği yer tarafımdan belirlenir belirlenmez gerekli bilgilendirmeler tarafımıza yapılacaktır. Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Genel Kurulu yapılmayacaktır. Bilgilerinize rica olunur. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun herhalde tarafımdan ifadesini ben 4 defa okudum. Sürekli tarafımdan belirlenmemiştir. Tarafımdan tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır ifadelerinin sıklıkla altının çizilmesi. Hadi Bey bir hukukçu olarak isterseniz sizinle başlayalım. Yani hukuken artık genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunu Özgür Özel ve ekibi de zaten artık kabul ediyorlar ki usulsüzlük durumu yoktur. Ben grup başkanıyım, seçildim diyor. Yani bunun da usulsüz olduğu iddiaları varken siz karar veremezsiniz diyor. Genel başkan olarak buna ben karar veririm. Ne zaman grup toplantısı yapılacak, parti meclisini ne zaman toplayacağım? Had bildirme olarak da tırnak içerisinde söylüyorum. Yorumlar çünkü bu yönde. Böyle bir mesaj mı veriliyor ve yani gerçeklik mi hatırlatılıyor karşı tarafa?
2: Şöyle bir mesaj öyle. Genel merkezin her şeyin üstünde olduğu mesaj. Yani bütün milletvekilleri mecliste eğer siyasi partinin ismini kullanacaksa o siyasi partinin genel merkezine, genel başkanından habersiz hareket etme özgürlüğüne sahip değildir demek istiyor. Çünkü parlamentodaki her milletvekili hangi siyasi partinin üyesi ise
3: O siyasi partinin politikaları doğrultusunda hareket etmek zorunda. O siyasi partinin genel merkezi tarafından alınan kararlara uymak zorunda. O siyasi parti